0: birazcık da Türkçeleştirir yani. Birebir noktası virgülüne kadar şey yapacak değilim. Anlatıyorum ne anlatmak istediğini. Diyelim ki yaptık biz. Yaptıysak Fenerbahçe için yaptık. Veya atıyorum Galatasaray yargılandı. Beşiktaş, Sivas Spor, Dumluca Pınar Spor yargılandı. Yaptıysa kendi menfaati için yapmadı. Dumluca Pınar için yapmış olur dedi. Ondan dolayı kişilerle kurumları ayıramazsınız. Bir ceza varsa bana da çektirirsiniz, Fenerbahçe'ye de çektirirsiniz. Eğer yapsaydım, yani yaptıysa onu diyor yani. Önünü arkasını kesiyor. Yaptıysam Fenerbahçe için yaptım diyor. Yani yapmadım da hani derler ya. Seni suçlarlar. Ya sen niye hırsızlık yaptın? Ya yapmadım hırsızlık arkadaş. Yapmadım. Lan yaptıysam yaptım. Peki. Sana ne? En sonunda sinirlenip dersin ya. Yani bunu anlayamayacak. Bu kadar internet çağındayız. Gir dijital ortama, YouTube'a şunan. Ve hala buradan vurmaları ondan dolayı ama, kardeşim. Ama, büyük ihtimalle yaşı küçük.
1: Abi yaşı yani 55 olsa da yaşı o... Erkan Tiryaki yaşı 55 olsa da yaşı anlamaya öğrenmeye çok açık 20-25 yaşlarında olsa da ben işine geldiği gibi konuşan insanın siyaseten de futbolda da kolay kolay bir şey anlatmaya çalıştığında işine geldiği noktadan ele alıyorsa eğer bak mantık dinlemiyor mantığı devre dışı bırakıyor olayları somut örneklere rağmen devre dışı bırakıyor ve mantık dinlemiyor işine geldiği gibi davranıyorsa kolay kolay fikrini değiştirdiğini i̇şte bazı şeyleri anladığını görmedim kolay olmaz o iş çünkü karşındaki karakter söylediğim gibi bir karakter yani
0: Belki bilmiyordur diye. Sen belki diğer yazışmalarından az çok
1: evet.
0: Şeyini biliyorsunuz. Peki. Belki bilmiyordur diye veya şu anda yaşı yetmeyip sadece buna sığınan insanları da bunu anlatmak için bu vurguyu yaptım. Umarım algılara kapılmazsınız. Yani orada ben yaptım filan demiyor lan. Kişilerle kurumlar ayrılmaz. Böyle saçmalık mı olur? Yapıyorsa bir adam kulübü için yapıyordur.
1: Peki. Bu arada
0: ayıramazsınız ya.
1: Bir Ulan İstanbul deyince sen de böyle o Zihni Göktay'dan falan girince bir Erkan Tiryaki kaptırdın gittin sen de kendine ama az önce bak.
0: Ya ne diyeyim yani tarihi yaşamayan veya o dönemi yaşamayan insanlar.
1: Peki tamam.
0: O dönemi yaşamayıp da araştırmayan insanlara tahammülüm yok. İşte ondan dolayı diyoruz. Ondan dolayı Metin Oktay bir demiş daha Fenerbahçe forması, Can Bartu'nun Galatasaray forması giymesi hikaye. Bu tarz düşünce yapılarından dolayı.
1: Olmaz sizi de anlıyorum. Sizi de anlıyorum ama yine de söylemek istedim. Dinlemek gerçekten zor oluyor. Lütfen sesleriniz üst üste binmesin demiş. Ya Erkan abiyle yayınlarımızda bu problemi neden yaşıyoruz? Hepimiz böyle
0: tartışıyoruz.
1: Tartışıyoruz genellikle ve bence biraz da diğer programlardan biraz daha farklı oluyor. Yani işte ben sordum sen cevapladın peki devam ediyoruz. Sen cevapladın ben sordum peki devam ediyoruz. Tam tersi sorduk cevapladık derken öyle olmuyor biraz da. Bence biraz da bu programın hani Erkan Tiryaki ile yaptığımız yayınların artısı hatta farklı yanı bu diye düşünüyorum. Sizin gibi düşünmüyorum.
0: Ama kaldı ki bak yine kestim sözünü. Uyarı güzel bazen şey yapıyoruz.
1: Abi, az önce bak bu arada dedim. Bak yine giremiyorum.
0: Almıyorsun yine aynısı oldu şu anda.
1: Giremiyorum. Abi bu arada diyorum. DJ'imi unutuyorum en sonunda Erkan Tiryaki. Adam haklı ya, yani bir anda. Madem mütevaziliği kabul etmiyorsun al bak ben de açık açık söyleyeyim. Bu arada dediğim bu aradayı unuttum. Acaba hangi bu aradaydı yani?
0: Dinleyici her zaman haklıdır derler ya.
1: İşin esprisi. Erkan abim canım.
0: Ben de unuttum bu arada diyeceğimi ben de unuttum.
1: Peki. Abi reklama gideyim reklam bizi toparlar. Reklamın ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz. Haber masası devam ediyor ama kaşımaya da devam ediyor dinleyicilerimizin. Bazıları bu konuları Erkan Tiryaki. Taha Tanrıkulu mesajın için teşekkürler ama kaşıma oraları. Yani işte bak komik oluyor. Ne komik oluyor biliyor musun mesela? Merakımdan soruyorum. Az önce de merakımdan soruyorum değil de bilmediğimden soruyorum. Yanlış anlamayın af buyurun lütfen diye girmişlerdi Aziz Yıldırım örneğinde. Yani örneklerin sonu bitmez. Somut örneklerinde, somut verilen cevaplarında eğer inancınız varsa Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin o hukuk sisteminin de sonu gelmez. Yani orada net bir şekilde belgeleri önünüze koyarsınız veya bu böyleymiş dersiniz. Ama kabul etmeyip soruyorsanız ayrı konu hala bunları. Kaşımayın buraları derim ben. Yani kaldı ki sizin bileceğiniz bir durum. Rıdvan Tok der ki Bursa'dan iyi yayınlar belki Evliyalar şehri Bursa'dan selam olsun der. Selamlar Bursa'ya. Hızlıca mesajlara bakmaya devam ediyorum. Belki yayınlar Erkan Bey'e sorun var. Greenwood geliyor mu? Kaleci kim olacak demiş. Erkan Bey'e bunu sormuş Erkan Tiryaki'ye. Ve iki mesaj daha var. Biri der ki Beko sen neden şimdi yüreğimize dokundun ki o güzel sözlerle demiş. Dinleyicimiz aynı böyle yazmış. Beko'yu da uzatmış. Berk selamlar kardeşim lütfen hayata dair bir program da yap. Sana çok yakıştı giriş yaptığın sözlerinde bunu fark ettim. Cidden bak demiş İzmir'den Ercan ben demiş. Selamlar İzmir'e. Ya öyle zaman zaman oluyor ama her zaman olacak her zaman güzel tutacak değil ya neticesinde arada

0: sırada böyle anmamız gereken noktalarda ustaları anarken öyle güzel birkaç cümle edebiliyoruz belki de. Etmeye çalışıyoruz ya da öyle söyleyeyim. Erkan Tiryaki devam ediyoruz ve sana gelen mesaj az önce kaleci kısmına ilişkin. Fenerbahçe'de kaleci ne olacak? 5 aylık kalecinin ön planda olduğu bir kadro.
1: Fenerbahçe'nin kalecisi Ederson. İkinci ve üçüncü kalecisi de Tarık ve Mert.
0: Bu kadar net.
1: İkinci kaleci Ederson, ikinci ve üçüncü kaleci net ama hangisi ikinci kaleci değil onu da o günkü gündeme göre, o günkü eksiğe göre, tabii ki Mert bir adım daha önde tecrübesiyle ama o da işte Ederson sakat olacak ya da aşırı formsuz olacak, tekrar cezalı olacak o zaman. Ki cezası bitti mi bilmiyorum, bir maç daha olabilir, Galatasaray maçında almış olduğu kırmızı kart bitmiş de olabilir, tam emin değilim. Ama Fenerbahçe'nin birinci kalecisi Ederson, ikinci ve üçüncü yani arkasındaki kaleciler de Mert ve Tarık olacak.
0: Peki. Yayınlar. Erkan Bey selamlar, saatiniz değişmiş, uzun zaman sonra yakalayabildim demiş. 16'da da zaman zaman konuşuyoruz, 18'de de konuşuyoruz. Tamamen Erkan Tiryaki'nin böyle biraz işte keyfine kalıyor iş, öyle mi diyeyim Erkan abi? Senin üzerine atayım mı konuyu?
1: Değil canım, çalışıyoruz.
0: İşin esprisi peki. Tamam.
1: Aşk olsun.
0: Peki. Jirasi yerine Watkins daha spektüler bir etki yaratırdı demiş. Erkan Bey ne düşünür demiş.
1: Ya birçok oyuncu şey
0: spektaküler
1: ama,
0: demiş.
1: Bunun içinde Watkins de olabilir. Jirasi de olabilir. Yani birçok şu anda aday vardır santraforu ama Greenwood ya da kanat transferine yapılacak transferin bedeline bağlı olacak. Santrafor transferini birazcık da Şampiyonlar Ligi'ne eğer kalınırsa o zaman yine bir dünya yıldızı santrafor gelebilir. Onun dışında muhtemelen kanat oyuncusuna harcanacak paraya göre bir yol haritası çizecektir Fenerbahçe.
0: Peki. Ben şu 3 Temmuz'daki hassasiyetine hayranım, hastayım, adamsın, iyi ki varsın demiş Yaşar Usta. Yaşar Bey, 3 Temmuz'da hassasiyet olmasa dahi en azından 3 Temmuz'a karşı durabilecek bir düşüncesi olmayan insanın ben birçok şeyinden şüphe ederim ya. Ben onu söyleyeyim bak. Ya burada ötekileştirmiş olmuyorum kesinlikle. Çünkü 3 Temmuz dediğin şeyin farkı yoktur birçok beladan, ülkemizin başına açılmak istenen beladan. Farkı yoktur yapanların, ülkemize bela açmak isteyen o terör örgütüne benzer ya da terör örgütünden olanların hiç farkı yoktur. 3 Temmuz belasına bulaşanların, zira o gün o işi yapanlar bugün neredeler onu sorgulamak lazım. Yani 3 Temmuz hassasiyeti, tamam belki hassas olmazsınız, farklı takımlısınızdır, o kadar da ileri gitmiyordur işinizdeki düşünceler buraya, ama 3 Temmuz konusuna yani bir noktada işte konuştuğumuz ölçüden en azından bir nebze olsun bakamayan insanın ben birçok şeyinden şüphe ederim. Yani bırakın hassasiyeti vesaire, birçok şeyinden şüphe ederim. Hadi abartarak, hadi ileriye giderek detaylandırmayayım konuyu. Erkan Tiryaki ile devam ediyoruz.
1: Ve ülke kaynaklarına, ben de son olarak ülke evet, kaynaklarına işte üstüdüzey devlet belgelerine ve yargı kararına geçen nedir? FETÖ'nün kumpası değil mi?
0: Aynen öyle.
1: Daha farklı bir şey iddia eden varsa devletin yargısı oldu ki yargı yolda kapandı artık. Yargıtay falan bütün kararları verdi. Şikayet etmek istiyorsanız gidin Avrupa İnsan
0: Hakları. Hala kaşıyoruz ama.
1: Ya, yani devletin evet, bütün kurumları, Cumhurbaşkanlığından yargısına kadar bütün hepsi bunun artık bir kumpas olduğunu, kayıtları, resmi kayıtlara geçmiştir. Aksini iddia eden varsa da büyük cesareti vardır. Ben aksini hiçbir zaman iddia etmedim. Eden varsa da varsa delillere yeniden yargılamanıyor herhalde, Yargıtay'dan sonra kapalı olur da bilmiyorum, belki uluslararası bir şeyi vardır, ona gitsinler. Bu Türkiye Cumhuriyeti tarihine FETÖ kumpası olarak geçmiştir, kayıtlara geçmiştir. Peki. Aksine iddia etmek çok da doğru ve hukuki değildir.
0: Peki, bir dinleyicimiz iş telefonundan yazıyor. Der ki lütfen, anlamıyorsunuz bizi, biz diyoruz ki 3 Temmuz kumpas doğru demiş ama demiş. Şimdi siz bir karar verin önce, bu amadan sonrayı mı okuyayım, amadan önceyi mi? Çünkü amadan sonrası farklı, amadan öncesi farklı. Bir karar verin, sonrasını okuyun ya da öncesinde kalın deyin lütfen. Ama en azından doğru bakış açısından bakın vesaire dediğiniz noktada amadan sonrasını ya da öncesini kullanın ki orada biz de bazı şeyleri net anlayabilelim. Yani işte tek başına Fenerbahçe'yi aklamaz vesaire gibi durumlar, yazdığınız mesajlar bir öncekini de mesela tezatı düşürüyor söylediğinizi. Gelen mesajları okuyoruz. Gelen mesajlarla ilerliyoruz. Beşiktaş'ta kaleciyi konuşmadınız. Fenerbahçe kalecisi mi var sadece konuşulan demiş Erkan Bey diye eklemiş.
1: Bugün Fenerbahçe biz evet dinleyicimiz haklı, biz Fenerbahçe

0: Galatasaray,
1: Bitirmek üzereyiz. Beşiktaş'ta yani Nübel'i konuşalım.
0: Fenerbahçe konuşuyoruz genelde aslında.
1: Doğru.
0: Ama bugün Fenerbahçe özelinde oldu programımız. O yüzden özür dilerim.
1: Peki Beşiktaş'ta Nübel için neler söylüyorsun?
0: Kesin bitti mi?
1: Yani bitmek üzere konuşuluyor. Bitmek üzereler konuşuluyor. En son bu arada Doğan Alemdar'ın da adı geçti bugün. Yeni bir haberdi.
0: Doğan
1: Beşiktaş'ın Bayern Münih ile anlaştığı öne sürüldü.
0: Beşiktaş'ta birinci kaleci olmaz. Nübel çok iyi bir kaleci. Yani bunu çok net bir şekilde söyleyelim. Özellikle Neuer'in sakatlığında çok ciddi sorumluluklar da aldı Bayern Münih'te. İyi bir kaleci. Ama ya Alman kaleciler bizde tutmuyor ya Schumacher'den sonrası. İşte Karius geliyor Beşiktaş'ta akla. Fenerbahçe'de daha sonra hayatına son vermişti. Enke geliyor ki evet. Barcelona'nın yedek kalecisi ve Alman milli takımın kalecilerinden biri olarak gelmişti. Yine işte Karius geliyor. Alman kalecilerle ilgili işte ta yıllar önce Schumacher'e gitmezsek 80'li yılların sonuna Yaşar abi daha iyi hatırlar. Schumacher'e Alman milli takımının birinci kalecisiydi. Türkiye'ye gelmiş geçmiş. İşte Ederson'un iki gömlek daha fazla kariyerli bir oyuncusuydu. Çok net söyleyeyim. Alman milli takımının kaptanıydı. Geldi Fenerbahçe'de direkt kaptanlıkta yaptı. O 103 gollü şampiyonlukta vardı. Kaleci olarak. Ondan sonra Alman kaleciler çok faydalı olmadı. Ya Anadolu'ya gelen kaleciler de öyle hatırlıyorum. Yanlış hatırlamıyorsam. Direkt Karius ve Enke örneğe geliyor. Çok iyi bir kaleci. Ön planda olan bir kaleci. Çok üst düzeyde oynadı. İşte Schalke'de, Monaco'da, Bayern Münih'te, Stuttgart'ta oynadı herhalde. Üst düzey bir kaleci. Yaşlı bir kaleci değil. Bir kaleci için en iyi performans genelde 30'lu yaşlarına doğru başlar. 29 yaşında bir kaleci. Bence Beşiktaş'ın birinci kalecisi olabilecek potansiyelde ama benim duyumum Premier Lig'den yine Bundesliga'dan zaten çok talipleri var. Premier Lig'den üst düzey takımların ikinci kaleci olarak istediği yönünde de yine İtalya'dan da üst düzey takımların ikinci kaleci olarak istediği yönünde de haberler var ama şu an en yakın benim Beşiktaş muhabiri arkadaşlarımla yaptığım sohbetlerde yani bu transfer büyük bir ihtimalle diğer takımlara göre daha fazla Beşiktaş para harcayacak ama Beşiktaş yine bitecek gibi. İyi bir kaleci ama yabancı kaleci birazcık şanstır. İşte dünyanın en iyi kalecisi Ederson Fenerbahçe'ye geçen ya belki şampiyonluğun kaybedilmesinde başrolünü oynadı. Muslera inanılmaz bir kariyer ama ilk sezonunda 2011-2012 sezonunda özellikle Ankara'daki bir Ankara gücü maçı olması lazım. İnanılmaz kötü bir performanstan sonra işte aynı Leo Franco gibi mi olacak diye gönderilmesi planlanıyordu yani devre arasında. O kadar kötü bir başlangıç yapmıştı ama daha sonra bir Galatasaray'ın aldığı en az 5-6 şampiyonlukta başrol oynadı. O Muslera Dünya Kupası'nda yani Uruguay'a da vatan aynısını denilecek kadar kötü bir performans sergiledi. Kaleci işi birazcık şans işidir transfer. Özellikle yabancı kaleci işi. İyi kaleci ama tutar mı tutmaz mı onu performansı belirleyecek.
1: Peki Erkan Tiraki teşekkür edeceğim yavaş yavaş. Programın seninle olan bölümünün sonuna yaklaştık. Eklemek istediğin farklı bir detay var mı diye sorayım son bölümde.
0: Yok. Keşke şu sıralar Dünya Kupası konuşabilseydik. Birçok takım hikaye yazdı. Hikaye yazamayan takımların teknik direktörleri ya da belli yöneticilere sorumluluk alarak hesap verme gibi falan bizim ya benim haddime değil öyle şeyler söylemek. Ama sorumluluk alarak sorumlulukları gereği görevlerinden aflarını istediler. Nezaket için daha böyle yumuşatarak konuşayım. Ama biz de 3 ay öncesindeki milli takım sempatisi şu anda inanılmaz bir maalesef antipatiye döndü. Eylül, Ekim, Kasım aylarındaki Milletler Ligi maçlarımız çok zor. Fransa, İtalya, Belçika. İtalya yeniden bir kendine çıkışı arayacak. Belçika başka bir jenerasyonunu denemeye başlayacak. Fransa belki dünya şampiyonu olarak karşımıza çıkacak. Hem bizim için avantaj hem de milli takımın üzerinde şu anda ister istersen çok ne söyleyeyim birkaç futbolcu dışında bir antipati var. Antipatinin daha da artabileceği bir dönem olabilir. çok kritik bir süreç bekliyor milli takımı. Dünya Kupası'nı yoksa çok keyifle izliyor muyuz? Hayır, içimiz üzülerek izliyoruz. Keşke biz de en azından bu heyecanı yaşayabilseydik. Yani Paraguay'ın başarabildiğini biz de o heyecanı yaşayabilseydik. Kötü futbolla da olsa haddimizi bilerek. Biz çok büyük tecrübeli bir takım değiliz çünkü. Çok net söyleyeyim, ne kadar iyi futbolcuların olursa olsun. Avustralya tecrübesinde değilsin, 2012'den bir ona bir fiil katılıyorlar. Onlar çünkü. Ki gördüm, penaltılarla elendi onlar da yanlış hatırlamıyorsam Avustralya'da. Mısır'a neredeyse son 16 turuna belki de çeyrek finale çıkacaklardı bu kadar küçümsediğimiz takımlar. Son olarak Dünya Kupası için de bunu eklemek istedim. Peki. Benim favorim elendi, Brezilya demiştim. Mutlu olabilirsin. Ben abi, biraz duygusal
1: yani...
0: Brezilya demiştim. Yoksa yetenek anlamında dememiştim, duygusal
1: abi,
0: olarak.
1: Abi biraz da öyleydi, biraz da öyleydi. Biraz da sanki, biraz da sanki o, biraz da böyle çocukluğumuzu aradım sanki onu söylerken.
0: Ya Ancelotti, Ancelotti'den dolayı bir de bu tarz tesadüflere, tevafuklara inanırım ben. 94'tü herhalde, 94 Amerika'da işte Baggio'nun kaçırması, şeyin Taffarel'in penaltıyı kurtarması ondan önce ve Brezilya'nın şampiyon olması. Yine Amerika'da acaba olabilirler mi? Ancelotti'nin kariyerine bir de milli takım kupası eklenir mi diye düşünmedim değil. Birazcık da istedim futbolun hikayesi için açıkçası. Ama tabii ki net bir favori değildi. Ben istiyordum. Artık Fransa'yı en Pompei'yi destekleyeceğiz.
1: Peki. Erkan Tilaki, teşekkür ediyorum. Tekrar görüşmek üzere diyeceğim o zaman.
0: Görüşmek üzere. İyi yayınlar.
1: Ağzına sağlık. Teşekkürler. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Haber masasında Galatasaray'ı Ömer Faruk Özcan'la konuşacağız. Ömer Faruk, hoş geldin. Selamlar.
2: Teşekkürler, selamlar. Berk'i yayınlar diliyorum herkese.
1: Teşekkür ediyorum. Keyfin yerindedir umarım.
2: Çok şükür yerinde. Koşturmaca yayınlardan yayına koşmaya çalışıyoruz. Transfer dönemi malum. Kulüplerden hareketlilik beklerken tabii çok da beklediğimiz olmuyor ama gündem sıcak, isimler gündemde, tek tek konuşacağız tabii hepsini.
1: Peki, Galatasaray diyelim o zaman, gündem maddelerine, başlıkları, merak edilen oyuncularla, esasında merak edilen oyuncular dediğimizde de son bir aydır aynı isimlerin üzerinde dönüp dolaşıp duruyor ya haliyle haberler, işte gazete küpürleri, köşe yazıları, fark etmeksizin yorumlar. Hal böyleyken Galatasaray'da yeni ne var? Gelecek, gidecek oyuncular detaylarında ne var ne yok diye Ömer Faruk Özcan, HT Spor'dan sana sorayım.
2: Öncelikle şunu söyleyeyim. Tabii ki gündem biraz daha değişti, farklılaştı. Tabii ki Galatasaray şu an transfer çalışmalarını sürdürüyor. Galatasaray'ın transferde özellikle çok aceleci olmadığını, acele etmediğini ifade edebilirim. Tabii ki bu sosyal medya baskısı, Galatasaray'ın transfer yapması, Fenerbahçe'nin transfer yapması, Beşiktaş'ın transfer yapması biraz daha Galatasaray Transfer Komitesi'ne eleştirilerin artmasına sebebiyet verdi. İlk transferim biraz daha mümkün mertebe erken surette yapılması planlanırken diğer tarafta da çok acele edilmeme düşüncesi var. Öncelikle şunu söyleyeyim. Galatasaray biraz daha sezona Fenerbahçe ve Beşiktaş'a göre daha avantajlı başlayacak. Bunu hep ifade ediyorum. Belki 2-0 belki 3-0 önde başlayacak. Çünkü hem Fenerbahçe hem Beşiktaş bir kadro planlaması yapıyorlar. Ciddi bir oyuncu transfer planlaması var. Fenerbahçe birçok oyuncusunu gönderecek. Beşiktaş keza eksik bölgelerine transfer yapacak. Bir de Temmuz ayının ortasında 22-23 Temmuz'da ön eleme maçları oynayacaklar. Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi. O yüzden o takımların Galatasaray'a göre daha hızlı hareket etmesinin sebebini bu şekilde anlayabiliriz. Ama Galatasaray cephesinde ise oluşan bir omurga var. Bu omurganın devamında Galatasaray sezon içerisinde belirli hamleler yaparak yeni transfer dönemine, daha doğrusu yeni sezona bu şekilde yaz transfer dönemiyle hazırlanmak istiyor. Şimdi bu surette şunu düşünmek lazım. Galatasaray çok mu geç kaldı? Geç kalmış değil. Eğer Galatasaray Temmuz ayını da boş geçirip Ağustos ayının başında da hiçbir transfer yapmamış olursa o zaman geç konuşmasını yapabiliriz. Ama hem Temmuz ayı Galatasaray'ın şu anda mevcut durumda boş görünüyor. Diğer taraftan Ağustos ayı boş görünüyor. Ve Eylül 4'te transfer dönemi kapanıyor. Galatasaray 8-9 Eylül'de Şampiyonlar Ligi maçı oynayacak. O yüzden ben Galatasaray'ın Ağustos'un 10'una kadar, maksimum 10'una kadar transferlerini tamamlamasını bekliyorum. Ha, bu tarihlerde eğer tamamlanmamış olursa o zaman geç kalınmış düşüncesine varılabilir. Şimdi burada isimler noktasına tabii ki konuşabiliriz. Galatasaray bir kere Icardi'nin durumunu netleştirmesi lazım. Ben bugün de menajeriyle konuştum. Menajeri ben bu şekilde hiçbir şekilde bu konuyla ilgili konuşmak istemiyorum dedi. Orada artık Galatasaray yönetimi yabancı kuralında 10+4 olduğunu varsaydığımız noktada, resmi olarak açıklandığı için söylüyorum, Galatasaray Icardi'yi net olarak artık kadroda düşünmüyor. Icardi de bu şekilde 3. santrafor olmak istemiyor. O yüzden Icardi'nin sözleşme uzatılmayacağını ifade edebilirim. Zaten Galatasaray yarın sezonu açıyor. Kemerburgaz'a toplanıyor saat 8'de. Hem Okan Hoca açıklamalarda bulunacak, hem futbolcular antrenmanlarına başlayacaklar. O yüzden bu süreçte Galatasaray 9 yabancısıyla başlayacak. Nelson'da şu anda tabii gönderici için saymıyorum. Icardi'nin yerine net bir transfer yapılacak.

bununla birlikte Galatasaray biliyorsun ki Niyaga genç kontenjanda Yelert'i var. Yelert'i de aynı şekilde Nelson gibi kadroda düşünmüyor. Burada 3 tane genç kontenjan yeri var Galatasaray'ın. Bir santrofor, bir orta saha, bir 10 numara, bir stoper, bir kanat transferi Galatasaray'ın önceliği. Bu 5 transferi Galatasaray nasıl yapacak düşünceleri var. Tabii ki bir yabancının yerine bir yabancı aldığınız zaman 3 tane genç kontenjan oyuncusu alabiliyorsunuz. Burada da ya yerli alacak.

0: Fabregas'lar olabilir, Singo olabilir. Ona göre bir kanat transferi yapmayı planlıyor. Ha diyelim ki Bruno Fernandes olmadı. Galatasaray son ana kadar Can Uzun'u kovaladı. Can Uzun transferi gerçekleştirdiği takdirde orta sahaya net bir yabancı kontenjanı ya da Kanada'da yabancı kontenjanı, diğer taraflara da iki de genç kontenjan John Duran'la beraber transfer edebilir. Şimdi John Duran'ı neden ayrı tuttum? Onu şöyle ifade edeyim. Genel bir ihtimal aslında. Genel bir pencereden değerlendirmek daha doğru. Çünkü Galatasaray'ın 10+4 planlaması nasıl işleyecek bunu anlatmak isterim. O yüzden John Duran'la ilgili durum da şu. Galatasaray zaten John Duran'la anlaştı. Genç kontenjanda değerlendirilebileceği için Galatasaray'ın öncelik vermiş olduğu transfer oldu. Oyuncu gelmek istiyor. Galatasaray'da oyuncudan belirli sözler aldı. Fenerbahçe dönemine dair. Bu sözler üzerine En-Nesyr kulübüyle iletişime geçti. Ve burada da görüşmeler başladı. Oyuncuyu kiralık artı satın alma opsiyonuyla, bu opsiyon zorunlu değil, bu şekilde sürdürmek istiyor Galatasaray. Eğer anlaşırsa Galatasaray'ın Temmuz'un ikinci haftasındaki ilk transferin John Duran olabileceğini düşünüyorum. Bunu söyleyeyim. Ama burada John Duran da tabii ki baskı yapıyor bu transferin olması için. Galatasaray'ın şu anki mevcut durumdaki planlaması bu şekilde. Çünkü başka bir durumda da daha farklı noktalarda bir transfer hamlesi yapma ihtimali yok. Çünkü elindeki mevcut durumda 10+4 kuralının gerektirdiği durumlar bunlar. Yani oyuncu sayısı belli, yapacağı şeyler belli ama Fenerbahçe'ye göre de eline daha kolay olduğunu söyleyebilirim.
1: Peki, Ömer Faruk Özcan'la konuşuyoruz. Sana gelen soru şu ki, Günay gidecek mi demiş. Günay'ı merak ediyor dinleyicilerimiz. Zaman zaman bu sorular geldi bu hafta.
0: Yani şöyle, şimdi Galatasaray'ın zaten mevcut durumda net bir tane kalecisi var. Yani şu anda Türkiye'de en formda olan kaleciden bahsediyoruz. Uğurcan Çakır. Geçen sezon şampiyon oldu. Onun arkasında Günay var, arkasında Can Kat var. Şimdi Galatasaray'ın belirli öncelikleri var. Eğer kaleci transferini Günay girecek mi, kalacak mı, yeni bir transfer yapılacak mı diye soracaklarsa eğer, bunu en son ihtimalde göreceğiz. İlk ihtimalde Galatasaray bölge bölge ilerleyecek. Oyuncu alma noktasında 10 numara santrofor, orta saha transferini bitirecek. Stopere gidecek, kanada gidecek. Baktı ki eğer kaleci transferi yapabileceği bir ortam oluştu ve Günay'ın ayrılma ihtimali oluştu, o zaman Günay'dan çıkıp transfer yapabilir. Çünkü şöyle, Günay Uğurcan'ın olmadığı takdirde Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki sürecini tek başına götürebilir mi dersen orada tereddütler var. Ama Şampiyonlar Ligi içinde yerli bir kaleci arayışına girdiğiniz zaman da burada da çok düşük rakamlar konuşulmayacak. O yüzden limitleri gözettiğimiz zaman da Galatasaray'ın ben maksimum, yani satışlar hariç 60 milyon euro, satışlarla beraber belki 100 milyon euroları bulabilecek bir transfer dönemi geçirecek. O yüzden çok kolay değil. Kaleci transferinin ben en son takviye olarak olabileceğini düşünüyorum. Eğer ihtimal olmazsa da Ünay, Can Kat ve Uğurcan devam edecektir.
1: Icardi'de tam olarak ne oldu, anlatabilir mi Ömer Faruk demiş dinleyicimiz.
0: Tabii ki anlatabilirim. Şöyle, şimdi Icardi'de durum şu. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek yapmış olduğu birçok açıklamada şu ifadeyi kullandı. Biz dedi Icardi teklifimizi yaptık, kararı o verecektir. Aslında bu bir şuna çıkıyor aslında. Biz zaten ikinci santrofor alacağız. Üçüncü santrofor olup olmama kararını kendi verecek. Galatasaray'da Dursun Özbek aslında çok zekice bir hamle yapıyor. Biz Icardi'yi göndermiyoruz ama Icardi'nin de kalması için bir ihtimal yok aslında. Yani onun için yok. Çünkü kendisine bir teklif sunuldu ama kendisine şu da ifade edildi. Biz bir santrofor daha alacağız. Yani bundan haberin olsun. Ama sen Galatasaray'da kalmak istersen 4+1, 4 milyon eurolar seviyesinde bir maaşa tabii ki de seninle devam etmek isteriz. Çünkü sen bizim için önemlisin ifadesi kullanıldı. Icardi tarafında ise bu teklif reddedildi. Zaten bu teklif kabul olmuş olsaydı 7 Temmuz'da Galatasaray'ın kampında Icardi'de olmuş olurdu ve Galatasaray Icardi ile ilgili açıklama yapmış olurdu. Ama şu an günümde bunu da kabul etmediği için Dursun Özbek mevcut olduğu durumda sunmuş olduğu teklifi hiçbir şekilde güncellemeyecek. O yüzden yarınki şeyde kampta bunu artık net olarak göreceğiz. Orada Okan Hoca'ya da mutlaka sorulacak bu soru. Ben Icardi ile artık Galatasaray'ın devam etmeyeceğini söyleyebilirim. Ama bu süreç bir şekilde devam ediyor. Ama Galatasaray'ın, benim kendi kişisel fikrim, Galatasaray'ın bu süreci uzatmaması. Çünkü oyuncu eğer net karar vermiyorsa, dönmüyorsa, bununla ilgili bir fikir beyan etmiyorsa, Galatasaray kulübü de biz seni bu kadar bekleyemeyiz, teklife ya evet dersin ya hayır dersin deriz ve burada bitiririz. Tabii ki anlayabiliyorum, bir geçmiş var, bir duygusallık var ama Galatasaray içinde iyi olanı düşünmek için mecburen artık bunun için bir karar verilmesi gerekiyor.
1: Galatasaray altyapı oyuncularının Galatasaray'dan ümitlerinin kalmadığı yönünde haberler ve başka takımlara kendilerini atmak istediği, gitmek istediklerine ilişkin haberler var demiş. Okan Hoca ve yönetim bunun farkında mı? Galatasaray bunun farkında mı diyor Bülent Bey.
0: Aslında çok
1: güzel. Galiba bu da biraz Fenerbahçe'ye giden iki oyuncudan yola çıkılarak konuşulan detaylar,
0: evet,
1: değil mi?
0: Evet, Çağrı gitti. Geçen gün bir oyuncu daha gitti.

0: Yiğit gitti. Yiğit Çolak.
1: Ha, Yiğit gitti. Yani burada şöyle söyleyeyim. Galatasaray'da şunu düşünüyor çocuklar büyük ihtimalle. Şampiyonlar Ligi'nde oynuyor bu takım. 4 sene üstü şampiyon oldular. Biz burada oynayamayız. İşte Gökdeniz Gürpüz şampiyon kutlamalarına bile çıkmadı. Bu detayı bilmiyorum gözlerinden kaçtı mı izleyen, dinleyenlerin, senin bilmiyorum ama Gökdeniz Gürpüz çok sevdiğim bir kardeşimdi. Yani konuşuruz da. Son dönemde tabii ki hiçbir şekilde iletişim kuramadım ama şunu net olarak söyleyebilirim. Oyuncu oynamayacağını anladı ve hem şampiyon kutlamasında yoktu ve geçtiğimiz günlerde de transferi açıklandı. Diğer tarafta oyuncular gidiyor. Yani biraz daha genç oyuncuları yatırım noktasında eksik kalıyor bence de Galatasaray. Çünkü burası bir oyuncu fabrikası olması lazım. Çünkü Galatasaray kulübünden bahsediyoruz. Tabii ki orada oynayacak oyuncular üst düzey olacak, Şampiyonlar Ligi'ni oynayacak. Ama orada oyuncu yetiştirilirken de genç oyunculara da şans verilecek. Bir Ozan Kabak tekrardan çıkartılacak. Bir Fenerbahçe'deki gibi Yusuf Akçek çıkartılacak. Şey, yani bunları göremezsek olmaz. Ve Galatasaray'ın bu noktada net olarak eksik olduğunu ben de söyleyebilirim. Katılıyorum. Ama bununla ilgili de kulüp içerisinde yeni sezon yapılanmasında çalışmalar olduğunu da ifade edebilirim.
0: Peki. Galatasaray'a ilişkin eklemek istediğin farklı bir detay var mıdır diye sorayım ben Ömer Faruk Özcan son bölümde.
1: Geçtiğimiz günlerde bir haber vermiştim. Osmane Diao diye Galatasaray'ın stoper adayları arasında olan bir isim. Oyuncu Micirat'ta forma giyiyor. Genç kontenjana uyan bir isim. Diğer taraftan Leslie Udokuchu ismi var. Udokuchu diye okunuyor galiba. Udokuchu aynen. Biraz ismi karışık. Leslie ismiyle de ilgili Galatasaray'ın gündeminde olan, orta saha adayları arasında olan, oyuncu tarafıyla anlaşmış olduğu ama kulüp tarafıyla henüz anlaşmamış olduğu bir transfer süreci var. Genç kontenjanda olan bir isim. Galatasaray'ın istemiş olduğu, Okan Hoca'nın net olarak onay vermiş olduğu bir isim. O yüzden burayla ilgili çalışmalar yapılıyor. Eğer netleşirse kulübüne 2+22 yani kiralık satın alma opsiyonu biraz gitmeye çalışıyor Galatasaray. Bonservis noktasındaki limitin de farkında olduğu için bir gelişme olursa tabii ki tabii tekrardan aktarabiliriz ama Galatasaray bu noktalarda hem John Duran sonrası böyle genç kontenjanda oynayabilecek özellikle kiralık artı satın alma opsiyonu bir transfer yapmak hedefinde var birkaç tane. Ama ben Temmuz ayının ikinci haftası John Duran ama Temmuz ayı içerisinde özellikle 22 Temmuz'da Avusturya kampına girecek Galatasaray bu kamp dahilinde en az iki transferin kampa yetişmesini bekliyorum diye programı sonlandırabilirim.
0: Ya bu arada bu Aral Şimşir konusuna ne diyorsun? Biraz detaylandıralım mı orayı?
1: Evet, unuttum onu. Çok güzel hatırlattın. Şimdi Aral Şimşir'le ilgili durum şu. Galatasaray'ın gündemine gelmiş olan daha öncesinde Trabzonspor'un ara transfer dönemine teklif yapmış olduğu ve teklifin reddedilmiş olduğu bir süreç var. Bu oyuncu hem Galatasaray hem de net olarak Trabzonspor'un gündemindeydi. Trabzonspor biraz daha hem oyuncu satışları hem de elindeki kadro planlaması açısından hızlı bir hamle yaptı. İki kere teklif yaptı. İkincisi reddedildi. Üçüncü de artık 13+2 15 milyon euroya bu transferi bitirdi. Ancak Galatasaray'ın Midtjylland kulübünü aradığına dair iddialar var. Bunu sordum. Galatasaray özellikle Midtjylland tarafından yapılan bir durum var. Trabzonspor'u arayıp fiyat arttırmak için Galatasaray'da bu transferden bahsede diyerek bir süreç yönettiği bilgisi var. Ama Galatasaray cephesinde ise biz bir şekilde şeyi aramadık. Yani Midtjylland kulübünü aramadık. Biz transferde yokuz. Çünkü daha öncesinde görüştük. Bu transferden sonuç alamayınca çekildik. Yani sonuç alamayınca derken daha öncesinde görüştüler ama bu transfer için onay çıkmadığı için biz bu transferi bitirmedik dedi. Ve burada da Ertuğrul Doğan ve ikinci başkan arayarak Dursun Abdullah Kavukçu'yu bu durumu soruyorlar. Dursun Abdullah Kavukçu da biz bu transfere değiliz. İstediğiniz gibi pazarlık yapabilirsiniz yanıtını veriyor. O yüzden bu süreçle ilgili bunu ifade edebilirim. Çünkü Trabzon cephesinde de şu ifade kullanılıyor. Galatasaray bu transferden Trabzonspor aradıktan sonra güzel bir şekilde çekiliyor. İyi niyet durumu ortaya koyuluyor diye bir açıklama geliyor muhabirler tarafından. Ha şöyle tabii ki konuşuluyor.
0: Peki bu iyi niyet durumu hangi transferdi ya? Naga transferi miydi? Naga transferinde nerede kaldı? Öncesinde Trabzon Galatasaray maçında konuşulanlar, yöneticilerin arasında geçen polemiklerde nerede kaldı mesela?
1: Aynen öyle. O yüzden Galatasaray cephesinde böyle bir durum yok. Galatasaray cephesi diyor ki biz diyor zaten bu oyuncuya gitmedik bu süreçte diyor. Midtjylland kulübü arayıp bu şekilde yapmış. Çünkü daha önce yapılan bir görüşme olduğu için Midtjylland kulübü de şunu demiş olabilir. Biz Galatasaray'la da görüşüyoruz bakın yani fiyat artabilir. Fiyatları arttırmaya çalışıyorlar. Galatasaray kulübünü aradığı zaman da Trabzonspor camiası Galatasaraylı yöneticiler de biz bu transferde zaten yokuz diyorlar. O yüzden bu süreç böyle ilerliyor. Aslında bu transferde Galatasaray yok. Midtjylland kulübünün biraz daha o yarışı kızıştırmak adına yapmış olduğu bir hamle diyebilirim. Berk. Aslında net anlatabildim bilmiyorum ama
0: anlattın. Bu şekilde daha doğru. Eklemek istediğin farklı bir şey yoksa teşekkür edeceğim ben o halde.
1: Ben de teşekkür ediyorum. Dinleyen herkese sana da iyi yayınlar diliyorum.
0: Peki teşekkürler. Sağ ol, var ol.
1: Çok teşekkürler. Görüşürüz.
0: ve

0: bir dinleyicimiz sormuş, demiş ki Ömercan Özmen diye bir arkadaşımız da mı vardı demiş, yoksa ben mi yanlış hatırlıyorum demiş. Doğru, Ömercan Özmen diye bir Ankara'dan sürekli yayınlarımıza katılan, çok iyi bir yorumcu olduğunu, iyi bir gazeteci olduğunu düşündüğüm Ankara spor medyasından bir kardeşimiz var. O da zaman zaman bağlantılarla bizlere destek oluyor, sağ olsun. Bizler bağlantılarla yine aynı şekilde onun fikirlerini alıyoruz. İşte Gençler Birliği Ankara Gücü tarafında da çok iyi kaynakları var. Mesela yakın dönemde Gençler Birliği özelinde bir kongre olacak ve bu kongre özelinde de bizler bağlantılarımızı yapacağız. Oraya da gideceğiz. Gençler Birliği başkan adaylarından açıklamalar alacağız. Sayın Osman Avşar'dan mesela, bunun yanında sadece oradan değil, Rıfat Songür Gençler Birliği son dönem yöneticilerinden, aynı zamanda yeni dönemde de yine yönetici olması beklenen bir isim ki Rıfat Songür'den detay alacağız. Diyelim ve sizlerle bunları paylaşalım. Öyle gidelim reklama. Reklamın ardından Emre Eren'le burada olacağız. Haber masasında kaldığımız yerden devam ediyoruz ve kiminle konuşuyoruz? Emre Eren'le değerlendirmemiz sürüyor. Bağlantımız olacak. Emre Eren, hoş geldin. Selamlar.
1: Hoş bulduk sevgili Berk. İyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ediyorum. Keyfin yerindedir umarım.
1: Keyfim çok iyi. Müthiş. Çünkü Beşiktaş'ta transfer oldukça benim keyfim müthiş oluyor.
0: Beşiktaş'ta... Abi bu arada alışkanlık gibi de konuşma. Beşiktaş'a transfer oldukça deme. Transferler artık oluyor de mesela. Yanlış anlaşılıyor sanki. Her gün, her hafta transfer varmış gibi anlaşılıyor.
1: Yani. Gözümüzü gere bu sene yayınlara çıkacağız Allah nasip ederse.
0: Tamam da oldukça diyorsun. Oldukça diyorsun abi. En son transfer Şubat ayında geldi ya. Yapma.
1: Ya kardeşim başladık işte diyorum ya. Başladık. Başkan düğmeye bastı.
0: Peki tamam.
1: Başkan düğmeye bastı. Beşiktaş bu sene Vincenzo Italiano ile birlikte çok önemli işler yapabilir. Buradan gireceğiz. Salih, bak ilk tweet'i ben atmıştım. Maç oynanıyordu. Saat 5-7 maçı, ABD maçı. Maç oynanırken evet dedim sevgili başkan. İnşallah dedim maçı izliyorsundur. 6-8'imizi bulduk dedim. Orkun'la Salih. Ve Salih'le bugün artık işlem tamamlandı. Ama asıl büyük bir bomba var Beşiktaş takımında. Aylardır, haftalardır özellikle camia içerisinde konuşuluyor, sosyal medyada yazılıyor falan ama teyitli bilgidir. Arsenal'da her konuda anlaşıldı. Trossard'la da imza an meselesi, Trossard Beşiktaş'a geliyor. Sevgili Berk.
0: Twitter'ın
1: Beşiktaş adına çok önemli bir transfer olacak. Bu akşam evet. Biliyorsun gece saat 03'te Amerika Birleşik Devletleri ile birlikte Belçika'nın bir maçı var. Elenmesi halinde yarın ön protokoller yapılıp hemen oyuncu Türkiye'ye çağrılacak. Belçika elenirse oyuncu imzayı attıktan sonra bir 12 gün tatil yapacak. 12 gün sonra geri gelecek. Tabii ki şöyle söyleyeyim sana, Midtjylland maçının ilk maçına, ilk ayağına yetişemeyecek ama ikinci ayağına neden olmasın diye düşünüyoruz. Yani Beşiktaş'ta dünya yıldızı iki tane oyuncu getireceğini söylemişti başkan. Özel görüşme yapmıştım kendisiyle. Sayın başkanım kimleri düşünüyoruz? Sır gibi kalsın demişti transferler. Ama başkan yavaş yavaş artık Beşiktaş'ın doğru bir potansiyel oyununa, doğru oyuncularla gideceğine inanan taraf yönetim kuruluyla birlikte. Tabii çok kolay olmuyor bu hadiseler. Yani sevgili Berk şunu söylemek istiyorum. Yani bizim Beşiktaş'ın transferde harcama bedellerimiz Fenerbahçe ve Galatasaray'ın çok daha altında. Yani biz bu şartlarda onlarla yarışmak için çok doğru bir kadro yakalamaya çalışıyoruz. Vlahovic'le kendisiyle de özel birebir görüşme yapıldı. Bunda hiçbir sıkıntı yok ama tabii ki Vlahovic biraz daha Beşiktaş'ı bekletiyor. Hatta babası 8 milyon euro menajerlik bedeli istedi. Ona da tamam dedi Beşiktaş takımı. Yani 5 milyon euro imza parası istedi. Ona da tamam dedi Beşiktaş takımı. 10 milyon euro yıllık ücret istiyor. Ona da tamam diyecek Beşiktaş takımı. Artık Beşiktaş gemileri yaktı ve çok değerli oyuncularla birlikte, teknik direktörüyle birlikte çok doğru işler yapabilecek bir sezona başlangıç yapacağını düşünüyorum.
0: Peki Trossard'dan Vlahovic'den sonra Beşiktaş'ta kimlerin eli kulağında? Kimler gelmek üzere? Frendrup gibi, Pavlidis gibi, ki onu almayacağız artık büyük ihtimalle.
1: Vallahi ben dün akşam çok üzüldüm. Evet. Gerçekten çok üzüldüm. Neye üzüldüm? Norveç-Brezilya maçına çok üzüldüm. Hatta seninle yapmış olduğum yayında ve Dici Futbol'da bunu da dile getirmiştim hatırlayacak olursan. Şel grubu başkan çok istiyor. Bir türlü Şel grubun kulübüyle konuşulup

0: hal durup bitirilmedi diye baya bir yangın yapmıştım TV ekranlarında, hatırlayacak olursan geçen sene. Yani dün akşam içim acıdı biliyor musun? Şendrup oyuna girdikten sonra Haaland'a bir gol attırdı ve golden önce 4 dakika önce bir orta yaptı. Yani birinci sınıf gol ortasıydı orta. Ama 79. dakikada Haaland'ın bu kadar büyümesine, bu kadar Belçika'yı, diyorlar ki işte Haaland Brezilya'yı tek başına devirdi. Öyle değil. Haaland çok değerli bir oyuncu, çok büyük bir oyuncu. Evet, gerçekten atmış olduğu iki gol şapka çıkartılacak cinsten. Ama o golün mimarına bakmak lazım. Şendrup vardı orada. Sahnede Şendrup vardı. Şendrup olsaydı o zaman Trossard konuşmayabilirdik. Ama Trossard 31 yaşında, Arsenal'da çok değerli işler yapmış. Belçika milli takımının en değerli oyuncularından biri. Ve Beşiktaş'a geldiği anda Beşiktaş o sinerjiyi, o enerjiyi yakalayacağını düşünüyorum sevgili Berk. Çünkü Beşiktaşlı biz, yorumcular olsun, taraftar olsun, yönetim olsun, camia olsun, 5 yıldır büyük sıkıntılar yaşıyoruz. Büyük bir cenderenin içinde savaşıyoruz ama başkan da zaten bunu çok net biliyordu. Sergen Yalçın'dan sonra bütün oklar başkana döneceğini biliyordu. Başkan çok doğru transferleri doğru rakamlara bitirmeye çalışıyor. Yani çok da kolay olmuyor. Trossard transferi 18+2, yani 20 milyon euro Arsenal'e ödenecek bir bedel var ki bu oyuncu biliyorsun önümüzdeki yıl Mayıs ayında serbest kalacak bir oyuncu. Yani sözleşmesi bitiyor Arsenal'da. Ama yapacak bir şey yok. Beşiktaş camiasını ayağa kaldırabilmek için, Galatasaray ile Fenerbahçe sinerjisini bozabilmek için, camianın önemli yerlere gelebilmesi için bu tarz transferlere çok ciddi bir şekilde ihtiyaç vardı ki dün hatırlayacak olursan bir hazırlık maçı yapmıştı Beşiktaş. Hazırlık maçı sonrası biz çok daha değerli oyuncular bekliyoruz demişti Vincenzo Italiano. Yani bu şöyle yapılıyor bu transferler. Başkan, Önder Özen ve scout ekibi, Gökhan Keskin de var bunun arasında. Bir de Vincenzo Italiano ortak fikirlerini beyan ediyorlar ve hepsi Trossard fikrinde birleştiler. Bu teyitli bilgi. İnşallah bu gece saat 3'te oynanacak maçtan sonra Belçika mağlup olursa ki yarın son görüşme yapılıp oyuncu Türkiye'ye davet edilecek. Ama devam ederse de gene görüşmeleri bitirecek Beşiktaş. Bu sefer Dünya Kupası sonrasına kalacak imza meselesi. Tabii ki bu Beşiktaşlıları biraz üzebilir. Çünkü Dünya Kupası'nda olması oyuncunun oradan ayrılmasına bir büyük bir sebep. Ama Trossard'lı Beşiktaş bence çok daha önemli, çok daha değerli. Yani aidiyeti çok yüksek bir oyun ortaya koyabileceğini düşünüyorum. Tabii bunun arkasında, çünkü başkanın iki tane dünya yıldızı söylemi vardı. Biri Trossard'la gerçekleşirse biri de çok değerli ve önemli bir santrafor olacak. Beşiktaş çok santraforlarla görüştü. Yani Pavlidis'le görüştü. Aslında Pavlidis'i bitirebilirdi fakat çok ciddi rakamlar istiyorlar sevgili Berk. Yani 45 milyon euro bonservis vermek bu dönemde çok kolay bir iş değil. Çok kolay bir iş değil. Yani Beşiktaş'ın bu kadar sıkıntılarla, bu kadar maddi anlamda çok cebelleşen bir yönetim kurulu var. Bunu da zaten hafta sonu başkan kendisi söylemişti ama evet. Ben şunu rica ediyorum ya sevgili başkan ve çarşı arasında, kapalı tribün arasında bir ufak bir atışma oldu. Başkan bilet fiyatlarını açıkladıktan sonra kapalı şey dedi, bu sene dedi burada yerimizde olmayacağız ama çeşitli yerlerde olacağız. Önümüzdeki sene görüşmek dileğiyle dedi. Yani 32 bin liradan 75 bin liraya çıktı kombine fiyatları. Burada kapalı tribün çok ciddi bir şekilde zerdenişte bulundu. İşte cumartesi günü de divan kurulunda başkan da birkaç kelime etti ama artık bizim böyle gerginliklere, böyle Beşiktaş'ı ayrıştırıcı hareketlere ihtiyacımız yok. Tam aksine bizim sinerjisi yüksek, birlikteliğimizi çok daha fazla ortaya koyabilecek bir potansiyel olması lazım diye düşünüyorum. Yani hem başkan burada söylediklerinden geri dönmesi, hem de çarşının söylediklerinden geri dönmesi, kapalı tribünün söylediklerinden geri dönmesi çok önemli ve değerli. Çünkü Beşiktaş'ın, hatırlayacak olursan biliyorsun, sen de biliyorsun, yıllardır bunu yaşıyoruz. Ben bunu 35-40 yıldır yaşıyorum. Yani Beşiktaş taraftarıyla bir büyük kulüptür. Yani Beşiktaş'ın kapalı tribünü demek o kalbin içindeki aort damarı demek. Yani o kalbi çalıştırabilen, onu yükseltebilen bir değer demek. O yüzden kimse birbirine kırgınlıkla sezon başında konuşmasın, yapmasın. Bunlardan uzak durmamız lazım. Çünkü bizim bu sene doğru bir mücadele ortaya koyması gereken oyunlar oynamamız lazım yeni teknik direktörümüzle, yeni oyuncularla. Yani camiada burada kesinlikle kenetlenmesi lazım. Bundan sonraki her yayınımda, ama her yayınımda şunu söyleyeceğim. Biz Beşiktaşlıysak, biz bu amblemi, bu bayrağı çok büyük bir şekilde seviyorsak, biz artık bundan sonra ayrışmayacağız, biz birlikte olacağız. Çünkü bizim ayrışırsak ayrılacak çok taraflarımız var. Bu dönemde bu ayrışmalar asla olmamalı. Çünkü baktığımız zaman Aziz Yıldırım da önemli transferler yapıyor. Yani Fenerbahçe takımı Ake'yi aldı. İşte santroforla görüşüyorlar. Çok ciddi santroforlarla görüşüyorlar. An meselesi diyorlar. Galatasaray çok derin ve sessizden gidiyor ama Bruno Fernandes'in transferi bitmek üzere diyen yorumcu arkadaşlarım da var. Camianın işini çok net bilmiyorum ama baktığımız zaman biz bu iki camiayı yakalayabilmek için öncelikle kesinlikle kenetlenmemiz lazım. Birlik ve beraberliğimizi had safhaya çıkartmamız lazım. O yüzden kimse birbirine bir şey bence bugün itibariyle söylememeli. Camianın büyükleri de Beşiktaş camiasına çok ciddi bir şekilde destek vermelerini özellikle bekliyorum sevgili Berk.
1: Beşiktaş'la Trabzonspor'un arasındaki farkı sormuş dinleyicimiz. Yine üçüncülük için yarışmasınlar demiş. Tamam da bu kadar parası var mı Beşiktaş'ın? Limiti aşacak mı yoksa demiş. Nasıl olacak, anlatabilir mi demiş Ramazan Kabak.
0: Beşiktaş'ın bu kadar gücü var. Çünkü 77,5 milyon euro biliyorsun. Harcama limitimiz var ama bunların üzerine tabii ki sponsorları da koyabiliyorsun. Hani gelir ettiğin yerlerden biraz gelir elde edebiliyorsun. Ve bu yıl göstereceğin rakamların olması lazım. Yani bu oyuncuyla 4 yıllık anlaşıyorsun ama o oyuncunun ilk yıl alacağı rakam çok değerli ve önemli. Çünkü bunu kayıla alıyor UEFA biliyorsun. Yani bunu da bence ayarlamasını ve bunun çok net bir şekilde ortaya çıkmasını yönetim kurulu başkanının önüne belgelerle koymuştu. Ve bu belgelere göre, bu rakamlara göre de Beşiktaş yoluna devam etmek istiyor. Tabii ki Trossard transferi 18+2 çok önemli bir rakam. Yani Beşiktaş adına 20 milyon eurolar çok değerli ve önemli bir rakamlar. Hatırlayacak olursan Agbadu transferi yapılmıştı 18 küsür milyon euroya devre arasında. Bir tane böyle çok önemli bir transfer ama ikinci transfer dünya yıldızı transferi bonservissiz almaya çalışıyor Beşiktaş. Lukaku ile görüşüyorlar. Lukaku söylemleri var daha doğrusu ama hani ben Lukaku'nun bu saatten sonra, bu yaştan sonra, bir de geçen seneki vermiş olduğu performanstan sonra Beşiktaş'a çok önemli işler yaratabilir mi? Beşiktaş'ta oyun gücünü çok yukarıya çekebilir mi? O bende biraz soru işareti ama tabii ki Lukaku ismi çok büyük bir isim. Oyunu oraya getirebilirsen, 18'in içinde oynama pozisyonunda getirebilirsen orada çok değerli işler yapabilir. Tabii bu Beşiktaş yönetiminin bileceği iş ama Beşiktaş yavaş yavaş artık yeni transferlerle birlikte doğru işler yapmaya çalışıyor. Özellikle Nübel transferi Beşiktaş'ın son dakika transferi. Yani bitti bitiyor gibi kulübüyle görüşüldü. Çok küçük nüanslar kaldı. Oyuncunun kendisiyle anlaşıldı. Ama kulübün o nüanslarını halletmeye çalışıyor Beşiktaş. Ama büyük bir ihtimalle Nübel'de Beşiktaş forması giyerse, ki son 3 senede Stuttgart'ta çok önemli işler yapmış bir kaleci. Ayakları çok iyi. Hocanın özellikle çok istediği bir transfer. Nübel'de Beşiktaş'a büyük bir katkı sağlayacağını düşünenlerden.
1: Peki. Fenerbahçeliyim demiş dinleyicimiz ve Galatasaray'ın şampiyon olma şansını %50 görürken Fenerbahçe'ye %30, Trabzon ve Beşiktaş'a %10'ar ihtimal vermiş ama yani Beşiktaş bu oyuncularla giderse, Trossard bitti diyorsun, önemli haberle geliyor. Radyo Gol frekanslarında Emre Eren'in aktarmış olduğu detay bu. Yani haber bu. İşte Vlahovic anılıyor, Nübel anılıyor, birçok isim var. Beşiktaş da böyle giderse yarışın içinde olacak diyorum ben Emre Eren.
0: Beşiktaş'ın zaten bugüne kadar yarışın içinde olmaması çok ciddi bir problem. Yani Beşiktaş'ın forması her zaman bu yarışın içinde olur. Hangi oyuncuyla çıkarsa çıksın ama bir türlü 4 yılda işte 4 başkanın değişmesi, 12 tane teknik direktörün değişmesi, her teknik direktörün kendi kafasına göre transferleri Beşiktaş'ı maalesef bu noktaya getirdi. Ama bundan sonra bence Önder Özen ve squad ekibiyle birlikte Beşiktaş çok doğru bir yol izlemeli. Yani Trabzonspor örneğini çok net bir şekilde göz önünde bulundurması lazım. Galatasaray örneğini çok net bir şekilde göz önünde bulundurması lazım. Çünkü Galatasaray ile Trabzon'un bu başarısını gördüğümüz zaman bu tamamıyla scouting başarısı diye adlandırabiliyoruz. Çünkü scouting'in hem Okan Buruk'la hem Dursun Özbek'le fikir alışverişini görebiliyoruz. Trabzonspor tarafına döndüğümüz zaman çok doğru bir scouting'in kurulduğunu, çok ciddi maç izlediklerini ve Ertuğrul Doğan ve Fatih Tekke ile birlikte bir oluşum içerisine girdiklerini de görebiliyoruz. Ki baktığımız zaman Trabzonspor bu yıl özelinde transfere en erken başlayan

0: kulüplerimizden biri. Hatta bugün açıklanacak transferle birlikte yaklaşık 8 olacak değil mi transfer? Hı-hı. Cabral gibi bir oyuncu alındı mesela. Ya bu scouting başarısıdır. Yani scoutingler bu oyuncuyu izlediler. Teknik direktöre getirdiler. Teknik direktör bu oyuncuyu izledi. Başkan da hemfikir oldu ve bu oyuncuyu aldılar. Şimdi bu oyuncuyu 7 milyon euroya alıyorsun. Dünya Kupası öncesi bu oyuncunun şu gün fiyatı 35 milyon euro oldu. Sevgili Berk. İşte bu transfer başarısı, bu scouting başarısı. Ya oynamış olduğu futbola baktığımız zaman Dünya Kupası sonrasına bıraksalardı bu transferi, bence çok ciddi zarara düşmüştü Trabzonspor. Bu oyuncuyu da alamazdı. Mesela Trabzonspor'dan şöyle bir örnek vermek istiyorum. Yani bunu gerçekten kulüpler doğru bir şekilde götürebilirlerse çok doğru işler yaparlar. Pina, Vivu, Batagov, Cabral. Bu dördünün bonservis bedeli 17,5 milyon euro. Dördüne harcanan para. Ve bunlara birer milyon euro maaş, 21,5 milyon euro maaş Trabzonspor takımına bir maliyeti var bu dörtlünün. Ama döndüğümüz zaman Beşiktaş'ta bir Agbo'du 21,5 milyon euro. Anlatabiliyor muyum? Hem bonservis hem aldığı para. Yani burada planlama doğru yapılabilirse, burada scouting hem teknik heyetle hem yönetimle iç içe girerse, burada izlenen oyuncular da an be an ortaya çıkıp bunlar paylaşılırsa önümüzdeki yıllarda da Beşiktaş aynı başarıya kavuşabilecek bir potansiyel yaratabilir. Ya o yüzden hem yönetim kurulunun, hem başkanın, hem Önder Özen'in, hem de Vincenzo Italiano'nun bu sene işinin kolay olduğunu düşünmüyorum, ama biraz uykusuz geceler olacak. Biraz daha mücadele ortaya konulacak. Beşiktaş layık olduğu yere geleceğini düşünüyorum sevgili Berk.
1: Beşiktaş'ta kaleci transferinde durum ne? Onu da sorabilir misin son olarak demiş.
0: Sorduk zaten, konuştuk. Sorduğunu söyledik. Güven bitmek üzere. O da eli kulağında. Bugün yarın açıklanacak.
1: Peki gitme ihtimali olan isimleri böyle biraz da unuttuğumuz var mı yok mu diye düşünüp konuşsak.
0: Valla ben bir şey söyleyeyim mi? Yani ben dünkü maçı izledikten sonra geçen seneyi de ortaya koyduktan sonra, yani kafamda bir kadro yapılanmasını ortaya koyduğum zaman, Endidi'nin, Çerni'nin ve Raşistan'ın satılması gerektiğini düşünenlerdenim, onu söyleyeyim. Yani bu oyunculardan ciddi bir rakam elde edilebilir. Bu elde edilebilecek rakamlardan da özellikle Trossard bittikten sonra sağ kenara çok değerli ve önemli bir transfer yapılabilir. Ayrıca bir santrofor yapılabilir, ama hani bu oyunculardan bence çıkması Beşiktaş'ın aleyhine bir netice yaratmaz. Ki geçen sene hatırlayacak olursan Endidi çok büyük hayallerle, çok büyük ümitlerle Beşiktaş takımına kazandırılmıştı, ama gel gelelim baktığımız zaman, günün sonuna baktığımız zaman, hem derbi performanslarına baktığımız zaman, hem de özellikle iç saha performanslarına baktığımız zaman, hani Beşiktaş'ı bir arpa boyu ileriye doğru götüremedi. Zaten onun için Salih transferi yapıldı. Orada 6-8'de ikiliyi yakalıyorlar. Bir 10 numara, iki kanat oyuncusu ve bir santroforla Beşiktaş doğru bir yere gelir. O Adara'yı da konuşmak istiyorum. Hatta
1: peki,
0: geçen yayında
1: son 2 dakikamız kaldı, o zaman onu da konuşalım.
0: Hatta geçtiğimiz yayında seninle konuşmuştuk galiba bu transferi.
1: Tabii tabii.
0: Bende bir soru işareti var demiştim bu transferle ilgili. Genç bir oyuncu, atletik özelliği yüksek, özellikle oyunu 3. bölgede oynamaya çalışan ve takıma pozisyon yaratmaya çalışan bir sol bek olarak geldi Beşiktaş takımına, ama şöyle de bir durumu var. Şimdi Mourinho sağda, Ouattara sol tarafta oynadığı zaman hocanın şöyle bir sistemi var. Hoca ön tarafta baskıyı çok seven, özellikle 2 tane bekini karşı yarı alana çıkartabilen bir özelliği var. İşte burada Beşiktaş topu kaybettiği zaman bu iki bekin arkasından ciddi problem yaşar mıyız? Beşiktaş'ın zaten en büyük SOS verecek durumu bence bu olacak. Çünkü ön tarafta baskıyı doğru yaparsınız, 3. bölgeye oyunu yığarsınız, dönen topların tamamını kazanırsınız ve atak başlangıcı yaparsınız. Fakat burada kaybedeceğiniz toplar işte o iki bekin arkasına geçecek, özellikle atletik özellikteki oyuncuların bayağı bir Beşiktaş'ı zora sokacağını da söylemek lazım. Tabii ki hoca ile ilgili, hocayı da çok iyi tanıyoruz. Özellikle Fiorentina geçmişi ve ondan sonra Bologna'da oynatmış olduğu sistem belliydi. Mesela Bologna'da ben bir Inter maçını izlemiştim. Ben alan baskısı yapıyordu mesela Bologna. Yani hiçbir zaman oyunu 2. bölgede ya da 1. bölgede kabul etmedi. Yani hocanın karakterist özelliklerine de çok uygun ön tarafta oyun oynamak. Ama bu ön tarafta oyunu doğru oyuncularla oynarsın sevgili Berk. Doğru oyuncuları getirirsen, doğru bir sinerji yaratabilirsen, takım birlikteliğinde de oyunculara bir şeyler verebilirsen, o zaman evet, dediği gibi hocanın bence artıları çok ön plana çıkacak. Ama tabii ki şu anda hocanın çok artılarını konuşmaktansa biraz bekleme taraftarıyım. Özellikle Midland maçında bir oyunu görmemiz lazım. Bir oyuncu potansiyelini görmemiz lazım. Sonra da lige doğru yavaş yavaş fikirlerimiz oluşacaktır.
1: Peki. Teşekkür ediyorum.
0: Sevgili ben teşekkür ediyorum. Beşiktaşlılar merak etmesin. Ciddi şekilde iyi transfer

0: Yapılırsa Sayın Başkan da bu transferlerin arkasına imza atacak. Beşiktaş layık olduğu yere, istediğimiz yere en kısa zamanda ulaşacağını düşünüyorum. Görüşmek dileğiyle, iyi yayınlar diliyorum.
1: Sağ ol. Emre Eren'le konuştuk ve Aspor yorumcularından Emre Eren'le Beşiktaş'ı detaylandırdık. Trabzonspor'a da değindiğimiz bölümler oldu. Teşekkür ederim mesajımı okuduğunuz için demiş. Ne demek? Biz teşekkür ederiz bizlerle birlikte olduğunuz için. Gelen mesajlarda şöyle bir baktığımda Uğurcan en formda kaleci olduğunu milli maçta gördük demiş Fenerbahçeli bir dinleyicimiz Hakan Aktaş. Devam ediyoruz mesajları okumaya ve konuları konuşmaya. Aslında devam ediyoruz derken bakın ben dürüst olayım. Devam ediyoruz yine böyle birbirimize düşmeye, birbirimize düşme eğilimli mesajlara. Milli takım elenmiş, ne durumlar atlatmış, işte ne umutla gittiğimiz yerden nasıl dönmüş. Ama biz hala bu mesajları yazmaya, bunları konuşmaya devam ediyoruz diyecekken, hadi dedim uzatmayayım, lafı toparlayayım. Devam ediyoruz mesajları okumaya dedim az önce, bak onu söyleyeyim. Yani ya boş ver işte, buna da takılma, buna da sinirlenme deyip geçemiyorum, maalesef geçemiyorum. Fenerbahçe'nin milli takımdaki bir Galatasaraylı oyuncuyu, Galatasaraylı'nın aynı şekilde milli takımdaki bir Fenerbahçeli oyuncuyu hani samimi duygularla değil, samimi duygularla eleştirirsin. Ya işte öne sürdüğün şeyler vardır, detaylar vardır, inandırırsın, ayrı konu, ama gördük zaten en formda kaleciyi, gördük zaten işte İsmail Yüksek'i, gördük zaten işte Uğurcan'ı gibi gibi şeyler böyle biraz da bunu düşündürüyor. Az önce cümlelerimi kurduğum noktayı da böyle düzeltmiş, asıl düşüncemi söylemiş olayım size, öyle tamamlayayım. Erkan Bey'e sorar mısınız demiş, Girassi'yi Watkins yerine, bunu bir kere daha görmüştük. Gürkan Bey'in mesajı yeniden gelmiş, okumadı olarak işaretlenmiş önümde. Peki okumuştuk, teşekkür ediyorum Rıdvan Bey'e, teşekkür ediyorum İsmail Bey. İsmail Bey mesajınızı okuyamamışım ve onun için teşekkür edeyim. Cihat Kır aynı şekilde mesajınız için teşekkürlerimi ileteyim. Yakup Bey'in mesajı gelmiş. Yakup Bey'e teşekkürlerimizi iletelim ve haber masasının sonuna geldik. Az sonra Kim Ne Dedi formatında önce L1 Üçgen'de, L1 Üçgen YouTube kanalında Ufuk Ankaracan'ın anlatımıyla Fenerbahçe'nin yeni transferi Ake'yi dinleyeceksiniz. Sonrasında Digifutbol'da Ali Naci Küçük'ün Galatasaray gündemine ilişkin aktardıklarını dinleyeceksiniz. Hemen ardından yine Kim Ne Dedi formatı, Fatih Terim'in bu haftaki açıklamaları, bu haftaki o 4. bölümdü yanlış hatırlamıyorsam, bu haftaki o YouTube kanalında, kendi YouTube kanalında aktardıkları sizlerle birlikte olacak. Fatih Terim'in o açıklamalarını da Kim Ne Dedi formatı ile beraber sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Radyo Gol frekansında 4. bölüm, evet doğru, şimdi teyit ettim. Orada son 16 penaltılar, işte altyapı, birçok konuya değindi. Zirvede rüzgar sert eserdi, oranın ana başlığı, oranın başlığı, Fatih Terim'in açıklamalarının başlığı. Hemen ardından tabi haber masası programımızın tekrarını gece boyunca da dinleyebileceksiniz. Bugün özelinde Kim Ne Dedi formatı ve haber masası sizlerle birlikte olacak. Yarın sabaha dek, yarın görüşünceye dek hoşçakalın.
2: Sayar'da haber masası sona erdi.
3: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
4: Kim ne dedi?
5: Digifutbol hoş geldiniz. Saydın Cingöz ben, Ali Naci Küçük'le birlikteyiz. Galatasaray'ın oldukça yoğun bir gündemi var. Bu gündemi konuşacağız. Naci hoş geldin.
6: Teşekkürler, hoş bulduk. Öncelikle izleyicilerimizden özür diliyorum. Ne yazık ki İstanbul trafiği sebebiyle 15 dakika gecikmeli yine başlıyoruz.
5: Iyi. Yine iyi ben
6: sana yine söyleyeyim. De iyi, aynen 10, öyle.
5: 15 dakika çok iyi. Geldin yolun itibariyle. Hoş geldin tekrar Naci.
6: Öncelikle ben yine teşekkür ediyorum desteğe ve ilgiye. Geçen haftada
5: biraz dinle diyorum beni ya.
6: Rekor kırmayı başardık. Aslında Aydın Cingöz sürekli beni canlıya çekmeye çalışıyor. Ben hep bant taraflısıyım ama canlı da gerçekten banttaki rakamları aşmayı, oralara ulaşmayı başardık.
5: Öncelikle
6: teşekkürler.
5: Geçen haftanın haberi sendendi zaten. John Duran'la Galatasaray anlaştı haberi, ki son dakika yayın olarak girmiştik. Dilersen onunla mı başlayalım, ne dersin? John Duran,
6: hiç
5: yani yeni
6: tabii
5: bir şey varsa istersen onu alarak
6: tabii
5: başlayalım
6: ki
5: senden.
6: Zaten futbolcu yaklaşık 6 aydır Galatasaray'a gelmek için, deyim yerindeyse sarı kırmızı yöneticilerle sürekli olarak hem menajeri hem kendisi kontak halinde ve Galatasaray forması giymeyi, Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmeyi çok istiyor ve nitekim de Galatasaray'ın sunduğu şartları kabul etmiş pozisyonda. Tabii ki burada Tabii ki Al Nassr kulübü 77 milyon euro gibi ciddi bir bonservis ödemesi yapmıştı John Duran için. Burada tamamıyla artık olay kulüpler arasındaki görüşmelere kilitlenmiş durumda. Bu noktada da Galatasaray 5 milyon euro gibi bir ödeme yapacak Al Nassr'a, eğer ki anlaşırsa, okeyleşirse.
5: Ha, öyle yeni bir görüş var.
6: Şu anda görüşmeler devam ediyor. Futbolcu da açıkçası Galatasaray ve kulübünün anlaşmasını bekliyor. John Duran Al Nassr kulübüyle de görüştü ve Galatasaray'da forma giymek istediğini ve transferine bir çözüm üretilmesini talep etti. Bir hafta 10 günlük dilimde ben bu olayın dediğim gibi çözülmesini bekliyorum. Çünkü futbolcunun özellikle çok ısrarla Galatasaray'a gelmek için kulübünü de baskılaması sonrasında Suudi kulübünün bir anlamda o direncinin kırılmasını bekliyorum. Neden, ne oldu peki? Tabii ki Galatasaray'ın ve John Duran'ın isteği sonrasında Suudiler bunu bir fırsata çevirip bonservisiyle bir anlamda zorunlu satın alma opsiyonuyla John Duran'ı Galatasaray'a vermek istedi ama Galatasaray bu noktada belli maddeler koyarak isteğe bağlı bir opsiyon maddesiyle John Duran'ı kadrosuna katmak adına Suudi kulübüne teklif sundu. Kiralık, yani bir yıl kiralık artı tamamıyla tercih hakkı Galatasaray'a bağlı olacak şekilde bir opsiyon maddesiyle bu işi çözmeye çalışıyor Galatasaray. Bir kez daha belirtelim, Galatasaray'ın Başkan Dursun Özbey'in, Okan Buruk'un bu transferi onay vermesinde 4 önemli kriter var. 1- uygun maliyeti, 2- 23 yaş altı kontenjanına girmesi, 3- John Duran'ın potansiyeli, 4- John Duran'ın geçmiş hatalarından ders çıkarıp Galatasaray'ı konfor alanına sokacak maddeleri de kabul etmiş olması. Şimdi Türkiye'de 10 artı 4 kuralı gibi bir sınırlama var. Kulüpler buna göre planlama yapmak zorunda. Belki birçok taraftar bunu gözden kaçırıyor ama Galatasaray'ın şu anda mevcut oyuncu havuzunda 9 artı 1 yabancısı var.
5: Bir yani
6: Naga, Renata Naga. Ha, sadece Galatasaray'da 23 yaş altı kategorisine girebilen tek futbolcu. Ha, Yelert falan saymıyorum, Nelson'u saymıyorum. Çünkü onları elden çıkaracak Galatasaray. Lemina'yla da kontrat uzatma kararı aldığı için Galatasaray şu anda mevcut. Icardi'yi kenara arıyorum, biraz sonra geleceğiz o konuya. Şu an Galatasaray'ın kadrosunda 9 tane yabancı futbolcu var, yani artı 1 var. Yani senin ne kadar kontenjanın var abi? 1 artı 3. John Duran da o artı 3'e giren çok potansiyelli bir santrafor olduğu için ve Okan Buruk da ben Lig Şampiyonlar Ligi Osimhen'e es verdirebilirim John Duran'la dediği için Icardi'den bağımsız olarak böyle bir hamle yapmak istiyor. Al Nassr'la Galatasaray el sıkıştığı an John Duran ilk fırsatta İstanbul'a gelir. Çünkü hani Hakan Altun'un şarkısı var ya, telefonun başında çaresiz bekliyorum. Evet, şu an John Duran aslında o şarkıyı dinliyordur muhtemelen. Galatasaray'da gelip antrenmana çıkmak için gerçekten de dört gözle bekliyor.
5: Peki burada olmazlar. Diyelim ki yabancı kuralında tamam kardeşim, bu kurala gerek yok dediler. 14 tane oyuncu istediğiniz yaşta alabilirsiniz gibi bir şey çıktı diyelim.
6: Evet.
5: Yani Galatasaray en önemli unsur Duran'ın gelişinde bu artı 4'teki yaş meselesi mi? En önemli unsur bu mu? Yoksa diğer özellikler
6: yaş mi? Meselesi ve maliyeti artı potansiyeli. Yani bir anlamda John Duran kendi içinde riskler barındıran bir futbolcu mu? Evet, Fenerbahçe kariyeri bunu söylüyor. Ama artıların daha yüksek olduğunu düşünüyor. Yani o riskleri alabilecek düzeyde görüyor Galatasaray. John Duran'ın yaklaşımı, geçmişten çıkardığı dersler, potansiyeli ve biraz önce dediğim gibi maliyet ve 23 yaş altı kriteri.
5: Peki şimdi bu yabancı sınırında yeni bir gelişme var mı sende?
6: Vallahi bende yok. Şöyle bir şey var. Hatta onu bana galiba işte konuşuyorduk seninle de. Ben de birkaç telefon trafiği yaptım. 18 kulübün 18'de tamam derse Türkiye Futbol Federasyonu yabancı sınırlamasıyla alakalı bir geri adım atar. Ama bizde genellikle şöyle olur. Kulüpler birbirine herkes tamam diyor. Zaten sadece bir Kocaeli Spor'un bir ama fakat gibi bir yaklaşım varmış. Hani böyle biraz ön yargılı bir bakış açısı varmış. Yabancı sınırlamasıyla alakalı. Yani mevcut kuralın devam etmesini isteyen bir tavır sergilemiş ama ya bizde biliyorsun masada herkes tamam der, perde arkasında çıkar. Söylemlerle eylemler değişir. Burada 18 kulüpte imza verir mi? 18 kulüpte federasyona gidip bu kural değişsin der mi? Orada büyük bir soru işareti var. Ve benim aldığım vibe sanki Galatasaray tarafından Bu kural değişmeyecek. Biz de artık bu kurala göre oynamak zorundayız. Bu kurala göre planlama yapmak zorundayız.
5: Fenerbahçe tarafında

0: En yetkili isimlere sordum. Bayağı direniyormuş federasyon bu arada.
1: Evet.
0: Bu konuda onu söyleyeyim. Ama Fenerbahçe diyor ki bu konuyla alakalı olarak, kardeşim tamam yani 18'de 18 istiyorsunuz. Adamlar istemiyor. Yani şu anki tabloda rakamları veriyorum. 13 kulüp tamam diyor. 5 kulüp ise hayır diyor. O zaman sen çoğunluğa bakacaksın. Yani oradan da bir bastırıyor Fenerbahçe tarafı. Bu oldukça kritik. Galatasaray'ın bir açıklama yapmasını bekliyor musun? Bu biraz da kamuoyu
1: meselesi. Yabancı kontenjanı.
0: Evet, evet.
1: Yok, zannetmiyorum artık daha bu saatten sonra. Yani belki Sayın Başkan bir açıklama yapar ama değiştirebilir mi bu kuralı, zannetmiyorum. Galatasaray'ın tek başına tavrı değil artık. 18 kulüp el ele gelecek, bir tavır sergilerse o zaman federasyon geri adım atar. Yoksa Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, belli ki federasyon bu noktalarda biraz inatçı. Çözüm üretmiyor.
0: Galiba şöyle olacak Naci. Bugün bu arada yayına girmeden önce konuştuğumda şu formül bayağı bir ısınıyor. Bunu daha önce Galatasaray mı o formülü götürmüştü? Yani bu artı dördün ikisi, evet, 2000 doğumlu ve üstü olsun. Diğeri 2000 kaçtı? 3.
1: Açılımı da şuydu işte, 10 artı 2 artı 2.
0: Evet. Sanki olabilir. Biraz oraya iş dönmüş gibi değerlendirmeler de var.
1: Evet. Yani eğer olursa bunu yaklaşık 1,5-2 ay evvel Galatasaray resmi şekilde federasyona başvurarak talep etmişti ama bekleyip görmek lazım.
0: Peki şimdi bir başka mesele Galatasaray'da, özellikle tabii transferlerde çok büyük bir hareketlilik olması bekleniyor daha doğrusu. Şimdi Galatasaray'ın eli biraz daha rahat. Sezon geç başlayacak ki geçen haftalarda da bunu konuştuk. Hatta ben geçen hangi yayındaydı hatırlayamadım. Mesela Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki en büyük fark Fenerbahçe'deki bu transfer baskısı meselesi. Bir, yönetim değişti. Erken başlayacak. Vaatler var. Dolayısıyla bu baskın çok normal. Yani yer değiş, bu baskı Galatasaray olurdu. Ama yavaş yavaş benim gördüğüm Galatasaray'da da artık hadi hadi hadi demeler başladı.
1: Evet. Ya Galatasaray'da baskı değil, çok yoğun bir pres var. Hatta protesto var. Ben son dönemde işte başkana ve yönetime karşı çok sayıda hashtag açıldığını görüyorum. Hatta
0: şimdi şunu sorayım o zaman. Galatasaray bu sezon bonservis harcamadan kiralık oyuncuya mı gidecek?
1: Hayır abi. Yani şimdi ben bunu da anlamıyorum. Galatasaray sadece kiralık oyunculara bakıyor. Bonservis harcamayacak. Abi Bruno Fernandes'in bonservisi var mı? Var. Can Uzun'un var mı? Var.
0: Hani sanki bunlardan mesela vazgeçilmiş gibi.
1: Hayır abi, vazgeçer mi? Ya Galatasaray doğruyu yapmanın peşinde. Şu anda yine birileri yangın çıkarıyor abi. Şimdi Galatasaray, Fenerbahçe ne zaman açıyor abi sezonu? 23 Temmuz. Yanlış hatırlamıyorum değil
0: İlk
1: mi?
0: Resim açımı söylüyorsun.
1: Aynen 22 ya da 23 Temmuz.
0: 22 mi? 21, 22 yani.
1: Ya tamam. Temmuz'un 22'si.
0: 15-16.
1: Beşiktaş 22 Temmuz. Galatasaray sezon başı lig maçıyla başlıyor. İlk Avrupa maçı Eylül'de. Şimdi Galatasaray'ın transfer çalışmaları hiç mi yok? Abi var tabii ki, çalışıyor. A, B, C, D bütün formülleri üzerine çalışıyor Galatasaray. 10 artı 4'e de bir göre de bir projeksiyon belirledi Galatasaray. Ama Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve yönetimin planlaması şu: doğru zamanda, doğru isme, doğru rakam. Şimdi sen kalkıp hep anlatıyorum abi, Lucas'ı 2 ay boyunca istedin. 15 milyon eurodan açtılar kapıyı. 6 milyon euroya aldın Lucas'ı. Transfer bir süreçtir. Sen şimdi gidip evet Can Uzun için 60 milyon euroyu masaya koyarsan Can Uzun'u bugün alırsın.
0: İstersen alırsın.
1: Bruno Fernandes için Manchester United'ın masasına 50 milyon euro koyarsan alırsın. Ama Galatasaray başkanı transfer yaparken Galatasaray ve geleceğini düşünerek yapmak istiyor. Doğru rakamları vermek istiyor. Yüksek astronomik rakamlar ödeyip kulübü zarara sokmak istemiyor. Yani orada timing çok önemli. Bunların hepsi bir süreç. Galatasaray Bruno Fernandes'le de görüşüyor. Galatasaray Can Uzun'la da görüşüyor. Galatasaray Leslie ile de görüşüyor. İşte Galatasaray şimdi John Duran'la da görüşüyor. Yani Galatasaray'ın birçok opsiyon noktaları var. Ama doğru rakamda olduğu an bu işi bitirmenin peşinde.
0: Bir de bu kural meselesi.
1: Yangın çıkarıp bonservis harcamayacak. Abi Galatasaray bonservis harcamadan Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final hayalini kurdurabilecek bir kadro kurabilir mi? Ha şu anda yaptığı ne Galatasaray'ın? Ha bir saniye. Kural yeni çıktı. Bir, Lemina'yı uzatıyorum. Icardi'den haber bekliyorum. Kontenjanım dolu mu boş mu? Bir saniye, bir Icardi'yi bekleyeyim. İki, Davinson'a çok fazla teklif var. Davinson Sanchez'in bir durumu netleşsin. İki, diğer konu, Saray'a teklif var. Acaba Gabriel Saray'la alakalı bir aksiyon alırsa ben orta sahaya bir değil iki tane üst düzey ekleme yapayım. 3. Can Uzun'la Bruno Fernandes'in maliyetini düşürüp hangi matematikte hangi oyuncu daha doğru, ona göre bir karar vereyim. Kısaca ben acele etmeyeyim ve yeni sezon başlamadan önce

0: doğru kadroyu, doğru nitelikte oyuncuları doğru maliyetle kurayım. Şimdi ben burada Galatasaray'ın doğru matematik yaptığı görüşündeyim abi. Hani niye bugün yangın var abi? Niye köyü yangına vermeye çalışıyorsunuz?
1: Şu var mı
0: ya galiba? Gelirken Şahan Gökbakar'ın paylaşımını gördüm. Ya sevgili Şahan, sen çok iyi, hepimizi güldürüyorsun. Çok iyi bir Galatasaraylısın. Galatasaraylıların hepsi de zamanında o kadar tehlikeli noktalarda aynı bizim gibi Galatasaray'ın haklarını savunduğun için seni çok seviyor. Ama sen kalkıp Galatasaray başkanına, Galatasaray yöneticisine simitçi, kahveci, gazozcu, otelci falan filan diyemezsin abi. Dememelisin ya. Bu hakarete girer çünkü. Eleştirebilirsin bak. Eleştirebilirsin ama hakaret olmaz abi. Ki biz sana eğer ki Recep İvedik dersek hakaret olur bence ya. Recep İvedik çok büyük bir tiyatro, film, senaryo, sinemacılıkta karakter. Muhteşem bir olay. Ama sen kalkıp koca Galatasaray kulübüne 5 tane şampiyonluk kazandıran, 2 tane sayın rahmetli, bir kez daha analım, Mustafa Cengiz'in şampiyonluklarında Belhanda'sını, Fegoli'sini, Mariano'sunu, Fernando'sunu getiren, Gomis'i getiren, yani kısaca 7 şampiyonlukta direkt etkisi olan bir Galatasaray kulübü başkanına otelci diyerek bence aşağılamamalısın ya. Olmaz böyle bir şey. Ya da Sayın Abdullah Kavukçu, Osimhen rüyasını, hayaline kim inandırdı abi? Hangimiz inanıyorduk? Sayın Abdullah Kavukçu inandırdı. Sen şimdi biri otelci, biri simitçi. Ne bekliyoruz ki dersen, abi Galatasaray anlamadım, 13. mü oldu? Galatasaray şampiyon bitirdi ya. 4 yıl üst üste şampiyon oldu. Şampiyonlar Ligi'de 16'ya kaldı ve şimdi çeyrek final hayaline, hedefine ulaştıracak bir kadro planlaması içinde. Ama bir sakin abi. Ya Galatasaray elbette ki bonservis harcaması yapacak. Elbette ki takviyeler yapacak ama daha Temmuz'un 6'sı, transfer döneminin bitimine tam 2 ay var. Hatta 2 aydan fazla zaman var. Abi transferler nerede? Dursun Özbek istifa, Abdullah Kavukçu istifa, Okan Buruk istifa, Eray Yazgan istifa. Abi ne oluyoruz ya? Evet, baskılama doğru zamanda Galatasaray'ı başarıya götürüyor. Ama bugün o gün değil. Evet, bugün tarih 15 Ağustos olsaydı, 20 Ağustos olsaydı, Galatasaray hiçbir transfer yapmasaydı kesinlikle katılırdım. Hakaretler dışında, eleştiri noktasına. Ama daha bir dakika abi. Bismillah ya. Ve bu kulüp şu anda orta saha transferi için net bir şekilde, sıcak bir şekilde masada. Biraz sonra anlatacağım. İnşallah da olur. İki, yedek golcüsü için masada. Santrafor için. Zaten evet, senin önünde Osimhen. Ya senin bugün var ya bak. Yani yaptıkların, kadroda tuttukların, tutmadıkların, aldıkların, alamadıkların, bunların hepsi bir transfer başarısıdır. Bugün senin Osimhen'i huzur içinde kadroda tutabilmen bile başarıdır abi Galatasaray yönetimi için. Ya bunları es geçiyor insanlar. Yoksa ben kimsenin avukatı falan değilim kardeşim. Ben sadece gazeteci ve Galatasaraylıyım. Benim tarafım Galatasaray. Ne Sayın Dursun Özbek, ne Sayın Abdullah Kavukçu. Ben Adnan Polat'la daydım, Ali Dürüst'le daydım, Abdurrahim Albayrak'la daydım, Haldun Üstünel'le daydım, Ergun Gürsoy'la daydım, Fatih Gökşen'le daydım, Murat Yalçındağ'la daydım, İbrahim Atipoğlu'yla daydım. Çünkü ben Galatasaray dostuyum kardeşim. Ben kimsenin avukatı falan değilim.
1: Şimdi burada özellikle bu transferler meselesinde şu konu anladığım kadarıyla Galatasaray'da irdeliyor. Ya şimdi bu kurala göre transfer yapmakla olası değişecek kurala göre transfer yapmak arasında bir fark var.
0: Tabii ki.
1: Bir maliyet farkı da var.
0: Ya kesinlikle.
1: Yani diyelim ki oyuncu olacaksın sen transfer yapmak için. Şimdi bu kurala göre masaya oturursan başka bir hikaye. Olası bir değişikliğe göre yaparsan başka bir hikaye. Aslında hani bu şımarıklığı niye bağlıyorsun peki? Bu şımarıklık bir taraftan yani. Orada öyle ya, hakikaten adama da haksızlık ediyorlar yani. Dursun Özbek özelinde söylüyorum yani.
0: Ya ne söyleyeyim, şimdi sen bu 10+4 matematiğine göre bir projeksiyon belirliyorsun ve buna göre yürümek zorundasın. Buna göre bir transfer stratejisi belirlemek zorundasın ve bunu yapıyor kulüp. Şimdi birçok oyuncu yazıyorlar genç. Abi gitti Galatasaray birçoğuna. Şampiyonlar Ligi'nde elit kategoride oynayabilecek düzeyde 23 yaş altı oyuncu ya sana çarpı 2 çarpı 3 çekiyor ya da Türkiye'ye gelmem diyor. Buna rağmen doğru matematikle Galatasaray oradan oyuncuyu ikna etmiş durumda. Kim bu isim? Burnley'de forma giyen Leslie. Ve geçen sezon Premier Lig'de çok fazla karşılaşma oynadı. Fransa U21 oyuncusu. Çok önün açık olduğu dile getiriliyor. Ve Galatasaray ilmik ilmik bir aydır, bir buçuk aydır bu transfer için çalışmış.
1: Oldu mu?
0: Haluk Yürekli vermişti. Kendisine tebrik ediyorum ilk olarak bu haberi. Galatasaray masada teklifini de sunmuş durumda. Sayın Başkan da onaylamış durumda. Ama

0: Şimdi Burnley Leicester için daha bir sezon önce Chelsea kulübüne 28.7 milyon euro bonservis ödemiş. Şimdi bu oyuncuları almak kolay mı? Önemli olan abi sen kulüple temasa geçtin. Oyuncuyu ikna etme noktasına geldin. Oyuncuya projeksiyonuna inandırdın. Ve şimdi kendi matematiğinde o paketi, o ayırdığın 60-70 milyon euro doğru yönetmek için formüller üretiyorsun. Diyorsun ki bir sene kiralayayım, opsiyon maddesi koyayım ve oyuncuyu Türkiye'ye çekeyim. Ya şimdi bunlarla uğraşıyor Galatasaray. Ya Galatasaray sanki ne diyeyim, yan gelip yatıyor Sayın Başkan, Sayın Abdullah Kavukçu. E biz şampiyon olduk, böyle devam edelim mi dediğini düşünüyorsunuz siz. Ya böyle demiyorlar. Ya da Galatasaray işte Temmuz ayında şampiyonluğu kutluyor. Kutlayacak tabii ki abi Galatasaray şampiyonluğu. 10 ay şampiyonluk için mücadele ediyor. Bırak da 4 yıl üst üste Türkiye tarihinde ikinci kez şampiyon olmuş. Gitsin kutlasın abi başkanıyla. Ama şampiyonluk kutlamasından 3 gün önce ikinci kez transfer toplantısı yapıldı İstanbul'da. Ya ben bunu şımarıklık değil de haksızlık olarak görüyorum.
1: Yani. O transfer toplantısında nasıl kararlar çıktı? Var mı bir karar orada? Yoksa diğer maddelere yavaş yavaş geçeceğim.
0: Aynen, o Leicester konusunda daha geniş pencerede açacağım bilgilerle.
1: Yani başkanın onay vermesini anlatacaksın.
0: Evet, Sayın Başkan'ın onay verdiğini de belirtelim. Şimdi şöyle söyleyeyim. Tabii ki daha önce dile getirmiştim. Okan Hoca'nın öncelikli olarak belirlediği 3 tane mevki var. 1- 10 numara pozisyonu. 2, 6, 8, 3, yedek golcü. Yedek golcün John Duran. Al Nasır'la masadasın zaten. Futbolcuyla el sıkıştın.
1: Peki.
0: Orta saha transferi. O kontenjana uyan. Yani artı 4'e uyan kontenjanda orta sahadaki hedefin Berlin'de forma giyen Lesti. Anlatayım mı Lesti'yi?
1: Birazdan geleceğim ona.
0: Ha, birazdan mı?
1: Birazdan geleceğim.
0: Aynı zamanda da Lemina ile alakalı bir karar çıkarıldı o gün. Çünkü soru işareti vardı kontenjanın değişmesiyle birlikte. Acaba Lemina ile devam edelim mi, etmeyelim mi? Daha nitelikli, daha iyi oyuncuyu acaba bir tık üstte maliyette bulabilir miyiz diye. Abi alternatifler geldi. Sayın Başkan Hoca, Sayın Abdullah Kavukçu değerlendirdiler. Abi Lemina'nın 2 yıllık maliyeti 7 milyon euro. Diğer alternatiflerin maliyeti ise bonservis ödeyeceği için ya da imza parası ödeyeceği için ya da daha nitelikli oyuncu alabilmen için, yani biraz daha genç Lemina.
1: Art kaç veriyorsun?
0: Geç. Abi biri 7, biri 20, 25 bandında. O yüzden de Sayın Başkan ve Hoca Lemina ile devam edelim kararını aldı. Okan Hoca'nın da Lemina ile devam etme matematiğindeki görüşü şu. 1. Üst düzey maçlarda çok iyi konsantre olur ve sana 20 karşılaşma en az üst düzey performans verir. 2. Rotasyonda kullanırım. Yedek kaldığında sorun çıkarmaz ve gerekirse hamle oyuncusu yaparım. 3. Sol stoper rotasyonumuz dar. Abdülkerim Bardakçı sadece orada sürekli olarak forma giyiyor. Lemina sol stoperde de çok iyi performanslar sergiledi. Bunun en büyük kanıtı da geçen yıl oynadığı karşılaşmalar. Yani Lemina aynı zamanda sol stoper ihtiyacını da gideren ikinci oyuncu opsiyonu olacak Abdülkerim'in arkasında.
1: Bu Aral Şimşir.
0: Aral Şimşir.
1: Trabzon'a gitti galiba.
0: Çok güzel olay.
1: Ne oldu?
0: Şimdi abi bak, yani öyle bir yangın çıkarıyorlar.
1: Bu arada yayınımıza beğeni rica edeceğiz.
0: Tabii ki hem beğenileriyle.
1: Birazdan süper chatleri de hızlıca geçeceğim. Okuyacağım bazı gelenleri.
0: Aral Şimşir olayının perde arkasını net bir şekilde aktarayım size. Olayın aktörleriyle farklı farklı, hem futbolcu temsilcileriyle hem kulüp yetkilileriyle görüştüm. Şimdi Aral Şimşir konusu daha Dünya Kupası, bak daha Dünya Kupası başlamadan evvel,
1: evet,
0: Galatasaray'ın masasına geliyor. Maliyetleri de ortada. Şunu söyleyeyim, 15 milyon euro Midland kulübü bonservis talep ediyor. Galatasaray kendi içinde bir toplantı yapıyor. Ve nitekim de o toplantı sonrasında o bölgede Yunus var, Sane var, Barış var. Can Uzun'u almak istiyorsun. Ve nitekim de Galatasaray bitirebilecek noktadaydı. Ama nitekim de transfer zirvesinde karar şu çıkıyor. Zaten burada başrol diye niteleyebileceğimiz önemli karakterler var. Ve Can Uzun'u transfer etmek istiyoruz. O yüzden Aral Şimşir bizim için bu maliyetlere doğru bir yatırım olmayabilir deniliyor. Ve nitekim Galatasaray masada yok. Ama Midland kulübü ne yapıyor abi? Trabzonspor masadayken

0: kurnaz bir şekilde bonservis rakamını arttırmak için Trabzonspor'a diyor ki Galatasaray masada. Galatasaray da istiyor bu oyuncuyu diyor. Ve nitekim de Trabzonspor unuttum değerli ikinci başkanın ismini. Zeynat mıydı?
1: Zeyyat Kafkas.
0: Zeyyat Kafkas Bey Galatasaray yöneticilerini arıyor. Sayın Abdullah Kavukçu. Sayın Ertuğrul Doğan başkan ve Abdullah Kavukçu'yu arıyor. Galatasaray diyor ki biz masada yokuz. Biz Aral Şimşir transferinde yokuz. İstediğiniz gibi pazarlık yapabilirsiniz. Belli ki Danimarkalılar fiyatı yukarı çekmek bizi için bizim ismimizi kullanıyorlar. Galatasaray'ın ismini kullanıyorlar. Biz Aral Şimşir transferinde yokuz diyor Galatasaray. Yoksa Galatasaray Aral Şimşir'i bitirme noktasında olacak. İsteyecek. Trabzonspor telefon ettiği için geri çekilecek. Ya bunun üzerinden bir senaryo üretiliyor. Bunun üzerinden Galatasaray başkanı ve yönetimi hedef alınıyor. Ve istifalar bilmem neler. Ya arkadaş Galatasaray Trabzonspor masadayken potansiyelli görüp gelecekte katkı alabileceğine inandığı Naga'yı Trabzonspor'un elinden almadı mı arkadaş?
1: Hatta bu kriz oldu orada.
0: Evet. Aran açıldı. Ya şimdi Galatasaray Aral Şimşir'i net bir şekilde istiyor olsa anlatsa Trabzonspor telefon açtı diye teşekkürler buyurun sizin olsun der mi abi ya? Der mi? Transfer böyle bir rekabet abi. Böyle bir rekabet. Yani o yüzden Galatasaray'ın Aral Şimşir'le alakalı bak hatta o transfer toplantısı dedin ya.
1: Evet.
0: Geçtiğimiz hafta evet. Çarşamba günü evet. Yapılan toplantı. Orada zaten Aral Şimşir'in de ismi konuşuluyor. Hayır yokuz deniliyor abi.
1: Kapatıyorlar konuyu.
0: Masada yokuz deniliyor. Çarşamba günü Galatasaray Aral Şimşir defterini hop kapatıyor. Çöp kutusuna gönderiyor yani. Geri dönüşüm kutusuna gönderiyor abi. Yani Galatasaray masada olsa Trabzonspor'a buyurun alın ben yemedim siz yiyin der mi abi? Ya ama insanlar yani hani diyorlar ya yanlış anlamayın yani benzetme yapacağım. Bir deli bir kuyuya taş atıyor abi 40 akıllı inanıyor. Tabii ki Trabzonspor medyası Trabzonspor'un bu başarısını güzelleme adına Galatasaray'ın elinden aldık. Ya da Galatasaray Trabzonspor'a öncelik verdi. Ha bak şu doğru bir kez daha belirteyim. Dün akşam hem Zeyyat Bey hem Sayın Ertuğrul Doğan arıyor Galatasaray tarafını. Ama Galatasaray diyor ki...
1: Galatasaray yardımcı olmuş.
0: Ha belli ki Midland bonservis rakamını arttırmak, fiyatı yükseltmek için bizim ismimizi kullanıyor. Galatasaray ismini kullanıyor. Biz masada yokuz. Ona göre pazarlığınızı yapabilirsiniz diyor. Yok geri çekilme, yok Trabzonspor'a jest yapma. Abi jest yapacak olsa Galatasaray... Abi olayı verdi mi sana jest yaparak Trabzonspor Kulübü Başkanı? Ya da Uğurcan'ı verdi mi jest yaparak? 30 milyon euro verdin ya. Ki Trabzonspor Başkanı o günkü toplantıda dedi ki aman beni camiamda topa tutarlar. 36 olarak açıklayayım bunu. Stopacı KDV'yi de içine koyayım. Öyle açıklayayım bonservisini. Tamam dedi Galatasaray. Sen bir jest görmedin ki Trabzonspor'dan. Niye jest yapsın? Yani Aral Şimşir'den Trabzonspor'un telefonu üzerine Galatasaray niye vazgeçsin abi? O yüzden söylüyorum yani bunları da belirtmek lazım.
1: Dolayısıyla Aral'la ilgili bir durum mu?
0: Söz konusu değil.
1: Tamam.
0: Dediğim gibi Galatasaray teşekkür ediyor. Aral Şimşir'le ilgilenmiyor. O talep sonrasında ve Trabzonspor'u da söylüyor.
1: Peki. Şimdi en azından bunu tamamladık. Dursun Özbek'in onay sürecine geçelim.
0: Evet.
1: Dursun Özbek ya da birkaç süper chat'i bakayım istersen. Tabii, müsaadenle onları da okuyalım. Çünkü patron çok sayıda süper chat vardı. İzleyenlerimize de teşekkürler. Onları da Muzaffer şimdi hızlı hızlı ekrana getirecek. Ben de bunları okuyacağım. Bu arada eksik olmasın izleyenlerimiz. Sağ olun, var olun. Yayınımızı beğenir veya abone olursanız Digifutbol'a çok da memnun oluruz, mutlu oluruz. Şimdi Umut Aydemir.
0: Evet.
1: Bakalım taraftar tepkilerini bastırmak ve taraftarı konsolide etmek için bugün hangi transfer yapmışız? Yaşasın Dursun Özbek.
0: Yaşasın.
1: Yani az önceki meseleden devam ediyor. Evet devam edelim. Galatasaray'ın futbol aklı eşittir yabancıdır bilmediğini iki Türk menajerinin eline bakan yönetici Haziran'da 15 milyon euro almak varken ucuzlar diye bekleyip transferin son günü 30 milyona Uğurcan'ı alıp meteler düzülen başkan.
0: Ya bu süreçte
1: bayağı tepki
0: ya.
1: Var ya.
0: Ya inanılmaz bir tepki. Yani bugün dün... ayın 6 Temmuz. Abi sen geçen sezon şampiyon oldun. Osimhen senin elinde, Uğurcan senin elinde, Lucas'ı senin elinde. Ya Türkiye'nin en değerli kadrosuna sahipsin. Doğru matematiği gütmeye çalışıyorsun. O günkü konjektürde de Uğurcan'ı son gün Galatasaray kapıya dayanıp 15'e değil 30'a almadı. Galatasaray 1,5 ay gerçekleri konuşalım. Ederson'u bekledi arkadaş. Galatasaray Ederson'u bekledi. İstediği rakama düşürmeye çalıştı.

0: Daha sonra düşüremeyince Sayın Başkan Dursun Özbey'in belirlediği maliyetlere, onun üstüne dedi ki başkan, Uğurcan matematiği daha doğru Uğurcan'a gidip alalım dedi. Bu kadar.
1: İş yaptı mı?
0: Ortada.
1: Peki devam.

0: satın alma opsiyonunu genç oyuncular için uygulamaya çalışıyor.
1: Sen bir şey söyleyeyim bak.
0: 30'ları 40'ları vermemek
1: vallahi
0: için.
1: Dursun ama Özbek.
0: Çok zekice abi. Galatasaray liseden geliyor diyoruz ya. Lise kültürü var. Galatasaray tarafında Galatasaray taraftarında da o zeka ve zekice hamleler var. Teşekkür ediyoruz.
1: Affetmem diyor. Yani sen ama diyor ben de seviyorum.
0: Galatasaray bu da başarı yetiyor da ben sadece fazla dozaja anlam veremiyorum. Yani evet eleştiri çok güzel. Fakat doğruysa abi Galatasaray peki bonservis yatırımı yapıp Can Uzun'u, Bruno Fernandes'i
1: baskı
0: ya
1: da kaldı.
0: Bir oyuncuyu
1: baskı yaptı kaldı.
0: Bonser, değil mi? Kahraman biziz diyorsun.
1: Öyle olur, öyle olur. Baskı tabii yaptı kaldılar derler bence.
0: Zaten
1: bu da bir taktik.
0: Katkısı çok ayrı.
1: Bu arada bu yazılanlar tamam da gönülden yani insanlar sonuç itibariyle daha iyi gitsin diye.
0: Başarısını istiyor herkes.
1: Ve bir yandan ya biz bu kadar çalışıyoruz. Yani şey bu kadar başarı sağlıyoruz. Para kazanıyoruz. Hala biz niye kiralık bakıyoruz kardeşim? Biraz şey de var bak ben sana söyleyeyim. Şimdi Fenerbahçe neydi? Ake'yi getirdi. Şimdi Greenwood konusunda Fenerbahçe bence ciddi anlamda masada. Yani olursa kimse şaşırmasın. Bu haberler de yılıyor. Biraz aslında o karşılık bir şeyi de beraberinde getiriyor Naci. Baskıyı da beraberinde getiriyor.
0: Abi benim tamamdır görüşüm. Senin rakibin elbette ki kadrosunu Galatasaray seviyesine, senin seviyene çekmeye çalışıyor. Tabii ki daha hızlı olacak. Çünkü maçı 22 Temmuz'da. Ama senin aceleye ihtiyacın yok. Ya aceleye gerek yok. Niye milyon euroları sokağa atsın abi Galatasaray? Galatasaray mali disiplini oturtmaya çalışıyor ve aynı zamanda da dediğim gibi doğru takviyeleri yapacak. Bonservisli transfer yapmayacak dersen Galatasaray yanlış söylemiş olursun. Bonservisli transfer yapacak Galatasaray. İzleyip göreceğiz abi hepimiz. Kiralık satın alma opsiyonu evet belli oyuncular için bu paket daha uygun diye bakıyor Galatasaray. Şak diye 25-30 milyon euro genç oyuncuya vermeyeyim diye. Yani koltuktakiler Galatasaray'ın parasını harcamayı bilmiyor mu abi? Ama Galatasaray'ı düşünüyorlar. Yapmayın ya.
1: Belki. Devam. Kışın çocuklarıma bilgisayar istediklerinde paramızı şimdi harcamayıp en güzelini yazın alırız demiştim. Şimdi para yok diyorum. Sayın Dursun Özbek taktikleri için teşekkürler. Param cebimde yalnız. Acayip ya. Devam. Bir malın fiyatı bellidir. Gece pazarına sadece çürük mal kalır. Taraftar artık yemiyor. Plansızın en büyük özeti Lemine ve Icardi beklemektir. 10+4 varken Aral kaptırmak plansızlıktır.
0: Peki ben soruyorum şimdi. Galatasaray Osimhen'i ne zaman aldı? Hı? Transferin son günü.
1: Şey mi söylüyorsun? İlk
0: Galatasaray Icardi'yi ne zaman aldı?
1: Son günlerde.
0: Son günü. Icardi ile Osimhen çürük mal mıydı? Soruyorum. Mesajı soruyorum sadece.
1: Peki.
0: Ya olmaz yani.
1: İyi yerden geldin yalnız.
0: Hayır yani
1: Frankfurt, şu an aklıma Frankfurt'tan geldi. Daha yeni 50 milyon euroya Brown'u sattı Bayern'e. Frankfurt daha yeni 50 milyon euroya Brown'u sattı Bayern'e. Para ihtiyaçları yok. Bence Can Uzun istediklerini para verilmezse satacaklarını sanmam demiş Özbek.
0: Tabii ki tok satıcı.
1: Devam. Ali Naci ben sırf Sayın Dursun Özbek'e yanılmak için video çektiğini düşünüyorum. Yapmayın etmeyin ya.
0: Ya Sayın Başkan'ı da eleştirdiğimiz...
1: İyi de adamın da bir
0: sezon
1: hakkı...
0: Sezon boyunca var. Bak İyi bir şey söyleyeceğim. Ben Sayın Başkan'ı...
1: Ben
0: Sayın
1: Yardımcısı'nı böyle bir hiç demem. Adamın da bir savunması gereken noktalar var ya. Bu kadar da değil ya.
0: Tabii ki Galatasaray değerleri, Galatasaray hakları, Galatasaray'ın parası ya. Galatasaray'ın asedini savunmaya çalışıyor adam.
1: Abi
0: ve
1: adam başarılı mı başarısız
0: senin şu anda
1: mı?
0: Eleştirdiğin adam...
1: Başarılı mı başarısız mı?
0: 7 şampiyonlukta payı var. 7 şampiyon.
1: Hadi o 7'yi sayma boş ver. Onu deme. Çünkü bu sefer diyecekler ki abarttı diyecekler. Ben seni anlıyorum tabii söylediğin şeyi. Mustafa Cengiz'in yani Fatih Terim'le gelen Tudor sonrası tabii şampiyonlukta kadroyu kuran oydu. Dursun Başkan orada bir cinlik yaptı. Dedi ben seçimde öne alayım. Baskın seçimi yapayım. Baskın seçimine gitti. Eyvallah tamam. Ama şu an başarısız diyemezsin abi adama.
0: Evet.
1: Yani bu kadar da bence haksızlık olur. Peki devam ediyorum. Şimdi gelelim şu şey meselesine Naci. Icardi meselesi abi. Ölüm tehditleri alıyoruz. Çok acayip bir şey. Olay senden başladı galiba. Menajeriyle konuştun. Menajeri ne diyor? Ama en çok merak ettiğim şey şu. Menajeri sana biz kardeşim kalıyor muyuz, gidiyor muyuz bir şey dedi mi Icardi ile ilgili?
0: Yok sıfır. Zaten menajeri ben yayındayken 3-4-3 yayınındaydım. Açamadım tabii ki doğal olarak. Orada bir Icardi konusunu konuşmuştuk. Herhalde onu göndermişler. Chat beni aradı. Yayında olduğum için açamadım. Onun üstüne mesaj. Sonra o mesajı yayında okuyup karşılık verdim. Tekrar bir mesaj, tekrar bir mesaj. Şimdi Elio Pino biz konuşacağımızı ve yanıtımızı Sayın Dursun Özbey'e bildirdik diyor.
1: Öyle mi?
0: Evet.
1: Ha.
0: Şimdi Sayın Başkan'ın bir açıklaması var mı? Icardi ile Elio Pino'nun bir açıklaması var mı? Tamam mı, devam mı adına herhangi bir çıkarım var mı? Herhangi bir deklarasyon var mı? Yok. Niye yok? Hani Elio Pino açıklama

0: Aslında diyor ya, biz Galatasaray kulübüne ve taraftarına olan saygımızdan dolayı sakinliğimizi ve sessizliğimizi koruyoruz. Galatasaray'da Icardi'ye olan saygısından dolayı Sayın Başkan şu an sessizliğini koruyor. Icardi'nin kontratı bitti değil mi? Sözleşmesi bitti. 30 Haziran itibariyle. Teşekkürler Icardi gibi bir paylaşım gördük mü? Demek ki Galatasaray'da Sayın Başkan Dursun Özbek de Icardi'ye aynı tavırla geliyor. Aynı yaklaşımla geliyor. Ama aynı samimiyette mi? Orası soru işareti. Neden bunu söylüyorum? Şimdi Galatasaray'ın aslında Icardi'ye önerdiği kontratın gerçek noktası şudur. Bir yıllık kontrattır o kontrat. İki yıllık değil.
1: Çünkü opsiyon yok.
0: Bir artı bir yıllık kontrat.
1: Ha, bir artı bir.
0: Artı bir başarı opsiyonuna bağlı. Mesela Icardi neden oynama garantisi istediği haberleri çıktı? Çünkü o artı biri tamamlamak için. E Mertens o artı biri kabul edip geldi. Neden kabul etmiyorsunuz Elio Pino? Mertens sıradan bir futbolcu muydu? Mertens Napoli efsanesi olarak Galatasaray'a geldi. Bir artı bir yılı kabul etti. İlk yıl oynadı ve ödülünü de sahada forma giyerek aldı ve kontratı uzadı. Sonra hatta artı bir daha uzattı Galatasaray Mertens'e. Ama siz oynama garantisi isteyerek bir anlamda Galatasaray'ı baskılamaya çalıştınız. Sayın Başkan da dedi ki ben böyle bir garanti veremem. Aradan kaç gün geçmiş Aydın? 50 gün geçti. 50 gün.
2: Öyle mi?
0: Ne evet var, ne hayır var. Aslında Mauro Icardi Elio Pino üzerinden 2 yıllık kontrat arayışında. Bir yerden 2 yıllık iyi maliyetle, yani iyi sözleşmeyle bulsa imzayı atacak. Ama şu anda kenarda ve Galatasaray 1 yıllık kontratta garantide. E peki Galatasaray takımı 7 Temmuz'da sezonu açıyor yarın. Kemerburgaz'da oyuncular gelecek, sağlık kontrollerine girecek. Mauro Icardi uçağa bindi mi? Eğer Galatasaray'da kalacaksa. Yok, hayır. E, tatiline devam edip evet derse de mesela, bak burada Sayın Başkan'ı eleştireyim. Sayın Başkan Dursun Özbey'in bence Icardi konusunda net bir tavır sergilemesi lazım. Arkadaş bugün 7 Temmuz. Ben sezonu açıyorum. Elio Pino var mısın yok musun? Bir hafta içinde. Burası Galatasaray. Önce Galatasaray demesi lazım bence Sayın Başkanım.
1: Bu Elio Pino'ya, yani Icardi'ye bugüne kadar Inter'de oynadı. Paris Saint Germain'de oynadı. Esas kulüpler bunlar diyebiliyorum.
0: Barcelona altyapısı çıkıştı
1: zaten. Altyapısı ama yani yıldız olması Inter ve Paris Saint Germain. Mesela buralarda aynı hikayeyi yapabilmiş abi bu adam.
0: Yapabilir misin abi?
1: Ha, buraya ne yapıyorsun yani? Burada şöyle bir şey yapıyorlar. Ben bence çok açık. Yani ben Elio Pino'nun, yani menajerinin şeyini okudum geçen. Hatta story'yi okudum. Şimdi burada bir kamuoyu yaratmak.
0: Tabii ki abi. Galatasaray taraftarına saygımızdan. Ya arkadaş, Galatasaray taraftarı için de önce Icardi değil. Önce Galatasaray ya. Icardi Galatasaray'ın çok büyük bir değeri. Bir kez daha söyleyelim. Efsanesi. Burada hiç kimse Icardi'nin imajını zedelemek için herhangi bir şey yapmıyor. Burada herkes Galatasaray'ı, önce Galatasaray'ı düşünüyor, sonra Icardi'nin kararını bekliyor. Ve Elio Pino şöyle söylüyor bana: mahkemede görüşürüz. Bütün yayınlarda söylediğim olay bu. Peki dedim, görüşürüz.
1: Sana mı diyor?
0: Evet evet.
1: Dava
0: açacak seni. Görüşelim dedim. Aynen, dava açsın. Mahkemede görüşürüz dedim. Buyurun. Çünkü benim yaptığım eleştirilerde ne var abi? Sadece eleştiri var. Yorum var. Gerçekler var. Tehdit yok. Hakaret yok. Saygısızlık yok. Ben soruyorum abi işte. Tek sorduğum bu. Var mısın yok musun abi? Bunun karşılığını ver. Tamam mı, devam mı? Oynayacak mısın? Ve Elio Pino şöyle karşılık vermiş. Neden mi söyleyeyim demiş. Senin yaptığın yorumlardan dolayı Galatasaray taraftarı bizi ölümle tehdit ediyor. Ölümle tehdit ettiklerine dair mesajlar var. Bunu da mahkemeye sunacağım. Galatasaray taraftarı Icardi'yi ölümle mi tehdit edecek ya? Ya siz nereye oynamaya çalışıyorsunuz?
1: Bence karşı propagandanın önüne geçmeye çalışıyor.
0: Ya inanılmaz. Ya neye oynamaya çalışıyorsunuz? Yani 3 yıl boyunca aşkın olayımı çalan, hiçbir futbolcuya göstermediği saygıyı ve sabrı gösteren Galatasaray taraftarı Icardi'ye karar vermediği için henüz ölümle tehdit edecek. Ya yapmayın Elio Pino. Yani bizim yerli, yabancı, birçok yabancı işte oyuncu temsilcisi, menajer dostumuz var. Bu şekilde zaten sizin iletişim başarısızlığınızdır bu. Icardi'nin durumu. Eğer ki Mauro Icardi gibi bir marka 45 gündür Galatasaray'a dönmediyse, Galatasaray kulübünden daha iyi bir kontrat alamadıysa free oyuncu pozisyonundayken, bu sizin başarısızlığınızdır. Bunu kabul edin abi. Ben burada hakaret ediyor muyum abi?
1: Hayır canım.
0: Görüşümü dile getiriyorum.
1: Abi Icardi Galatasaray'a, git mahkemeye. Icardi Galatasaray'a bir yük mü değil mi? Bence yük.
0: Yük şu anda.
1: Bence yük.
0: Gerçek. Mesela orada eleştiririm Sayın Başkan'ı. Galatasaray'da eleştiri kültürü vardır. Bence Sayın Başkan'ın burada bir tavır koyması lazım. Icardi'ye bir deadline vermesi lazım. Arkadaş sen bana 17-15 Temmuz'a kadar artık geri dön. Cevabını ver.
1: Ya burada oyuncunun da iyi niyetli olması lazım. Kendi durumunun farkında olması lazım.
0: Zaten ben... Icardi'nin Galatasaray taraftarı nezdinde tekrar aşkın olayımı doya doya gönülden söylemesi için Icardi'nin de o özveriyi, o disiplini, o mesajı vermesi gerekiyor. Nasıl olur o? Kemerburgaz'a gelirsin, bütün kampa katılırsın, hazırlık maçlarında oynarsın, çalışırsın, tatil yapmazsın ama çalışırsın kalacaksan, o zaman seni Galatasaray taraftarı iyi ki geldin Mauro Icardi diye karşılar.
1: Şu, belki aynı örnek olmayacak ama bir niyet göstergesi bakımından bir çok kısa bir olay var, aktarayım mı? Bu Mert Hakan meselesi. Dün biliyorsun Fenerbahçe açıkladı.
0: Evet.
1: Dedi ki biz oyuncuyla, bu arada hani çalışıyorsa sen de bir paraya tabi olmalı, sigorta primi ödüyorsun, bir asgari ücrete anlaştı. Bu arada olay net öyle. Ben daha önce Fenerbahçe'nin oyuncuyla anlaşacağını söylemiştim kendi yayınlarımda. Hatta ben bunu Aziz Yıldırım'a sormuştum. Demiştim ki Sayın Başkan, bu Mert Hakan'la ilgili ne yapacaksınız demiştim. O da şunu söyledi. Dedi ki ya bu adam tamam böyle bir badireler atlattı falan. Gelip dedi şunu söylüyor yöneticilere. Yani ben kalmak istiyorum Fenerbahçe'de. Para da istemiyorum. Yani zaten hani bir yük oldum buraya. Biz de diyor bu durumda. Hı. Adama hani sonuç itibariyle oynayamayacak bir süre... Tamam demiş, yani bu durumda bize hani bir vefa gösterelim. Karşılıklı iyi niyet var. Kontrat uzatıldı. Bu arada para almayacak yani. Tamam mı? Icardi para almayacak demiyorum. Galatasaray iyi de bir sözleşme önermiş ama bu mesele biraz da iyi niyet meselesidir ya.
0: Tabii canım.
1: E sen söylüyorsun işte. Icardi'ye önerilen para bir başka kulüpten önerilseydi eğer. Icardi bana da bunu öneriyor. Şuradan bir artı bir daha verin der miydi, demez miydi?
0: Tabii ki diyecekti. Tabii ki diyecek. Ya bak burada Elio Pino'yu da suçlamıyorum. Tabii ki oyuncu temsilcisi kendi futbolcusunun haklarını korumaya çalışacak.
1: Tamam, bu karşılıklı iyi niyet meselesi.
0: Ama aynen öyle. Karşındaki kulüp de Galatasaray. Yani şimdi biraz önce dediğim gibi abi, eğer ki bu konu para değil bu arada. Ben ilk günlerde de söyledim. Icardi'nin olayı para değil. Para pazarlığı yapılmadı zaten Sayın Başkan'la yapılan görüşmede.
1: Ne istiyor Icardi?
0: Onu sadece... Artı birin kaldırılmasını istiyor. Ya da oynama garantisinin verilmesini istiyor. Ya da 2 yıllık direkt kontrat istiyor. Anladın mı? Olay bu.
1: Abi nasıl oynama garantisi vereceksin?
0: Olay bu. Ben de onu söylüyorum
1: ya
0: zaten.
1: Ya bir şey soracağım sana.
0: Mert Ersun'u
1: sorun.
0: Kabul edip geldi. Sen Galatasaray'ı çok seviyorsan abi, kabul eder çıkar oynarsın.
1: Şeye, oynama garantisi meselesi var ya Naci. Bir sorun var. Oynama garantisi Galatasaray'a Icardi'ye verirse Osimhen ne der?
0: Efendim?
1: Galatasaray Icardi'ye oynama garantisi verdi
0: abi,
1: mesela.
0: Abi verebilir mi?
1: Osimhen ne der mesela?
0: Ya zaten Galatasaray bunu vermez. Galatasaray bunu vermez. Osimhen, yani Osimhen bir şey diyeceğini düşünmüyorum ben. Açık söyleyeyim. Hani burada karşı çıkacağını vesaire falan.
1: Tamam, diğer oyuncular ne der? Etmiyorum.
0: Niye vermez biliyor musun?
1: Niye mesela versin
0: bak,
1: ki?
0: Okan Buruk dahi, bak sevgili Okan Buruk 3-4-3'te hocayla röportaj yaptık. Ne demişti orada? Icardi oynadıkça ısınan, oynadıkça motive olan ve oynadıkça daha iyisini yapan ve sadece de sahada kaldıkça mutlu olan bir oyuncu. Ancak bugünkü Galatasaray şartlarında bunu yapabilir mi? Dedi ve bıraktı, soru işareti koydu oraya. Bu oynama garantisi Okan Buruk verebilir mi?
1: Vermez. Can Uzun.
0: Evet.
1: Nedir abi Can Uzun'un da son
0: abi
1: durum?
0: Abi Can Uzun Galatasaray'ın.
1: Bu arada birazdan Leao.
0: Yok Leao değil. Leslie sonra Leao.
1: Ona da geleceğiz.
0: Evet. Evet. Şimdi Can Uzun konusu. Galatasaray çok uzun süredir Frankfurt kulübüyle de Can Uzun'un ailesi ve temsilcisiyle de görüşüyordu. Şimdi Frankfurt kulübü zaten tok satıcı rolünde, son yıllarda çok yüksek bedelli satışlar yaptıkları için Galatasaray dedi ki hiç bize gelmeyin, Can Uzun'un kontratında serbest kalma bedeli var. Fesih bedeli 60 milyon euro, onu ödeyin, oyuncuyla anlaşın alın dedi. Şimdi Can Uzun'un ailesi çok hasta düzeyde çok iyi bir Galatasaraylılar. Ve bu Galatasaray için çok büyük bir artıydı. Ama Galatasaray Dünya Kupası sırasında milli futbolcunun, daha önce de anlatmıştım ben bunu, konsantrasyonunu, motivasyonunu bozmamak için Can Uzun'la direkt olarak temasa hiç geçmedi Galatasaray. Hiç direkt iletişim kurmadı. Turnuva bittikten sonra da bu iletişimler ve girişimler yapıldı. Ve Can Uzun Galatasaray'a Frankfurt'la anlaşırsanız okeyim dedi. Ben gelirim Galatasaray'a dedi.
1: Tamam.
0: Şimdi süreç nereye gidecek? Galatasaray Frankfurt kulübüyle bonservis pazarlığına oturmaya çalışıyor. Ama dediğim gibi bu 2-3 haftadır söylüyorum ya, Can'ın soyadı gibi uzun bir süreç. Bu direkt olacak o iş değil. Ha

0: Şimdi Galatasaraylar şuna mutlu mu olacak? Galatasaray gitsin Canuzuna masaya 60 milyon euro koysun. Oyuncu nasıl olsa gelmeye hazır. Ya da masaya 50 milyon euro koysun. İyi bir iş mi bu şimdi? Abi Galatasaray...
1: 75'i Osimhen aldın. Baremi olacak yani 75'i Osimhen aldın sen.
0: Abi ama Osimhen'i aldın da Türk futbol tarihinde bir tane var. O da başarılı bir operasyon. Niye? Sen çünkü bugün 75'i aldığın Osimhen için 120 milyon euro teklif alıyorsun, hayır diyorsun.
1: Mevzu da zaten o yüzden onu söylüyorum. Yani Osimhen'e 75 verildi ya, bu en yüksek barem ya. Şimdi dolayısıyla bir oyuncuya 60 verildi ya, bu Osimhen mi ki bu kadar para veriliyor muhabbeti. Yarın döner, olmaz demiyorum. Bunlar olur, bu tartışmalar yaşanır. Seni desteklemek için söylüyorum.
0: Tabii ki Can Uzun içinde Galatasaray Frankfurt'la görüşecek. Hiç temaslarını koparmış durumda değil. Bir anlamda orada oyuncunun da Galatasaray'a olan ilgisi, oyuncunun da Galatasaray'a olan isteği sonrasında Galatasaray bu rakamları 40-45 bandına çekmeye çalışacak. O matematikte de Galatasaray doğru ödeme planıyla Can Uzun'u kadrosuna katmak istiyor. Futbolcu tarafında herhangi bir problem yok, onu söyleyeyim. Yani Can'ın Türkiye'ye gelmekle alakalı, Galatasaray'a gelmekle alakalı,
1: evet,
0: bir soru işareti taşımadığını özellikle belirtmek istedim. Yani Can Uzun'la Galatasaray Frankfurt'ta el sıkıştığı gün anında anlaşır.
1: Peki gelelim, neydi? Leslie transferi. Leslie. Evet, nedir abi? Bu da son
0: evet,
1: durum.
0: Leslie
1: koşulları neye dursun olacak, neye onay verdiğini evet,
0: Galatasaray'ın çok uzun süredir takip ettiği, scout ekibinin sunduğu, raporladığı, Okan Hoca'nın beğendiği ve gizli yürütülen bir transfer operasyonu. Yaklaşık 1,5 aydır Galatasaray bu futbolcuyu bir anlamda Türkiye formülüne, Galatasaray'a, Şampiyonlar Ligi artısıyla birlikte ikna etmek için çok yoğun bir evet, çaba harcamış durumda. Hatta oyuncuyu getiren de Şelay'ın menajeri görüşmeleri hı, yürütüyor. Roland Şelay'ı Galatasaray'a getiren menajer.
1: Piyasa değeri bu arada 22 milyon euro görünüyor.
0: Ya futbolcu geçen yıl Chelsea'den 28.7 milyon euro transfer yapmış. Fransa U21 oyuncusu, ön libero ve 1.90 boyunda. Size'ı da çok iyi. Ve Galatasaray'a gelirim demiş durumda Leslie. Şimdi sarı kırmızılı kulüp, Sayın Başkan Dursun Özbey'in de yapılan toplantılar sonrasında onay verdiği bir teklifle gitti Premier Lig ekibine. 2 milyon euro kiralama ücreti ve artı satın alma opsiyonu. İngilizler tabii ki bonservis yatırımı yaptıkları bu oyuncu için dediler ki eğer ki istiyorsanız 25 milyon euroya veririz. Galatasaray onun üzerine, bak şimdi konudan konuya atlıyor gibi olacağım ama mesela Nolank'ı da doğru formülle aldı Galatasaray. Aspiria'yı da öyle aldı. Katkı da aldı Nolank'tan.
1: Özellikle
0: ama bugün
1: aldı.
0: İyi ki kiralık almışım diyor mesela. Hani taraftarlar T'yi alıyorlar ya bu kiralık satın alma opsiyonlarını. İyi ki kiralık almışım diyor. Nolan kalsaydın bugün kontenjanın doluydu. Hareket edemiyordun. Icardi ile dahi devam edemiyordun mesela. Hani bir de buradan bakalım arkadaşlar. Şimdi tabii ki futbolcu da genç yaşta olduğu için Galatasaray potansiyeline inanıyor. İş yapacağına da inanıyor. Okan Hoca da onay vermiş durumda. Ama Galatasaray diyor ki kiralık satın alma opsiyonu gidelim. Pat diye 25 milyon euro bağlamayalım buraya diyor. Daha sonra da Burnley'nin bu dönüşü sonrasında Galatasaray orada aynı Nolan transferinde olduğu gibi kiralık artı satın alma opsiyonu koydu oraya. O da yaklaşık 20 milyon euronun biraz daha üstünde. 2 artı 20 diyelim. 2 artı 20'lik bir paketle gitti Galatasaray Burnley kulübüne. Totalde 22 milyon euroluk paket. Oraya da şunu söylüyor Galatasaray. Belli bir oynama baremi olsun. O oynama baremini futbolcu sağlarsa, tamam mı? Eğer futbolcu bunu sağlarsa oynamaya bağlı opsiyon maddesi koyalım. Futbolcu bunu sağlarsa ben zorunlu olarak alayım oyuncuyu. Yani atıyorum 25 maç oynadı Galatasaray 22 milyon euroyu, 20 milyon euroyu sezon sonunda verir ve Leslie'yi kadrosuna katar. Şimdi bu formül üzerine Burnley kulübüyle Galatasaray görüşmelerini yürütüyor. Hedefi de futbolcuyu buraya çekebilmek. Çünkü Fransız oyuncunun Galatasaray potansiyeline çok inanıyor ve bu oyuncu için de temaslarını sürdürüyor. Dediğim gibi aynı Nolang'da olduğu gibi kiralama artı oynamaya bağlı opsiyon maddesiyle, zorunlu değil, oynamaya bağlı opsiyon maddesiyle Galatasaray'ın haklarını bir anlamda ön planda tutarak Galatasaray kiralık artı satın alma opsiyonu formülüyle Lesti'yi kadrosuna katmış.

0: yapmak istiyor. Aynı John Duran'da olduğu gibi. Ama bence bu Galatasaray'ı düşünen bir tavır. Sen git Leslie'ye 25 ver. John Duran'a git 15 ver. O zaman mı kahraman olacak Galatasaray yönetimi? Tabii. Ama şimdi değil. Bu formülün T'ye alınması üzücü. Galatasaray bonservisli. Bak Galatasaray o marka, Galatasaray o çilek transferini yapacak. O bonservis bedelini harcayacak. Yani hemen bir köyü yangına vermeyelim arkadaşlar.
1: Peki. Leao.
0: Rafael Leao son dönemde çok fazla ismi Galatasaray'la anılıyor. Bir kere Galatasaray kanat takviyesi yapacak. Ama öncelikli olarak biraz önce anlattım ya, belirlediği mevkilerden biri değil. Galatasaray Nolan kaldı. Çok da güzel katkı aldı değil mi? Kiralama formülüyle aldı. Şimdi bazı oyuncular kulüplerinde düşünülmez. Özellikle top seviyedeki kulüplerden bahsediyorum. İstediği teklifleri alamaz. Ve Ağustos ayının son haftasında o pazara düşer. O havuza düşer. Icardi böyle olmadı mı? Osimhen farklı sebeplerden dolayı böyle olmadı mı? Rafael Leao da Galatasaray'ın o pazarda hayal ettiği, o pazara, o havuza düşerse hamle yapar, kiralık olarak getiririm. Risk de almam, kafam da rahat olur. Yıldız bir futbolcu çekmiş olurum diye düşündüğü bir isim. Icardi de kiralıkla başladı. Osimhen de kiralıkla başladı. Noalang da kiralık geldi. Bunları lütfen unutmayın.
1: Model bu.
0: Evet. Leao için model bu. Yani Galatasaray gidip Rafael Leao için masaya oturup bonservis pazarlığı vesaire filan yapmaz. Onu söyleyeyim.
1: Peki. Transferde gitmesini beklediğin bir oyuncu var mı Galatasaray'da?
0: Vallahi gitmesini beklediğim, yani zaten flash, yani ana planın parçası olan isimlerden sadece şu an Davinson Sanchez çok iyi teklif alıyor. Osimhen'in gitmek gibi bir düşüncesi yok, onu da söyleyeyim. Osimhen hatta bundan 3 gün evvel, tabii 4 gün evvel hocayla da konuşmuş, kulüp yetkilileriyle de konuşmuş, transferler hakkında bilgi almış, çalışma planıyla alakalı, kamp programıyla alakalı bilgi almış.
1: Yarın başlıyor mu Osimhen?
0: Victor Osimhen biraz daha rötarlı gelecek. Zaten yarın sağlık kontrolleri başlayacak. Etap etap oyuncular sağlık kontrollerine girmeye başlayacak. Yani kısaca Victor Osimhen o projeksiyonun net içinde, her yerinde. Yani Galatasaray'a olan aidiyeti parayla pulla ölçülecek düzeyde değil.
1: Planlamada var yani Osimhen.
0: Topa girer Osimhen. Anlatacağız, konuşacağız bunları da.
1: Ne zaman?
0: Ama yani Victor Osimhen'in ayrılmayı düşünmediğini ve Galatasaray'da kalacağını söyleyeyim. Peki. Doğru zaman gelince.
1: Tamam, şu süper chatlere bakalım.
0: Tabii ki. Ha, buradan şunu da söyleyeyim.
1: Söyle abi.
0: Geçeyim mi? Yani daha Ödegaard'ı söyleyeyim istiyorsan.
1: Söyle tabii.
0: Şimdi Ödegaard çok konuşuluyor. ama Ödegaard Galatasaray'ın transfer listesinde yok. Yani o çok iyi bir futbolcu, Norveçli oyuncu. Ama Galatasaray'ın işte Arsenal kulübüyle görüştüğü, Ödegaard'la temasa geçtiği falan, bunlar doğru değil. Galatasaray'ın hedefleri arasında Ödegaard yok, onu söyleyeyim.
1: Peki. Gelen çok sayıda süper chat geldi, onları da hızlıca okuyayım. Son dakikaya kadar bekleyip 36 milyon vermişlerdi.
2: Tamam.
1: Tabii dümdüz şeye bakıyor. Yani Uğurcan'la ilgili hikayesi var ya, onu söyleyeyim.
0: 27,5 artı 2,5 gerçeği 30 milyon euro. Ama bugün Uğurcan'ın performans sonrasında sezon boyunca bonservis bedelini konuşan bir kişi oldu mu?
1: Başarısız olsa konuşsun.
0: Keşke Ederson'u alsaydık diyen oldu mu? O zaman
1: olmadı
0: abi.
1: Aydın Bey, Ali Naci neden bu kadar sinirli? Olay ne?
0: Ali Naci niye bu kadar sinirli? Ali Naci çünkü 4 yıl üst üste şampiyon olmuş.
1: Bir sinirli misin ya?
0: Kulübüm. Ya sinirli değilim. Sadece
1: ayıp ediyorlar diyorsun.
0: Reaksiyon. Ya ayıp da, ya olur mu öyle şey? Ayıp demiyorum da, ya biraz haksızlık edildiğini düşünüyorum. Peki. Ya. Şimdiden yangına vermenin bir manası yok.
1: Devam edelim. Direkt lig 11'de Okan Hoca'nın oynatmayacağı oyuncunun yıllık maliyeti 10 milyon euro olmamalı. Dursun Başkan haklı bu konuda. Şey konusu. Icardi konusu. Ne ilgili yazmış.
0: Ama Dursun Başkan haklı bu konuda diyor.
1: Dursun Başkan haklı bu konuda diyor.
0: İyi de direkt
1: Yo, Okan hani Hoca'nın oynatmayacağı oyuncu. Bir daha gelsene.
0: Icardi'ye ben kontratı veren kim abi?
1: Direkt lig 11'de Okan Hoca'nın oynatmayacağı oyuncunun yıllık maliyeti 10 milyon euro olmamalı. Dursun tamam.
0: Bence burada...
1: Yani bu parayı vermeyerek Dursun Özbek haklılık doğru yapıyor diyor bence.
0: Tamam, bence 5 milyon euro da çok iyi Mauro Icardi'ye.
1: Çok iyi ya, sen ne diyorsun?
2: Tamam.
1: Ey Galatasaray renktaşlarım, yönetim bonservisli adam gibi transfer yapana kadar forma, ürün falan almayın. Bakın ne halleri varsa, bırakın ne halleri varsa görsünler.
0: Çok İyi günde ya. Kötü günde diye bir kavram bilir misiniz? Yani ben o kıyısından köşesinden yetiştim Galatasaray'ın o dönemlerine, ama Galatasaray'ın uzun uzun yıllar şampiyon olamadığı sezonlar oldu.
1: Fenerbahçe taraftarı bayağı sabırlı yalnız.
0: Yani abi yapmayın, gözünüzü vallahi seveyim ya. Şu mesaj hiç sağlıklı değil ya. Yapmayın ya.
1: Peki devam. Aral Şimşir hikaye taraftarı kaliteli ve lider vasıflı bir 10 numara istiyorum. Bir sezon daha çakma 10 numara denemeleri istemiyoruz.
0: Yani şimdi bak işte Aral Şimşir'den dahi fırtına koparılıyor abi bir gündür Galatasaray'da. İşte doğruları anlatmaya çalışıyorum. Ama sonra kalkıp yönetimin adamı diyor. Ya arkadaş, siz benden doğruları duymak istemiyor musunuz? Konunun muhataplarıyla, konunun aktörleriyle, konunun başrolleriyle, Galatasaray başkanıyla, Galatasaray yöneticisiyle, oyuncunun temsilcisi tabii konuşacaksın abi. Bunları söyleyeceksin. Aral Şimşir için Galatasaray masada değildi. Galatasaray o defteri günler öncesinden, haftalar öncesinden kapatmıştı. Trabzonspor'a hediye eder mi ya Galatasaray istediği şeyi? Galatasaray Can Uzun konusunda, Galatasaray Bruno Fernandes noktasında. Bunu istiyor Galatasaray.
1: Devam. 10 numara transfer durumu artık netleşti mi? Kim gelecek?
0: Ya zaten hep söylüyoruz ya, Bruno Fernandes de Can Uzun oranın en fazla istenilen
1: adamı.
0: Galatasaray'ın talepkar olduğu isimler bunlar. Ama Bruno Fernandes ne diyor abi Manchester United? Şu anda diyor 50 milyon euro. Bruno Fernandes kupadan sonra konuşalım. Benim Manchester United'da kazandığım para 12 milyon pound diyor. Ona göre bana bir değerleme biç diyor.
1: Evet.
0: Şimdi o yüzden Galatasaray Can Uzun artısını eksisini alacak. Frankfurt'un en son düşürdüğü bonservis rakamını koyacak. Onun altına aynı Uğurcan Ederson kıyaslamasında olduğu gibi Can Uzun'un yıllık maliyetini koyacak. Diğer projeksiyona da Bruno Fernandes'in yıllık ücretini, Manchester'ın talebini koyacak.
1: Ona göre karar verecek.
0: Bakıp bir karar verecek. Ama süreç içinde, bugünden yarına değil, belki bir aylık süre zarfında rakamı aşağı çekebilmek adına elinden gelen mesaiyi harcayacak aslında.
1: Peki, devam. Transfer gelecek bekleyeceğiz ama Mertens etkisi yapacak bir futbolcu alınması şart. Konuşulan isimlerin hiçbirinde bu etkiyi göremiyorum.
0: Vallahi
1: demiş.
0: Ben Bruno Fernandes'te bu etkiyi görüyorum. Ben Can Uzun'da bu etkiyi hayal edebiliyorum. Bak direkt görüyorum demem. Hayal ama edebiliyorum.
1: O Can Uzun hikayesi de şey işte, yerli olması bakımından bu özellikle bu kuralda başka bir alanı da beraberinde getiriyor.
0: Tabii.
1: Onu da bu arada eklerim. Cevap veriyorum. Osimhen 100 yılda bir gelir. Maalesef o da yönetim şansıdır. Her sene Osimhen bulamazsın. Ekstradan 75 milyonluk topçuyu 80 almak marifetse Galatasaray'ın parasıyla onu ben de yaparım.
0: Keşke yapsaydın canım kardeşim. Galatasaray'a çok büyük bir katkı sağlamış olurdu.
1: Belki devam
0: edelim. Bak
1: edelim.
0: Bu da ayrı. Yani Osimhen hayaline inandı Galatasaray. Arkasından gitti.
1: O fırsattı diyor.
0: Abi aldı geldi. Oyuncuyu ikna etti. Kulübü ikna etti. Ben de alırdım oldu. Allah Allah.
1: Devam. Acaba Osimhen satın alma opsiyonu, kiralık teklif gelse ne tepki verirler? Günün sonunda Trabzonspor'a 40 milyon euroya bayılıp olayı alacağız.
2: Devam.
1: Abicim istemiyor taraftar. Icardi'yi istemiyoruz demiş bir başka dinleyenimiz, izleyenimiz. Devam edelim. En büyük camia izliyoruz ama 35 yaşındayım. Hangi yönetim olursa olsun bir transfer döneminde rahat geçirdiğini hatırlamıyorum. Diken üstünde hep.
0: Ama hep şampiyonluk var mı? Başarı var mı? Belki de başarıya götüren nokta bu.
1: İnsanlar mutlu ediyor.
0: Abi bir de bir şey söyleyeceğim. Aydın bak şimdi. Hep diken üstünde diyor ya.
1: Evet.
0: Abi Galatasaray geçen yıl Haziran'ın 10'unda Leroy Sané'yi Türkiye'ye indirdi. Almanya milli takımının 10 numarası, Bayern'in 10 numarası, Bayern'in devam etmek istediği oyuncuyu Galatasaray İstanbul'a indirdi. Free oyuncu pozisyondayken kontrat imzalattı. Hatırla, Bayern Münih'in futbolcuları ne alakası hani Türkiye falan açıklamalar yaptı. Abi her sene diken üstünde.
1: Bir de Fenerbahçe'nin Fenerbahçe'ye gelme durumu da vardı bu arada. Yani onlar da masadaydı. Onu da söyleyeyim.
0: Ya onu da bu yönetim yaptı. Yani lütfen bunları peki unutmayalım arkadaşlar. Bu arada Leroy Sané de çok motive, çok konsantre. Aynı Osimhen gibi. Sürekli olarak iletişim halinde. Leroy Sané de bana göre bu sezon çok farklı işler yapacak. Ben kısa kısa kalanları söyleyeyim mi? Bilgili var mı daha Süper Chat?
2: Bayağı var.
1: Var. Onları hızlı okuyayım.
0: Tamam.
1: Onları başka pakette değerlendirebilirim yani. Başkan divanda eşik atamaz.
2: Divanda eşik atlamanın senesindeyiz.
1: Herkes büyük düşünsün ve destek olsun derken bugün transferde vites küçültmesi insanları isyan ettiriyor.
0: Bir şey soracağım sadece. Şimdi Sayın Başkan'ın transferde elini küçülttüğü, vites küçülttüğüne dair resmi bir açıklaması var mı? Bunu soruyorum önce.
1: Yok da işte abi, oraya gitmiş Naci.
0: Arkadaşlar lütfen.
1: Peki devam edelim. Daha Kaan Günay kalıyor mu da belli değil. Aral için 40 milyon dendi. 12'ye 12'ye mis gibi kanat kaçırdık. Bitik oyunculara ısrarlı sözleşme yenileniyor. Ne gelen var ne giden. O halde cimbom için yangın vakti. Acayip ya.
0: Yangın
1: bir şey söyleyeyim mi? Şaşkınım benden Hacı. Hı? Şaşkınım bende. Abi çok fena yürüyorlar Galatasaray Başkanı'na. Kaan Ayhan ve Ahmet Kutucu'yu gönderip yerine Salih Özcan ve Raşim Şimşir almayı bile akıl edemeyen insanların taraftarın gücü ve desteği üzerinden saltanat sürmeye devam ediyorlar.
0: Şimdi Salih Özcan güzel mesaj. Salih Özcan Galatasaray'a da teklif edildi ama o bölgede Galatasaray'ın çok fazla oyuncu opsiyonu olması sebebiyle düşünülmedi. Onu da söyleyeyim.
1: Kazanalım. Aslan Galatasaray diyoruz tamamen. Tamam seviyoruz. Sevdik Icardi ama Brezilya dizisinde çevirmek nedir? Ya bir yönetici de çıkıp bir şey desin noktayı koysun. Bu doğru yalnız.
0: Katılıyorum %100. Yani. Sayın Başkan Dursun Özbey'in gerekirse yarın sezonun çalışında bence bu konuyla alakalı
1: Icardi'yle
0: masayı yumruya vurması ve dominant bir tavır sergilemesi gerektiği kanaatindeyim.
1: Belki. Mertens gitmeden önce ne zaman gideceği belliydi. Galatasaray'ın ilk 11'de Mertens sonrası 10 numara oynar dediğimiz oyuncusu yok. Hala o mu olsun bu mu olsun yok eldekiler mi olsun bıktık artık.
0: Doğuz Berk'e teşekkür ediyorum. Her yayınımıza ilgi gösteriyor 3-4-3'te de.
1: Osimhen'e kim
0: İlkay'ı hayal ederek geçen demiş. Sene almıştı aslında. Mertens yerine İlkay'ı eklemek istemişti Galatasaray ama olmadı.
1: Bazen de olmaz.
0: Osimhen'e ne son mesaj?
1: Kim diyor?
0: Atletico
1: diyor,
0: Madrid.
1: Yalan diyor. Bu diyor doğru değil.
0: Peki.
1: Mi? 120 mi veriyor?
0: Teşekkür ederiz evet.
1: Bu arada bir durum daha yok herhalde.
0: Yok Osimhen.
1: Peki. Bilmez. Bir baltaya sap olamayan futboldan anlamayan troller yorum atmasın. Bırakın futbolu bilenler yönetsin. Transfer yapsın. Siz de sadece izleyin ve ilerin. Abi bu anlattıkları iyi hoş ama taraftarın beklentisi ve transfer konusunda Leslie çok iyi transfer olur.
0: İşte bunun için de uğraşıyor Galatasaray. Teşekkür ederiz.
1: Destini yollamış bir başka izleyenimiz.
0: Teşekkür
1: bu arada isimleri bazen ekran küçük çünkü göremiyorum kusura bakmayın. Anne Hacı Bey ciddi ciddi sormak istiyorum. Kulüp kiralayalım beğenirsem alalım diyorsa aynısını ben niye kombine yenileme zamanı yapmadım. Ben de kiralayıp sonra performansına göre yenilesem olmaz mı?
0: Çünkü profesyonel bir sözleşme yapıyor Galatasaray kulüplerle ve futbolcularla. Bu futbolcular armaya renklere aşık olduğu için gelmiyor. Sen renklere aşık değilsen zaten kombine alma kardeşim öyle söyleyeyim sana.
1: Belki devam. Dursun Özbek ve yönetimle transfer konusunda bu kadar tepki varken bir de taraftan istemediği Icardi sürecini uzatmasını mantıklı buluyor musunuz? Kesinlikle bu arada bizim çocuklar da manket açtılar. Evet. Icardi kalsın mı gitsin mi diye.
0: Evet.
1: Söyleyeyim. %70 falan da.
0: Tabii.
1: Daha fazla olabilir özür dilerim. Şey diye ama.
0: Gitsin diye.
1: Gitsin diyenler tabii, daha çoğunlukta ilk anda baktığımda onu da söyleyeceğim.
0: Şaşırmam yani çok açık ve net yani bu süreci eğer ki 18 Mayıs tarihinde 19 Mayıs tarihinde Icardi Galatasaray evet deseydi şimdi yine aşkın olayım Icardi'ydi. Ama aradan 50 gün geçti Aydın 50 gün geçti.
1: %84 kesin diyormuş.
0: 50 gün geçti tatil yapıyorsun menajerin kontrat arıyor hala yanıt vermiyorsun kalacağım mı gideceğim mi belli değil sonra seni mahkemeye vereceğim bunları konuştuğun için. Ver sevgili Elio Pino ya.
1: Abi o
0: beni
1: çok enteresan.
0: Ne olur mahkemeye şey. Ver. Ne diyeyim abi?
1: Ya hedef gösterdin diyor işte. Falan. Sonraki süper chat. İzleyenlerimize çok teşekkürler bu arada. Geçen sene taraftar kadroyu yetersiz dedi. Genç oyuncu almadılar. Çeyrek final görecek Şampiyonlar Ligi deplasmanlarında rezil oldu takım. Hala aynı kafa. Belki biraz isyan buna biliyor musun? Haftalardır denilen baba orta saha nerede acaba? Diyerek süper chatleri tamamladık. İzleyenlerimize çok teşekkür ederiz.
0: Teşekkür
1: anlıkta şu an 4000 civarında izleyenimiz bizimle birlikte. Yayınımızı beğenir ve Digifutbol'a abone olursanız çok memnun ve mutlu
0: son
1: oluruz.
0: Kaç şey daha bilgi daha.
1: Söyle onları da aktar Naci onlara geleceğim.
0: Ben de geç kaldım dişçiye. Bir Galatasaray futbol takımına 2 aylık maaş ödemesini yaptı. 30 Haziran ve 2 Temmuz tarihlerinde. Oyuncuların içeride kiminin 1, kiminin 1,5 aylık alacağı kaldı. 15 Temmuz tarihinde Galatasaray UEFA'ya borçsuzluk kağıdı verecek ve bu tarihe kadar Galatasaray bütün futbolcularının alacaklarını sıfırlamış olacak. Diğer nokta Singo ile alakalı Galatasaray taraftarının kafasında soru işaretleri var. Dünya Kupası'nda da sakatlandı. Eyvah dediler. Ama rahatlatan bir gelişmeyi aktarayım. Singo'nun sakatlığının önceki sakatlığıyla hiçbir alakası yok. Yani nükseden başka. Bir durum yok. Başka bir noktadan sakatlanıyor. Ve 2 hafta içinde de saha çalışmalarına başlaması bekleniyor. Bunun dışında Bodrum'da bir Galatasaray'da şampiyonluk kutlaması oldu.
1: Fatih Hoca'yı da gördüm orada.
0: Sayın Dursun Özbek, Okan Hoca, futbolcular katıldı. Ama o pasaja hoca ve Fatih Hoca kalamamıştı. Ya İsmail Kartal detayı çok rahatsızlık verici. İşte o kutlama esnasında hazırlanan video klipte işte İsmail Kartal'ın açıklaması vesaire falan. Abi biz Galatasaray büyük kulüp diyoruz abi. Galatasaray çok büyük bir kulüp. Eğer Galatasaray bu ligin, bu ülkenin futbol anlamında abisi ise, akili ise bu tip videolara hiç ama hiç gerek yok. Açık söyleyeyim. O zaman sen İsmail Kartal torununda yanıt vermiş oluyorsun. Sen rakibin torununda o zaman karşılık ve gönderme yapmış oluyorsun.
1: O videonun
0: şimdi
1: hikayesi ne?
0: Şampiyonu kutlaması abi. Videonun hikayesi işte telefon çalıyor. İsmail Kartal
1: hayır,
0: koşarak
1: gördüm onu, gördüm
0: gidiyor
1: de,
0: falan.
1: Yani kim akıl etmiş bunu?
0: Ya bilmiyorum. Yani Bodrum Galatasaray Derneği'nin şampiyonu kutlaması ama ben Galatasaray'a yakıştırmadım abi. Galatasaray'ın şampiyonu kutlamasında İsmail Kartal'ın ne işi var? Alakasız. Ben hiç yakıştırmadım.
1: Peki. İzleyenlerimize tekrar teşekkürler.
0: Teşekkür ediyorum.
1: Naci, ağzına sağlık.
0: Sağ olun.
1: Teşekkür ederiz. Tekrar görüşeceğiz. Hoşçakalın.
0: Dilerim beğenmeniz dileğiyle bu arada. Sonradan izleyenlerin de teşekkürler. Sağ olun.
1: Evet, geçen hafta çok ciddi bir teveccüh vardı. Bu hafta da aynısını bekliyoruz. Çok teşekkürler. Görüşmek dileğiyle.
3: Kim ne dedi?
4: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
5: Bu bir tekrar yayındır.
6: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
7: Çünkü en üst yargı son kararı vermiş. Sonuçta çok söylenecek şey var. Devlet demiş ki, hukuk demiş ki bu bir kumpastır ve Türkiye'yi 15 Temmuz'da büyük acılar yaşatmaya çalışan bir terör örgütünün kumpasıdır. Sen Şampiyonlar Ligi'ne gönderilmedin. Ya abi her ceza haklı bir ceza değildir ki. Yani ülkede, dünyada da öyle filmlere konu oluyor ama ülkemizde de 60'lı 70'li yıllarda çok olmuş. Adam 30 yıl hapis yatıyor, 31. yıl tahliye ediliyor. Devlet özür diliyor, ya biz seni yanlış yere atmışız, gerçek suçluyu bulduk diye. Anlatabiliyor muyum? Her verilen ceza doğru cezadır veya o dönem sağlıklı verilmiştir diye şey. Fenerbahçe o dönem sağlıksız ve doğru olmayan ceza verildi. Her neyse. Ya bunun üzerinden bile hala aradan geçmiş artık bu. Biz Trabzon taraftarı İstanbul'da Fenerbahçe tribününe rahat gelsin. Fenerbahçe taraftarı Trabzon'da rahat ki rahat da dolaşır. Trabzon halkı mükemmel bir misafirperverliği vardır ama o gerginliği besleyenler olduğu sürece bundan etkilenen insanların da olması gayet normal. Fenerbahçe taraftarı Trabzon'da stada girsin diye düşünürken işte 3 gün önce yine birbirlerine sataşan açıklamalar yaptı. Ya bırakın, bitti artık, 16 yıl geçti. Acısıyla şey unutulmasın, kumpas unutulmasın, bir daha böyle bir şey olmasın. Buna yeltenilmesin. Türk sporuna terör örgütleri el uzatmasın. Bunun üzerine birleşin. O dönem kendi canının yandığını düşünen insanlar da olabilir ama Türk sporu için, Türk futbolu için artık bu şeylerin de üzerine sünger çekilmesi lazım. Umarım yeni bu kadar ısınmışken Trabzonspor, Fenerbahçe, işte klavye delikanlı kulüplerin şeyinden bahsettik ya, umarım bu sadece birkaç sosyal medya klavyecisinin, klavye delikanlılarının gazını almak için yapılan açıklamadır. Umarım onlar da sona erir. Her iki taraf için de diyorum.
8: Mesajları okuyarak ilerliyordum. İki müdürüme de selamlar. Amsterdam'dan selamlar. Sizi dinlemek çok güzel. Erkan müdürüme sorum. Fenerbahçe'de transferde gecikiyor mu yoksa emin adımlarla sanki adım adım mı ilerliyor? Bence ikinci dediğiniz daha ağır basıyor ama Erkan müdürüme sorayım dediniz. Direkt Erkan Tiryaki'ye aktarayım.
7: Yaşar abi, Hollanda'ya selamlar. Şimdi yani bütün takımlar ağırdan alıyor. Çünkü bunu biz söylediğimiz zaman, Haziran'ın 15'inde transfer açıldığı zaman takımlar belli başlı anlaştığı oyuncularla yapabilir ama transfer politikasını ağırlıklı olarak Dünya Kupası sonrasına bırakacak. Artık son 8 takımla yavaş yavaş belli olmaya başladığı için yavaş yavaş hareketlenecektir. Ama Fenerbahçe'nin iki önceliği var. Bana göre üçüncü bir önceliği de olması lazım. Önce kulübün önceliğini söyleyeyim, bildiğimiz şeyleri. Bir kanat oyuncusu alarak Şampiyonlar Ligi'ne kaldıktan sonra bir ya da iki transfer, yani direkt ilk 11 oynayacak oyunculardan bahsediyorum. Yoksa Fenerbahçe bir yerli stoper de alacak. ama önceliği o değil. Veya santrafor da alacak. Belki Vedat'ın döneceğini düşünerek önceliği de o olmayabilir ama Fenerbahçe'nin ilk şu andaki önceliği yönetimin kanat oyuncusu, Oğuz Hoca önderliğindeki transfer komitesinin kanat oyuncusu, işte Greenwood olur ya da başka bir oyuncu olur ama direkt ilk 11 oynayabilecek, ses getirecek bir kanat.

0: forvet oyuncusu almak, evet, Fenerbahçe'nin. Ve Fenerbahçe bundan sonra büyük bir ihtimalle de yani Ağustos ayında lig başlayacak. İşte Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda alınacak sonuçlara göre. Şampiyonlar Ligi'ne kalırsa oradan da bir para geleceği için ona göre harcım yapacak. Diğer önceliği de Fenerbahçe'nin, iki önceliği var demiştim yönetimin. Eldeki oyuncuları göndermek. Yani takım kadrosu çok kalabalık. Bence diğer yıllara göre şanslı oldukları nokta satabilecekleri yabancı oyuncular var. Yani neydi o isim, Meksikalı bir stoper vardı Fenerbahçe'nin. Thiago neydi? Bir şeydi. Geçmiş dönemden bahsediyorum. 2018 Koku döneminde. Diogo Reyes. Evet. O tarz artık gittiği için de rahat konuşacağım için çöp denilen yabancı transferler olmadığı için işte Alexander Frey gibi vesaire. Yani elden çıkartılabilecek daha rahat oyuncuları var Fenerbahçe'nin. Livakovic para kazanırsın. verdiğin kadar olması bile. Amrabat para kazanırsın. Diogo Carlos para kazanırsın. Musaba para kazanırsın. Fenerbahçe'nin elinden çıkartmak istediği oyuncular. Evet, Omar Fayet'ten zaten bir yatırım transferiydi. Kazanamaz. Bazı oyunculardan Fenerbahçe para kazanabilir. Fred kalacak mı, gidecek mi? Belki ben kalacağını İsmail Hoca'yla düşünüyorum. Ama bu yabancı kontenjanında ekstra oraya bir oyuncu olur. Fred'i de satabilirsin. Beka yurt içinde satabilirsin. Rusya'ya satabilirsin. Yani 1-2 milyon euro kazanabilirsin veya verdiğin şu an yıllık ücretini karşılayacak takımları bulabilirsin. Yani diğer yönetimlere göre veya diğer yıllara göre Fenerbahçe'nin yeni yönetiminin avantajı elden çıkartılacak oyuncuların piyasa değeri çok net bir şekilde söyleyeyim var. Ama öncelik bu olacak sonuçta. Yeni yabancı kuralı 16-4, artı 4'e uyan oyuncularınız var. İşte Mimović kalır mı kalmaz mı, büyük bir tane gidenlerden birisi olacak ama işte Şerif, Nene, bunlar o 6-4'e uyan isimler. Marsh Brown yine ona keza. Ama o 10 kişilik kadroda işte bir yabancı oyuncu daha geldi mi ne olacak? 2+1 dedim, yani benim kendi görüşümü söyleyeyim. Belki sen de bana muhalif olacaksın ya da dinleyicilerimiz de fikirlerini söyleyebilir. Vedat Muriç hiçbir zaman bu seviye bir takımın birinci santraforu olamaz. Çok değerli bir oyuncu. Ligi çok iyi biliyor.
1: Zaten onun için çabalıyor.
0: Oyun içindeki etkisi inanılmaz. Yani sadece gol olarak düşünmeyelim, rakibi yıpratması. Hatırlayın o dönemi, Vedat Muriç'in olduğu dönemde Geri Rodriguez ve Victor Moses'ın etkinliği çok daha artmıştı Fenerbahçe'de kanat oyuncularının, Ersun Yanal'ın döneminde. Kanat oyuncularını çok rahatlatır. Bak göreceksin, Kerem Aktürkoğlu'nun performansı Vedat Muriç'le oynarken daha fazla artacak. Hem kenar ortalar hem bekleri de kendi kademesine soktuğu için bek pozisyonunu boşaltarak kanat oyuncularının önünü çok fazla açacak. Çok değerli. Ama gelelim ki Fenerbahçe'ye işte Osimhen gibi, ki Osimhen geçen yıl ligde çok gol atmadı. 11-12 gol attı. Ama o kadar kritik goller attı ki işte Afrika Kupası ve sakatlığından dolayı kaçırdığı haftalar oldu. Yine gol ortalaması yüksekti. Şampiyonlar Ligi'nde çok gol attı. Fenerbahçe'nin evet bir Osimhen daha yok. Osimhen'in bir üst modeli zaten dün Brezilya'yı eledi. 2 gol attı. Osimhen tarzı daha doğrusu Osimhen kalitesinde veya fiyatında bir oyuncu zaten alamazsınız. Ama Fenerbahçe'nin birinci santraforunun size bir sezonda 25-30 gol arası direkt gol, asistten bahsetmiyorum, yani 20 ve üzeri gol katkısı vermesi lazım. Vedat Muriç'in kariyeri boyunca en iyi sezonu geçen sezonda 23 gole ulaştı Mallorca'da. Vedat Muriç Fenerbahçe'de 17 gol attı. Bunun bazılarını Türkiye Kupası'nda attı herhalde ya da Avrupa var mıydı o dönem hatırlamıyorum ama ligde 13 golü vardı. Bak en iyi sezonunda 19 milyon euroya Lazio'ya gittiği dönemde Fenerbahçe formasıyla ligde 13 ya da 14 gol atmış olması lazım. Totalde 17 gol attı. İşte 40 maçta. Çok düşük bir rakam yani. 0.50'nin bile altında. O yüzden Fenerbahçe'nin Vedat Saçmış, sizdeki Şerif'e de anlaşılan güvenilmiyor. Ki mecburen bu turu onunla geçeceksin ya da Talişka'yla. Fenerbahçe'nin aynı sıkıntıları çekmemesi için geçen yıl nasıl Yusuf En-Nesyri, Cenk Tosun ve John Duran'la başladın. 3 üst düzey santraforla başladın. 3 üst düzey santraforla başladın. Şu an Fenerbahçe'nin Vedat Muriç'in de sakatını sayarsak yine santraforu yok. O yüzden Fenerbahçe'nin bence önceliği kanat transferiyle birlikte yürüteceği mutlaka işte bu Guresi diyorlardı. Olmadı herhalde. O tarz size 30 gol vaat eden, atar atmaz başka bir konu, 30 gol vaat eden bir santrafor olması lazım. Fenerbahçe'nin bence şu andaki en büyük ihtiyacı da birinci santrafor bölgesi. Bazen Vedat Muriç ve şeyle oynarsın.

0: yeni alacağın santraforla oynarsın. Bazen Vedat kenarda olur, bazen diğer olur ama Vedat'ın önüne geçebilecek, yani Vedat'ı da gölgede bırakacak bir santrafor transferi yapmanız lazım. Çünkü Vedat üst düzey iki takımda oynadı. Yani kariyeri boyunca şampiyonla oynayan bir takımda oynadı sadece. Fenerbahçe'de oynadı. O sezonu 13 golle tamamladı. Şampiyonla oynayan takımda ki Fenerbahçe Ersun Yanal'la devre arasının lider ya da oralarda girmişti. Yani bir Trabzon deplasmanındaki büyük hakem hatasıyla kaybedilen maçtan sonra düşüşe geçmişti Fenerbahçe. Zaten ondan sonra pandemi girmişti, bir şey olmuştu. 2020 olması lazım. Ondan sonra Lazio'ya gitti. Lazio'nun da hedefi ilk dörttür yani. Serie A'da şampiyonluk kurabilecek bir kadrosu yoktur. Hadi Serie A'daki Şampiyonlar Ligi yarışını üst düzey kabul edelim. 2 gol attı, 3 gol attı. Yani orada da oynayamadı. Lazio'da da bir sezon geçirebildi. Sonra orta sıra takımlar aynı bizim gençler bildiğimiz gibi Mallorca'ya gitti. Yani Mallorca 2000 yılında Galatasaray'ın elediği Mallorca pozisyonunun çok uzağında. Yani o zaman Samuoletto vesaire kalede Leo Franco Samuoletto vardı. Santraforunda Mallorca'nın, La Liga'nın ilk dördünü oynayan bugünkü Atletico Madrid gibi bir takımdı. Ama özellikle son 20-30 yıldır çok fazla yani bu sıralarda oynayan, küme düşmemeye oynayan, ki bu yıl küme düştü. Yani kümede kalmaya oynayan bir takımla oynadı La Liga'da ve küme düştü. Orada bu gol performansını gösterdi. Ha, şunu da diyebilirler ya, böyle kötü bir takımda, küme düşen bir takımda 23 gol performansı, evet, mükemmel bir başarı. Ama kariyeri boyuncaki en büyük başarısı, en yüksek gol skoruna ulaştı. Bütün bunlara baktığımız zaman skor istatistik olarak Vedat Muriç Fenerbahçe'nin birinci santraforu değil. Ama ve lakin Fenerbahçe özür dilerim, Vedat Muriç üzerine
1: abi birinci santraforu değil bence de, ama nereye bağlayacağız onu merak ettim.
0: Şunu söylüyorum, olumlu taraftan da bakayım. Evet, oyun içinde az önce dedim, kanat oyuncularını çok rahatlatır, asist yapar, sırtı dönük oynar, topu tutar, sende çok önemli. Ama bu Vedat Muriç'in üzerine oyun planı kuracaksanız olur. Fenerbahçe'de Asensio varken, Talisca varken, işte diğer önemli dünya yıldızı oyuncuları varken Vedat Muriç'in üzerine oyun planı kurulmaz. Ancak onun işte Osimhen tarzı bir oyuncuya kurulur. O yüzden Fenerbahçe mutlaka ve mutlaka birinci santrafor hiç tartışmaya yer bırakmayacak. Ha, tutar tutmaz başka bir konu. Geçen yıl John Duran da tutar demiştik. O transferi eleştirmemiştik. Ama tutmadı. Tutup tutmayacağını bilemeyiz. Ama birinci santrafor transferi yapması lazım Fenerbahçe'nin. Bu benim düşüncem ama bence yönetimin düşüncesi bu değil.
1: Peki sendeki detaylar neler? Jiresi için ve Greenwood için, aynı zamanda kanat tarafı için.
0: Greenwood'u zorlayacak Fenerbahçe. Sonuna kadar zorlayacak. Çünkü şu anda piyasada alabileceğiniz, işte geçen yıl Leroy Sané vardı. Ondan önceki yıl Galatasaray'ın aldığı Wilfried Zaha vardı. Yani piyasada Türkiye'ye gelebilecek önemli oyuncular bunlardı. Şu anda piyasada kanat oyuncusu olup Türkiye'ye gelebilecek en önemli oyunculardan birisi de Greenwood. Fenerbahçe sonuna kadar birinci plan olarak bunu zorlayacaktır ve bütçesinin, şu an kalan bütçesinin veya oluşturulacak bütçenin, şöyle oluşturulacak bütçenin, az önce de dediğim gibi Livakovic'in satışı, belki Mimovic'in kiralanması, Musaba'nın satışı, bu tarz elden işte Diego Carlos'un satışı, bu tarz oyunculardan gelecek bedellerle Fenerbahçe bütçesini birazcık daha arttıracaktır ve kanat oyuncusu olarak da Greenwood'un üzerine gidecektir. Bu arada Sidik Şerif'in de ben ondan dolayı Fenerbahçe'nin ikinci santrafora da ihtiyacının olduğunu söylüyorum. Talisca'yı tek forvet olarak yine kullanmak zorunda kalacak büyük ihtimalle, zaten Şampiyonlar Ligi'nin ilk ön eleme turunda Polonya takımına karşı. Sidik Şerif'i daha çok İsmail Kartal kanat oyuncusu olarak, fulleli atletik bir oyuncu olduğu için kanat oyuncusu olarak düşünüyor. İrfan Can Kahveci'yi çok ciddi bir şekilde psikolojik olarak hazırlayıp o 2 yıl önce, 3 yıl önceki performansına döndürmek için, ki İsmail Kartal'la verdi o performansı. Yani o performansa yaklaşırsa birinci sağ kanat oyuncusu İrfan Can Kahveci'yi düşünüyor. Çok açık ve net söyleyeyim. Solda Kerem. Tabii yeni transfer kim gelecek? Solda da oynar Grimor. Sağda da oynar. Ama İrfan Can Kahveci'yi de ilk 11 oyuncusu olarak düşünüyor İsmail Kartal. O yüzden şu anda Fenerbahçe'nin önceliği zaten stoper transferine, belki bir yerli stoper transferi olabilir, öyle duyumlarımız var. İşte Adil'in ismi geçiyor örneğin. Ama Fenerbahçe stoper transferini bir kere Eke transferiyle kapattı. Sakatlık geçirmezse mükemmel bir transfer bu arada. Yaşar abi daha fazla bilgi verebilir. Zaten bildiğimiz bir oyuncu, göz önündeki bir oyuncu, City'nin oyuncusu. Şu anda Hollanda milli takımında oynuyor. Hollandalı olduğu için öyle dedim. Kanat transfer, yani bek transfer.
1: Bu arada dedin Yaşar abi için, ne dedin orayı anlamadım.
0: Nathan için daha fazla şey verebilir, bilgi verebilir. Hollandalı
1: peki,
0: ya.
1: Tamam, ha, peki.
0: Hollanda'da yaşadığı için doğru. Mesela Hollanda'da yansıması nasıl olduğunu bilmiyorum. Çünkü önemli. Hollanda milli takımının dönem dönem ilk 11'de oynayan, ki grup maçlarının ikisinde ilk 11 oynadı diye hatırlıyorum. Birinci stoper, yani ilk 3 stoperinden birisi Hollanda milli takımının. Önemli bir oyuncu. Size uzun yıllar. Ki Pep Guardiola'nın takımında stoper oynamak kolay değildir. O da 60-65 milyon euroya gelmişti. Sterling'e gelmişti Manchester City'ye. Yine İngiltere'deki başka bir takımdan. Onun takımlarında stoper oynamak, çünkü stopere çok fazla görev verir. Hem kesici, hem kademe, hem de önemlisi oyun kuruculuk anlamında. Orada Guardiola'nın takımlarında stoper oynamak kolay değildir. İşte duyumlardan bahsederken İrfan Can Kahveci'yi söyledim. Stoper ve bek zaten kaleci konusunda bir sıkıntısı yok Fenerbahçe'nin. Livakovic'le yollar ayrılacak. Birinci kaleci Ederson olarak devam edecek. Ve Fenerbahçe'nin şu an en büyük eksikliği, orta sahanın göbeğinde de bir sıkıntısı yok Fred'in de kaldığını düşünürsek. Mutlaka bir sağ kanat, her iki kanatta da oynayan ama ağırlıklı olarak sağ kanatta oynayan bir oyuncu, o da Greenworth'un üzerine gidiyor. Yani adam, yani geçen yıl 30 gol katkısı yapmış, gol artı asist. Son iki sezonda 50-60 gol katkısı yapmış, gol artı asist. Artı bir de birinci santrafor, o benim görüşüm tabii ki. Ama Fenerbahçe'nin önceliği dediğim gibi İrfan Can Kahveci'yi de bu yarışın içine sokarak kanat transferi.
1: Peki. Şöyle hızlıca mesajları tamamlayayım. %100 katılıyorum. Öncelik golcü olmalı demiş Yaşar Bey. Yaşar Bey'in ben aynı zamanda Fenerbahçe transferde çok mu gecikiyor yoksa emin adımlarla, sakin adımlarla mı ilerliyor kısmında bu sorusuna, ben emin adımlarla ilerlediğini düşündüğüm bir Fenerbahçe görüyorum. Öyle hızlıca eleştirelim, hızlıca çabuk harcayalım değerleri, kıymetli olan bazı durumları diyen tarafta değilim. Bir şey kurulmaya çalışılıyor. Orada 8 yıl dayandığınız Fenerbahçeliler eğer burada çok ısrar ediyorsa, mesela ilk Yaşar Bey'in ilk söylediğinde geç kalındı kısmında, 8 yıl dayandığınız Ali Koç yönetimi bir tarafa koyun. Diğer tarafta da sonrasında ya Aziz Başkan olsaydı bunlar olmazdı, ahı var bak şu ismin, ahı var bak bunların dediğiniz bazı noktaları şöyle bir net bir şekilde hatırlayın lütfen, ya da en azından denilen noktaları, siz öyle düşünmeseniz bile burada da biraz sabır konusunu ön plana çıkarın diye düşünüyorum Fenerbahçe yönetimine ilişkin. Ve gelen mesajlara şöyle hızlıca tek tek bakıyorum. Hepsini okuyayım, sonrasında değerlendirelim Erkan Tiryaki. Mesaj ağırlıklı gidiyoruz. Berk, öncelikle hoş geldin. Şükür kavuşturana. İyi yayınlar diliyorum. Zihni Hoca'ya Allah'tan rahmet dileriz, sabırlar dileriz demiş. Greenwood transferinde ne aşamada, konumuza sorabilir misin demiş. Onu konuştuk Erkan Tiryaki ile.
0: Yani aşama konusu ilgilenildiği doğru. Fenerbahçe evet. Bununla da ilgili açıklama yaptı. Bundan dolayı değil yöneticimiz Fransa'da, ama ilgilenildi ya. Fenerbahçe'nin transferdeki birinci maddesi Greenwood.
1: Ya bu arada yönetim...
0: Yani şu anda bahsedilen rakamlara 40 milyon euroya çıkması imkansız Fenerbahçe'nin.
1: Abi bu arada...
0: Maksimum çıkabileceği, o da işte satılacak.
1: Erkan Tiryaki.
0: Oyunculardan, çünkü Fenerbahçe... Geliyor mu sesim?
1: Geliyor şu an, evet.
0: 22 yabancı oyuncusu var Fenerbahçe'nin, satılacak oyuncuların geliri ile beraber o ancak 30 milyon eurolara çıkılabilir.
1: Evet.
0: O yüzden yani şeyde de transfer maaş konusunda da sponsor kısmına güvenilecektir. Yoksa o Marsilya'nın istediği rakamlara çıkılması Fenerbahçe'nin hiç gerçekçi değil. Fenerbahçe zaten transfer bütçesinin birçok kısmını şimdi bu sene şeye kullandı zaten. Sedik Şerif'in bonservisini alarak, zorunlu bonservisini alarak
1: peki.
0: Kullandı.
1: Selamlar Hayli. Bu arada dedim abi, bu arada dediğim şeyi unuttum bu arada. Giremeyince araya. Hızlıca aklıma gelince söylerim az sonra. Selamlar Hayli, yayınlar kolay gelsin herkese. Selam, saygı Berk sana da, Zini Göktaş'a da demiş. Zini Göktaş'a Allah'tan rahmet dilemiş. Yanlış yazmış ama ya yani bize de rahmet diliyormuşsunuz az daha, öyle söyleyin Necmettin Bey. Allah böyle hayırlı güzel ömürler nasip etsin hepimize. Ama araya karıştırmış bak, diyor ki Berk sana da saygılar, Zihni Göktaş'a Allah rahmet eylesin. Ha peki tamam, şimdi düzeltti. Peki tamam, düzenlendi hemen mesaj. Teşekkür ediyoruz. Farklı bir dinleyicimizden geliyor mesaj. Der ki merhaba, yorumcuya sormak istediğim birkaç soru var mesela. Aziz Yıldırım'ın kendi demeci var. İşte yaptıysam kendim için yapmadım, Fenerbahçe için yaptım vesaire vesaire demiş. Şimdi adınız yazmıyor. Adınızı yazın lütfen. Önce adınızı okuyalım. 20-20. 20-20. Ya abi şimdi uzayacak konu ama gir Cumhurbaşkanlığı sitesine. Abi Türkiye Cumhuriyeti'nin en yüksek makamı nedir? Resmi makamı.
0: Cumhurbaşkanı. Cumhurbaşkanlığı.
1: Bir şeyi netleştirmek istersen oradan bir şeye bakabilirsin ya da en azından ya orada baktığın şey nettir öyle, değil mi?
0: Hukuk
1: abi hukuk zaten. Aynı şekilde hukuken yani ona da baktığında. Ama sen diyorsan ki burada
0: bak,
1: şunu söyleyeyim hemen söyleyeyim Erkan Tiryaki. Hemen söyleyeyim. Bir terör örgütünün kumpasını buraya bu şekilde soru haliyle getirip ne yaptıysa Fenerbahçe için yaptı diyor derseniz orada manipülasyona girer olay.

0: Bu bir. İkincisi de hani ben sadece dış ülkelerden ya da UEFA'dan gelen bazı şeyleri baz alıyorum diyorsanız orada diyecek bir şeyim yok size. Türkiye Cumhuriyeti'nin aldığı hiçbir kararı tanımıyorum. Bu durum böyledir. Bakın böyle böyle Aziz Yıldırım da şöyle demiş zaten. Bu şekilde destekliyor onu arayıp altında bir şey arıyorsanız o sizin kendi düşünceniz, kendinize bağlayacak bir şey. Ama söyleyeceğimi söyleyeyim. Erkan Tiryaki, sözü sana bırakayım.
1: Şimdi şöyle, kardeşimizi diyorum. Evet. Niye kardeşimizi? Belli ki o dönemde maksimum 6-7 yaşındadır ki o dönemki açıklamaları hatırlamıyordur. Yani şu anda da kaç yaşında olur? 22-23 yaşındadır. Eğer yaşı evet. yüksekse, benim yaşlarımdaysa, yani 40 yaşındaysa da vah vah diyorum. Çok net söylüyorum. Yaşında yazarsa. Ondan dolayı kardeşim diyorum. Olabilir. Çünkü bu konu çok konuşuluyor. Sadece bir işte her şeyi bütünüyle bakmak lazım.
0: 50 yaşına bile gelse işine lazım. Geldiği gibi konuşur.
1: Bir kelimeyi bak. Orada ben o toplantıdaydım.
0: Yeri geliyor böyle düşünen bir insan.
1: Sayın Aziz Yıldırım, 62-22'li yasanın değişikliği konuşuluyor. Yeniden yargılama dönemi konuşuluyor. 62-22'li yasada da şu konuşuluyor. Kulüpler ve kişiler ayrılsın. 62-22'li yasanın çıkmasının çıkartan kişi, çok net söylüyorum tabii ki Sayın Cumhur, o zaman Başbakan'da yanlış hatırlamıyorsam, onun direktifi, işte komisyonların çalışması, ama bu fikri kulüp, dönemin Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı olarak, ya ülkede şike de olmasın, başka bir şey de olmasın, şiddet olmasın, Türk futbolundaki şikeyi, hatta Türk futbolu değil, Türk sporundaki şiddeti bitirelim diye 62-22'lik yasayı çıkartılması için ilk öneriyi veren Sayın Aziz Yıldırım'dır 2009 yılında Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı olarak. Bu olay yaşandıktan sonra işte binlerce yılla yargılandı. Şike'le suçlanarak o kumpasta. O dönem çoğu kişi kumpasın farkında olmayabilir. Çok normal. Çünkü basını ele geçirmişler, onu ele geçirmişler, bunu ele geçirmişler. Birçok şey var. Diğer taraftan tabii benim kendi görüşüm. Aksini iddia eden de olabilir. Herkesin kendi görüşü olabilir burada. Ama Divan Kurulu'nda 2013 yılında olması lazım. Yani Sayın Aziz Yıldırım 3 Temmuz 2011'de cezaevine girdi. 2 Temmuz 2012'de ben işe başladıktan bir gün sonra da şeyden çıktı. Silivri'den, cezaevinden tutuksuz yargılanmak üzere çıktı. Davası bitmedi. Neyse. İlk ya da ikinci, üçüncü, dördüncü, yani bir yıl sonra da olabilir. Tam divanın hatırlamıyorum. Divan kurulu toplantısında ya da bir seçimde, mali genel kurulda olabilir. Tam orasını da hatırlamıyorum.
0: Bu
1: ama
0: arada az sonra reklama gireceğim. Bitince Erkan Tiryaki.
1: Tamam. Arkadaşımıza, kardeşimize bunu anlatayım ki tabii. Yanlış bilgi sahibi olmasın. O dönem ne tartışılıyor? Şimdi bu 62-22'li yasa Sayın Aziz Yıldırım'ın da öngördüğü ve ilk mağduru da o. Biz bu 62-22'lik yasayı değiştirelim ya. Olabilir, şeytana uymuştur birisi, bunu yapmıştır, bu pis işe bulaşmıştır, şike yapmıştır, bahis oynamıştır. Ya teröristler 1500 yılla yargılanmıyor. Böyle şey mi olur diye bu 62-22 yasayı düzeltelim, kanun önerileri vesaire. O sırada özellikle bazı çevreler, kişiler ve kurumlar ayrılsın. O kadar eminler ki Aziz Yıldırım'ın yaptığına inanıyorlar. Daha 2015 yılına gelmemişiz çünkü 15 Temmuz kumpasına. O kadar eminler ki kendilerince. Kişiler ayrı yargılansın, kurumlar ayrı yargılansın. Kişilerin yaptığı kurumları bağlamaz. Yani Aziz Yıldırım'a verelim, ceza hapiste atalım. Fenerbahçe'yi düşüremiyoruz madem, Aziz Yıldırım'a hapiste atalım mantığı vardı. Aziz Yıldırım da dedi ki, ya böyle saçmalık mı olur? Kişilerle kurumlar hiç ayrılır mı? Ben yapmadım. Biz yapmadık. Ama diyelim ki yaptık. Ya birazcık da Türkçeleştiriyor yani. Bire bir noktası virgülüne kadar şey yapacak değilim, anlatıyorum ne anlatmak istediğini. Diyelim ki yaptık biz. Yaptıysak Fenerbahçe için yaptık. Veya atıyorum Galatasaray yargılandı, Beşiktaş, Sivas Spor, Dumluca Pınar Spor yargılandı. Yaptıysa kendi menfaati için yapmadı, Dumluca Pınar için yapmış olur dedi. Ondan dolayı kişilerle kurumları ayıramazsınız. Bir ceza varsa bana da çektirirsiniz, Fenerbahçe'ye de çektirirsiniz. Eğer yapsaydım Yani yaptıysa onu diyor yani. Önünü arkasını kesiyor. Yaptıysan Fenerbahçe için yaptım diyor. Yani yapmadım da hani derler ya. Seni suçlarlar. Ya sen niye hırsızlık yaptın? Ya yapmadım hırsızlık arkadaş. Yapmadım. Lan yaptıysam yaptım. Peki. Sana ne? Yani sonra sinirlenip dersin ya. Yani bunu peki anlayamayacak. Bu kadar internet çağındayız. Gir dijital ortama, YouTube'a şuna. Ve hala buradan vurmaları. Ondan dolayı ama, kardeşim. Ama, büyük ihtimalle yaşı küçük.
0: Abi yaşı.

55 olsa da yaşı o Erkan Tiryaki yaşı 55 olsa da yaşı anlamayı öğrenmeye çok açık 20-25 yaşlarında olsa da ben işine geldiği gibi konuşan insanı siyaseten de futbolda da kolay kolay bir şey anlatmaya çalıştığında işine geldiği noktadan ele alıyorsa eğer bak mantık dinlemiyor mantığı devre dışı bırakıyor olayları somut örneklere rağmen devre dışı bırakıyor ve mantık dinlemiyor işine geldiği gibi davranıyorsa kolay kolay

0: belki bilmiyordur diye veya şu anda yaşayıp sadece buna sığınan insanları da bunu anlatmak için bu vurguyu yaptım. Umarım algılara kapılmazsınız. Yani orada ben yaptım filan demiyor lan. Kişilerle kurumlar ayrılmaz. Böyle saçmalık mı olur? Yapıyorsa bir adam kulübü için yapıyordur.
1: Peki. Yani bu arada
0: ayıramazsınız ya.
1: Bir Ulan İstanbul deyince sen de böyle o Zihni Göktay'dan falan gelince bir Erkan Tiryaki kaptırdın gittin sen de kendine az önce bak.
0: Ya ne diyeyim yani tarihi yaşamayan o dönemi yaşamayan insanlar.
1: Peki tamam.
0: O dönemi yaşamayıp da araştırmayan insanlara tahammülüm yok. İşte ondan dolayı diyoruz. Ondan dolayı Metin Oktay bir daha demiş Fenerbahçe ki forması, Can Bartu'nun Galatasaray forması giymesi hikaye. Bu tarz düşünce yapılarından dolayı.
1: Olmaz. Sizi de anlıyorum. Sizi de anlıyorum ama yine de söylemek istedim. Dinlemek gerçekten zor oluyor. Lütfen sesleriniz üst üste binmesin demiş. Ya Erkan abiyle yayınlarımızda bu problemi neden yaşıyoruz? Hepimiz böyle
0: tartışıyoruz.
1: Aynen tartışıyoruz genellikle ve bence biraz da diğer programlardan biraz daha farklı oluyor. Yani işte ben sordum sen cevapladın peki devam ediyoruz. Sen cevapladın ben sordum peki devam ediyoruz. Tam tersi sorduk cevapladık derken öyle olmuyor biraz da. Bence biraz da bu programın hani Erkan Tiryaki ile yaptığımız yayınların artısı hatta farklı yanı bu diye düşünüyorum. Sizin gibi düşünmüyorum.
0: Ama kaldı yok, ki bak yine kestim sözünü. Uyarı güzel bazen şey yapıyoruz.
1: Abi, az önce bak şey bu arada dedim. Bak yine
0: bak,
1: giremiyorum.
0: Almıyorsun yine aynısı oldu şu anda.
1: Giremiyorum. Abi bu arada diyorum DJ'imi unutuyorum en sonunda Erkan Tiryaki. Adam haklı ya, yani bir anda. Madem mütevaziliği kabul etmiyorsun al bak ben de açık açık söyleyeyim. Bu arada dediğim bu aradayı unuttum. Acaba hangi bu aradaydı yani?
0: Dinleyici her zaman haklıdır derler ya.
1: İşin esprisi. Erkan abim canım.
0: Ben de unuttum bu arada diyeceğimi ben de unuttum.
1: Peki. Abi reklama gideyim reklam bizi toparlar. Reklamın ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz. Haber masası devam ediyor ama kaşımaya da devam ediyor dinleyicilerimizin bazıları bu konuları Erkan Tiryaki. Taha Tanrıkulu mesajın için teşekkürler ama kaşıma oraları. Yani işte bak komik oluyor ne komik oluyor biliyor musun mesela? Merakımdan soruyorum. Az önce de merakımdan soruyorum değil de bilmediğimden soruyorum. Yanlış anlamayın af buyurun lütfen diye girmişlerdi Aziz Yıldırım örneğinde. Yani örneklerin sonu bitmez. Somut örneklerinde somut verilen cevaplarında eğer inancınız varsa Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin o hukuk sisteminin de sonu gelmez. Yani orada net bir şekilde belgeleri önünüze koyarsınız veya bu böyleymiş dersiniz. Ama kabul etmeyip soruyorsanız ayrı konu hala bunları. Kaşımayın buraları derim ben. Yani kaldı ki sizin bileceğiniz bir durum. Rıdvan Tok der ki Bursa'dan iyi yayınlar belki Evliyalar şehri Bursa'dan selam olsun der. Selamlar Bursa'ya. Hızlıca mesajlara bakmaya devam ediyorum. Belki yayınlar Erkan Bey'e sorun var. Greenwood geliyor mu? Kaleci kim olacak demiş. Erkan Bey'e bunu sormuş Erkan Tiryaki'ye. Ve iki mesaj daha var. Biri der ki Beko sen neden şimdi yüreğimize dokundun ki o güzel sözlerle demiş. Dinleyicimiz aynı böyle yazmış. Beko'yu da uzatmış. Berk selamlar kardeşim lütfen hayata dair bir program da yap. Sana çok yakıştı giriş yaptığın sözlerinde bunu fark ettim. Cidden bak demiş İzmir'den Ercan ben demiş. Selamlar İzmir'e. Ya öyle zaman zaman oluyor ama her zaman olacak her zaman güzel tutacak değil ya. Neticesinde arada sırada böyle anmamız gereken noktalarda ustaları anarken öyle güzel birkaç cümle edebiliyoruz belki de. Etmeye çalışıyoruz ya da öyle söyleyeyim. Erkan Tiryaki devam ediyoruz ve sana gelen mesaj az önce kaleci kısmına ilişkin. Fenerbahçe'de kaleci. Ne olacak? 5 ayrı kalecinin ön planda olduğu bir kadro.
0: Fenerbahçe'nin kalecisi Ederson. 2. ve 3. kalecisi de Tarık ve Mert.
1: Bu kadar net.
0: 1. kaleci Ederson. 2. ve 3. kaleci net. Ama hangisi 2. kaleci değil? Onu da o günkü gündeme göre, o günkü eksiğe göre. Tabii ki Mert bir adım daha önde tecrübesiyle. Ama o da işte Ederson sakat olacak ya da aşırı formsuz olacak tekrar. Cezalı olacak o zaman. Ki cezası bitti mi bilmiyorum. Bir maç daha olabilir. Galatasaray maçında almış olduğu kırmızı kart bitmiş de olabilir tam emin değilim. Ama Fenerbahçe'nin birinci kalecisi Ederson, ikinci ve üçüncü yani arkasındaki kaleciler de Mert ve Tarık olacak.
1: Peki. Yayınlar Erkan Bey selamlar saatiniz değişmiş uzun zaman sonra yakalayabildim demiş. 16'da da zaman zaman konuşuyoruz 18'de de konuşuyoruz. Tamamen Erkan Tiryaki'nin böyle biraz işte keyfine kalıyor iş öyle mi diyeyim Erkan abi? Senin üzerine atayım mı şey, konuyu?
0: Şey canım çalışıyoruz.
1: İşin esprisi peki tamam.
0: Aşk olsun.
1: Peki. Jirasi yerine Watkins daha spektüler bir etki yaratırdı demiş. Erkan Bey ne düşünür demiş.
0: Ya birçok oyuncu şey yapılacak
1: spektaküler
0: ama,
1: demiş.
0: Bunun içinde Watkins de olabilir. Jirasi de olabilir. Yani birçok şu an

0: anda aday vardır santrafor ama Greenwood ya da kanat transferine yapılacak transferin bedeline bağlı olacak. Santrafor transferini birazcık da Şampiyonlar Ligi'ne eğer kalınırsa o zaman yine bir dünya yıldızı santrafor gelebilir. Onun dışında muhtemelen kanat oyuncusuna harcanacak paraya göre bir yol haritası çizecektir Fenerbahçe.
1: Peki. Ben şu 3 Temmuz'daki hassasiyetine hayranım, hastayım, adamsın, iyi ki varsın demiş Yaşar Usta. Yaşar Bey, 3 Temmuz'da hassasiyet olmasa dahi en azından 3 Temmuz'a karşı durabilecek bir düşüncesi olmayan insanın ben birçok şeyinden şüphe ederim ya. Ben onu söyleyeyim bak. Ya burada ötekileştirmiş olmuyorum kesinlikle. Çünkü 3 Temmuz dediğin şeyin farkı yoktur birçok beladan, ülkemizin başına açılmak istenen beladan. Farkı yoktur yapanların, ülkemize bela açmak isteyen o terör örgütüne benzer ya da terör örgütünden olanların hiç farkı yoktur. 3 Temmuz belasına bulaşanların, zira o gün o işi yapanlar bugün neredeler onu sorgulamak lazım. Yani 3 Temmuz hassasiyeti, tamam belki hassas olmazsınız, farklı takımlısınızdır, o kadar da ileri gitmiyordur işinizdeki düşünceler buraya, ama 3 Temmuz konusuna yani bir noktada konuştuğumuz ölçüden en azından bir nebze olsun bakamayan insanın ben birçok şeyinden şüphe ederim. Yani bırakın hassasiyeti vesaire, birçok şeyinden şüphe ederim. Hadi abartarak, hadi ileriye giderek detaylandırmayayım konuyu. Erkan Tiryaki ile devam ediyoruz.
0: Ülke kaynaklarına, ben de son olarak ülke evet. kaynaklarına devlet belgelerine ve yargı kararına geçen nedir? FETÖ'nün kumpası değil mi?
1: Aynen öyle.
0: Daha farklı bir şey iddia eden varsa devletin yargısı oldu ki yargı yolda kapandı artık. Yargıtay falan bütün kararları verdi. Şikayet etmek istiyorsanız gidin Avrupa İnsan
1: Hakları. Hala kaşıyoruz ama.
0: Ya. Yani devletin evet. bütün kurumları, Cumhurbaşkanlığından yargısına kadar bütün hepsi bunun artık bir kumpas olduğunu, kayıtları, resmi kayıtlara geçmiştir. Aksini iddia eden varsa da büyük cesareti vardır. Ben aksini hiçbir zaman iddia etmedim. Eden varsa da varsa delillere yeniden yargılamanıyor. Herhalde Yargıtay'dan sonra kapalı olur da bilmiyorum, belki uluslararası bir şeyi vardır. Ona gitsinler. Bu Türkiye Cumhuriyeti tarihine FETÖ kumpası olarak geçmiştir. Kayıtlara geçmiştir. Peki. Aksine iddia etmek çok da doğru ve hukuki değildir.
1: Peki, bir dinleyicimiz iş telefonundan yazıyor. Der ki lütfen anlamıyorsunuz bizi. Biz diyoruz ki 3 Temmuz kumpas doğru demiş ama demiş. Şimdi siz bir karar verin önce, bu amadan sonrayı mı okuyayım, amadan önceyi mi? Çünkü amadan sonrası farklı, amadan öncesi farklı. Bir karar verin, sonrasını okuyun ya da öncesinde kalın değil lütfen. Ama en azından doğru bakış açısından bakın vesaire dediğiniz noktada amadan sonrasını ya da öncesini kullanın ki orada biz de bazı şeyleri net anlayabilelim. Yani işte tek başına Fenerbahçe'yi aklamaz vesaire gibi durumlar, yazdığınız mesajlar bir öncekini de mesela tezata düşürüyor söylediğinizi. Gelen mesajları okuyoruz. Gelen mesajlarla ilerliyoruz. Beşiktaş'ta kaleciyi konuşmadınız. Fenerbahçe kalecisi mi var sadece konuşulan demiş Erkan Bey diye eklemiş.
0: Bugün Fenerbahçe biz evet dinleyicimiz haklı, biz Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş.
1: Yitirmek üzereyiz. Beşiktaş'ta yani Nübel'i konuşalım.
0: Fenerbahçe konuşuyoruz genelde aslında.
1: Doğru.
0: Ama bugün Fenerbahçe özelinde oldu programımız. O yüzden özür dilerim.
1: Peki Beşiktaş'ta Nübel için neler söylüyorsun?
0: Kesin bitti mi?
1: Yani bitmek üzere konuşuluyor. Bitmek üzereler konuşuluyor. En son. Bu arada Doğan Alemdar'ın da adı geçti bugün. Yeni bir haberdi.
0: Doğan
1: Beşiktaş'ın Bayern Münih ile anlaştığı öne sürüldü en son.
0: Beşiktaş'ta birinci kaleci olmaz. Nübel çok iyi bir kaleci. Yani bunu çok net bir şekilde söyleyelim. Özellikle Neuer'in sakatlığında çok ciddi sorumluluklar da aldı Bayern Münih'te. İyi bir kaleci. Ama ya Alman kaleciler bizde tutmuyor ya Schumacher'den sonrası. İşte Karius geliyor Beşiktaş'ta akla. Fenerbahçe'de daha sonra hayatına son vermişti. Enke geliyor ki evet. Barcelona'nın yedek kalecisi ve Alman milli takımın kalecilerinden biri olarak gelmişti. Yine işte Karius geliyor. Alman kalecilerle ilgili işte ta yıllar önce Schumacher'e gitmezsek 80'li yılların sonuna Yaşar abi daha iyi hatırlar Schumacher'i. Alman milli takımının birinci kalecisiydi. Türkiye'ye gelmiş geçmiş. İşte Ederson'un iki gömlek daha fazla kariyerli bir oyuncusuydu. Çok net söyleyeyim. Alman milli takımının kaptanıydı. Geldi Fenerbahçe direkt kaptanlıkta yaptı. O 103 gollü şampiyonlukta vardı kaleci olarak. Ondan sonra Alman kaleciler çok faydalı olmadı. Ya Anadolu'ya gelen kaleciler de öyle hatırlıyorum yanlış hatırlamıyorsam. Direkt Karius ve Enke örneğe geliyor. Çok iyi bir kaleci. Ön planda olan bir kaleci. Çok üst düzeyde oynadı işte Schalke'de, Monaco'da, Bayern Münih'te, Stuttgart'ta oynadı herhalde. Üst düzey bir kaleci. Yaşlı bir kaleci değil, bir kaleci için en iyi performans genelde 30'lu yaşlarına doğru evet. başlar. 29 yaşında bir kaleci. Bence Beşiktaş'ın birinci kalecisi olabilecek potansiyelde ama benim duyumum Premier Lig'den yine Bundesliga'dan zaten çok talipleri var. Premier Lig'den üst düzey takımların ikinci kaleci olarak istediği yönünde de yine İtalya'dan da üst düzey takımların ikinci kaleci olarak istediği yönünde de haberler var ama şu an en yakın benim Beşiktaş muhabir arkadaşlarımla yaptığım sohbetlerde yani bu transfer büyük bir ihtimalle diğer takımlara göre daha fazla Beşiktaş para harcayacak ama Beşiktaş yine bitecek gibi. İyi bir kaleci ama yabancı kaleci birazcık şanstır işte. Dünyanın en iyi kalecisi Ederson Fenerbahçe'ye geçen ya belki şampiyonluğun kaybedilmesinde başrol oynadı. Muslera inanılmaz bir kariyer ama ilk sezonunda 2011-2012 sezonunda özellikle Ankara'daki bir Ankara gücü maçı olması lazım. İnanılmaz kötü bir performanstan sonra işte aynı Leo Franco gibi mi olacak diye gönderilmesi planlanıyordu. Yani devre arasında o kadar kötü bir başlangıç yapmıştı ama daha sonra bir Galatasaray'ın aldığı en az 5-6 şampiyonlukta başrol oynadı. O Muslera Dünya Kupası'nda yani Uruguay'a da vatan aynısını denilecek kadar kötü bir performans sergiledi. Kaleci işi birazcık şans işidir transfer. Özellikle yabancı kaleci işi. İyi kaleci ama tutar mı tutmaz mı onu performansı belirleyecek.
1: Peki Erkan Tiraki teşekkür edeceğim yavaş yavaş. Programın seninle olan bölümünün sonuna yaklaştık. Eklemek istediğin farklı bir detay var mı diye sorayım son bölümde.
0: Yok. Keşke şu sıralar Dünya Kupası konuşabilseydik. Birçok takım hikaye yazdı. Hikaye yazamayan takımların teknik direktörleri evet. ya da belli yöneticilere sorumluluk alarak hesap verme gibi falan bizim ya benim haddime değil öyle şeyler söylemek. Ama sorumluluk alarak sorumlulukları gereği görevlerinden aflarını istediler. Nezaket için daha böyle yumuşatarak konuşayım. Ama biz de 3 ay öncesindeki milli takım sempatisi şu anda inanılmaz bir maalesef antipatiye döndü. Eylül, Ekim, Kasım aylarındaki Milletler Ligi maçlarımız çok zor. Fransa, İtalya, Belçika. İtalya yeniden bir kendine çıkışı arayacak. Belçika başka bir jenerasyonunu denemeye başlayacak. Fransa belki dünya şampiyonu olarak karşımıza çıkacak. Hem bizim için avantaj hem de milli takımın üzerinde şu anda ister istersen çok ne söyleyeyim birkaç futbolcu dışında bir antipati var. Antipatinin daha da artabileceği bir dönem olabilir. Çok kritik bir süreç bekliyor milli takımı. Dünya Kupası'nı yoksa çok keyifle izliyor muyuz? Hayır, içimiz üzülerek izliyoruz. Keşke biz de en azından bu heyecanı yaşayabilseydik. Yani Paraguay'ın başarabildiğini biz de o heyecanı yaşayabilseydik. Kötü futbolla da olsa haddimizi bilerek. Biz çok büyük tecrübeli bir takım değiliz çünkü. Çok net söyleyeyim ne kadar iyi futbolcuların olursa olsun. Avustralya tecrübesinde değilsin 2012'den bir ona bir fiil katılıyorlar. Onlar çünkü ki gördüm penaltılarla elendi onlar da yanlış hatırlamıyorsam. Avustralya'da Mısır'a neredeyse son 16 turuna belki de çeyrek finale çıkacaklardı. Bu kadar küçümsediğimiz takımlar. Son olarak Dünya Kupası için de bunu eklemek istedim. Peki. Benim favori Milan'dı. Brezilya demiştim. Mutlu olabilirsin. Ben abi, biraz duygusal.
1: Yani
0: Brezilya demiştim. Yoksa yetenek anlamında dememiştim duygusal
1: abi,
0: olarak.
1: Abi biraz da öyleydi. Biraz öyleydi. Biraz da sanki o biraz da böyle çocukluğumuzu aradım sanki onu söylerken.
0: Ya Ancelotti'den dolayı bir de bu tarz tesadüflere, tevafuklara inanırım ben. 90 94'tü herhalde. 94 Amerika'da işte Baggio'nun kaçırması, şeyin Taffarel'in penaltıyı kurtarması ondan önce ve Brezilya'nın şampiyon olması. Yine Amerika'da acaba olabilirler mi? Ancelotti'nin kariyerine bir de milli takım kupası eklenir mi diye düşünmedim değil. Birazcık da istedim futbolun hikayesi için açıkçası. Ama tabii ki net bir favori değildi. Ama ben istiyordum. Artık Fransa'ya Mbappé'yi destekleyeceğiz.
1: Peki. Erkan Tilaki, teşekkür ediyorum. Tekrar görüşmek üzere diyeceğim o zaman.
0: Görüşmek üzere. İyi yayınlar.
1: Ağzına sağlık. Teşekkürler. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Haber masasında Galatasaray'ı Ömer Faruk Özcan'la konuşacağız. Ömer Faruk, hoş geldin. Selamlar.

0: Sevgiler, selamlar. Berk, iyi yayınlar diliyorum herkese.
1: Teşekkür ediyorum. Keyfin yerindedir umarım.
0: Çok şükür yerinde. Koşturmaca yayınlardan yayına koşmaya çalışıyoruz. Transfer dönemi malum. Kulüplerden hareketlilik beklerken tabii çok da beklediğimiz olmuyor ama gündem sıcak. İsimler gündemde. Tek tek konuşacağız hepsini.
1: Peki, Galatasaray diyelim. O zaman gündem maddelerine başlıkları merak edilen oyuncularla esasında merak edilen oyuncular dediğimizde de son bir aydır aynı isimlerin üzerinde dönüp dolaşıp duruyor ya. Haliyle haberler, işte gazete küpürleri, köşe yazıları fark etmeksizin yorumlar. Hal böyleyken Galatasaray'da yeni ne var? Gelecek, gidecek oyuncular detaylarında ne var ne yok diye Ömer Faruk Özcan, HT Spor'dan sana sorayım.
0: Öncelikle şunu söyleyeyim. Tabii ki gündem biraz daha değişti, farklılaştı. Tabii ki Galatasaray şu an transfer çalışmalarını sürdürüyor. Galatasaray'ın transferde özellikle çok aceleci olmadığını, acele etmediğini ifade edebilirim. Tabii ki bu sosyal medya baskısı, Galatasaray'ın transfer yapması, Fenerbahçe'nin transfer yapması, Beşiktaş'ın transfer yapması biraz daha Galatasaray Transfer Komitesi'ne eleştirilerin artmasına sebebiyet verdi. İlk transferim biraz daha mümkün mertebe erken surette yapılması planlanırken diğer tarafta da çok acele edilmeme düşüncesi var. Öncelikle şunu söyleyeyim. Galatasaray biraz daha sezona Fenerbahçe ve Beşiktaş'a göre daha avantajlı başlayacak. Bunu hep ifade ediyorum. Belki 2-0 belki 3-0 önde başlayacak. Çünkü hem Fenerbahçe hem Beşiktaş bir kadro planlaması yapıyorlar. Ciddi bir oyuncu transfer planlaması var. Fenerbahçe birçok oyuncusunu gönderecek. Beşiktaş keza eksik bölgelerine transfer yapacak. Bir de Temmuz ayının ortasında 22-23 Temmuz'da ön eleme maçları oynayacaklar. Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi. O yüzden o takımların Galatasaray'a göre daha hızlı hareket etmesinin sebebini bu şekilde anlayabiliriz. Ama Galatasaray cephesinde ise oluşan bir omurga var. Bu omurganın devamında Galatasaray sezon içerisinde belirli hamleler yaparak yeni transfer dönemine, daha doğrusu yeni sezona bu şekilde yaz transfer dönemiyle hazırlanmak istiyor. Şimdi bu surette şunu düşünmek lazım. Galatasaray çok mu geç kaldı? Geç kalmış değil. Eğer Galatasaray Temmuz ayını da boş geçirip Ağustos ayına da başında da hiçbir transfer yapmamış olursa o zaman geç konuşmasını yapabiliriz. Ama hem Temmuz ayı Galatasaray'ın şu anda mevcut durumda boş görünüyor. Diğer taraftan Ağustos ayı boş görünüyor. Ve Eylül 4'te transfer dönemi kapanıyor. Galatasaray 8-9 Eylül'de Şampiyonlar Ligi maçı oynayacak. O yüzden ben Galatasaray'ın Ağustos'un 10'una kadar, maksimum 10'una kadar transferlerini tamamlamasını bekliyorum. Ha, bu tarihlerde eğer tamamlanmamış olursa o zaman geç kalınmış düşüncesine varılabilir. Şimdi burada isimler noktasına tabii ki konuşabiliriz. Galatasaray bir kere Icardi'nin durumunu netleştirmesi lazım. Ben bugün de menajeriyle konuştum. Menajeri ben bu şekilde hiçbir şekilde bu konuyla ilgili konuşmak istemiyorum dedi. Orada artık Galatasaray yönetimi yabancı kuralında 10+4 olduğunu varsaydığımız noktada, resmi olarak açıklandığı için söylüyorum, Galatasaray Icardi'yi net olarak artık kadroda düşünmüyor. Icardi de bu şekilde 3. santrfor olmak istemiyor. O yüzden Icardi'nin sözleşme uzatılmayacağını ifade edebilirim. Zaten Galatasaray yarın sezonu açıyor. Kemerburgaz'a toplanıyor saat 8'de. Hem Okan Hoca açıklamalarda bulunacak hem futbolcular antrenmanlarına başlayacaklar. O yüzden bu süreçte Galatasaray 9 yabancısıyla başlayacak. Nelson'da şu anda tabii gönderici için saymıyorum. Icardi'nin yerine net bir transfer yapılacak. Bununla birlikte Galatasaray biliyorsun ki Niega genç kontenjanda Yelert var. Yelert'i de aynı şekilde Nelson gibi kadroda düşünmüyor. Burada 3 tane genç kontenjan yeri var Galatasaray'ın. Bir santrofor, bir orta saha, bir 10 numara, bir stoper, bir kanat transferi Galatasaray'ın önceliği. Bu 5 transferi Galatasaray nasıl yapacak düşünceleri var. Tabii ki bir yabancının yerine bir yabancı aldığınız zaman 3 tane genç kontenjan oyuncusu alabiliyorsunuz. Burada da ya yerli alacaksınız ya da oyuncu satışı yaparak transfer yapacaksınız. Yani Galatasaray'ın öncelikleri var. Önceliği bu. Bir 10 numara transferi ya da orta saha transferini öncelik olarak yapmak. Icardi'nin yerine eğer şu anda Bruno Fernandes Galatasaray'ın önceliklerinden bir tanesi. Eğer Icardi'den boşalan koltukta Bruno Fernandes zor ihtimal ama anlaşılır transfer yapılırsa orta saha genç kontenjan, stoper attı genç kontenjan, kanat bölgesi içinde Galatasaray oyuncu satıcı yaparsa Gabriel Sara olabilir, Singo olabilir. Ona göre bir kanat transferi yapmayı planlıyor. Ha diyelim ki Bruno Fernandes olmadı. Galatasaray son ana kadar Can Uzun'u kovaladı. Can Uzun transferi gerçekleştirdiği takdirde orta sahaya net bir yabancı kontenjanı ya da Kanada'da yabancı kontenjanı, diğer taraflara da iki de genç kontenjan John Duran'la beraber transfer edebilir. Şimdi John Duran'ı neden ayrı tuttum? Onu şöyle ifade edeyim. Genel bir ihtimal aslında. Genel bir pencereden değerlendirmek daha doğru. Çünkü Galatasaray'ın 10+4 planlaması nasıl işleyecek bunu anlatmak isterim. O yüzden John Duran'la ilgili durum da şu. Galatasaray zaten John Duran'la anlaştı. Genç kontenjanda değerlendirilebileceği için Galatasaray'ın öncelik vermiş olduğu transfer oldu. Oyuncu gelmek istiyor. Galatasaray'da oyuncudan belirli sözler aldı. Fenerbahçe dönemine dair. bu sözler üzerine En-Nassr kulübüyle iletişime geçti ve burada da görüşmeler başladı. Oyuncuyu kiralık artı satın alma opsiyonuyla, bu opsiyon zorunlu değil, bu şekilde sürdürmek istiyor Galatasaray. Eğer anlaşırsa Galatasaray'ın Temmuz'un ikinci haftasındaki ilk transferin John Duran olabileceğini düşünüyorum. Bunu söyleyeyim. Ama burada John Duran da tabii ki baskı yapıyor bu transferin olması için. Galatasaray'ın şu anki mevcut durumdaki planlaması bu şekilde. Çünkü başka bir durumda da daha farklı noktalarda bir transfer hamlesi yapma ihtimali yok. Çünkü elindeki mevcut durumda 10 artı 4 kuralının gerektirdiği durumlar bunlar. Yani oyuncu sayısı belli, yapacağı şeyler belli ama Fenerbahçe'ye göre de eline daha kolay olduğunu söyleyebilirim.
1: Peki, Ömer Faruk Özcan'la konuşuyoruz. Sana gelen soru şu ki, Günay gidecek mi demiş. Günay'ı merak ediyor dinleyicilerimiz. Zaman zaman bu sorular geldi bu hafta.
0: Yani şöyle, şimdi Galatasaray'ın zaten mevcut durumda net bir tane kalecisi var. Yani şu anda Türkiye'de en formda olan kaleciden bahsediyoruz, Uğurcan Şakır. Geçen sezon şampiyon oldu. Onun arkasında Günay var, arkasında Can Kat var. Şimdi Galatasaray'ın belirli öncelikleri var. Eğer kaleci transferini Günay girecek mi, kalacak mı, yeni bir transfer yapılacak mı diye soracaklarsa eğer, bunu en son ihtimalde göreceğiz. İlk ihtimalde Galatasaray bölge bölge ilerleyecek. Oyuncu alma noktasında 10 numara santrofor, orta saha transferini bitirecek. Stopere gidecek, kanada gidecek. Baktı ki eğer kaleci transferi yapabileceği bir ortam oluştu ve Günay'ın ayrılma ihtimali oluştu, o zaman Günay'dan çıkıp transfer yapabilir. Çünkü şöyle, Günay Uğurcan'ın olmadığı takdirde Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki sürecini tek başına götürebilir mi dersen, orada tereddütler var. Ama Şampiyonlar Ligi içinde yerli bir kaleci arayışına girdiğiniz zaman da burada da çok düşük rakamlar konuşulmayacak. O yüzden limitleri gözettiğimiz zaman da Galatasaray'ın ben maksimum, yani satışlar hariç 60 milyon euro, satışlarla beraber belki 100 milyon euroları bulabilecek bir transfer dönemi geçirecek. O yüzden çok kolay değil. Kaleci transferinin ben en son takviye olarak olabileceğini düşünüyorum. Eğer ihtimal olmazsa da Ünay, Can Kat ve Uğurcan devam edecektir.
1: Icardi'de tam olarak ne oldu anlatabilir mi Ömer Faruk demiş dinleyicimiz.
0: Tabii ki anlatabilirim. Şöyle, şimdi Icardi'de durum şu. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek yapmış olduğu birçok açıklamada şu ifadeyi kullandı. Biz de Icardi teklifimizi yaptık. Kararı o verecektir. Aslında bu bir şuna çıkıyor aslında. Biz zaten ikinci santrofor alacağız. Üçüncü santrofor olup olmama kararını kendi verecek. Galatasaray'da Dursun Özbek aslında çok zekice bir hamle yapıyor. Biz Icardi'yi göndermiyoruz ama Icardi'nin de kalması için bir ihtimal yok aslında. Yani onun için yok. Çünkü kendisine bir teklif sunuldu ama kendisine şu da ifade edildi. Biz bir santrofor daha alacağız. Yani bundan haberin olsun. Ama sen Galatasaray'da kalmak istersen 4+1, 4 milyon eurolar seviyesinde bir maaşa tabii ki de seninle devam etmek isteriz. Çünkü sen bizim için önemlisin ifadesi kullanıldı. Icardi tarafında ise bu teklif reddedildi. Zaten bu teklif kabul olmuş olsaydı 7 Temmuz'da Galatasaray'ın kampında Icardi'de olmuş olurdu ve Galatasaray Icardi ile ilgili açıklama yapmış olurdu. Ama şu an günümde bunu da kabul etmediği için Dursun Özbek mevcut olduğu durumda sunmuş olduğu teklifi hiçbir şekilde güncellemeyecek. O yüzden yarınki şeyde kampta bunu artık net olarak göreceğiz. Orada Okan Hoca'ya da mutlaka sorulacak bu soru. Ben Icardi'yle artık Galatasaray'ın devam etmeyeceğini söyleyebilirim. Ama bu süreç bir şekilde devam ediyor. Ama Galatasaray'ın, benim kendi kişisel fikrim, Galatasaray'ın bu süreci uzatmaması. Çünkü oyuncu eğer net karar vermiyorsa, dönmüyorsa, bununla ilgili bir fikir beyan etmiyorsa, Galatasaray kulübü de biz seni bu kadar bekleyemeyiz, teklife ya evet dersin ya hayır dersin deriz ve burada bitiririz. Tabii ki anlayabiliyorum, bir geçmiş var, bir duygusallık var ama Galatasaray içinde iyi olanı düşünmek için mecburen artık bunun için bir karar verilmesi gerekiyor.
1: Galatasaray altyapı oyuncularının Galatasaray'dan ümitlerinin kalmadığı yönünde haberler ve başka takımlara kendilerini atmak istediği, gitmek istediklerine ilişkin haberler var demiş. Okan Hoca ve yönetim bunun farkında mı? Galatasaray bunun farkında mı diyor Bülent Bey.
0: Aslında çok
1: güzel. Galiba bu da biraz Fenerbahçe'ye giden iki oyuncudan yola çıkılarak konuşulan detaylar evet. Değil mi?
0: Evet, Çağrı gitti. Geçen gün bir oyuncu daha gitti.
1: Yiğit Çolak.
0: Yiğit gitti. Yani burada şöyle söyleyeyim. Galatasaray'da şunu düşünüyor çocuklar büyük ihtimalle. Şampiyonlar Ligi'nde oynuyor bu takım. 4 sene üstü şampiyon oldular. Biz burada oynayamayız. İşte Gökdeniz Gürpüz şampiyon kutlamalarına bile çıkmadı. Bu detayı bilmiyorum, gözlerinden kaçtı mı izleyen, dinleyenlerin, senin bilmiyorum ama Gökdeniz Gürpüz çok sevdiğim bir kardeşimdi. Yani konuşuruz da. Son uzun dönemde tabii ki hiçbir şekilde iletişim kuramadım ama şunu net olarak söyleyebilirim. Oyuncu oynamayacağını anladı ve hem şampiyon kutlamasında yoktu ve geçtiğimiz günlerde de transferi açıklandı. Diğer tarafta oyuncular gidiyor. Yani biraz daha genç oyuncuları yatırım noktasında eksik kalıyor bence de Galatasaray. Çünkü burası bir oyuncu fabrikası. olması lazım. Çünkü Galatasaray kulübünden bahsediyoruz. Tabii ki orada oynayacak oyuncular üst düzey olacak. Şampiyonlar

0: kesin oynayacak. Ama orada oyuncu yetiştirilirken de genç oyunculara da şans verilecek. Bir Ozan Kabak tekrardan çıkartılacak. Bir Fenerbahçe'deki gibi Yusuf Akçek çıkartılacak. Şey, yani bunları göremezsek olmaz. Ve Galatasaray'ın bu noktada net olarak eksik olduğunu ben de söyleyebilirim. Katılıyorum. Ama bununla ilgili de kulüp içerisinde yeni sezon yapılanmasında çalışmalar olduğunu da ifade edebilirim.
1: Peki. Galatasaray'a ilişkin eklemek istediğin farklı bir detay var mıdır diye sorayım ben Ömer Faruk Özcan son bölümde.
0: Geçtiğimiz günlerde bir haber vermiştim. Osmane Diao diye Galatasaray'ın stoper adayları arasında olan bir isim. Oyuncu Micirat'ta forma giyiyor. Genç kontenjana uyan bir isim. Diğer taraftan Leslie Udokuchu ismi var. Udokuchu diye okunuyor galiba. Udokuchu aynen. Biraz ismi karışık. Leslie ismiyle de ilgili Galatasaray'ın gündeminde olan, orta saha adayları arasında olan, oyuncu tarafıyla anlaşmış olduğu ama kulüp tarafıyla henüz anlaşmamış olduğu bir transfer süreci var. Genç kontenjanda olan bir isim. Galatasaray'ın istemiş olduğu, Okan Hoca'nın net olarak onay vermiş olduğu bir isim. O yüzden burayla ilgili çalışmalar yapılıyor. Eğer netleşirse kulübüne 2+22 yani kiralık satın alma opsiyonu biraz gitmeye çalışıyor Galatasaray. Bonservis noktasındaki limitin de farkında olduğu için bir gelişme olursa tabii ki tabii tekrardan aktarabiliriz ama Galatasaray bu noktalarda hem John Duran sonrası böyle genç kontenjanda oynayabilecek özellikle kiralık artı satın alma opsiyonu bir transfer yapmak hedefinde var birkaç tane. Ama ben Temmuz ayının ikinci haftası John Duran ama Temmuz ayı içerisinde özellikle 22 Temmuz'da Avusturya kampına girecek Galatasaray bu kamp dahilinde en az iki transferin kampa yetişmesini bekliyorum diye programı sonlandırabilirim.
1: Ya bu arada bu Aral Şimşir konusuna ne diyorsun? Biraz detaylandıralım mı orayı?
0: Evet unuttum onu. Çok güzel hatırlattın. Şimdi Aral Şimşir'le ilgili durum şu. Galatasaray'ın gündemine gelmiş olan daha öncesinde Trabzonspor'un ara transfer dönemine teklif yapmış olduğu ve teklifin reddedilmiş olduğu bir süreç var. Bu oyuncu hem Galatasaray hem de net olarak Trabzonspor'un gündemindeydi. Trabzonspor biraz daha hem oyuncu satışları hem de elindeki kadro planlaması açısından hızlı bir hamle yaptı. İki kere teklif yaptı. İkincisi reddedildi. Üçüncü de artık 13+2 15 milyon euroya bu transferi bitirdi. Ancak Galatasaray'ın Midtjylland kulübünü aradığına dair iddialar var. Bunu sordum. Galatasaray özellikle Midtjylland tarafından yapılan bir durum var. Trabzonspor'u arayıp fiyat arttırmak için Galatasaray'da bu transferden masada diyerek bir süreç yönettiği bilgisi var. Ama Galatasaray cephesinde ise biz bir şekilde şeyi aramadık. Yani Midtjylland kulübünü aramadık. Biz transferde yokuz. Çünkü daha öncesinde görüştük. Bu transferden sonuç alamayınca çekildik. Yani sonuç alamayınca derken daha öncesinde görüşülen ama bu transfer için onay çıkmadığı için biz bu transferi bitirmedik dedi. Ve burada da Ertuğrul Doğan ve ikinci başkan arayarak Dursun Abdullah Kavukçu'yu bu durumu soruyorlar. Dursun Abdullah Kavukçu da biz bu transfere değiliz. İstediğiniz gibi pazarlık yapabilirsiniz yanıtını veriyor. O yüzden bu süreçle ilgili bunu ifade edebilirim. Çünkü Trabzon cephesinde de şu ifade kullanılıyor. Galatasaray bu transferden Trabzonspor aradıktan sonra güzel bir şekilde çekiliyor. İyi niyet durumu ortaya koyuluyor diye bir açıklama geliyor muhabirler tarafından. Ha şöyle tabii ki konuşuluyor.
1: Peki bu iyi niyet durumu hangi transferdi ya? Naga transferi miydi? Naga transferinde nerede kaldı? Öncesinde Trabzon Galatasaray maçında konuşulanlar yöneticilerin arasında geçen polemiklerde nerede kaldı mesela?
0: Aynen öyle. O yüzden Galatasaray cephesinde böyle bir durum yok. Galatasaray cephesi diyor ki biz diyor zaten bu oyuncuya gitmedik bu süreçte diyor. Midtjylland kulübü arayıp bu şekilde yapmış. Çünkü daha önce yapılan bir görüşme olduğu için Midtjylland kulübü de şunu demiş olabilir. Biz Galatasaray'la da görüşüyoruz bakın yani fiyat artabilir. Fiyatları arttırmaya çalışıyorlar. Galatasaray kulübünü aradığı zaman da Trabzonspor camiası Galatasaray yöneticiler de biz bu transferde zaten yokuz diyorlar. O yüzden bu süreç böyle ilerliyor. Aslında bu transferde Galatasaray yok. Midtjylland kulübünün biraz daha o yarışı kızıştırmak adına yapmış olduğu bir hamle diyebilirim. Berk. Aslında net anlatabildim bilmiyorum ama
1: anlattın. Bu şekilde daha doğru. Eklemek istediğin farklı bir şey yoksa teşekkür edeceğim ben o halde.
0: Ben de teşekkür ediyorum. Dinleyen herkese sana da iyi yayınlar diliyorum.
1: Peki teşekkürler. Sağ ol, var ol.
0: Çok teşekkürler. Görüşürüz.
1: Ve bir dinleyicimiz sormuş. Demiş ki Ömercan Özmen diye bir arkadaşımız da mı vardı demiş. Yoksa ben mi yanlış hatırlıyorum demiş. Doğru, Ömercan Özmen diye bir Ankara'dan sürekli yayınlarımıza katılan çok iyi bir yorumcu olduğunu, iyi bir gazeteci olduğunu düşündüğüm Ankara spor medyasından bir kardeşimiz var. O da zaman zaman bağlantılarla bizlere destek oluyor sağ olsun. Bizler bağlantılarla yine aynı şekilde onun fikirlerini alıyoruz. İşte Gençler Birliği Ankara Gücü tarafında da çok iyi kaynakları var. Mesela yakın dönemde Gençler Birliği özelinde bir kongre olacak ve bu kongre özelinde de bizler bağlantılarımızı yapacağız. Oraya da gideceğiz. Gençler Birliği başkan adaylarından

0: açıklamalar alacağız. Sayın Osman Avşar'dan mesela, bunun yanında sadece oradan değil, Rıfat Songür Gençler Birliği son dönem yöneticilerinden, aynı zamanda yeni dönemde de yine yönetici olması beklenen bir isim ki Rıfat Songür'den detay alacağız. Diyelim ve sizlerle bunları paylaşalım. Öyle gidelim reklama. Reklamın ardından Emre Eren'le burada olacağız. Haber masasında kaldığımız yerden devam ediyoruz ve kiminle konuşuyoruz? Emre Eren'le değerlendirmemiz sürüyor. Bağlantımız olacak. Emre Eren, hoş geldin. Selamlar.
1: Hoş bulduk sevgili Berk. İyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ediyorum. Keyfin yerindedir umarım.
1: Keyfim çok iyi. Müthiş. Çünkü Beşiktaş'ta transfer oldukça benim keyfim müthiş oluyor.
0: Beşiktaş'ta... Abi bu arada alışkanlık gibi de konuşma. Beşiktaş'a transfer oldukça deme. Transferler artık oluyor de mesela. Yanlış anlaşılıyor sanki. Her gün, her hafta, her hafta transfer varmış gibi anlaşılıyor.
1: Sevgili Berk, gözümüzü gere gere bu sene yayınlara çıkacağız Allah nasip ederse.
0: Tamam da oldukça diyorsun. Oldukça diyorsun abi. En son transfer Şubat ayında geldi ya. Yapma.
1: Ya kardeşim, başladık işte diyorum ya. Başladık. Başkan düğmeye bastı.
0: Peki, tamam.
1: Başkan düğmeye bastı. Beşiktaş bu sene Vincenzo Italiano ile birlikte çok önemli işler yapabilir. Buradan gireceğiz. Salih, bak ilk tweet'i ben atmıştım. Maç oynanıyordu. Saat 5-7 maçı. ABD maçı. Maç oynanırken evet dedim sevgili başkan. İnşallah dedim maçı izliyorsundur. 6-8'imizi bulduk dedim. Orkun'la Salih. Ve Salih'le bugün artık işlem tamamlandı. Ama asıl büyük bir bomba var Beşiktaş takımında. Aylardır, haftalardır özellikle camia içerisinde konuşuluyor, sosyal medyada yazılıyor falan ama teyitli bilgidir. Arsenal'la her konuda anlaşıldı. Trossard'la da imza an meselesi, Trossard Beşiktaş'a geliyor. Sevgili Berk.
0: Twitter'ın
1: Beşiktaş adına çok önemli bir transfer olacak. Bu akşam biliyorsun gece saat 03'te Amerika Birleşik Devletleri ile birlikte Belçika'nın bir maçı var. Elenmesi halinde yarın ön protokoller yapılıp hemen oyuncu Türkiye'ye çağrılacak. Belçika elenirse oyuncu imzayı attıktan sonra bir 12 gün tatil yapacak. 12 gün sonra geri gelecek. Tabii ki şöyle söyleyeyim sana, Midtjylland maçının ilk maçına, ilk ayağına yetişemeyecek ama ikinci ayağına neden olmasın diye düşünüyoruz. Yani Beşiktaş'ta dünya yıldızı iki tane oyuncu getireceğini söylemişti başkan. Özel görüşme yapmıştım kendisiyle. Sayın başkanım, kimleri düşünüyoruz? Sır gibi kalsın demişti transferler. Ama başkan yavaş yavaş artık Beşiktaş'ın doğru bir potansiyel oyununa, doğru oyuncularla gideceğine inanan taraf yönetim kuruluyla birlikte. Tabii çok kolay olmuyor bu hadiseler. Yani sevgili Berk, şunu söylemek istiyorum. Yani bizim Beşiktaş'ın transferde harcama bedellerimiz Fenerbahçe ve Galatasaray'ın çok daha altında. Yani biz bu şartlarda onlarla yarışmak için çok doğru bir kadro yakalamaya çalışıyoruz. Vlahovic'le kendisiyle de özel birebir görüşme yapıldı. Bunda hiçbir sıkıntı yok ama tabii ki Vlahovic biraz daha Beşiktaş'ı bekletiyor. Hatta babası 8 milyon euro menajerlik bedeli istedi. Ona da tamam dedi Beşiktaş takımı. Yani 5 milyon euro imza parası istedi. Ona da tamam dedi Beşiktaş takımı. 10 milyon euro yıllık ücret istiyor. Ona da tamam diyecek Beşiktaş takımı. Artık Beşiktaş gemileri yaktı ve çok değerli oyuncularla birlikte, teknik direktörüyle birlikte çok doğru işler yapabilecek bir sezona başlangıç yapacağını düşünüyorum.
0: Peki Trossard'dan Vlahovic'den sonra Beşiktaş'ta kimlerin eli kulağında? Kimler gelmek üzere? Frendrup gibi, Pavlidis gibi, ki onu almayacağız artık büyük ihtimalle.
1: Vallahi ben dün akşam çok üzüldüm. Bir sürü isim çok üzüldüm. Var, evet. Gerçekten çok üzüldüm. Neye üzüldüm? Norveç-Brezilya maçına çok üzüldüm. Hatta seninle yapmış olduğum yayında ve Dici Futbol'da bunu da dile getirmiştim hatırlayacak olursan. Şeldrup'u başkan çok istiyor. Bir türlü Şeldrup'un kulübüyle konuşulup Şeldrup bitirilmedi diye bayağı bir yangın yapmıştım TV ekranlarında hatırlayacak olursan geçen sene. Yani dün akşam içim acıdı biliyor musun? Şeldrup oyuna girdikten sonra Haaland'a bir gol attırdı. Ve golden önce 4 dakika önce bir orta yaptı. Yani birinci sınıf gol ortasıydı orta. Ama 79. dakikada Haaland'ın bu kadar büyümesine, bu kadar Belçika'yı, diyorlar ki işte Haaland Brezilya'yı tek başına devirdi. Öyle değil. Haaland çok değerli bir oyuncu. Çok büyük bir oyuncu. Evet, gerçekten atmış olduğu iki gol şapka çıkartılacak cinsten. Ama o golün mimarına bakmak lazım. Şeldrup vardı orada. Sahnede Şeldrup vardı. Şeldrup olsaydı o zaman Trossard konuşmayabilirdik ama Trossard 31 yaşında. Arsenal'da çok değerli işler yapmış. Belçika milli takımının en değerli oyuncularından biri ve Beşiktaş'a geldiği anda Beşiktaş o sinerjiyi, o enerjiyi yakalayacağını düşünüyorum sevgili Berk. Çünkü Beşiktaşlı biz yorumcular olsun, taraftar olsun, yönetim olsun, camia olsun 5 yıldır büyük sıkıntılar yaşıyoruz. Büyük bir cenderenin içinde savaşıyoruz ama başkan da zaten bunu çok net biliyordu. Sergen Yalçın'dan sonra bütün oklar başkana döneceğini biliyordu. Başkan çok doğru transferleri doğru rakamlara bitirmeye çalışıyor. Yani çok da kolay olmuyor. Trossard transferi 18+2 yani 20 milyon euro. Arsenal'e ödenecek bir bedel var ki bu oyuncu biliyorsun önümüzdeki yıl Mayıs ayında serbest kalacak bir oyuncu. Yani sözleşmesi bitiyor Arsenal'da. Ama yapacak bir şey yok. Beşiktaş camiasını ayağa kaldırabilmek için, Galatasaray ile Fenerbahçe sinerjisini bozabilmek için, camianın önemli yerlere gelebilmesi için bu tarz transferlere çok ciddi bir şekilde ihtiyaç vardı ki dün hatırlayacak olursan bir hazırlık maçı yapmıştı Beşiktaş. Hazırlık maçı sonrası biz çok daha değerli oyuncular bekliyoruz demişti Vincenzo Italiano. Yani bu şöyle yapılıyor bu transferler. Başkan Önder Özen ve scout ekibi, Gökhan Keskin de var bunun arasında. Bir de Vincenzo Italiano ortak fikirlerini beyan ediyorlar ve hepsi Trossard fikrinde birleştiler. Bu teyitli bilgi. İnşallah bu gece saat 3'te oynanacak maçtan sonra Belçika mağlup olursa ki yarın son görüşme yapılıp oyuncu Türkiye'ye davet edilecek. Ama devam ederse de yine görüşmeleri bitirecek Beşiktaş. Bu sefer Dünya Kupası sonrasına kalacak imza meselesi. Tabii ki bu Beşiktaşlıları biraz üzebilir. Çünkü Dünya Kupası'nda olması oyuncunun oradan ayrılmasına bir büyük bir sebep. Ama Trossard'lı Beşiktaş bence çok daha önemli, çok daha değerli. Yani aidiyeti çok yüksek bir oyun ortaya koyabileceğini düşünüyorum. Tabii bunun arkasında çünkü başkanın iki tane dünya yıldızı söylemi vardı. Biri Trossard'la gerçekleşirse biri de çok değerli ve önemli bir santrafor olacak. Beşiktaş çok santraforlarla görüştü. Yani Pavlidis'le görüştü. Aslında Pavlidis'i bitirebilirdi fakat çok ciddi rakamlar istiyorlar sevgili Berk. Yani 45 milyon euro bonservis vermek bu dönemde çok kolay bir iş değil. Çok kolay bir iş değil. Yani Beşiktaş'ın bu kadar sıkıntılarla, bu kadar maddi anlamda çok cebelleşen bir yönetim kurulu var. Bunu da zaten hafta sonu başkan kendisi söylemişti ama evet. Ben şunu rica ediyorum ya sevgili başkan ve çarşı arasında, kapalı tribün arasında bir ufak bir atışma oldu. Başkan bilet fiyatlarını açıkladıktan sonra kapalı şey dedi, bu sene dedi burada yerimizde olmayacağız ama çeşitli yerlerde olacağız. Önümüzdeki sene görüşmek dileğiyle dedi. Yani 32 bin liradan 75 bin liraya çıktı kombine fiyatları. Burada kapalı tribün çok ciddi bir şekilde zerdenişte bulundu. İşte cumartesi günü de divan kurulunda başkan da birkaç kelime etti ama artık bizim böyle gerginliklere, böyle Beşiktaş'a ayrıştırıcı hareketlere ihtiyacımız yok. Tam aksine bizim sinerjisi yüksek, birlikteliğimizi çok daha fazla ortaya koyabilecek bir potansiyel olması lazım diye düşünüyorum. Yani hem başkan burada söylediklerinden geri dönmesi, hem de çarşının söylediklerinden geri dönmesi, kapalı tribünün söylediklerinden geri dönmesi çok önemli ve değerli. Çünkü Beşiktaş'ın hatırlayacak olursan biliyorsun, sen de biliyorsun, yıllardır bunu yaşıyoruz. Ben bunu 35-40 yıldır yaşıyorum. Yani Beşiktaş taraftarıyla bir büyük kulüptür. Yani Beşiktaş'ın kapalı tribünü demek o kalbin içindeki aort damarı demek. Yani o kalbi çalıştırabilen, onu yükseltebilen bir değer demek. O yüzden kimse birbirine kırgınlıkla sezon başında konuşmasın, yapmasın. Bunlardan uzak durmamız lazım. Çünkü bizim bu sene doğru bir mücadele ortaya koyması gereken oyunlar oynamamız lazım yeni teknik direktörümüzle, yeni oyuncularla. Yani camiada burada kesinlikle kenetlenmesi lazım. Bundan sonraki her yayınımda, ama her yayınımda şunu söyleyeceğim. Biz Beşiktaşlıysak, biz bu amblemi, bu bayrağı çok büyük bir şekilde seviyorsak, biz artık bundan sonra ayrışmayacağız, biz birlikte olacağız. Çünkü bizim ayrışırsak ayrılacak çok taraflarımız var. Bu dönemde bu ayrışmalar asla olmamalı. Çünkü baktığımız zaman Aziz Yıldırım da önemli transferler yapıyor. Yani Fenerbahçe takımı Ake'yi aldı. İşte santraforla görüşüyorlar. Çok ciddi santraforlarla görüşüyorlar. An meselesi diyorlar. Galatasaray çok derin ve sessizden gidiyor ama Bruno Fernandes'in transferi bitmek üzere diyen yorum

0: okulcu arkadaşlarım da var. Camianın içini çok net bilmiyorum ama baktığımız zaman biz bu iki camiayı yakalayabilmek için öncelikle kesinlikle kenetlenmemiz lazım. Birlik ve beraberliğimizi hat safhaya çıkartmamız lazım. O yüzden kimse birbirine bir şey bence bugün itibariyle söylememeli. Camianın büyükleri de Beşiktaş camiasına çok ciddi bir şekilde destek vermelerini özellikle bekliyorum sevgili Berk.
1: Beşiktaş'la Trabzonspor'un arasındaki farkı sormuş dinleyicimiz. Yine üçüncülük için yarışmasınlar demiş. Tamam da bu kadar parası var mı Beşiktaş'ın? Limiti aşacak mı yoksa demiş. Nasıl olacak anlatabilir mi demiş Ramazan Kabak.
0: Beşiktaş'ın bu kadar gücü var. Çünkü 77,5 milyon euro biliyorsun. Harcama limitimiz var ama bunların üzerine tabii ki sponsorları da koyabiliyorsun. Hani gelir ettiğin yerlerden biraz gelir elde edebiliyorsun. Ve bu yıl göstereceğin rakamların olması lazım. Yani bu oyuncuyla 4 yıllık anlaşıyorsun ama o oyuncunun ilk yıl alacağı rakam çok değerli ve önemli. Çünkü bunu kayıla alıyor UEFA biliyorsun. Yani bunu da bence ayarlamasını ve bunun çok net bir şekilde ortaya çıkmasını yönetim kurulu başkanının önüne belgelerle koymuştu. Ve bu belgelere göre bu rakamlara göre de Beşiktaş yoluna devam etmek istiyor. Tabii ki Trossard transferi 18+2 çok önemli bir rakam. Yani Beşiktaş adına 20 milyon eurolar çok değerli ve önemli bir rakamlar. Hatırlayacak olursan Agbadu transferi yapılmıştı 18 küsür milyon euroya devre arasında. Bir tane böyle çok önemli bir transfer ama ikinci transfer dünya yıldızı transferi bonservissiz almaya çalışıyor Beşiktaş. Lukaku ile görüşüyorlar. Lukaku söylemleri var daha doğrusu ama hani ben Lukaku'nun bu saatten sonra, bu yaştan sonra, bir de geçen seneki vermiş olduğu performanstan sonra Beşiktaş'a çok önemli işler yaratabilir mi? Beşiktaş'ta oyun gücünü çok yukarıya çekebilir mi? O bende biraz soru işareti ama tabii ki Lukaku ismi çok büyük bir isim. Oyunu oraya getirebilirsen, 18'in içinde oynama pozisyonunda getirebilirsen orada çok değerli işler yapabilir. Tabii bu Beşiktaş yönetiminin bileceği iş ama Beşiktaş yavaş yavaş artık yeni transferlerle birlikte doğru işler yapmaya çalışıyor. Özellikle Nübel transferi Beşiktaş'ın son dakika transferi. Yani bitti bitiyor gibi kulübüyle görüşüldü. Çok küçük nüanslar kaldı. Oyuncunun kendisiyle anlaşıldı. Ama kulübün o nüanslarını halletmeye çalışıyor Beşiktaş. Ama büyük bir ihtimalle Nübel'de Beşiktaş forması giyerse, ki son 3 senede Stuttgart'ta çok önemli işler yapmış bir kaleci. Ayakları çok iyi. Hocanın özellikle çok istediği bir transfer. Nübel'de Beşiktaş'a büyük bir katkı sağlayacağını düşünenlerdenim.
1: Peki. Fenerbahçeliyim demiş dinleyicimiz ve Galatasaray'ın şampiyon olma şansını %50 görürken Fenerbahçe'ye %30, Trabzon ve Beşiktaş'a %10'ar ihtimal vermiş ama yani Beşiktaş bu oyuncularla giderse, Trossard bitti diyorsun, önemli haberle geliyor. Radyo gol frekanslarında Emre Eren'in aktarmış olduğu detay bu. Yani haber bu. İşte Vlahovic anılıyor, Nobel anılıyor, birçok isim var. Beşiktaş da böyle giderse yarışın içinde olacak diyorum ben Emre Eren.
0: Beşiktaş'ın zaten bugüne kadar yarışın içinde olmaması çok ciddi bir problem. Yani Beşiktaş'ın forması her zaman bu yarışın içinde olur. Hangi oyuncuyla çıkarsa çıksın ama bir türlü 4 yılda işte 4 başkanın değişmesi, 12 tane teknik direktörün değişmesi, her teknik direktörün kendi kafasına göre transferleri Beşiktaş'ı maalesef bu noktaya getirdi. Ama bundan sonra bence Önder Özen ve squad ekibiyle birlikte Beşiktaş çok doğru bir yol izlemeli. Yani Trabzonspor örneğini çok net bir şekilde göz önünde bulundurması lazım. Galatasaray örneğini çok net bir şekilde göz önünde bulundurması lazım. Çünkü Galatasaray ile Trabzon'un bu başarısını gördüğümüz zaman bu tamamıyla scouting başarısı diye adlandırabiliyoruz. Çünkü scouting'in hem Okan Buruk'la hem Dursun Özbek'le fikir alışverişini görebiliyoruz. Trabzonspor tarafına döndüğümüz zaman çok doğru bir scouting'in kurulduğunu, çok ciddi maç izlediklerini ve Ertuğrul Doğan ve Fatih Tekke ile birlikte bir oluşum içerisine girdiklerini de görebiliyoruz. Ki baktığımız zaman Trabzonspor bu yıl özelinde transfere en erken başlayan kulüplerimizden biri. Hatta bugün açıklanacak transferle birlikte yaklaşık 8 olacak değil mi transfer? Hı hı. Kabral gibi bir oyuncu alındı mesela. Ya bu scouting başarısıdır. Yani scoutingler bu oyuncuyu izlediler. Teknik direktöre getirdiler. Teknik direktör bu oyuncuyu izledi. Başkan da hemfikir oldu ve bu oyuncuyu aldılar. Şimdi bu oyuncuyu 7 milyon euroya alıyorsun. Dünya Kupası öncesi bu oyuncunun şu gün fiyatı 35 milyon euro oldu. Sevgili Berk, işte bu transfer başarısı, bu scouting başarısı. Ya oynamış olduğu futbola baktığımız zaman Dünya Kupası sonrasına bıraksalardı bu transferi, bence çok ciddi zarara düşmüştü Trabzonspor. Bu oyuncuyu da alamazdı. Mesela Trabzonspor'dan şöyle bir örnek vermek istiyorum. Yani bunu gerçekten kulüpler doğru bir şekilde götürebilirlerse çok doğru işler yaparlar. Pina, Vivu

0: Batagov, Cabral. Bu dördünün bonservis bedeli 17,5 milyon euro. Dördüne harcanan para. Ve bunlara birer milyon euro maaş, 21,5 milyon euro maaş Trabzonspor takımına bir maliyeti var bu dörtlünün. Ama döndüğümüz zaman Beşiktaş'ta bir ak budu 21,5 milyon euro. Anlatabiliyor muyum? Hem bonservis hem aldığı para. Yani burada planlama doğru yapılabilirse, burada scouting hem teknik heyetle hem yönetimle iç içe girerse, burada izlenen oyuncular da an be an ortaya çıkıp bunlar paylaşılırsa önümüzdeki yıllarda da Beşiktaş aynı başarıya kavuşabilecek bir potansiyel yaratabilir. Ya, o yüzden hem yönetim kurulunun hem başkanın hem Önder Özen'in hem de Vincenzo Italiano'nun bu sene işinin kolay olduğunu düşünmüyorum, ama biraz uykusuz geceler olacak. Biraz daha mücadele ortaya konulacak. Beşiktaş layık olduğu yere geleceğini düşünüyorum sevgili Berk.
1: Beşiktaş'ta kaleci transferinde durum ne? Onu da sorabilir misin son olarak demiş.
0: Sorduk zaten, konuştuk, sorduğunu söyledik. Güven gitmek üzere. O da eli kulağında, bugün yarın açıklanacak.
1: Peki gitme ihtimali olan isimleri böyle biraz da unuttuğumuz var mı yok mu diye düşünüp konuşsak.
0: Valla ben bir şey söyleyeyim mi? Yani Beşiktaş'ta... ben dünkü maçı izledikten sonra geçen seneyi de ortaya koyduktan sonra, yani kafamda bir kadro yapılanmasını ortaya koyduğum zaman, Endidi'nin, Kendi'nin ve Raşistan'ın satılması gerektiğini düşünenlerdenim, onu söyleyeyim. Yani bu oyunculardan ciddi bir rakam elde edilebilir. Bu elde edilebilecek rakamlardan da özellikle Trossard bittikten sonra sağ kenara çok değerli ve önemli bir transfer yapılabilir. Ayrıca bir santrofor yapılabilir, ama hani bu oyunculardan bence çıkması Beşiktaş'ın aleyhine bir netice yaratmaz. Ki geçen sene hatırlayacak olursan Endidi çok büyük hayallerle, çok büyük ümitlerle Beşiktaş takımına kazandırılmıştı, ama gel gelelim baktığımız zaman, günün sonuna baktığımız zaman, hem derbi performanslarına baktığımız zaman, hem de özellikle iç saha performanslarına baktığımız zaman, hani Beşiktaş'ı bir arpa boyu ileriye doğru götüremedi. Zaten onun için Salih transferi yapıldı. Orada 6-8'de ikiliyi yakalıyorlar. Bir 10 numara, iki kanat oyuncusu ve bir santroforla Beşiktaş doğru bir yere gelir. O Adara'yı da konuşmak istiyorum. Hatta
1: peki,
0: geçen yayında
1: son 2 dakikamız kaldı, o zaman onu da konuşalım.
0: Hatta geçtiğimiz yayında seninle konuşmuştuk galiba bu transferi.
1: Tabii tabii.
0: Bende bir soru işareti var demiştim bu transferle ilgili. Genç bir oyuncu, atletik özelliği yüksek, özellikle oyunu 3. bölgede oynamaya çalışan ve takıma pozisyon yaratmaya çalışan bir sol bek olarak geldi Beşiktaş takımına, ama şöyle de bir durumu var. Şimdi Mourinho sağda, Ouattara sol tarafta oynadığı zaman hocanın şöyle bir sistemi var. Hoca ön tarafta baskıyı çok seven, özellikle 2 tane bekini karşı yarı alana çıkartabilen bir özelliği var. İşte burada Beşiktaş topu kaybettiği zaman bu iki bekin arkasından ciddi problem yaşar mıyız? Beşiktaş'ın zaten en büyük SOS verecek durumu bence bu olacak. Çünkü ön tarafta baskıyı doğru yaparsınız, 3. bölgeye oyunu yığarsınız, dönen topların tamamını kazanırsınız ve atak başlangıcı yaparsınız. Fakat burada kaybedeceğiniz toplar işte o iki bekin arkasına geçecek özellikle atletik özellikteki oyuncuların bayağı bir Beşiktaş'ı zora sokacağını da söylemek lazım. Tabii ki hoca ile ilgili, hocayı da çok iyi tanıyoruz. Özellikle Fiorentina geçmişi ve ondan sonra Bologna'da oynatmış olduğu sistem belliydi. Mesela Bologna'da ben bir Inter maçını izlemiştim. Ben alan baskısı yapıyordu mesela Bologna. Yani hiçbir zaman oyunu 2. bölgede ya da 1. bölgede kabul etmedi. Yani hocanın karakterist özelliklerine de çok uygun ön tarafta oyun oynamak, ama bu ön tarafta oyunu doğru oyuncularla oynarsın sevgili Berk. Doğru oyuncuları getirirsen, doğru bir sinerji yaratabilirsen, takım birlikteliğinde de oyunculara bir şeyler verebilirsen, o zaman evet dediği gibi hocanın bence artıları çok ön plana çıkacak. Ama tabii ki şu anda hocanın çok artılarını konuşmaktansa biraz bekleme taraftarıyım. Özellikle Midland maçında bir oyunu görmemiz lazım. Bir oyuncu potansiyelini görmemiz lazım. Sonra da lige doğru yavaş yavaş fikirlerimiz oluşacaktır.
1: Peki. Teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ediyorum. Beşiktaşlılar merak etmesin. Ciddi şekilde iyi transferler yapılacak. Sayın Başkan da bu transferlerin arkasına imza atacak. Beşiktaş layık olduğu yere, istediğimiz yere en kısa zamanda ulaşacağını düşünüyorum. Görüşmek dileğiyle, iyi yayınlar diliyorum.
1: Sağ ol. Emre Eren'le konuştuk ve Aspor yorumcularından Emre Eren'le Beşiktaş'ı detaylandırdık. Trabzonspor'a da değindiğimiz bölümler oldu. Teşekkür ederim mesajımı okuduğunuz için demiş. Ne demek? Biz teşekkür ederiz bizlerle birlikte olduğunuz için. Gelen mesajlarda şöyle bir baktığımda Uğurcan en formda kaleci olduğunu milli maçta gördük demiş. Fenerbahçeli bir dinleyicimiz Hakan Aktaş. Devam ediyoruz mesajları okumaya ve konuları konuşmaya. Aslında devam ediyoruz derken, bakın ben dürüst olayım. Devam ediyoruz yine böyle birbirimize düşmeye, birbirimize düşme eğilimli mesajlara. Milli takım elenmiş, ne durumlar atlatmış, işte ne umutla gittiğimiz yerden nasıl dönmüş. Ama biz hala bu mesajları yazmaya, bunları konuşmaya devam ediyoruz diyecekken, hadi dedim uzatmayayım, lafı toparlayayım. Devam ediyoruz mesajları okumaya dedim az önce, bak onu söyleyeyim. Yani hani ya boş ver işte, buna da takılma, buna da sinirlenme deyip geçemiyorum, maalesef geçemiyorum. Fenerbahçe'nin milli takımdaki bir Galatasaraylı oyuncuyu, Galatasaraylı'nın aynı şekilde milli takımdaki bir Fenerbahçeli oyuncuyu, hani samimi duygularla değil, samimi duygularla eleştirirsin. Ya işte öne sürdüğün şeyler vardır, detaylar vardır, inandırırsın, ayrı konu. Ama gördük zaten en formda kaleciyi, gördük zaten işte İsmail Yüksel'i, gördük zaten işte Uğurcan'ı gibi gibi şeyler böyle biraz da bunu düşündürüyor. Az önce cümlelerimi kurduğum noktayı da böyle düzeltmiş, asıl düşüncemi söylemiş olayım sizlere, öyle tamamlayayım. Erkan Bey'e sorar mısınız demiş, Girassi'yi Watkins yerine. Bunu bir kere daha görmüştük. Gürkan Bey'in mesajı yeniden gelmiş. Okunmadı olarak işaretlenmiş önümde. Peki okumuştuk. Teşekkür ediyorum Rıdvan Bey'e. Teşekkür ediyorum İsmail Bey. İsmail Bey mesajınızı okuyamamışım ve onun için teşekkür edeyim. Cihat Kır, aynı şekilde mesajınız için teşekkürlerimi ileteyim. Yakup Bey'in mesajı gelmiş. Yakup Bey'e teşekkürlerimizi iletelim ve haber masasının sonuna geldik. Az sonra Kim Ne Dedi formatında önce L1 Üçgen'de L1 Üçgen YouTube kanalında Ufuk Ankaracan'ın anlatımıyla Fenerbahçe'nin yeni transferi Aki'yi dinleyeceksiniz. Sonrasında Digi Futbol'da Ali Naci Küçük'ün Galatasaray gündemine ilişkin aktardıklarını dinleyeceksiniz. Hemen ardından yine Kim Ne Dedi formatı, Fatih Terim'in bu haftaki açıklamaları, bu haftaki o 4. bölümdü yanlış hatırlamıyorsam, bu haftaki o YouTube kanalında, kendi YouTube kanalında aktardıkları sizlerle birlikte olacak. Fatih Terim'in o açıklamalarını da Kim Ne Dedi formatı ile beraber sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Radyo Gol frekansında 4. bölüm, evet doğru, şimdi teyit ettim. Orada son 16 penaltılar, işte altyapı, birçok konuya değindi. Zirvede rüzgar sert eserdi, oranın ana başlığı, oranın başlığı, Fatih Terim'in açıklamalarının başlığı. Hemen ardından tabi haber masası programımızın tekrarını gece boyunca da dinleyebileceksiniz. Bugün özelinde Kim Ne Dedi formatı ve haber masası sizlerle birlikte olacak. Yarın sabaha dek, yarın görüşünceye dek hoşçakalın.
2: Sayar'da haber masası sona erdi.
3: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
4: Kim ne dedi?
5: Digi Futbol hoş geldiniz. Saydın Cingöz ben, Ali Naci Küçük'le birlikteyiz. Galatasaray'ın oldukça yoğun bir gündem var. Bu gündemi konuşacağız. Naci hoş geldin.
6: Teşekkürler, hoş bulduk. Öncelikle izleyicilerimizden özür diliyorum. Ne yazık ki İstanbul trafiği sebebiyle 15 dakika gecikmeli yine başlıyoruz.
5: Iyi. Yine iyi ben
6: sana yine söyleyeyim. De iyi, aynen 10, öyle.
5: 15 dakika çok iyi. Geldin yol itibariyle. Hoş geldin tekrar Naci.
6: Öncelikle ben yine teşekkür ediyorum desteğe ve ilgiye. Geçen haftada
5: biraz dinle diyorum beni ya.
6: Rekor kırmayı başardık. Aslında Aydın Cingöz sürekli beni canlıya çekmeye çalışıyor. Ben hep bant taraflısıyım ama canlı da gerçekten banttaki rakamları aşmayı, oralara ulaşmayı başardık.
5: Öncelikle
6: bu teşekkürler.
5: Tebrikler. Geçen haftanın haberi sendendi zaten. John Duran'la Galatasaray anlaştı haberi ki son dakika yayın olarak girmiştik. Dilersen onunla mı başlayalım, ne dersin? John Duran, yani yeni bir şey varsa istersen onu alarak
6: tabii
5: başlayalım
6: ki.
5: Senden.
6: Zaten futbolcu yaklaşık 6 aydır Galatasaray'a gelmek için deyim yerindeyse sarı kırmızı yöneticilerle sürekli olarak hem menajeri hem kendisi kontak halinde ve Galatasaray forması giymeyi, Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmeyi çok istiyor ve nitekim de Galatasaray'ın sunduğu şartları kabul etmiş pozisyonda. Tabii ki burada tabii ki Al Nassr kulübü 77 milyon euro gibi ciddi bir bonservis ödemesi yapmıştı John Duran için. Burada tamamıyla artık olay kulüpler arasındaki görüşmelere kilitlenmiş durumda. Bu noktada da Galatasaray 5 milyon euro gibi bir ödeme yapacak Al Nassr'a, eğer ki anlaşırsa, okeyleşirse.
5: Ha, öyle yeni bir görüş var.
6: Şu anda görüşmeler devam ediyor. Futbolcu da açıkçası Galatasaray ve kulübünün anlaşmasını bekliyor. John Duran Al Nassr kulübüyle de görüştü ve Galatasaray'da forma giymek istediğini ve transferine bir çözüm üretilmesini talep etti. Bir hafta 10 günlük dilimde Ben bu olayın dediğim gibi çözülmesini bekliyorum.

0: Çünkü futbolcunun özellikle çok ısrarla Galatasaray'a gelmek için kulübünü de baskılaması sonrasında Suudi kulübünün bir anlamda o direncinin kırılmasını bekliyorum. Neden, ne oldu peki? Tabii ki Galatasaray'ın ve John Duran'ın isteği sonrasında Suudiler bunu bir fırsata çevirip bonservisiyle bir anlamda zorunlu satın alma opsiyonuyla John Duran'ı Galatasaray'a vermek istedi ama Galatasaray bu noktada belli maddeler koyarak isteğe bağlı bir opsiyon maddesiyle John Duran'ı kadrosuna katmak adına Suudi kulübüne teklif sundu. Kiralık, yani bir yıl kiralık artı tamamıyla tercih hakkı Galatasaray'a bağlı olacak şekilde bir opsiyon maddesiyle bu işi çözmeye çalışıyor Galatasaray. Bir kez daha belirtelim, Galatasaray'ın Başkan Dursun Özbey'in, Okan Buruk'un bu transferi onay vermesinde 4 önemli kriter var. 1- uygun maliyeti, 2- 23 yaş altı kontenjanına girmesi, 3- John Duran'ın potansiyeli, 4- John Duran'ın geçmiş hatalarından ders çıkarıp Galatasaray'ı konfor alanına sokacak maddeleri de kabul etmiş olması. Şimdi Türkiye'de 10 artı 4 kuralı gibi bir sınırlama var. Kulüpler buna göre planlama yapmak zorunda. Belki birçok taraftar bunu gözden kaçırıyor ama Galatasaray'ın şu anda mevcut oyuncu havuzunda 9 artı 1 yabancısı var. Bir yani Naga, Renata Naga. Ha, sadece Galatasaray'da 23 yaş altı kategorisine girebilen tek futbolcu. Ha, Yelert falan saymıyorum. Nelson'u saymıyorum. Çünkü onları elden çıkaracak Galatasaray. Lemina'yla da kontrat uzatma kararı aldığı için Galatasaray şu anda mevcut. Icardi'yi kenara arıyorum. Biraz sonra geleceğiz o konuya. Şu an Galatasaray'ın kadrosunda 9 tane yabancı futbolcu var. Yani artı 1 var. Alıyor. Yani senin ne kadar kontenjanın var abi? 1 artı 3. John Duran da o artı 3'e giren çok potansiyelli bir santrafor olduğu için ve Okan Buruk da ben Lig Şampiyonlar Ligi Osimhen'e es verdirebilirim John Duran'la dediği için Icardi'den bağımsız olarak böyle bir hamle yapmak istiyor. Al Nassr'la Galatasaray el sıkıştığı an John Duran ilk fırsatta İstanbul'a gelir. Çünkü hani Hakan Altun'un şarkısı var ya, telefonun başında çaresiz bekliyorum. Evet, şu an John Duran aslında o şarkıyı dinliyordur muhtemelen. Galatasaray'da gelip antrenmana çıkmak için gerçekten de dört gözle bekliyor.
1: Peki burada olmaz da diyelim ki yabancı kuralında tamam kardeşim bu kurala gerek yok dediler. 14 tane oyuncu istediğiniz yaşta alabilirsiniz gibi bir şey çıktı diyelim.
0: Evet.
1: Yani Galatasaray en önemli unsur Duran'ın gelişinde bu artı 4'teki yaş meselesi mi? En önemli unsur bu mu yoksa diğer özellikler?
0: Yaş meselesi ve maliyeti artı potansiyeli. Yani bir anlamda John Duran kendi içinde riskler barındıran bir futbolcu mu? Evet, Fenerbahçe kariyeri bunu söylüyor. Ama artıların daha yüksek olduğunu düşünüyor. Yani o riskleri alabilecek düzeyde görüyor Galatasaray. John Duran'ın yaklaşımı, geçmişten çıkardığı dersler, potansiyeli ve biraz önce dediğim gibi maliyet ve 23 yaş altı kriteri.
1: Peki şimdi bu yabancı sınırında yeni bir gelişme var mı sende?
0: Vallahi bende yok. Şöyle bir şey var. Hatta onu bana galiba işte konuşuyorduk seninle de. Ben de birkaç telefon trafiği yaptım. 18 kulübün 18'de tamam derse Türkiye Futbol Federasyonu yabancı sınırlamasıyla alakalı bir geri adım atar. Ama bizde genellikle şöyle olur. Kulüpler birbirine herkes tamam diyor. Zaten sadece bir Kocaeli Spor'un bir ama fakat gibi bir yaklaşım varmış. Hani böyle biraz ön yargılı bir bakış açısı varmış. Yabancı sınırlamasıyla alakalı. Yani mevcut kuralın devam etmesini isteyen bir tavır sergilemiş ama ya bizde biliyorsun masada herkes tamam der, perde arkasında çıkar. Söylemlerle eylemler değişir. Burada 18 kulüpte imza verir mi? 18 kulüpte federasyona gidip bu kural değişsin der mi? Orada büyük bir soru işareti var. Ve benim aldığım vibe sanki Galatasaray tarafından bu kural değişmeyecek. Biz de artık bu kurala göre oynamak zorundayız. Bu kurala göre planlama yapmak zorundayız.
1: Fenerbahçe tarafında da en yetkili isimlere sordum. Bayağı direniyormuş federasyon bu arada.
0: Evet.
1: Bu konuda onu söyleyeyim. Ama Fenerbahçe diyor ki bu konuyla alakalı olarak, kardeşim tamam yani 18'de 18 istiyorsunuz. Adamlar istemiyor. Yani şu anki tabloda rakamları veriyorum. 13 kulüp tamam diyor. 5 kulüp ise hayır diyor. O zaman sen çoğunluğa bakacaksın. Yani oradan da bir bastırıyor Fenerbahçe tarafı. Bu oldukça kritik. Galatasaray'ın bir açıklama yapmasını bekliyor musun? Bu biraz da kamuoyu
0: yabancı
1: meselesi.
0: Yabancı kontenjanı. Evet, evet. Yok, zannetmiyorum artık daha bu saatten sonra. Yani belki Sayın Başkan bir açıklama yapar ama değiştirebilir mi bu kuralı? Zannetmiyorum. Galatasaray'ın tek başına tavrı değil artık.

0: 8 kulüp el ele gelecek. Bir tavır sergilerse o zaman federasyon geri adım atar. Yoksa Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş belli ki federasyon bu noktalarda biraz inatçı. Çözüm üretmiyor.
1: Galiba şöyle olacak Naci. Bugün bu arada yayına girmeden önce konuştuğumda şu formül bayağı bir ısınıyor. Bunu daha önce Galatasaray mı o formülü götürmüştü? Yani bu artı 4'ün ikisi 2000 doğumlu ve üstü olsun. Diğeri

0: Ettilik olması bekleniyor daha doğrusu. Şimdi Galatasaray'ın eli biraz daha rahat. Sezon geç başlayacak ki geçen haftalarda da bunu konuştuk. Hatta ben geçen hangi yayındaydı hatırlayamadım. Mesela Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki en büyük fark Fenerbahçe'deki bu transfer baskısı meselesi. Bir, yönetim değişti. Erken başlayacak. Vaatler var. Dolayısıyla bu baskın çok normal. Yani yer değiş, bu baskı Galatasaray olurdu. Ama yavaş yavaş benim gördüğüm Galatasaray'da da artık hadi hadi hadi demeler başladı.
1: Evet. Ya Galatasaray'da baskı değil, çok yoğun bir pres var, hatta protesto var. Ben son dönemde işte başkana ve yönetime karşı çok sayıda hashtag açıldığını görüyorum. Hatta
0: şimdi şunu sorayım o zaman. Galatasaray bu sezon bonservis harcamadan kiralık oyuncuya mı gidecek?
1: Hayır abi. Yani şimdi ben bunu da anlamıyorum. Galatasaray sadece kiralık oyunculara bakıyor. Bonservis harcamayacak. Abi Bruno Fernandes'in bonservisi var mı? Var. Can Uzun'un var mı? Var.
0: Hani sanki bunlardan mesela vazgeçilmiş gibi.
1: Hayır abi, vazgeçer mi? Ya Galatasaray doğruyu yapmanın peşinde. Şu anda yine birileri yangın çıkarıyor abi. Şimdi Galatasaray, Fenerbahçe ne zaman açıyor abi sezonu? 23 Temmuz. Yanlış hatırlamıyorum değil mi?
0: Resim açı mı söylüyorsun?
1: Aynen 22 ya da 23 Temmuz.
0: 22 mi? 21-22 yani.
1: Ya tamam. Temmuz'un 22'si.
0: 15-16.
1: Beşiktaş 22 Temmuz. Galatasaray sezon başı lig maçıyla başlıyor. İlk Avrupa maçı Eylül'de. Şimdi Galatasaray'ın transfer çalışmaları hiç mi yok? Abi var tabii ki, çalışıyor. A, B, C, D bütün formülleri üzerine çalışıyor Galatasaray. 10+4'e de bir göre de bir projeksiyon belirledi Galatasaray. Ama Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve yönetimin planlaması şu: doğru zamanda, doğru isme, doğru rakam. Şimdi sen kalkıp hep anlatıyorum abi, Lucas'ı 2 ay boyunca istedin. 15 milyon eurodan açtılar kapıyı. 6 milyon euroya aldın Lucas'ı. Transfer bir süreçtir. Sen şimdi gidip evet Can Uzun için 60 milyon euroyu masaya koyarsan Can Uzun'u bugün alırsın.
0: İstersen alırsın.
1: Bruno Fernandes için Manchester United'ın masasına 50 milyon euro koyarsan alırsın. Ama Galatasaray başkanı transfer yaparken Galatasaray ve geleceğini düşünerek yapmak istiyor. Doğru rakamları vermek istiyor. Yüksek astronomik rakamlar ödeyip kulübü zarara sokmak istemiyor. Yani orada timing çok önemli. Bunların hepsi bir süreç. Galatasaray Bruno Fernandes'le de görüşüyor. Galatasaray Can Uzun'la da görüşüyor. Galatasaray Leslie'yle de görüşüyor. İşte Galatasaray şimdi John Duran'la da görüşüyor. Yani Galatasaray'ın birçok opsiyon noktaları var. Ama doğru rakamda olduğu an bu işi bitirmenin peşinde.
0: Bir de bu kural meselesi.
1: Yangın çıkarıp bonservis harcamayacak. Abi Galatasaray bonservis harcamadan Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final hayalini kurdurabilecek bir kadro kurabilir mi? Ha şu anda yaptığı ne Galatasaray'ın? Ha bir saniye. Kural yeni çıktı. Bir, Lemina'yı uzatıyorum. Icardi'den haber bekliyorum. Kontenjanım dolu mu boş mu? Bir saniye, bir Icardi'yi bekleyeyim. İki, Davinson'a çok fazla teklif var. Davinson Sanchez'in bir durumu netleşsin. İki, diğer konu, Saray'a teklif var. Acaba Gabriel Saray'la alakalı bir aksiyon alırsa ben orta sahaya bir değil iki tane üst düzey ekleme yapayım. 3. Can Uzun'la Bruno Fernandes'in maliyetini düşürüp hangi matematikte hangi oyuncu daha doğru ona göre bir karar vereyim. Kısaca ben acele etmeyeyim ve yeni sezon başlamadan önce doğru kadroyu, doğru nitelikte oyuncuları doğru maliyetle kurayım. Şimdi ben burada Galatasaray'ın doğru matematik yaptığı görüşündeyim abi. Hani niye bugün yangın var abi? Niye köyü yangına vermeye çalışıyorsunuz?
0: Şu var mı
1: ya, gelirken Şahan Gökbakar'ın paylaşımını gördüm. Ya sevgili Şahan, sen çok iyi, hepimizi güldürüyorsun. Çok iyi bir Galatasaraylısın. Galatasaraylıların hepsi de zamanında o kadar tehlikeli noktalarda aynı bizim gibi Galatasaray'ın haklarını savunduğun için seni çok seviyor. Ama sen kalkıp Galatasaray başkanına, Galatasaray yöneticisine simitçi, kahveci, gazozcu, otelci falan filan diyemezsin abi. Dememelisin ya. Bu hakarete girer çünkü. Eleştirebilirsin bak. Eleştirebilirsin ama hakaret olmaz abi. Ki biz sana eğer ki Recep İvedik dersek hakaret olur bence ya. Recep İvedik çok büyük bir tiyatro, film, senaryo, sinemacılıkta karakter. Muhteşem bir olay. Ama sen kalkıp koca Galatasaray kulübüne 5 tane şampiyonluk kazandıran, 2 tane sayın rahmetli bir kez daha analım Mustafa Cengiz'in şampiyonluklarında Belhanda'sını, Fegoli'sini, Mariano'sunu, Fernando'sunu getiren, Gomis'i getiren, yani kısaca 7 şampiyonlukta direkt etkisi olan bir Galatasaray kulübü başkanına otelci diyerek bence aşağılamamalısın ya. Olmaz böyle bir şey. Ya da Sayın Abdullah Kavukçu, Osimhen rüyasını, hayaline kim inandırdı abi? Hangimiz inanıyorduk? Sayın Abdullah Kavukçu inandırdı. Sen şimdi biri otelci, biri simitçi, ne bekliyoruz ki dersen...

0: Galatasaray anlamadım. 13. mü oldu? Galatasaray şampiyon bitirdi ya. 4 yıl üst üste şampiyon oldu. Şampiyonlar Ligi'de 16'ya kaldı. Ve şimdi çeyrek final hayaline, hedefine ulaştıracak bir kadro planlaması içinde. Ama bir sakin abi. Ya Galatasaray elbette ki bonservis harcaması yapacak. Elbette ki takviyeler yapacak. Ama daha Temmuz'un 6'sı, transfer döneminin bitimine tam 2 ay var. Hatta 2 aydan fazla zaman var. Abi transferler nerede? Dursun Özbek istifa, Abdullah Kavukçu istifa, Okan Buruk istifa, Eray Yazgan istifa. Abi ne oluyoruz ya? Evet, baskılama doğru zamanda Galatasaray'ı başarıya götürüyor. Ama bugün o gün değil. Evet, bugün tarih 15 Ağustos olsaydı, 20 Ağustos olsaydı, Galatasaray hiçbir transfer yapmasaydı kesinlikle katılırdım. Hakaretler dışında, eleştiri noktasına. Ama daha bir dakika abi. Bismillah ya. Ve bu kulüp şu anda orta saha transferi için net bir şekilde, sıcak bir şekilde masada. Biraz sonra anlatacağım. İnşallah da olur. İki, yedek golcüsü için masada. Santrafor için. Zaten evet, senin önünde olsun. Ya senin bugün var ya bak. Yani yaptıkların, kadroda tuttukların, tutmadıkların, aldıkların, alamadıkların, bunların hepsi bir transfer başarısıdır. Bugün senin Osimhen'i huzur içinde kadroda tutabilmen bile başarıdır abi Galatasaray yönetimi için. Ya bunları es geçiyor insanlar. Yoksa ben kimsenin avukatı falan değilim kardeşim. Ben sadece gazeteci ve Galatasaraylıyım. Benim tarafım Galatasaray. Ne Sayın Dursun Özbek, ne Sayın Abdullah Kavukçu. Ben Adnan Polat'la daydım, Ali Dürüst'le daydım, Abdurrahim Albayrak'la daydım, Haldun Üsnel'le daydım, Ergun Gürsoy'la daydım, Fatih Gökşen'le daydım, Murat Yalçındağ'la daydım, İbrahim Atipoğlu'yla daydım. Çünkü ben Galatasaray dostuyum kardeşim. Ben kimsenin avukatı falan değilim.
1: Şimdi burada özellikle bu transferler meselesinde şu konu anladığım kadarıyla Galatasaray'da irdeliyor. Ya şimdi bu kurala göre transfer yapmakla olası değişecek kurala göre transfer yapmak arasında bir fark var.
0: Tabii ki.
1: Bir maliyet farkı da var.
0: Ya kesinlikle.
1: Yani diyelim ki oyuncu olacaksın sen transfer yapmak için. Şimdi bu kurala göre masaya oturursan başka bir hikaye. Olası bir değişikliğe göre yaparsan başka bir hikaye. Aslında hani bu şımarıklığı niye bağlıyorsun peki? Bu şımarıklık bir taraftan yani. Orada öyle ya, hakikaten adama da haksızlık ediyorlar yani. Dursun Özbek özelinde söylüyorum yani.
0: Ya ne söyleyeyim? Şimdi sen bu 10 artı 4 matematiğine göre bir projeksiyon belirliyorsun ve buna göre yürümek zorundasın. Buna göre bir transfer statüsü belirlemek zorundasın ve bunu yapıyor kulüp. Şimdi birçok oyuncu yazıyorlar. Genç abi gitti Galatasaray birçoğuna. Şampiyonlar Ligi'nde elit kategoride oynayabilecek düzeyde 23 yaş altı oyuncu ya sana çarpı 2 çarpı 3 çekiyor ya da Türkiye'ye gelmem diyor. Buna rağmen doğru matematikle Galatasaray oradan oyuncuyu ikna etmiş durumda. Kim bu isim? Burnley'de forma giyen Leslie. Ve geçen sezon Premier Lig'de çok fazla karşılaşma oynadı. Fransa U21 oyuncusu. Çok önün açık olduğu dile getiriliyor. Ve Galatasaray ilmik ilmik bir aydır, bir buçuk aydır bu transfer için çalışmış.
1: Oldu mu?
0: Haluk Yürekli vermişti. Kendisine tebrik ediyorum ilk olarak bu haberi. Galatasaray masada, teklifini de sunmuş durumda. Sayın Başkan da onaylamış durumda. Ama şimdi Burnley Leslie için daha bir sezon önce Chelsea kulübüne 28.7 milyon euro bonservis ödemiş. Şimdi bu oyuncuları almak kolay mı? Önemli olan abi sen kulüple temasa geçtin. Oyuncuyu ikna etme noktasına geldin. Oyuncuya projeksiyonuna inandırdın. Ve şimdi kendi matematiğinde o paketi, o ayırdığın 60-70 milyon euro doğru yönetmek için formüller üretiyorsun. Diyorsun ki bir sene kiralayayım, opsiyon maddesi koyayım ve oyuncuyu Türkiye'ye çekeyim. Ya şimdi bunlarla uğraşıyor Galatasaray. Ya Galatasaray sanki ne diyeyim, yan gelip yatıyor Sayın Başkan, Sayın Abdullah Kavukçu. Biz şampiyon olduk, böyle devam edelim mi dediğini düşünüyorsunuz siz. Ya böyle demiyorlar. Ya da Galatasaray işte Temmuz ayında şampiyonluğu kutluyor. Kutlayacak tabii ki abi Galatasaray şampiyonluğu. Ona şampiyonluk için mücadele ediyor. Bırak da 4 yıl üst üste Türkiye tarihinde ikinci kez şampiyon olmuş. Gitsin kutlasın abi başkanıyla. Ama şampiyonluk kutlamasından 3 gün önce ikinci kez transfer toplantısı yapıldı İstanbul'da. Ya ben bunu şımarıklık değil de haksızlık olarak görüyorum.
1: Yani. O transfer toplantısında nasıl kararlar çıktı? Var mı bir karar orada? Yoksa diğer maddelere yavaş yavaş geçeceğim.
0: Aynen, o Leslie konusunda daha geniş pencerede açacağım bilgilerle.
1: Yani başkanın onay vermesini anlatacaksın.
0: Evet, sayın başkanın onay verdiğini de belirtelim. Şimdi şöyle söyleyeyim. Tabii ki daha önce dile getirmiştim. Okan Hoca'nın öncelikli olarak belirlediği 3 tane mevki var. 1. 10 numara pozisyonu. 2. 6-8. 3. Yedek golcü. Yedek golcün John Duran. Al Nasır'la masadasın zaten. Futbolcuyla el sıkıştın.
1: Peki.
0: Orta saha transferi. O kontenjana uyan. Yani artı 4'e uyan kontenjanda orta sahadaki hedefin Berlin'de forma giyen Lesti. Anlatayım mı Lesti'yi?
1: Birazdan geleceğim ona.
0: Ha, birazdan mı?
1: Birazdan geleceğim.
0: Aynı zamanda da Lemina ile alakalı bir karar çıkarıldı o gün. Çünkü soru işareti vardı. Kontenjanın değişmesiyle birlikte acaba Lemina ile devam edelim mi, etmeyelim mi? Daha nitelikli, daha iyi oyuncuyu acaba bir tık üstte maliyette bulabilir miyiz diye. Abi alternatifler geldi. Sayın Başkan Hoca, Sayın Abdullah Kavukçu değerlendirdiler. Abi Lemina'nın 2 yıllık maliyeti 7 milyon euro. Diğer alternatiflerin maliyeti ise bonservis ödeyeceği için ya da imza parası ödeyeceği için ya da daha nitelikli oyuncu alabilmen için, yani biraz daha genç Lemina.
1: Art kaç veriyorsun?
0: Geç. Abi biri 7, biri 20-25 bandında. O yüzden de Sayın Başkan ve Hoca Lemina ile devam edelim kararını aldı. Okan Hoca'nın da Lemina ile devam etme matematiğindeki görüşü şu. 1. Üst düzey maçlarda çok iyi konsantre olur ve sana 20 karşılaşma en az üst düzey performans verir. 2. Rotasyonda kullanırım. Yedek kaldığında sorun çıkarmaz ve gerekirse hamle oyuncusu yaparım. 3. Sol stoper rotasyonumuz dar. Abdülkerim Bardakçı sadece orada sürekli olarak forma giyiyor. Lemina sol stoperde de çok iyi performanslar sergiledi. Bunun en büyük kanıtı da geçen yıl oynadığı karşılaşmalar. Yani Lemina aynı zamanda sol stoper ihtiyacını da gideren ikinci oyuncu opsiyonu olacak Abdülkerim'in arkasında.
1: Bu Aral Şimşir.
0: Aral Şimşir.
1: Trabzon'a gitti galiba.
0: Çok güzel olay.
1: Ne oldu?
0: Şimdi abi bak. Yani öyle bir yangın çıkarıyorlar.
1: Bu arada yayınımıza beğeni rica edeceğiz.
0: Tabii ki hem beğenileriyle.
1: Birazdan süper chatleri de hızlıca geçeceğim. Okuyacağım bazı genelleri.
0: Aral Şimşir olayının perde arkasını net bir şekilde aktarayım size. Olayın aktörleriyle farklı farklı hem futbolcu temsilcileriyle hem kulüp yetkilileriyle görüştüm. Şimdi Aral Şimşir konusu daha Dünya Kupası. Bak daha Dünya Kupası başlamadan evvel
1: evet.
0: Galatasaray'ın masasına geliyor. Maliyetleri de ortada. Şunu söyleyeyim, 15 milyon euro Midland kulübü bonservis talep ediyor. Galatasaray kendi içinde bir toplantı yapıyor. Ve nitekim de o toplantı sonrasında o bölgede Yunus var. Sane var. Barış var. Can Uzun'u almak istiyorsun. Ve nitekim de Galatasaray bitirebilecek noktadaydı ama nitekim de transfer zirvesinde karar şu çıkıyor. Zaten burada başrol diye niteleyebileceğimiz önemli karakterler var. Ve Can Uzun'u transfer etmek istiyoruz. O yüzden Aral Şimşir bizim için bu maliyetlere doğru bir yatırım olmayabilir deniliyor. Ve nitekim Galatasaray masada yok. Ama Midland kulübü ne yapıyor abi? Trabzonspor masadayken kurnaz bir şekilde bonservis rakamını arttırmak için Trabzonspor'a diyor ki Galatasaray masada. Galatasaray da istiyor bu oyuncuyu diyor. Ve nitekim de Trabzonspor unuttum değerli ikinci başkanın ismini. Zeynat mıydı?
1: Zeyyat Kafkas.
0: Zeyyat Kafkas Bey Galatasaray yöneticilerini arıyor. Sayın Abdullah Kavukçu. Sayın Ertuğrul Doğan başkan ve Abdullah Kavukçu'yu arıyor. Galatasaray diyor ki biz masada yokuz. Biz Aral Şimşir transferinde yokuz. İstediğiniz gibi pazarlık yapabilirsiniz. Belli ki Danimarkalılar fiyatı yukarı çekmek için bizim ismimizi kullanıyorlar. Galatasaray'ın ismini kullanıyorlar. Biz Aral Şimşir transferinde yokuz diyor Galatasaray. Yoksa Galatasaray Aral Şimşir'i bitirme noktasında olacak. İsteyecek. Trabzonspor telefon ettiği için geri çekilecek. Ya bunun üzerinden bir senaryo üretiliyor. Bunun üzerinden Galatasaray başkanı ve yönetimi hedef alınıyor. Ve istifalar bilmem neler. Ya arkadaş Galatasaray Trabzonspor masadayken potansiyelli görüp gelecekte katkı alabileceğine inandığı Naga'yı Trabzonspor'un elinden almadı mı
1: arkadaş?
0: Hatta
1: kriz oldu orada.
0: Evet. Aran açıldı. Ya şimdi Galatasaray Aral Şimşir'i net bir şekilde istiyor olsa anlatsa Trabzonspor telefon açtı diye teşekkürler buyurun sizin olsun der mi abi ya? Der mi? Transfer böyle bir rekabet abi. Böyle bir rekabet. Yani o yüzden Galatasaray'ın Aral Şimşir'le alakalı

0: Bak hatta o transfer toplantısı dedin ya.
1: Evet.
0: Geçtiğimiz hafta evet. Çarşamba günü evet. Yapılan toplantı. Orada zaten Aral Şimşir'in de ismi konuşuluyor. Hayır yokuz deniliyor abi.
1: Kapatıyorlar konuyu.
0: Masada yokuz deniliyor. Çarşamba günü Galatasaray Aral Şimşir defterini hop kapatıyor. Çöp kutusuna gönderiyor yani. Geri dönüşüm kutusuna gönderiyor abi. Yani Galatasaray masada olsa Trabzonspor'a buyurun alın ben yemedim siz yiyin der mi abi? Ya ama insanlar yani hani diyorlar ya yanlış anlamayın yani benzetme yapacağım. Bir deli bir kuyuya taş atıyor abi 40 akıllı inanıyor. Tabii ki Trabzonspor medyası Trabzonspor'un bu başarısını güzelleme adına Galatasaray'ın elinden aldık. Ya da Galatasaray Trabzonspor'a öncelik verdi. Ha bak şu doğru bir kez daha belirteyim. Dün akşam hem Zeyyat Bey hem Sayın Ertuğrul Doğan arıyor Galatasaray tarafını. Ama Galatasaray diyor ki.
1: Galatasaray yardımcı olmuş.
0: Ha belli ki Midland bonservis rakamını arttırmak fiyatı yükseltmek için bizim ismimizi kullanıyor. Galatasaray ismini kullanıyor. Biz masada yokuz. Ona göre pazarlığınızı yapabilirsiniz diyor. Yok geri çekilme yok Trabzonspor'a jest yapma. Abi jest yapacak olsa Galatasaray. Abi olayı verdi mi sana jest yaparak Trabzonspor Kulübü Başkanı? Ya da Uğurcan'ı verdi mi jest yaparak? 30 milyon euro verdin ya. Ki Trabzonspor Başkanı o günkü toplantıda dedi ki aman beni camiamda topa tutarlar. 36 olarak açıklayayım bunu stopacı KDV'yi de içine koyayım. Öyle açıklayayım bonservisini. Tamam dedi Galatasaray. Sen bir jest görmedin ki Trabzonspor'dan. Niye jest yapsın yani Aral Şimşir'den Trabzonspor'un telefonu üzerine Galatasaray niye vazgeçsin abi? O yüzden söylüyorum yani bunları da belirtmek lazım.
1: Dolayısıyla Aral'la ilgili bir durum mu?
0: Söz konusu değil.
1: Tamam.
0: Dediğim gibi Galatasaray teşekkür ediyor. Aral Şimşir'le ilgilenmiyor. O talep sonrasında ve Trabzonspor'u da söylüyor.
1: Peki. Şimdi en azından bunu tamamladık. Dursun Özbey'in onay sürecine geçelim.
0: Evet.
1: Dursun Özbek ya da birkaç süper chat'i bakayım istersen tabii müsaadenle. Onları istersen? Da okuyalım. Çünkü patron çok sayıda süper chat vardı. İzleyenlerimize de teşekkürler. Onları da Muzaffer şimdi hızlı hızlı ekrana getirecek. Ben de bunları okuyacağım. Bu arada eksik olmasın izleyenlerimiz. Sağ olun, var olun. Yayınımızı beğenir veya abone olursanız Digifutbol'a çok da memnun oluruz, mutlu oluruz. Şimdi Umut Aydemir.
0: Evet.
1: Bakalım taraftar tepkilerini bastırmak ve taraftarı konsolide etmek için bugün hangi transfer yapmışız? Yaşasın Dursun Özbek.
0: Yaşasın.
1: Yani az önceki meseleden devam ediyor. Evet devam edelim. Galatasaray'ın futbol aklı eşittir yabancıdır bilmediğini iki Türk menajerinin eline bakan yönetici Haziran'da 15 milyon euro almak varken ucuzlar diye bekleyip transferin son günü 30 milyona Uğurcan'ı alıp meteler düzülen başkan.
0: Ya bu süreç
1: bayağı tepki
0: ya.
1: Var ya.
0: Ya inanılmaz bir tepki. Yani bugün dün, ayın 6 Temmuz. Abi sen geçen sezon şampiyon oldun. Osimhen senin elinde, Uğurcan senin elinde, Lucas'ı senin elinde. Ya Türkiye'nin en değerli kadrosuna sahipsin. Doğru matematiği gütmeye çalışıyorsun. O günkü konjektürde de Uğurcan'ı son gün Galatasaray kapıya dayanıp 15'e değil 30'a almadı. Galatasaray 1,5 ay gerçekleri konuşalım. Ederson'u bekledi arkadaş. Galatasaray Ederson'u bekledi. İstediği rakama düşürmeye çalıştı. Daha sonra düşüremeyince Sayın Başkan Dursun Özbey'in belirlediği maliyetlere onun üstüne dedi ki başkan Uğurcan matematiği daha doğru Uğurcan'a gidip alalım dedi. Bu kadar.
1: İş yaptı mı?
0: Ortada.
1: Peki devam. Dün yeni forma almak için Galatasaray Spor'a gittim. Satın alma opsiyonu kiralama teklif edip 1000 TL önerdim. Garip garip baktılar. Sebebini anlayamadım.
0: Ya hep bir nazire işte.
1: Sayın Ali Naci Bey Galatasaray Spor'dan kiralık opsiyonu forma alamıyor muyuz? Galatasaray yönetimine sorabilir misiniz?
0: Bak bu da bak kiralık satın alma opsiyonunu genç oyuncular için uygulamaya
1: çalışıyoruz. Sen
0: 30'ları 40'ları vermemek
1: vallahi için. Dursun
0: ama
1: Özbek.
0: Çok zekice abi. Galatasaray liseden geliyor diyoruz ya. Lise kültürü var. Galatasaray tarafında Galatasaray taraftarında da o zeka ve zekice hamleler var. Teşekkür ediyoruz.
1: Affetmem diyor. Yani sen
0: ama
1: diyor ben de seviyorum.
0: Galatasaray baskılıyor. Bu da başarı yetiyor evet. Da ben sadece fazla dozaja anlam veremiyorum. Yani evet eleştiri çok güzel. Fakat doğruysa abi Galatasaray peki bonservis yatırımı yapıp Can Uzun'u, Bruno Fernandes'i
1: baskı
0: ya da
1: yaptı,
0: oyuncuyu.
1: Baskı yaptı kaldı.
0: Değil mi? Kahraman biziz diyorsun.
1: Öyle olur, öyle olur. Baskı tabii yaptı kaldılar Galatasaray derler bence.
0: Zaten
1: bu da bir taktik.
0: Katkısı çok ayrı.
1: Bu arada bu yazılanlar tamam da gönülden yani insanlar sonuçta böyle daha iyi gitsin diye.
0: Başarısını istiyor herkes.
1: Ve bir yandan ya biz bu kadar çalışıyoruz yani bu kadar başarı salıyoruz, para kazanıyoruz. Hala biz niye kiralık bakıyoruz kardeşim? biraz şey de var, bak ben sana söyleyeyim. Şimdi Fenerbahçe neydi? Ake'yi getirdi. Şimdi Greenwood konusunda Fenerbahçe bence ciddi anlamda masada, yani olursa kimse şaşırmasın. Bu haberler de yılıyor. Biraz aslında o karşılık bir şeyi de beraberinde getiriyor Naci. Baskıyı da beraberinde getiriyor.
0: Abi benim tamamdır görüşüm. Senin rakibin elbette ki kadrosunu Galatasaray seviyesine, senin seviyene çekmeye çalışıyor. Tabii ki daha hızlı olacak. Çünkü maçı 22 Temmuz'da. Ama senin aceleye ihtiyacın yok. Ya aceleye gerek yok. Niye milyon euroları sokağa atsın abi Galatasaray? Galatasaray mali disiplini oturtmaya çalışıyor ve aynı zamanda da dediğim gibi doğru takviyeleri yapacak. Bonservisli transfer yapmayacak dersen Galatasaray, yanlış söylemiş olursun. Bonservisli transfer yapacak Galatasaray. İzleyip göreceğiz abi hepimiz. Kiralık satın alma opsiyonu, evet, belli oyuncular için bu paket daha uygun diye bakıyor Galatasaray. Şak diye 25-30 milyon euro genç oyuncuya vermeyeyim diye. Yani koltuktakiler Galatasaray'ın parasını harcamayı bilmiyor mu abi? Ama Galatasaray'ı düşünüyorlar. Yapmayın ya.
1: Belki. Devam. Kışın çocuklarıma bilgisayar istediklerinde paramızı şimdi harcamayıp en güzelini yazın alırız demiştim. Şimdi de para yok diyorum. Sayın Dursun Özbek, taktikleri için teşekkürler. Param cebimde yalnız. Acayip ya. Devam. Bir malın fiyatı bellidir. Gece pazarına sadece çürük mal kalır. Taraftar artık yemiyor. Plansızın en büyük özeti Lemine ve Icardi beklemektir. 10+4 varken Aral kaptırmak plansızlıktır.
0: Peki ben soruyorum şimdi. Galatasaray Osimhen'i ne zaman aldı? Hı? Transferin son günü.
1: Şey mi söylüyorsun? İlk
0: Galatasaray Icardi'yi ne zaman aldı?
1: Son günlerde.
0: Son günü. Icardi ile Osimhen çürük mal mıydı? Soruyorum. Mesaja güzel. Soruyorum sadece.
1: Peki.
0: Ya olmaz yani.
1: İyi yerden geldin yalnız.
0: Hayır yani
1: Frankfurt, şu an aklıma. Frankfurt'tan daha yeni 50 milyon euroya Brown'u sattı Bayern'e. Para ihtiyaçları yok. Bence Can Uzun'un istediklerini para verilmezse satacaklarını sanmam demiş Özbek.
0: Tabii ki tok satıcı.
1: Devam. Ali Naci, ben sırf Sayın Dursun Özbey'e yanılmak için video çektiğini düşünüyorum. Yapmayın etmeyin ya.
0: Ya Sayın Başkan'ı da eleştirdiğimiz...
1: İyi de adamın da bir
0: sezon
1: hakkı...
0: Sezon boyunca var. Bak İyi bir şey söyleyeceğim. Ben Sayın Başkan'ı...
1: Ben Sayın Yardımcısı'nı böyle hiç demem. Adamın da bir savunması gereken noktalar var ya, bu kadar da değil ya.
0: Tabii ki Galatasaray değerleri, Galatasaray hakları, Galatasaray'ın parası ya. Galatasaray'ın asedini savunmaya çalışıyor adam.
1: Abi ve adam başarılı mı başarısız
0: mı? Senin şu anda eleştirdiğin adam...
1: Başarılı mı başarısız mı?
0: 7 şampiyonlukta payı var. 7 şampiyon.
1: Hadi o 7'yi sayma, boş ver. Onu deme. Çünkü bu sefer diyecekler ki abarttı diyecekler. Ben seni anlıyorum tabii söylediğin şeyi. Mustafa Cengiz'in... Yani Fatih Terim'le gelen Tudor sonrası şampiyonlukta kadroyu kuran oydu. Dursun Başkan orada bir cinlik yaptı. Dedi ben seçimde öne alayım. Baskın seçimi yapayım. Baskın seçimine gitti. Eyvallah, tamam. Ama şu an başarısız diyemezsin abi adama.
0: Evet.
1: Yani bu kadar da bence haksızlık olur. Peki devam ediyorum. Şimdi gelelim şu şey meselesine Naci. Icardi meselesi abi. Ölüm tehditleri alıyoruz. Çok acayip bir şey. Olay senden başladı galiba. Menajeriyle konuştun. Menajeri ne diyor? Ama en çok merak ettiğim şey şu. Menajeri sana biz kardeşim kalıyor muyuz, gidiyor muyuz bir şey dedi mi Icardi ile ilgili?
0: Yok, sıfır. Zaten menajeri ben yayındayken 3-4-3 yayınındaydım. Açamadım tabii ki doğal olarak. Orada bir Icardi konusunu konuşmuştuk. Herhalde onu göndermişler. Chat beni aradı. Yayında olduğum için açamadım. Onun üstüne mesaj. Sonra o mesajı yayında okuyup karşılık verdim. Tekrar bir mesaj. Şimdi Elio Pino, biz konuşacağımızı ve yanıtımızı Sayın Dursun Özbey'e bildirdik diyor.
1: Öyle mi?
0: Evet.
1: Ha.
0: Şimdi Sayın Başkan'ın bir açıklaması var mı? Icardi ile Elio Pino'nun bir açıklaması var mı? Tamam mı, devam mı adına herhangi bir çıkarım var mı? Herhangi bir deklarasyon var mı? Yok. Niye yok? Hani Elio Pino açıklamasında diyor ya, biz Galatasaray kulübüne ve taraftarına olan saygımızdan dolayı sakinliğimizi ve sessizliğimizi koruyoruz. Galatasaray'da Icardi'ye olan saygısından dolayı Sayın Başkan şu an sessizliğini koruyor. Icardi'nin kontratı bitti değil mi? Sözleşmesi bitti. 30 Haziran itibariyle. Teşekkürler Icardi gibi bir paylaşım gördük mü? Demek ki Galatasaray'da Sayın Başkan Dursun Özbek de Icardi'ye aynı tavırla geliyor. Aynı yaklaşımla geliyor. Ama aynı samimiyette mi? Orası soru işareti. Neden bunu söylüyorum? Şimdi Galatasaray'ın aslında Icardi'ye önerdiği kontratın gerçek noktası şudur. 1 yıllık kontrattır o kontrat. 2 yıllık değil.
1: Çünkü opsiyon yok.
0: 1+1 yıllık kontrat.
1: Ha, 1+1.
0: +1 başarı opsiyonuna bağlı. Mesela Icardi neden oynama garantisi istediği haberleri çıktı? Çünkü o +1'i tamamlamak için. Mertens o +1'i kabul edip geldi. Neden kabul etmiyorsunuz Elio Pino? Mertens sıradan bir futbolcu muydu? Mertens Napoli efsanesi olarak Galatasaray

0: Galatasaray'a geldi. 1 artı 1 yılı kabul etti. İlk yıl oynadı ve ödülünü de sahada forma giyerek aldı ve kontratı uzadı. Sonra hatta artı 1 daha uzattı Galatasaray Mertens'e. Ama siz oynama garantisi isteyerek bir anlamda Galatasaray'ı baskılamaya çalıştınız. Sayın Başkan da dedi ki ben böyle bir garanti veremem. Aradan kaç gün geçmiş Aydın? 50 gün geçti. 50 gün.
1: Öyle mi?
0: Ne evet var? Ne hayır var? Aslında Mauro Icardi Elio Pino üzerinden 2 yıllık kontrat arayışında. Bir yerden 2 yıllık iyi maliyette yani iyi sözleşmeyle bulsa imzayı atacak. Ama şu anda kenarda Galatasaray 1 yıllık kontratta garantide. E peki Galatasaray takımı 7 Temmuz'da sezonu açıyor yarın. Kemerburgaz'da oyuncular gelecek, sağlık kontrollerine girecek. Mauro Icardi uçağa bindi mi? Eğer Galatasaray'da kalacaksa. Yok, hayır. E, tatiline devam edip evet derse de mesela bak burada Sayın Başkan'ı eleştireyim. Sayın Başkan Dursun Özbey'in bence Icardi konusunda net bir tavır sergilemesi lazım. Arkadaş bugün 7 Temmuz. Ben sezonu açıyorum. Elio Pino var mısın yok musun? Bir hafta içinde. Burası Galatasaray. Önce Galatasaray demesi lazım bence Sayın Başkan'ın.
2: Bu Elio Pino'ya yani Icardi'ye bugüne kadar Inter'de oynadı. Paris Saint Germain'de oynadı. Esas kulüpler bunlar diyebiliyor.
0: Barcelona altyapısı çıkıştı.
2: Altyapısı ama yani yıldız olması Inter ve Paris Saint Germain. Mesela buralarda aynı hikayeyi yapabilmiş mi abi bu adam?
0: Yapabilir misin abi?
2: Ha buraya ne yapıyorsun yani? Burada şöyle bir şey yapıyorlar. Ben bence çok açık. Yani ben Elio Pino'nun yani menajerinin şeyini okudum geçen. Hatta story'yi okudum. Şimdi burada bir kamuoyu yaratmak.
0: Tabii ki abi. Galatasaray taraftarına saygımızdan. Ya arkadaş Galatasaray taraftarı için de önce Icardi değil. Önce Galatasaray ya. Icardi Galatasaray'ın çok büyük bir değeri. Bir kez daha söyleyelim. Efsanesi. Burada hiç kimse Icardi'nin imajını zedelemek için herhangi bir şey yapmıyor. Burada herkes Galatasaray'ı önce Galatasaray'ı düşünüyor. Sonra Icardi'nin kararını bekliyor. Ve Elio Pino şöyle söylüyor bana. Mahkemede görüşürüz. Bütün yayınlarda söylediğim olay bu. Peki dedim görüşürüz.
2: Sana mı diyor?
0: Evet evet.
2: Dava
0: açacak sana. Görüşelim dedim. Aynen dava açsın. Mahkemede görüşürüz dedim. Buyurun. Çünkü benim yaptığım eleştirilerde ne var abi? Sadece eleştiri var. Yorum var. Gerçekler var. Tehdit yok. Hakaret yok. Saygısızlık yok. Ben soruyorum abi işte. Tek sorduğum bu. Var mısın yok musun abi? Bunun karşılığını ver. Tamam mı devam mı? Oynayacak mısın? Ve Elio Pino şöyle karşılık vermiş. Neden mi söyleyeyim demiş. Senin yaptığın yorumlardan dolayı Galatasaray taraftarı bizi ölümle tehdit ediyor. Ölümle tehdit ettiklerine dair mesajlar var. Bunu da mahkemeye sunacağım. Galatasaray taraftarı Icardi'yi ölümle mi tehdit edecek ya? Ya siz nereye oynamaya çalışıyorsunuz?
2: Bence karşı propagandanın önüne geçmeye çalışıyor.
0: Ya inanılmaz. Ya neye oynamaya çalışıyorsunuz? Yani 3 yıl boyunca aşkın olayımı çalan, hiçbir futbolcuya göstermediği saygıyı ve sabrı gösteren Galatasaray taraftarı Icardi'ye karar vermediği için henüz ölümle tehdit edecek. Ya yapmayın Elio Pino. Yani bizim yerli, yabancı, birçok yabancı işte oyuncu temsilcisi, menajer dostumuz var. Bu şekilde zaten sizin iletişim başarısızlığınızdır bu. Icardi'nin durumu. Eğer ki Mauro Icardi gibi bir marka 45 gündür Galatasaray'a dönmediyse, Galatasaray kulübünden daha iyi bir kontrat alamadıysa free oyuncu pozisyonundayken bu sizin başarısızlığınızdır. Bunu kabul edin abi. Ben burada hakaret ediyor muyum abi?
2: Hayır canım.
0: Görüşümü dile getiriyorum.
2: Abi Icardi Galatasaray'a, git mahkemeye. Icardi Galatasaray'a bir yük mü değil mi? Bence yük.
0: Yük şu anda.
2: Bence yük.
0: Gerçek. Mesela orada eleştiririm Sayın Başkan'ı. Galatasaray'da eleştiri kültürü vardır. Bence Sayın Başkan'ın burada bir tavır koyması lazım. Icardi'ye bir deadline vermesi lazım. Arkadaş sen bana 17-15 Temmuz'a kadar artık geri dön. Cevabını ver.
2: Ya burada oyuncunun da iyi niyetli olması lazım. Kendi durumunun farkında olması lazım.
0: Zaten Icardi'nin Galatasaray taraftarı nezdinde tekrar aşkın olayımı doya doya gönülden söylemesi için Icardi'nin de o özveriyi, o disiplini, o mesajı vermesi gerekiyor. Nasıl olur o? Kemerburgaz'a gelirsin, bütün kampa katılırsın, hazırlık maçlarında oynarsın, çalışırsın, tatil yapmazsın ama çalışırsın kalacaksan, o zaman seni Galatasaray taraftarı iyi ki geldin Mauro Icardi diye karşılar.
2: Şu, belki aynı örnek olmayacak ama bir niyet göstergesi bakımından bir çok kısa bir olay ver aktarayım mı? Bu Mert Hakan meselesi. Dün biliyorsun Fenerbahçe açıkladı.
0: Evet.
2: Dedi ki biz oyuncuyla bu arada hani çalışıyorsa sen de bir paraya tabi olmalı. Sigorta primi ödüyorsun. Asgari ücrete anlaştı. Bu arada olay net öyle. Ben daha önce Fenerbahçe'nin oyuncuyla anlaşacağını söylemiştim kendi yayınlarımda. Hatta ben bunu Aziz Yıldırım'a sordum.

0: Demiştim bir sayın başkan, bu Mert Hakan'la ilgili ne yapacaksınız demiştim. O da şunu söyledi. Dedi ki ya bu adam tamam böyle bir badireler atlattı falan. Gelip dedi şunu söylüyor yöneticilere. Yani ben kalmak istiyorum Fenerbahçe'de, para da istemiyorum. Yani zaten hani bir yük oldum buraya. Biz de diyor bu durumda adama hani sonuç itibariyle oynayamayacak bir süre tamam demiş. Yani bu durumda bize hani bir vefa gösterelim. Karşılıklı iyi niyet var. Kontrat uzatıldı. Bu arada para almayacak yani. Tamam mı? Icardi para almayacak demiyorum. Galatasaray iyi de bir sözleşme önermiş ama bu mesele biraz da iyi niyet meselesidir ya.
1: Tabii canım.
0: E sen söylüyorsun işte. Icardi'ye önerilen para bir başka kulüpten önerilseydi eğer. Icardi bana da bunu öneriyor. Şuradan bir artı bir daha verin der miydi demez miydi?
1: Tabii ki diyecekti. Tabii ki diyecek. Ya bak burada Elopino'yu da suçlamıyorum. Tabii ki oyuncu temsilcisi kendi futbolcusunun haklarını korumaya çalışacak.
0: Tamam bu karşılıklı iyi niyet meselesi. Ama aynen bahsediyorum.
1: Öyle. Karşındaki kulüp de Galatasaray. Yani şimdi biraz önce dediğim gibi abi eğer ki bu konu para değil bu arada. Ben ilk günlerde de söyledim. Icardi'nin olayı para değil. Para pazarlığı yapılmadı zaten Sayın Başkan'la yapılan görüşmede.
0: Ne istiyor Icardi?
1: Konu sadece artı birin kaldırılmasını istiyor. Ya da oynama garantisinin verilmesini istiyor. Ya da 2 yıllık direkt kontrat istiyor. Anladın mı? Olay bu.
0: Abi nasıl oynama garantisi vereceksin?
1: Olay bu. Ben de onu söylüyorum
0: ya
1: zaten.
0: Ya bir şey soracağım sana.
1: Mert Ersun'u
0: acayip,
1: kabul edip geldi. Sen Galatasaray'ı çok seviyorsan abi kabul eder çıkar oynarsın.
0: Şeye oynama garantisi meselesi var ya Naci. Bir sorun var. Oynama garantisi Galatasaray'a Icardi'ye verirse Osimhen ne der?
1: Efendim?
0: Galatasaray Icardi'ye oynama garantisi verdi
1: abi,
0: mesela.
1: Verebilir mi?
0: Osimhen ne der mesela?
1: Ya zaten Galatasaray bunu vermez. Galatasaray bunu vermez. Osimhen yani Osimhen'in bir şey diyeceğini düşünmüyorum ben. Açık söyleyeyim. Hani burada karşı çıkacağını vesaire falan.
0: Tamam diğer oyuncular ne der?
1: Niye vermez biliyor musun?
0: Niye versin
1: bak,
0: ki?
1: Okan Buruk dahi bak sevgili Okan Buruk 3-4-3'te hocayla röportaj yaptık. Ne demişti orada? Icardi oynadıkça ısınan, oynadıkça motive olan ve oynadıkça daha iyisini yapan ve sadece de sahada kaldıkça mutlu olan bir oyuncu. Ancak bugünkü Galatasaray şartlarında bunu yapabilir mi? Dedi ve bıraktı soru işareti koydu oraya. Bu oynama garantisi Okan Buruk verebilir mi?
0: Vermez. Can Uzun.
1: Evet.
0: Nedir abi Can Uzun'un da sonu?
1: Abi Can Uzun Galatasaray'ın.
0: Bu arada birazdan Leao.
1: Yok Leao değil. Leslie sonra Leao.
0: Ona da geleceğiz.
1: Evet. Evet. Şimdi Can Uzun konusu Galatasaray çok uzun süredir Frankfurt kulübüyle de Can Uzun'un ailesi ve temsilcisiyle de görüşüyordu. Şimdi Frankfurt kulübü zaten tok satıcı rolünde son yıllarda çok yüksek bedelli satışlar yaptıkları için Galatasaray dedi ki hiç bize gelmeyin Can Uzun'un kontratında serbest kalma bedeli var. Fesih bedeli 60 milyon euro onu ödeyin oyuncuyla anlaşın alın dedi. Şimdi Can Uzun'un ailesi çok hasta düzeyde çok iyi bir Galatasaraylılar. Ve bu Galatasaray için çok büyük bir artıydı. Ama Galatasaray Dünya Kupası sırasında milli futbolcunun daha önce de anlatmıştım ben bunu konsantrasyonunu motivasyonunu bozmamak için Can Uzun'la direkt olarak temasa hiç geçmedi Galatasaray. Hiç direkt iletişim kurmadı. Turnuva bittikten sonra da bu iletişimler ve girişimler yapıldı ve Can Uzun Galatasaray'a Frankfurt'la anlaşırsanız okeyim dedi. Ben gelirim Galatasaray'a dedi.
0: Tamam.
1: Şimdi süreç nereye gidecek? Galatasaray Frankfurt kulübüyle bonservis pazarlığına oturmaya çalışıyor. Ama dediğim gibi bu 2-3 haftadır söylüyorum ya Can'ın soyadı gibi uzun bir süreç. Bu direkt olacak o iş değil. Ha şimdi Galatasaraylar şuna mutlu mu olacak? Galatasaray gitsin Can Uzun'a masaya 60 milyon euro koysun. Oyuncu nasıl olsa gelmeye hazır. Ya da masaya 50 milyon euro koysun. İyi bir iş mi bu şimdi? Abi Galatasaray
0: 75'i Osimhen aldın. Baremi olacak yani 75'i Osimhen'i aldın sen.
1: Abi ama Osimhen'i aldın da Türk futbol tarihinde bir tane var. O da başarılı bir operasyon. Niye? Sen çünkü bugün 75'i aldığın Osimhen için 120 milyon euro teklif alıyorsun hayır diyorsun.
0: Mevzu da zaten o yüzden onu söylüyorum. Yani Osimhen'e 75 verildi ya bu en yüksek barem ya. Şimdi dolayısıyla bir oyuncuya 60 verildiğinde ya bu Osimhen mi ki bu kadar para veriliyor muhabbeti. Yarın döner olmaz demiyorum. Bunlar olur bu tartışmalar yaşanır. Seni desteklemek için söylüyorum.
1: Tabii ki Can Uzun içinde Galatasaray Frankfurt'la görüşecek. Hiç temaslarını koparmış durumda değil. Bir anlamda orada oyuncunun da Galatasaray'a olan ilgisi, oyuncunun da Galatasaray'a olan isteği sonrasında Galatasaray bu rakamları 40-45 bandına çekmeye çalışacak. O matematikte de Galatasaray doğru ödeme planıyla Can Uzun'u kadrosu da katmak istiyor. Futbolcu tarafında herhangi bir problem yok, onu söyleyeyim. Yani Can'ın Türkiye'ye gelmekle alakalı, Galatasaray'a gelmekle alakalı
0: evet,
1: bir soru işareti taşımadığını özellikle belirtmek istedim. Yani Can Uzun'la Galatasaray Frankfurt'ta el sıkıştığı gün anında anlaşır.
0: Peki gelelim neydi? Leslie transferi.
1: Leslie.
0: Evet, nedir abi? Bunu da sordum.
1: Evet, Leslie
0: koşulları neye Dursun Özcak neye onay verdiğini evet,
1: Galatasaray'ın çok uzun süredir takip ettiği, scout ekibinin sunduğu, raporladığı, Okan Hoca'nın beğendiği ve gizli yürütülen bir transfer operasyonu. Yaklaşık 1,5 aydır Galatasaray bu futbolcuyu bir anlamda Türkiye formülüne, Galatasaray'a, Şampiyonlar Ligi artısıyla birlikte ikna etmek için çok yoğun bir
0: evet,
1: çaba harcamış durumda. Hatta oyuncuyu getiren de Şelay'ın menajeri görüşmeleri hı, yürütüyor. Roland Çelay'ı Galatasaray'a getiren menajer.
0: Piyasa değeri bu arada 22 milyon euro görünüyor.
1: Ya futbolcu geçen yıl Chelsea'den 28.7 milyon euro transfer yapmış. Fransa U21 oyuncusu, ön libero ve 1.90 boyunda. Size'ı da çok iyi. Ve Galatasaray'a gelirim demiş durumda Leslie. Şimdi Sarı Kırmızılı Kulüp, Sayın Başkan Dursun Özbey'in de yapılan toplantılar sonrasında onay verdiği bir teklifle gitti Premier Lig ekibine. 2 milyon euro kiralama ücreti ve artı satın alma opsiyonu. İngilizler tabii ki bonservis yatırımı yaptıkları bu oyuncu için dediler ki eğer ki istiyorsanız 25 milyon euroya veririz. Galatasaray onun üzerine bak şimdi konudan konuya atlıyor gibi olacağım ama mesela Nolank'ı da doğru formülle aldı Galatasaray. Aspiria'yı da öyle aldı. Katkı da aldı Nolank'tan.
0: Özellikle
1: ama
0: ondan
1: bugün
0: aldı.
1: İyi ki kiralık almışım diyor mesela. Hani taraftarlar T'yi alıyorlar ya bu kiralık satın alma opsiyonlarını. İyi ki kiralık almışım diyor. Nolan kalsaydın bugün kontenjanın doluydu. Hareket edemiyordun. Icardi ile dahi devam edemiyordun mesela. Hani bir de buradan bakalım arkadaşlar. Şimdi tabii ki futbolcu da genç yaşta olduğu için Galatasaray potansiyeline inanıyor. İş yapacağına da inanıyor. Okan Hoca da onay vermiş durumda ama Galatasaray diyor ki kiralık satın alma opsiyonu gidelim. Pat diye 25 milyon euro bağlamayalım buraya diyor. Daha sonra da Burnley'nin bu dönüşü sonrasında Galatasaray orada aynı Nolang transferinde olduğu gibi kiralık artı satın alma opsiyonu koydu oraya. O da yaklaşık 20 milyon euronun biraz daha üstünde. 2 artı 20 diyelim. 2 artı 20'lik bir paketle gitti Galatasaray Burnley kulübüne. Totalde 22 milyon euroluk paket. Oraya da şunu söylüyor Galatasaray.
2: Belli Radyo bir... Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Reklam. Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle Teonef ya da 12 ay %0 faizli 600 bin TL krediyle Teonik sahibi olabilirsiniz. Kampanya detayları ve sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin. Reklam bitti.
2: Radyo Go. Türkiye'nin en genç spor radyosu.

0: Günaydın, günaydın, günaydın saygıdeğer dostlar. Herkese merhabalar. Yepyeni bir günün sabahında yine sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu, keyfini ve heyecanını yaşıyoruz. Günlerden salı ve sıcak gelişmelerle karşınızdayız. 7 Temmuz'da saatler 7.02'yi gösterirken beraberliğimize başlamış olduk. Ve çok sıcak gelişmeler var. Hemen onları aktardıktan sonra konuklarıma gideceğim. Çünkü Dünya Kupası'nda elenenler, veda edenler, gözyaşları, bitmek tükenmek bilmeyen hüzünler adeta damgasını vurdu. Portekiz İspanya maçında gol 90+1'de geldi ve İspanya Portekiz'i saf dışı bıraktı. Adını bir üst tura, yani son 8'e yazdırdı ve böylelikle rakibini beklemeye başladı. Amerika Birleşik Devletleri olaylı bir mücadeleydi ve Amerika Birleşik Devletleri bu olaylı karşılaşmada Belçika ile karşı karşıya geldi. Amerika Birleşik Devletleri biliyorsunuz Bologun'un kırmızı kartını iptal ettirdi. Onu yaptı, bunu yaptı derken tam anlamıyla rezaletin perdesinde yer aldı ve işte bu görüntü, bu çizgi devamında Amerika Birleşik Devletleri'ne bir tepki getirdi. Bu tepkinin yansıması olarak da Amerika Birleşik Devletleri hem UEFA'da hem halk nezdinde hem yüreklerde hem akıllarda tartışılmaya başlandı ve Amerika Birleşik Devletleri şampiyonaya veda etti. Çünkü Belçika Amerika Birleşik Devletleri'ni darmadağın etti. Çok hoşuma gitti. Bayıldım. Zevkten dört köşe oldum. Çünkü onlar da zaten 4-1 mağlup ettiler. Çok güzel bir mücadeleydi. Amerika Birleşik Devletleri'nde bir de Trump'ın çıkıp da yok efendim orada faul bile yoktu, nereden çıkartıyorsunuz gibi yaklaşımlarında, ya Trump Bey ne yapmasını bekliyorsunuz Sayın Başkan? Adamın ayağına bastı. Ayağının bileğini kırıyordu. Neyse. Böylelikle bir sonraki çeyrek finalde eşleşme belli oldu. Ne oldu? Norveç İngiltere ile oynayacaktı. Fransa da Fas'la, onlara İspanya, Belçika eklendi. İspanya ile Belçika oynayacak. Belçika yıllardır kıramadığı kabuğunu acaba kırabilecek mi? Ronaldo veda etti gözyaşlarıyla. Neymar veda etti gözyaşlarıyla. Şimdi bu akşam Arjantin-Mısır maçı var saat 19'da. Saat 23'te de İsviçre Kolombiya ile karşı karşıya gelecek. Tüm bu maçların ardından da bir üst tura adlarını yazdıranlar belli olacak. Az sonra Profesör Doktor Yavuz Fırıncıoğlu hocamla birlikte olacağız. Sonra Tolga Atlı'ya gideceğiz. Sonra Caner Giray hocam. Ardından Bora Yargıç, Selim Gezer. Sonrasında sizlerden gelen telefonları alacağım. Ardından Hakan Can hocama gideceğiz. Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Ali Bilgin. Ve biraz astroloji diyeceğiz. Özlem Koza'yla birlikte olacağız. Astrolojiyi sever misiniz bilmem ama yani işte hoşuma gidiyor. Gazeteleri aldığımızda, ben çok inanmam öyle şeylere ama gazeteleri aldığımızda hemen burçlara da bakıyoruz. Ben çok uzun süre sonra öğrenmiştim burcumun ne olduğunu. Koç burcuymuşum ben. Sonra da yıllar sonra da ben koç burcuymuşum. Bir de yükselenim var senin dediler. Nedir baba yükselen dedim ya. Yükselenim var, alçalanım var, o var, bu var. Ve attığımızda da Profesör Doktor Yavuz Fırıncıoğlu hocam var. Hocam günaydın, hoş geldiniz. Evet hocam, beni duyamıyor mu? Bir dakika, bir kez daha açayım şöyle. Müziğimizi açtık, hocamı da açtık. Hocam duyabiliyor musunuz beni? Acaba ses mi kısık? Bir dakika, şöyle bir daha açalım. Sesi kilitlememiş olalım. Evet hocam, şimdi duyuyor musunuz beni? Hocamla bağlantıyı kuramadık. Saygıdeğer hocama bir kez daha gitmeye çalışacağım. Bir daha arayayım ben hocamı. Saygıdeğer hocamı. Şuradan da bağlantı kurmaya çalışalım. Günaydın hocam, duyuyor musunuz beni? Evet, ben sizi duyamadım. Şimdi ben bir daha hatta alayım bakalım. Şimdi duyabilecek miyim? Duyuyor musunuz beni? Hocam. Hocam beni duyabiliyor musunuz? Evet hocamla bir türlü bağlantıyı kuramadık. Peki hocamla şöyle yapalım o zaman. En doğrusunu bulalım. Saygıdeğer hocamı direkt böyle alayım ben. Hoparlör üzerinden. Hocam beni duyabiliyor musunuz?
1: Duyuyorum Emre Bey, duyuyorum.
0: Mükemmelsiniz hocam. Nasılsınız hocam?
1: Sağ olun, teşekkür ederim. Siz de iyisiniz.
0: Vallahi süperiz hocam. Sağlık saati iyi mi?
1: İyi, çok şükür. Çok şükür.
0: Peki.
1: Bu yaşta ancak bu kadar olur.
0: Hocam daha yaşınız kaç? 18'den gün aldınız.
1: Üzerine 40 daha koyalım.
0: Vallahi o kadar oldu mu hocam ya?
1: Evet evet, 58 olduk çok şükür.
0: Ben hocamı tanıdığımda hocam doktordu. Yani dahiliye mütehassısıydı. Sonra yardımcı doçentlik vardı eskiden. Yardımcı doçent evet. Oldu. Sonra doçent oldu. Sonra profesör oldu. Böyle basamakları adım adım çıktı. O dönemde ne kadar çalıştığını böyle... Hocam bir 10-15 kitap oldu mu?
1: Evet oldu.
0: Değil mi? İlk kitabınızı yazdığınız günü çok iyi hatırlıyorum. Aramıştınız evet. Ya ilk kitabı yazdım bir bak bakalım falan demiştiniz. Çok, çok iyi hatırlıyorum.
1: Yıllar geçti tabii.
0: Hocam neslimizin son fosili olduk biz.
1: Evet öyle olduk maalesef.
0: Saygıdeğer hocam Profesör Doktor Yavuz Fırıncıoğlu ile birlikteyiz. Hocam biraz psikoloji soracağım size. Mesela Amerika Birleşik Devletleri Belçika'ya 4-1 yenildi ya. Benim evet. İç yağlarım eridi. Neden? Yani
1: benim de öyle oldu. Ben de aynı duyguları paylaştım. Yani Amerika'ya karşı herhalde bir tepki vardı içimizden. Bu siyasi de olabilir. Son dönemdeki gelişmeler de olabilir. Ama futboldaki belki bir haksızlık da bizi oraya yönlendirmiş olabilir. Çünkü o Trump'ın futbola karışması ve orada foul yok demesi de insanların tepkisini çekti. Gerçi bunu sadece bizim tepkimiz çekmedi. Avrupa'nın da tepkisini çekti. UEFA'nın da tepkisini çekti. Maalesef böyle siyasi bulaşmalar diyeyim. Futbolu güzelleştireceğini çirkinleştiriyor ve tepkilere neden oluyor. Belki de Amerikalı futbolcular bile rahatsız olmuş olabilir bundan.
0: Değil mi?
1: Çok var. Tabii bence onların içerisindeki vicdan sahibi insanlar da rahatsız olmuştur. Ama tabii hak yerini buldu. Belçika'da 4 dedi Amerika'yı. İyi oldu.
0: Oh oldu. Şarkı vardı öyle hatırlıyor musun? Oh oldu. Bizim evet, dönemin şarkısı. 70'lerin değil mi?
1: Şarkısı. Doğru.
0: Peki evet. Diğer tarafta Portekiz İspanya vardı, seyredememişsinizdir ama 90+1'de geldi gol. Ronaldo'nun gözyaşları beni üzdü işin açıkçası.
1: Evet yani Ronaldo duygusal bir adam. Ronaldo'nun tabii insanlık tarafı benim çok hoşuma gidiyor. Ronaldo'nun bir sağ içindeki futbolculuk tarafı var. Bir de sağ dışındaki insanlık tarafı var. Bu insanlık tarafını Ronaldo'nun her zaman... kutluyorum yani çok doğru şeyler yapıyor. Ben de onun gözyaşlarına üzüldüm.
0: Peki. Şimdi tabii eşleşme Belçika-İspanya oldu. Diğer tarafta enteresan eşleşmeler var. Mesela Fas-Fransa aynı ekol. Fransa Frankofon. Evet. Hatta Faslıların birçoğu Fransızca çok iyi konuşur.
1: Evet. Orada çünkü yıllarca Fransa kendi
0: sömürgesiydi.
1: Tunus da öyle. Tunus'a gittiğinizde de aynı şeyleri
0: tabii Cezayir de öyle.
1: Evet ama Cezayir bayağı onunla savaştı tabii.
0: Tabii İtalyanlarla da Libya'da özellikle evet. İtalyanlarla.
1: İtalyanlarla da savaştı evet.
0: Evet. Peki. Şimdi nasıl bir yarı? Bu akşam Amerika Birleşik Devletleri'nde Arjantin sahne alacak. Ve Arjantin önemli bir mücadeleye çıkacak. Hani baktığımızda Arjantin herkes çok eleştiriyordu Messi'yi ama Mısır'la oynayacak. İsviçre'de Kolombiya ile oynayacak. Diğer tarafta yarı finalde Norveç-İngiltere maçı oynanacak. Norveç'e bir parantez açmak istersiniz herhalde. Biyonik adam evet. Haaland'a.
1: Yani bakın görüyor musunuz bazı futbolcular tek başına maçı alıyor. Arjantin'de Messi bunu yapıyor. Norveç'te ise Haaland bunu yapıyor. Gerçi bu Messi kadar daha üst kalite bir futbolcu olduğunu düşünmüyorum Haaland'ın ama Haaland da tek başına birçok şey yapıyor. Yani belki de Norveç'i tek başına buralara kadar getirdi. Adamın güçlü bir fiziği var. Güçlü bir fiziği var. Bu fiziğini kullanıyor. Aslında tekniği çok zayıf. Yani Messi gibi değil. Messi'nin de fiziği yok ama tekniğiyle bunu çok çok çok alt ediyor. Haaland ise tamamen fiziğiyle oynuyor. Adam zaten orada durunca bütün toplar kafasına giriyor. Bir de aslında o yapıya rağmen yani 2 metrenin neredeyse boyuna rağmen ciddi kıvrak bir adam aslında. Yani koşuyor, çabalık gösteriyor. Mesela biz dedi bunu Arda Güler'den beklerdik biz, değil mi? Yani Arda Güler'in böyle olmasını beklerdik. Arda Güler de elinden geleni yaptı belki. Çocuk çok genç daha. İnşallah bundan sonraki maçlarımızda da biz Arda Güler'i böyle bizi kurtarıcı olarak görmek isteriz. Bazı takımlarda mesela Ronaldo kurtaramadığı için ağladı. Gözyaşlarını erkenden veda ettiği için. Zaten insan şu anda seyrettiğiniz maçlara dikkat edin. Yani ben öyle seyrediyorum. Ancak bir maçta belli bir yıldız varsa o maçı seyrediyorum. Yoksa klasik maçlar yani beni çok artık bunaltıyor. Yani karşılıklı atakların gitmesi bir Paraguay maçı zevk vermiyor. Tamamen defans yapıp hiç futbolun güzelliklerini göstermeyen. Hatırlar mısın? Avrupa Kupası'nda Yunanistan bir ara böyle oynadı. Ve Avrupa şampiyonu
0: 2004'te, oldu. 2004'te evet. İğrenç futboluyla.
1: Yani, iğrenç futboluyla Avrupa şampiyonu oldu. Herkes şaşırdı. Yani futbolu öldürdü, katletti. Ama beraberliklerle şampiyon oldu. Şimdi aynı şeyi Paraguay yapıyordu. Fransa zor açtı. Mesela biz Paraguay'ı yenemedik diye adamla kontrataklarla gol attı. Ne biçim eleştiriyorduk, değil mi? Ben de diyordum ki Paraguay bilmiyoruz futbolunu yani. Adamlar her tarafı katletti. Yani şu ana kadar Fransa'yı bile bir kontratakla geçebilirdi. Ama tabii zevk vermiyor. İstediği kadar geçsin, zevk vermiyor. Futbol zevk oynuyor birazcık da. Onun için Fransa bile zor açtı onu. Mbappe de herhalde şey demiş yani böyle kötü bir defansları biz açana kadar çok zorlandık gibi şeyler söylemiş galiba. Tam emin değilim. Birebir kelimeler aynı.

0: güneşe maruz kalmak su kaybı yapıyor. Su kaybı yapınca böbreklere giden kan miktarı azalabiliyor. Terlemeyle atılıyor çünkü. O nedenle kalp hastaları, böbrek hastaları, astım hastaları, KOAH'lı hastalar, kronik hastalığı olan herkes aslında, tansiyon hastaları özellikle, stent olanlar, bunların hepsi bunaltıcı sıcaklarda tansiyonları düşebilir. Bir de şunu bilmek lazım. Yüksek tansiyon hastaları çok terlediği zaman yazın ilaçları fazla gelebilir. Onun için bize çok hasta baygınlık şikayeti veya bayılmaya yakın şikayetlerle başvururlar. Çünkü tansiyonları çok düşer. Özellikle kalp hastaları ve kalp damar hastaları tansiyonları çok düşünce zorlanmaya başlar, göğüs ağrıları olmaya başlar. Onun için doktorlarına gidip yazın tansiyon ilaçlarını ayarlatmaları gerekiyor. Kışın da tersi olur sevgili Emre'ciğim. Soğuğa bağlı vazokonstriksiyon dediğimiz damar büzüşmeleri olur. Bunlar da yine kalbi zorlar, tansiyonu fırlatır. Kışın birazcık da kahve çok içilir. Kafein de buna katkıda bulunur. Veya yenilen turşular, kuru fasulyenin yanında yenilen turşular, herhangi bir yemeğin yanında yenilen tuzlu yiyecekler, balık mesela yazın çok yenir. Bunların hepsi tuzdur. Tuz oranları da tansiyonu fırlatır kışın. Bir de buna soğuk hava eklendi mi yine anjinalar, göğüs ağrıları başlar. Kışın da tam tersi tansiyon yükselir. Bu nedenle tansiyon ilaçlarını yeniden ayarlatmak gerekir. Yani yaz ve kış tansiyon hastalarının bunları ayarlatması lazım. Evet, dışarı çıkmaya gelince sadece bu hasta grupları değil, normal insanlarda mümkün olduğu kadar öğlen vakitlerinde dışarıda olmamaları gerekir. Çünkü gelen ultraviyole ışınları dik gelir. Bu dik gelen ışınlar da cildiciler ne diyor? Kanser yapar diyor, değil mi? Fazla ultraviyole gelince ciltte kanser yapar. Biz dahiliciler ne diyoruz? Biz de tersini söylüyoruz. Diyoruz ki öğlen vakti güneşe çıkın ki ultraviyole dik gelsin, hem de yazın çıkın, B vitamini sentezi olsun. İşte böyle, tıp böyle. Birimiz çıkın diyoruz, birimiz çıkmayın diyoruz. Demek ki ortasını bulmak lazım. Çok kısa süreli 5-10 dakikalık güneşlenmeler, ama başınıza güneş geçmeyecek şekilde güneşlenmeleri normal insanlara tavsiye ediyoruz. Maksimum 15 dakika terli, çok fazla terlemeyeceği bir ortamda güneşten de istifade etmek lazım. Gerçekten bunaltıcı sıcaklar var. Klima satışları çok artmış. Avrupa'da şu anda klima bulunmuyormuş, onun için Türkiye'de sıraya girdiler. Biliyorsunuz Avrupa'da artık yapım çok azaldı maliyetlerden dolayı. Hepsi Çin'e veya başka ülkelere kaydı. Türkiye'de klima yapımlarının %60'ını ihraç ediyormuş. Bu nedenle şu anda Türkiye'de ne kadar klima varsa bize gönderin diyorlar. Bu arada tabii Türkiye'de de klima firması herhalde fiyatları fırlamıştır. Buna elektrik dayanır mı bilmiyorum. Arabalar da elektrikli oldu. Bundan sonra elektrik fiyatları da uçar herhalde. Allah yardımcımız olsun.
1: Bu noktaya bağlamış olduk. Son evet. Olarak siz şeker konusunda çok büyük bir uzmansınız. Gerçekten öyle. Bu son dönemde şeker hastalarının vurduğu zayıflama hapları var biliyorsunuz. Daha önce iğneleri. Şimdi onları normal insanlar da kullanıyor. Ben işte Seferihisar'dayım. Birçok insanla bir araya geldim. Aşırı kilolu olan pek çok kişi. Hatta ben de bu ara böyle bir 2-3 kilo aldım. 98 kiloya çıktım. Birisi şey dedi. Emre abi 15 bin lira bir şey değil ya. Kıy parayı al bir tane de çak sen falan dedi. Dedim ki öyle mi oluyor?
0: Ya aslında tabii bu konu uzun bir konu Emre'ciğim. Başka bir zaman sadece bu konuda bir program yapalım, ama kısaca söyleyeyim. Bu şeker iğneleri bunlar aslında. Yani bunların piyasaya çıkış nedeni diyabet tedavisi için. GLP-1 reseptör analogları diyoruz bunlara. Hatta bazıları işte en son çıkan, isim vermek istemiyorum. GLP artı GIP denilen ikili ilaçlar. Şimdi bunların tabii ki kullanım indikasyonları diyabeti olan, en çok faydası olan da kalp hastaları, böbrek hastaları, karaciğer yağlanması, uyku apne sendromu gibi komplikan hastalıklarda çok çok faydalı ilaçlar. Ve ciddi zayıflama yapıyor, ama %10-15 hastada bu reseptörler çok etkili olmuyor ve zayıflatmıyor bunlara rağmen. Ama ciddi faydaları olan ilaçlar. Ama uygun hastaya verilirse, birçok hasta ben görüyorum eczaneden kendi başına alıyor ve zayıf bu hastalar aslında. Bu hastaların psikolojik problemleri var. Kendini şişman sanıyor veya çok hafif şişman.
1: Anoreksiya oluyorlar değil mi? Sonra orada anoreksiya.
0: Tabii onların gidişatı anoreksiye kadar olabiliyor. Ama bunlar da normal insanlar da kullanmaya başladı. Bunları zayıflama iğneleri diye. Zayıfladıklarını da gördüler komşularının ve kendilerini uyguluyor ama bize yan etkiyle gelen hastalar oluyor. Bir kere bu iğneleri kullanacak kişilerin ailesine veya kendisinde pankreas kanseri olmaması lazım. Pankreas iltihabı olmaması lazım. Tiroidde medullar karsinom dediğimiz özel bir kanser türü var, nadirdir. Onu artırabilir. Herkes de safra taşı yapabilir bu ilaçlar. Hızlı kilo vermeye bağlı bazı problemler. Herkes de bulantı, kusma, karın ağrısı, ishal yapabilir. Yani ciddi yan etkileri olan ilaçlardır. Gözde Amerika'da körlükler bildiriliyor. Şimdi böyle bir ilacı sağlam bir insana vermeyi düşünür müsünüz diye soruyorum. Diyorlar ki işte 10 binde bir yapacak hocam, önemli değil, 10 binde bir bize geliyor hastalar, sağlam insanlar yan etkilerle. Yani vereceğiniz hastayı çok iyi seçmeniz lazım ve doktor kontrolünde verilmesi lazım. Yalnız bir müjde verebilirim. Şimdi tabii bu müjdeyi hemen böyle araştırmaya başlamayın çünkü daha fazla çalışmasında yeni bir oral, yani ağızdan kullanılan zayıflama hapı ve şeker hapı çıkacak. Belki onların yan etkileri daha az olursa onlar daha iyi kullanılabilir, daha pratik olacak. Gerçi Amerika'da şu anda semaglutid dediğimiz bu gelifibril reseptör analogları şu anda iğne olarak bizde yapılanın hapı zaten var. Ama onu maalesef Türkiye'ye getirmiyorlar şu an. Şu an iğne satmaları gerekiyor. Onun için oradan yürüyorlar. Halbuki Amerika'da onun hapları var. Şu anda isim vermeyeyim, herkes bilir. İlk çıkan o zayıflama iğnelerinin haplarını kullanıyorlar Amerika'da. Şimdi bizde yok maalesef. Bizde bir de bu ikinci çıkan zayıflama iğnelerinin daha kalp üzerine yan etkileri 2027'de açıklanacak. Onun için biraz temkinli olmak lazım. Yan etkileri de bilmek lazım. Yani böyle gelişigüzel zayıflama, ne güzel komşum zayıfladı ben de kullanayım gibi şeyler değil bunlar. Bunları çok bilinçli kullanmak lazım. Yoksa yan etkilerle uğraşmak zorunda kalırsınız. Evet. Doktor kontrolünde kullanılması lazım. Öyle eczaneden alıp kullanılacak şeyler değil.
1: Hocam çok teşekkür ediyorum.
0: Rica ederim, ben teşekkür ederim.
1: Saygılar. Harika bir sohbetti. Saygılar, sevgiler.
0: Estağfurullah, sağ ol.
1: Profesör Doktor Yavuz Fırıncıoğlu hocam çok değerli bilgileriyle bizi donattı. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Efendim her zaman olduğu gibi bir minik reklam aramız var. Saat 20 geçeyi gösteriyor saatler. Ardından sizlerle beraberliğimiz.
2: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Reklam.
4: Garanti BBVA.
5: Görüyorum. Bir ödemen var. Cuma günü saat 9.30'da gerçekleşecek. Görüyorum.
6: Görürsün tabii. Garantili ödemeyle ödemeler tam gününde yatar zaten. Değil mi dış ses?
7: Garanti BBVA garantili ödemeyle ileri tarihli ödemeleriniz vadesi geldiği gün otomatik olarak ödenir, sözünüz tutulur. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
8: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin.

0: Reklam bitti.
1: Efendim, beraberliğimiz tüm hızıyla devam ediyor ve hattımızda sevgili Tolga Atlı hocam var. Hocam günaydın, hoş geldiniz.
2: Emre Bey nasılsınız?
1: Sağ olun hocam, siz nasılsınız?
2: Teşekkürler, biz de iyiyiz.
1: Mükemmel geliyor sesiniz. Saygıdeğer hocam, dilerseniz Dünya Kupası'nın ekonomisiyle başlayalım. Dünya Kupası ekonomisi çok tartışılıyor, çok konuşuluyor.

0: tamamıyla uzun süreli bir performansın son gösterimleriydi. Yani sadece Dünya Kupası'na bu turnuva için değil, kalıcı olarak veda ettiler. Valla Dünya Kupası'ndaki ekonomiyi yöneten en büyük şey işte su molası oldu. 20 dakikada bir dört parçaya bölmüş basketbol seti izler gibi. Ben çok rahatsızım ama sponsorluklar ve reklam döngüsü bunu...
1: Radyo Gol'de kısa paslar zamanı.
2: Fenerbahçe forvet hattında bu kez işini şansa bırakmak istemiyor. Sarı lacivertlerin gündemindeki isimse son yıllarda Avrupa futbolunun en dikkat çekici çıkış hikayelerinden birine imza atan Serhou Girassi. Yıllarca potansiyel vadeden ancak beklenen patlamayı yapamayan Gineli golcü kariyerinin ilerleyen dönemlerinde adeta küllerinden doğdu. Şimdi ise adı Fenerbahçe'yle anılıyor. Saadettin Saran ve yönetiminin tohumlarını attığı transferde Hakan Safi ve Aziz Yıldırım da oyuncuyla ilgilendikleri açıkladılar. Peki Serhou Girassi kimdir? Girassi'yi inceleyeceğimiz 100 saniye videosu hazırsanız kısa paslarda başlıyor. 12 Mart 1996'da Fransa'nın Arles kentinde dünyaya gelen Girassi futbola Laval altyapısında başladı. Henüz genç yaşlarda gösterdiği golcü kimliğiyle dikkat çeken oyuncu alt yaş kategorilerinde attığı gollerle kısa sürede A takıma yükseldi. İlk profesyonel sezonunda sergilediği performans onu Lille'e taşımıştı ancak kariyerinin ilk yılları beklendiği kadar kolay geçmedi. Lille, Auxerre, Köln, Amiens ve Rennes derken sürekli yeni bir başlangıç yapmak zorunda kaldı. Özellikle Köln döneminde yaşadığı sakatlıklar gelişimini büyük ölçüde yavaşlatmıştı. Buna rağmen pes etmedi. Amiens ve Rennes'le yeniden çıkış arayan Girassi, istikrarsız performansı nedeniyle Avrupa'nın elit golcüleri arasında gösterilemiyordu. Kariyerinin yönünü değiştiren hamle ise Stuttgart'a gitmesiyle oldu. Alman ekibinde adeta yeniden doğan Girassi, Bundesliga'nın en dikkat çeken golcülerinden biri haline geldi. Gösterdiği performans kısa sürede Avrupa'nın büyük kulüplerinin dikkatini çekti. Asıl patlamasını ise 23-24 sezonunda yaptı. Bundesliga'da Harry Kane gibi yıldızlarla gol yarışına giren Girassi 30 maçta 30 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. Bu çıkış Alman devi Borussia Dortmund'un da dikkatinden kaçmamıştı. Dortmund Girassi için yaklaşık 18 milyon euroluk serbest kalma maddesini ödeyerek transferi tamamladı.

0: Birçok futbol otoritesine göre bu rakam son yılların en başarılı fiyat performans transferlerinden biri olarak değerlendiriliyordu. Dortmund'da transfer olduktan sonra beklentilerin altında kalacağı düşünülüyordu. Çünkü Stuttgart performansının tek sezonluk bir çıkış olduğu yorumları yapılıyordu. Ancak Girassi bunun tesadüf olmadığını kısa sürede göstermişti. İlk sezonunda 50 maçta 38 gol, 9 asist üreten Ginelli santrafor Avrupa'nın en formda golcülerinden biri haline geldi. 24-25 sezonunda Devler Ligi'nde çıktığı 14 maçta 13 gol atan Girassi, Rafinha ile birlikte turnuvanın gol kralı oldu. Peki, Girassi nasıl bir oyuncu? Onu anlatan en doğru kelime güç. Ceza sahasında bulduğu en küçük fırsatı gole çevirebilen bir forvet. Güçlü fiziği sayesinde sırtı dönük oynayabiliyor, hava toplarında etkili olabiliyor ve rakip stoperlerle sürekli temas halinde olmasına rağmen kendine vuruş açısı yaratabiliyor. Özellikle ön direk ve arka direk koşularında oldukça etkili. Bunun yanında hava toplarında da ciddi bir tehdit oluşturuyor. Girassi yalnızca bir ceza sahası golcüsü değil, pres gücü yüksek, takım arkadaşlarına alan açan ve hücum hattının merkezinde oyunu taşıyabilen bir santrafor profiline sahip. Ancak tabii ki kusursuz bir oyuncu da değil. Kariyeri boyunca uzun süreli sakatlıklarla mücadele etti. Zaman zaman formsuzluk dönemleri yaşayabiliyor. Ayrıca yaklaşık 50 milyon euro seviyesindeki serbest kalma maddesi de transferin önündeki en büyük engellerden biri. Bazen oyunun içine girmekte zorlanabiliyor. Özellikle topun az geldiği maçlarda etkisi düşebiliyor. Hızlı geçiş hücumlarında elit seviyedeki bazı forvetler kadar patlayıcı olmaması da eksiklikleri arasında gösterilebilir. Sonuç olarak Fenerbahçe'nin gündemindeki isim sıradan bir golcü değil. Avrupa'nın en üst seviyesinde kendini kanıtlamış, kariyerinin en verimli dönemini yaşayan bir santrafor. Şampiyonlar Ligi'nde gol krallığı yaşayan, Kulüpler Dünya Kupası'nda zirveye çıkan Girassi yalnızca gol atan değil, takım arkadaşlarını da oyuna dahil eden bir oyuncu. Peki sizce Girassi Fenerbahçe'nin santrafor sorununu çözebilecek mi? Yorumlarda buluşalım. Burası Kısa Paslar. Hoşçakalın.
1: Bu içeriye ve daha fazlasına Kısa Paslar YouTube kanalından ulaşabilirsiniz.
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.

0: Efendim, beraberliğimiz devam ediyor. Kısa paslar arası vermiştik. Tolga Atlı hocam yarım kaldı sohbetimiz. Hemen Tolga Atlı hocamla da devam edelim. Hocam kusura bakmayın, minik bir ara vermek zorunda kalmıştık ama tekrar birlikteyiz. Top sizde. Buyurun.
1: Evet, son olarak Dünya Kupası ile alakalı favori tarafını birazcık değerlendiriyorduk. Fransa'nın son turnuvalardaki başarısından söz ettik. Bu sene de bence şampiyonun en güçlü adaylarından bir tanesi Fransa. Yani kupayı alması hiç şaşırtmayacak. Geçen turnuva zaten Arjantin öyle veya böyle kupaya ulaştı. Ama bu sene Fransa'nın güçlü oyunu, gerçekten ben şampiyonluğu adayıyım, şampiyonluğu çok istiyorum noktasında bir irade ortaya koyuyor. Biraz Süper Lig'le alakalı futbol takımlarımızın, kulüplerimizin ekonomilerini de değerlendirelim dilerseniz. Transfer dönemi başladı. Taraftarlar bir şekilde transfer bekliyor. Kulüpler paraları daha doğru harcamaya çalışıyor. Yüksek oranda bir transfer piyasası, yüksek hareketlilikte bir transfer piyasası bizi bekliyor. Kulüplerimiz açısından Galatasaray epey durgun ilerliyor. Aslında Fenerbahçe de başkanlık seçim sürecindeki vaatler oranla durgun, sakin ilerliyor diyebiliriz. Yani kulüplerin boşa harcayacak hiç parası yok. Yani 5, 1 lirası bile boşa harcayacak durumda değil kulüpler. O yüzden özellikle rekabetin kızıştığı böyle bir dönemde transferlerin geç gerçekleşmesi çok normal geliyor bana. Süper Lig'in önümüzdeki sene yayın ihalesi olacak. Kulüplerimizin daha yüksek bir bedelle gelir beklentisi var. Yayın ihalesinin satılması beklentisi var. Yani Türkiye ekonomisi koşullarıyla kulüplerimizin harcadığı paraları, bilet fiyatlarını, formun fiyatlarını kıyas ettiğimiz zaman birazcık Türkiye gerçekliğinin dışında bir ekonomi işliyor gibi kulüpler düzeyinde. Hem transferler olarak hem de kulüp ürünlerine ulaşım anlamında bir pahalılık söz konusu. Bunu çok rahatlıkla söyleyebiliriz Türkiye ekonomisinin gerçekliğine baktığımız zaman. O yüzden kulüplerimiz bu sükseli transferlerini uzun süre sürdüremeyebilir. Ya da Avrupa'da başarı elde ederlerse, ekstra gelir kalemleri açarlarsa bu döngüyü kurtarırlar. Aksi takdirde İşte bu sene Fenerbahçe'de çok bariz bir şekilde görüyoruz. Devamlı olarak başkanın çevresinin veya bir şekilde büyük iş adamlarının kulüplere para enjekte etmesi gerekecek. Bu da çok sürdürülebilir bir yapı değil. Rekabetin getirdiği ortamda her sene bir şekilde fedakarlık yapılabiliyor ama bunun bir sonu var. O yüzden her daim böyle yüksek

0: bütçeli transferlerdense öyle veya böyle bir şekilde öz kaynaklardan çıkan futbolcuların takımlara monte edilmesi gerekiyor. Hem de kural ve kaide olarak da zaten bunlar kovalanıyor. Bakalım, bekleyip göreceğiz. Yani büyük transferler, iyi futbolcuları izlemek istiyoruz ama bu devran bu şekilde devam etmeyecek gibi gözüküyor. Yani bir iki sene sonra futbolcu başına işte 20 milyon bonservisin çok rahat verildiği, yıllık maaşların 7-8 milyon euroları çok rahat verildiği döngüden yeniden böyle işte bir 7-8 milyona bonservis yapıldı, verildiği zaman çok büyük transfer olduğu, aylık maaşlarında, yıllık maaşlarında böyle belki 2-3 milyon seviyelerine tekrar indiği bir dönemi yaşayabiliriz. Böyle bir döngü geliyor gibi. Lig başlayacak. Bakalım hep beraber inşallah, umarım keyifli bir lig izleriz. Son olarak döviz, doları da şöyle ufak bir yorumlayalım. Altın çok ufak da olsa yükselişe geçti. Türk lirası karşısında 6200 liraya kadar yükseldi. Dolar 45-46'ları civarında Türk lirası karşısında çok uzun süredir devam ediyor. Turizm sezonundayız. Yaz başladı. Geçen seneye oranla biraz daha iyi bir turizm sezonu geçiriyor diyebiliriz ülkemiz. En azından biraz daha fazla turist Türkiye'ye geliyor. Belki bu Suriye'deki savaş durumunun biraz daha artık normalleşmesi, orada bir en uzun kara sınırımızın olan ülkeyle, Akdeniz'e de yakın olan bölgeyle biraz daha böyle çatışmasızlık halinin olması etkilidir. Onun dışında Orta Doğu'daki her türlü problem Türkiye'yi doğrudan etkiliyor. En azından bu sene yıllardır programı yapıyoruz. Bir göç dalgasını konuşmadığımız yıllardan biri oldu. Bir mülteci akımı konuşmadığımız durumlardan, dönemlerden biri. Bunlar iyiye işaret. Türkiye'nin çok acil miktarda, çok acil şekilde dövize ihtiyacı var. Bu döviz girdisiyle iç ekonomi birazcık rahatlayabiliyor. Yani Türkiye'deki güncel siyasi konjonktür ve işte bir şekilde ekonomik olarak durgunluk olmasaydı, konut piyasasının hareketlenmesi için devlet bankalarının teşviğiyle, önceliğiyle arkasından özel bankalardan ciddi manada bir konut kredisi kampanyası bekliyorduk bu dönemde. Bunu en azından Ocak-Şubat aylarında konuşuyorduk ama şu an o durumdan çok uzaktayız maalesef. Bir süre daha avantajlı kredi, finansman koşulları konut piyasası için cereyan etmeyecek gibi gözüküyor. O yüzden maalesef kiralarla alakalı durumu konuşmaya devam edeceğiz.
1: Kripto
0: Son olarak
1: dünyası için ne söylersin ve son olarak sen ekle ama ben araya girmiş olayım. Kriptoyu herkes çok merak ediyor çünkü.
0: tabii ki. Valla kripto dünyası yaklaşık 2 yıldır olan süreç içerisinde bir gelecek vaat etmiyor hala. Bunu çok rahat bir şekilde söyleyebiliriz. Biliyorsunuz kripto piyasası spekülatif bir yerde. Aniden fiyatlanmaların olduğu, normal piyasa koşullarında değerli madenlerin 1 yılda, 2 yılda yaptıkları hareketi 1-2 günde yaptıkları, bazen 1 saatte yaptıkları spekülatif bir piyasaydı. Bitcoin'in işte tırnak içerisinde söylenebilir teknolojisi sunmuş olduğu güvenlik ve şeffaf ticaret imkanı bir dönem çok ciddi bir popülarite elde etmişti. Bu dünya kupasından hemen önce biraz milli takımlara ait futbol ya da milli takımları simgeleyen futbol tarafındaki tokenlar, coinler biraz hareketlendi ama o bile büyük bir hikaye oluşturamadı. Kripto para piyasası büyük oranda hacmini kaybetti diyebiliriz. Yine ilgi çekici bir hikaye de yok. Fiyatlar düşse bile şu anki durum kripto para piyasası açısından yatırım fırsatı olarak değerlendirilebilecek bir durumda değil. Yatırım tavsiyesi elbette değildir ama kripto para piyasası için insanları yeniden buradaki teknolojiye, buradaki fırsatlara gel gel yapacak bir hikaye hala gözükmüyor. Potansiyel bir gelişme yok. Bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Tabii ki herkesin kendi tercihleri, yatırım tavsiyesi vermiyoruz ama kripto para piyasası uzun vadede şu an için bir ışık ortaya koymuyor. Bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Bunun dışında kripto para piyasaları, dövizi, doları yorumladık.
1: Tolgacığım,
0: Birikim için
1: tabii
0: buyurun.
1: sözünü yine valla kestim. Yine şunu
0: Estağfurullah, buyurun.
1: merak ediyorum. Özellikle NATO zirvesine Türkiye ev sahipliği yapıyor. İstanbul
0: Evet.
1: değil, bu kez Ankara'da olağanüstü hal ilan edildi adeta. Ve dünyanın en önemli liderleri geliyor. Hatta Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın canavar lakaplı arabası da Ankara'da sabahleyin
0: Evet.
1: benzin alırken görülmüş. Trump da geliyor. Ankara'da olağanüstü bir hal var. Bu nasıl yansır ekonomiye? Birinci soru bu. İkinci sorum da şu. Özellikle işçi ve memur emeklilerinin maaşları konusunda bir yapılandırmaya gidileceği belirtiliyordu. En düşük emekli maaşına bir zam yapılacak. Bu da mecliste zannediyorum, değil mi?
0: Tabii ki NATO zirvesiyle hızlıca başlayalım. Ekonomi tarafından baktığımız zaman NATO zirvesinin bir ülkede gerçekleşiyor oluşu, o ülkenin prestiji açısından, yabancı yatırımcının o ülkenin şirketlerine yatırım yapması, borsasına girmesi açısından

0: önemli bir unsur, bir ne denebilir, böyle olumlu bir hava yaratacak, etki yaratacak bir olay. Netice itibariyle çok uzun zaman sonra Amerikan Başkanı 2009'dan sonra ilk defa geliyor yanlış bilmiyorsam. Ama NATO zirvesinin Ankara'da yapılıyor oluşu o ülke açısından, prestij açısından önemli ve kıymetli. Yani Ankara halkı belki bu durumda birazcık sıkıntıya giriyor olabilir. Çünkü yolların ona göre sabah saatlerinde kapatılması, bir şekilde güvenlik tedbirleri dolayısıyla burada oradaki vatandaşlarımız birazcık problem yaşayabilir. Ama NATO zirvesinin ülkemizde olması ülkemize sıcak para girişi açısından, döviz girdisi açısından önemli bir gösterge, önemli bir sebep, unsur olabilir.
1: Son
0: Şimdi
1: sorunun
0: bunun
1: yanıtını
0: dışında
1: alayım. Son bir dakikanın içindeyim.
0: tabii ki NATO zirvesi demiştik. Sorunuzu tekrar hatırlayamadım Emre Bey ama
1: Ekonomik an.
0: NATO deyince bir anda aklımdan çıktı. Memur maaşları,
1: Memur
0: emekli maaşlarıyla
1: maaşları,
0: alakalı da
1: emekli maaşları, emekli memur ve
0: bu
1: emekli SGK'cılarla ilgili bir zannediyorum 3.500 lira ek rakam konuşuluyor değil mi? En düşük maaşa.
0: Burada bir zam beklentisi, yani normalin dışında bir yüksek zam beklentisi oluşmasının sebebi Türkiye'deki biliyorsunuz klasik konjonktür. Seçim dönemleri yaklaştığı zaman özellikle emekli, işçi emeklisi, memur emeklisi bu noktada büyük bir seçmen kitlesi olarak görüldüğü için biraz daha fazla zam haberleri çıkması çok normal. Hatta bazı gazeteler devamlı emekli, memur ve işçiye zam yapılacak diye manşet verirlerdi bazı dönemlerde. Şu anda bilmiyorum nasıl devam ediyor. Ben bu zam beklentisinin bu dönemde özellikle asgari ücrete, emekli işçi ve emekli memurlara ciddi manada bir iyileştirme yapılmasını kendi adıma bekliyorum. Seçim dönemlerinde Türkiye'nin klasik konjonktürüdür. Biraz daha hatırlanır bu seçmen grupları. Umarız herkes tatmin eder bir zam süreci olur. Paramızın alım gücü de bir şekilde ekonomi toparlanır ve korunmaya devam eder.
1: Sevgili Tolga Atlı, çok teşekkür ediyorum. Harikasın.
0: Ben teşekkür ederim. Hoşça kalın.
1: Evet, çok değerli bir ekonomi uzmanı Tolga Atlı ile birlikte olduk. Ardından biz reklamlara gideceğiz. Sonra Caner Giray hocam bizlerle olacak.
2: Emre Tilev'le Uyandırma Servisi reklamlardan sonra devam edecek.
3: Reklam.
4: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Binlerce üründen net %10 hepsi para kazan. Uygulamaya gel, alışverişe başla.
5: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde.
3: Tatil Sepeti. Reklam bitti.
2: Emre Tilev'le Uyandırma Servisi devam ediyor.
1: Ve efendim beraberliğimiz tüm hızıyla devam ediyor ve hattımızda da Profesör Doktor Caner Giray hocam var. Hocam günaydın.
6: Günaydın sevgili hocam, iyi programlar diliyorum.
1: Çok teşekkür ediyorum. Nasılsınız hocam?
6: Çok sağ olun, çok iyiyim. Sizler nasılsınız?
1: Sağ olun, sağ olun, mükemmel. Hocam dün çok güzel bir görüntü gördüm. İbrahim Kutluay'ın kıymetli oğlu var biliyorsunuz.
6: Evet, evet.
1: 17 yaş altı basketbol milli takımımızda çok değerli isimlerden biri. Allah yolunu, bahtını hep açık etsin. Çok da güzel işler.
6: Amin. Maçta da bizi çok güzel tuttu, geride döndürdü takımı.
1: Oyunda tuttu, bir de en iyi 5'e seçildi biliyorsun. Orada İbrahim Doğrudur. Hocam evladı sarılıyor böyle Ömer Kutluay'a ve onu tebrik ediyor. 7 maçta 28.4 sayı, 6.2 rebound ve 9 asistle oynadı. İlk 5'te yer aldı. Neler söylersiniz? Biz evlatları spora götürdüğümüzde ben görüyorum bazen anneler babalar çocuklara bazen böyle küfürle, öfkeyle falan yaklaşıyor. Bu konuda açılımı biraz yapar mısınız? Spor psikolojisi adına özellikle bizi yolda dinleyen ebeveynler var. Dün burada bir plaja gittim. Karşıda Güneşli Kent diye bir yer var. Oranın da böyle kendine has güzel bir plajı var. Orada sohbet ediyoruz. Yanıma çok değerli Delfin geldi. Delfin yaklaşık 13-14 yaşlarında bir hanımefendi, küçük hanımefendi. Dedi ki ben her sabah babamla okula giderken sizi dinliyorum dedi. Sizi babam ve anneme Aynen. göstereyim dedi. Beni tanıştırdı babası ve annesiyle. Ve çok güzel bilgiler veriyorsunuz. Özellikle profesör amcalar dedi mükemmel konuşuyorlar dedi. O yüzden bu topu size yuvarlamış olayım.
6: Hocam şimdi aslında mükemmel bence bir konuya parmak bastınız. Dediğiniz gibi çok önemli. Özellikle bebeğinler için. Şimdi burada İbrahim Kutlay'ın oğlunun başarılı olması tesadüf falan değil. Birincisi tabii ki bir genetik geçiş var. Ya hem boy olarak hem işte motor beceriler olarak, vücut koordinasyonu olarak. Ama aynı zamanda da işte böyle bilinçli bir babanın elinde yetişmenin de getirdiği, ona sağladığı bir sürü avantaj var. Şimdi bu İbrahim Kutlay'ın oğlunun avantajları. Fakat biz normal, sıradan, sporda çok büyük başarıları olmayan, kendimle dahil olmak üzere insanlar olarak biz neler yapacağız? Bir defa yapmamız gereken önemli konu şu hocam. Yani bunu şu an psikoloji okuyan, işte birazcık davranış dersi almış olan bütün öğrenciler, yetişkinler anlayacaktır, hatırlayacaktır. Tutum pekiştirme dediğimiz bir şey var. Yani karşımızdaki insana aslında sergilemiş olduğu tutumu ve biliyorsunuz tutumun sonrası da davranıştır. Derse çevirmek istemem ama sorduğunuz için anlatmak zorundayım. Tutumla davranış arasındaki...
1: Yok çevirin çevirin. Biz gayet keyifle dinliyoruz hocam. Bu İstanbul trafiğinde, İzmir'de bu kadar kıymetli bilgileri nereden bulacağız hocam? Spotify
6: giriyorum.
1: Oradan podcast dinliyor ya da sesli kitaptan dinleyebilir ancak.
6: Onlarda da çok kıymetli bilgiler var. Şimdi biraz anlatmaya çalışalım. Şimdi tutum biliyorsunuz davranışın öncülü. Yani kısaca şöyle, çok kısa bir cümle. Köpekten korkmak bir tutumdur. Yolda köpeği gördüğünüzde karşı kaldırıma geçmek, yolunuzu değiştirmek işin davranışa yansıyan kısmıdır. Kısaca bu tutumla davranış. Şimdi dolayısıyla bizim önce tutumu geliştirmemiz lazım. Tutum geliştikten sonra ancak davranış arkasından gelir. Bunu unutmaması lazım bizi dinleyenlerin. Bunun da yolu şu, yani birçok yolu var. Ukalalık etmeyelim, koca bir literatürü var bu konuda da. Ben en azından bakın kendi iki tane de kızım var benim. Yaşları daha küçük. Amin cümlemizinkine. Ben şöyle yapıyorum. Yani mesela diyelim ki benim kızlarım olduğu için öyle örnek vereyim. Ayşe ile arkadaşlık yapmasından hoşlanmıyorum. Örneğin. Asya, Ayşe ile görüşmeyeceksin dediğim anda o tutumun, artık bir de biliyorsunuz ben beyin üzerine de çalıştığım için o tutumun tam tersi etki olarak pekişeceğini artık biz biliyoruz. Mesela bir örnek daha vereyim, tekrar konuya döneyim. Bu sigara kampanyaları var ya, ve her devletin, bizim devletimizde olmak üzere milyarlarca dolar harcanıyor senede. Bunların aslında sigara karşıtı reklamlardan bahsediyorum. Bunların aslında tam tersi, beyinde sigara içme merkezi olan bölgeyi uyardığı ortaya çıktı. Hem de bu 2008'den beri biliniyor. Martin Lindstrom'un biyoloji kitabında deneyle ortaya koyduğu bir şey. Şimdi aynı şekilde çocuğa da siz görüşme, etme dediğiniz anda tam tersi etki yapıyor. Buna merak uyandırmak derler halk arasında, işte cazip hale getirmek derler falan. O taktığınız isimler, ama biliyoruz ki beyinde o merkez tam tersi motive oluyor. Onun yerine ne yapacağız? Şunu yapacağız. Çocuğumuza Ayşe'nin onun arkadaşı olamayacak kadar olumsuz davranışları olan biri olduğunu kendi kendine kabul ettireceğiz. Yani şöyle, diyelim okuldan geldi, Ayşe ile ilgili bir şey anlattı. Ayşe yine bugün gelmiş ona vurmuş mesela. Ya işte Asya'cığım, Ayşe'nin sana vurması aslında kötü bir davranış gibi geldi bana falan. O tabii ki diyecek ki evet baba, çok kötü bir davranış. Peki burada yani bilmiyoruz ki ne yapsak sence falan. Bunu böyle günler içerisinde sürekli yaptığınız zaman zaten çocuk aslında onun davranışlarının doğru olmadığını kendisi itiraf etmeye başlıyor. Ve kendi beyni bunu kabul etmeye başlıyor. Sizin onun beynine ektiğiniz bir tohum olmasına gerek kalmıyor. Ve bir süre sonra görüyorsunuz ki bu tutum, yani Ayşe'ye yönelik ona zarar veren Ayşe arkadaşına yönelik olumsuz tutum kendiliğinden gelişiyor ve bunun arkasından zaten davranış gelecek. Nedir o davranış? Kendini Ayşe'den uzaklaştırma. Ayşe'yi gördüğünde işte yolunu değiştirme. selam vermeme gibi gibi. Dolayısıyla bunu spora şey yapacak olursak, bir defa bizim her şeyden önce çocuklarımıza, ben de bunlar için çabalayan bir babayım, onu söyleyeyim yani, buradan böyle ahkam kesmiyorum. Ama çocuğuma sürekli olarak sağlıklı beslenmenin ve sporun onun hayatında ne kadar önemli olduğunu anlatmaya çalışıyorum. Hatta ona videolar, biz bir de şimdi biraz da bazı açılardan da şanslı ebeveynleriz. Mesela bir cipsin kötülüğünü göstermek için tak deyip X'te, orada burada YouTube'da bir tane video görüp, mikroskop altında cipsi inceledikleri bir videoyu gösterip diyebiliyoruz ki bak böyle, ve çocuğun midesini bulandırtabiliyoruz. Yani yine bir olumsuz tutum geliştirtebiliyor. Bizim zamanımızda böyle değildi tabii. Bize uzun uzun anlatmaları gerekiyordu falan. Hiçbirimiz de ikna olmadık zaten. Bir sürü cipsleri yedik maalesef. Şimdi aynı şekilde çocuğa da sporun hayatında ne kadar önemli bir şey olabileceğini anlatmak lazım. Bununla ilgili videolar, görüntüler göstermek lazım, ama bunları spor yapacaksın, sen spor yapmak zorundasın şeklinde komutlarla değil. Ve tabii ki üçüncü olarak da en önemlisi rol model olmak lazım. Yani yine bir sürü araştırma var. Evet, tersi, insan o kadar karmaşık bir varlık ki, o kadar karmaşık bir beyne sahip ki, şimdi söyleyeceğim şeyin tam tersi örnekler de var. Mesela alkolik babanın hiçbir şekilde alkole bulaşmayan çocukları var. Çok doğru. O tam tersi bir tepki geliştiriyorlar, tutum geliştiriyorlar yaşadıkları olaylardan ötürü. Ama genel olarak şunu biliyoruz ki, bir anne baba, ikisinden biri, bakın ikisinin de olmasına da gerek yok. İkisi olursa çok daha ideal olur. Ama ikisi olmasına da gerek yok. Anne ya da babadan bir tanesi eğer evde kitap okuyorsa, spora önem veriyorsa, sağlıklı beslenmeye önem veriyorsa, zaten aslında çocuğa en güzel mesaj budur. Verilebilecek en güzel mesaj. Ama bunun yanı sıra az önce söylediğim yöntemlerle de hepsi birleştirilip çocuğa çaktırmadan, bakın bu zaten günümüzde de böyle değil mi? Siyaset dediğimiz şey ne? Algı yönetimi. Efendim işte iletişim dediğimiz şey ne? Algı yönetimi. Futbolda futbolu idare edenler ne yapıyor? Dostlar alışverişte görsün, algı yönetimi gibi gibi. Yani burada da yapılacak olan şey budur. Çocuğun algısının yönetimi. Ama bu algısına hükmetme demek değil. Bunu karşı taraf hissettiği anda, bu inanın bakın 5 yaşında çocuk da olsa, benim algıma hükmedilmeye çalışılıyor anladığı anda zaten tam tersini yapacaktır. Ya da buna karşı tam tersi olumsuz bir tutum geliştirecektir. Ama algıyı doğru şekilde yönetirsek de çocuklarımızın ben en iyi şekilde yetişeceğine inanıyorum.
1: Kıymetli hocam, Profesör Doktor Caner Gira ile birlikteyiz. Hocam, öğretmenler hayatımızın çok önemli isimleri. Ve Norveçliler Viking Row diye bir şey yapıyorlar. Viking Row, Viking küreği kutlamaları yapıyorlar. Bunu da ilk ortaya çıkaran kim biliyor musunuz?
6: İnmiş.
1: Bir ilkokul öğretmeni hocam, 2025 yılında diyor ki Norveç kültürünü yansıtan bir şey bulalım biz türbünlerde diyor. Ve bunu ilk olarak yapıyor. Viking boynuzu, davulun ritmi ve kürek hareketi. Ve daha sonra bunu gol makinesi Erling Haaland ve takım kaptanı Martin Odegaard hayata geçirip herkese gösterince bu bütün dünyada yayılıyor. Son olarak Norveç silahlı kuvvetleri bütün aşamalarında, kara, deniz, hava ve diğer unsurlarında bu sevinçle ilgili bir film yayınladı. İnanılmaz değil mi?
6: Seyrettim, seyrettim, bayıldım yani, bırakamadım sonuna kadar.
1: Pilot falan yapıyor değil mi uçakta?
6: Pilot yapıyor havada, adam adam uçarken yapıyor. Çok iyiydi.
1: Hocam, buradan şuna gelmek istiyorum. Kültürü oluşturmak, kendi kültürüne sahip çıkmak bu ülkede zaman zaman seni ötekileştiriyor. Yani bizim 6000 yıllık bir kültürümüz var. Belki 10.000 yıllık bir kültürümüz var. Ta Göktürklerden itibaren. Bu kültürü ya da işte Osmanlı kültürünün esintilerini hayatın içine entegre ettiğinde bir taraf sana sinirleniyor. Cumhuriyet değerlerini, onun kültürsel aşamalarını dile getirdiğinde bir başka taraf değerlendirmeye alınıyor. Bu kırılmanın sebebi nedir sizce?
6: Hocam, sebebi bizim birçok kültürle yaklaşık 5000 yıldır fethettiğimiz halde haşır neşir olmak suretiyle asimile olmamız. Bir defa en büyük sebebi bence bu. O kadar çok kültürel faktörü içimize almışız ki kendi şeyimiz çok azalmış. Şimdi birinci bir sebep bu. O kadar geniş ve güzel bir konu yaparmak bastınız ki sabaha kadar konuşsak bitmez. Ben bakın böyle ilk soruyu siz şekillendirirken aklıma gelen bir şeyi söyleyeyim. 2003'te işte IBM'den ayrıldım. Bana akademisyen olmaya karar verdim. Araştırma görevlisi olarak akademiye girdim. Cübbeleri gördüm. Bizim cübbeleri. Hepimizin. Sonra tabii daha yeni akademisyenim. Yani akademisyen de değilim. Araştırma görevlisiyim.
1: Bu arada o cübbeleri hala bilmeyenler var. Yani cübbelerin aynı olduğunu düşünüyorlar.
6: Anlatayım. Değil mi? O cübbeler aslında kilisedeki rütbeler. Yani rektör, din, dekan falan lafları da oradan geliyor. Hmm. Tamamen kilise yapılanması. Bu da böyle adamların dünyayı Hristiyan yapacağız diye yaptığı bir şey yok. O dönemde yani dünyanın ilk işte üniversitesi kabul edilen Bologna Üniversitesi 1100'lü 1200'lü yıllarda kurulmuş. Tanrı merkezli bir anlayışları olduğu için, her şey kiliseden olduğu için doğal olarak adamlar kiliseden isim vermişler. Şimdi burada onlar için bir sakınca yok. Ve ben bir kötü niyet de görmüyorum. Aman dünyayı, zaten adam 1100-1200'lü yıllarda nereden bilecek dünyanın bu duruma geldiğini. Kendi kültürlerinden isimler vermişler. Fakat ben o yaşta, yani işte o zaman 24 yaşındaydım, şeyi düşündüm. Ya bizde de kaftan var, efendim işte bir sürü cübbeler var. Hani tam bizim kültürümüz. Onlar kilisede giyiyorlar, biz günlük hayatta giyiyoruz. İşte Nasreddin Hoca'nın hep konuşulur ya, işte kaftanıyla girer, ye kürküm ye der, fıkralarda bile geçer falan. Ben o zaman düşünmüşüm, yani biz niye bunu yapmıyoruz, yerelleştirmiyoruz. Şimdi galiba bazı üniversiteler bunu yaptılar. Yani herhalde 2020'lerden sonra falan akıl edildi. Mesela bu bir örnektir sizin söylediğinize. Yani biz kendi kültürümüzü oluşturma konusunda gerçekten tembeliz. Bakın, siz de çok gittiniz, o tarafı bildiğinizi biliyorum. Anglo-Saksonların ben bu konuda gerçekten çok imreniyorum. Bakın, çok imreniyorum. Çünkü adamların geleneğe karşı inanılmaz bir şey. Yani örnek veriyorum. Bilmem ne işte binasında bir müdür, muhasebe müdürlüğü. Ya yani muhasebe departmanına giriyorsun. Adamlar, ben bilerek böyle çok küçük bir örnek veriyorum. Adamlar geçmiş muhasebe müdürlerinin resimlerini asmışlar oraya. Geleneğe sahip çık. Bak, buranın bir geçmişten gelen mirası olduğunu göstermek. Ben bakın bu kadar üniversite gezdim Türkiye'de. Daha bir tane üniversitede girişte rektörlerin ufak da olsa bir büstlerinin resim olanlar var. Resim olanlar var. Onlar da ama çok kötü yani. Hani böyle çok kötü duruyor yani. Yan yana iş olsun diye asılmış. Bizde bu yok. Adamların her üniversitesine girdiğinde geçmiş rektörlerin ya büstü var, böyle küçük küçük sembolik yapmışlar. Resimleri var. Bunların altında adamların tarihleri yazıyor, haklarında bilgi yazıyor falan. Kendi sektörüm diye örnek veriyorum. Daha bir sürü şey. Dolayısıyla bizim bu şekilde, siz çok doğru söylüyorsunuz, kültürü oluşturma noktasında çok eksiğimiz var. Bakın, biz hala bizim mimarimiz nedir buna karar veremedik. Hala karar veremedik. Yıllarca ben gittiğim her ülkede bizim büyükelçiliklere bakıyorum. Ya da şöyle söyleyeyim, tersten söyleyeyim, oraya girelim. Bugün birazcık bizler gibi mürekkep yalamış her Türk vatandaşı dünyanın herhangi bir yerinde bir konsolosluk binası kendisine gösterilse ve orası Alman konsolosluğuysa tanır mı, tanımaz mı? Hemen değil mi? Bir Alman mimarisi var.
1: Hemen tanır.
6: Deriz ki bu Alman konsolosluğu, bu Rus konsolosluğu. Tabii,
1: barok mimarisi var, o mimari var.
6: Bravo,
1: mimari
6: var. Bravo. Bravo. Ben bizim büyükelçiliklere bakıyorum hocam. Her biri ayrı şekilde yapılmış. Her birinin yok model, ben bir mimarlık firmasının da uzun 2 yıl genel müdürlüğünü yaptım. Hani kendi mimar olmasam da arkadaşlarla beraber çok şey öğrendim onlardan. Hiçbir, yani onların tabirleriyle söyleyeceğim, hiçbir çizgisi olmayan, hiçbir geleneğe bağlı olmayan, en modern yapacağım desen moderniteden de çok uzak. postmodern demeye kalksan postmodernin hiçbir kuralına uymayan falan gibi böyle binalarımız var. Bakın bu benim için, benim içimde bunlar hep böyle şimdi açtınız, hep düşündüğüm şeylerdir. Yani niye ben mesela bir Türk Büyükelçiliğinde Selçukluysa Selçuklu, Osmanlıysa Osmanlı, Mimar Sinan'sa Mimar Sinan fark etmez. Bizim niye binalarımızda bir kimlik yok, bir kişilik yok?
1: Mesela onu son falan dönemde görmeye başladım. Bazı üniversitelerde ve bazı devlet binalarında o dış cephelerindeki oymalardan, işlemelerden ne olduğuna kanaat getirmeye başladım. Sizde de oluyor mu evet bazen?
6: Tabii tabii. Şu anda Selçuklu, yalnız bunu ilk yapan da hakkını yemeyelim, Bedrettin Dalan'dır. Yeditepe Üniversitesi'nin Kayışdağ kampüsünde hocam. Bir gün yolunuz düşerse lütfen dikkat edin.
1: Gittim,
6: binaları
1: gittim
6: evet
1: hocam,
6: modern.
1: Orada derse gittim. Heh. Süleyman Arat götürdü.
6: Evet. Tamam hocam, dikkatinizi çekmiştir. Bedrettin Bey'i tabii biliyorsunuz, bir entelektüel birikimi de vardır. Çok tarihe meraklı. Bedrettin Bey binaları modern yaptı. Kampüsteki binaları devasa. Fakat kapılarını Selçuklu kemer yapısıyla yaptı. Bütün binaların kapısı odur. Ben ilk orada görmüştüm. 2000, orada ben MBA'imi, yüksek lisansımı yaptım. Şimdi evet dediğiniz doğru. Bugünkü devlet yapısı Selçuklu mimarisine kimlik olarak, bir aslında Selçuklu demeyelim. Biraz daha böyle biliyorsunuz Orta Asya'dan tam böyle işte o 1071 Malazgirt zaferiyle falan, o Orta Asya'dan ilk işte gelen Selçukluların yaptığı mimari. Aslında Orta Asya'ya atıfta bulunan. Yani işte Özbekistan'a gidenler falan bilirler, git görmüşlerdir. Öyle bir mimari oluşmaya başladı. Bunların devamı gelsin hocam. Çünkü bir milleti, bir ülkeyi bir arada tutmanın bana kalırsa tek yolu gelenekleri oluşturmak. Bu gelenekleri gençlere aktarmak ve gençler neyin içinde olduğunu farkına varmaları. Buna işletme biliminde paylaşılan vizyon deniyor. Yani shared vision diyor İngilizce. Şu, ben şu anda Okan Üniversitesi'nde niçin çalışıyorum? Evet tamam, kendi ekmek param, ailemi geçindirmek okey, bunlar benim kişisel. Fakat Okan Üniversitesi'nin vizyonu ne? Ben onu bilmeliyim ki o beni motive edecek. Ya bu üniversite işte 10 sene içerisinde Türkiye'nin en iyi bilmem kaç üniversite arasına girmek istiyor. Bu paylaşılan vizyondur. Bunun da bir sürü şeyi vardır. Bunu da bana tam aşılayabilmeleri için kültürel kodlarını, buranın normlarını, iklimini, kültürel iklimini, her şeyi bana aktarmaları gerekir. Devlet yönetmek de, vatandaş yönetmek de aynı şey hocam. Kurallar çok değişmiyor. Vatandaşımız da bunlara bakın, hep şey denir. Ya 19-38 arası Büyük Atatürk'ün döneminde ülke nasıl, herkes işte gitti maaş almadan doğuda öğretmenlik yaptı. Maaş almadan derken tabii ki maaşı var da, bir sürü örnekler var, okuyanlar bilir. Maaş gönderilemiyor doğuya mesela. Öğretmen 6 ay maaşını alamıyor. 6 ay sonra gelip Ankara'dan alıyor maaşı falan. Ama diyorlar ki insanlar ne kadar idealisti. Tek sebebi şu hocam. Atatürk ülkeye bir hedef gösterdi. Muasır medeniyet seviyesine çıkacağız dedi. Ve bunu paylaştı hocam. Miting bir de biliyorsunuz o günün imkanlarıyla. Yani kalkıyor Diyarbakır'a gidiyor mesela. Kolay mı yani, trenle kaç saatte gidiyorsun? Kaç günde belki de. Ve bunu paylaştı. Şimdi paylaşıldığı anda her vatandaş, her bürokrat, her öğretmen, her memur ben neyin içindeyim ve niye mücadele ediyorum? Onu fark ettiği anda insanları motive etmek çok daha kolay oluyor evet sevgili hocam.
1: Hocam nefis, bu sohbet sabaha kadar sürer. Bir gün böyle uzun uzun sosyolojik olguları ve felsefik dinamikleri ele aldığımız, beraber benim de bu aralar böyle çılgınca okuduğum kitaplar var. Üzerine kafa yormak isterim. Çok teşekkür ediyorum hocam.
6: İnşallah. Çok çok sevgiler, çok öpüyorum. İyi programlar diliyorum. Çok görüşmek üzere.
1: Profesör Doktor Caner Giray hocam, Okan Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nin saygıdeğer dekanı bizlerleydi. Şimdi bir reklam arası, ardından buradayız. Ayrılma Türkiye. Bu arada cep telefonumu veriyorum. 0533 265 3995. Saat 20 kalaya kadar buraya mesaj atın. 20 kaladan sonra telefonla alacağım. Ama şimdi telefonla aramayın lütfen. Şu anda sadece mesajlarınızı bekliyorum. 0533 265 3995. Reklam vakti.
2: Emre Tilev'le Uyandırma Servisi reklamlardan sonra devam edecek.
3: Reklam.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
9: Sıradaki şarkı Happy Jean'den Pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
10: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
11: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 48 ay %2,99 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle ya da 3 ay ödeme erteleme seçeneğiyle siz de bir TOG sahibi olabilirsiniz. Kampanya detayları ve sipariş vermek için TrueMore uygulamamızı indirin.
3: Reklam bitti.
2: Emre Tilev'le Uyandırma Servisi devam ediyor.
1: 4 saniye. Efendim. Beraberliğimiz tüm hızıyla devam ediyor ve attığımızda çok değerli isim, saygıdeğer hocam Bora Yargıç var. Çok değerli doktor öğretim görevlisi ve aynı zamanda futbol ekonomisinin duayenlerinden biri. Hocam hoş geldiniz, günaydın.
12: Hoş bulduk Emre Tref. Kuşadası'ndan tüm dinleyicilere, tüm Radyo Gol'e sizlere selam saygılar.
1: Anam Kuşadası, ben de Seferihisar'dayım. El sallıyorum hocam, balkona çıktım, el sallıyorum.
12: Selamını alıyorum burada Samos'tan karşısında Seferihisar'a selam olsun.
1: Evet hocam, burada karşıya biliyorsun Samos'a her gün feribot seferleri var. Bu arada ben sizin, yani benim evden Kuşadası burnunu görebiliyorum ben.
12: Çok güzel. Yani severiz. Ben her yaz buralardayım. Şey yapıyorum. Burayı seviyoruz. Ege güzel, yurdumuz güzel. Hocam, Temmuz ayı güzel.
1: Ülkemizin evet. Her yeri güzel ya.
12: Evet, evet katılıyorum. Kesinlikle çok güzel bir coğrafya, çok güzel bir iklim. Yani yılın en güzel günleri mesela yazın, Temmuz ayını ben çok severim. Hele Ege'de yaşanırsa daha bir güzel oluyor.
1: Ben de çok severim. Benim oğlan çünkü 28 Temmuz doğumlu bir de.
12: Çok güzel. Şimdiden onu da nice yaşlar olsun.
1: Eyvallah hocam. Hocam dilerseniz birazcık şu transferle başlayalım. Şimdi Davinson Sanchez'e Como 20 milyon euro önermişti. Galatasaray bunu reddetmişti. Dursun Özbek'ten Inter ve Milan randevu istemiş. Diğer tarafta Galatasaray'la başladım çünkü hocam Galatasaray'la. Fernandes ve Can Uzun'la ilgili konuşmalar devam ediyor. Ama rakamlar benim küçük dilimi yutturuyor. Çünkü Frankfurt 60 milyon euroluk serbest kalma bedeli talep etmiş. Cimbom da 40 milyon eurocuk önermiş. Hocam 40 milyon euro ne demek ya? Yani rakamları biz ne zaman buraya taşıdık?
12: Valla Galatasaray bu işleri artık leblebi haline mi getiriyor, ne yapıyor ben bilmiyorum. Osimhen'de de dedik yani Türkiye'de hiçbir futbol kulübü kasasından 75 milyon euro çıkarıp verecek bir mali tabloya, bir finansal tabloya sahip değil dedik. Bu borç ve yükümlülük sürdürülebilir dedik. Futbolun geleceği, futbolun sürdürülebilirliği için futbol kulüplerinin bu kadar borçlanmaması, bu kadar pahalı transfer yapmaması dedik. Şimdi görüyorsunuz evet bu rakamlar yani... Ben bir şey demeye artık çekiniyorum yani 40 milyon euro diyoruz çat diye çıkarır alır var. Galatasaray olmazları mı yapıyor, nasıl yapıyor yani Dursun Özbek'in belki de becerisi bu. Yani bilemiyorum ama bu rakamlar hiç rasyonel değil. Türkiye'deki futbol kulübü mali tablosu, dinamiği, finansal tablo analizi yaptığım zaman hiçbir kulübün bu rakamları şu anki itibariyle, şu anki yüksek risk düzeyinde, döviz riski, kur riski, bu riski alarak üstlenmemesi lazım diyoruz ama üstleniyor ne yazık ki. Geçen hafta seninle konuştuk hatırlayalım. Ya Afrika'dan bu modeli niye yapmıyoruz? Fransız milli takımına bakıyoruz. Neredeyse tamam Fransa doğumlu belki futbolcular olabilir ama orijini hep Afrika. Yani Afrika'nın o aslında ekonomik olarak da sosyolojik olarak da geri kalmış ülkelerinde gelip bir nevi gurbetçi olan, lejyoner olan futbolun simsarları, işte oradaki o scout ekipleri çok küçük yaşlarda ailesiyle birlikte bu futbolcuları kendi ülkelerine transfer edip ondan sonra çok büyük paralara futbol endüstrisine ve futboldan büyük bir para kazanma kapısına dönüştürdüler. Bunun da en büyük örneği bakın Fransa ada takımları, Manchester City, Premier League takımları. Türkiye hala bir modelde değil. Biz hala yüksek paralı transferler, 75 milyon, 100 milyon, 40 milyon. Ya bu paralar nereye gidiyor, ne oluyor ya? Ondan sonra seçimlere gidiyoruz. Tek adaylı seçimler, %15 boş oylar. Sonra sevgi iklimi deyip bunun üzerine mi kapatacağız yine? Neyi konuşacağız bilmiyorum vallahi Emre'cim.
1: Hocam Galatasaray 2 aydır biliyorsun futbolculara ödeme yapmıyordu. Şimdi 1,5-2 aylık alacaklarını takdim ediyormuş Galatasaray. Bu konuda bir mali sıkıntı olduğundan söz etmek mümkün mü yoksa bu gecikmeler normal midir?
12: Bence normaldir. Şu an için bakın şimdi baktığımız zaman 4 yıl üst üste Şampiyonlar Ligi'ne katılan ve şampiyon olan bir takımdan bahsediyoruz. Tabii ki yani şu modeli hep futbolda öneriyoruz sevgili Emre'cim. Ne kadar başarılı olursan o kadar gelir getirirsin. Bunun örneği Galatasaray. 4 yıl üst üste şampiyon oluyor. Galatasaray gelirlerde şu an en fazla gelir üreten futbol kulübü hüviyetinde. Tabii bunun motoru Şampiyonlar Ligi. Bunun motoru şampiyon olmak. Bir sene Galatasaray'ın şampiyon olamadığı bir süreçte Galatasaray'da çok büyük bir finansal ve mali nakit sıkıntısı söz konusu olabilir. Ama şu an işte bu maaşta gecikmeler, işte ertelenmesi, bir hafta sonra olması bence kalıcı bir nakit sıkıntısının göstergesi olamaz. Bunları aşar, bunları öder Galatasaray. Bunu da çok iyi biliyor zaten Galatasaray. O yüzden şimdi başlanıldı. Hedef 5, 5'indi şampiyonluk. Diğer takımlar. Bu hafta özellikle bir şey söyleyeyim. Ben Beşiktaş'ın bağımsız denetim kurulunun denetim raporunu inceledim ben. Güzel de bir denetim raporu yazmışlar denetim kurulu. Bakın son sayfalarındaki bitiriş, raporun bitiriş cümleleri çok ilginç. Diyorlar ki futbolun sürdürülebilirliği, yüksek borç yapısı. Beşiktaş bu işin altından kalkıp Beşiktaş bunu sürdüremez ve çok borç ve yükümlülük altındadır. Bu işin bir an önce düzeltilmesi gerekmektedir gibi çok çarpıcı ifadeler var denetim raporunda. Diğer kulüplerimizde de bunlar farklı değil ki. Mali yapısı belki halka açık şirketler içerisinde en zor olan, en fazla borç ve yükümlülük altına giren, en fazla öz kaynakların borçlara oranı düşük olan takım Beşiktaş. Bunu da zaten denetim raporunda kendi denetim kurulunun yazdığı mali tablolarda bunu teyit ediyor Emre Tiner. O yüzden şimdi böyle bir finansal tabloya sahip bir şirket olduğunu düşünün bunu. Spor kulübü olduğunu düşünmeyin. Ne olacak? Bunun sonu zaten bu nakit sıkışıklığının sonu şu an piyasada en çok gördüğümüz konkordato ve iflas mevzusunu getiriyor. Yani tamam kulüplerimiz çok büyük aslında sosyal amaç taşıyan, çok büyük bir nevi ülke tanıtımına katkı yapan bir sosyal misyon taşıyan kurumlar. Ama bu demek değil ki sen bunu har vurup harmar savunacaksın, sen ayağını yorganına göre uzatmayacaksın, bu kadar borç ve yükümlülüğe gireceksin. Ondan sonra bu değirmenin çarkı dönmüyor, bu artık sürdürülebilir olmuyor Emre'ciğim.
1: Efendim biraz böyle futbol ekonomisinden kendimizi kurtaralım. Sizin bir yazınıza gidelim istiyorum. Özellikle altın çok sert düşüşleri birazcık toparladı. Sizin de Mayıs ayında Business'ta yazdığınız bir yazı vardı. Türkiye'deki altın konjonktürü ve gram altın yaklaşımı. Bu konuda bizi yolda dinleyen kıymetli dostlara altın konusunda ve değerli madenler konusunda özellikle gümüşte büyük kayıplar oldu. Neler söylersiniz?
12: Evet ya bu sene ne yazık ki kıymetli madenler yatırımcısının yüzünü güldürmedi, güldürmemeye de devam ediyor. Ya ben bu sürenin çok kısa bir sürede düzelebileceğini de emretilip düşünmüyorum. Şimdi yıllardan beri bakın çok uzun süreden beri bir yatırım, bir para piyasaları uzmanı olarak şunu söyleyelim. Yani kıymetli madenler savaşın, kaosun, işte o dünyadaki gergin organdan, ortamdan en çok nemalanan aslında yatırım aracıdır. Yani altın, gümüş, platin. Şimdi uzun süredir sürmekte olan bir İsrail-Filistin gerginliği var. Rusya-Ukrayna savaşı var. En son işte Amerika, İran, İsrail üçlüsünün geçirdiği savaş var. Şimdi bu durumlarda herkes bu beklentilerle altının 8.000-8.500'e çıktığı oranlarda altın aldılar. E ne oldu şimdi? Altın 6000'lerde. 6000 altına düşmüştü hatta. 5800'lerde 6000-6200. Gümüş çok daha fena. Yani gümüş uzun bir süredir yatırımcısını neredeyse böyle ağlatacak seviyeye geldi. Yani bu sürecin çok kolay düzelebileceğini ben düşünmüyorum. Ne yazık ki gördüğüm şu, altında ve gümüşte, kıymetli madenlerde artık çok rahatlıklı bir şekilde galiba manipülasyon yapılması, fiyatlara müdahale edilmesi, aslında yukarıya çıkmaması, zıplamaması ya da fiyatın kontrol altına alınması gibi dışarıdan manipülatif hareketler olduğunu gözlemliyoruz. Şimdi böyle olduğu zaman altın hiçbir zaman bir borsa gibi ya da bir döviz gibi oynak olmadığı için zaten yatırımcının en güvenli limanıydı. Yani altını al, koy bir kenara, fiziki altını al, külçe altını al ya da bankada hesap aç. Altın her zaman yatırımcısına kaybettirmiyordu. Gümüş de keza öyle. Ama biz ne görüyoruz bir buçuk yıldır? Hayır, çok net bir şekilde kıymetli madenler artık yatırımcısının yüzünü güldürmüyor, artmıyor ve üzülerek söylüyorum ki bu durum biraz bir süre daha devam edecek. Yani bunu tam net olarak bir süre burada veremeyiz ama bakıyorum para piyasası uzmanları da 2 yıl daha altın bu seviyelerde devam edecek yorumları yapılıyor. Dolayısıyla özellikle yatırımcıların bu hususlara dikkat etmesi, yani bir yatırım yaparken vadeli mevduat, döviz, altın bu kriterleri göz önüne alması lazım. Ne yazık ki altın ve gümüşte kısa vadeli o yatırımcının yüzünü bildirecek ve tekrar o eski seviyelere çıkacak bir grafik, bir artış, bir hikaye şu an için çok olanaklı değil Emre'ciğim.
1: Hocam Dünya Kupası ile aranız nasıl?
12: İyi, çok güzel. Dün akşam maç işte İspanya, Portekiz'in elenmesini seyrettik. İlginç oldu. Norveç çok güzel sürpriz yaptı. Bence Haaland'ın özellikle o son dakikada Brezilya'daki maçındaki Neymar'ın attığı penaltı bence kupaya damgasını vuran sahnelerden bir tanesiydi. Sen ne dersin bilmiyorum.
1: Evet, ben asıl zevkten dört köşeyim. Çünkü Belçika Amerika Birleşik Devletleri'ni 4-1 yendi. Ya bir anda bütün dünyayı Belçikalı yaptı Trump. Bu kadar antipatik bir adam.
12: Ya ne kadar güzel değil mi? Dünyanın her tarafıyla istediği gibi böyle ilgiyi, odağı, şeyi üzerine çekebiliyor. Yani bu kadar gündemde olan bir ülke bu sene Dünya Kupası'na ev sahipliği yapıyor. Futbolun oynanmadığı bir ülke, yani futbolun olmadığı coğrafyada bir ülke Amerika çok daha iyi oldu. Evet, ben de aynı fikirdeyim. Güzel, zevkli geçiyor. Yani yine favoriler. Asıl final galiba Fransa-İspanya arasında gerçek finali izlemiş olacağız.
1: Yani Fransa-İspanya denk gelir mi? Ben orada inşallah Fas Fransa'yı eler diyorum hocam.
12: Keşke. Ya her zaman bak, yani ben de aynı şekildeyim. Yani güçsüzlerin güçlüleri yendiği, neden Afrika kıtasından bir takımın ya da Orta Doğu'daki bir takımın Dünya Kupası'nı almadığı bir turnuva olmasın ki? Kesinlikle yensin. Fas yensin. Norveç olabilir. Yani artık bu işte Fransa, İspanya, Almanya, bu futbolun hegemonyasındaki, yani parayı yönetenlerin, ekonomiyi yönetenlerin aynı zamanda sportif başarıyı kesinlikle elde edeceği bir iklimden, coğrafyadan çıkılması lazım. O nedenle aynı şekilde Premier Lig takımlarının sürekli böyle çok büyük o gelir kapıları elde etmeleri, Premier Lig'in en düşük sıralamasında olan takımın bile Avrupa Ligi'ndeki şampiyonlardan daha fazla gelir elde etmesi gibi bir futbolun eşitsizliğinin olmadığı bir coğrafya olsun istiyoruz. Evet, Fas'ın olmasını ben de çok isterim açıkçası.
1: Peki hocam, birazcık da ülkemize tekrar dönelim. Fikstür çekimi de gerçekleştirilecek. Bu arada fikstür zannediyorum bu ülkede en çok tartışılan konulardan biri. 9 Temmuz'da gerçekleştirilecek. Ve yeniden işte hangi takım hangi hafta kimle, nerede, nasıl ve ne şekilde oynayacağı belirlenecek. Ama Türkiye Futbol Federasyonu da sizce yeteri kadar denetlenebiliyor mu maddi açıdan ve mali açıdan? Ve bu konuda sizin bakış açınız nedir?
12: Şimdi ilk başta görüyoruz, Dünya Kupası'ndan erken elenen takımların teknik direktörleri, Futbol Federasyonu başkanları tek tek istifa ediyor değil mi? İstifa bir erdemdir. Yani bir şeydir. Bizim ne yazık ki futbolu yönetenler, futbolun regülatörü olan Türkiye Futbol Federasyonu, biz en ufak bir yaprak kımıldamadığını gördük. Yani geçen seneden beri, yani şu anki mevcut TFF yönetimi zaten sürekli eleştirilerin odağında, yapmış olduğu uygulamalarla, beyanlarla, sadece tek bir takımı hedef alan, tek bir takımı hedef gösteren uygulamalarıyla zaten bence çok da objektif, çok da bağımsız bir yönetim anlayışı sürdüremedi. Ve sürdürmemeye de devam ediyor. E böyle olduğu zaman ne yapıyor diğer takımlar? İşte yapı var, o var, bu var. Farklı subjektif etkenlerin olduğunu öne sürerek sürekli futbolun aslında bir eşitsizlik olduğu, bir adaletsizlik olduğu ve futbolun bağımsız olmadığı yönünde işte Kulüpler Birliği'ndeki tartışmalar bunu gösteriyordu. Şimdi Futbol Federasyonu her ne kadar özerk bir kurum olsa bile tabii ki bu özerkliğin yanında burada bir hükümet, iktidar, mevcut yönetimin kontrolünde giden bir mevcut yapı var, bir statü var. Yani Türkiye'de halka açık şirketlerin tamam biz bağımsız denetim raporlarını en azından kapta görebiliyoruz, yorumlayabiliyoruz. Ben her hafta çıkıyorum sizde o mali tabloların üzerinden kendi şahsi uzman yorumumu yapabiliyorum. Ama Türkiye Futbol Federasyonu'nda böyle bir konu var mı? Yani ben şu an federasyonun çok bağımsız, objektif, tam açıklama kuralına göre ve hesap verilebilir bir objektif denetim mekanizması olduğunu ne yazık ki söylemem mümkün değil. Bunu söyleyecek bir kişinin de o donelerle gelmesi lazım. Neye göre bunu söyleyecek? Şimdi bir kere hem finansal temel kuralları vardır, denetimin temel kuralları vardır, muhasebenin temel kuralları vardır. Türkiye Futbol Federasyonu buranın neresinde? Nasıl diyebiliriz ki bağımsız, objektif, hesap verilebilir, tam açıklama kuralıyla yönetiliyor, işte denetleniyor. Hani bunun böyle olduğunu ben açıkçası mevcut uygulamalar, bir kere bu yönetim tarzı, yönetim anlayışı, yönetim uygulamasının baştan değişmesi lazım. Kulüplere işte sadece bir kulübü hedef alan ya da sadece bir kulübü şey yapan, diğerlerinden ayırt etmeye yarayan söylemlerden, tutumlardan, davranışlardan, uygulamalardan kaçması lazım Türkiye Futbol Federasyonu'nun. Önce kurumsal yönetim, ondan sonra bağımsız denetim sevgili emretili. Kurumsal yönetilmeyen bir yapıda ne yazık ki ne denetimden, ne bağımsızlıktan, ne de bağımsız denetimden bahsedemeyiz.
1: Hocam harikasınız. O yüzden
12: bu ilkeler çerçevesinde olduğu sürece biz yorum yapabiliriz. Yoksa bu yorumları yapmanın ben çok da fazla gerekli ve çok da fazla önemli olduğunu düşünüyorum.
1: Hocam her kelimeniz, her cümleniz, her harfiniz bizim için çok değerli ve çok önemli. Çok teşekkür ediyorum ama süren bitti. Reklama gitmem lazım.
12: Ben teşekkür ediyorum. Herkese iyi haftalar, iyi yayınlar, iyi bir yaz diliyorum.
1: Saygılar sunuyorum. Kuşadası'na kucak dolu sevgiler.
12: Bir mukabele. Bizden de Seferihisar'a saygılar, sevgiler.
1: Efendim çok değerli bir isim Bora Yargıç hocamla bir araya geldik. Mükemmel bilgileriyle bizleri besledi. Bir reklam arası var. Reklamların ardından sizlerle beraberliğimiz devam edecek. Ayrılmayın.
13: Emre Tilev'le Uyandırma Servisi reklamlardan sonra devam edecek.
14: Reklam.
15: Hepsi Pro'da premium günlerini kaçırma. Binlerce üründen net %10 hepsi para kazan. Uygulamaya gel, alışverişe başla.
16: TEB marifetli hesapla birikim yapmak ne kadar iyi?
17: %46 hoş geldin faiziyle birikim yapabileceğiniz kadar iyi. Üstelik vadesi bozulmadan para yatırıp çekebilirsiniz. Hemen siz de cepte TEB mobilden marifetli hesap açarak biriktirmeye başlayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
18: O kadar iyi ki TEB.
14: Reklam bitti.
13: Emre Tilev'le Uyandırma Servisi devam ediyor.
1: Alıyorum seni.
19: Allah abi arkada bir saniye şu şeyi bir kapatayım abi.
1: Evet, sizlerle beraberliğimiz tüm hızıyla devam ediyor. Birlikteliğimiz tüm hızıyla devam ediyor. Ve sevgili Selim Gezer'le birlikteyiz. Spiker arkadaşımız, o da arkadaki sesleri kapatma çabası içerisinde. Radyoyu mu dinliyordun?
19: Evet, radyoyu dinliyordum Emre abi, onu kapattım ama.
1: Süpersin. Peki Selim, Dünya Kupası heyecanı devam ediyor. Portekiz son dakikada 90+1'de İspanya'ya yenildi. Talihsizlikle Ronaldo veda ediyor. Belçika iç yağlarımızı eritti. Amerika Birleşik Devletleri'ni dörtledi. Sevgili Özkan çok güzel bir ifade kullandı. Dedi ki son dakikada bir değişiklik olmazsa dedi. Trump saymıyorum bunu. Yeniden oynasınlar. Yeniden. Bak ben Amerika'ya gider ayrıldığım için Amerika'da yeniden oynamasını istiyorum falan diyebilirim.
19: Ya çok keyif aldığım bir sabah oldu gerçekten. Özellikle ABD'nin yenilmesini, hani Belçikalı olarak bir Belçikalı bu kadar sevinmemiştir. Ya bu kadar futbolun doğasıyla oynamaya gerek var mı Trump'la ilgili? Yani Trump'ı mı eleştirelim şimdi, oturup Amerika Birleşik Devletleri Başkanlığı mı eleştirelim arkadaşım? Yani spora bu kadar. O zaman şöyle bir şey var. Bir daha Amerika Birleşik Devletleri'nde ve civarında asla bir futbol organizasyonu oynanmasın. NBA'ye olan güven sorgulansın.

0: kadar güvenilirlik olmayan devlet başkanının müdahale ettiği bir sistem olabilir mi? Kırmızı kartı. Hani Balogun, hadi Balogun oynasın bakalım. Şimdi nasıl oynayacak?
1: Balogun Armandalı oynar artık. Bu saatten sonra onu öğretelim, Armandalı oynatalım.
0: Armandalı oynar aynen abi.
1: Peki.
0: Şimdi, evet.
1: Biraz Türkiye'deki transferlerden bahsedelim. Fenerbahçe'nin gündeminde Greenwood var. Diğer tarafta Lukaku çok konuşuluyor. Vedat Muriç'in yanına destek amaçlı. Fenerbahçe ile başlayalım. Nasıl buluyorsun Topuk Yaylası'nda çalışmalar, İsmail Kartal'ın göreve gelişi ve şu ana kadar Vedat Muriç dışında da bir transfer yok. Ve Fenerbahçe'de heyecanlı.
0: Emre abi, şimdi İsmail Kartal'ın gelişiyle birlikte Fenerbahçe'de futbol anlayışının daha pozitif anlamda evrileceği söyleniyor. Nitekim transferler de Fenerbahçeli futbol severleri her ne kadar birazcık daha aceleci, hadi artık olsun havasında gösterirken aslında yapılan transferler de bence olumlu. Vedat Muriç gibi geçen sezon İspanya Ligi'nde 22 gol kaydetmiş, Fenerbahçe'yi bilen, daha önce forma giymiş bir isim alındı. Nathan Ake gibi stoper anlamında, sol ayak anlamında çok kaliteli bir stoper transfer etti Fenerbahçe Manchester City'den. Nathan Ake'nin kariyerine baktığımızda 6 Premier Lig, 1 Şampiyonlar Ligi, 1 UEFA Kupası, 1 Süper Kupa, müthiş bir grafik, müthiş bir ivme yakalayan bir stoper bahse konu Nathan Ake. Gerçekten çok iyi bir kariyer. Belki de Fenerbahçe'nin Roberto Carlos'la birlikte almış olduğu en kariyerli, en başarılı isimlerden biridir kupa anlamında. Manchester City'nin son dönemlerine damga vurmuş. Daha öncesinde de Chelsea'de Premier Lig şampiyonluğu yaşamış bir isim. Dediğiniz gibi Greenwood ismi gündemde şu anda. Greenwood'u izleyenler şunu fark edeceklerdir. Orta alana kadar gelip özellikle hücum hattına topun taşınmasında, üçüncü bölgeye topun taşınmasında bir hücum oyuncusu, forvet oyuncusu olarak oldukça etkili olabilen bir isim. Bunu Edin Dzeko da görebiliyordu, Fenerbahçe taraftarı. Edin Dzeko ne yapıyordu? Orta alana kadar gelip topu orta alanda hakimiyetini alıp sağa sola servis yapıp sonrasında kendisi tekrar hücuma katkı sağlıyordu. Ancak yaşıyla birlikte Edin Dzeko'nun bu servisi yaparken biraz zorlandığını görebiliyorduk. Ancak Fenerbahçe'ye faydalı bir oyun oynadığını söylemekte de fayda var. İyi bir oyun oynadığını söylememiz gerekiyor.
2: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.

söylememiz gerekiyor. Fenerbahçe'de dikkat çeken gelişmeler tabii ki var. Fenerbahçe'nin içerisinden haber alma mekanizmasının kesildiği söyleniyor. Bununla alakalı bazı isimlere yalanlamaya kadar iş o noktaya kadar gelmiş durumda Fenerbahçe'de. Çünkü Aziz Yıldırım'ın özellikle Derazı tesislerinde bazı toplantılarda, önemli toplantılarda cep telefonunu bile yasakladı. İçeriye cep telefonunun sokulmamasını istediğini bile belirttiğini söylememiz gerekiyor. Son derece bilgi alışverişinin, bilgi akışının kesilmesini istiyor. Özellikle transferler noktasında Sayın Aziz Yıldırım. Böyle bir yönetim anlayışı var. Çünkü önceki yönetimlerde Fenerbahçe transferi birkaç gün önceden, hatta bir hafta 10 gün önceden Fenerbahçe'nin transferlerini öğrenebiliyorduk. Burada bilgi akışı, bilgi sızması çok fazlaydı. Mevcut başkanlar döneminde, o dönemin başkanları bununla ilgili bir aksiyon almamışlar.

0: vardır. Ancak Sayın Aziz Yıldırım'ın gelmesiyle birlikte de bu bilgi akışında bir kesilme söz konusu. Fenerbahçe ile ilgili bildireceklerimiz, anlatacaklarımız bunlardan ibaret sevgili Emre abi. Topuk Yaylası tesislerinde güzel bir kamp döneme geçirildi. Sonrasında Avusturya'da şu anda Fenerbahçe yarın bir hazırlık maçı oynayacak Avusturya'da bir takımla. Bu hazırlık maçları 3 hazırlık maç oynayacak Fenerbahçe. Sonrasında da kendi sahasında 21 Temmuz'da Gornik Zabrze'yi Şampiyonlar Ligi 2. Öneleme turunda konuk edecek. Fenerbahçe'nin hazırlıkları bu yönde gidiyor. Tabii Vedat Muriç'i sakatlığıyla birlikte de ihtiyaç olan nokta yine bir forvet transferi. Bununla ilgili acele edilmesi gerekiyor. Çünkü Vedat Muriç'in bu maçı geçişip yetişmeyeceği, oynayıp oynayamayacağı konusunda da bazı şüpheler var. Fenerbahçe için söyleyeceklerimiz bunlar sevgili Emre abi.
1: Peki birazcık Galatasaray'dan bahsedelim dilersen. Galatasaray'da da gündem Fernandes ve Can Uzun. Can Uzun için yoğun çaba sarf ediliyor. Icardi 2 yıllık sözleşme istemiş. Lemina ile anlaşma tamam. Ve Victor Nelson da takımda katılıyormuş. Belki devam edecek. Bu konudaki fikrin nedir? Bir de Galatasaraylılar formayı eleştiriyor. Geçen yılki formayla bu yılki forma arasında hiç fark yok diyorlar.
0: Forma en sondan başlayayım, sonrasında transferlere geçeyim sevgili Emre abi. Bu arada
1: Galatasaray sahaya iniyor. Yani sezonu açacak ve 16 gün evet. İstanbul'da çalışıp ardından Avusturya'ya gidecek. Bugün sezon açıyor
0: Galatasaray. Evet, Galatasaray sezon açıyor. Onlar da Fenerbahçe'nin katıldığı bir organizasyona katılma durumundalar. Monaco'yla Villarreal'le bir hazırlık maçı oynayacak Galatasaray önümüzdeki günlerde. Tabii şampiyon olması sebebiyle, ön eleme oynamaması sebebiyle de Galatasaray bu işi artık bu sene kolej havasıyla başlayacak. Mutlu başlayacak çünkü ön eleme oynamayacak, stresli bir takım yok. Dünya Kupası'ndan dönen oyuncuların bir parça stresi olmuş olsa da başarısızlıktan ötürü Galatasaray'ın sezon başlangıcının ben kötü olmayacağına inanıyorum. Taraftarın forma eleştirisine gelince Galatasaray bildiğiniz gibi çubuklu forma giymiyor, parçalı forma giyiyor. Parçalı formada da çok fazla dizayn yapılabilmesi hani şöyle düşünün, mümkün değil. Mümkün değil nasıl ki yani en azından bir 5 sene öncenin formasını andırabilir, geçen senenin formasını andırabilir. Üzerinde oynama yapılmasının çok mümkün olmadığını düşünüyorum. Yani bunun mevcuttaki sponsorlarla, mevcuttaki o formayı üreten şirkette alakası olmadı inancındayım. Çünkü parçalı bir forma. Fenerbahçe dikkat edin, çubuklu formalarını ürettiğinde gölge atıyor ya da ne bileyim aralarda renk farklılıkları yaratıyor. Galatasaray'da bu imkan yok. Sadece çubuklu ortadan ikiye ayrılmış sarı ve kırmızı renkte bir forma. Bunu bu şekilde söylemekte fayda var Emre abi. Galatasaray'la ilgili neler söyleyebiliriz? Bir hazırlık maçı oynayacak Galatasaray. Monza takımıyla, İtalyan Monza takımıyla Avusturya'da kamp gerçekleştiriyor biliyorsunuz. Tabii transfer dedikoduları Galatasaray'da Icardi ile başlıyor. Icardi'nin 2 yıllık sözleşme istediğini söylüyorsunuz. Icardi ile ilgili şunu söylemek lazım. Geçen sene o göbeğiyle 16 tane gol attı bu adam. Belki de Icardi'nin üzerine durulsa, daha fazla önem verilse bu takımda Icardi'nin efsane olması hiç de zor değil. Yani hatta efsane olduğu da söylenilebilir. Icardi transferinin Icardi ile yola devam edilmesinin ben doğru olacağına inancındayım. Çünkü Icardi her şartta gol atabilen bir futbolcu. Performans anlamında Victor Osimhen'den beklentiler yine bu sezon çok daha fazla yüksek olacak. Çünkü geçen seneki performansı açıkçası Victor Osimhen'in gol anlamında, gol sayısı anlamında Galatasaraylı futbol severleri çok da fazla tatmin edemedi. Icardi'nin o yarım yamalak oynadığı sezonda bile bunu söylememiz gerekiyor. Daha sonrasında yine Can Uzun ismi gündemde demiştik. Can Uzun ismini milli takımda çok fazla seyretme şansı bulamadık Can Uzun'un. Galatasaray'da neler yapar? Gelebileceği anlamında ben şüpheye sahibim. Can Uzun gelir mi Galatasaray'a? Çünkü parlak bir kariyeri, parlak bir geleceği olabilecek futbolculardan bir tanesi. Bu noktada da belki de birazcık daha Can Uzun'un gelmesi gecikebilir. Birkaç sezon sonra olabilir diye düşünüyorum. Çünkü ilme yakalayacağı inancındayım Galatasaraylı. Galatasaray'ın transfer listesindeki ismi. Şunu söylemek gerekiyor Galatasaray'la ilgili. Okan Buruk üzerinde hala o egomanya devam etmiş, ediyor durumda. Yani 4 sene üst üste şampiyon olan bir teknik direktörle ilgili artık bazı şüphelerin ortadan kaldırılması gerekiyor. Hocanın Avrupa'da başarılı olabilmesi için gerekli özgüvene, gerekli şartlara ulaştırılması gerekiyor. Yani hala Galatasaray'da bir transfer yapılmadı, dedikodular var. Ağustos'un ortasında yanılmıyorsam lig başlayacak. Ağustos'un ortasına başlayacak lig sonrasında Şampiyonlar Ligi maçları gelecek. Ve Okan Buruk'un elinde mevcuttaki kadronun içerisinde orta alandaki boşluğu Emine ile doldurma çabasında ama şöyle bir durum söz konusu Emre abi. Belki de daha kaliteli ayaklar Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray için bir üst turlara çıkabilmek için fayda sağlayacaktır. İlkay Gündoğan gibi bir isimden geçen sene faydalanamadı yeteri kadar Galatasaray. Kevin De Bruyne ismi bir dönem gündeme geldi. Özellikle Dünya Kupası'nda Kevin De Bruyne performansı sonrasında Galatasaray için gündeme gelen isimler arasındaydı. Galatasaray'ın transferde biraz acele etmesi gerekiyor. Çünkü önemli bir turnuvaya Şampiyonlar Ligi'ne katılacak. Ligde 5 sene üst üste şampiyon olma hedefi var. 27. şampiyonluk için yola çıkıldı mottosuyla yayınlanan görüntüler var. Galatasaray'da da durum bu şekilde sevgili Emre abi.
1: Peki Beşiktaş için neler söylersin? İtalyano Slovakya'da çalışmalar sürüyor. Yoğun bir çalışma ve sezonu ilk ve en erken açan takım oldu.
0: Beşiktaş evet olağan mali genel kurullar vesaireler bittikten sonra Beşiktaş'a daha fazla ilgi duymaya, daha doğrusu Beşiktaş'ı takip etmeye başladık. Beşiktaş da tabii transfer anlamında başladı artık transfere bir İlhan Fakılı transferi gerçekleştirildi. Tabii İlhan bizler için birazcık kapalı kutu Fransa'nın bir ikinci lig takımından transfer edildi diyebiliyorum İlhan'ı. Beşiktaş için geleceğe yatırım anlamında lanse edildi bu şekilde. Bir de Traore ismi vardı. Kasum Attara ismi vardı Beşiktaş'ta. Onun da transferinde 4 yıllık bir anlaşma yapıldı Monaco takımından Kasum Attara ismiyle. 2029-2030 sezonuna kadar bir sözleşme imzalandı sevgili Emre abi. Beşiktaş'ta İtalyano tabii geçen sene Sergen Yalçın'ın ayrılığı sonrasında göreve getirilmişti İtalyano. Onunla ilgili Beşiktaş taraftarının aklında birçok soru işareti var. Neler yapacağı konusunda bazı şüpheler var. Ligi bilmeyen bir hoca, takımı bilmeyen bir hoca. Beşiktaş'la ilgili neler yapacağı konusunda bazı şüpheler var. Zaten bir hazırlık maçı oynadı Beşiktaş 2 gün önce ve 0-0 berabere kaldı. Ndidi, Olaytan, Sermi, Jalo gibi yabancı isimler bu maçta forma giydiler. Dünya Kupası'ndan dönecek olan oyuncular da takıma katıldı Beşiktaş'ta. Beşiktaş'ta tribünlerle ilgili bazı gelişmeler var. Nedir o da? Kale arkası tarafındaki tribünlerde yer alan koltukları 3'er santim küçülttüğü söyleniyor Beşiktaş yönetiminin. 3'er santim küçültmeyle birlikte de stat kapasitesinin 46 bine ulaştığı bilgisi geldi. Beşiktaş'ta belli ki bu sezon tribünlerdeki baskıyı arttırmak isteyecektir ve halbuki yeni bir stat olmasına rağmen tribün kapasitesi ve baskı anlamında o eski inönü baskısı unsuru anlamında Beşiktaş'ta eksiklikler hissediliyor Emre abi. Belli ki bu kale arkasındaki tribün hamlesi de dikkat çekici seviyelerde. Bir diğer konu da Beşiktaş'ın mevcuttaki kombine fiyatlarında. En pahalı kombineyi birinci sırada, yani şöyle söyleyeyim, kombine fiyatlandırmasını takımlar bütün tribünlerdeki kombinelerini satışa çıkarıyorlar. Son olarak da stadın en özel, en kaliteli, daha doğrusu en seyir keyfi yüksek yerlerindeki kısımlarını satışa sunuyorlar. Beşiktaş'ta da VIP alt tribün diye bahsedilen noktadaki tribün 400 ile 450 bin TL arasında satışa çıkarıldı. Galatasaray'da 600-650 bin TL'lik bir rakam söz konusu bu tribünlerde tüm sezon için, tüm oynanacak maçlar için. Ve Fenerbahçe'de de bu kısımla ilgili yaklaşık 300-350 bin TL'lik alt tribün, VIP alt tribünlerle ilgili bir fiyat belirlendi. Bu skalanın fazla olup olmadığını tartışmak gerekiyor. Bu kadar pahalı biletler taraftarları zor durumda bırakıyor ve kulüplerin, üç büyük kulüplerin bu kadar çok kombine satışıyla alakalı ilgi duyması, bu kadar çok kombineye önem vermesi bence doğru değil. Çünkü yani evet bir gelir söz konusu, en büyük gelir kalemlerinden biri ancak bir parça da olsa kombinesi olmayan ve hani eski usulü, eski tabirle söyleyeyim, biletle stada gitmek isteyen insanlar için bunun faydasını sağlanması gerekiyor sevgili Emre abi. Çünkü örnek veriyorum, bir baba evladıyla birlikte Anadolu'dan uçağa binip İstanbul'a geldiğinde bilet bulamayacak ve kara borsaya düşecek. Bununla ilgili bazı çalışmaların bütün kulüpler için, İstanbul anlamında Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray için söylüyorum, yapılması gerektiği inancındayım. Beşiktaş'ta da genel durum, genel değerlendirme bu şekilde.
1: Peki transferin en hareketli takımına gidelim. Trabzonspor'a Anita Fırtına adı gibi. Şimdi de Aral'ı bugün getiriyor. Aral Şimşir biliyorsun Galatasaray'ında da gündemindeydi. Midland'dan 13 milyon avroya aldılar. Feristani'de mutlu sona ulaştılar. Benfica ile yapılan sözleşme. Rosso Olayi'ye hayran kaldığının vurgusunu yapıyor. Trabzonspor da bugün sezonu açıyor. Dün toplandılar ve Saviola ve Malinowski de idmanda yer aldı. Özel izinli olan Onana dışında herkes oradaydı. Bir de Van Drongelen yine gündeme gelmiş ve Ahmet Can'a da Ajax'tan, daha doğrusu Ajax'a da bir gönderme yapmışlar. Yuvana dön Ahmet Can şeklinde. Neler söylersin?
0: Trabzonspor Fatih Tekke yönetiminde bu sene belli ki bazı şeyleri kovalayacak, bazı başarıları kovalayacak. Yani bazı başarılardan kastım tabii şampiyonluk kovalayacak Trabzonspor belli ki. Camiasıyla, yönetimiyle bunun hedefindeler. Çok fazla transfer yapmak Trabzonspor için fayda sağlayacak mı, sağlamayacak mı? Bunu lig içerisinde göreceğiz. Fatih Tekke oyunculuğunda da hep kapalı kutu bir isimdi. Yani ne zaman ne yapacağı konusunda hep insanların aklında acaba sorusu vardı. Fatih Tekke bir anda Zenit'i UEFA Kupası'nda futbolculuğu döneminde şampiyonluk yaşatmış bir isim. Bir günde bakmışız Ankara Gücü'nde artık kariyerini noktalandırmış bir isim oldu. Fatih Tekke'nin kariyerinin çıkışını bu şekilde yorumlamakta fayda var. Trabzonspor'da da şampiyonluk yaşarsa ya da Avrupa'da düzeltelim yani Türkiye Kupası'nda ve Avrupa Kupalarında başarı sağlarsa da bu Fatih Tekke için sürpriz olmayacağı inancındayım. Çünkü bu karaktere, bu yapıya sahip bir isim Fatih Tekke. Transferlerle ilgili de Trabzonspor geçtiğimiz sezon mesela Onana'yı transfer edip Trabzonspor herkes şaşırtmayı başarmıştı. Çünkü Manchester United'ın her ne kadar eleştirilse de bir kalecisini transfer etmiş bir takım olarak. İlk 11 oynayan ismini transfer etmiş bir takım olarak. Bu sezon yapılan transferler bakalım ne kadar yerinde olacak. Tabii bütün transferleri konuşmamız belki de zor ama Aral Şimşir ismini konuşmakta fayda var. Aral, milli takımın hazırlık maçında izlemiştim ben Aral Şimşir'i. Keşke de Dünya Kupası'nda yer almış olsaydı Aral Şimşir ismi. Kaliteli bir ayak. Özellikle kanat pozisyonunda, topu taşımak noktasında, içeriği ortalarda etkili bir isim Aral Şimşir. Trabzonspor'un o hava topuna hakim yapısında iş yapabilecek isimlerden biri. Trabzonspor'un tabii mali anlamda da geçtiğimiz yıllardaki hamlesiyle birlikte çok fazla borcu yok ve bu noktada da transfer yaparken oldukça cömert davranabiliyor. Diğer takımların 7 milyon euro, 15 milyon euro gibi rakamlarla borçlar karşısında ceza aldığı durumda Trabzonspor'un böyle bir problemi şu anlık görünmüyor. Trabzonspor için söyleyeceklerimiz de bunlar sevgili Emre abi.
1: Çok teşekkür ediyorum.
0: Rica ederim. İyi çalışmalar, iyi günler diliyorum.
1: Selim Gezer, spiker arkadaşımız bizlerle birlikteydi. Bir reklam arası.
2: Emre Tilev'le uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek.
3: Reklam.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
6: Happy.

0: Atil sepetinde. Tatil sepeti.
1: Reklam bitti.
2: Emre Tilev'le uyandırma servisi devam ediyor.

0: Ve sizlerden gelen mesajlara bakacağız. Hayat çok garipten gelmiş. Diyor ki abi, yayın başında emekliye zam demiştin. Ben ve bizim gibi vatandaşlar emeklilik gelir mi? Ben 2004 girişliyim demiş. Şimdi şöyle, daha mecliste böyle bir yasa yok ama Bağkur'da 7200 gün düzenlemesinde son durum gün şartının 9000 günden 7200 güne indirilmesiyle ilgili bir gelişme var. Diğer taraftan hatırlayacaksınız, 8 Eylül 1999'da sigortalı olanlar ve sonrası şeklinde ayrılmıştı. Yani 8 Eylül'den önce sigortalı olanlar erken emeklilikten faydalanmış ama 8 Eylül 1999 sonrası işe girenler kaybetmişti. O yüzden 2000 ile 2008 arasında işe girenler arasında bir erken emeklilik düzenlemesi yapılabileceği iddia ediliyordu ama meclise böyle bir şey henüz gelmedi. O yüzden de henüz böyle bir durum söz konusu değil. Efendim, sizlerin telefonlarını alacağım. Beni ararsanız 0533 265 3995. Bir daha söylüyorum. 0533 265 3995. Bu numaradan yayına bağlanabilirsiniz. Sizi yayına alabilirim. Fatih Mehmet Mut'tan gelmiş. Abim günaydın. Sadece iyi yayınlar demek için yazdım. Keyifler diliyorum. Fatih Mehmet Mut demiş. Teşekkür ediyoruz. Sevgili Hüseyin Mecit'ten gelmiş. Hüseyin Mecit der ki Yunus Dane'nin selam olsun eşi ameliyat olacakmış. Ben de yeni öğrendim. Yunus hocam bizim yangında ilk kurtarılacak dinleyicilerimizden biri. Saygıdeğer eşine acil şifalar diliyorum. Rabbim ayağına taş değdirmesin. Ameliyatı başarıyla geçsin. Bir an önce sağlığına kavuşsun. En büyük dileğimiz bu olsun. Sevgili Alen'den gelmiş. Sevgili dostuma çok teşekkür ediyorum kıymetli uyarıları için. Ve Yunus Bey, yine güzel haberlerle sevineceğimiz huzurlu, mutlu, bereket dolu bir salı günü olsun inşallah diye göndermiş. Çok ama çok teşekkür ediyorum. Yine sevgili dostlarımızdan birinden, Süleyman Bitmez'den gelmiş. Günaydın. Çeyrek finale gelirken bizim grupta 3 takımdan kimse kalmadı. Grubumuzun zayıflığını gösterir ve biz bu gruptan çıkamadık. 3 ev sahibi de elendi demiş. Evet ya. Amerika gitti. Kanada gitti. Meksika gitti. Geriye kalanlara baktığımızda çok doğru bir tanımlama yapmış. Dediğim gibi telefonla beni ararsanız yayını alacağım. 0533 265 3995 beni arayan dostları yayına alabilirim. Hemen gazetelerden yansıyan haberlere de hızlıca bir bakalım. Neler var gazetelerin gündeminde? Bir kere basketbol milli takımı dün önemli bir mücadele heyecanı yaşattı bizlere. Avrupa Şampiyonası'na bıraktığı yerden devam ediyor. Letonya'da muhteşem bir performans sergileyip finale kalan ve şampiyonluğu son anda kaçıran 12 dev adam 2027 Dünya Kupası elemeleri ilk turunu da kusursuz bitirdi. Bu pencereden bakıldığında özellikle Alperen ve Adem müthiş işler yapıyor. A milli futbol takımımız Dünya Kupası elemeleri birinci tur 6. maçında İsviçre'yi mağlup etti. 95-72. Bayağı da bir fark attık. Önemli bir galibiyete imza attık ve büyük bir avantaj yakaladık. Şimdi şöyle ki, güzel bir milli takımımız var. İkinci tur gruplarına lider başlayacağız. İtalya 1, Sırbistan 2, Litvanya, Bosna ve İzlanda'da 3 yenilgiyle geliyorlar. Biz ise namalip lider başlıyoruz. Yeni bir gruba, ilk 3'e girmek bizi Dünya Kupası'na taşıyacak. Çok ama çok büyük bir avantaj yakaladık. Ve ikinci turu da yenilgisiz bitirme ihtimalimiz çok ama çok yüksek. Gelen bolca mesaj var. Bu arada hep soruyorsunuz, bu numaran şahsi mi diye. Evet hocam, arayabilirsiniz, sorun yok. 0533 265 3995 benim şahsi numaram. İstediğiniz gibi arayabilirsiniz. Telefonlarınızı bekliyorum. Yayına almak için. Sezonun 3. Grand Slam tenis turnuvası var. Wimbledon erkekler. 1 numaralı seri başı Jannik Sinner çeyrek finalde yer alacak. Erkeklerde seri başı İtalyan raket Jannik Sinner. 4. tur maçı da Japon rakibi Shintaro Machizuki'yi 6-3, 7-6 ve 6-3 ile geçti. Ve adını yazdırdı çeyrek finale. Alman tenisçi çeyrek finalde Sinner'in rakibi olacak Lennart Struff. Onu hemen belirtelim. Erkeklerde daha önce Novak Djokovic ile rakibi Oger Alisim çeyrek final biletini almıştı. Kadınlarda dün Marta Kostuk turu geçerken Osaka Muşova ve Pegula Goff çeyrek finali almışlardı. Bu notları da sizlerle paylaşmış olalım. Altın kemer hayalimizdi diyor. Kim diyor bunu? Edirne'de Sarayiçi Er Meydanı'nda 665. tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerinde ilk çıktığı finalde Feyzullah Aktürk'ü mağlup eden genç Erkan Taş söylüyor. Tebrik ediyoruz. Sevgili Erkan Taş'ı. Efendim milli okçular İspanya'da sahnede. 2026 Dünya Kupası 4. ayağı bugün İspanya'da başlıyor. Başkent Madrid'de 7-12 Temmuz tarihlerinde milli okçular dünya şampiyonasında yarışacaklar. Hepsine yürekten başarılar dileyelim. File'de U18 Avrupa'da 5'te 5 yaptı. Onları tebrik ederim. Asya'da yılın koçu Ferhat Akbaş, Japonya kadın milli voleybol takımını çalıştıran Ferhat Akbaş Avrupa'da yılın koçu seçildi. Güney yarışında geri sayım başlamış Türkiye'nin en köklü ve prestijli açık deniz yat yarışları. Bu konuyla ilgili de değerlendirmeler var. Şimdi gelen mesajlar var, hızlı hızlı saygıdeğer dostlardan gelen mesajları okuyalım. Günaydın, iyi yayınlar Emre Bey. Telefonunuzu rehberime kaydettim. Sıkıntı var mı? Yok hocam. Dinç Tekser'den gelmiş. Yok hocam, istediğiniz şekilde kaydedebilirsiniz. Bir kez daha söylüyorum. 0533-265-3995 0533-265-3995 Ali Şahin'den gelmiş. Emre kardeş günaydın. Canım ülkemde güzel insanlara selam olsun. Ben veteriner teknikeri olarak buraya kadarmış diyorum. Aa, neden? Almanya'ya sağlık çalışanı olmak için bugün evraklarımı veriyorum. Süreç 6 ay kadar sürecekmiş. İnşallah yeni yıla Avrupa'da girerim. Tüm güzellikler sizin olsun demiş. Gitme kal. Gitme ya. Niye gidiyorsun? Ne yapacaksın? Almanya daha mı güzel? Yani Türkiye'deki şu güzellikler varken. Unutmadan sokak hayvanlarına süt verenleri gördüm. Uyarıyorum. Lütfen siz de uyarın. İnek sütü kedilere zararlı ve ölümcül. Evet ya, ben bunu defalarca söylüyorum. Bu arada bir değerli dinleyenimiz aradı. Hemen onu yayına alayım. Beni arayın, ben arayacağım sizi efendim. Merak etmeyin, çaldırın beni. Ben sizi yayına alacağım. Yani size yazmasın fazla. Şu anda çalıyor zaten numara. Sonu 97 ile biten değerli dostumuz bizi aramış, çaldırdı. Biz de onu arıyoruz ama açmıyor. Utandın mı kardeş? Yayına alacaktık seni diyelim. Herhalde utandı. Açmadı telefonu. Sağlık olsun. Emre abi senin şahsi numaran mı bu? Vallahi heyecanlandım. Bazen soruyorlar ya en meşhur kim rehberinde? Hocam ne meşhur ya? Ya biz işte beraber yayın yapıyoruz. Birlikte yayın yapıyoruz. Yani zamanı paylaşıyoruz keyifle. Derfi Yunus daha neden gelmiş yine? Çok teşekkür ediyor. Sağ olun. İptal etmiş ameliyatı. Bir iki doktora daha göstereceğiz. Boyun fıtığı olduğu için. Hocam bu boyun fıtığı ameliyatlarını laparoskopik yapıyorlar. Benim annem de oldu. Laparoskopik oluyor. Çok basit. Çok böyle zorlu değil ama sonrası zorlu. Bir 6 ile 7 ay boyunluk taktı. O boyunluk iğrenç bir şey. Ben çünkü boyun omurlarımı zedelemiştim. Bir trafik kazası geçirdim. 3 arabayı perte ayırdım. Kendi arabamı da. Direksiyon başında uyudum. Böyle rüya falan görüyorum biliyor musunuz sevgili dinleyenler? Polis bana ehliyet mehliyet soruyor böyle rüyamda. Sonra ben kazadan sonra kaza mahalline gittim. Bahçeli Evler'de Ömür Hastanesi'nin önünde oldu. 1998 yılının 8 Mart'ında. Evlendikten 3 gün sonra balayına gitmiştim. Şirket beni balayından çağırdı. Dedi ki Emre'cim hafta sonu maçlar var. Bizim adam eksiğimiz var. Çok acil gelmen lazım. Baba dedim ben hani Kuşadası'ndayım. Hani cumartesi evlendim ya ben. Baba dediler pazar burada olman lazım. Ben atladık abi Kuşadası'ndan İzmir'e. İzmir'den uçakla döndük. Neyse orada kebapçı bir arkadaşla sohbet ediyoruz. Dedim ki şurada bir kaza olmuş dedim geçen gün. Evet abi dedi ya. Feci kazaydı. Nasıl dedim. Dedi abi bir tane tipo dedi. Son sürat geliyor. Ulan bu manyak ne yapıyor diyoruz dedi. Dedik ki dedi hani son anda fren yapacak. Abi dedi gerizekalı herif dedi bodozlama daldı dedi ya. Ben böyle bir mallık görmedim. Dedim ki birader o veciz sözlerin muhatabı benim. Bir durdu böyle gözlerimin içine baktı. Nasıl yani dedi. Dedim hocam vallahi direksiyon başında uyumuşum böyle. Yapma abi dedi. Evet dedim ya maalesef. 3 arabayı perte ayırmıştık. Sağ olsun altınlar takmışlardı böyle bize düğünde. Hepsini o arabaları ve kıymetli kazanın içerisinde olan dostları mağdur etmemek adına herkese birer araba aldım ben. 0 kilometre hepsini ödedim. Zaten hepsinin kaskosu varmış. Kasko benden iliğimi damağımı kurutana kadar aldı. O yüzden eğer çok uykunuz varsa hani biz bugün gülerek anlatıyoruz ama benim boyun omurları zedelendi. Kaburgalarım kırılmıştı falan. Uzun hikaye ama eğer böyle çok uykunuz varsa falan aman aman hocam. Aman bakın geçen şöyle bir şey oldu. İzmir'den yola çıktık geliyoruz. Balçova'ya kadar geldim. Yani Balçova Seferihisar arası da 40 kilometre falan. Yeşim'leyiz. Emrecan da yok. Dedim ki benim çok uykum geldi. Sen sürer misin? Eşim dedi ki benim de çok uykum var. O zaman dedim benzinciye çekiyorum bir saat uyuyoruz. Koydum kafayı bir saat uyudum. Annem arıyor böyle neredesin? Dedi ki ya dedi merak ettik. Dedim uyuyorum. Aa falan dedi. Niye uyuyorsun 40 kilometre kalmış? Dedim vallahi ben dayanamadım artık. O yüzden hocam uykusuz geldiğiniz anda lütfen düğmeye basın. Durun uyuyun. Ondan sonra yeniden hayatın içine yani trafiğe kendinizi atın. Bu arada Hakan abi atmış mesajı. Yayın var mı diye. Var tabii ya. Hakan abi bizi dinlemiyor. Böylelikle öğrenmiş olduk canım Hakan abime. Hakan abicim lütfen. Yayınımız tüm hızıyla devam ediyor. Nereye gidersek gidelim. Hocam 4 yıldır en fazla 10 gün yayın yapmamışımdır. Onun dışında sürekli yayınların içerisinde yer almaya gayret ettim. Ve sizleri hiç yalnız bırakmama çabam oldu. Sonu 11 ile biten değerli dostum aradı. Dediğim gibi beni çaldırın. Size yazmasın boşu boşuna. Benden gidebilir problem değil. Sizi yayına alırım. Bir hattımızda değerli dostumuz var. Günaydın, hoş geldiniz.
1: Selamünaleyküm. Günaydın Emre abi. İstanbul'dan Ahmet Ertaş ben. İstanbul Gazi Osman Paşa'dan. Buyur abi. Onunla geçmiş olsun. Onunla geçmiş olsun abi. Allah bir daha kaza bela vermesin inşallah.
0: Amin. Aman hocam uykunuz falan varsa uykuluyken yani eğer böyle o tasvip etmiyorum ama kullanan var. Alırsanız o aslan sütlerinden falan ne olur trafiğe çıkmayın. Kendinize dikkat edin. Buyurun siz dinliyoruz.
1: Abi akşam Portekiz-İspanya maçını seyrettim. İzledin mi sen Emre abi maçı?
0: Ya hocam çok donuk değil. 45 dakikaya baktım sonra yattım.
1: Ben son dakika izledim. Abi İspanya'nın orta sahası müthiş. Yani mükemmel bir orta sahası var. Yani Dani Olmo, Pedri ve Modri yani bu orta sahayla bence maç edecek bir takım ben göremiyorum. Yani Fransa'nın orta sahası bile maç edemez bence abi. Çünkü ve Rabiot yani maç edecek bir orta saha değil abi. Yani o seviyede değiller. Yani adamlar makina gibi tak tak iki pasta kale önüne geliyor abi. Yani bilmiyorum Fransa'yla.
0: Fransa'yla ama tabii orada Veiga ile Diaz da çok başarısız bir iki stoper. Vitinha da kesemedi. Neto ve Felix de çok eksik kaldı. Yoksa hani bence Rodri ve Yamal çok etkili. Yani sağ çizgisi İspanya'nın çok etkili. Porro, Rodri ve Yamal üçlüsü var ya o üçlü. Hakikaten böyle çok bu arada Cucurella'yı da Real Madrid aldı. Hatta bunu espritüel evet, bir şekilde tanıttılar.
1: Evet abi, bir de Vitinha ile Joao Neves çok etkisizdi abi. Yani Paris Saint-Germain'deki yani performansıyla uzaktan yakından alakası yok. Yani hep geriye yana oynadılar. Yani hiç böyle, yani ben Dani Olmo'ya bakıyordum abi. Bir pasla, tek topla savunma arkasına pas atıyordu yani. Çok yani değişik. Abi nasıl bir oyun oynuyorlar aklım almıyor yani. Bizim milli takım o seviyelere gelmesi için yani 40 fırın ekmek yemesi lazım herhalde abi. Çok gerideyiz.
0: Ona rağmen Olmo'yu çıkartıp Merino'yu aldım. Merino da gol attı. Ya millet şey demiştir. Evet, baba ya bu Olmo çıkar mı sen, ne yapıyorsun La Fuente demiştir ama.
1: Evet abi, bir de ya o şey, hatta ben bile dedim ya, dedim Dali Olmo çıkar mı dedim ya, Merino'yu aldı falan filan dedim. Valla ben de dedim abi, ama demek ki teknik direktör olmak başka bir şey abi. Yani ama bence İspanya kupayı alır abi, ben öyle düşünüyorum yani. Diyeceklerim bu kadar Emre abi. Tekrardan Allah kimseye kaza bela vermesin abi. Amin, onunla abi, geçmiş
0: abi.
1: Olsun.
0: Amin abi, sağ ol dostum benim. Evet, saygıdeğer.
1: Görüşürüz dostlarımız. Abi, Allah'a emanet.
0: Eyvallah siz de efendim. Çok değerli dostlarımız bizleri yalnız bırakmıyor. Dediğim gibi 0533 265 39 95 benim cep telefonum. Burayı çaldırırsanız sizi yayına alırım. Ama 7 ile 10 arasında arayın. Onun dışındaki saatlerde aramamanızı istirham ediyorum efendim. Efendim şimdi bir reklama gitmem lazım. Reklamların ardından çok süper bir adama, Hakan Can abiye gideceğiz. Birazcık onunla konuşacağız, ayrıntılara bakacağız. Sonra 3 değerli konuğum var. Hakan Can abimizi aldıktan sonra sevgili Ali Bilgin, sonra Özlem Koza. Sonu 67 ile biten dostum arıyor ama çok özür diliyorum. Süreyi artık tamamladık. O yüzden de reklama gitmem lazım.
2: Emre Tilev'le uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek.
3: Reklam.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
5: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
3: Reklam bitti.
2: Emre Tilev'le uyandırma servisi devam ediyor.

0: Efendim, beraberliğimiz tüm hızıyla devam ediyor ve sevgili Hakan Can abimizle birlikteyiz, gazeteci yazar üstadımız. Hakan abi günaydın.
1: Günaydın canım kardeşim.
0: Nasıl müzik dinlettim sana ama, beğendin değil mi?
1: Bana göre değil ama güzeldi.
0: Sen ne seversin mesela, ne tip müzik seversin?
1: Yani çok kötü bir soru oldu be. Duygu durumuna göre değişir.
0: Her müziği dinlersin değil mi? Benim gibi yani.
1: Evet yani. Türk topraklarındaki herkesin olduğu gibi.
0: Evet evet. Yani bizim öyle bir müzik kültürümüz çok kültürlü olduğu için, yani Arap esintisi var. İşte kuzeyde özellikle Karadeniz müziğinin muhteşem esintisi var. Kazım Koyuncu ile Esen. Orada bir arabesk var. İbrahim Tatlıses, Müslüm Gürses, Orhan Gencebay. İnanılmaz güzel şeyler var.
1: Evet.
0: Bu ara ben şeyi dinliyorum. Mebrure'yi dinliyorum abi.
1: Yani hiç duymadım desem ayıp eder miyim bilmiyorum ama.
0: O zaman şöyle yapalım abi. Ben
1: çal
0: sana
1: abi, ben şey
0: veda ederken çalayım ondan. Böyle bir
1: tamam,
0: bukle çalayım.
1: Kardeşim.
0: Peki.
1: Tamam.
0: Hakan abi ne diyorsun Dünya Kupası'na? Oh oldu Trump'a diyorum ben.
1: Vallahi şahane oldu. Yani bu infantinonun da defolup gitmesi için çok haklı bir sebep oldu. Paranın gücünü, bu tür büyük organizasyonların bile gücün önünde nasıl diz çöktüğünü, çok basit, çok anlaşılabilir bir kuralın nasıl allak bullak edildiğini gösteren çok somut bir delil oldu. Yani kırmızı kart gören oyuncu bir sonraki müsabakada oynamaz kardeşim. Bu konu bu kadar basit ve anlaşılır bir kuraldır. Bir sene sonra Balogun'un cezasını ertelemek de FIFA açısından utanç vericidir. Bir de Miami'de yaşamakta olan Infantino, biz kurullarımızın hiçbir kararına karışmıyoruz diyerek pisliğinin altını iyice çizmiştir. Öyle FIFA'yı, UEFA'yı bir halt sananlar için de bir ders niteliği taşımaktadır bu karar. Oh oldu ki, oh oldu. Yani dördüncü gole bile sevindim yani. Zaten tur atlıyorlardı. Ama 4-1 yakaladıkları zaman keşke zaman olsaydı da 5'i de atsalardı dedim. Kaldı ki bunda Amerikalı futbolcuların teknik eğitim falan hiçbir suçu yok ama olmamalıydı.
0: Trump şey der mi? Yani kaybeden bir takımı da içeriye çekelim falan, hani 9'da oynayalım falan.
1: Allah der. Ya ben bu kırmızı kartı bilmiyordum falan. Orada da bir temas yok. Biz bir incelemeleri rica ettik. Kırmızı kartı çok saçma bir şey dedi. Onu da der yani. Nasıl olsa top onun. Yani Amerika adına ciddi bir avantaj sağlayan bu kararın dışında Amerika'nın misafir ettiği kafilelere, sporculara, hakemlere davranışlarını da unutmamak lazım. Yani tarihin misafir takım sporcularına en kötü davranıldığı turnuvadır bu turnuva.
0: Tarihin en rezil Dünya Kupası diyorum ben.
1: Evet. Allah'tan futbol oynanıyor da organizasyondaki bütün aksaklıklar, kötülükler zaman zaman unutuluyor. Çok güzel maçlar seyrettik son 2-3 gecede. Ben turnuvanın kalan kısmında da çok güzel müsabakalar seyretme umudundayım.
0: Bu arada bugünkü maçlar çok uygun saatlerde, çok çok kral saatlerde oynanacak maçlar.
1: Evet.
0: O yüzden kaçırmamak lazım. Onun hemen altını çizelim. Arjantin maçı var. Neler söylersiniz abi? Arjantin mücadelesi keyifli bir maç olacak. Mısır.
1: Vallahi Mısır iyi bir takım. Arjantin son şampiyon. Messi artık 39 yaşında galiba. Ben turnuvada şu ana kadar yaptıklarından dolayı tabii ki saygıyla önünde eğiliyorum ama 120 dakikalık bir müsabakadan sonra bu müsabakada Messi'nin nasıl performans vereceğini de merak ediyorum. Yeşil Burun Adaları ya, perişan etti Arjantin'i. Yani, olağanüstü bir futbol. Olağanüstü bir direniş. Bütün dünyanın sempatisini kazandılar. İnşallah kalecileri de bir takım bulur. Takımsızmış. Kulüpsüzmüş. O Arjantin'i bu kadar zor duruma düşürdüyse eğer, olağanüstü bir konsantrasyon, futbola saygı, sadece futbol oynamaya çalışarak, Mısır çok daha deneyimli bir futbol kültürüne sahip ülke. O da güçlük çıkartacaktır diye düşünüyorum Arjantin'e.
0: İsviçre-Kolombiya maçı var. Hiç kuşku yok ki İsviçre'de Murat Yakın'ın olması, bu noktaya kadar getirmesi, Türk asıllı bir teknik direktör. Ama diğer tarafta Kolombiya'da da bazı Türkiye'de oynayan oyuncuların yaratmış olduğu etkiyi kullanma gayreti var.
1: Vallahi herkesin favorisi İsviçre gibi duruyor. Ben Kolombiya'nın kazanmasını istiyorum. Yani Dünya Kupası'nın ilerleyen aşamada Avrupa Şampiyonası finalleri gibi gözükmesini de istemiyorum. Renktir. İki takımı da iyi bilmiyorum. Ama iki takımın oynadığı müsabakaları seyrederken de keyif aldım. İnşallah güzel bir maç olur. Senin favorin kim bu maçta?
0: Vallahi ben sanki böyle Kolombiya bir sürpriz yapacak gibi geliyor.
1: Bu noktadan sonra sürpriz de yok kardeşim işte. Arjantin, Yeşil Burun Adaları.
0: Evet. Bu arada yani
1: herkesin yönetildiği bir turnuva izliyoruz. Avrupa futbolu demişken devam et abi.
0: Avrupa futbolunun ne kadar güçlü olduğunu gördük. Fransa, İspanya, Belçika, Norveç, İngiltere son 8 arasında, eğer İsviçre de gelirse 6 takım olacak son 8'de.
1: Evet. Çok acayip bir şey bu. Brezilya'ya üzüldüm. Kazanabilirlerdi. Bizim çocukluğumuzdan itibaren, genç kuşak bilmeyebilir ama Brezilya sempatisi bu topraklarda çok yüksektir. Hatta dünyada da öyle. Çok net pozisyonları kaçırdılar. Haaland kaçırmadı. Neden bunu söyleme ihtiyacı duydum bilmiyorum ama dünya futbolunun lokomotif ülkelerinden biri olan Brezilya şu maçı kesin kazanır diyebileceğimiz bir rakibi kalmadı. Bu da Avrupa futbolunun ne kadar yükseldiğini gösteren başka bir delil. Ama bütün hikaye Yeşil Burun Adaları'nda yatıyor. Ya Mustafa Denizli hem Galatasaray'a hem milli takım çalıştırmıştı bir dönem. Derval'in yardımcılığından ayrıldıktan sonra 38 yaşındaydı. Dünyanın her takımıyla başa baş oynayacak 11 Türk bulurum demişti. Yıl kaç bilmiyorum ama 80'lerin ortası olabilir. Ben çok heyecanlanmıştım. Yani biz orta sahayı geçtiğimiz zaman tribünlerin heyecanlandığı dönem. Kötüyüz. Maltalardan iyiyiz, diğer herkesten kötüyüz. Diğer herkesle o zaman da yenebiliriz diye düşünüyoruz ama kaybediyoruz. Yeşil Burun bunu gösterdi. Üst ve orta düzey ülkelerde oynayan futbolcularıyla yüksek bir konsantrasyonla futbolda herkesin herkesle baş edebileceğini gösterdi. Ama Avrupa futbolu, İşte Şampiyonlar Ligi ile UEFA Ligi ile ligdeki çetin rekabetlerle üst düzey liglerde bu rekabet çok yüksek. Milli takıma futbolcuların çok daha güçlü, daha hızlı, daha dayanıklı gelmesini sağlıyor. Aradaki fark oradan kaynaklanıyor diye düşünüyorum. Neticede totale bakınca 8'de 6 olacak. Bu çok ciddi bir oran. Avrupa futbolu, dünya futbolu lokomotif durumuna geçmiş durumda. Konuda tartışmaya kapalı.
0: Peki, dilerseniz sezonu açıyor bütün takımlar. Dün Trabzonspor açtı, bugün Galatasaray açıyor, Beşiktaş ve Fenerbahçe çok önceden açtı. Neler söylersiniz yeni sezon için ve yarın, bugün 7, 8, 9'unda da kurallar çekiliyor.
1: İnşallah iyi kurallar çekeriz. Fixture'den mi bahsediyorsun?
0: Evet, fixture abi.
1: Yani fixture çekimiyle ilgili geçen sene çok tartışma yaşandı. Çok açık ve çok şeffaf olmasına rağmen İstanbul'daki takım sayılarının da yüksekliğinden kaynaklanarak fixture'de Avrupa Kupalarına katılacak takımları zorlukların beklediği ortadaydı. Herkes kura öncesi işte şu numaralı top, 6 numaralı top muydu neydi Beşiktaş'ın çektiği. İnşallah onu çekmeyiz diye girdiler. Çünkü Avrupa Kupası maçlarından sonra ciddi sayıda lig maçlarında deplasmanda oynamak zorunda kalacaklardı. Ve Beşiktaş çekti o topu ama bunu önceden bilmelerine rağmen Türkiye Futbol Federasyonu'nun bu konuda yeni bir düzenleme yapamaması yüzünden hep bir şaibe konuşuldu gitti. Halbuki Galatasaray top bile çekmedi. Hulusi Belgi çekmişti Fenerbahçe'nin topunu ama Hulusi Belgi kendisine yapılan toplantıda bu bilgilendirme önceden yapılmasına rağmen işte inşallah şu numaralı topu biz çekmeyiz. Çeken kulüp çok ciddi dezavantaj yaşayacak demesine rağmen fikstür çekiminden aylar sonra orada da bir takım numaralar dönüyor ifadesini kullanmıştı. Şimdi geçen gün yapılan toplantıya çok sınırlı sayıda kulüp katılmış gene. Ve Fenerbahçeliler der ki son 4-5 sezondur ligin ikinci yarıdaki maçları hep şeyde yaşanıyor. Ne derler? Galatasaray stadında oynanıyor Fenerbahçe revanş maçları. Bu sene biz kendi sahamızda oynamayı sağlayacağız falan diye. Halbuki ondan 5 sene önce de 5 sene üst üste revanş maçları Fenerbahçe stadında oynanmış. Şimdi yine Galatasaray'ın sahasında oynanırsa federasyon öyle böyle diyor ama bu işleri öyle bir ayarlıyor ki Fenerbahçe şampiyonluk yarışında ikinci yarıda Galatasaray deplasmana gitmek zorunda kalacak diye gevezelik yapacaklar. Fenerbahçe'nin stadında oynanırsa Fenerbahçeliler Aziz Yıldırım federasyonla görüşerek rövanş maçının Fenerbahçe stadında oynanmasını sağladı diyecek. Yine İki gün sonra fikstür çekildiğinde fosetlik patlamış gibi biz Twitter hesaplarından paylaşımlar göreceğiz. Halbuki ben çekimin özellikle fikstür çekiminin son derece adil ve şeffaf olduğunu düşünüyorum. Türkiye Futbol Federasyonu İngiltere modelini getirmeyi düşündüğünü o profesyonel arkadaşlar bize söylemişti ama sanıyorum yönetim kabul etmedi. Çünkü Premier Lig'de Emre Tilev'le Hakan Can 10. haftada Emre'nin sahasında oynuyorlar. İkinci yarıda da 10. haftada Hakan'ın sahasında rövanş yapıyorlar. Premier Lig'de ise İkinci yarı için ayrı bir fikstür çekiliyormuş. Acaba o modeli mi yapsak diye kulüplerle konuşacağız demişlerdi. Sanıyorum o mütekabiliyet esası devam edecek bu çekimde de. Kulüplerin ikinci yani hazırlık dönemleri hayırlı uğurlu olsun. Ön eleme oynayacak kulüplerimiz var. İnşallah ön eleme turlarında hem ülke puanını hem kendi puanlarını yükseltecek hem de yarıştıkları kategoride kendilerini gruplara atacak sonuçlar alırlar. Çünkü özellikle dört büyükler yine Trabzonspor'u ayrı tutalım çünkü onlar çok makul yatırımlar yapıyorlar ama diğer rakiplerine göre çok yüksek bütçeye sahip olduklarından dolayı bu ön elemelerde deve dişi gibi rakiplerle karşılaşmazlarsa bütçe olarak ve kadro derinliği olarak çoğundan iyiler. Ben başarılar diliyorum hepsine. Hepsinin çok başarılı olmasını istiyorum. Geçen sene ciddi bir hayal kırıklığıydı çünkü hepimiz için.
0: Hakan Can üstadımızla birlikteyiz. Basketbol milli takımı için neler söylersin Hakan abi?
1: Vallahi basketbol milli takım. Yani Bosna maçı çok önemliydi. İsviçre maçını rahat kazanacaklarını biliyorduk. Yani tatildeyken resmi maçı rahatlıkla kazanabilecek kaliteye ve derinliğe sahip bir milli takımımız var. İnşallah onlar da başarılarını devam ederler. En son Avrupa Şampiyonası'nda bizi çok gururlandırmışlardı. İyi ve deneyimli bir takıma sahibiz artık. En çok U17 Dünya Şampiyonası'nda voleybol kadın milli takımı gibi kanal arattırıp kanal bulduran basketbol milli takımımızı da kutlamak istiyorum. U17 Dünya Şampiyonası'nda dördüncü olmak küçümsenecek bir şey değil. Şahane mücadele ettiler. Fransa maçındaki dönüşleri muhteşemdi. Abilerin oynadığı maçtan daha çok keyif aldığımı rahatlıkla söyleyebilirim. İnşallah aralarında NBA'yi görecek oyuncular da çıkar.
0: Sevgili Hakan Can abimizle birlikteyiz. Hakan abi, özellikle son dönemde çok konuşulan konulardan bir tanesi de 10+4 kuralı. İşte bu kuralla ilgili kadroları çok geniş olan takımların nasıl bir strateji benimseyecekleri merak ediliyor. Sizin bu konudaki görüşünüz nedir?
1: Bir daha söyler misin?
0: Kadrolar çok geniş ya. İşte 12+ bir restleşme oldu kulüplerle TFF arasında.
1: Ya bir restleşme falan yok. Ben
0: öyle mi?
1: Bir hafta evvel Türkiye Futbol Federasyonu'na Kulüpler Birliği de o tartışmalı geçtiği iddia edilen toplantıdan sonra gittiğimde kulüplerin 7 tanesinin mevcut sistemin devam etmesi konusunda görüş bildirdiğini, 6 tanesinin de biz 10+4'ü de 12+2'yi de kabul ederiz diye beyan verdiğini öğrendim. Yani 18'in 13'ü 10+4 ile oynayabiliriz biz demişler. Ve ben aslına bakarsanız bu kararın doğru olduğunu düşünüyorum. Farklı düşünüyor olabiliriz seninle. Ama son 10 senede kulüplerden giden, gönderilmeye çalışılan, gönderilip maaşı ödenen sporcuların maliyetlerine ve yaşlarına bakarsak kulüplerin transfer politikalarını buna göre belirlemelerinin gerektiğini de söyleyebiliriz. Şimdi Trabzonspor örneği de vereyim. Bayılıyorum yani, bayılıyorum. Çok çok büyük iş yapıyorlar son 1,5 senedir, 2 senedir transferde. Genç oyuncuları alıyorlar, genç oyuncularla yarışıyorlar. Genç oyuncularla yarışıp genç oyuncuları dünya pazarına da sunuyorlar. Hani sevgili Okan Buruk şey dedi ya, biz yabancı milli takımlara sporcu mu yetiştireceğiz? Öyle bakmamak lazım. İşte 5,5 milyon euroya Fransa 2. liginden alınan olayın bonservis bedeli yaklaşık 40 milyon euro. Bu bilgidir. Manchester City taliplerden bir tanesi. Geçen senenin devir arasında 5,5 milyon euro ve sonraki satıştan %20 pay verilmek koşuluyla olan Neviu, nasıl söyleniyorsa stoper, devre arasında geldi. 20 küsür bonservis bedeli teklif edilen oyuncu haline geldi. Böyle 5 tane oyuncusu var Trabzonspor'un. Batagov'u var, Polkarelli'si var. 20 milyon euroya Agusto'yu sattılar. Yani Agusto'yu Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş taraftarlarının kendi kulüplerinde görmek isteyeceğinden şüphe duyarım. Ama iyi futbolcu, doğru futbolcuyu bulursan ve uzun süre bir arada oynama şansı yakalayabilirsen, bu 10 artı 4, 12 artı 2 falan konuşulmaz bile. Ama genç ve tekrar talibi olabilecek, son kontratını Türkiye'den almayacak bir transfer politikası yönetmek zorunda kulüplerimiz. Geçen seneden itiraz eden tek takım Galatasaray, bu karar açıklandığı zaman. Ve o itiraz tahkim kurulu tarafından reddedilmiş durumda. Galatasaray'ın da bu kural doğrultusunda bir transfer politikası belirlemesi gerekirdi. Ben burada federasyonun verdiği kararın kulüplerin aleyhine olmadığı görüşündeyim. Bir kriz varsa o krize göre davranırsınız. Eğer sizin için kriz anlamı taşıyorsa, Galatasaray ise hala beklemede. Kulüplerle arasında bir problem olur mu? Olabilir. Ama MHK yönetimi bile federasyonla kulüpler arasında bir kriz yaratmadıysa, yabancı kuralından dolayı da bir kriz yaşanacağını sanmıyorum. Böyle sabun köpüğü gibi tartışmalar olacaktır. Sabun köpüğü gibi diyorum da, bize sabun köpüğü gibi tartışma olmuyor. Çok ağır sözler söyleniyor. Sonucu değiştirmeyen tartışmalar olacaktır. Daha doğru bir ifadeyle.
0: Peki. Çok teşekkür ediyorum abi. Harika bir yayın.
1: Ben sana teşekkür ediyorum. Estağfurullah kardeşim. Kendine iyi bak. İyi yayınlar diliyorum. Hoşçakal.
0: Efendim, sevgili Hakan Can abimizle birlikteydik. Minik bir reklam arası. Ardından beraberiz.
2: Emre Tilev'le uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek.
3: Reklam.
4: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde. Tatil Sepeti.
3: Bankam Tombank kartıma bin. Reklam bitti.
2: Emre Tilev'le uyandırma servisi devam ediyor.

Elimiz tüm hızıyla devam ediyor ve birlikte elimiz tüm hızıyla devam ediyor. Reklamların ardından sevgili Ali Bilgin'e gitmeye çalışıyorum. Sevgili Ali'yi arıyorum ama henüz daha ulaşamadım. Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Ali Bilgin biliyorsunuz. Bir de WhatsApp üzerinden aramaya çalışalım bakalım. Ali çünkü biliyorsunuz yazın Almanya'ya gidiyor ve zamanını Almanya'da geçiriyor. Bir de

0: Biliyorsun Aşil tendonunun tedavisine devam. Şimdi değnekleri attık, yavaş yavaş yürümeye başladık.
1: Oy maşallah. O botu giyiyor musun, botu?
0: Botu ilk haftalarda giydim. Yaklaşık 2-3 hafta önce botu bıraktım. Şu anda değnekleri de bırakmak üzereyiz. Biraz güçlendirme, tekrar hayata dönme yolundayız gibi.
1: Hocam sakın, sen çok daha iyi bilirsin tabii, ben hani o konuda ukalalık yapmak istemem ama fizik tedaviyi sakın ihmal etme, çünkü ben mesela kırdığım ayağımla yüzünden hala tenis tam randımanla oynayamıyorum. Böyle ilk set bitince diyorum ki ben bıraktım. Karşımda oynayan da baba niye geldik o zaman ya diyor.
0: Bir görüşelim vahvında
1: Yani
0: geldik.
1: hem görmüş
0: Yok
1: olduk hem çay
0: fizik.
1: içtik. Baba diyor, toplam diyor aldı. Bir de şey oluyor, bazen çok iyi çıkıyor karşımdaki adam. 6-0 bitiyor. Baba diyorum bitti yani. Ben ayağımda çok kötü ağrıyor, sen daha çok ezme.
0: Zorlamanın bir anlamı yok.
1: Aynen, beni daha fazla ezmesen. Hocam.
0: Yok, kesinlikle katılıyorum Emre abi. Fizik tedavi bu konuda bence %60-70'i, o yüzden fizik tedavimizi o konuda uyguluyoruz. Birazdan da tekrardan tedaviye gideceğim. Her gün programı bu şekilde yapıp artık eski günlere döneceğim demeyeceğim. Çünkü artık futbol oynar mıyım? Artık o büyük bir soru işareti.
1: Hadi hayırlısı bakalım. Oynarsın ya arada bir, yine Ali Erenler'le falan böyle.
0: Olma ihtimali var, öyle diyelim.
1: Peki nasıl bir Dünya Kupası? 6 yani eğer İsviçre'de kazanırsa 6 tane son 8'e Avrupa takımı girecek.
0: Yani zaten Avrupa bu konuda önde giden kıta Emre abi. Zaten futbolda aslında Avrupa'da güzel olduğunu bence bu konuda hemfikiriz. Bilhassa oynanan hem turnuvalar, buna Şampiyonlar Ligi, Avrupa'daki UEFA arenası zaten Avrupa kulüplerinin daha önde olduğunu gösteriyor. Nitekim bireysel anlamdaki kalite de fiziksel anlamdaki kalite de bu konuda Avrupa bence diğer kıtalara bir adım, iki adım daha önde gittiğini düşünüyorum. Beklenilen bir sonuç bence. Çünkü baktığınızda Brezilya'yı örnek alalım. Brezilya'ya geçmişte en azından 4-5 tane çok göz önünde olan futbolcu yetiştiriyordu. Ama günümüzün Brezilya'sına baktığımızda sanki birazcık daha sistemin içinde kaybolan o bireysel yetenekleri birazcık daha törpüleyen bir görüntü izledik Brezilya'da. O yüzden genel anlamdaki maçlara baktığınızda hem kalite anlamında hem fiziksel anlamda Avrupa bu konuda bir adım daha önde olduğunu görüyoruz.
1: Evet, Amerika Birleşik Devletleri bu Bologna hadisesinden sonra çok antipatik oldu. Hatta TRT'nin çok değerli spikeri, saygıdeğer dostum Özkan Öztürk de efsane bir gönderme yaptı ve dedi ki maç bitti, son dakika bir değişiklik olmazsa Amerika veda etti dedi.
0: Yani buradaki belki artık Amerika için dezavantaj olan, biliyorsunuz, Donald Trump Türkiye yolunda. Belki maçı izleyemedi. İndikten sonra belki Ankara'dan tuhaf bir kararlar veya baskılar uygulayabilir. O yüzden daha henüz bitmedi gibi duruyor. Bir uçağın inmesini bekleyelim. Tabii espri bir tarafa Emre abi. Bence tabii ki politikan veya siyasetin futbola bu denli giriş yapması bence hiç hoş değil. Çünkü herkesin kendi alanı var, herkesin kendi kulvarı var. Orada emeğini sahaya koyan futbolcular, bunun içine saygı da girdiğini belirtmek isterim. Ya bu konularda siyasetçilerin bu denli müdahale etmesi aslında istediğimiz ve görmek istediğimiz futboldan çok daha uzaklaştırıyor. Çünkü insanın veya taraftarın belirli konularda inancı kalmıyor. Böylece de futboldan uzaklaştırıyor.

0: açtığını görme ihtimali yüksek. Ne diyoruz? Saygı, sevgi. Ama bu kararlarla birlikte çocuklara da aslında yanlış yönlendirdiğimizi düşünüyoruz. Çünkü rol model olmamız lazım, örnek olmamız lazım. Bu denli kararlarla buna fayda sağladığımızı düşünmüyorum.
1: Sevgili Ali Bilgin'le birlikteyiz. Bence de ama Özkan da kendine dikkat etsin, bir anda sınır dışı etmesinler.
0: Yani bu kararlardan sonra böyle bir ihtimallerde olma durumunu da belirtebiliriz. Çünkü kırmızı karta müdahale eden artık moderatörün söylediklerine de müdahale eder. Dediğim gibi yani bence doğru kararlar değil, sporun içinde kalması gerekiyor. Yönetenlerin karar vermesi gerekiyor. Tabii burada FIFA'nın da bu şekilde baskı altında kalması ve istenilen kararı vermesi, bence bu da bir duruş değil. Burada duruş sergilemesi gerekiyordu. Çünkü bu bence FIFA'nın da inandırıcılığını geri plana itiyor.
1: Efendim, tabii gündemin en sıcak gelişmesi, hiç kuşku yok ki, artık Dünya Kupası'ndan yavaş yavaş lige kaydı. Ne diyorsun? Bu kadar yabancı oyuncular kadroda hala gönderilmedi. Çok kalabalık kadrolarla antrenmanlar sürüyor. Gönderilemeyen oyuncular var. 10+4 kuralı. Keza biraz daha bu konuda esneklik bekleyen kulüpler. Senin bu konudaki fikrin nedir?
0: Ya benim bu konudaki fikrim büyük ihtimal sezon başlamadan önce belki bir değişikliğe yine gidilebilir gibi geliyor bana. Çünkü bu da ne yazık ki bizim ülkemizde olma ihtimallerden birisi. Çünkü ne kadar TFF'nin veya federasyonun bir planlama içine girmiş olsa bile ve senelerden beri belli olmuş olsa bile, ne yazık ki yapılanmada bu konuda verilen kriterleri uygulamakta birazcık daha farklı davranıyoruz. Tabii ki bu ekonomik yük, düşünsenize bu kadar yabancı oyuncunuz var. Milyonlarca parayı ya tribünde oturtmanız gerekebiliyor. Bu kadar zengin kulüplere sahip olduğumuzu düşünmüyorum. O yüzden federasyonun bu konuda esneklik yapacağını düşünüyorum. Çünkü bu kısa zaman sarfı içinde bu kadar yabancı oyuncuyu bir yerlere gönderip bundan ekonomi kar sağlamanın pek mümkün olmadığını düşünüyorum. O yüzden federasyonun bu konuda esnekliğe gideceğini düşünüyorum.
1: Efendim, sizlerle beraberliğimiz Ali Bilgin'le devam ediyor. Ali, Fenerbahçe'den bu sene beklentilerin nelerdir? Nasıl bir kadro yapılanması var? Nathan Ake konusundaki görüşlerin nedir? Şimdi Greenwood gündemde. Vedat Muriç geldi. Lukaku'yu almak istiyor Fenerbahçe. Ve İsmail Kartal çalışmalarını Topuk Yaylası'ndan sonra şimdi Avrupa'ya kaydırdı. Livakovic'e 3 milyon avroluk bir teklif varmış. Brezilya elenince Ederson tatile çıkacak, geliyormuş. Olympiakos Amrabat'ı istiyormuş. Bu arada Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turundaki rakibi Górnik Zabrze olmuştu, biliyorsun. Polonya ekibi Zabrze'de çalışmalarını yine Avusturya'da sürdürüyormuş.
0: Yani parola şampiyonluk Emre abi. Fenerbahçe'nin bu sezonki tek hedefi şampiyonluk olması gerekiyor. Nitekim başkanın da belirtmiş olduğu gibi bir sezon istiyorum dedi ve bu sezon içinde de kesinlikle şampiyonluğu vaat etti. Bu konuda tabii İsmail Kartal'la tekrardan anlaşıldı. Transferlere gelince, kadro yapılanmasına gelince, tabii ki bence Ake önemli bir transfer. Fenerbahçe'nin bu konuda eksikliğini giderebilecek, bilhassa savunma anlamındaki eksikliklerini hem tecrübesiyle hem kalitesiyle kapatabilecek bir oyuncu. Tabii önemli bölgeler bu konuda forvet ve hücum bölgesi olacak. Bilhassa santrafor anlamında Vedat Muriç transfer edildi ama yanlış bilmiyorsam o konuda da bir sakatlık yaşandığından dolayı belki bilhassa bu pre-season döneminde eksik kalacak. Ama Fenerbahçe'nin bu bölgeye kesinlikle üst düzey bir transfer yapacağını düşünüyorum. Çünkü dünya şampiyonasına baktığınızda bile bir santroforun ne kadar önemli olduğunu İngiltere'den görüyorsunuz. Arjantin'den tabii Lionel Messi tam tipik bir santrofor olmasa bile ileri uçta oynuyor. Haaland'dan görüyorsunuz takımlarını veya devletlerini nereye taşıdığını bu önemli oyuncularla birlikte gerçekleştirdiğini izledik. Bu konuda Fenerbahçe'nin kesinlikle tartışmasız bir santrofor olması gerekiyor. Bu konuda taraftarın beklentisi de var. Bakalım bunu ne şekilde karşılayacak Fenerbahçe yönetimi. Zabrzyk'a gelirsek yanlış hatırlamıyorsam zaten Lukas Podolski'nin oynadığı kulüp. O konuda Podolski'nin mutlaka Türkiye anlamında, Fenerbahçe anlamında tiyolar vereceğini düşünüyorum. Bu konuda da fazla hafife almamak gerekiyor. Bilhassa Polonya takımlarının hem taktiksel anlamda bir de fiziksel anlamdaki gücünü göz önünde bulundurup hafife almadan maça konsantre olup ve gelecek transferleri de bir şekilde adapte edip Şampiyonlar Ligi grubuna katılma anlamında da ilerlenmesi gerekiyor ki pozitif bir başlangıç yapsın Fenerbahçe.
1: Peki Ali Bilgin'le birlikteyiz. Son 3-4 dakikanın içerisindeyiz. Bu sene Fenerbahçe şampiyonluk parolasında Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzon, ki Trabzon çok çalışıyor, neler söylersin?
0: Yani şimdi tabii ki Galatasaray'a baktığımızda son 4 sezonun şampiyonu, oturmuş bir iskeleti var. Bunun üzerine nokta transferlerle birlikte yine gücüne güç katmaya çalışacaktır. Ekip aynı, teknik ekip aynı, dediğim gibi iskelet aynı. Yani burada birazcık daha uyum oturmuş gibi gözüküyor. Beşiktaş'a döndüğümüzde Beşiktaş'ın son senelerde göstermiş olduğu performans tabii biraz hayal kırıklığı yarattı. Yeni gelen teknik direktörle birlikte tekrardan bir heyecanla lige sarılan bir Beşiktaş izletmek isteyecektir yönetimi. Bu konuda zaten yönetim Önder Özen'i getirdi. Bence bu konuda da iyi hamle yaptığını düşünüyorum. Beşiktaş'ın tabii transferleri de bir şekilde daha nokta ve takıma kalite katacak anlamda gerçekleşti.

0: ve Tilev'le uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek.
1: Reklam.
2: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları. Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde. Tatil
1: Sepeti. Reklam bitti.
0: Emre Tilev'le uyandırma servisi devam ediyor.

0: Efendim devam ediyoruz Ali Bilgin'in hemen ardından sevgili dostlar. Sevgili Özlem Koza'ya gideceğiz, biraz astroloji konuşacağız. Bakalım astrolojik dünyada neler yaşanıyor. Özlem Koza'ya bir gidelim ve ona günaydın diyelim. Sevgili Özlem günaydın.
1: Günaydın Emre, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ediyorum Özlem. Astroloji dünyasında neler var sorusunu soracağız şimdi. Özlem de attığımızda. Bu arada ailede bir rahatsızlık vardı. Durum nedir? Onu merak ettim.
1: Son söylediğini duyamadım Emre. Bir kesildi.
0: Ailede bir rahatsızlık vardı. Zannediyorum yeğen bir rahatsızdı. Durum nedir?
1: Evet. Stabil hala devam eden bir süreçteyiz. Allah'tan şifasını diliyoruz. Valla dua derseniz siz de çok mutlu olacağız. Bakalım artık Emre. Ama ne diyeyim işte, Allah'tan ümit kesilmez diyorum. Ama stabil durumum. O yüzden ben bu tatsız konuyu geçip hemen astroloji dünyasına devam etmek istiyorum izninle. Biliyorsun bir Merkür retromuz vardı Emre. Ayın 25'ine kadar devam edecek olan bir Merkür retromuz var. Ama bugün Neptün Duran hareketinde ve 2 gün sonra Neptün de retrosuna girecek. Ancak Neptün bir jenerasyon gezegeni olduğu için onun retrosu uzun sürüyor. Jenerasyon gezegenlerinin retroları uzun sürer.
0: Ne demek jenerasyon gezegeni?
1: Daha ağır hareket eden gezegenler ve çok uzun yıllar sürdüğü için dönemleri belirliyor. Hani eskiden jenerasyonlar vardı. 10 yılda bir alt jenerasyon, üst jenerasyon derdik. X kuşağı, Z kuşağı, Y kuşağı diye adlandırılıyor şimdi de. Bu gezegenler de Neptün, Plüto ve Uranüs. Uranüs'ün 7 yıldır bir burçtan geçişi, Neptün'ün 14 yıl, Plüto'nun 18 yılı bile geçebilir. Bunların tam turunu düşün. Bunlar sadece bir burçtan bu kadar sürede geçiyorlar. Biz Güneş'in çevresinde tam turumuzu 365 günde yapıyoruz. Yani siz hesaplayın artık. Bu kadar uzun sürede geçer ve çağları belirlerler. Hatta biz şey diyoruz, Plüto Kova'ya geçtiği için uzay çağına girdik diye konuşuyoruz. Bundan önce Plüto'nun Kova'da oluşu Fransız İhtilali ile birlikteydi. Bu kadar uzun süre geçti ve çağları belirliyorlar. Ve şu anda Neptün Koç burcunda retro hareketine girdi. Neptün tamamen şununla ilgilidir. Hatta keşfiyle ilgili de bir bilgi vermek isterim. Narkozun keşfiyle ilgilidir. Narkoz bulunduğunda Neptün aynı zamanda keşfedilmiştir ve biz keşfedilen yeni gezegenleri döneminde keşfedildiğine, dünyada neler oluyordu ona da bakarız. Ve Neptün gerçekten hayallerle, hayal kırıklıklarıyla, olumlu ve olumsuz söylüyorum, diğer taraftan vizyonla, perdeyle, sinemayla, fotoğrafla, objektifle, tüm bunlarla alakalıdır. Aynı zamanda da bir insanın idealleriyle alakalıdır. Şimdi duran hareket olduğu zaman biz hayatımızda idealize ettiğimiz ya da çok ciddi anlamda hayaller kurduğumuz şeylerle ilgili bir takım yüzleşmeler yaşayabiliriz. Eğer gözümüzde büyüttüysek idealize ettiğimiz kişiyi, gerçekten onun kim olduğunu tam anlamıyla göreceğimiz dönemdir. Ya da kendimizle ilgili çok böyle güzel hayallerimiz vardı, şöyle olacak, böyle olacak diye konuşup duruyoruz. Ama ayaklarımız asla yere sağlam basmıyorduysa şimdi onunla yüzleşeceğiz. Ya da karşımıza bize çok güzel vaatlerde bulunan insanlar vardı. Bu gönül ilişkisi de olabilir, bir patron da olabilir, ailendeki kişi de olabilir. Hiç fark etmez. Eğer burada gerçekten çok böyle aşırı bir şekilde güvendiysek, inandıysak ve karşı taraf olsa, 1-2 gün içinde Emre bununla yüzleşeceğimiz bir dönemdeyiz. Bu 6 ay tam olarak vaktini de söyleyeyim, 14 Aralık'a kadar sürecek olan bir retro dönemi yaşayacağız. Bu anlamda ve karşımızda da hep böyle kendi hayallerimiz ve ideallerimizle ilgili, aslında retrosu bu anlamda iyi çünkü karşıdan geleceği için, yüzleşeceğimiz bir döneme giriyoruz. Bu ay o anlamda çok önemli. Özellikle bir hafta, önümüzdeki bu hafta içinde biz artık herhalde çok fazla şeyi göreceğiz. Ne diyeyim, dünya arenasında bu insan ne

0: kadar boşmuş. Bu insan ne kadar atıp tutuyormuşu göreceğiz ve diğer taraftan da insanlar hakkında doğruların yüzümüze, gözümüze tamamen çarptığı bir döneme giriyor olacağız. Merkür'ün retro olması da şu anlamda iyi. Bu geçmişle bağlantılı olan bir durum olacak. Ama aynı zamanda da Merkür ve Neptün'ün bu kadar birlikte hareket ediyor olması, idealler dedik, hayaller dedik. Bir taraftan da ilahi olanla bağlıdır Neptün. Merkür'ün de Yengeç Burcu'da retro oluyor olması bu önümüzdeki bir hafta 10 gün içinde karşımıza şunu da getirebilirim ve bir haksızlığa uğradıysak eğer, ciddi anlamda kalbimiz kırıldıysa ve asla işler yoluna girmez diyorsak, işte ilahi adaletin tecellisiyle karşılaşacak gibi duruyoruz Emre. O yüzden hani böyle hakkınız yendiyse ve asla düzelmez diye düşündüğünüz şeyler varsa, özellikle bu bir hafta, ama hani ben şimdi kişilerin haritasını bilemiyorum, tetik alıyor mu almıyor mu, bunu 14 Aralık'a kadar ilahi adaletin yerine geleceğini de gözlemliyor olacağız. O anlamda güzel bir dönemdeyiz. Diğer taraftan Venüs artık Başak Burcu'na geçiyor. Hani artık ilişkilerle ilgili şey dönemi birazcık bitti. Böyle poh poh dönemleri, işte büyük büyük aşk dönemleri, onlar bitti. Artık inceleyen, sıkı dokuyan, ayakları yere sağlam basan, daha böyle ne diyeyim ben sana Emre, inceleyen bir ilişki anlayışımız var. Bu sadece gönül ilişkisi değil, her türlü ilişkiden bahsediyorum. O yüzden birazcık artık böyle o Aslan'ın şeyi gitti, eli açıklığı, böyle gönlü bolluğu gitti. Onun yerine bakalım bu işleyen bir ilişki mi, bunlar doğru bir hal mi, şöyle mi böyle mi karşımıza gelecek. Bu da böyle yaklaşık bir ay sürecek. Ondan sonra zaten Ağustos geldiğinde rahatlayacağız, ama bu önümüzdeki bir ay boyunca biraz daha ilişki anlamında böyle davranacağız. Bu da iyi bir şey aslında, çünkü aynı zamanda Venüs parayla da ilişkili olduğu için para harcarken de iki defa düşünmemizi sağlayacak. O anlamda ben bu geçişi düzgün buluyorum. Diğer taraftan sağlıkla ilgili bir şey söylemek istiyorum Emre. Çünkü tutulmalara geliyoruz. Önümüzdeki ay tutulma zamanı başlayacak. Hatta şu anda tutulma koridorundayız biz. Bir ay kaldığı için bunu çok net söyleyebilirim. O yüzden özellikle Aslan Burcu'nda olacağı için tutulma, kalp bölgesine dikkat ediyor olmak lazım. Zaten sıcaklarda geldi. Eğer kalple ilgili, dolaşım sistemiyle kalp damar bir sıkıntınız varsa lütfen ihmal etmeyin. Kontrollü olmakta, kontrol ettirmekte fayda var. Devamındaki tutulmada iki tutulma üst üste olacak. Başak Burcu'nda olacak. O da ay tutulması olacak. Koridor olduğu için onu da söylüyorum. Başak Burcu da hem ciltle ilgilidir, bağırsak bölgesiyle alakalıdır. O yüzden hani ikisini ihmal etmeden alerjik durumlara, kalp damar bölgesine ve bağırsaklarla ilgili olan rahatsızlıklarımız varsa, yoksa da özen gösterelim, varsa da yani kontrollü olmakta, kontrol ettirmekte fayda görüyorum Emre.
1: Peki sevgili Özlem, ekonomi dünyasında neler yaşanıyor?
0: Ekonomiyle ilgili Emre, ayın bu ay için söylüyorum, 14'ünde bir yeni ay var. Ondan sonra 15'i, 16'sı, 17'si gibi düzgün açılar var. Ancak Ağustos ayında tekrardan zorlu açılar gelecek. Ben ayın 14'ü, 15'i, 16'sı gibi öyle bir bütün şeyler için söylüyorum bunu. Sadece hani borsa için söylemiyorum. Aynı zamanda kıymetli madenler için de söylüyorum. Orada güzel hareketler bekliyorum açıkçası. Ama ondan sonrası da hatırlıyorsam böyle biz şeylere bakıyorduk. 3 aylık mevsim haritalarına bakıyorduk. İlkbahar haritası öyleydi. Yazı giriş haritası da öyleydi. Değişken bir burç yükseliyordu. O yüzden değişkendir. O da Başak Burcu'ydu ikisinde de. Yani böyle titiz olmaktan bahsediyordu. Her türlü konuda bundan bahsettiği için güzel araştırarak hareket etmemiz, ama değişken olacak olan atmosfere, şartlara da dikkat ederek hareket etmemizden bahsediyordu. Şimdi önümüzdeki bir 15, 16 ve 17, hatta 20'sine kadar, 25'ine kadar da dahil edebileceğim güzel bir süreç var bu yeni aydan sonra. Yeni aylar Emre alım fırsatı olarak astrolojide nitelendirilir. Dolunaylarda satım olarak görülür. Çünkü artık o nereye gitti, ne yaptığı bellidir. Bu yeni ay civarı aslında dikkatlice bir bakmak lazım. Evet, böyle bir fırsat var mı diye. Zaten hemen peşi sıra dolunay, o bir tutulma olacak zaten. Dolunay gelecek. O zaman da bunu satım fırsatı olarak görüyoruz. Ama lütfen bu yılı, bu yılın genelini eğer bir yatırım yapacaksak Emre, bütün paramızla değil, lütfen biraz kenarda durması gerekiyor. Bir sepet yapmak gerekiyor. Tüm bunları profesyonel insanlarla birlikte hareket ederek yapmak gerekiyor. Gerçekten değişen şartlar çok fazla ve yani çok büyük acılar yaşanabilir, kayıplar olabilir, çok güzel fırsatlar da olabilir. Yani dikkat etmekte fayda var ama bu ayın dediğim gibi tekrar tarihi söylüyorum, 15'i, 16'sı, 17'si, 25'ine kadar olan süreçte yeni ay ile birlikte, yeni ay ayın 14'ündeydi, bir alım fırsatı olarak görüyorum ben. Bu bir yatırım tavsiyesi değildir.
1: Sevgili Özlem Koza'yla birlikteyiz. Son 7-8 dakikanın da içerisindeyiz. Özlem, son dönemde özellikle en çok konuşulan konulardan bir tanesi de hiç kuşku yok ki dünyadaki savaşlar. Yani Ukrayna'da, evet, yaşanan hadise. Şimdi NATO Ankara'da ve Ankara'da, evet, olağanüstü hali ilan edildi. İran-Amerika savaşı bitti deniliyor ama sabaha karşı yine İran iki gemi vurmuş. Bu konudaki fikirlerini, evet, de almak isterim.
0: Astrolojik olarak fikrim zaten bu değişkenlik onunla ilgiliydi. Aslında bahsettiğim bütün dünyada biliyorsun bir barışıyoruz diyorlar. İki gün sonra savaşıyoruz'a dönüyor. Ve ben maalesef artık bunu bütün dünyanın kanıksayacağını, kanıksadılar çünkü, düşünüyorum. Bu hiç hoş bir durum değil. Astrolojik olarak bu böyle. Değişken şartlar. Öyle diyecekler, böyle olacak, böyle diyecekler, şöyle olacak.
1: Türk siyasetine baktığında, burada bizim izlediğimiz rotada dikkate alındığında ki tanımlamaya baktığında nasıl yorumlarsın?
0: Emre, Türkiye ile ilgili olarak, hatta bunu başta da söylemiştik, Türkiye'nin konumu gereği gerçekten hani yurtta barış, dünyada barış diye Atatürk'ün söylediği bir slogan var biliyorsun. Bizim kendi haritamızda Mars'ımız terazi burcunda. Terazi Emre barış demek zaten. Karşısı koç burcudur. Koç da derler ya, koçlar çok kavgacıdır diye. Koç da savaş demek. Savaş ya barış aksıdır bu. Bizim Mars'ımız terazi burcunda barış. Yani bizim hareketimiz, eylemimiz, aldığımız bütün aksiyonlar barışı tesis etmek üzere diye de yorumlayabiliriz aslında. Ve bütün dünyanın da tam ortasında, dördüncü evimizdedir Mars bizim. Ülke haritasında toprak bütünlüğünü anlatır. Ülke haritasında dördüncü ev. Biz barış üzerinden hareket ederiz ama bizi çok zorlarsa kardeşim öyle bir dünya yok deyip biz Akrep burcuyuz. Savaşırız. Yükselenimizde yengeç, vatan millet Sakarya şeklinde, hatta sloganımız da bu biliyorsun, dillere pelesenk olmuş. Bu şekilde hareket ederiz. Ama şu anda bütün dünyanın bu kadar savaş içindeyken Türkiye'nin barış için ara buluculuk yapıyor olmasının sebebi de budur ve hani sorunu eğer doğru anladıysam Emre, biz bu süreçte asla savaşa girmeden tamamen barışı tesis etmek üzerine ara buluculuk görevinde tamamlayacağımızı düşünüyorum ben süreci. Doğru mu anlamışım sorunu?
1: Doğru,
0: bir
1: daha soruyorum. Peki, tamam. Çok teşekkür ediyorum. Var mı eklemek istediğin, benim yarım bıraktığım, burayı da tamamlayalım dediğim bir yer?
0: Emre, tutulmalara geliyoruz dedim. Kimseyi korkutmak istemiyorum ama hani tutulmalar bir sabit de Aslan burcunda olacak. O yüzden deprem çantamızı, ben bunu her hafta söyleyeceğim. Deprem ihtimalimiz olmasa da söyleyeceğim. Bunu söylemeyi artık kendime adlettim. Deprem çantalarımızı lütfen ihmal etmeyelim.
1: Çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ediyorum Emre. İyi yayınlar diliyorum. Hoşçakal.
1: Özlem Koza'yla birlikte olduk. Çok değerli bilgileri bizlere aktardı. Saatler 9.54'ü gösteriyor. Birlikteliğimizde birazcık Twitter gündemine baktım. Gündemin en sıcak gelişmesi emeklilikte yaşa takılanlar ve emeklilikte kademeli emeklilik çığlıkları adeta her yerden yükseliyor. Çünkü 8.9.1999'da işe girenler emekli oldu ve 43 yaşında emekli oldular. Ama bir gün sonra, yani 9.9.1999'da işe girdiyseniz 60 yaşında emekli olacaksınız. Bir gün için kaybettiğiniz süre, hani ya bugün yapmayayım yarın yaparım dediğiniz süre 17 yıl efendim. 17 yıl kaybettiler. O yüzden Twitter'ın gündemindeki en önemli konulardan bir tanesi emeklilikte kademe çıksın şeklinde. Bir başka haber Amerika Birleşik Devletleri'nin Belçika'ya 4-1 mağlup olması. Bu da çok konuşuluyor. Başkan Trump Ankara'da Türkiye'ye 11 saatlik bir uçuş için yeni Air Force One'a az önce binmiş ve bu yeni Air Force One'la seyahat edecek değerlendirmesi var. 5 saat önce atılmış tripler 11 saatlik bir uçuşla Ankara'ya gelecek. Başkan Donald Trump, Ankara siyaset gündemi çok hareketli. Allah kolaylık versin siyasi muhabirlere. En çok konuşulan konulardan biri de bu. Bir başka konu özellikle Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in Kurtuluş Savaşı kavramının yeni müfredatta yer almayacağı, neyden kurtuluyoruz şeklindeki değerlendirmeleri çok konuşulmuş. Özellikle pek çok siyasi taraf bu konuda neler diyor, çok farklı fikirler var ama tarihimizi öğrenmediğimizde Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de söylediği gibi tarihini bilmeyen milletler yok olmaya mahkumdur. Bizim Kurtuluş Savaşı en büyük onurlarımızdan biri, en büyük gururlarımızdan biri. Kurtuluş Savaşı'nda bugün Anadolu coğrafyası içerisinde yaşayan pek çok kimlik, pek çok canını adeta feda etti. Bu topraklar Kurtuluş Savaşı'nda dedelerimizin kanlarıyla sulandı ve bugün biz üzerinde özgürce yaşayabiliyorsak, keza yine aynı şekilde saygıdeğer bakanım, Milli Eğitim Bakanım da özgürce bu ülkede bakanlık yapabiliyor ve eğitim hakkında önemli değerlendirmeleri ve analizleri yapabiliyorsa, Kurtuluş Savaşı'nda kanlarını akıtan her bir bireye, kadını, erkeği, çoluğu, çocuğu, hepimizin ecdadına çok şey borçlu. O yüzden de bu ecdadı öğretmemek ya da Kurtuluş Savaşı'nı özellikle Milli Eğitim kitaplarında görmemek bana çok büyük üzüntü verir. Hiç kuşku yok ki pek çok kişiye üzüntü verir. Biz Osmanlı'yı da bilmeliyiz, Anadolu Selçuklu'yu da bilmeliyiz, Göktürk'ü de bilmeliyiz, Hun İmparatorluğunu da bilmeliyiz. Kurtuluş Savaşı'nı da, o savaşta hayatlarını feda edenleri de çok iyi bilmeli, tanımalı. Keşke fırsat olsa da her birini tek tek tanıma şansını yakalayabilmeliyiz. Biz Çanakkale'yi de çok iyi bilmeliyiz. Biz dediğim gibi Zigetvar'ı da çok iyi bilmeli. Plevne'yi de çok iyi bilmeliyiz. Çünkü tarihlerini bilmeyen milletler yok olmaya mahkumdur. Bundan neden imtina ediniyor? Onu da anlamakta hakikaten zorlanıyorum. Saygıdeğer bakan çıkıp da bu konuda fikir beyanında da bulunursa çok büyük mutluluk duyarız. Efendim, sizlerle beraberliğimizde sona yavaş yavaş geldik. Saatler 9.58'i gösteriyor. Benden sonra sevgili Doğan olacak. Bugün önemli mücadeleler var. Bir kez daha altını çizerek hatırlatmakta fayda görüyorum. Saat 19'da Arjantin Mısır'la karşılaşacak ve TRT1'den naklen yayınlanacak. Ve yine bugün saat 23'te İsviçre Kolombiya mücadelesi var, unutmayın. Havalar çok sıcak, dışarıya çıkarken çok dikkatli olmanızı rica ediyorum ve ne olur eğer fırsatınız varsa dışarı bir kapta su koyun efendim. Hatta o suyun içine buz atın, buzlu su koyun ki o buzlu su eridikçe su daha soğuk olacak. Çünkü bir müddet sonra kediler ve köpekler, sokakta yaşayan canlılarımız için o su sıcaktan dolayı içilmez oluyor, dilleri yanıyor. O yüzden mesela yoğurt kapları vardır ya, yoğurt kaplarına su koyun, onu da buzluğunuza koyun. Sabahleyin de işe giderken o buzlu suyu kapınızın önüne bir koyun. Çünkü Allah'ın kanatsız melekleridir biliyorsunuz onlar ve o güzel meleklere, o güzel varlıklara Rabbimin yaratmış olduğu yaradandan dolayı sevmeliyiz. Bütün yaratılanları kavramından ve şiarından güç alarak onlara mamalarını, sularını eksik etmeyelim. Beni dinlediniz, vakit ayırdınız, zamanı paylaştınız, mesaj attınız, yorumlarla değer kattınız. 0533 265 39 95 benim cep telefonumu aradınız. Ve en son Betül Ersoy'dan gelmiş. Betül Hanım diyor. diyor ki zamanında Fatih Terim'in kırmızı kartı da ertelenmişti diyor. Enteresan bir yaklaşım. Sizi bu tartışmayla da baş başa bırakıyorum. Betül Hanım'ın bu tartışması. Yarın bunu konuşuruz. Yarın 7'de yine birlikte olacağız. Emeğe geçen, sizlerle birlikte yapıyoruz çünkü bu yayını, tüm dostlara şükranlarımla. Doğan Öncel sizlerle birlikte olacak. Hoşça kal Türkiye. Burası Seferihisar ve ben Emre Tilev. Her şey gönlünüzce olsun.
2: Emre Tilev'le uyandırma servisi sona erdi.
3: Reklam.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle T10F ya da 12 ay %0 faizli 600 bin TL krediyle T10X sahibi olabilirsiniz. Kampanya detayları ve sipariş vermek için TrueMore uygulamamızı indirin. Reklam bitti.

0: Radyo Gold'de L1 Üçgen Zamanı.
1: Evet güzel insanlar, Ake denildiğinde akla gelen ilk unsur oyun kuruculuk. İşte temiz sol ayak, topla mesafe kat edebilen bir stoper yapısı. Bunları siz de biliyorsunuz. Zaten oyuncunun istatistiklerinde de pas isabet yüzdelerine baktığımızda yıldan yıla, hani geride kalan sezonda işte %89, ondan önce %94, ondan önce %93 gibi pas isabet oranları vardı ki rakip yarı sahaya geçince de pas isabet oranı çok yükseklerde bir oyuncu. Uzun pasa geldiğimizde geride bıraktığımız sezon %54 pas isabetiyle oynadığını görüyoruz uzun pas atışlarında. Bütün bunları bir de Fenerbahçe durumuyla ele alacak olursak, geçtiğimiz sezon Süper Lig'de %89 pas isabetiyle oynayan bir Osterwolder. Baktığınız zaman oynadığı maç sayısı falan göz önüne alındıkça yüksek bir veri gibi duruyor. Ama uzun pas isabetine bak, %39. Şimdi bununla beraber tehlike anında verdiği kararlarda biliyorsunuz ki Fenerbahçe savunmasının sürekli sorun yaşamasına yol açtı Osterwold'e. Şikvinyar hiçbir zaman oyunu kurmakla yükümlü birinci oyuncu olmamıştı daha önce, en iyi döneminde bile. Fenerbahçe'de ise beklerden bu destek gelemeyince takımda en geriden oyun kurmaktan sorumlu isim oldu. Buna savunma metrikleri de dahil olunca oyuncunun geçen sezon yaşadığı sakatlıklar ortada. Yani demek istediğim, orada bir enerji birikmesi var ve bunun dağıtılması lazım. İşte Şikvinyar kesicilik, birebir etkinliği, güç gibi etmenlerle sağdaki yerini alacak. Onun yanında yeni sezonda yer alacak olan Ake, oyun kurulumunda etkinlik, topla mesafe kat etme gibi sorumlulukları yerine getiren isim olacak. O yüzden biz buna ne diyoruz eski dilde? Tandem. Öyle bir şey izleyeceğiz. Ayrıca oyuncunun sol bekte de görev yapmış olduğunu biliyoruz. O yüzden maç içi bindirmeleri de önemli. Ama bir o kadar önemlisi, bunu yaptıktan sonra pozisyon bilgisi Osterwolde'ye göre çok daha yüksek. Bakın Osterwolde'ye. Bak Osterwolde'ye göre yüksek diyorum. Yani sonra ileri çıkıp kademe hatası yaptığında hani kabak da bize patlamasın. Onu da parantez içi de söyleyeyim. Şimdi Fenerbahçe'de biliyorsunuz Greenwood gündemi var. Savunma arkasına patlayıcı koşular atabilen, oraya sızmaları seven bir isim. İşte Ake o bölgelere o isabetleri, topları atabilecek bir oyuncu. Biz hep öyle izledik. Baskıya gerek kalmadan topu 3. bölgeye doğru oynayabilecek bir oyuncu. İşte Galatasaray'ın zaman zaman hızı dolayısıyla eleştirilse de oyununda fark yaratan etmenlerden olmadı mı bu geride kalan 4 sezonda? Ne o? Abdülkerim. Onun oyun kuruculuğu. Ama Fenerbahçe'de biz o bölgenin tam anlamıyla dolduğunu hiç görmedik. Bakın iyi santraforlar geldi bu süreç içerisinde. Ama ya tamam, bizim iyi bir sol ayaklı oyun kurucu stoperimiz var mevzusu olduğunu ben hatırlamıyorum, öyle olduğunu da düşünmüyorum. Peki el alem ne diyor? Oyuncuyla ilgili scouting raporlarına baktık. Yani onun bu hat kıran pasları, oyun kurulumundaki etkinliği, olumlu özellikler arasında sık sık dile getiriliyor. Total futbol analize baktık, coach voice'a baktık. Şu sözler çok ön plana çıkıyor. Ake birinci bölgeden oyun kurarken vücut oryantasyonunu sahayı en geniş açıyla görecek şekilde ayarlıyor. Rakip orta saha bloklarını delen pas açılarını bulma konusunda elit seviyede. Tabii bütün yorumlar da süt liman değil. Buralar iyi yorumlardı. Zaten süt liman olsa City'de devam etmesi veyahut başka Avrupa takımına yolculuk etmesi kaçınılmaz olurdu bu oyun kuruculuk meziyetleriyle. Ama eleştirilen yanları var. Bir tanesi ikili mücadeleden biraz kaçınan yapısı veya etkisizliği diyelim. Mesela Atleti'ye göre 2025-26 sezonunda zaten ligde 18 maçı, bunların 6 tanesi 11. Çıkma sebeplerinden bir tanesi bu. Yani Atletik'te bayağı sert bir eleştiri var yani. Ake hem üçlü savunmanın solunda hem de dörtlü sistemin sol bek stoper rollerinde güvenilir bir parça. Ama diyor 2025-26 sezonunda fiziksel ikili mücadelelerdeki bazı dezavantajları ve artan stoper rekabeti nedeniyle bir rotasyon kurbanı haline geldi diyor. Baktığınızda çok da uzağa gitmemek lazım. Fas maçı da yeni oynandı. 70 dakika falan oyunda kaldı. 0 ikili mücadele kazanma oranıyla oynadı. 4 top kaybı yaptı. Sadece 2 pas arası yaptı. Ama yine en öne çıkan oyun özelliği neydi? 17 kere top kazandı. %89 pas isabetiyle oynadı. Şampiyonadaki bir oyuncunun performansı takımın genel performansından da azade değerlendirilmez, onu da söylemek lazım. Şimdi tabii oyuncunun özellikle son 2 senedeki olumsuz ikili mücadele performansları, işte savunma yönü çok mu zayıf gibi bir yorum da çıkartılmasın. Aynı Atletik'ten bahsettim. 2023 yılında şöyle diyorlardı. Sadece 1.80 olmasına rağmen olağanüstü düello başarısı var diyordu. O zaman zamanlaması övülüyordu. Hızlanması övülüyordu. Patlaması övülüyordu. Yani işte patlayıcı kanatlar, Bukayo Saka gibi, Vinicius Junior gibi, onları etkisiz hale getirmede çok etkili bir oyuncu deniliyordu. Buradan getirmemiz gereken yorum şu. Biliyorsunuz özellikle Süper Lig'de Galatasaray ve Fenerbahçe rakibi açabilmek adına savunmayı öne çıkartıp zaman zaman arkada boşluk verebiliyor. İşte geri koşular için donanımı olan bir oyuncu. Sadece bunu tekrar yapabileceği ortamın hazırlanması lazım. Pozisyon bilgisinden biraz olsun Osterwolde ile kıyaslarken bahsettim. Oyuncu uzun yıllarda Premier Lig'de oynuyor. Hollanda milli takımında oynuyor. Dolayısıyla nitelikli oyuncu abi, bilmediğiniz bir şey değil buralar. Yani adam Guardiola ile gözünüzün önünde oynadı. Gizli arka üçlü rolünde ustalaştı zaten. Savunma orta saha veya merkezi savunma pozisyonunda sorunsuz şekilde adım attı. Gelişmiş o takım arkadaşlarının arkasındaki alanı kapladı. Mükemmel o bizim Recep mekansal farkındalık diyor ona. Onu gösteriyor. Yani bu durumun en önemli katkısı ne olur? Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de savunma ile orta saha arasındaki blokların genişlediği anlarda buralara dalan her takım avantaj elde etti. Biz bunu gördük.
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Taraftar Kulübü başlıyor. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
4: Mutlu sabahlar, günaydın, sevgiler, saygılar. Emre Tilev ve ardından Ufuk Kankaracan bir Ake analizi sonrasında birlikteyiz. Yeni bir günün sabahındayız. 7 Temmuz bugün, günlerden salı. Normalde Ahmet Konanç'la başlayacaktık. Ne oldu? Ahmet Konanç'la başlayacaktık. Olmadı mı? Olmadı. Şundan dolayı olmadı. Biliyorsunuz bir zirve yapılıyor Türkiye'de. 32 devlet başkanı, 100'e yakın bakan ve çok sayıda diplomat katılıyor NATO zirvesine. Bugünkü program dolayısıyla belli noktalarda Ankara'da idari izinli sayılan isimler bile var. Biz de Ahmet Konanç'ı NATO zirvesi dolayısıyla bu bölgelerden uzaklaştırdık ve tatile yolladık. O yüzden güvenlik gerekçesiyle. Etrafı gerginleştirmesin, olay çıkarmasın falan diye değil tabii. Dur bir dakika. Bunu ona söylemek istiyorum. Ahmet Konanç'la bir bağlantı kurmak istiyorum. O da abi dedi, biz şimdi tam dedi şey yapıyoruz dedi. Kahvaltıya iniyoruz dedi ailece. Onun sonrasında beni dedi 11-11-20 gibi 10-10-20 gibi arayabilir misin dedi. Ben de hay hay dedim.
5: Alo.
4: Yani evet. onun sonrasında ben öyle dedim ki 10-20 gibi ararım ben seni dedim, kahvaltıya gidiyorum dedi ama kahvaltısı 5 dakika sürdü. Büyük ihtimalle beğenmedi, büyük ihtimalle kahvaltı alanından da uzaklaştırıldı NATO zirvesi kapsamında. Orada hani Ahmet Bey size özel bir kahvaltı vereceğiz, şu an sizi alamıyoruz. Büyük ihtimalle sizin daha tostunuz olmadı, sizin için daha yeni yeni yumurtaları poşeliyoruz falan dediler. Ahmet günaydın, iyi tatiller.
5: Günaydın Doğan abi, nasılsın? Herkese selamlar, sevgiler.
4: Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Güzel yerlerde olan sensin.
5: Ya buralar hakikaten çok güzel. Memleket hakikaten çok güzel. Yalnız çok sıcak be abi.
4: Dön o zaman. Yani o zaman madem bu kadar şikayetçiysen dön o zaman. Ben sana ne bileyim ben Norveç'ten, Danimarka'dan, soğuk yerlerden bir yer ayarlayayım yani.
5: Dönmeyeceğim. Keyfim benim değil mi? Dönmeyeceğim.
4: Abi insan tatile gidip çok sıcak diye şikayet edebilir mi ya? Normal bir insan bunu yapabilir mi Allah aşkına, lütfen ya.
5: Abi normal bir insan olmadığımız için anormal konuşuyoruz. Tabii çok güzel buralar. Havası, suyu. Biraz Akyaka'da kaldım. Akyaka'da cumartesi pazara denk geldi. Hı hı. Yoğunluk ama tabii yoğunluk da güzel. İnsan da güzel. Bazen insan istiyorsun, bazen insan istemiyorsun. Benim öyle bir psikolojik duruma denk geldi. Güzel oldu. Kalabalıktı Akyaka. Bir tekne turu yaptık. Buradan Akyaka'da Terzioğlu teknelerine Ziya Kaptan'a selamlar.
4: Buradan da bir tekne nasıl bedavaya getirilir bunu öğrenmiş olduk sevgili dostlar. Daha doğrusu dört koya uğrayacak olan tekne Ahmet sayesinde 7 koy birden nasıl geziyordu? Evet, koy koy gezmeye devam ediyor Ahmet. Buyurun.
5: Yok yok. Tabii ki paramızı verdik canım. Ziya Kaptan'a selam olsun ve Akyaka çok güzel bir yer. Ben Akyaka'ya ilk 2007'nin Haziran'ında gitmiştim. Bundan kaç yıl olmuş abi? 19 yıl önce. Akyaka küçük bir yerdi. Daha az insan vardı. Şimdi tabii Akyaka, sen bilirsin buraları. Sakar Geçidi'nden aşağıya inerken geçidi, o virajları tam bitirmeden sağdan tık diye girebildiğim bir yer. Hı hı. Tek bir girişi çıkışı olduğu için de haliyle çok yoğun oluyor ama kolay girilebiliyor. Dolayısıyla büyümüş. O kordon boyunu Ottoman Otel'e doğru büyütmüşler. Hı hı. İşte insanlar, her bütçeden insanlar kendi bütçelerine uygun konaklama yapabiliyorlar. Doğa, cennet, tekneye biniyorsun, işte gezdiriyor seni. Su altı mağaraları diyor, işte lacivert koy. Lacivert koy demesi, derinlikten ötürü lacivert, muazzam bir yer. Gidiyorsun Sedir Adası'na, Kleopatra Adası, hikayesini biliyorsunuz. Mısır'dan sevgilisi Kleopatra için getiriyor işte o zamanın komutanı. Kumları. Tabii o kumlar koruma.
4: Onun kim olduğunu biliyor musun? Kim aşık ona?
5: Kim aşık onu bilmiyor. Orasını bilmiyor. Orası çok umurumda değildi. Ben sadece oraya gitmek istedim.
4: Allah razı olsun. Kumları getirmiş diyorsun yani. Daha Nil Nehri'nden gelen kumlardan bahsediyorsun. Onu bak, Kıbrıs sahillerine getirmiş. Onu Dikili Kalem Adası o taraflara getirmiş. Kleopatra yerinde duramamış. Oradan oraya gittiğinde arkasından kumla devam etmiş. Toprağı bol olsun, kumu da bize kalsın Kleopatra'nın. Öyle bir kadınmış yani. Hani o kadar enteresan ki, Büyük İskender döneminde yaşanıyor bunların hepsi.
5: Bir de biz şimdi gidiyoruz oraya. Arkamda bir hanımefendi konuşuyor. Ya işte Kleopatra, Sedir Adası falan. İnsanlar diyor, herhalde tarihe aşina. İnsanlar diyor böyle Kleopatra falan deyince diyor çok güzel bir kadın hayal ediyorlar diyor. Halbuki Kleopatra diyor çirkin bir kadınmış diyor, tamam mı?
4: Evet, klasik bir kadın yorumu. Kadınların kadınlar karşısında yapmış olduğu yorum.
5: Ben öyle düşünmedim ama acaba dedim gerçekten çirkin mi diye. Yani güzel hikayesi olan bir yer. Gittik, tabii orası da çok kalabalık, pazar günü abi. Orası Marmaris'e bağlı. Bizim olduğumuz yer Ula'ya bağlı sanırım, Akyaka. Hı-hı. Ondan sonra çok güzel, yoğun, müze kartla giriyorsun. Yani uygulamadan indiriyorsun bir tane müze kart. Müze kart satın alıyorsun, işte hangisi uygunsa onunla giriyorsun. Ücretini bir daha onunla diyorsun falan, düşük bir ücret oluyor onu müze kartı yapınca. Oradan da bir Datça'ya geldik. Burada bizim her zaman kaldığımız bir yer var. Handanlı Öztan'ın yeri. Hı-hı. Küçük bir butik, bir işletme. Hikayelerinden de görebilirsiniz. Kapıda tavşanlarımız var, kaplumbağalarımız var. Ben abi esasen memleketimin her tarafını çok seviyorum yani, ama Datça'yı başka seviyorum. Çünkü Datça iki şekilde gelebiliyorsun. Ya Marmaris'ten o zorlu ama manzarası güzel, virajı bol yolu aşman lazım. Bunu herkes tercih etmiyor. Ya da Bodrum'dan Datça'ya feribotla geliyorsun. Bu da 2 saat falan sürüyor. O da çok kolay bir yolculuk değil. Yani sonuçta küçük bir feribot, alt arabalar sıkış sıkış. Ama bu benim hoşuma gidiyor. Neden? Yolu zor, deniz yolu zor. Dolayısıyla her an atıyorum Marmaris kadar dolmuyor. Ben şimdi Akyaka'dan Marmaris'e geçiyorum abi. Oradan Datça'ya geçeceğim.
4: Güzel.
5: O Çetlikbeli geçidi var ya. Hı hı. Orada bir yerde Marmaris'i görmeye başlıyorsun. Abi Marmaris ne olmuş biliyor musun sana? Hatta gelirken konuştuk onu. O sahil şeridi evlerle dolmuş. Böyle yukarıdan gördüğüm manzarayı anlatıyorum sana. Arkadaki ovaya doğru gidebileceği son noktaya, son santime kadar ev olmuş. Yetmemiş, dağlara, tepenin bir tanesine mahalle yapmışlar. Böyle hani eskiden insanlar kaya mezarları falan yaparmış ya, böyle dağlara ev yaparmış ya da falan filan. Ay yetmemiş, böyle Marmaris dolmuş, taşmış. Tepelere falan böyle yani kuş yuvası gibi evler yapmışlar, mahalleler yapmışlar. Bunlar benim tercihim.
4: Zaten onlar da işte kuşlar gibi göç yollarındaki yerlere öyle yapmışlar. Büyük ihtimalle orada sadece belli bir dönem geçirdikleri için hani hafif burada kalacağız, çok da büyük bir şey yapmanın anlamı yok. Burada gelip konaklayacağımız bir yer olsun, zaten yatmadan yatmaya diye düşünmüşler. Öyle küçük evler yapmışlar. Fazla masrafa da gerek yok demiş büyük bir ihtimalle yapan kişi.
5: Yani izlenimler biraz hani böyle izlenim gibi yapmaya çalışıyorum girişi. İzlenimler bu. Datça'ya gelelim abi. Datça benim number one'ım abi. Kesinlikle daha salaş, daha güzel. Her bütçeye uygun yerler var. Yani buradaki koylar işte Bük diyorlar. Kızılbük. Hemen yanında Hayıt Bükü. Biraz ötede Ova Bükü. Biraz ötesinde Palamut Bükü. Ve dünyanın bence en güzel noktası Knidos. Knidos. Keşke İngilizler buradan çalıp götürdükleri aslanımızı da geri verseler. Biliyorsun değil mi? Oradan aslanı çıkarıyorlar. Aslanı Londra'da sergiliyorlar. Muhteşem bir yer tarihiyle. Bir tarafı Knidos'un Ege ve Akdeniz'i ayırdığı söyleniyor. Hı hı. Sağ taraf Yani denize doğru baktığında, arkana Datça'yı aldığında sağ tarafı Ege kabul ediyorsun, sol tarafı Akdeniz kabul ediyorsun. Böyle muazzam bir yer. Çok seviyorum burayı. Kargı koyu çok güzel, merkezi çok güzel. Eski Datça mutlaka gidilmesi gereken bir yer. Allah herkese görmeyi nasip etsin abi.
4: Oradan imkanın varsa ya Girdap koyuna doğru ya da Kinidos'un ilerisinde Deve boyunu fenerine doğru gidersen orası çok keyiflidir.
5: Girdap mı diyorsun, Kırdap mı, ne diyorsun?
4: Gıyrap koyu diye geçer aslında. Ama orada halkla Girdap koyu diye şey yaparlar, sanki böyle bir akıntı varmış gibi, ama Gıyrap koyu diye geçer. Orası da çok iyi.
5: Yalnız gazozlar çok pahalı. Buradan Datça esnafına sesleniyorum. Bir tane abi bal bademli Datça gazozu 53 lira. O da böyle.
4: Ya bir tane gazoz firması var. Bütün radyo şeycilerin, spor yorumcuların önüne koyuyor zaten 5-6 tane. Onlardan alsaydın ya, bir koli götürseydin ya oraya.
5: Abi şimdi olur mu? Buraya gelince Datça gazoz içeceksin. O 52-53 lira da ne biliyor musun? Büyük bir marketten 30'lu koli aldığında tanesi 53 liraya geliyor. Merkeze git bir tane tek al mesela 70 lira falan, mesela 70-80 lira bir gazoz. Küçücük bir gazoz. Lütfen bize geçirmeyin gazozdan. Gazoz çok pahalı abi.
4: Peki, şimdi pahalı olanlara gelelim. Greenwood da pahalı diyorlar. Oluyor mu?
5: Doğan abi, şimdi Greenwood konusunda çok iddialıyım. Biz Greenwood'u anlatırken, konuşurken, tabii biz biraz işi böyle şey yapıyoruz ya, böyle magazine vuruyoruz, espriye vuruyoruz ya. Hı hı. Bazıları ciddiye almıyor, tamam mı beni?
4: Neden acaba? Beni de şaşırttın şu an.
5: Neyse. Ben dedim ki kardeşim, Greenwood'la Aziz Yıldırım da ilgileniyor. İşte görüşüldü. İşte o gün isim vermedim, artık verebilirim. Ömer Topbaş, Özgür Özaktaş Aziz Yıldırım tarafına bilgi verdi. Hı hı. Çünkü onlar görüştü, etti. Yok dediler, Aziz Yıldırım tarafında Greenwood yok. Dedim ki var. Neyse, sonra Greenwood inandılar artık. Herkes Greenwood'u yazmaya başladı. Bu sefer dediler ki para yok. Bu yönetimde para yok. Ya kardeşim, ben yönetimin koruyucusu değilim. Benim öyle bir gücüm de yok, öyle bir misyonum da yok. Ama para var. Bu yönetimde para var. Daha gelir gelmez 50 milyon ödediler. Ödeyecekler. Bir yıllığına geldiklerini bilmiyor mu bu adamlar? Bilmeden mi geldiler? Kendilerini niye ateşe atsınlar? Şimdi herkes para yoktan da vazgeçti. Farkında mısın artık? Para yok muhabbeti bitti. Tamamen artık Greenwood oluyor. Greenwood'la ilgili işte ödeme takvimi üzerinde görüşülüyor kısmına geldi.
4: Greenwood'la ilgili çok enteresan bir bilgi paylaşayım mı sana?
5: Lütfen.
4: Greenwood, Marsilya yönetimine diyor ki, ya artık çok kastınız, yeter artık, bir cevap verecekseniz verin. Biz her şeyi anlaştık kulüple. Aynı zamanda artık ayrılmamı gerçekten ciddiye almıyorsanız ben size bir şey daha yapayım, belki anlarsınız deyip evinin anahtarını Marsilya kulübüne bırakıyor. Diyor ki alın anahtarı. Buyurun, anahtar sizde kalsın diyor. Herhalde buradan net bir şekilde anlamışsınızdır ne demek istediğimi diyor. Ben diyor Marsilya'da kalmak istemiyorum artık diyor.
5: Yani çok şeyli adammış, cesaretli adammış. Benjamin Toşak'ı anladığımız anlardan geçiyoruz abi.
4: Evet.
5: Helal olsun. Bunun aynısını biliyorsun Kerem Aktürkoğlu yapmıştı. Uçak bileti alıyor İstanbul'a. Diyor ki Rui Costa'ya gidiyor. Ben sıkıldım diyor. Bak uçak biletimi aldım diyor. Ne yapacağınız, ne ceza vereceğiniz umurumda değil diyor. Ben gidiyorum diyor, anlaşın diyor. Öyle geliyor. Greenwood'un bu evin anahtarını bırakması da büyük bir hareket. Ya şöyle bir şey Doğan abi. Tamam, Fenerbahçe'de alacağı para 10 milyon 11 milyon euro seviyesinde olacak. Tamam, Roma 5,5 milyon euro veriyor. Arada fark var, eyvallah. Ama kardeşim, adam para için hareket ediyor olsa Arabistan'a gider 20 alır. Anlatabiliyor muyum? Bu çocuğun Fenerbahçe'yi bu kadar istemesi, bence Fenerbahçe ile arasında bir bağ kurdu çocuk. Olur bazen. Hani bazı adamı ilk anda görürsün, hiç sevmezsin. İtici gelir ön yargından ötürü veya başka bir şeyden ötürü. Bazen bir adamla bir konuşursun. Aa dersin, ne iyi adam mesela. İlk seni o şey Eşref iyi saatine denk gelir. Hı hı. Beraber yol yürürsün yıllarca, değil mi? Olur böyle şeyler. Bir şekilde bir yerde Allah, tamam mı, Fenerbahçe ile Greenwood'un enerjisini denk getirdi. Üstelik anlaştığı Hakan Safi seçimi kazanamamasına rağmen çocuk arıyor, diyor ki ben diyor mevcut yönetimle de çalışırım. Fenerbahçe beni yine almayı düşünmez mi? Yani Greenwood'un bu hareketi çok büyük. Bir de insanlara yani gerekirse yalvarmak gerekirse yalvarıyorum. Diyorum ki bakın şunu iyi düşün, iyi tartın. Bu çocuk İngiltere'de bu adli olayları yaşamasa şu anda 150 milyon euroya alamazdım. Bugün İngiltere milli takımıyla Dünya Kupası'ndaydı, çatır çatır oynardı ve bu çocuğu almaya para yetmezdi. Bu bir fırsat, bu bir kısmet. Bence Aziz Yıldırım da çok kısmetli bir adam. Şansı yaver gidiyor. 50 milyon euro gibi bir bedelle Greenwood'u alacaklar. Ve gelmek isteyen bir dünya yıldızı. Yani şöyle düşün. Bir tane yıldız topçu alıyorsun Avrupa'dan. Roma da istiyor, Atletico da istiyor. Sen çok para verdiğin için, para verdiğin için sana geliyor sadece. Ama kafası burada değil. Var böyle örnekler. Ama bu çocuk kafasıyla yüreğiyle geliyor abi. Fenerbahçe'nin tarihine geçecek bir transfer olacak. Allah sakatlık vermesin. Dün burada bak çok güzel bir hikaye daha anlatayım sana. Burada şey var abi. Kızılbük var. Gabak koyu diye geçiyor adı bir de burada. Gabaklar koyunda bir tane garson çocuk var 15 yaşında. Yanıma geldi. Ahmet abi hoş geldin. Şey hoş bulduk falan. Dedi ne yapıyorsun burada? Çalışıyorum abi dedi. Okuyorum dedi. Burada dedi 3 ay çalışacağım dedi. Sonra Menteşe'ye döneceğim dedi. Muğla Menteşe'den 2-3 arkadaş gelmişler. Fenerbahçeli çocuk. Dedim ki o bana tabii soruyor, Greenwood'u soruyor. Ben de ona sordum. Ben insanları dinlemeyi çok severim. Önce dedim ki Greenwood'u izledin mi? Düzenli izledin mi? İzledim abi dedi. Ben dedi Marsilya'da onu izliyordum dedi. Getafe'yi bilmiyorum ama dedi Marsilya'da izliyordum dedi. Hah dedim yakaladım. Ne diyorsun dedim. Abi o kadar güzel bir tabir kullandı ki çocuk. Dedi ki bizim dedi abi yıllardır dedi. Bak bu da 15 yaşında bir çocuk ha yıllardır diyor. Artık ne çektiyse çocuk şampiyonluk özlemi içinde tamam mı? Yıllardır diyor yıllardır. Yargı dağıtan bir kanat oyuncumuz yoktu dedi. Allah'ım tanıma bak, ifadeye bak. Yani bunu bir spor yorumcusu söylese kesitlere, editlere düşer. Dedi ki yargı dağıtan bir kanat oyuncumuz yok. Bu o dedi. Greenwood dedi yargı dağıtacak. Bir de dedi çok bencil diyorlar dedi. Alveri çok yapıyor bu adam dedi. Bencil falan değil. Hani topu iyi kullandığı, topla kendisi bir iki adamı geçip şeye doğru, içe doğru böyle delerek koşu attığı için topu aldı vermiyor diyorlar, bencil diyorlar dedi. Ama da o bencillikten değil, yetenekten geliyor dedi. Şimdi bunlar hep güzel doneler, olumlu doneler. Bakıyorsun abi, bu çocuk eğer Marsilya'da tesadüfen başarılı bir sezon yaşadıysa 30 golü niye etki etmiş? Bir önceki sezon Getafe'de hem de Manchester'dan, İngiltere'den istenmeyen adam ilan edilerek kovulduğu günlerden sonra Getafe'de de çok iyi sezon geçirdi, hatırlıyorsun değil mi? Hı hı. Getafe'den sonra Marsilya'ya verildi. Bir de bu çocuğun tabii bonservisinin hemen hemen yarısı Manchester United'da Doğan abi. Şimdi bu adamı 26 milyon euro almış Marsilya. Sana satacak bonusta 55'e. Şimdi buradan 26'yı çıkardığın zaman adamın elinde kalacak yaklaşık 30 milyon. Bu 30 milyonun 25 milyonunu da kardan değil total satıştan yarısı diye Manchester anlaştığı için bir daha verecek onlara. Adamın elinde kalacak 5 milyon. O 5 milyonu da şeye sayacak. Yani buraya kadar saydığım bütün paralar Manchester'a gidiyor. O 5 milyonu da kalan 5 milyonu da Marsilya geçen sene bu adama verdiği maaşa sayacak. Yani Marsilya diyor ki kardeşim ben bu adamı vereyim. Bu adam normalde benim tutmam gereken çok önemli bir adam. Ama diyor Manchester'a verdiğim ve vereceğim bütün parayı çıkarayım. Geçen seneki maaşını da çıkarayım. Sıfıra sıfır elde var sıfır olsun. Bari eksi yazmasın diyor. Kendi açılarından mantıklı. Fenerbahçe de burada çok iyi bir pazarlık yaptı. Burada yalnız abi bir yerden top direkten döndü onu söyleyeyim. Roma buralara çıkamazdı ama Atletico çıkardı. Anlatabiliyor muyum? Atletico daha zengin, daha rahat, eli rahat bir kulüp. Allah'tan Paris Saint-Germain'den Lee Kang-in'i tercih ettiler ve onunla işi bitirdiler. Yoksa Lukman

0: her şeyini verecekmiş gibi böyle bir konuşma olduğunu iddia ediyor bütün dinleyicilerimiz. Hani sor
1: bütün
0: bakayım
1: deme,
0: işte.
1: Bütün deme. Bak, Galatasaraylılar yazıyordur onu.
0: Yani yazıyorlar işte sonuçta yani. Hani sor bakayım arkadaş, Göztepe Kütük orada mıymış? İşte yani Kızıl Toprak'ta mı falan mı filan mı diye yazıyorlar ama. Ben anahtarı bıraktı dediğimde Fenerbahçe'ye gelmek için diye bir şey söylemedim. Yani Marsilya'dan ayrılmak istediğini söylüyor. Bu Roma da olabilir, bu Fenerbahçe de olabilir, bu Napoli de olabilir. Neyse artık hangi kulüp çok fazla talep gösteriyorsa oraya, ama Marsilya'dan gitmek istediğini söylüyorum ben. Bir kere o bilgiyi vereyim. Ama diğer taraftan da şöyle bir şey var. Bu bilgiler paylaşılıyor. Sistemle ilgili İsmail Hoca'nın da İngiliz basının da yazdığı bir Watkins olayına dönmüş durumda. Bu Greenwood olup da mı Watkins üzerine olacak, Watkins olmazsa mı Greenwood olacak kısmına dönebilirim. Biraz o açıdan bakmak lazım. Bu arada hayır. Şöyle de bir şey söyleniyor.
1: İkisi birden birbirinin ikamesi değil, ikisi de hedef.
0: Hayır, sistemi ona göre belirlemek. Yani Vedat Muriç, Watkins ikilisini kullanmak, forvet hattında elindeki kanatlar üzerinden onları beslemek mi? Yoksa Vedat Muriç'in yanına bir forvet bulamayıp Greenwood üzerinden yalancı bir forvet gibi iyi bir kanat oyuncusu mu almak? Anlatabildim mi?
1: Abi şöyle, Vedat Muriç'le oynadığın zaman biraz daha pivot santrfor özellikleri olan, geride bağlantı da yapan ama bağlantıyı yaptığında koşuyu hızlı atmayan, bağlantıyı sağlıklı yapıp sağına soluna verip ağır ağır ileri giden bir forvet modeli yaparsın. Kanatları çalıştırırsın. Oli Watkins olduğunda işte Premier Lig temposu, geçiş oyunu konusunda başarılı, arkaya sarkan oyuncu. Böyle olduğunda Fenerbahçe geriden daha hızlı çıkar. Orta sahada bağlantı yapmasına gerek kalmaz. Hatta Oli Watkins de Greenwood kadar olmasa da topu taşıyabilen, bağlantı yapmaya gerek olmadan kendi o derin koşusunu sırtını kaleye döndükten yüzünü kaleye döndükten sonra yapabilen bir oyuncu. Yani ikisi de sana bir taktik zenginlik getirecek forvet olur. O yüzden Grassi değil Oli Watkins olursa Fenerbahçe açısından bir taktik zenginlik olur. Zaten şu anda Oli Watkins Fenerbahçe'de Grassi'nin önüne geçmiş durumda. Hı hı. İsmail Hoca'nın da birinci tercihi o. Biraz daha hani taktik zenginlik olsun anlamında. Zaten Vedat Muriç var anlamında konuşuyor. Bir de Oli Watkins olursa iki tane İngiliz olmuş olacak. Yani iki İngiliz, hani yapar takımlar bunları. İki tane aynı ülkeden oyuncu alır ki arkadaş olsunlar, kendini yalnız hissetmesin vesaire diye. Fakat ben şimdi sana bir şey söyleyeyim. Günün sonunda transfer dönemi kapandığında Fenerbahçe'nin kadrosunda iki değil üç İngiliz bile olabilir. Rashford'la alakalı konuşmak için çok erken ama Rashford eğer Dünya Kupası sonrasını bekliyor oyuncu, Barcelona'ya geri dönemez, İngiltere'den de beklediği teklifleri alamazsa zaten menajeri bu ihtimali değerlendirerek Türkiye piyasasına girmiş ve buralarda biraz büyük kulüpleri yoklamış. Hani buralara biz düşebiliriz. Hani İngiltere, Barcelona olmazsa United'dan kesin ayrılacağız. Haberiniz olsun diye kulüplerin kulağına kar suyunu kaçırmış. Ha, Galatasaray'da Rashford adını çok duyuyorum. Mesela Galatasaray taraftarları da şu anda Greenwood konusunda bir şaşkınlık yaşıyorlar. Hani Fenerbahçe nasıl yapabiliyor böyle transferler diye. Bu tartışmayı, bu şoku atlattıktan sonra kulüplerine sosyal medyada sizde Rashford alın baskısı yapıyorlar. Şimdi Rashford nasıl olur biliyor musun abi? Fenerbahçe açısından konuşalım. Fenerbahçe Greenwood'u alır, Oli Watkins'i alır. Bu arada oyuncu satışları yapmıştır ki oyuncu satılacak oyuncu sayısı Fenerbahçe'de paraya dönecek oyuncu sayısı Galatasaray'dan daha çok. Sorun görünen yer aslında zenginlik. Parayı koyar, limitini açar. Öte yandan bir ek bilgi veriyorum. Kereme teklifler var. Arabistan'dan da değil, Avrupa'dan. Bu beğenilmeyen kereme var ya. Hı hı. Bu tekliflerde tam o sırada atıyorum Ağustos'un 8'i 10'u gibi 35'i bulmuştur. Öbür satışlar da olmuştur. Para, bütçe, limit rahatlamıştır. Kerem'i 35'e çakarsın abi. Rashford da o arada İngiltere olmamıştır. Tamam demiştir. Biz önden yoklama yaptık. Kar suyu kaçırdık zaten Fenerbahçe ile Galatasaray'ın kulağına bir ay önce. Geliyoruz demişlerdir. İşler böyle. Tabii bunlar bütün olasılıkların gerçekleşmesi çok zor ama yürürse Fenerbahçe o gün Rashford'a girer. Ama bugün hiçbir şey yok. Sadece menajerinin Galatasaray ile Fenerbahçe'nin kulağına kar suyu kaçırdığını ve bakın buralarda böyle böyle hedeflerimiz var. Olmazsa burayı da düşüneceğiz. Ha, haberiniz olsun dediğini biliyorum.
0: Ben de şöyle söylüyorum, yani bu yaşananlarla ilgili olarak öncelikle transfer başarısının satmaktan geçtiğini düşünüyorum Fenerbahçe'de. Onun için

0: Ke geldi. Büyük bir ihtimalle o zaman Osterwold'e gidiyor. İşte o gelirse onun mevkisindeki gidiyor. Böyle isimler düşününce Talişka gidiyor gibi hissediyorum. Katılıyor musun?
1: Abi şöyle. Eğer Talişka'ya güzel bir teklif gelirse yollarlar. Çünkü Greenwood geliyor zaten. Anlatabiliyor muyum? Asensio'yu yollamazlar. Asensio'yu yolladığın anda buralar karışır. Zaten şu anda Asensio'yu yollamaya dönük bir ihtiyaç yok. Ama Greenwood olduktan sonra Talisca'yı yollayabilirsin. Harcama limitinde yer açmak, sol kanata da Rashford gibi bir adam çekmek için. Ayrıca Talisca'nın süresi de azalır. Ama bir şey söyleyeceğim. Eğer yabancı kontenjanını güzel organize edersen, Greenwood'lu kadroda Talisca'da kalırsa, niye gönderemedim diye de üzmez seni. Talisca'nın gol, asist, skor yükü çok fazla zaten. Taşıması çok fazla. Ha, kalsa da bir değer. Greenwood geldikten sonra gitse de kazandırdığıyla bir değer. Fakat ben Talisca'nın gideceğini düşünmüyorum abi. Hem aldığı maaş iyi bir maaş, hem de bu adamı tutup da öyle 10 milyon euroya falan vermezler abi. Talisca'yı
0: doğru.
1: Kerem'e
0: 35 veren Talisca'ya da en azından bir 20-30 arası bir şey verir diye tahmin ediyorum.
1: Vermeli. Beklenti öyle olmalı ama bu teklifte Talisca'nın şu anda pazarı Brezilya'da abi. Bak ben sana bir şey söyleyeyim abi. Fenerbahçe Greenwood'u aldığında ben Beşiktaş'ın yerinde olsam bir 30 milyon euro denkleştiririm, Talisca'yı alırım abi. Bak alırım abi.
0: Bir şey söyleyeceğim. Elinde oyuncu çıkartmak için birilerini kullanmaya çalışmazsan Türkiye'de, yurt dışına pazarlayacaksan pazarla. Kerem'e bile 35 verdin. Hani bir önün yaptığın bir piyasayı alt üst ettin zaten. Beni benden aldın sabah sabah.
1: Bir şey söyleyeyim abi. Beşiktaşlı arkadaşlarla konuşuyoruz burada.
0: İstiyorlar değil mi?
1: Bir tanesi dedi.
0: Onlar sadece veteranlar bir gün toplandığında Quaresma, Talisca, Simao falan onlar geldiğinde istemişlerdir. Şu an istememişlerdir.
1: Şimdi bak,
0: şu an Beşiktaşlılar çok mutlu. Tek patır patır geliyor abi. Nübel geliyor. Öbür taraftan bak.
1: Kim
0: arka
1: geliyor?
0: Taraftan geliyor. Nübel geliyor. Alex Nübel.
1: Dubel mi?
0: Öyle. Güzel işte, sağlam kaleci. Dubel diye geçiyor.
1: Onu
0: iyi iyi iyi sıktığında çok güzel oluyor yani. Bilmiyorum, sıkıldın mı sen de? He? Bir Dubel daha ister misin? Diye böyle de.
1: Kim var orada? Başkası mı var?
0: Yok, kimse yok.
1: Yalnız mısın bütün radyoda?
0: Biz bizeyiz. Kimse yok zaten. Dinleyen de yok zaten. İkimiziz.
1: Yağmur dinle.
0: İkimiziz oğlum. Kimse yok yani. Bunu bant yapıyorum ben. Sonra yayınlarız diye.
1: Haftaya da yayını şey yaparız ha. Ben çarşamba ya da perşembe İstanbul'da olacağım. Benim yayını muhtemelen perşembeye koyarız. Stüdyoda yaparız.
0: Olur.
1: Bu hafta böyle. Bu hafta böyle idare eder.
0: Olur. Sen kaça geliyorsun İstanbul'a? 30-35 ne kadar verdin?
1: Bonservisin pahalı abi. Bonservisin pahalı abi. Ha, bu arada bir haber vereyim. Fenerbahçe ile ilgili fikstür çekimine dair bazı ithamlarda, imalarda bulunanlar oldu medyada. Hı-hı. Şöyle yapacaklar, böyle yapacaklar, bu maçı buraya denk getirtecekler falan diye.
0: Hangi maçı nereye denk getirecekler?
1: Ya işte bu sefer Galatasaray derbisi önce Samiyen'de oynanacak, sonra Kadıköy'de oynanacak. Fenerbahçe bunu halledecek falan diyenler var.
0: Şimdi
1: saçma saçma.
0: Şimdiden.
1: Dün işte, dün yaşandı. Hani Fenerbahçe şampiyon olacak demeye başladılar. Onun bir versiyonu bu. Tamam mı? Fenerbahçe yönetimi bununla ilgili hukuki inceleme başlattı. Gerek fikstür konusunda, gerek diğer konularda Fenerbahçe şöyle olacak, Fenerbahçe böyle yapacak diye Fenerbahçe'yi başka bir yere koymaya çalışıp kitleleri Fenerbahçe'ye karşı agresifleştirmeye çalışanlara karşı Fenerbahçe hukuki inceleme başlattı. Dün itibariyle bu konular gerekirse suç duyurusuna dönecek. Yeni dönemde Fenerbahçe'nin mevcut yeni yönetimi kulüp ve yöneticiler hakkında bu tür ima, itham ve iddialarda bulunanlarla ilgili hukuk yolunu daha fazla kullanacak. Bunu da haber olarak vereyim abi.
0: Onu da söyleyelim. Perşembe günü fikstür çekimi yapılacak. 14 Ağustos'ta başlayacak olan Süper Lig'le ilgili olarak onu hemen söyleyelim. Aynı şekilde birincilik, ikincilik ve üçüncülik fikstür çekimleri de 14 Temmuz Salı günü yapılacak arkadaşlar. O bilgiyi de paylaşmış olalım sizlerle.
1: Şimdi bir şey söyleyeceğim abi. Dün şimdi bak, fikstürün nasıl çekildiğini biliyoruz. Geçen sene fikstür çekimine Fenerbahçe'den kimdi ya? Unuttum adını şimdi bir anda ya. Hani bu son zamanlarda.
0: Yöneticilerden mesela, mi? Barış Bey mi?
1: Yok. Geçen seneki yöneticilerden kim vardı?
0: Murat Bey. Salar. Ne oldu?
1: Yok, bir önceki yönetim çekti seçimi, fikstürü. Ali Koç döneminde. Hatta polemiklere çok giriyor bu aralar. Onun tweetini okudum da. Saadettin Bey'le falan hani kürsüde konuştu, konuşması engellenecekti falan filan, sonra tekrar izin verildi. Ya adını unuttum ya. Neyse, onun tweetini okudum. Dedi ki geçen sene ben dedi gittim dedi kura çekimine dedi. Tamam mı? Hulusi abi, Hulusi Belgü.
2: Polisi belge, evet.
1: Ha. Ben dedi gittim dedi. Şöyle oluyor dedi çekim dedi. Sisteme dedi bir sürü dedi kriter koyuyorlar. İşte bu takım Avrupa'da oynuyor şu tarihler arasında. Bu tarihler arasında dönecek. Ona göre maçı işte şöyle olsun, böyle olsun. İşte büyük takımlar ilk 5 hafta mesela karşılaşmasın. Anlatabiliyor muyum? Bir sürü kriter yüklüyorlar dedi. Fakat dedi bu kriterlerin tam olarak ne şekilde yüklendiğini bilmiyoruz. Biz bir dedi bağımsız uluslararası bir denetim şirketinin bu yazılımı dedi. Bu yazılıma yaptıkları kriterler var ya, incelemesini istedikleri. Tamam dediler dedi. Halen bir şey çıkmadı dedi. Bak, olay burada. Yani biz fikstür çekiliyor diye izliyoruz ya. Halbuki senin o yapay zekaya, yazılıma ne eklediysen o çekiliyor. Tamam mı? Ben de diyorum ki şimdi Galatasaray'da bazı arkadaşlar çıkıp diyor ya, bunu da söyleyen bir Galatasaray medya mensubu. İşte Fenerbahçe fikstür konusunda bu sefer derbiyi ikinci yarı evinde oynayacak şekilde halledecek bilmem ne falan filan söylüyorlar ya kardeşim. O zaman 4 yıldır üst üste Fenerbahçe Galatasaray maçlarının ikincisi neden Ali Sami'ye denk geliyor? 4 yıldır burada bir sıkıntı mı var o zaman? Madem ya kişi kendinden bilir işi mi diyelim biz de şimdi? Burada benim anlatmak istediğim asıl nokta şu. Hani bu VAR hakem, mesela hakemler çekiliyor mesela kura ile şeyle sistem belirliyor. Yapay zeka belirliyor diyorlar ya hakeme. Ya sen kutuya 2 tane hakem atarsan bir tanesini de atıyorum Galatasaray istemiyor diye yazılıma yüklersen diğeri çıkar. Hani atıyorum, anlatmak için örnek veriyorum, tamam mı? Bu fikstür de böyle. Fikstür çekilmiyor abi. Fikstür için bir sürü yazılıma kriter yüklüyorsun. Şöyle olmasın, böyle olmasın abi. Bir bakıyorsun abi bir şey çıkıyor abi. Galatasaray Avrupa'dan dönüyor İstanbul'da. Fenerbahçe, Beşiktaş Avrupa'dan dönüyor Anadolu'da. Galatasaray Avrupa'dan dönüyor İstanbul'da. Fenerbahçe yine Anadolu'da. Anlatabiliyor muyum sana? Ya bu kriterleri kim yüklüyor? Bunlar neyin kriterleri? Bu kriterleri kim belirliyor? Bu kriterleri kim denetliyor? Ya da neden denetlenmiyor halen? Fenerbahçe bunlar üzerine şüphe duyduğu için açıklama yaptı Barış Göktürk. Arkasından da ne yaptı? Geçen hafta federasyon kulüpleri çağırdı, bilgilendirme yaptı yumuşatmak için. Neyi yumuşatıyorsunuz kardeşim? Yazılımı ortaya çıkarın. Bu yazı mesela ben Fenerbahçe'nin yerinde olsam, Beşiktaş'ın yerinde olsam çok yazılım konusunda uzman kişilerle anlaşırım. Ve bu kişileri Fenerbahçeli ve Beşiktaşlı seçerim. Bak, bu başka bir şeydir, tamam
2: Ama
1: mı?
2: geçen sene
1: Bakın.
2: şöyle bir şey söyleniyordu. 3 tane top
1: Giderim.
2: vardı. Galatasaray'ın bu topu ben çekmek istemiyorum. Siz çekin istiyorsanız, hani ilk ben çekersem hangi
1: Abi,
2: top olduğunu biliyorum diye
1: bir şey
2: bir
1: söyleyeceğim.
2: şey olmasın, sıkıntı
1: Bak,
2: yaşanmasın diye
1: tamam
2: çekim
1: da.
2: haklarını Fenerbahçe ve Beşiktaş'a vermişti. O
1: Bak.
2: yüzden Beşiktaş en zorlu kurayı çekmişti, fikstürü. Öbür
1: Ya
2: taraftan da
1: bir tanesi öyle denk geldi diyelim. Hadi onu da daha tartışırız da bir tanesi öyle denk geldi diyelim. Bu Galatasaraylı arkadaşların genel olayı da bu zaten.
2: Anladım.
1: Bir sürü olay olur. Bir tane olayı yakalarlar, 100 yıl boyunca konuşurlar. Galatasaray hangi konuda mesela çok eleştiriliyordu? Aleyhine penaltı verilmemesi. Galatasaray Adana Demirspor maç yapıyor Adana'da. 5. dakika.
2: Fikstürden penaltıya çok hızlı geçtik.
1: Örnek veriyorum,
2: Tamam.
1: örneklendiriyorum. Şimdi sen ama sen oraya geçtiğin için ben de örnek anlatıyorum. Şimdi Adana Demirspor Galatasaray maçı 5. dakika, çok iyi hatırlıyorsun Doğan Öncel. Torreira'nın eline çarptı. VAR'da kim var? Okan Buruk'un genelde hakkında çok olumlu konuştu Halil Umut Meler. Değil mi? Verdi mi penaltıyı, vermedi. Verse Adana Demirspor 1-0 önde. Ne zaman Galatasaray aleyhine penaltı verdi? Galatasaray 3-0 öne geçtikten sonra, 4-0 öne geçtikten sonra Galatasaray'ın aleyhine 3 tane penaltı verdi. Son Okan Buruk çıktı, ne dedi? Malzemeyi yakaladı çünkü. Bizim dedi bir maçta aleyhimize 3 penaltı verildi. Artık konuşmayın bizimle ilgili dedi. Mevzu bu zaten. Eyyam. 100 yıl boyunca şimdi bunu konuşacaktı. Konuşuyorlar. Aleyhimize 3 penaltı verildi. Ha, ne zaman verildi? 5. dakikadakini vermedin ki. Kritik anlarda olanı vermedin ki. Şimdi bu fikstürdeki bu son top olayı da buna benziyor. Bir tane olmuştur, denk gelmiştir. Onu 100 yıl boyunca konuşurlar. Ben kardeşim, şeffaflık istemiyor musunuz? Adalet istemiyor musunuz? Ben olayı yakaladım. Diyorum ki kardeşim, bu yazılım neyin yazılımı? Bu yazılımı kim yazdı? Bu yazılımdaki kodları Fenerbahçe ve Beşiktaş kulübü, buradan sesleniyorum. Fenerbahçeli ve Beşiktaşlı işinde uzman yazılımcılar bulsunlar. Biz inceletmek istiyoruz diye kulüp üzerinden incelesinler. Bu kriterler neyin kriterleri? Neye göre veriyorsun? Belki adam diyecek ki Beşiktaş'ın yazılımcısı. Aa diyecek. Geçen sene diyecek, yazılıma diyecek. Galatasaray Avrupa'dan döndüğünde mutlaka İstanbul'da oynasın diye, ona göre rakip çıkar diye kod yüklemişler diyecek. Bu kodları açın kardeşim. Bu kodlar kimin kodu? Bu kodları buraya kim koydu? Anlatabiliyor muyum? Bak olay bu abi. Fikstür falan çekilmiyor ya. Kriter koyuyorlar, ona göre bir şey çıkıyor. Mesele kod. Bu kodları kim kodu abi? Daha verdim abi malzemeyi işte. Millet tartışsın artık orada.
2: Tabii doğru söylüyorsun. Tartışma gereği duymadılar. Beni az önce Amazon Prime'dan, Netflix'ten ve şeyden aradılar. Hani bu senaryoları ne zaman şey yapabiliriz diye. Yeni dizi için.
1: Dur, güzel malzeme. Ben bunu akşam yayında da konuşayım.
2: Tabii
1: ya.
2: Bunu ya, bunu hatta iki sezona böl ki ilk sezon, ikinci sezon falan reytingi bol, reytingin bol olsun ya. Oyuncu olarak kimi seçtin? Başrolde kim var?
1: Abi bir şey söyleyeyim, işin esprisi bir yana. Sence mantıklı değil mi dediğin?
2: Yani güzel dizi.
1: Abi bak öyle yapma.
2: Ben seyrederim.
1: Abi Doğan abi öyle deme. Fikstür çekimi belli bir yazılımla yapılıyor. Yazılım ne demek? Kod demek. Ha, bu kodlara mesela hangi emirler verildi? Bu kodlarda hangi talimatlar gizli? Diyor ya, o maç şöyle olsun, bu maç böyle olsun. Bir çekiyorsun abi, 4 senedir Galatasaray Fenerbahçe ikinci maç Samiyen'de. Tesadüf mü abi? Ya da Fenerbahçe neden Avrupa dönüşleri Galatasaray'dan daha çok deplasmana gidiyor bir de?
2: Bunu Dünya Kupası sonrasında FIFA ve UEFA ile ilgili olarak Şampiyonlar Ligi fikstürünün de ayarlandığını söyler misin? Ekler misin ona?
1: Hayır, öyle bir şey söylemiyorum. Benim öyle bir iddiam da yok. Şüphelerim var. Bununla ilgili araştırma yapılmalı diyor.
2: Yok, senden sonra yok. Infantino'ya bağlanacağım da o yüzden bu konuyu...
1: Tamam, ben şimdi sana bağlayayım bak. Dünyada 200 yıllık futbol tarihinde, modern futbol tarihinde yaklaşık 200 yıllık iki tane oyuncunun kırmızı kartı ertelenip bir sonraki maça çıkmaları sağlanmış. Birisi Amerikalı oyuncunun, birisi de 2012'de Galatasaraylı Gökhan Zan'ın. Şimdi o gün ne olmuş? Gökhan Zan'ın iki maçlık cezası, kırmızı kart cezası bire indirilmiş. Sonra da o da ertelenmiş tahkim tarafından ve Fenerbahçe maçında oynatılmış. Bu dünyada bir ilkti. Dünya futbolunda, modern futbolda. Tamam mı? İkincisi de Amerika'da oldu. Ben tam FIFA'ya ağzıma geleni söyleyecektim Twitter'da yayında. Utandım. Aslında utanması gereken biz değiliz de utandım. Dedim ki aynısı bizde de oldu. Galatasaraylı arkadaşlar diyor ki hemen bak, hemen. Doğru olmadığını bildikleri halde. Semih'in de cezası kaldırıldı, ertelendi, maça çıkarıldı. Kardeşim, Semih'in olayı kırmızı kart değildi. Oyundan çıkarken tribünlere yaptığı hareket, kenarda yaptığı kavgadan aldığı bir cezaydı. Bununla ilgili indirim ve erteleme oldu. Kırmızı kart değildi oradaki mevzu. Onu bile hemen buna sokmaya çalıştılar ama o tabii yemedi. Dolayısıyla bir Amerika için yapıldı bu iş, bir de Galatasaray için bu kırmızı kart rezaleti. Tesadüf mü?
2: Hiç böyle düşünmemiştim.
1: Haksız mıyım?
2: Yani bir sonraki bölüme bakacağım.
1: Yani Ahmet Konanç haklısın diyemiyorsun mahalle baskısından ötürü, mesaj baskısından ötürü de.
2: Ya isterse patates, isterse baskının ismi patates olsun fark etmez, patates baskısı da olsa değişmez benim fikrim de. Yani hani Bologun'u oradan oraya bağlaman, oradaki Trump gücünün Türkiye'de başka güçlerle kıyaslaman falan çok enteresan.
1: Öyle bir kıyaslama yapmadım. Sadece dedim ki bir
2: hatta Amerika... NATO için Türkiye'ye gelecek olan Donald Trump'ın fikstür çekimine katılıp katılmayacağını da senden dolayı merak eder hale geldim bir anda şu an. Perşembe günü de.
1: Milli takıma çok kızdık ettik ama son dileğimizi yerine getirdi. O Amerika'yı yendi ya. Yok eksik çıkmışlar, yok bilmem ne. Bana ne kardeşim. Ben Amerika'yı yendim geldim abi. O da benim çok hoşuma gitti ya. Yani eğer kalemizde düzgün bir kaleci olsaydı Dünya Kupası'nda, her geleni ilk geleni yemeseydi belki bizim çocukların özgüveni bu kadar yıkılmazdı. Kalemizde bizim kaleci problemi vardı. Bizim son yıllarda bütün turnuvalarda kalemizde kaleci problemi var. Yani Uğurcan Çakır milli takımda ikinci ya da üçüncü kaleci olabilecek bir kaleci. Yazık oldu. Yazık oldu. Yani Uğurcan Çakır takıntısı nedeniyle Dünya Kupası'ndan erken elendik.
2: Girdin Dünya Kupası'na, gidişatı nasıl buluyorsun? Dün geceki maçlar sonrasında Belçika'nın kazanması, Amerika'yı yenmesi, Trump tam Amerika'dan ayrıldı. Belçika öyle mi kazandı?
1: Ya Belçika zaten kazanacaktı, daha favoriydi ama bu kırmızı kart olayı Amerika'ya bir tepkiye dönüştü. O kırmızı kart iptal edilen çocuk sıfır istatistikle oynadı. psikolojik baskıya döndü. Ve dünya futbolu, dünya futbolu, dünya futbolunun onuru Amerika Birleşik Devletleri'nin adaletsizliğini kustu. Infantino'yu midesinden kustu, dışarı çıkardı dünya futbolu. Biliyorsun UEFA Avrupa futbolu da açıklama yaptı FIFA için. Ne yapıyorsunuz siz reziller, rüsvalar diye açıklama yaptı. Bundan sonra ya ben bir şey söyleyeyim abi. Amerika'da futbol olmasın ya. Amerikan futbolu oynasınlar, rugby oynasınlar, basketbol oynasınlar. Yani gerek orada takımlara güvenlik adı altında yaptıkları ekstra baskı, rezalet görüntüler. Gerek işte ortamın, atmosferin, Arizona sıcaklığının bilmem neyin uygun olmaması. Gerek bu futbola baskıları vesaire. Ne kadar çok Amerika'nın futboldan uzak olması gerektiğini gösteriyor. Amerika iyi ki Amerika'da ya. İyi ki uzak, biliyor musun, Avrupa'ya? Amerika iyi ki Amerika kıtasında. Rezalet ya. Basket oynasınlar abi. Golf oynasınlar. Futbolla işleri olmasın yani. Biz Avrupa'ya kızıyoruz, ediyoruz ama Avrupa'da bu kadar bu derece adaletsizlik yok ki. Amerika başka bir ülke ya. No brand abi. Aç abi, doymuyor abi. Her şeyi yutmak istiyor. Her şey benim olsun diyor.
2: Pac-Man gibi.
1: Ya hiç sorma abi. Herkes için adalet diyorlar. Her şeyi yapıyorlar, yapıyorlar millete. Ondan sonra hiçbir şey olmamış gibi ellerini uzatıyorlar. Allah Allah ya. Ne oldu? Niye gülüyorsun?
2: Senin gülüşüne gülüyorum ya. Gülmek biliyorsun bulaşıcı bir hastalık ya.
1: Babacığım benim ya. Baba beni Dacia koylarına bırak artık ya. Beni sağda indir ya.
2: Hadi sal beni diyorsun ya.
1: 40 dakika oldu abi. Daha ne abi? Ben sana bütün malzemeyi 40 dakikada verdim abi.
2: Vallahi.
1: Konsantre.
2: Bütün bilmediklerimizi anlattın Ahmet, sağ olasın.
1: Sulandır o şeyleri kullan abi işte. Tamam mı? Orada mesajlar falan filan. Yıkılıyordur zaten şimdi ortalık.
2: Vallahi iyi oldu ya. Yani şişeye benzedi. Ne derler? Neydi o? Alıyorsun da onun sonrasında içine su katarak devam ediyorsun ya.
1: Değil mi?
2: Konsantre konsantre gibi düşün yani. Ahmet'ten konsantre malzemeler içine su katıp, yani Ahmet yeterince sulandırmadığı için o sulandırma kısmını da bize bıraktığı için çok teşekkür ediyorum Ahmet'e, sağ olasın.
1: Abi çok teşekkür ederim.
2: Evet, Ahmet Konaş'la su koyu verme programının bugün de sonuna geldik diyerek devam edelim. Seni Datça'nın serin sularına, kızgın kumlarına emanet ediyoruz kardeşim. Eksik olma.
1: Çok teşekkür ederim abi.
2: İyi tatiller diliyorum. Bizi haftaya dinleyen... da kısmet olursa İrfan da zaten yok. O da memlekete gitti. Giresun'a mı?
1: Giresun'da o da.
2: Giresun'a gitti. O da bağlantı yapacak, sağ olsun. Gezin. Ondan sonra vay Doğan abi sen çalışma. Sen geziyorsun da. Neyse. Öpüyorum seni, iyi tatiller
1: abi,
2: diliyorum kardeşim.
1: Çok teşekkür ediyorum. Güzel dinle. Bizi dinleyenlere, Fenerbahçelilere, Beşiktaşlılara, herkese selam olsun. Tekrar evet. Görüşmek üzere.
2: Teşekkür ederiz. Ahmet Konaş'la beraberdik. Datça'dan bağlandı. Onun sonrasında bakayım. O kadar çok mesaj var ki inanamazsınız yani. Hani benim Ahmet'le olan diyaloglarda yapmış olduklarım da Ahmet'le ilgili olarak, tabii burada benim fikstür olayıyla ilgili yaptığım yorumlarda da haydi senin de Fenerbahçeli olmadığın zaten belli gibi yaklaşımların aslında ne kadar gereksiz olduğunu söyleyebilirim. Sebebi şu: bunun bir karşılığı iyi polis kötü polis mantığıyla yaklaşıyoruz. Buradan bir şeyin tadını çıkartmaya çalışıyoruz ama senaryolar üzerinden zaten gidilecek. Bunu ilk defa sadece Ahmet ve Doğan yaptı diye işte beni bundan federasyon ya da bundan kulüpler etkilenecektir. Sadece biz bizimle ilgili olarak benim yaptığım yorumda, sen senin yaptığın yorumda, ben bir şekilde bir etkileşim alıyoruz. Bunun karşılığıyla ilgili olarak da iyi takımlar kuruldukça, İyi futbol oynandıkça istediğiniz gibi hakemin de etkisi bu dönem içerisinde bu teknolojiyle öyle gözüne soka soka bir yapılır, iki yapılamayabilir, üç yapılamama ihtimali vardır ki Aziz Yıldırım Fenerbahçeliler için işte bu yüzden gelmiştir. İşte Okan Buruk ve Dursun Özbek sistemi buna göre oturmuştur. İşte lobi faaliyetleri buna göre şekillenmiştir. Federasyon zaten gerekli hamleleri gerektiği yerde gerektiği zaman yapacaktır. Zaman zaman Anadolu kulüpleri 3-5 tane
0: galibiyet alarak lige renk katacaktır. Her seneki değişmeyen temcit pilavı tadındaki 2026-27 temcit pilavı sezonumuz hayırlı uğurlu olsun kısmına gelecektir arkadaşlar. İlk haftalarda alınacak mağlubiyetler sonrasında acaba hangi teknik adam ilk görevini bırakacak? Sence ligden kim düşecek? Tahminlerini yapmaya başlayacağımız sürece doğru emin adımlarla ilerliyoruz ama bir taraftan da artık şey var. Dünya Kupası'nda şimdi istenilenler oluyor mu olmuyor mu? Portekiz işte İspanya'ya 90 artıda elendi. Bununla birlikte oynayan değil atan kazandı dediğim bir İngiltere-Meksika mücadelesi var. İşte Viking'in küreğinin yetebildiği yere kadar işte Viking'in küreği yeterse yüreği gidebildiği yere kadar kısmına dönüyor. Bir taraftan Fransa kendiyle oynuyor. Fas mücadelesi var ve bu maç Afrika futbolunun bütün kaderini belirleyecekmiş gibi gözüküyor. Karşılaşmanın ilk bölümlerinde, ikinci bölümlerinde neler olur, nereye doğru evrilebilir? Tabii Afrika'da öyle elmaslar çıkıyor ki bunu Avrupa'da zaten net bir şekilde görebiliyorsun. Bir de kendi ülkelerinde oynayanların da parıltılarını zaten sonuna kadar hissedebiliyorsun. Bunlar güzel şeyler. Bize yansımaları ne olacak? Bunu hep beraber göreceğiz. Sadece gazetelere yansıyanları, bugünkü ayrıntıları, birkaç tane konu var. Ben tam bilmiyorum. Bana da paylaşırsanız sevinirim. Yağız'la Fenerbahçe kulübü arasında bir gerginlik olduğunu söylüyorlar Yağız Sabuncuoğlu'yla. Bu konu hakkında bilgin var mı diye. Ben çok takip edemedim, görmedim. Ama paylaşımlarla ilgili bir sonuç varsa, özet geçebilecek bir arkadaş varsa sevinirim. Ahmet Konaç'ın anlattıklarından en doğru kelime Kerem'i 35'e çakmaktır. Benim aklımda sadece bu kaldı diyor. O kadar çok mesaj olmasından niye şikayet ediyorsun? Malın satıyor, şükret, kabul görüyorsun ya diye yazmış. Keşke Giresun'da Amerika'da olsaydı. Radyo Gol Ahmet Konanç'a gerçekten para ödüyor mu? Abi Ahmet'i sen yayından alamıyorsun diye Allah alsın diye dua ettiğin oluyor mu demiş. Özkan Sümer ve Lemi olayına dönmesin konu. Fenerbahçeliler Beşiktaşlılara dedi de Galatasaraylılara demedi galiba. Fark ettin mi demiş. Her şeyi fark ediyorsunuz arkadaşlar. Emre Tilev Seferihisar'da canlı yayın aracıyla gitmiş. Oradan canlı yayın yapıyor diye yazmış bir arkadaş. Ahmet Türkiye'nin Amerikası Fenerbahçe'dir diye yazmış. Galatasaraylı olarak Kerem 5 milyon vermem ben. Ne anlatıyor bu arkadaş diye yazmış. Nereden bağlandı bu anti Galatasaraylı arkadaş diye yazmış. Datça'dan bağlandı. Ahmet Konanç yayında yok ya. Bilmiyorum, kahvaltı yapmadan gelmiş. Keşke etseydi de öyle gelseydi. Doğan abi senin yerinde olmak isterdim şu an. Ahmet Konanç gelen mesajları okumayı çok isterdim biliyor musun? Okuyamıyorsun sen de diye yazmış. Onu da okuduk. Yapamadığımız bir şey yok arkadaşlar çok şükür ya. Senin işin gücün Galatasaray olmuş ya, ayıp, başka bir şey konuşamıyorsun Ahmet diye yazmış. Ben Hüseyin, Doğan Öncel abim hoş gelmişsin, hayırlı yayınlar. Bu arada ameliyat olacakmış Yunus kardeşimiz, ona buradan sevgiler, saygılar ve geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. Rabbim işini gücünü rast kesirsin abim, selamlar saygılar sana da demiş. Üzeyir İpek bir mesaj yollamış. Fenerbahçeli değilim. Fenerbahçeli değilim, Galatasaraylı. Birbirimizden hiç farkımız yok. Karşı taraftan eleştirdiğimiz her şeyi iki tarafta yapıyor bence demiş Üzeyir. Bu sabah aldığım en güzel haberdi. Trump'ın talimatıyla Belçika maçına 15 kişi çıkan Amerika maçı 4-1 kaybetti. En güzel şey buydu demiş. Doğan abi iyi yayınlar. Uğur Dal Galkıran ben. Yayın konuğuna şunu sorar mısın? Uğurcan Çakır'a eleştiri gelmeden önce eleştirilmesi gereken Kerem Aktürkoğlu ve diğer oyuncular olması lazım değil miydi diye yazmış. Ahmet'in içtiğinden istiyorum diyenler var. Doğan Bey biliyorum okuyamıyorsun ama Beşiktaş üst üste 11 sene falan Galatasaray deplasmanlarına gitti ikinci yarı. Bunun tesadüf olduğunu düşünüyorsan elinde satılık köprü var demektir demiş. Kendisi çok düzgün yorumcuya, düzgün kaleci arayışlarını ne zaman geçildi acaba demiş. Abi önce Rams Park'ta oynanınca ne değişiyor onu bir anlatabilir mi bana demiş. NATO birlik yemeği 19.03'te mi başlayacak, 19.05'te mi, 19.07'de mi? Bence bir şampiyon o zaman belli olacaktır diye devam etmiş. Ona bir bakalım diyor.
2: Öyle de bir devam etmiş. Fatih Terim'in de cezasının ertelendiğini. Bak bu erteleme olayı bir Amerika'da bir Dünya Kupası'nda yaşanılan bir olayın bizi artık çok fazla ilgilendirmemesi ama ilgilendirecek bir şey bulup da olayı hemen eskiden bile lige bağlamak lazım. Dur şuradan beslenelim kültürüyle beraber, o kültürle beraber neler yapabiliriz? Hemen bir bakalım diye eklenmiş, yazılmış. Burada da bir mesaj vardı, ona da bir cevap yazdık. Sonracığıma neler neler neler neler neler neler. Bugün de şöyle bir ekleyelim. Hemen gelen haberlere ve aynı zamanda önümüzdeki düşenlere şöyle bir bakalım. Bir milletin gözyaşlarıyla alakalı bilgiler paylaşılıyor. Tabii Ronaldo'dan sonraki süreçte Brezilya'nın en büyük yıldızı olarak gösterilen Neymar'ın milli takım kariyeri tamamen hüsranla sonuçlanıyor. 5 kez de Dünya Kupası'nı en çok kazanan ülke olan Brezilya üst üste 6. kez turnuvaya erken veda etmekten kurtulamıyor. Ve bu bir son değil, Brezilya'da yeni bir dönemin başlangıcıdır diyor Ancelotti. Ama sanki ilerleyen dönemlerde de olmayacakmış gibi gözüküyor. Sahada futbolcular, tribünde ve ekran başında maçı izleyen taraftarların Dünya Kupası'na vedası sonrasında yaşadığı büyük üzüntü sosyal medyada büyük yankı uyandırıyor. Gözyaşları sel oldu şeklindeki 23 kez de herhalde Dünya Kupası'na en çok katılan ülke olan Brezilya'dan bahsediyoruz. Amerika'da son 16 turundaki Norveç yenilgisiyle beraber 6. kez evine erken dönmekten de kurtulamıyor. Ki Brezilya basınında Globo Esporte New Jersey'deki kabus şeklinde bir manşet kullanmış. 1990'dan beri en erken veda derken E Globo gazetesi milyarder yıldızların erken çöküşü başlığını atıyor. Fransa'daki spor gazetelerinin manşeti Brezilya'nın 2006'dan bu yana Dünya Kupası eleme turlarındaki tüm Avrupa takımlarına elenme serisinin devamıdır bu diye devam etmiş. Rüya aslında söndü. Tamamen kabusa dönmüş bir gerçek bu. Bakayım başka nedir ne değildir diye. Sporcular aşırı sıcak ve susuzlukla nasıl mücadele edecekler? Doğanın hazır içecekleriyle ilgili olarak bazı tavsiyelerde bulunmuşlar. Hindistan cevizi ve karpuzun tamamen Dünya Kupası'nda bütün kulüplere dağıtılması ve oyuncuların bu besinleri alması gerektiğini söyleyen diyetisyenler bile ön plana çıkmış. Dünya Kupası'nın çözümü karpuzdan ve Hindistan cevizinden geçiyor diye yazılmış. Burada sevinirken sakatlanıp turnuvayı kapatan bir İngiliz oyuncu Jordan Henderson'ın biraz sıkıntısı var. Meksika'yı 3-2 yenen İngiltere'deki sevinç talihsiz bir olayla yarıda kaldı. Maç sonrası takım arkadaşlarıyla birlikte kale arkası tribüne giderek taraftarlarla galibiyet kutlayan Jordan sahaya dönüş yolunda reklam panosunun üstünden atlarken dengesiz biçimde düştü. Sol el bileğinden ciddi şekilde sakatlanan ve ameliyat edilecek olan Henderson turnuvayı kapattığı açıklandı. Büyük büyük talihsizlik. Bugün Arjantin-Mısır maçı ne olur Doğan abi? Sanki daha önce hepsini bilmişim de bugün bu ne olur peki deyip ekstra bir bilgi beklemek de enteresan. İsviçre-Kolombiya maçının reytingi herhalde en düşüklerinden bir tanesi olacaktır ama Arjantin-Mısır maçı Messi kollanır mı kollanmaz mıya döner Ahmet üzerinden bakarsak. Ama diğer taraftan Merino gol yememe serisini 6 maça çıkaran ekibini son 8'e taşırken Ronaldo'nun Dünya Kupası umutlarını söndürmüş olması üzücüydü. Portekiz son anlarda önemli bir fırsat yakalasa da Bernardo Silva'nın kafasında top az farkla out'a gidiyor. Maçı 1-0 kazanan İspanya adını çeyrek finale yazdırırken Portekiz'de Ronaldo'nun Dünya Kupası kaldırma hayalleri de sona ermiş oluyor. Ama bir taraftan da Ronaldo'nun şöyle bir açıklaması var. Vicdanım ve gönlüm çok rahat şeklinde bir açıklama
0: Cristiano Ronaldo futbolda kazanmanın ve kaybetmenin olduğunu, kendisinin vicdanının çok rahat olduğunu söylüyor. Dallas stadında oynanan müsabakanın ardından basın mensuplarına yapmış olduğu açıklama bu. Kaybettiği için çok üzgünüm ama vicdanım çok rahat. Kimse bir turnuvadan elenmeyi sevmez. Dünkü gibi bir duygu yaşıyorum aslında ama bir futbolcu

0: Oyunun hayatı bu. Bazen kazanırsın, bazen kaybedersin. Vicdanım rahat, gönlüm ferah ifadesi tamamen bugünkü manşetlere taşınmış durumda. Geleceğine dair olarak tahminleri hep beraber yürütürsek, bu son Dünya Kupası'ydı. Ama bundan sonrası için evet, Ronaldo'nun tekniğini konuşabiliriz ama gücünü artık ne kadar çalışsa da kaybedeceği dönemlere geldi. Futbol artık onun istediği gibi ya da onun oynayabileceği bir sisteme evrilmesi çok zor. Portekiz milli takımındaki kariyerini noktalayıp noktalamadığı yönündeki sorulara da anlık kararlar almadığının altını çiziyor. Bunu düşüneceğim, ailemle konuşacağım. Portekiz'in elenmesini, kişisel durumumu analiz etmek için biraz zamana ihtiyacım var diyor. Ben teknik direktörün ayrılmasını bekliyorum. Zaten bunu kendisi de duyurdu. Sonrasına bakarız diyor. Bir istifa daha mı geliyor Portekiz'den mi acaba? O da sinyallerini vermiş durumda. Bakalım bakalım bakalım detaylara, ayrıntılara, gelişmelere, yaşananlara, nedir ne değildir diye. Biraz Ali Naci dinleteceğim size. Fenerbahçe'deki yaşananları, gelişmeleri aktarmıştık. Üzerinden küçük bir geçiş yapayım. Bir milletin gözyaşları derken Fenerbahçe üzerinden de bahsettiğimiz konu, Galatasaray'a Zaniolo piyangosu vurabilir. Juventus'un istediği İtalyan yıldız kulübe ekstra para kazandırabilir. Bu bilgiyi aktaralım, cepte dursun. Udinese'nin Galatasaray'dan bonservisini aldığı Zaniolo, sarı kırmızılara ekstra para kazandırabilme durumuyla karşı karşıya. Tutto Sport'ta Brahim Diaz transfer etmeyi düşünen Juventus'un alternatiflerinden birinin de Zaniolo olduğunu yazmış olması camiayı biraz sevindirdi. Ne kadar kazandırabilir? Bana göre, benim tahminim, bir ihtimal, çünkü bu en az 15 milyon eurodan pazarlıklara başlayacağı söyleniyor. Ama satış gerçekleşirse Galatasaray'ın buradan 7-7,5 milyon euro civarında bir gelir elde edeceği de konuşuluyor. Diğer taraftan Greenwood Marsilya kampında diye haberler çıktı. Az önce size de aktarmıştım Greenwood'un takıma yapmış olduğuyla ilgili bir hamlesi vardı. Mason Greenwood transferinin tamamlanması için Marsilya cephesine baskı yapan bir Fenerbahçe gerçeği var. Ve Fransız kulübüyle yoğun temaslar kuruyor İngiliz yıldızın menajerleri. Greenwood da evinin anahtarlarını teslim ederek Marsilya'da kalmak istemediğini net bir şekilde ortaya koymuş. Sarı lacivertler de Fransız ekibine en yüksek teklifi sunan takım konumunda hala ilk sırada yer alıyor. Nathan Ake geldi. Osterwold'e gidiyor mu? Ya da başka gidecek olan oyuncularla ilgili net bilgi var mı? Gelecekleri zaten konuşuruz şeklinde. Giresi ve Watkins arasında İsmail Hoca'nın hücum planına en uygun isim olan 30 yaşındaki oyuncuyu ısrarla istemesi, yönetiminde bu konuda Aston Villa ile zorunlu satın alma opsiyonlu kiralama formülü üzerinden pazarlıklarını sürdürdüğünü ekliyor, belirtiyor. Bu konuşmaları, ayrıntıları da paylaşmış olalım sizlerle ve saat başı yapalım, reklam yapalım. Bir Ali Naci ile ilgili Galatasaray cephesinden gelişmeleri dinleyelim. Sonrasında tekrar birlikteyiz.
1: Taraftar Kulübü devam edecek. Reklam. Bankam Tombank kartıma bin. Reklam bitti. Reklam. Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 48 ay %2,99 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle ya da 3 ay ödeme erteleme seçeneğiyle siz de bir TOG sahibi olabilirsiniz. Kampanya detayları ve sipariş vermek için TrueMore uygulamamızı indirin. Reklam bitti.
2: Kim ne dedi? Dici Futbol'a hoş geldiniz. Saydın Cingöz ben. Ali Naci Küçük'le birlikteyiz. Galatasaray'ın oldukça yoğun bir gündem var. Bu gündemi konuşacağız. Naci hoş geldin.
3: Teşekkürler. Hoş bulduk. Öncelikle izleyicilerimizden özür diliyorum. Ne yazık ki İstanbul trafiği sebebiyle 15 dakika gecikmeli
2: yine
3: başlıyoruz.
2: İyi. Yine iyi. Ben sana
3: yine söyleyeyim. De iyi. Aynen 10, öyle.
2: 15 dakika çok iyi. Geldin yolun itibariyle. Hoş geldin tekrar Naci.
3: Öncelikle ben yine teşekkür ediyorum. Desteğe ve ilgiye. Geçen haftada
2: biraz dinle diyorum beni ya.
3: Rekor kırmayı başardık. Aslında Aydın Cingöz sürekli beni canlıya çekmeye çalışıyor. Ben hep bant taraflısıyım ama canlı da gerçekten banttaki rakamları aşmayı, oralara ulaşmayı başardık.
2: Öncelikle
3: teşekkürler.
2: Geçen haftanın haberi sendendi zaten. John Duran'la Galatasaray anlaştığı haberi ki son dakika yayın olarak girmiştik. Dilersen onunla mı başlayalım? Ne dersin? John Duran.
3: Hiç
2: yani
3: var,
2: yeni tabii bir şey varsa istersen onu alarak
3: tabii
2: başlayalım
3: ki
2: senden.
3: Zaten futbolcu yaklaşık 6 aydır Galatasaray'a gelmek için deyim yerindeyse sarı kırmızı yöneticilerle sürekli olarak hem menajeri hem kendisi kontak halinde ve Galatasaray forması giymeyi, Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmeyi çok istiyor ve nitekim de Galatasaray'ın sunduğu şartları kabul etmiş pozisyonda. Tabii ki burada tabii ki Al Nassr kulübü 77 milyon euro gibi ciddi bir bonservis ödemesi yapmıştı John Duran için. Burada tamamıyla artık olay kulüpler arasındaki görüşmelere kilitlenmiş durumda. Bu noktada da Galatasaray 5 milyon euro gibi bir ödeme yapacak Al Nassr'a eğer ki anlaşırsa, okeyleşirse.
2: Ya öyle yeni bir değişim var.
3: Şu anda görüşmeler devam ediyor. Futbolcu da açıkçası Galatasaray ve kulübünün anlaşmasını bekliyor. John Duran Al Nassr kulübüyle de görüştü ve Galatasaray'da forma giymek istediğini ve transferine bir çözüm üretilmesini talep etti. Bir hafta 10 günlük dilimde ben bu olayın dediğim gibi çözülmesini bekliyorum. Çünkü futbolcunun özellikle çok ısrarla Galatasaray'a gelmek için kulübünü de baskılaması sonrasında Suudi kulübünün bir anlamda o direncinin kırılmasını bekliyorum. Neden, ne oldu peki? Tabii ki Galatasaray'ın ve John Duran'ın isteği sonrasında Suudiler bunu bir fırsata çevirip bonservisiyle bir anlamda zorunlu satın alma opsiyonuyla John Duran'ı Galatasaray'a vermek istedi ama Galatasaray bu noktada belli maddeler koyarak isteğe bağlı bir opsiyon maddesiyle John Duran'ı kadrosuna katmak adına Suudi kulübüne teklif sundu. Kiralık, yani bir yıl kiralık artı tamamıyla tercih hakkı Galatasaray'a bağlı olacak şekilde bir opsiyon maddesiyle bu işi çözmeye çalışıyor Galatasaray. Bir kez daha belirtelim, Galatasaray'ın Başkan Dursun Özbey'in, Okan Buruk'un bu transferi onay vermesinde 4 önemli kriter var. 1- uygun maliyeti, 2- 23 yaş altı kontenjanına girmesi, 3- John Duran'ın potansiyeli, 4- John Duran'ın geçmiş hatalarından ders çıkarıp Galatasaray'ı konfor alanına sokacak maddeleri de kabul etmiş olması. Şimdi Türkiye'de 10+4 kuralı gibi bir sınırlama var. Kulüpler buna göre planlama yapmak zorunda. Belki birçok taraftar bunu gözden kaçırıyor ama Galatasaray'ın şu anda mevcut oyuncu havuzunda 9+1 yabancısı var.
2: Bir yani
3: Naga, Renata Naga. Ha, sadece tamam. Galatasaray'da 23 yaş altı kategorisine girebilen tek futbolcu. Ha, Yelert'i falan saymıyorum. Nelson'u saymıyorum. Çünkü onları elden çıkaracak Galatasaray. Lemina'yla da kontrat uzatma kararı aldığı için Galatasaray şu anda mevcut. Icardi'yi kenara arıyorum. Biraz sonra geleceğiz o konuya. Şu an Galatasaray'ın kadrosunda 9 tane yabancı futbolcu var.
2: Yani
3: artı
2: 1
3: var. Yani senin ne kadar kontenjanın var abi? 1+3. John Duran da o artı 3'e giren çok potansiyelli bir santrafor olduğu için ve Okan Buruk da ben Lig Şampiyonlar Ligi Osimhen'e es verdirebilirim John Duran'la dediği için Icardi'den bağımsız olarak böyle bir hamle yapmak istiyor. Al Nassr'la Galatasaray el sıkıştığı an John Duran ilk fırsatta İstanbul'a gelir. Çünkü hani Hakan Altun'un şarkısı var ya, telefonun başında çaresiz bekliyorum.
2: Evet,
3: şu an John Duran aslında o şarkıyı dinliyordur muhtemelen. Galatasaray'da gelip antrenmana çıkmak için gerçekten de dört gözle bekliyor.
2: Peki burada olmazlar. Diyelim ki yabancı kuralında tamam kardeşim bu kurala gerek yok dediler. 14 tane oyuncu istediğiniz yaşta alabilirsiniz gibi bir şey çıktı diyelim.
3: Evet.
2: Yani Galatasaray en önemli unsur Duran'ın gelişinde bu artı 4'teki yaş meselesi mi? En önemli unsur bu mu yoksa diğer özellikler mi?
3: Yaş meselesi ve maliyeti artı potansiyeli. Bir anlamda John Duran kendi içinde riskler barındıran bir futbolcu mu? Evet, Fenerbahçe kariyeri bunu söylüyor. Ama artıların daha yüksek olduğunu düşünüyor. Yani o riskleri alabilecek düzeyde görüyor Galatasaray. John Duran'ın yaklaşımı, geçmişten çıkardığı dersler, potansiyeli ve biraz önce dediğim gibi maliyet ve 23 yaş altı kriteri.
2: Peki şimdi bu yabancı sınırında yeni bir gelişme var mı sende?
3: Vallahi bende yok. Şöyle bir şey var. Hatta onu bana galiba işte konuşuyorduk seninle de. Ben de birkaç telefon trafiği yaptım. 18 kulübün 18'de tamam derse Türkiye Futbol Federasyonu yabancı sınırlamasıyla alakalı bir geri adım atar. Ama bizde genellikle şöyle olur. Kulüpler Birliği'nde herkes tamam diyor. Zaten sadece bir Kocaeli Spor'un bir ama fakat gibi bir yaklaşım varmış. Hani böyle biraz ön yargılı bir bakış açısı varmış. Yabancı sınırlamasıyla alakalı. Yani mevcut kuralın devam etmesini isteyen bir tavır sergilemiş ama ya bizde biliyorsun masada herkes tamam der, perde arkasında çıkar, söylemlerle eylemler değişir. Burada 18 kulüpte imza verir mi? 18 kulüpte federasyona gidip bu kural değişsin der mi? Orada büyük bir soru işareti var ve benim aldığım vibe sanki Galatasaray tarafından bu kural değişmeyecek. Biz de artık bu kurala göre oynamak zorundayız. Bu kurala göre planlama yapmak zorundayız.
2: Fenerbahçe tarafında da en yetkili isimlere sordum. Bayağı direniyormuş federasyon bu arada.
3: Evet.
2: Bu konuda onu söyleyeyim. Ama Fenerbahçe diyor ki bu konuyla alakalı olarak. Kardeşim tamam. Yani 18'de 18 istiyorsunuz. Adamlar istemiyor. Yani şu anki tabloda rakamları veriyorum. 13 kulüp tamam diyor. 5 kulüp ise hayır diyor. O zaman sen çoğunluğa bakacaksın. Yani oradan da bir bastırıyor Fenerbahçe tarafı. Bu oldukça kritik. Galatasaray'ın bir açıklama yapmasını bekliyor musun? Bu biraz da kamuoyu
3: meselesi. Yabancı kontenjanı. Evet, evet. Yok, zannetmiyorum artık daha bu saatten sonra. Yani belki Sayın Başkan bir açıklama yapar ama değiştirebilir mi bu kuralı? Zannetmiyorum. Galatasaray'ın tek başına tavrı değil artık. 18 kulüp el ele gelecek. Bir tavır sergilerse o zaman federasyon geri adım atar. Yoksa Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş belli ki federasyon bu noktalarda biraz inatçı. Çözüm üretmiyor.
2: Galiba şöyle olacak Naci. Bugün bu arada yayına girmeden önce konuştuğumda şu formül bayağı bir ısınıyor. Bunu daha önce Galatasaray mı o formülü götürmüştü? Yani bu artı dördün ikisi 2000 evet. Doğumlu ve üstü olsun. Diğeri 2000 kaçtı? 3.
3: Açılımı da şuydu işte 10 artı 2 artı 2.
2: Evet. Sanki olabilir. Biraz oraya iş dönmüş gibi değerlendirmeler de var.
3: Evet. Yani eğer olursa bunu yaklaşık 1,5-2 ay evvel Galatasaray resmi şekilde federasyona başvurarak talep etmişti ama bekleyip görmek lazım.
2: Peki şimdi bir başka mesele Galatasaray'da özellikle tabii transferlerde çok büyük bir hareketlilik olması bekleniyor daha doğrusu. Şimdi Galatasaray'ın eli biraz daha rahat. Sezon geç başlayacak ki geçen haftalarda da bunu konuştuk. Hatta ben geçen hangi yayındaydı hatırlayamadım. Mesela Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki en büyük fark Fenerbahçe'deki bu transfer baskısı meselesi. Bir, yönetim değişti. Erken başlayacak. Vaatler var. Dolayısıyla bu baskın çok normal. Yani yer değiş, bu baskı Galatasaray olurdu. Ama yavaş yavaş benim gördüğüm Galatasaray'da da artık hadi hadi hadi demeler başladı.
3: Evet. Ya Galatasaray'da baskı değil. Çok yoğun bir pres var. Hatta protesto var. Ben son dönemde işte başkana ve yönetime karşı çok sayıda hashtag açıldığını görüyorum. Hatta
2: şimdi şunu sorayım o zaman. Galatasaray bu sezon bonservis harcamadan kiralık oyuncuya mı gidecek?
3: Hayır abi. Yani şimdi ben bunu da anlamıyorum. Galatasaray sadece kiralık oyunculara bakıyor. Bonservis harcamayacak. Abi Bruno Fernandes'in bonservisi var mı? Var. Can Uzun'un var mı? Var.
2: Hani sanki bunlardan mesela vazgeçilmiş gibi.
3: Hayır abi, vazgeçer mi? Ya Galatasaray doğruyu yapmanın peşinde. Şu anda yine birileri yangın çıkarıyor abi. Şimdi Galatasaray, Fenerbahçe ne zaman açıyor abi sezonu? 23 Temmuz. Yanlış hatırlamıyorum değil
2: İlk
3: mi?
2: Resim açımı söylüyorsun.
3: Aynen 22 ya da 23 ya. Temmuz.
2: 22 mi? 21-22 yani.
3: Ya tamam. Temmuz'un 22'si.
2: 15-16.
3: Beşiktaş 22 Temmuz. Galatasaray sezon başı lig maçıyla başlıyor. İlk Avrupa maçı Eylül'de. Şimdi Galatasaray'ın transfer çalışmaları hiç mi yok? Abi var tabii ki, çalışıyor. A, B, C, D bütün formülleri üzerine çalışıyor Galatasaray. 10 artı 4'e de bir göre de bir projeksiyon belirledi Galatasaray. Ama Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve yönetimin planlaması şu. Doğru zamanda, doğru isme, doğru rakam. Şimdi sen kalkıp hep anlatıyorum abi, Lucas'ı 2 ay boyunca istedin. 15 milyon eurodan açtılar kapıyı. 6 milyon euroya aldın Lucas'ı. Transfer bir süreçtir. Sen şimdi gidip evet Can Uzun için 60 milyon euroyu masaya koyarsan Can Uzun'u bugün alırsın.
2: İstersen alırsın.
3: Bruno Fernandes için Manchester United masasına 50 milyon euro koyarsan alırsın. Ama Galatasaray başkanı transfer yaparken Galatasaray ve geleceğini düşünerek yapmak istiyor.
1: Taraftar Kulübü devam ediyor.
0: Yani Naci'nin söylediği gibi aslında eli biraz daha rahat olan Galatasaray cephesi var ki çünkü hem sezonun açılışını hem de sonrasında ilk Avrupa maçını Eylül'de yapacak olmasından kaynaklanıyor. Temmuz'da ilk resmi sınavına çıkacak olan takımlarımızın elindeki mevcut kadrolarla ya bir iki ismi katarak yoluna devam etmesi ve sonrasında gidişata göre de hem Dünya Kupası'nın bitmesiyle beraber transfer harekatının da hızlanması. Tabii bunları konuşuyoruz, bunlarla detayları anlatıyoruz ama istiyor ki dinleyicilerimiz de hani buradan bir 5 dakikalığına bile sapıp şey konuşsak, tatille ilgili, havayla ilgili, işte Ankara'da yaşanan NATO zirvesiyle alakalı, vay be Ankara'nın son halini gördünüz mü, yollar ne güzel asfaltlanabiliyormuş ya, çevre ne güzel düzenlenebiliyormuş, aslında her şey istenildiği gibi harika olabiliyormuş gibi gibi şeyler var. İdari izinli sayılan insan sayıları, sokağa çıkma yasağı gibi neredeyse bir uygulama, her yolun kapatılması ve bununla ilgili olarak işte özel korumaların gelmesi, bugün F-35'lerin, F-16'ların, F-20'lerin neyse artık böyle F'den püften her şeyin gündeme geleceğini bunu söyleyebilirim. Çünkü dünyanın gözü burada. Ankara'da tarihi bir NATO zirvesi yaşanıyor. Başkent Ankara'nın en ince ayrıntısına kadar hazırlandığı bir NATO zirvesi var. Ve son yıllarda gerçekleştirilecek en kritik zirvelerden biri oluyor. Başka Amerika Başkanı Trump olmak üzere tam 32 devlet başkanı, dışişleri ve savunma bakanlarıyla beraber Ankara'da bir araya geliyor ve bugün başlayacak ve dünyanın ilk iki gün boyunca da takip edeceği zirvenin detaylarıyla alakalı bir konu bu aslında. Bunu konuşmak lazım. Başka NATO 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi ile ilgili olarak biz de hani bazı yollar kapatıldı, bazı şeyler yapıldı, bunlar diye yazdık ama şimdi bunlardan da bahsedince adam diyor ki abi Ankara'da NATO zirvesinden bana ne, Fenerbahçe'de transfer yok mu? Galatasaray'da hiç mi haber yok? Öyle yok mu, böyle yok mu falan diye devam ediyor. Oradan bile şey yapıyor yani. Abi beni ilgilen ya, tabii İstanbul'da oturuyorsun, ediyorsun, sıkıntı yok ama şunu söyleyebilirim. Mesela Macaristan Başbakanı'nı bilmiyorum gördünüz mü? Hasta oldum kendisine. NATO zirvesi için Türkiye'ye geliyor. Hani kim takar Macaristan Başbakanı'nı gibi olmuş. Diğerleri işte korumalardı, bilmem nelerdi. Adamın arkasında iki tane takım elbiseli biri var. Zaten normalde bir ağır abilerden biri de yürürken arkasından dört kişi geziyor. Anlatabiliyor muyum? Yani böyle gömleği, bildiğim bej bir pantolon, üzerine lacivert bir gömlek, güneş gözlükleri, genç de bir abi, ismi Peter'di galiba, Peter Magyar, Macaristan Başbakanı. Sultanahmet'te geziyor, Yedikule Hisarı'nı ziyaret ediyor, oradan Eminönü'ne iniyor, Mısır Çarşısı'ydı, öbür taraftan Kapalı Çarşı'ydı, şuydu buydu, öyle bir şeyler var yani. Ay ay. Vallahi ilginç, yemin ediyorum ya. Bak burada neler neler yazılıyor. Nasıl hakaretler var, neler var arkadaşlar yani. Hani bir dinleyicinin yazdığı bir mesaj sonrasında öyle değil aslında şöyle diye. Fas'ın bu başarısı 2018 Dünya Kupası'ndan sonra başladı. Nasıl oldu? Futbol federasyonları tesisleşmeye ve yenilenmeye çok önem verdi. Eğer araştırırsanız görürsünüz. U20 milli takımını Arjantin'i yenip dünya şampiyonu oldular. FIFA turnuvalarına ev sahipliği de yaptılar. Kadroda bulunan oyuncuların 7 tanesi Fas 19 futbolcu gurbetçilerden oluşuyor. Fas Federasyonu bu konuda çalışma yaparak hepsini bir çatı altında millileştirme programını izleme ağı altyapısı programlarıyla tesisleşmeye de arşa çıkarak başarının aslında tesadüf olmadığını bizlere net bir şekilde göstermiş oldu diye yazmış. Abi Viking'in küreği dediğinde o küreği işte Ahmet ya Konanca bağlamış. Abi Ahmet Konanç'a ara ara yerleştirmiş olduğun kelimelerin almış olduğu vermiş olduğu keyif paha biçilemezdi diye. Ahmet Konanç'a laf atanlar taş olur arkadaşlar diye yazmış. Ahmet Konanç'a sadece bir gazoz tavsiye edebilirim. İçer mi acaba diye yazmışlar. Kaç gündür ameliyat tamamlanmış Erfin'le ilgili arkadaşlar, eşiyle ilgili. Acil şifalar dileyelim biz de. Verilen penaltılar, verilmeyenler, bu kadar düşmanlık olmaz ya. Geçmişi bu kadar inceleyenler acaba Dandana Kan Savaşı'na bakabiliyorlar mı demişler. Bu arada Nübel akşama geliyormuş, hayırlı olsun diye yazıldı ama Nübel tatile gidiyor arkadaşlar önce ya. Bildiğim kadarıyla yetişme durumu tam anlamıyla öyle hızlı bir şekilde değil ama Nübel'in transferiyle alakalı hemen gelen bir bilgi şöyle söyleyebilirim. İmza için geliyor olabilir. Sonrasında bir tatil durumu söz konusu diye biliyordum. Bakayım ne yazıyor bütün detaylarıyla. Yarın geliyor deniliyor. 29 yaşındaki Alman file bekçisi için sağlık kontrollerinden geçtikten sonra 4 yıllık sözleşme imzalayacak. Yönetim Nübel'i Avrupa Ligi 2. ön eleme turundaki Midtjylland maçında oynatmayı hedefliyor. Beşiktaş kaleye bir takviye daha yapacak. Ersin Destanoğlu'yla yola devam etmeyen Beşiktaş, Başakşehir'den Doğan Alemdar için nabız yokluyor. Kulüpler anlaşırsa 22 yaşındaki kaleci Beşiktaş'a gelmeye hazır şeklinde yorumlanmış. İkinci uçak Nübel için inecekti. Yarın bu uçağın inme ihtimalinin çok yüksek olduğu söyleniyor. Gelen bilgiler arasında bunu da paylaşalım. Bir reklama gidelim. Reklamlardan sonra biraz milli takım üzerinden konuşmak gerekiyor ama tabii ki basketbol üzerinden konuşmak gerekiyor. Dün milliler ne yaptı öyle? Gerçekten kim girdiyse, kim çıktıysa oynadığı oyunun hakkını tam anlamıyla verdiler. Sonuna kadar verdiler. Bilmem, bu kadar uzun zaman sonra bir mücadele izlerken bu kadar rahat rahat ayakları uzatıp oh oh diye diye klimayı da pervaneyi de fanı da açıp üzerine vurdura vurdura vallahi izlememiştim, onu da söyleyeyim size. Bu kadar güzel, bu kadar keyif alınan bir oyun. Zaten kazanacağınızı ikinci periyodun sonunda, ilk yarının sonlarına doğru, üçün başlangıçlarında çok net bir şekilde gördük. Hani bir ara 6 sayıya, 8 sayıya, 10 sayıya, 15 sayıya, 20'ye, 24'e falan çıkınca artık falan diyorsun. Biraz tabii bu aradaki farkın açılması hem oyuncuların kendi kariyer rekorlarını kırma durumu, hem de diğer taraftan şeye biraz sıkıntı yaratıyor tabii. Rakibi de hırslandırıyor ve oyun daha da sertleşebiliyor. Orada da bir gurur meselesi söz konusu olabiliyor. O yüzden ben hani 4-0, 5'ten sonra 6, 7, 8, 10 bilmem ne falan gibi kısımlarda biraz böyle mazlumu düşünen tarafa geçiyorum. Hani evet, benim tuttuğum takım da çok fazla mağlubiyetler almış ama ligde hala da en fazla galibiyeti atarken de ben mesela Adana Demirspor Beşiktaş maçındaki 10-0'lık galibiyette çocukken bile şey demiştim, 10-0 mu? Hadi ya, 5'te devre 10'da mı bitmiş falan gibi bakmamıştım. 10-0 mu? Hani Adana'da kimse mi yokmuş? Kaç kişi kalmış? 3 kişi mi? Kaleci mi yokmuş? Kale daha mı büyükmüş gibi böyle şeyler düşünüyordum yani. 8 tane Liverpool'dan yediğimizde de gözyaşını tutamayan, öyle bir damla tık diye indiğini hatırlıyorum mesela. Yok artık falan derken oradan teknik direktörün hala daha kenardan bastır bastır at at at dediğini ya, onları da unutamıyorum yani. Ama bu spor tabii, hani lisanslı da oynamış biri olarak söylüyorum. Onun farklı bir durumu var. Hani acınacak hale gelebilirsin kısmına da dönebiliyor. Bilmiyorum. Yaklaşımlar garantiye aldıktan sonra zaten bunu da rakip hissettiğinde o da yani ne yapsak yenemeyeceğiz diye düşündüğün zaman farklı yollara başvurması da olabiliyor. Orada kişilik devreye giriyor. Reklam, bir reklam sadece, hemen buradayız.
1: Taraftar Kulübü devam edecek. Reklam. Reklam bitti. Taraftar Kulübü devam ediyor. Taraftar Kulübü sona erdi.
4: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın.
5: Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.

oyunlarıyla rahat kazanmamıza sebebiyet verdiler. Bir taraftan namağlup olarak başladığımız ikinci turda İtalya, İzlanda ve Litvanya ile oynayacak olmamız bundan sonraki rakipler anlamında. Şimdi bakalım bir de bu rakiplere karşı nasıl bir performans sergileyeceğiz, ama dünkü oyun üzerinden gidersek Adem'in gerçekten üzerine koyarak devam etmesi, Nijerya asıllı bir oyuncunun Türkiye'de bu kadar güzel işlere imza atıyor olması çok sevindirici. Alperen'in üzerinden tamamen rakip onu biraz kontrol altına almaya çalışırken, bir taraftan Cedi'nin, bir taraftan Ömer'in, bir taraftan Adem'in rahat kalışı, Şehmuz dışarıdan, öbür taraftan Furkan bile oyuna girdiğinde geçenlerde bahsettik. Furkan'ın Beşiktaş'a gelişiyle beraber abi basketbolda Furkan futboldaki Salih'le Uçan'la eşdeğerdir. Yani hiç ne var ne alakası falan diye düşünmeyin. Oyuna ne kadar katkı sağlayabildiğini, dış şutlarının ne kadar etkili olabildiğini, içeri kat edişlerde neler yapabileceğini, kalite. Evet, belki biraz yaş üzerinden de incelersek olabilir ama yetiştirilen en iyi değerlerden bir tanesi. Bunu da söyleyelim. Bu arada tabii Fenerbahçe'de de bu seneye damgasını vurmuş özel isimlerden bir tanesi şüphesiz Biberovic'ti. Fenerbahçe ve A milli takımın yıldızı Tarık Biberovic NBA'in yolunu tutuyor. Ve milli forvet Dallas Mavericks'le bir anlaşma sağladı. Fenerbahçe transfer için 2 milyon dolar buyout ücreti alacak ve bu paranın 900 bin dolarlık kısmı da Dallas tarafından ödenecek. Bu bilgiyi de aktarmış olalım. Biberovic, artık Tarık Biberovic NBA'in yolunda. Onu orada izlemek ayrı bir keyif verecektir. Bunu da aktarmış olalım. Süper Lig'de 2026-27 sezonunun fikstür çekimi Perşembe günü gerçekleştirilecek. Tabii fikstür çekimleriyle alakalı olarak hemen herkesin yorumları var. Bakalım gene göreceğiz. İlk maçlar, deplasmanlar, Avrupa dönüşleri neye göre ayarlanacak? Hangi takıma göre ayarlanacak? Nasıl olacak? Kura çekimlerine kim katılacak? Sıcak toplar, soğuk toplar, onlar şunlar bunlar falan bir sürü şey. Yine aynıları. Ama bak değişmeyen bir şey var. 11 sene 12 sene boyunca ilk maçların onların sahasında, ikinci maçların bizim sahamızda gibi yorumlar da yapılacak. İlk maçı neden biz deplasmanda oynuyoruz da onlar ev... Hani bunları değiştirmek mümkün mü? Bunun için acaba kura çekimleriyle alakalı herkesin kafasındaki soru işaretleri kalksın diye başka bir sistem üzerinden yorumlanabilir mi? Biraz da öyle bakmak lazım. 14 Ağustos'ta başlayacak olan ligin Perşembe günkü fikstür çekimleri sonuçları bizim yepyeni bir tartışma konumuna gelir. Diğer taraftan birincilik 2026-27 sezonu fikstür çekimi Cuma. İkinci ligin 13 Temmuz pazartesi ve üçüncü ligin fikstür çekimi de 14 Temmuz salı günü yapılacakmış. Onu da aktaralım. Perşembe günü Süper Lig var. Cuma günü birinci lig var. Pazartesi ikinci lig var. Önümüzdeki hafta salı da 14 Temmuz Salı'da 3. ligin fikstür çekimi yapılacakmış arkadaşlar. Sevgili Doğan Öncel, Fatih Demirkol Fenerbahçe'nin öğlen saatlerinde transfer bildireceğini söyledi. Kim olduğunu söyleme imkanı var mı acaba diye yazılmış. Bu büyük bir ihtimalle tabii ki giden oyuncularla da alakalı bir karardı. Fenerbahçe için sadece forvet transferi şu an daha ön plandamış gibi gözüküyor. Çünkü bunun sebebi Vedat Muriç'in sakatlığıyla ilişkilendirilmesi lazım. Beraberinde bir Watkins ismi olabilir. Sistemin adamı gibi gözüküyor. Bunun sebebi çünkü İsmail Kartal'ın belki de kendi oyun planına en uygun olarak gördüğü oyuncu olmasından kaynaklanıyor. İsmail Kartal
30 yaşındaki oyuncu Vedat Muriç ile birlikte kullanarak hücum hattında daha dinamik ve baskılı bir yapı

oluşturmayı planladığı söyleniyor. Ve Fenerbahçe yönetimi de 35 milyon euro bonservis talep eden Aston Villa ile pazarlıklarını sürdürdü. Limit sorununu satın alma opsiyonlu kiralama modeliyle aşmayı hedefliyor ve taraftarlar arasında görüşmelerin kısa sürede sonuçlanması bekleniyordu ki büyük bir ihtimalle Watkins olabilir, ama bir Greenwood gelişmesi yaşanırsa o tadından yenmeze dönebilir camia için. Bunu aktarmak lazım. Sonra aslında performanslar incelendiğinde ve gidişata bakıldığında ya bu transfer nasıl olur diye düşünülen bir isme gelirsek, o isim de Trossard transferi. Beşiktaş taraftarının dört gözle beklediği bir isim Leandro Trossard ve o transferde geri sayıma geçildiği bilgileri sürekli paylaşılıyor ya, hele hele Belçika'nın Amerika maçı sonrasında yıldız oyuncuyla son görüşmeler yapılacak deniliyordu. Yönetim teklife sıcak bakan 31 yaşındaki oyuncuyla sözleşmedeki o ufak detaylar için bir araya gelecekti. Ve transfer tamamlanırsa Belçikalı yıldızın Ağustos ayının ilk haftasında İstanbul'a gelmesinin planlandığı da söyleniyor. Nübel yarın değil bugün gelecek abi denmiş. Gazetelerde yarın diye yazıyor. Bugün gelecek bilgisi paylaşıldıysa onu da sizler vasıtasıyla aktarmış olalım. Twitter'da Fenerbahçe üzerinden etkileşim için ne kasıyorlar Doğan abi? Greenwood haberini kelimeleri değiştirip paylaşıyorlar. Her gün bir Greenwood alıyoruz. Kaç tane Greenwood alacağız onu bir türlü çözemedim demiş. Serdar Adalı da 100 milyon euro istemiş. Doğan abi, El Ahli kulübünün Orkun Kökçü için 70 milyon artı bonuslarla birlikte resmi teknik yaptığı söyleniyor. Doğru mu? Serdar Adalı 100 verirseniz veririm demiş. Günaydın, sıcak bilgi. Okumadım. Doğan Bey, ben Kayseri sporluyum ve Kapalı Kale mensubuyum. Galatasaraylı diye yanlış okudun beni. Tekrar tekzip yapar mısın lütfen demiş. Kayseri sporluyum diye yazmamışsın. Onu söyleyeyim. Mesajı silmişsin. Sevgili Üzeyir diye hatırlıyorum. Üzeyir İpek, doğru. Ahmet Konanç, Fenerbahçeli de değilim Galatasaraylı. Ha, oraya yazmış. Fenerbahçeli değilim Galatasaraylı. Fenerbahçeli değilim Galatasaraylı diye okudum ben de onu. Serdar Adalı kendi başarısızlığının suçu Beşiktaş taraftarının atmasına ne diyorsun acaba demiş. Ya bir başkanın taraftarla bu kadar diyaloğa girmemesi gerekir. Bununla ilgili olarak bir açıklama yapılır. Taraftarın verdiği tepkiden sonrasında da eğer iyi bir şeyler bekleniyorsa, transfer olması gerekiyorsa falan derken, ama işte en büyük hatası ve sıkıntısı şundan kaynaklanıyor. Eğer sezon başlangıcında yapmış olduğun konuşmalarla ilgili olarak o zaman planlayıp programlanmadan, düşünmeden yapılıyorsa o konuşmalar, ileride büyük sıkıntı yaratıyor. Ben bu kadar kalabalık olup da işte az insan gelip çok para kazanacağıma, az para gelsin çok insan gelsin gücümüzü türbünde bulalım mantığı, o konuşmalar hatırlıyorum, daha dün gibi hatırlıyorum. Bunlar kombineye yansır mı yansımaz mı falan diye düşünürken, ondan sonra yok yansımayacak diye cevap verilmemesi gerekirdi. O yüzden iletişim kazalarının, İlerleyen dönemlerdeki sıkıntılarının, o cenemelerini çekme durumudur yani. Galatasaray transferde yavaş hareket ediyor. Bunu bazı yorumcu abilerimiz acelemiz yok modundalar. Dünya kupası var vesaire vesaire söylemler güzel ama geçen seneden bunun acısını yedik diye düşünüyorum. Oğulcan'a 36 milyon euro para verdik. Bunun sebebi de son günlere kalmasıydı. Belki Uğurcan performansıyla bu rakamları konuşturmadı Galatasaray taraftarını, ama yönetimin geçmişten bir ders alması lazım diye düşünüyorum. Doğan abi, senin düşüncen nedir acaba demiş. Yani onlar da bekliyorlar yani, menajerlerin de Dünya Kupası bahanesiyle ellerinin güçlü olduğunu düşünmek lazım arkadaşlar. Yani şu an verirsin istediği parayı, alırsın serbest kalış maddeleriyle alakalı, ama biraz da
kontrollü gitmek gerekmiyor mu? Hani bu bir oyuncu için, hani bir Osimhen daha bulacaksan, bunun garantisi varsa gözünü kırpmadan yapacağın hamleler evet akıllarda, ama diğer taraftan olmaz yani. O kadar kolay değil yani. Senin paran olmadığı için şey yapıyorsun yani hemen. Fenerbahçe alıyor, biz niye almıyoruz? Galatasaray alıyor, biz niye almıyoruz? Beşiktaş'ı gördün mü? Bak toparlanıyor. Bak ben sana söyleyeyim, bu Beşiktaş çok kötü geliyor falan gibi. Yani erkenden konuşmaların hastasıyım zaten yani. Abi ben yapay zekaya fikstür çektirdim. İlk maçımız Beşiktaş Çorum maçıyla başlıyor. Eyüp deplasmanına gidiyoruz, ardından Samsun geliyor. Göztepe'ye gidiyoruz, Gençler Birliği geliyor. Sonra evimizde 6. haftada ilk derbimiz Galatasaray'ı ağırlıyoruz. 2 maç üst üste Beşiktaş İnönü'de. Vay. Konya deplasmanı yapıyoruz, Başakşehir geliyor. Fenerbahçe'ye gidiyoruz, Alanya geliyor. Antep'e gidiyoruz, Çaykur Rize geliyor, Trabzon geliyor. 12. 13. haftada yine üst üste. Vay be, en son maçımız Erzurum mu? Kocaeli deplasmanına gidiyoruz. Kasımpaşa geliyor. Ahmet deplasmanına gidiyor ilk haftalarda Beşiktaş. Yapay zeka bana bunu çıkarmış diyor. Herhalde diye tahmin ediyorum. Fotoğraflarda öyle yazmıştı da yapay zeka mı acaba? Mustafa Pandır. Kendim zekam mı, yapay zeka mı? Murat Özen bugün geliyor dedi abi demiş. Yönetim söyle demiştir. Murat Özen kendi söylemez çünkü öyle bir şey. Eskiden Best FM'de çalıştığınız zamanlarda Gazoz Ağacı diye bir arkadaşınız vardı. Gazor. Sen de doğanın kanunlarını yapıyordun. Vay ne günlerdi be abi demiş. Gazor. Kafa Radyo'da Cem Arslan. Ben bitiyorum, o başlıyor bildiğim kadarıyla 12-14 saatleri arasında. Yani bizim bakidir zaten dostluğumuz, kardeşliğimiz. Her zaman... Her konuda görüşüyoruz da Gazor, evet ya, radyo, bir radyo kahramanı Gazor diye öyle. Kura Katakullesi'ni en iyi yaşayarak gördük. Bir sezon önceki Türkiye Kupası'nda Kadıköy'de oynanan Galatasaray Fenerbahçe maçını biliyoruz zaten diye yazmış. Murat Özen'den haber var mı ya? Kaç haftadır yok diye yazmış. Bağlanıyor arkadaşlar. Yönetim izin verdikçe. Doğan Konancı o koylara gitsin, bu koylara gitsin. Aman dönmesin demişler. Doğan Bey lige isim koyacak mıyız acaba diye yazmışlar bu sezon. Dur daha erken. Daha erken. Ne sezonu diye. Hani biz bir şey bulalım istiyorsanız. Hay hay, önümüzdeki haftalarda her gelen aklına bir şeyler yazsın. Bu sezon şu sezonu diye. Yeni kurallarla alakalı. Hakemlerle ilgili mi olur? Acaba yönetimsel mi olur? Bilmiyorum artık. Sakın Ağa sezonu muydu? Mesela bir önceki sezonda öyle bir isimler konuldu yani, böyle arka arkaya. En iyisi zorlu sezonu mesela. Hani oradan esinlenmiştik, orada kalmıştı. Sonra buna benzer bir sürü şey de çıkmaya başlamıştı yani. Bizim niye aklımıza gelmedi ya? Bu Bolu'nun imamına dua için milli takıma getiremedik. Kalecimizin bir panter edasıyla 90'dan çıkarmayı nasip edecek dualarını edememesi enteresan değil mi? Hatırlıyorum ya, Bolu bir gün bir deplasmana giderken hocanın ettiği dualarla bir uğurlanışı vardı. Oyuncular tutamadılar kendilerini, arkada kakır kakır gülüyorlardı falan diye, hani böyle neler neler söylüyordu. Rabbim örümcek ağlarının kapladığı 90'lardan bizim toplar falan oralara buralara. Ertem Şener maç anlatışı gibi. Dodo Yençek, bugün biraz daha iyi yayın olması için sana doping olsun diye tatil yaptığım yerden fotoğraf yolluyorum demiş. Doping mi? Bunlar beni gaza getirecek şeyler olmasın sakın. Ben niye orada değilim diye düşünmeye başladığım anlar olmasın. Doğan abi,
Ben bir Galatasaray taraftarıyım. Bu sene Beşiktaş'ın şampiyonluğu şansını daha fazla görüyorum diyeceksin ki neden? Yani Beşiktaş'taki yorumcular, muhabirler, yönetim Fenerbahçe'ye nazardan geçmişti. O kadar takılı kalmıyor önümüzde ne var, ne yapabiliriz diye, nasıl halledebiliriz diye düşünme hissi içerisindeler. Allah razı olsun. Fenerbahçeli yorumcular, Ahmet Konanç gibi isimler sürekli geçmişte bir sorun arıyorlar ve sürekli bunu konuşarak Fenerbahçe camiasını ve futbolcularını bence etki altına alıyorlar. Yani futbolcu Gaga, Ahmet Konanç

gibi bir yerden duymuyor mu ya, biz ne yapsak zaten boş abi, bizi engelleyecekler, o yüzden çok da yırtılmanın anlamı yok modundalar demiş. Evet ya, bunu baya baya isteye isteye yazmış. Nasip sezonu olabilir mi acaba? Aa, güzel başlangıç Erol, takdir ediyorum ya. Bunu tabii ki ilk olarak 14 Ağustos gününün sabahında, bugün de akşam yatsı namazına mütakiben Allah nasip etti diyerek futbolumuzu başlayacağız. 2026-27 nasip sezonumuz hayırlı uğurlu olsun diyen bir federasyon başkanımız olabilir. Her sezon olduğu gibi bu sezonda Fenerbahçe'yi şampiyon yapacaklar, sezonu 14 Ağustos'ta başlayacak Doğan abi demiş. Tencit mutlak pilavı sezonu olabilir demiş. Fenerbahçe'yi artık şampiyon yapma sezonu nasıl peki diye sorarım demiş. İsimler geliyor, herkes bir şeyler yazıyor. Yapay zeka sezonu demiş. İsim koyacaksanız gerçek bir şey söylüyorum, Sabri Ugan sezonu niye yapılmadı demiş, rahmetli anarım. Abi Doğan, senin ismini diziye vermişler, Doğan'ın kanunları diye yazmışlar. Doğan'ın o. Ne yok, Doğa kanunları. Doğan'ın değil ya. Yoksa patendi bende falan değil. Geçenlerde Serdar da aradı. Serdar yayında, bizim radyocu arkadaşımız Alem Efendi. Oğlum bu ne? Sende mi patendi falan? Dedim ki oğlum, bu kadar kolay yoldan para bulma çabaları nereye kadar devam edecek Allah aşkına ya? Hani senin programın ismini diziye vermişler. Açalım mahkemeyi, alalım parayı, süründürelim falan diyeyim. Donuna kadar alalım falan. Öyle dedim ki, ne istiyor, ne bekliyorsunuz abi? Hani adam patendi, Doğan'ın kanununun patendi mi olur ya? Radyoda bilmem ne de kullanılma durumu dersen tamam, ayrı bir konu da. Yani genel anlamda zaten doğa kanunları diye bir şey var yani. Selamlar, Beşiktaş Trostart alıyormuş sanırım. Çok iyi oyuncu eyvallah ama 31 yaşında. Bu tarz oyunculara 4 yıllık sözleşme vermek ne kadar doğrudur? Oyuncu göndermede en çok sorun yaşanan kulüpten hala neden bu uzun kontratlar? Oyuncu 2025-26 yaşında, hani oyuncu 25-26 yaşında olur neyse hadi şeklinde gidiyor ama haklı olarak tabii. Yapay abi diye yazmış. İyi yayınlar, ben Ankara'dan Mehmet. Bildiğim kadarıyla geçen seneki fikstürde Galatasaray top çekmedi. En sona kaldı, yine Galatasaray kullanıyor dedi. Millet bu kadar psikolojik sorunla nasıl yaşayabiliyor onu bilemedim demiş. Daha az para harcansın, daha verimli olur. Gecekondu sezonu nasıl olur acaba demiş. Kentsel dönüşüm sezonuna gelebilir. Villa sezonu olabilir yani. O yüzden oraya... Allah nasip ederse bu seneki yayın haklarımızı villa olarak ödemeyi düşünüyoruz şeklinde yorumlanabilir. Utanmazlarsa belki Süper Lig'e Yusuf Tekin sezonu olabilir demiş. O bende yok sezonu. O sene bu sene sezonu olabilir. Ya da usludur sezonu olabilir. Seni gömerim sezonu açılmadı mı? Artık Galatasaray Helal Kupa kazansın sezonu. Yıldırım sezonu olacak. Azizim sezonu olsun bu sene denmiş. Dünya Kupası'ndaki istifa rüzgarı, ben 9 oldu falan dedim de 13 olmuş ya. 13 teknik adamla yollar ayrılmış. Ama bizdeki ilişkiler daha da sağlamlaştırıldı. Gitmesin diye... Beton döküldü falan, hani oralara döndü yani bu. Bas paraları sezonu olacaktır. Yapı sezonu şimdiden hayırlı uğurlu olsun demiş. Herkes yorum yapmaya, onları konuşmaya devam ediyor. Kısmetse bilmiyorum, bağlantı mı yapılır yoksa burada mıdır? Yakup Çınar gelecek zaten Cihan'la beraber. Galatasaray'daki detayları, ayrıntıları, gelişmeleri aktaracak. Son raddede neler var? Bunu göreceğiz. Hep beraber inceleme altına alacağız. Teşekkür ediyorum. Bu sene siyah beyaz sezonudur. Montella'ya beton yetmez abi. Sinan abiye ara, anlatsın sana denmiş. Güzel şeyler. Vallahi tebrik ediyorum. Başka ne var? Ciresi transferi. Sonra da
Burada da bu reklama girmişiz. 12 reklamı var.

varmış öncesinde. Ferhat Gündoğdu sezonu olsun, koltuğa yapıştı kalkmıyor abi. Zaten öyle olacaktır. Hakemlerle ilgili konuşmaları hazırsak eğer, beyazlı beyaz boğazlı kazak sezonu diye yazsam demiş. Nasip sezonu şu ana kadar cezbedenler arasında yani. Belçika'nın Amerika'yı yenmesi kadar beni bu sabah mutlu eden başka bir haber almadım. Ne güzel olmadı mı demiş. Yani Portekiz-İspanya maçını seyredebildiniz mi arkadaşlar? Hani İspanya'nın gerçekten bu oyunuyla Portekiz'e karşı kazanabileceğini düşünüyor musunuz turnuvayı İspanya'nın? Yoksa biraz daha şeye mi dönmek gerekiyor Dünya Kupası'yla ilgili olarak? Hani bundan sonraki maçlar üzerinden mi gidelim? Yani Fransa-Fas mı? Gerçi bugün şey yapalım da Arjantin-Mısır maçı saat 19'da biter bitmez İsviçre-Kolombiya maçı var. Neredeyse 23'te oraya dönüyor. Arjantin-Mısır, İsviçre-Kolombiya maçları. Sonrasında çeyrek finalistler de belli oluyor tabii. Fransa-Fas maçı Perşembe günü saat 23'te. Cuma günü İspanya-Belçika mücadelesi saat 22'de. Güzel saatlerde. Norveç-İngiltere maçı pazar gününe denk geliyor. Bildiğim kadarıyla çeyrek finalistler Norveç-İngiltere ve artık bugün oynanacak olan Arjantin-İsviçre mi, Mısır-Kolombiya mı, Mısır-İsviçre mi, Kolombiya-Arjantin mi falan bugün belli olur. Onun sonrasında, ondan sonra yarı finallerle ilgili olarak da zaten ayın 14'ünde 15'inde oynanacak yarı finaller. Ayın 19'unda da önce üçüncülük karşılaşması yapılacak, ardından yok. Önce 22'de galiba final maçı var. Gece pazar günü ilk saatlerde de çift sıfırda da 12'de de üçüncülük karşılaşması oynanacak. Program böyleydi. Onu da aktarmış olalım yani. Teşekkür ediyoruz. Yarın kısmetse tekrar saat 10'da buluşmak ümidiyle. Esen kalın, mutlu kalın. Hoşça kalın efendim.

0: Radyo Gold'e L1 Üçgen Zamanı.
1: Evet güzel insanlar, Ake denildiğinde akla gelen ilk unsur oyun kuruculuk. İşte temiz sol ayak, topla mesafe kat edebilen bir stoper yapısı. Bunları siz de biliyorsunuz. Zaten oyuncunun istatistiklerinde de pas isabet yüzdelerine baktığımızda yıldan yıla, hani geride kalan sezonda işte %89, ondan önce %94, ondan önce %93 gibi pas isabet oranları vardı ki rakip yarı sahaya geçince de pas isabet oranı çok yükseklerde bir oyuncu. Uzun pasa geldiğimizde geride bıraktığımız sezon %54 pas isabetiyle oynadığını görüyoruz uzun pas atışlarında. Bütün bunları bir de Fenerbahçe durumuyla ele alacak olursak, geçtiğimiz sezon Süper Lig'de %89 pas isabetiyle oynayan bir Osterwolder. Baktığınız zaman oynadığı maç sayısı falan göz önüne alındıkça yüksek bir veri gibi duruyor. Ama uzun pas isabetine bak, %39. Şimdi bununla beraber tehlike anında verdiği kararlarda biliyorsunuz ki Fenerbahçe savunmasının sürekli sorun yaşamasına yol açtı Osterwolde. Skriniar hiçbir zaman oyunu kurmakla yükümlü birinci oyuncu olmamıştı daha önce, en iyi döneminde bile. Fenerbahçe'de ise beklerden bu destek gelemeyince takımda en geriden oyun kurmaktan sorumlu isim oldu. Buna savunma metrikleri de dahil olunca oyuncunun geçen sezon yaşadığı sakatlıklar ortada. Yani demek istediğim, orada bir enerji birikmesi var ve bunun dağıtılması lazım. İşte Skriniar kesicilik, birebir etkinliği, güç gibi etmenlerle sahadaki yerini alacak. Onun yanında yeni sezonda yer alacak olan Ake, oyun kurulumunda etkinlik, topla mesafe kat etme gibi sorumlulukları yerine getiren isim olacak. O yüzden biz buna ne diyoruz eski dilde? Tandem. Öyle bir şey izleyeceğiz. Ayrıca oyuncunun sol bekte de görev yapmış

olduğunu biliyoruz. O yüzden maç içi bindirmeleri de önemli. Ama bir o kadar önemlisi bunu yaptıktan sonra pozisyon bilgisi Osterwolde'ye göre çok daha yüksek. Bakın Osterwolde'ye. Bak Osterwolde'ye göre yüksek diyorum. Yani sonra ileri çıkıp kademe hatası yaptığında hani kabak da bize patlamasın. Onu da parantez içi de söyleyeyim. Şimdi Fenerbahçe'de biliyorsunuz Greenwood gündemi var. Savunma arkasına patlayıcı koşular atabilen, oraya sızmaları seven bir isim. İşte Ake o bölgelere o isabetleri, topları atabilecek bir oyuncu. Biz hep öyle izledik. Baskıya gerek kalmadan topu 3. bölgeye doğru oynayabilecek bir oyuncu. İşte Galatasaray'ın zaman zaman hızı dolayısıyla eleştirilse de oyununda fark yaratan etmenlerden olmadı mı bu geride kalan 4 sezonda? Ne o? Abdülkerim. Onun oyun kuruculuğu. Ama Fenerbahçe'de biz o bölgenin tam anlamıyla dolduğunu hiç görmedik. Bakın iyi santraforlar geldi bu süreç içerisinde. Ama ya tamam, bizim iyi bir sol ayaklı oyun kurucu stoperimiz var mevzusu olduğunu ben hatırlamıyorum. Öyle olduğunu da düşünmüyorum. Peki el alem ne diyor? Oyuncu ile ilgili scouting raporlarına baktık. Yani onun bu hat kıran pasları, oyun kurulumundaki etkinliği, olumlu özellikler arasında sık sık dile getiriliyor. Total futbol analize baktık. Coach Voice'a baktık. Şu sözler çok ön plana çıkıyor. Ake birinci bölgeden oyun kurarken vücut oryantasyonunu sahayı en geniş açıyla görecek şekilde ayarlıyor. Rakip orta saha bloklarını delen pas açılarını bulma konusunda elit seviyede. Tabi bütün yorumlarda süt liman değil. Buralar iyi yorumlardı. Zaten süt liman olsa City'de devam etmesi veyahut başka Avrupa takımına yolculuk etmesi kaçınılmaz olurdu bu oyun kuruculuk meziyetleriyle. Ama eleştirilen yanları var. Bir tanesi ikili mücadeleden biraz kaçınan yapısı veya etkisizliği diyelim. Mesela Atleti'ye göre 2025-26 sezonunda zaten ligde 18 maçı, bunların 6 tanesi 11. Çıkma sebeplerinden bir tanesi bu. Yani Atletik'te bayağı sert bir eleştiri var yani. Ake hem üçlü savunmanın solunda hem de dörtlü sistemin sol bek stoper rollerinde güvenilir bir parça. Ama diyor 2025-26 sezonunda fiziksel ikili mücadelelerdeki bazı dezavantajları ve artan stoper rekabeti nedeniyle bir rotasyon kurbanı haline geldi diyor. Baktığınızda çok da uzağa gitmemek lazım. Fas maçı da yeni oynandı. 70 dakika falan oyunda kaldı. 0 ikili mücadele kazanma oranıyla oynadı. 4 top kaybı yaptı. Sadece 2 pas arası yaptı. Ama yine en öne çıkan oyun özelliği neydi? 17 kere top kazandı. %89 pas isabetiyle oynadı. Şampiyonadaki bir oyuncunun performansı takımın genel performansından da azade değerlendirilmez, onu da söylemek lazım. Şimdi tabii oyuncunun özellikle son 2 senedeki olumsuz ikili mücadele performansları, işte savunma yönü çok mu zayıf gibi bir yorum da çıkartılmasın. Aynı Atletik'ten bahsettim. 2023 yılında şöyle diyorlardı. Sadece 1.80 olmasına rağmen olağanüstü düello başarısı var diyordu. O zaman zamanlaması övülüyordu. Hızlanması övülüyordu. Patlaması övülüyordu. Yani işte patlayıcı kanatlar, Bukayo Saka gibi, Vinicius Junior gibi, onları etkisiz hale getirmede çok etkili bir oyuncu deniliyordu. Buradan getirmemiz gereken yorum şu. Biliyorsunuz özellikle Süper Lig'de Galatasaray ve Fenerbahçe rakibi açabilmek adına savunmayı öne çıkartıp zaman zaman arkada boşluk verebiliyor. İşte geri koşular için donanımı olan bir oyuncu. Sadece bunu tekrar yapabileceği ortamın hazırlanması lazım. Pozisyon bilgisinden biraz olsun Osterwolde ile kıyaslarken bahsettim. Oyuncu uzun yıllarda Premier Lig'de oynuyor. Hollanda milli takımında oynuyor. Dolayısıyla nitelikli oyuncu abi, bilmediğiniz bir şey değil buralar. Yani adam Guardiola ile gözünüzün önünde oynadı. Gizli arka üçlü rolünde ustalaştı zaten. Savunma orta saha veya merkezi savunma pozisyonunda sorunsuz şekilde adım attı. Gelişmiş o takım arkadaşlarının arkasındaki alanı kapladı. Mükemmel o bizim Recep mekansal farkındalık diyor ona. Onu gösteriyor. Yani bu durumun en önemli katkısı ne olur? Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de savunma ile orta saha arasındaki blokların genişlediği anlarda buralara dalan her takım avantaj elde etti. Biz bunu gördük. Bunun engellenmesi için Karagümrük maçında 4 defansif orta sahayla çıkıldı. Sorun daha da derinleşti. Çünkü problem orta saha hattında değil. Takipten ve mesafe daraltmaktan sorunu savunma hattındaydı. Kısacası Ake ismi heyecanlanmayı gerektiren bir. Tamam. Çünkü oyuncunun cebinde bulunan metrikler aslında Fenerbahçe'nin eksikliklerini kapatmak için değerli. Bununla beraber oyuncunun kullanabileceği bir sistem yaratmak tabii ki İsmail Kartal'ın elinde. Şikrinyar, Ake, bunların konumlanması, beklerin bu iki oyuncuya nasıl katkı sağlayacağı, orta saha hattında hangi oyuncunun iki stoper arasına yanaşıp oyun kurulumunda yardımcı olacağı, stoperle kaleci arasındaki mesafenin nasıl kurulacağı gibi konular var. Bunları zaman geçince hep birlikte değerlendireceğiz. Ama bir kez daha altını çizmek gerekirse, bir, geçen sezon gördüğümüz kadar savunmadan çıkarken hata görmeyeceğiz. İki, oyuncunun Osterwolde kadar pozisyonunu kaçırdığını veya
topu bir yere indirmek, uzaklaştırmak istediğinde

0: kime servis yaptığını kolay kolay görmeyeceğiz. Bunlar kağıt üstünde tabii. Yani en azından bize vaat ettiği, bu zamana kadar tanıdığımız birisi. Ha, performansı düştü, oynama süresi azaldı ama bizim tanıdığımız Ake bunları vaat eder. 3. İsmail Kartal'ın oyun sisteminde beklerin çizgilerden ileri devamlı olarak çıktığını biliyoruz, hatırlıyoruz. Bu olursa elit seviyede kendini daha önce kanıtlamış iki tane stoper olacağı için psikolojik açıdan bile değerli bir durum yani. 4. Bana kalırsa geçen sezon çok tartışıldığı için söyleyeceğim. Ederson'a da bu hamle iyi gelecektir. Takımdaşlık açısından, kimya açısından, ki Ederson gibi bir kaleciyi geri kazanmak bence pek çok sorunu aşma konusunda da yardımcı olacaktır. Ama sakat mı? Yaşadı. Ama bir zahmet de Fenerbahçe'nin profesyonel yönetildiğini düşünüyor ve sakatlıkla ilgili bir analiz yapıldığını, sakatlık potansiyelinin hesaplandığını tahmin ediyor. Öyle inanıyoruz, öyle inanmak zorundayız. Yani bir daha sakatlanırsa olmayacak, bu kadar basit. Ama bu öngörüleri de yapmış olmalı ki bu transferler oldu. En azından ülkemizin güzide kulüplerine yakıştırdığımız profesyonel tavır bu. O yüzden bu konuyu çok uzun uzadıya geçmedim. Bilmediğiniz bir şey bence söylemedim. Ama oyun şekillendikçe, zaman arttıkça, biz İsmail Kartal ve formasyonuna biraz daha hakim oldukça gerek Ake'nin gerek diğer oyuncuların rolleriyle ilgili daha rahat fikir verebiliriz. Ben şu an için bu transferi olumlu görenlerdenim. Bakalım zaman ne gösterecek? Hep ne diyorum ben transfer konuşurken? Kağıt üstünde abi. Kağıt üstünde. Kalanı saha, takım olgusu, yaratılan ortam, bunlardan etkilenir. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.
1: Bu içeriğe ve daha fazlasına YouTube'da L1 Üçgen kanalından ulaşabilirsiniz.
2: Kim ne dedi?
3: Dici Futbol'a hoş geldiniz. Saydın Cingöz ben. Ali Naci Küçük'le birlikteyiz. Galatasaray'ın oldukça yoğun bir gündem var. Bu gündemi konuşacağız. Naci hoş geldin.
4: Teşekkürler. Hoş bulduk. Öncelikle izleyicilerimizden özür diliyorum. Ne yazık ki İstanbul trafiği sebebiyle 15 dakika gecikmeli
3: yine
4: başlıyoruz.
3: İyi. Yine iyi. Ben sana
4: yine de iyi. Aynen 10, öyle.
3: 15 dakika çok iyi. Geldin yolun itibariyle. Hoş geldin tekrar Naci.
4: Öncelikle ben yine teşekkür ediyorum. Desteğe ve ilgiye. Geçen haftada
3: biraz dinle diyorum beni ya.
4: Rekor kırmayı başardık. Aslında Aydın Cingöz sürekli beni canlıya çekmeye çalışıyor. Ben hep bant taraflısıyım ama canlı da gerçekten banttaki rakamları aşmayı, oralara ulaşmayı başardık.
3: Öncelikle teşekkürler. Geçen haftanın haberi sendendi zaten. John Duran'la Galatasaray anlaştığı haberi, ki son dakika yayın olarak girmiştik. Dilersen onunla mı başlayalım? Ne dersin? John Duran. Hiç yani yeni tabii bir şey varsa istersen onu alarak
4: tabii
3: başlayalım
4: ki
3: senden.
4: Zaten futbolcu yaklaşık 6 aydır Galatasaray'a gelmek için, deyim yerindeyse sarı kırmızı yöneticilerle sürekli olarak hem menajeri hem kendisi kontak halinde ve Galatasaray forması giymeyi, Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmeyi çok istiyor ve nitekim de Galatasaray'ın sunduğu şartları kabul etmiş pozisyonda. Tabii ki burada Al Nassr kulübü 77 milyon euro gibi ciddi bir bonservis ödemesi yapmıştı John Duran için. Burada tamamıyla artık olay kulüpler arasındaki görüşmelere kilitlenmiş durumda. Bu noktada da Galatasaray 5 milyon euro gibi bir ödeme yapacak Al Nassr'a, eğer ki anlaşırsa, okeyleşirse.
3: Öyle yeni bir görüş var.
4: Şu anda görüşmeler devam ediyor. Futbolcu da açıkçası Galatasaray ve kulübünün anlaşmasını bekliyor. John Duran Al Nassr kulübüyle de görüştü ve Galatasaray'da forma giymek istediğini ve transferine bir çözüm üretilmesini talep etti. Bir hafta 10 günlük dilimde ben bu olayın dediğim gibi çözülmesini bekliyorum. Çünkü futbolcunun özellikle çok ısrarla Galatasaray'a gelmek için kulübünü de baskılaması sonrasında Suudi kulübünün bir anlamda o direncinin kırılmasını bekliyorum. Neden, ne oldu peki? Tabii ki Galatasaray'ın ve John Duran'ın isteği sonrasında Suudiler bunu bir fırsata çevirip bonservisiyle bir anlamda zorunlu satın alma opsiyonuyla John Duran'ı Galatasaray'a vermek istedi ama Galatasaray bu noktada belli maddeler koyarak isteğe bağlı bir opsiyon maddesiyle John Duran'ı kadrosuna katmak adına Suudi kulübüne teklif sundu. Kiralık, yani bir yıl kiralık artı tamamıyla tercih hakkı Galatasaray'a bağlı olacak şekilde bir opsiyon maddesiyle bu işi çözmeye çalışıyor Galatasaray. Bir kez daha belirtelim, Galatasaray'ın Başkan Dursun Özbey'in, Okan Buruk'un bu transferi onay vermesinde 4 önemli kriter var. 1- uygun maliyeti, 2- 23 yaş altı kontenjanına girmesi, 3- John Duran'ın potansiyeli, 4- John Duran'ın geçmiş hatalarından ders çıkarıp Galatasaray'ı konfor alanına sokacak maddeleri de kabul etmiş olması. Şimdi Türkiye'de 10+4 kuralı

0: gibi bir sınırlama var. Kulüpler buna göre planlama yapmak zorunda. Belki birçok taraftar bunu gözden kaçırıyor ama Galatasaray'ın şu anda mevcut oyuncu havuzunda 9 artı 1 yabancısı var.
1: Bir yani
0: Naga, Renata Naga. Ha, sadece tamam. Galatasaray'da 23 yaş altı kategorisine girebilen tek futbolcu. Ha, Yelert'i falan saymıyorum. Nelson'u saymıyorum. Çünkü onları elden çıkaracak Galatasaray. Lemina'yla da kontrat uzatma kararı aldığı için Galatasaray şu anda mevcut. Icardi'yi kenara arıyorum. Biraz sonra geleceğiz o konuya. Şu an Galatasaray'ın kadrosunda 9 tane yabancı futbolcu var. Yani artı 1 var. Yani senin ne kadar kontenjanın var abi? 1 artı 3. John Duran da o artı 3'e giren çok potansiyelli bir santrafor olduğu için ve Okan Buruk da ben Lig Şampiyonlar Ligi Osimhen'e es verdirebilirim John Duran'la dediği için Icardi'den bağımsız olarak böyle bir hamle yapmak istiyor. Al Nassr'la Galatasaray el sıkıştığı an John Duran ilk fırsatta İstanbul'a gelir. Çünkü hani Hakan Altun'un şarkısı var ya, telefonun başında çaresiz bekliyorum. Evet, şu an John Duran aslında o şarkıyı dinliyordur muhtemelen. Galatasaray'da gelip antrenmana çıkmak için gerçekten de dört gözle bekliyor.
1: Peki burada olmaz da diyelim ki yabancı kuralında tamam kardeşim bu kurala gerek yok dediler. 14 tane oyuncu istediğiniz yaşta alabilirsiniz gibi bir şey çıktı diyelim.
0: Evet.
1: Yani Galatasaray en önemli unsur Duran'ın gelişinde bu artı 4'teki yaş meselesi mi? En önemli unsur bu mu yoksa diğer özellikler mi?
0: Yaş meselesi ve maliyeti artı potansiyeli. Yani bir anlamda John Duran kendi içinde riskler barındıran bir futbolcu mu? Evet, Fenerbahçe kariyeri bunu söylüyor. Ama artıların daha yüksek olduğunu düşünüyor. Yani o riskleri alabilecek düzeyde görüyor Galatasaray. John Duran'ın yaklaşımı, geçmişten çıkardığı dersler, potansiyeli ve biraz önce dediğim gibi maliyet ve 23 yaş altı kriteri.
1: Peki şimdi bu yabancı sınırında yeni bir gelişme var mı sende?
0: Vallahi bende yok. Şöyle bir şey var. Hatta onu bana galiba işte konuşuyorduk seninle de. Ben de birkaç telefon trafiği yaptım. 18 kulübün 18'de tamam derse Türkiye Futbol Federasyonu yabancı sınırlamasıyla alakalı bir geri adım atar. Ama bizde genellikle şöyle olur. Kulüpler birbirine herkes tamam diyor. Zaten sadece bir Kocaeli Spor'un bir ama fakat gibi bir yaklaşım varmış. Hani böyle biraz ön yargılı bir bakış açısı varmış. Yabancı sınırlamasıyla alakalı. Yani mevcut kuralın devam etmesini isteyen bir tavır sergilemiş ama ya bizde biliyorsun masada herkes tamam der, perde arkasında çıkar. Söylemlerle eylemler değişir. Burada 18 kulüpte imza verir mi? 18 kulüpte federasyona gidip bu kural değişsin der mi? Orada büyük bir soru işareti var. Ve benim aldığım vibe sanki Galatasaray tarafından bu kural değişmeyecek. Biz de artık bu kurala göre oynamak zorundayız. Bu kurala göre planlama yapmak zorundayız.
1: Fenerbahçe tarafında da en yetkili isimlere sordum. Bayağı direniyormuş federasyon bu arada.
0: Evet.
1: Bu konuda onu söyleyeyim. Ama Fenerbahçe diyor ki bu konuyla alakalı olarak kardeşim tamam yani 18'de 18 istiyorsunuz. Adamlar istemiyor. Yani şu anki tabloda rakamları veriyorum. 13 kulüp tamam diyor. 5 kulüpse hayır diyor. O zaman sen çoğunluğa bakacaksın. Yani oradan da bir bastırıyor Fenerbahçe tarafı. Bu oldukça kritik. Galatasaray'ın bir açıklama yapmasını bekliyor musun? Bu biraz da kamuoyu
0: meselesi. Yabancı kontenjanı. Evet, evet. Yok, zannetmiyorum artık daha bu saatten sonra. Yani belki Sayın Başkan bir açıklama yapar ama değiştirebilir mi bu kuralı zannetmiyorum. Galatasaray'ın tek başına tavrı değil artık. 18 kulüp el ele gelecek, bir tavır sergilerse o zaman federasyon geri adım atar. Yoksa Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş belli ki federasyon bu noktalarda biraz inatçı çözüm üretmiyor.
1: Galiba şöyle olacak Naci. Bugün bu arada yayına girmeden önce konuştuğumda şu formül bayağı bir ısınıyor. Bunu daha önce Galatasaray mı o formülü götürmüştü? Yani bu artı dördün ikisi 2000 evet. Doğumlu ve üstü olsun. Diğeri 2000 kaçtı? 3.
0: Açılımı da şuydu işte 10 artı 2 artı 2.
1: Evet. Sanki o olabilir. Biraz oraya iş dönmüş gibi değerlendirmeler de var.
0: Evet. Yani eğer olursa bunu yaklaşık 1,5-2 ay evvel Galatasaray resmi şekilde federasyona başvurarak talep etmişti ama bekleyip görmek lazım.
1: Peki şimdi bir başka mesele Galatasaray'da özellikle tabii transferlerde çok büyük bir hareketlilik olması bekleniyor daha doğrusu. Şimdi Galatasaray'ın eli biraz daha rahat. Sezon geç başlayacak ki geçen haftalarda da bunu konuştuk. Hatta ben geçen hangi yayındaydı hatırlayamadım. Mesela Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki en büyük fark Fenerbahçe'deki bu transfer baskısı meselesi. Bir, yönetim değişti. Erken başlayacak. Vaatler var. Dolayısıyla bu baskın çok normal. Yani yer değiş, bu baskı Galatasaray olurdu. Ama yavaş yavaş benim gördüğüm Galatasaray'da da artık hadi hadi hadi demeler.

0: başladı.
1: Evet. Ya Galatasaray'da baskı değil, çok yoğun bir pres var, hatta protesto var. Ben son dönemde işte başkana ve yönetime karşı çok sayıda hashtag açıldığını görüyorum. Hatta
0: şimdi şunu sorayım o zaman. Galatasaray bu sezon bonservis harcamadan kiralık oyuncuya mı gidecek?
1: Hayır abi. Yani şimdi ben bunu da anlamıyorum. Galatasaray sadece kiralık oyunculara bakıyor. Bonservis harcamayacak. Abi Bruno Fernandes'in bonservisi var mı? Var. Can Uzun'un var mı? Var.
0: Hani sanki bunlardan mesela vazgeçilmiş gibi.
1: Hayır abi, vazgeçer mi? Ya Galatasaray doğruyu yapmanın peşinde. Şu anda yine birileri yangın çıkarıyor abi. Şimdi Galatasaray, Fenerbahçe ne zaman açıyor abi sezonu? 23 Temmuz. Yanlış hatırlamıyorum değil mi?
0: Resim açımı söylüyorsun.
1: Aynen 22 ya da 23 ya. Temmuz.
0: 22 mi? 21-22 yani.
1: Ya tamam. Temmuz'un 22'si.
0: 15-16.
1: Beşiktaş 22 Temmuz. Galatasaray sezon başı lig maçıyla başlıyor. İlk Avrupa maçı Eylül'de. Şimdi Galatasaray'ın transfer çalışmaları hiç mi yok? Abi var tabii ki, çalışıyor. A, B, C, D. Bütün formülleri üzerine çalışıyor Galatasaray. 10+4'e de bir göre de bir projeksiyon belirledi Galatasaray. Ama Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve yönetimin planlaması şu: doğru zamanda, doğru isme, doğru rakam. Şimdi sen kalkıp hep anlatıyorum abi, Lucas'ı 2 ay boyunca istedin. 15 milyon eurodan açtılar kapıyı. 6 milyon euroya aldın Lucas'ı. Transfer bir süreçtir. Sen şimdi gidip evet Can Uzun için 60 milyon euroyu masaya koyarsan Can Uzun'u bugün alırsın.
0: İstersen alırsın.
1: Bruno Fernandes için Manchester United masasına 50 milyon euro koyarsan alırsın. Ama Galatasaray başkanı transfer yaparken Galatasaray ve geleceğini düşünerek yapmak istiyor. Doğru rakamları vermek istiyor. Yüksek astronomik rakamlar ödeyip kulübü zarara sokmak istemiyor. Yani orada timing çok önemli. Bunların hepsi bir süreç. Galatasaray Bruno Fernandes'le de görüşüyor. Galatasaray Can Uzun'la da görüşüyor. Galatasaray Leslie'yle de görüşüyor. İşte Galatasaray şimdi John Duran'la da görüşüyor. Yani Galatasaray'ın birçok opsiyon noktaları var. Ama doğru rakamda olduğu an bu işi bitirmenin peşinde.
0: Bir de bu kural
1: şimdiden
0: meselesi.
1: Yangın çıkarıp bonservis harcamayacak. Abi Galatasaray bonservis harcamadan Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final hayalini kurdurabilecek bir kadro kurabilir mi? Ha şu anda yaptığı ne Galatasaray'ın? Ha bir saniye. Kural yeni çıktı. Bir, Lemina'yı uzatıyorum. Icardi'den haber bekliyorum. Kontenjanım dolu mu boş mu? Bir saniye, bir Icardi'yi bekleyeyim. İki, Davinson'a çok fazla teklif var. Davinson Sanchez'in bir durumu netleşsin. İki, diğer konu, Saray'a teklif var. Acaba Gabriel Saray'la alakalı bir aksiyon alırsa ben orta sahaya bir değil iki tane üst düzey ekleme yapayım. 3. Can Uzun'la Bruno Fernandes'in maliyetini düşürüp hangi matematikte hangi oyuncu daha doğru, ona göre bir karar vereyim. Kısaca ben acele etmeyeyim ve yeni sezon başlamadan önce doğru kadroyu, doğru nitelikte oyuncuları doğru maliyetle kurayım. Şimdi ben burada Galatasaray'ın doğru matematik yaptığı görüşündeyim abi. Hani niye bugün yangın var abi? Niye köyü yangına vermeye çalışıyorsunuz?
0: Şu var mı
1: ya abi? Gelirken Şahan Gökbakar'ın paylaşımını gördüm. Ya sevgili Şahan, sen çok iyi, hepimizi güldürüyorsun. Çok iyi bir Galatasaraylısın. Galatasaraylıların hepsi de zamanında o kadar tehlikeli noktalarda aynı bizim gibi Galatasaray'ın haklarını savunduğun için seni çok seviyor. Ama sen kalkıp Galatasaray başkanına, Galatasaray yöneticisine simitçi, kahveci, gazozcu, otelci falan filan diyemezsin abi. Dememelisin ya. Bu hakarete girer çünkü. Eleştirebilirsin bak. Eleştirebilirsin ama hakaret olmaz abi. Ki biz sana eğer ki Recep İvedik dersek hakaret olur bence ya. Recep İvedik çok büyük bir tiyatro, film, senaryo, sinemacılıkta karakter. Muhteşem bir olay. Ama sen kalkıp koca Galatasaray kulübüne 5 tane şampiyonluk kazandıran, 2 tane sayın rahmetli, bir kez daha analım, Mustafa Cengiz'in şampiyonluklarında Belhanda'sını, Fegoli'sini, Mariano'sunu, Fernando'sunu getiren, Gomis'i getiren, yani kısaca 7 şampiyonlukta direkt etkisi olan bir Galatasaray kulübü başkanına otelci diyerek bence aşağılamamalısın ya. Olmaz böyle bir şey. Ya da Sayın Abdullah Kavukçu, Osimhen rüyasını, hayaline kim inandırdı abi? Hangimiz inanıyorduk? Sayın Abdullah Kavukçu inandırdı. Sen şimdi biri otelci, biri simitçi. Ne bekliyoruz ki dersen, abi Galatasaray anlamadım, 13. mi oldu? Galatasaray şampiyon bitirdi ya. 4 yıl üst üste şampiyon oldu. Şampiyonlar Ligi'de 16'ya kaldı. Ve şimdi çeyrek final hayaline, hedefine ulaştıracak bir kadro planlaması içinde. Ama bir sakin abi. Ya Galatasaray elbette ki bonservis harcaması yapacak. Elbette ki takviyeler yapacak. Ama daha Temmuz'un 6'sı transfer döneminin bitimine tam 2 ay

0: var. Hatta 2 aydan fazla zaman var. Abi transferler nerede? Dursun Özbek istifa, Abdullah Kavukçu istifa, Okan Buruk istifa, Eray Yazgan istifa. Abi ne oluyoruz ya? Evet, baskılama doğru zamanda Galatasaray'ı başarıya götürüyor. Ama bugün o gün değil. Evet, bugün tarih 15 Ağustos olsaydı, 20 Ağustos olsaydı, Galatasaray hiçbir transfer yapmasaydı kesinlikle katılırdım. Hakaretler dışında, eleştiri noktasına. Ama daha bir dakika abi. Bismillah ya. Ve bu kulüp şu anda orta saha transferi için net bir şekilde, sıcak bir şekilde masada. Biraz sonra anlatacağım. İnşallah da olur. İki, yedek golcüsü için masada. Santrafor'u için. Zaten senin önünde Osimhen. Ya senin bugün var ya bak. Yani yaptıkların, kadroda tuttukların, tutmadıkların, aldıkların, alamadıkların, bunların hepsi bir transfer başarısıdır. Bugün senin Osimhen'i huzur içinde kadroda tutabilmen bile başarıdır abi Galatasaray yönetimi için. Ya bunları es geçiyor insanlar. Yoksa ben kimsenin avukatı falan değilim kardeşim. Ben sadece gazeteci ve Galatasaraylıyım. Benim tarafım Galatasaray. Ne Sayın Dursun Özbek, ne Sayın Abdullah Kavukçu. Ben Adnan Polat'la da iyiydim, Ali Dürüst'le de iyiydim, Abdurrahim Albayrak'la da iyiydim, Haldun Üsnel'le de iyiydim, Ergun Gürsoy'la da iyiydim, Fatih Gökşen'le de iyiydim, Murat Yalçındağ'la da iyiydim, İbrahim Atipoğlu'yla da iyiydim. Çünkü ben Galatasaray dostuyum kardeşim. Ben kimsenin avukatı falan değilim.
1: Şimdi burada özellikle bu transferler meselesinde şu konuyu anladığım kadarıyla Galatasaray'da irdeliyor. Ya şimdi bu kurala göre transfer yapmakla olası değişecek kurala göre transfer yapmak arasında bir fark var.
0: Tabii ki.
1: Bir maliyet farkı da var.
0: Ya kesinlikle.
1: Yani diyelim ki oyuncu olacaksın sen transfer yapmak için. Şimdi bu kurala göre masaya oturursan başka bir hikaye. Olası bir değişikliğe göre yaparsan başka bir hikaye. Aslında hani bu şımarıklığı niye bağlıyorsun peki? Bu şımarıklık bir taraftan yani. Orada öyle ya, hakikaten adama da haksızlık ediyorlar yani. Dursun Özbek özelinde söylüyorum yani.
0: Ya ne söyleyeyim şimdi, sen bu 10 artı 4 matematiğine göre bir projeksiyon belirliyorsun ve buna göre yürümek zorundasın. Buna göre bir transfer statüsü belirlemek zorundasın ve bunu yapıyor kulüp. Şimdi birçok oyuncu yazıyorlar genç. Abi gitti Galatasaray birçoğuna. Şampiyonlar Ligi'nde elit kategoride oynayabilecek düzeyde 23 yaş altı oyuncu ya sana çarpı 2 çarpı 3 çekiyor ya da Türkiye'ye gelmem diyor. Buna rağmen doğru matematikle Galatasaray oradan oyuncuyu ikna etmiş durumda. Kim bu isim? Burnley'de forma giyen Leslie. Ve geçen sezon Premier Lig'de çok fazla karşılaşma oynadı. Fransa U21 oyuncusu. Önünün açık olduğu dile getiriliyor. Ve Galatasaray ilmik ilmik bir aydır, bir buçuk aydır bu transfer için çalışmış.
1: Oldu mu?
0: Haluk Yürekli vermişti. Kendisine tebrik ediyorum ilk olarak bu haberi. Galatasaray masada teklifini de sunmuş durumda. Sayın Başkan da onaylamış durumda. Ama şimdi Burnley Leslie için daha bir sezon önce Chelsea kulübüne 28.7 milyon euro bonservis ödemiş. Şimdi bu oyuncuları almak kolay mı? Önemli olan abi sen kulüple temasa geçtin. Oyuncuyu ikna etme noktasına geldin. Oyuncuya projeksiyonuna inandırdın. Ve şimdi kendi matematiğinde o paketi, o ayırdığın 60-70 milyon euro doğru yönetmek için formüller üretiyorsun. Diyorsun ki bir sene kiralayayım, opsiyon maddesi koyayım ve oyuncuyu Türkiye'ye çekeyim. Ya şimdi bunlarla uğraşıyor Galatasaray. Ya Galatasaray sanki ne diyeyim, yan gelip yatıyor Sayın Başkan, Sayın Abdullah Kavukçu. Biz şampiyon olduk, böyle devam edelim mi dediğini düşünüyorsunuz siz. Ya böyle demiyorlar. Ya da Galatasaray işte Temmuz ayında şampiyonluğu kutluyor. Kutlayacak tabii ki abi Galatasaray şampiyonluğu. 10 ay şampiyonluk için mücadele ediyor. Bırak da 4 yıl üst üste Türkiye tarihinde ikinci kez şampiyon olmuş. Gitsin kutlasın abi başkanıyla. Ama şampiyonluk kutlamasından 3 gün önce ikinci kez transfer toplantısı yapıldı İstanbul'da. Ya ben bunu şımarıklık değil de haksızlık olarak görüyorum.
1: O transfer toplantısında nasıl kararlar çıktı? Var mı bir karar orada? Yoksa diğer maddelere yavaş yavaş geçeceğim.
0: Aynen, o Leslie konusunda daha geniş pencerede açacağım bilgilerle.
1: Yani başkanın onay vermesini anlatacaksın.
0: Evet, Sayın Başkan'ın onay verdiğini de belirtelim. Şimdi şöyle söyleyeyim. Tabii ki daha önce dile getirmiştim. Okan Hoca'nın öncelikli olarak belirlediği 3 tane mevki var. 1- 10 numara pozisyonu. 2, 6, 8, 3, yedek golcü. Yedek golcün John Duran. Al Nasır'la masadasın zaten. Futbolcuyla el sıkıştın.
1: Peki.
0: Orta saha transferi. O kontenjana uyan, yani artı 4'e uyan kontenjanda orta sahadaki hedefin bölümünde forma giyen Leslie.

0: Anlatayım mı Leslie'yi?
1: Birazdan geleceğim ona.
0: Ha, birazdan mı?
1: Birazdan geleceğim.
0: Aynı zamanda da Lemina ile alakalı bir karar çıkarıldı o gün. Çünkü soru işareti vardı kontenjanın değişmesiyle birlikte. Acaba Lemina ile devam edelim mi, etmeyelim mi? Daha nitelikli, daha iyi oyuncuyu acaba bir tık üstte maliyette bulabilir miyiz diye. Abi alternatifler geldi. Sayın Başkan Hoca, Sayın Abdullah Kavukçu değerlendirdiler. Abi Lemina'nın 2 yıllık maliyeti 7 milyon euro. Diğer alternatiflerin maliyeti ise bonservis ödeyeceği için ya da imza parası ödeyeceği için ya da daha nitelikli oyuncu alabilmen için, yani biraz daha genç Lemina.
1: Artı kaç veriyorsun?
0: Geç. Abi biri 7, biri 20-25 bandında. O yüzden de Sayın Başkan ve Hoca Lemina ile devam edelim kararını aldı. Okan Hoca'nın da Lemina ile devam etme matematiğindeki görüşü şu. Bir, üst düzey maçlarda çok iyi konsantre olur ve sana 20 karşılaşma en az üst düzey performans verir. İki, rotasyonda kullanırım. Yedek kaldığında sorun çıkarmaz ve gerekirse hamle oyuncusu yaparım. Üç, sol stoper rotasyonumuz dar. Abdülkerim Bardakçı sadece orada sürekli olarak forma giyiyor. Lemina sol stoperde de çok iyi performanslar sergiledi. Bunun en büyük kanıtı da geçen yıl oynadığı karşılaşmalar. Yani Lemina aynı zamanda sol stoper ihtiyacını da gideren ikinci oyuncu opsiyonu olacak Abdülkerim'in arkasında.
1: Bu Aral Şimşir.
0: Aral Şimşir.
1: Trabzon'a gitti galiba.
0: Çok güzel olay.
1: Ne oldu?
0: Şimdi abi bak, yani öyle bir yangın çıkarıyorlar.
1: Bu arada
0: ki
1: yayınımıza beğeni rica edeceğiz.
0: Tabii ki hem beğenileriyle.
1: Birazdan süper chatleri de hızlıca geçeceğim. Okuyacağım bazı gelenleri.
0: Aral Şimşir olayının perde arkasını net bir şekilde aktarayım size. Olayın aktörleriyle farklı farklı, hem futbolcu temsilcileriyle hem kulüp yetkilileriyle görüştüm. Şimdi Aral Şimşir konusu daha Dünya Kupası. Bak daha Dünya Kupası başlamadan evvel,
1: evet,
0: Galatasaray'ın masasına geliyor. Maliyetleri de ortada. Şunu söyleyeyim, 15 milyon euro Midland kulübü bonservis talep ediyor. Galatasaray kendi içinde bir toplantı yapıyor. Ve nitek çıkıyor. Zaten burada başrol diye niteleyebileceğimiz önemli karakterler var. Ve Can Uzun'u transfer etmek istiyoruz. O yüzden Aral Şimşir bizim için bu maliyetlere doğru bir yatırım olmayabilir deniliyor. Nitekim Galatasaray masada yok. Ama Midland kulübü ne yapıyor abi? Trabzonspor masadayken kurnaz bir şekilde bonservis rakamını arttırmak için Trabzonspor'a diyor ki Galatasaray masada. Galatasaray da istiyor bu oyuncuyu diyor. Ve nitekim de Trabzonspor unuttum değerli ikinci başkanın ismini. Zeynat mıydı?
1: Zeyyat Kafkas.
0: Zeyyat Kafkas Bey Galatasaray yöneticilerini arıyor. Sayın Abdullah Kavukçu. Sayın Ertuğrul Doğan Başkan ve Abdullah Kavukçu'yu arıyor. Galatasaray diyor ki biz masada yokuz. Biz Aral Şimşir transferinde yokuz. İstediğiniz gibi pazarlık yapabilirsiniz. Belli ki Danimarkalılar fiyatı yukarı çekmek için bizim ismimizi kullanıyorlar. Galatasaray'ın ismini kullanıyorlar. Biz Aral Şimşir transferinde yokuz diyor Galatasaray. Yoksa Galatasaray Aral Şimşir'i bitirme noktasında olacak, isteyecek. Trabzonspor telefon ettiği için geri çekilecek. Ya bunun üzerinden bir senaryo üretiliyor. Bunun üzerinden Galatasaray Başkanı ve yönetimi hedef alınıyor. Ve istifalar bilmem neler. Ya arkadaş, Galatasaray Trabzonspor masadayken potansiyelli görüp gelecekte katkı alabileceğine inandığı Naga'yı Trabzonspor'un elinden almadı mı
1: hatta
0: arkadaş?
1: Hatta kriz oldu orada.
0: Evet. Aran açıldı. Ya şimdi Galatasaray Aral Şimşir'i net bir şekilde istiyor olsa, anlatsa, Trabzonspor telefon açtı diye teşekkürler buyurun sizin olsun der mi abi ya? Der mi? Transfer böyle bir rekabet abi. Böyle bir rekabet. Yani o yüzden Galatasaray'ın Aral Şimşir'le alakalı, bak hatta o transfer toplantısı dedin ya.
1: Evet.
0: Geçtiğimiz hafta, evet, çarşamba günü, evet, yapılan toplantı. Orada zaten Aral Şimşir'in de ismi konuşuluyor. Hayır, yokuz deniliyor abi.
1: Kapatıyorlar konuyu.
0: Masada yokuz deniliyor. Çarşamba günü Galatasaray Aral Şimşir defterini hop kapatıyor. Çöp kutusuna gönderiyor yani. Geri dönüşüm kutusuna gönderiyor abi. Yani Galatasaray masada olsa Trabzonspor'a buyurun alın ben yemedim siz yiyin der mi abi? Ya ama insanlar yani hani diyorlar ya, yanlış anlamayın yani, benzetme yapacağım. Bir deli bir kuyuya taş atıyor abi, kırk akıllı inanıyor. Tabii ki Trabzonspor medyası Trabzonspor'un bu başarısını güzelleme adına Galatasaray'ın elinden aldık. Ya da Galatasaray

0: Trabzonspor'a öncelik verdi. Ha bak şu doğru, bir kez daha belirteyim. Dün akşam hem Zeyyat Bey hem Sayın Ertuğrul Doğan arıyor Galatasaray tarafını. Ama Galatasaray diyor ki...
1: Galatasaray yardımcı olmuş.
0: Ha belli ki Midland bonservis rakamını arttırmak, fiyatı yükseltmek için bizim ismimizi kullanıyor. Galatasaray ismini kullanıyor. Biz masada yokuz. Ona göre pazarlığınızı yapabilirsiniz diyor. Yok geri çekilme, yok Trabzonspor'a jest yapma. Abi jest yapacak olsa Galatasaray. Abi olayı verdi mi sana jest yaparak Trabzonspor Kulübü Başkanı? Ya da Uğurcan'ı verdi mi jest yaparak? 30 milyon euro verdin ya. Ki Trabzonspor Başkanı o günkü toplantıda dedi ki aman beni camiamda topa tutarlar. 36 olarak açıklayayım bunu, stopajı KDV'yi de içine koyayım. Öyle açıklayayım bonservisini. Tamam dedi Galatasaray. Sen bir jest görmedin ki Trabzonspor'dan. Niye jest yapsın yani? Aral Şimşir'den Trabzonspor'un telefonu üzerine Galatasaray niye vazgeçsin abi? O yüzden söylüyorum yani, bunları da belirtmek lazım.
1: Dolayısıyla Aral'la ilgili bir durum mu?
0: Söz konusu değil.
1: Tamam.
0: Dediğim gibi Galatasaray teşekkür ediyor. Aral Şimşir'le ilgilenmiyor. O talep sonrasında ve Trabzonspor'a da söylüyor.
1: Peki. Şimdi en azından bunu tamamladık. Dursun Özbek'in onay sürecine geçelim.
0: Evet.
1: Dursun Özbek ya da birkaç süper chat'i bakayım istersen. Tabii, müsaadenle. Onları istiyorsun? Da okuyalım. Çünkü patron çok sayıda süper chat vardı. İzleyenlerimize de teşekkürler. Onları da Muzaffer şimdi hızlı hızlı ekrana getirecek. Ben de bunları okuyacağım. Bu arada eksik olmasın izleyenlerimiz. Sağ olun, var olun. Yayınımızı beğenir veya abone olursanız Digifutbol'a çok da memnun oluruz, mutlu oluruz. Şimdi Umut Aydemir.
0: Evet.
1: Bakalım taraftar tepkilerini bastırmak ve taraftarı konsolide etmek için bugün hangi transfer yapmışız? Yaşasın Dursun Özbek.
0: İşte.
1: Yani az önceki meseleden devam ediyor. Evet, devam edelim. Galatasaray'ın futbol aklı eşittir yabancıdır bilmediğini iki Türk menajerinin eline bakan yönetici Haziran'da 15 milyon euro almak varken ucuzlar diye bekleyip transferin son günü 30 milyona Uğurcan'ı alıp meteler düzülen başkan.
0: Ya bu süreç
1: bayağı tepki var ya.
0: Ya inanılmaz bir tepki. Yani bugün ayın 6 Temmuz. Abi sen geçen sezon şampiyon oldun. Osimhen senin elinde, Uğurcan senin elinde, Lucas'ı senin elinde. Ya Türkiye'nin en değerli kadrosuna sahipsin. Doğru matematiği gütmeye çalışıyorsun. O günkü konjektürde de Uğurcan'ı son gün Galatasaray kapıya dayanıp 15'e değil 30'a almadı. Galatasaray 1,5 ay, gerçekleri konuşalım, Ederson'u bekledi arkadaş. Galatasaray Ederson'u bekledi. İstediği rakama düşürmeye çalıştı. Daha sonra düşüremeyince Sayın Başkan Dursun Özbey'in belirlediği maliyetlere, onun üstüne dedi ki başkan, Uğurcan matematiği daha doğru, Uğurcan'a gidip alalım dedi. Bu kadar.
1: İş yaptı mı?
0: Ortada.
1: Peki devam. Dün yeni forma almak için Galatasaray Spor'a gittim. Satın alma opsiyonu kiralama teklif edip 1000 TL önerdim. Garip garip baktılar. Sebebini anlayamadım.
0: Ya hep bir nazire işte.
1: Sayın Ali Naci Bey, Galatasaray Spor'dan kiralık opsiyonu forma almıyor muyuz? Galatasaray yönetimine sorabilir misiniz?
0: Bak bu da bak, kiralık satın alma opsiyonunu genç oyuncular için uygulamaya çalışıyor.
1: Sen bir şey söyleyeyim bak.
0: 30'ları 40'ları vermemek
1: için. Valla Dursun Özbek.
0: Çok zekice abi. Galatasaray liseden geliyor diyoruz ya. Lise kültürü var. Galatasaray tarafında, Galatasaray taraftarında da o zeka ve zekice hamleler var. Teşekkür ediyoruz.
1: Affetmem diyor. Yani sen
0: ama
1: diyor, ben de seviyorum.
0: Galatasaray bu da başarı yetiyor da. Ben sadece fazla dozaja anlam veremiyorum. Yani evet, eleştiri çok güzel. Fakat doğruysa abi Galatasaray peki bonservis yatırımı yapıp Can Uzun'u, Bruno Fernandes'i
1: baskı
0: ya da
1: iski
0: oyuncuyu
1: baskı yaptık aldı.
0: Değil mi? Kahraman biziz diyoruz.
1: Öyle olur. Öyle olur. Baskı tabii yaptık aldılar derler bence.
0: Zaten
1: bu da bir taktik.
0: Katkısı çok ayrı.
1: Bu arada bu yazılanlar tamam da gönülden, yani insanlar sonuç böyle daha iyi gitsin
0: başarısını
1: diye.
0: Başarısını istiyor herkes.
1: Ve bir yandan ya biz bu kadar çalışıyoruz. Yani şey, bu kadar başarı sağlıyoruz. Para kazanıyoruz. Hala biz niye kiralık bakıyoruz kardeşim? Biraz şey de var bak, ben sana söyleyeyim. Şimdi Fenerbahçe neydi? Ake'yi getirdi. Şimdi Greenwood konusunda Fenerbahçe bence ciddi anlamda masada. Yani olursa kimse şaşırmasın. Bu haberler de yılıyor. Biraz aslında o karşılık bir şeyi de beraberinde getiriyor Naci. Baskıyı da beraberinde getiriyor.
0: Abi benim tamamdır görüşüm. Senin rakibin elbette ki kadrosunu Galatasaray seviyesine, senin seviyene çekmeye çalışıyor. Tabii ki daha hızlı olacak. Çünkü maçı 22 Temmuz'da. Ama senin aceleye ihtiyacın yok. Ya aceleye gerek yok. Niye milyon euroları sokağa atsın abi Galatasaray? Galatasaray mali disiplini oturtmaya çalışıyor ve aynı zamanda da dediğim gibi doğru takviyeleri yapacak. Bonservisli transfer yapmayacak dersen Galatasaray, yanlış söylemiş olursun. Bonservisli transfer yapacak Galatasaray. İzleyip göreceğiz abi hepimiz. Kiralık satın

0: Kışın çocuklarıma bilgisayar istediklerinde paramızı şimdi harcayamayıp en güzelini yazın alırız demiştim. Şimdi de para yok diyorum. Sayın Dursun Özben, taktikleri için teşekkürler. Param cebimde yalnız. Acayip ya. Tamam. Bir malın fiyatı bellidir. Gece pazarına sadece çürük mal kalır. Taraftar artık yemiyor. Plansızın en büyük özeti Lemine ve Icardi beklemektir. 10+4 varken Aral kaptırmak plansızlıktır.
1: Peki ben soruyorum şimdi. Galatasaray Osimhen'i ne zaman aldı? Hı? Transferin son günü.
0: Şey mi söylüyorsun? İlk
1: Galatasaray Icardi'yi ne zaman aldı?
0: Son günü.
1: Icardi ile Osimhen çürük mal mıydı? Soruyorum. Mesajı güzel. Soruyorum sadece.
0: Peki.
1: Ya olmaz yani.
0: İyi yerden geldin yalnız.
1: Hayır,
0: Frankfurt'tan daha yeni 50 milyon euroya Brown'u sattı Bayern'e. Para ihtiyaçları yok. Bence Can Uzun'un istediklerini para verilmezse satacaklarını sanmam demiş. Özbek.
1: Tabii ki tok satıcı.
0: Devam. Ali Naci, ben sırf Sayın Dursun Özbey'e yanılmak için video çektiğini düşünüyorum. Yapmayın etmeyin ya.
1: Ya Sayın Başkan da eleştirdiğimiz...
0: İyi de adamın da bir
1: sezon
0: hakkı...
1: Sezon boyunca var. Bak İyi bir de... şey söyleyeceğim. Ben Sayın Başkan'ın...
0: Ben Sayın Başkan'ın böyle bir hiç demem. Adamın da bir savunması gereken noktalar var ya, bu kadar da değil ya.
1: Tabii ki Galatasaray değerleri, Galatasaray hakları, Galatasaray'ın parası ya. Galatasaray'ın asedini savunmaya çalışıyor adam.
0: Abi ve adam başarılı
1: senin şu anda eleştirdiğin adam... Başarılı mı, başarılı mı? 7 şampiyonlukta payı var. 7 şampiyon.
0: Hadi o 7'yi sayma, boş ver. Onu deme. Çünkü bu sefer diyecekler ki abartı diyecekler. Ben seni anlıyorum tabii söylediğin şeyi. Mustafa Cengiz'in... Yani Fatih Terim'le gelen Tudor sonrası tabii şampiyonlukta kadroyu kuran oydu. Dursun Başkan orada bir cinlik yaptı. Dedi ben seçimde öne alayım. Baskın seçime yapayım. Baskın seçimine gitti. Eyvallah, tamam. Ama şu an başarısız diyemezsin abi adama.
1: Evet.
0: Yani bu da bu kadar da bence haksızlık olur. Peki devam ediyorum. Şimdi gelelim şu şey meselesine Naci. Icardi meselesi abi. Ölüm tehditleri alıyoruz. Çok acayip bir şey. Olay senden başladı galiba. Menajeriyle konuştun. Menajeri ne diyor? Ama en çok merak ettiğim şey şu. Menajeri sana biz kardeşim kalıyor muyuz, gidiyor muyuz bir şey dedi mi Icardi ile ilgili?
1: Yok, sıfır. Zaten menajeri ben yayındayken 3-4-3 yayınındaydım. Açamadım tabii ki doğal olarak. Orada bir Icardi konusunu konuşmuştuk. Herhalde onu göndermişler. Chat beni aradı. Yayında olduğum için açamadım. Onun üstüne mesaj. Sonra o mesajı yayında okuyup karşılık verdim. Tekrar bir mesaj. Şimdi Elio Pino, biz konuşacağımızı ve yanıtımızı Sayın Dursun Özbey'e bildirdik diyor.
0: Öyle mi?
1: Evet.
0: Ha.
1: Şimdi Sayın Başkan'ın bir açıklaması var mı? Icardi ile Elio Pino'nun bir açıklaması var mı? Tamam mı, devam mı adına herhangi bir çıkarım var mı? Herhangi bir deklarasyon var mı? Yok. Niye yok? Hani Elio Pino açıklamasında diyor ya, biz Galatasaray kulübüne ve taraftarına olan saygımızdan dolayı sakinliğimizi ve sessizliğimizi koruyoruz. Galatasaray'da Icardi'ye olan saygısından dolayı Sayın Başkan şu an sessizliğini koruyor. Icardi'nin kontratı bitti değil mi? Sözleşmesi bitti. 30 Haziran itibariyle. Teşekkürler Icardi gibi bir paylaşım gördük mü? Demek ki Galatasaray'da Sayın Başkan Dursun Özbek de Icardi'ye aynı tavırla geliyor. Aynı yaklaşımla geliyor. Ama aynı samimiyette mi? Orası soru işareti. Neden bunu söylüyorum? Şimdi Galatasaray'ın aslında Icardi'ye önerdiği kontratın gerçek noktası şudur. 1 yıllık kontrattır o kontrat. 2 yıllık değil.
0: Çünkü opsiyon yok.
1: 1+1 yıllık kontrat.
0: Ha, 1+1.
1: +1 başarı opsiyonuna bağlı. Mesela Icardi neden oynama garantisi istediği haberleri çıktı? Çünkü o +1'i tamamlamak için. Mertens o +1'i kabul edip geldi. Neden kabul etmiyorsunuz Elio Pino? Mertens sıradan bir futbolcu muydu? Mertens Napoli efsanesi olarak Galatasaray'a geldi. 1+1 yılı kabul etti. İlk yıl oynadı ve ödülünü de sahada forma giyerek aldı ve kontratı uzadı. Sonra hatta +1 daha uzattı Galatasaray Mertens'e. Ama siz oynama garantisi isteyerek bir anlamda Galatasaray'ı baskılamaya çalıştınız. Sayın Başkan da dedi ki ben böyle bir garanti veremem. Aradan kaç gün geçmiş Aydın? 50 gün geçti. 50 gün.
0: Öyle mi?
1: Ne evet var, ne hayır var. Aslında Mauro Icardi Elio Pino üzerinden 2 yıllık kontrat arayışında. Bir yerden 2 yıllık iyi maliyetle, yani iyi sözleşmeyle bulsa imzayı atacak. Ama şu anda kenarda Galatasaray 1 yıllık kontratta garantide. Peki Galatasaray takımı 7 Temmuz'da sezonu açıyor yarın. Kemerburgaz'da oyuncular gelecek, sağlık kontrollerine girecek. Mauro Icardi uçağa bindi mi? Eğer Galatasaray'da kalacaksa. Yok, hayır. Tatiline devam edip evet derse de mesela, bak burada Sayın Başkan'ı eleştireyim. Sayın Başkan Dursun Özbey'in bence Icardi konusunda net bir

0: tavır sergilemesi lazım. Arkadaş bugün 7 Temmuz. Ben sezonu açıyorum. Elio Pino var mısın yok musun? Bir hafta içinde. Burası Galatasaray. Önce Galatasaray demesi lazım bence Sayın Başkanım.
1: Bu Elio Pino'ya yani Icardi'ye bugüne kadar Inter'de oynadı. Paris Saint Germain'de oynadı. Esas kulüpler bunlar diyebiliyorum.
0: Barcelona altyapısı çıkıştı.
1: Altyapısı ama yani yıldızı olması Inter ve Paris Saint Germain. Mesela buralarda aynı hikayeyi yapabilmiş abi bu adam.
0: Yapabilir misin abi?
1: Ha buraya ne yapıyorsun yani? Burada şöyle bir şey yapıyorlar. Ben bence çok açık. Yani ben Elio Pino'nun yani menajerinin şeyini okudum geçen. Hatta story'yi okudum. Şimdi burada bir kamuoyu yaratmak.
0: Tabii ki abi. Galatasaray taraftarına saygımızdan. Ya arkadaş Galatasaray taraftarı için de önce Icardi değil. Önce Galatasaray ya. Icardi Galatasaray'ın çok büyük bir değeri. Bir kez daha söyleyelim. Efsanesi. Burada hiç kimse Icardi'nin imajını zedelemek için herhangi bir şey yapmıyor. Burada herkes Galatasaray'ı önce Galatasaray'ı düşünüyor, sonra Icardi'nin kararını bekliyor. Ve Elio Pino şöyle söylüyor bana. Mahkemede görüşürüz. Bütün yayınlarda söylediğim olay bu. Peki dedim görüşürüz.
1: Sana mı diyor?
0: Evet evet.
1: Dava açacak sana.
0: Görüşelim dedim. Aynen dava açsın. Mahkemede görüşürüz dedim. Buyurun. Çünkü benim yaptığım eleştirilerde ne var abi? Sadece eleştiri var. Yorum var. Gerçekler var. Tehdit yok. Hakaret yok. Saygısızlık yok. Ben soruyorum abi işte. Tek sorduğum bu. Var mısın yok musun abi? Bunun karşılığını ver. Tamam mı devam mı? Oynayacak mısın? Ve Elio Pino şöyle karşılık vermiş. Neden mi söyleyeyim demiş. Senin yaptığın yorumlardan dolayı Galatasaray taraftarı bizi ölümle tehdit ediyor. Ölümle tehdit ettiklerine dair mesajlar var. Bunu da mahkemeye sunacağım. Galatasaray taraftarı Icardi'yi ölümle mi tehdit edecek ya? Ya siz nereye oynamaya çalışıyorsunuz?
1: Bence karşı propagandanın önüne geçmeye çalışıyor.
0: Ya inanılmaz. Ya neye oynamaya çalışıyorsunuz? Yani 3 yıl boyunca aşkın olayımı çalan, hiçbir futbolcuya göstermediği saygıyı ve sabrı gösteren Galatasaray taraftarı Icardi'ye karar vermediği için henüz ölümle tehdit edecek. Ya yapmayın Elio Pino. Yani bizim yerli, yabancı, birçok yabancı işte oyuncu temsilcisi, menajer dostumuz var. Bu şekilde zaten sizin iletişim başarısızlığınızdır bu. Icardi'nin durumu. Eğer ki Mauro Icardi gibi bir marka 45 gündür Galatasaray'a dönmediyse, Galatasaray kulübünden daha iyi bir kontrat alamadıysa free oyuncu pozisyonundayken bu sizin başarısızlığınızdır. Bunu kabul edin abi. Ben burada hakaret ediyor muyum abi?
1: Hayır canım.
0: Görüşümü dile getiriyorum.
1: Abi Icardi Galatasaray'a bir yük mü değil mi? Bence yük.
0: Yük şu anda.
1: Bence yük.
0: Gerçek. Mesela orada eleştiririm Sayın Başkan'ı. Galatasaray'da eleştiri kültürü vardır. Bence Sayın Başkanım burada bir tavır koyması lazım. Icardi'ye bir deadline vermesi lazım. Arkadaş sen bana 17-15 Temmuz'a kadar artık geri dön. Cevabını ver.
1: Ya burada oyuncunun da iyi niyetli olması lazım. Kendi durumunun farkında olması lazım.
0: Zaten Icardi'nin Galatasaray taraftarı nezdinde tekrar aşkın olayımı doya doya gönülden söylemesi için Icardi'nin de o özveriyi, o disiplini, o mesajı vermesi gerekiyor. Nasıl olur o? Kemerburgaz'a gelirsin, bütün kampa katılırsın, hazırlık maçlarında oynarsın, çalışırsın, tatil yapmazsın ama çalışırsın kalacaksan, o zaman seni Galatasaray taraftarı iyi ki geldin Mauro Icardi diye karşılar.
1: Şu, belki aynı örnek olmayacak ama bir niyet göstergesi bakımından bir çok kısa bir yola ver aktarayım mı? Bu Mert Hakan meselesi. Dün biliyorsun Fenerbahçe açıkladı.
0: Evet.
1: Dedi ki biz oyuncuyla bu arada hani çalışıyorsa sen de bir paraya tabi olmalı. Sigorta primi ödüyorsun. Bir asgari ücrete anlaştı. Bu arada olay net öyle. Ben daha önce Fenerbahçe'nin oyuncuyla anlaşacağını söylemiştim kendi yayınlarımda. Hatta ben bunu Aziz Yıldırım'a sormuştum. Demiştim ki Sayın Başkan bu Mert Hakan'la ilgili ne yapacaksınız demiştim. O da şunu söyledi. Dedi ki ya bu adam tamam böyle bir badireler atlattı falan. Gelip dedi şunu söylüyor yöneticilere. Yani ben kalmak istiyorum Fenerbahçe'de. Para da istemiyorum. Yani zaten hani bir yük oldum buraya. Biz de diyor bu durumda adama hani sonuç itibariyle oynayamayacak bir süre tamam demiş. Yani bu durumda bize hani bir vefa gösterelim. Karşılıklı iyi niyet var. Kontrat uzatıldı. Bu arada para almayacak yani. Tamam mı? Icardi para almayacak demiyorum. Galatasaray iyi de bir sözleşme önermiş ama bu mesele biraz da iyi niyet meselesidir ya.
0: Tabii canım.
1: Sen söylüyorsun işte. Icardi'ye önerilen para bir başka kulüpten önerilseydi eğer. Icardi bana da bunu öneriyor. Şuradan bir artı bir daha verin der miydi demez miydi?
0: Tabii ki diyecekti. Tabii ki diyecek. Ya bak burada Elio Pino'yu da suçlamıyorum. Tabii ki oyuncu temsilcisi kendi futbolcusunun haklarını korumaya çalışacak.
1: Tamam mı? Bu karşılıklı iyi niyet meselesi.
0: Ama aynen öyle. Karşındaki kulüp de Galatasaray. Yani şimdi biraz önce dediğim gibi abi eğer ki bu konu

0: Para değil bu arada. Ben ilk günlerde de söyledim. Icardi'nin olayı para değil. Para pazarlığı yapılmadı zaten Sayın Başkan'la yapılan görüşmede.
1: Ne istiyor Icardi?
0: Onu sadece artı birin kaldırılmasını istiyor. Ya da oynama garantisinin verilmesini istiyor. Ya da 2 yıllık direkt kontrat istiyor. Anladın mı? Olay bu.
1: Abi nasıl oynama garantisi vereceksin?
0: Olay bu. Ben de onu söylüyorum
1: ya
0: zaten.
1: Ya bir şey soracağım sana.
0: Mertens bunu kabul edip geldi. Sen Galatasaray'ı çok seviyorsan abi kabul eder çıkar oynarsın.
1: Şeye oynama garantisi meselesi var ya Naci. Bir sorun var. Oynama garantisi Galatasaray'a Icardi'ye verirse Osimhen ne der?
0: Efendim?
1: Galatasaray Icardi'ye oynama garantisi verdi abi, mesela.
0: Verebilir mi?
1: Osimhen ne der mesela?
0: Ya zaten Galatasaray bunu vermez. Galatasaray bunu vermez. Osimhen yani Osimhen'in bir şey diyeceğini düşünmüyorum ben. Açık söyleyeyim. Hani burada karşı çıkacağını vesaire falan.
1: Tamam diğer oyuncular ne der?
0: Niye vermez biliyor musun?
1: Niye versin
0: bak,
1: ki?
0: Okan Buruk dahi bak sevgili Okan Buruk 3-4-3'te hocayla röportaj yaptık. Ne demişti orada? Icardi oynadıkça ısınan, oynadıkça motive olan ve oynadıkça daha iyisini yapan ve sadece de sahada kaldıkça mutlu olan bir oyuncu. Ancak bugünkü Galatasaray şartlarında bunu yapabilir mi? Dedi ve bıraktı soru işareti koydu oraya. Bu oynama garantisi Okan Buruk verebilir mi?
1: Vermez. Can Uzun.
0: Evet.
1: Nedir abi Can Uzun'un da son
0: abi
1: durum?
0: Abi Can Uzun. Galatasaray'ın.
1: Bu arada birazdan Leao.
0: Yok Leao değil. Leslie sonra Leao.
1: Ona da geleceğiz.
0: Evet. Evet. Şimdi Can Uzun konusu Galatasaray çok uzun süredir Frankfurt kulübüyle de Can Uzun'un ailesi ve temsilcisiyle de görüşüyordu. Şimdi Frankfurt kulübü zaten tok satıcı rolünde. Son yıllarda çok yüksek bedelli satışlar yaptıkları için Galatasaray dedi ki hiç bize gelmeyin. Can Uzun'un kontratında serbest kalma bedeli var. Fesih bedeli 60 milyon euro. Onu ödeyin, oyuncuyla anlaşın alın dedi. Şimdi Can Uzun'un ailesi çok hasta düzeyde çok iyi bir Galatasaraylılar. Ve bu Galatasaray için çok büyük bir artıydı. Ama Galatasaray Dünya Kupası sırasında milli futbolcunun daha önce de anlatmıştım ben bunu konsantrasyonunu motivasyonunu bozmamak için Can Uzun'la direkt olarak temasa hiç geçmedi Galatasaray. Hiç direkt iletişim kurmadı. Turnuva bittikten sonra da bu iletişimler ve girişimler yapıldı ve Can Uzun Galatasaray'a Frankfurt'la anlaşırsanız okeyim dedi. Ben gelirim Galatasaray'a dedi.
1: Tamam.
0: Şimdi süreç nereye gidecek? Galatasaray Frankfurt kulübüyle bonservis pazarlığına oturmaya çalışıyor. Ama dediğim gibi bu 2-3 haftadır söylüyorum ya Can'ın soyadı gibi uzun bir süreç. Bu direkt olacak o iş değil. Ha şimdi Galatasaraylar şuna mutlu mu olacak? Galatasaray gitsin Can Uzun'a masaya 60 milyon euro koysun. Oyuncu nasıl olsa gelmeye hazır. Ya da masaya 50 milyon euro koysun. İyi bir iş mi bu şimdi? Abi Galatasaray
1: 75'i Osimhen aldın. Baremi olacak yani 75'i Osimhen aldın sen.
0: Abi ama Osimhen'i aldın da Türk futbol tarihinde bir tane var. O da başarılı bir operasyon. Niye? Sen çünkü bugün 75'i aldığın Osimhen için 120 milyon euro teklif alıyorsun. Hayır diyorsun.
1: Mevzu da zaten o. O yüzden onu söylüyorum. Yani Osimhen'e 75 verildi ya. Bu en yüksek barem ya. Şimdi dolayısıyla bir oyuncuya 60 verildiğinde ya bu Osimhen mi ki bu kadar para veriliyor muhabbeti? Yarın döner. Olmaz demiyorum. Bunlar olur. Bu tartışmalar yaşanır. Seni desteklemek için söylüyorum.
0: Tabii ki Can Uzun'un içinde Galatasaray Frankfurt'la görüşecek. Hiç temaslarını koparmış durumda değil. Bir anlamda orada oyuncunun da Galatasaray'a olan ilgisi, oyuncunun da Galatasaray'a olan isteği sonrasında Galatasaray bu rakamları 40-45 bandına çekmeye çalışacak. O matematikte de Galatasaray doğru ödeme planıyla Can Uzun'u kadrosu da katmak istiyor. Futbolcu tarafında herhangi bir problem yok, onu söyleyeyim. Yani Can'ın Türkiye'ye gelmekle alakalı, Galatasaray'a gelmekle alakalı
1: evet.
0: Bir soru işareti taşımadığını özellikle belirtmek istedim. Yani Can Uzun'la Galatasaray Frankfurt'ta el sıkıştığı gün anında anlaşır.
1: Peki gelelim neydi? Leslie transfer.
0: Leslie.
1: Evet nedir abi bunu da sordum.
0: Evet Leslie.
1: Koşulları neye Dursun Özbek neye onay verdi. Evet,
0: Galatasaray'ın çok uzun süredir takip ettiği, scout ekibinin sunduğu, raporladığı, Okan Hoca'nın beğendiği ve gizli yürütülen bir transfer operasyonu. Yaklaşık 1,5 aydır Galatasaray bu futbolcuyu bir anlamda Türkiye formülüne, Galatasaray'a, Şampiyonlar Ligi artısıyla birlikte ikna etmek için çok yoğun bir
1: evet.
0: Çaba harcamış durumda. Hatta oyuncuyu getiren de Şelay'ın menajeri görüşmeleri yürütüyor. Roland Çelay'ı Galatasaray'a getiren menajer.
1: Piyasa değeri bu arada 22 milyon euro.

0: Görünüyor.
1: Messi. Ya futbolcu geçen Chelsea'den 28.7 milyon euro transfer yapmış. Fransa U21 oyuncusu, ön libero ve 1.90 boyunda. Size'ı da çok iyi. Ve Galatasaray'a gelirim demiş durumda Leslie. Şimdi sarı kırmızılı kulüp, Sayın Başkan Dursun Özbey'in de yapılan toplantılar sonrasında onay verdiği bir teklifle gitti Premier Lig ekibine. 2 milyon euro kiralama ücreti ve artı satın alma opsiyonu. İngilizler tabii ki bonservis yatırımı yaptıkları bu oyuncu için dediler ki eğer ki istiyorsanız 25 milyon euroya veririz. Galatasaray onun üzerine, bak şimdi konudan konuya atlıyor gibi olacağım ama mesela Nolank'ı da doğru formülle aldı Galatasaray. Aspiria'yı da öyle aldı. Katkı da aldı Nolank'tan.
0: Özellikle
1: ama
0: ondan
1: bugün
0: aldı.
1: İyi ki kiralık almışım diyor mesela. Hani taraftarlar T'yi alıyorlar ya bu kiralık satın alma opsiyonlarını. İyi ki kiralık almışım diyor. Nolank alsaydın bugün kontenjanın doluydu. Hareket edemiyordun. Icardi ile dahi devam edemiyordun mesela. Hani bir de buradan bakalım arkadaşlar. Şimdi tabii ki futbolcu da genç yaşta olduğu için Galatasaray potansiyeline inanıyor. İş yapacağına da inanıyor. Okan Hoca da onay vermiş durumda. Ama Galatasaray diyor ki kiralık satın alma opsiyonu gidelim. Pat diye 25 milyon euro bağlamayalım buraya diyor. Daha sonra da Burnley'nin bu dönüşü sonrasında Galatasaray orada aynı Nolank transferinde olduğu gibi kiralık artı satın alma opsiyonu koydu oraya. O da yaklaşık 20 milyon euronun biraz daha üstünde. 2 artı 20 diyelim. 2 artı 20'lik bir paketle gitti Galatasaray Burnley kulübüne. Totalde 22 milyon euroluk paket. Oraya da şunu söylüyor Galatasaray. Belli bir oynama baremi olsun. O oynama baremini futbolcu sağlarsa, tamam mı? Eğer futbolcu bunu sağlarsa oynamaya bağlı opsiyon maddesi koyalım. Futbolcu bunu sağlarsa ben zorunlu olarak alayım oyuncuyu. Yani atıyorum 25 maç oynadı Galatasaray 22 milyon euroyu, 20 milyon euroyu sezon sonunda verir ve Leslie'yi kadrosuna katar. Şimdi bu formül üzerine Burnley kulübüyle Galatasaray görüşmelerini yürütüyor. Hedefi de futbolcuyu buraya çekebilmek. Çünkü Fransız oyuncunun Galatasaray potansiyeline çok inanıyor ve bu oyuncu için de temaslarını sürdürüyor. Dediğim gibi aynı Nolank'ta olduğu gibi kiralama artı oynamaya bağlı opsiyon maddesiyle, zorunlu değil, oynamaya bağlı opsiyon maddesiyle Galatasaray'ın haklarını bir anlamda ön planda tutarak Galatasaray kiralık artı satın alma opsiyonu formülüyle Leslie'yi kadrosuna katmak istiyor. Aynı John Duran'da olduğu gibi. Ama bence bu Galatasaray'ı düşünen bir tavır. Sen git Leslie'ye 25 ver, John Duran'a git 15 ver. O zaman mı kahraman olacak Galatasaray yönetimi? Ama şimdi bu formülün T'ye alınması üzücü. Galatasaray bonservisli. Bak Galatasaray o marka, Galatasaray o çilek transferini yapacak. O bonservis bedelini harcayacak. Yani hemen bir köyü yangına vermeyelim arkadaşlar.
0: Peki. Leao.
1: Rafael Leao son dönemde çok fazla ismi Galatasaray'la anılıyor. Bir kere Galatasaray kanat takviyesi yapacak. Ama öncelikli olarak biraz önce anlattım ya, belirlediği mevkilerden biri değil. Galatasaray Nolan kaldı. Çok da güzel katkı aldı değil mi? Kiralama formülüyle aldı. Şimdi bazı oyuncular kulüplerinde düşünülmez. Özellikle top seviyedeki kulüplerden bahsediyorum. İstediği teklifleri alamaz ve Ağustos ayının son haftasında o pazara düşer, o havuza düşer. Icardi böyle olmadı mı? Osimhen farklı sebeplerden dolayı böyle olmadı mı? Rafael Leao da Galatasaray'ın o pazarda hayal ettiği, o pazara, o havuza düşerse hamle yapar, kiralık olarak getiririm. Risk de almam, kafam da rahat olur. Yıldız bir futbolcu çekmiş olurum diye düşündüğü bir isim. Icardi de kiralıkla başladı. Osimhen de kiralıkla başladı. Nolank da kiralık geldi. Bunları lütfen unutmayın.
0: Model bu.
1: Evet. Leao için model bu. Yani Galatasaray gidip Rafael Leao için masaya oturup bonservis pazarlığı vesaire falan yapmaz. Onu söyleyeyim.
2: Peki. Transferde gitmesini beklediğin bir oyuncu var mı Galatasaray'da?
1: Vallahi gitmesini beklediğim, yani zaten flash, yani ana planın parçası olan isimlerden sadece şu an Davinson Sanchez çok iyi teklif alıyor. Osimhen'in gitmek gibi düşüncesi yok, onu da söyleyeyim. Osimhen hatta bundan 3 gün evvel, tabii 4 gün evvel hocayla da konuşmuş, kulüp yetkilileriyle de konuşmuş. transferler hakkında bilgi almış, çalışma planıyla alakalı, kamp programıyla alakalı bilgi almış.
2: Yarın başlıyor mu Osimhen?
1: Victor Osimhen biraz daha rötarlı gelecek. Zaten yarın sağlık kontrolleri başlayacak. Etap etap oyuncular sağlık kontrollerine girmeye başlayacak. Yani kısaca Victor Osimhen o projeksiyonun net içinde, her yerinde. Yani Galatasaray'a olan aidiyeti parayla, pulla ölçülecek düzeyde değil.
2: Planlamada var yani Osimhen.
1: Topa girer Osimhen. Anlatacağız, konuşacağız bunları da.
2: Ne zaman?
1: Ama yani Victor Osimhen'in
2: ne zaman
1: ayrılmayı düşünmediğini ve Galatasaray'da kalacağını söyleyeyim.
2: Peki.
1: Doğru zaman gelince.
2: Tamam, şu süper chatlere bakalım.
1: Tabii ki. Ha, buradan şunu da söyleyeyim.
2: Söyle abi.
1: Geçeyim mi? Yani daha Ödegaard'ı söyleyeyim istiyorsan.
2: Söyle tabii.
1: Şimdi Ödegaard çok konuşuluyor. ama Ödegaard Galatasaray'ın transfer listesinde yok. Yani o çok iyi bir futbolcu, Norveçli oyuncu. Ama Galatasaray'ın işte Arsenal kulübüyle görüştüğü, Ödegaard'la temasa geçtiği falan bunlar doğru değil. Galatasaray'ın hedefleri arasında Ödegaard yok, onu söyleyeyim.
2: Peki. Gelen çok sayıda süper chat geldi, onları da hızlıca okuyayım. Son dakikaya kadar bekleyip 36 milyon vermişlerdi. Tabii dümdüz şeye bakıyor. Uğurcan'la ilgili hikayesi var ya, onu söyleyeyim.
1: 27,5 artı 2,5 gerçeği 30 milyon euro. Ama bugün Uğurcan'ın performans sonrasında sezon boyunca bonservis bedelini konuşan bir kişi oldu mu?
2: Başarısız olsa konuşsun.
1: Keşke Ederson'u alsaydık diyen oldu mu? O zaman olmadı abi.
2: Aydın Bey, Ali Naci neden bu kadar sinirli? Olay ne?
1: Bir Ali Naci niye bu kadar sinirli? Ali Naci çünkü 4 yıl üst üste şampiyon olmuş.
2: Bir sinirli misin ya?
1: Kulübüm ya, sinirli değilim. Sadece
2: ayıp ediyorlar diyorsun.
1: Reaksiyon ya, ayıp da ya, olur mu öyle şey? Ayıp demiyorum da ya, biraz haksızlık edildiğini düşünüyorum. Peki. Ya. Şimdiden yangına vermenin bir manası yok.
2: Devam edelim. Direkt lig 11'de Okan Hoca'nın oynatmayacağı oyuncunun yıllık maliyeti 10 milyon euro olmamalı. Dursun Başkan haklı bu konuda. Şey konusu. Icardi konusu. Ne ilgili yazmış.
1: Ama Dursun Başkan haklı bu konuda diyor.
2: Dursun Başkan haklı bu konuda diyor.
1: İyi de direkt
2: Okan Hoca'nın oynatmayacağı oyuncu. Bir daha gelsene.
1: Icardi'ye kontratı veren kim abi?
2: Direkt lig 11'de Okan Hoca'nın oynatmayacağı oyuncunun yıllık maliyeti 10 milyon euro olmamalı. Dursun, tamam.
1: Bence burada...
2: Yani bu parayı vermeyerek Dursun Özbek haklılık doğru yapıyor diyor bence.
1: Tamam, bence 5 milyon euro da çok iyi Mauro Icardi'ye.
2: Çok iyi ya, sen ne diyorsun? Ya. Ey Galatasaray renktaşlarım, yönetim bonservisli adam gibi transfer yapana kadar forma, ürün falan almayın. Bakın ne halleri varsa, bırakın ne halleri varsa görsünler.
1: Çok İyi günde yapıyor. Kötü günde diye bir kavram bilir misiniz? Yani ben o kıyısından köşesinden yetiştim Galatasaray'ın o dönemlerine, ama Galatasaray'ın uzun uzun yıllar şampiyon olamadığı sezonlar oldu.
2: Fenerbahçe taraftarı bayağı sabırlı yalnız.
1: Yani abi yapmayın, gözünüzü seveyim ya. Şu mesaj hiç sağlıklı değil ya, yapmayın ya.
2: Peki, devam. Aral Şimşir hikaye, taraftarı kaliteli ve lider vasıflı bir 10 numara istiyorum. Bir sezon daha çakma 10 numara denemeleri istemiyoruz.
1: Yani şimdi bak. İşte Aral Şimşir'den dahi fırtına koparılıyor bir gündür Galatasaray'da. İşte doğruları anlatmaya çalışıyorum. Ama sonra kalkıp yönetimin adamı diyor. Ya arkadaş, siz benden doğruları duymak istemiyor musunuz? Konunun muhataplarıyla, konunun aktörleriyle, konunun başrolleriyle, Galatasaray başkanıyla, Galatasaray yöneticisiyle, oyuncunun temsilcisi, tabii konuşacaksın abi. Bunları söyleyeceksin. Aral Şimşir için Galatasaray masada değildi. Galatasaray o defteri günler öncesinden, haftalar öncesinden kapatmıştı. Trabzonspor'a hediye eder mi ya Galatasaray istediği şeyi? Galatasaray Can Uzun konusunda, Galatasaray Bruno Fernandes noktasında. Bunu istiyor Galatasaray.
2: Devam. 10 numara transfer durumu artık netleşti mi? Kim gelecek?
1: Ya zaten hep söylüyoruz ya, Bruno Fernandes de Can Uzun oranın en fazla istenilen
2: adamı.
1: Galatasaray'ın talepkar olduğu isimler bunlar. Ama Bruno Fernandes ne diyor abi Manchester United? Şu anda diyor 50 milyon euro. Bruno Fernandes kupadan sonra konuşalım. Benim Manchester United'da kazandığım para 12 milyon pound diyor. Ona göre bana bir değerleme biç diyor.
2: Evet.
1: Şimdi o yüzden Galatasaray Can Uzun artısını eksisini alacak. Frankfurt'un en son düşürdüğü bonservis rakamını koyacak. Onun altına aynı Uğurcan Ederson kıyaslamasında olduğu gibi Can Uzun'un yıllık maliyetini koyacak. Diğer projeksiyona da Bruno Fernandes'in yıllık ücretini, Manchester'ın talebini koyacak.
2: Ona göre karar verecek.
1: Bakıp bir karar verecek. Ama süreç içinde, bugünden yarına değil, belki bir aylık süre zarfında rakamı aşağı çekebilmek adına elinden gelen mesaiyi harcayacak aslında.
2: Peki, devam. Transfer transfer gelecek bekleyeceğiz ama Mertens etkisi yapacak bir futbolcu alınması şart. Konuşulan isimlerin

0: hiçbirinde bu etkiyi göremiyorum.
1: Valla
0: demiş.
1: Ben Bruno Fernandes'te bu etkiyi görüyorum. Ben Can Uzun'da bu etkiyi hayal edebiliyorum. Bak direkt görüyorum demem. Hayal ama edebiliyorum.
0: O Can Uzun hikayesi de şey işte yerli olması bakımından bu büyük özellikle vardı. Bu kuralda başka bir alanı da beraberinde getiriyor.
1: Tabii.
0: Onu da bu arada ekleyelim. Cevap veriyorum. Osimhen 100 yılda bir gelir. Maalesef o da yönetim şansıdır. Her sene Osimhen bulamazsın. Ekstradan 75 milyonluk topçuyu 80 almak marifetse Galatasaray'ın parasıyla onu ben de yaparım.
1: Keşke yapsaydın canım kardeşim. Galatasaray'a çok büyük bir katkı sağlamış olurdu.
0: Belki devam
1: bak
0: edelim.
1: Bu da ayrı. Yani Osimhen hayaline inandı Galatasaray. Arkasından gitti.
0: O fırsattı diyor.
1: Abi aldı geldi. Oyuncuyu ikna etti. Kulübü ikna etti. Ben de alırdım oldu. Allah Allah.
0: Devam. Acaba Osimhen satın alma opsiyonu kiralık teklif gelse ne tepki verirler? Günün sonunda Trabzonspor'a 40 milyon euroya bayılıp olayı alacağız.
2: Devam.
0: Abicim istemiyor taraftar. Icardi'yi istemiyoruz demiş. Bir başka dinleyenimiz, izleyenimiz. Devam edelim. En büyük camia izliyoruz ama 35 yaşındayım. Hangi yönetim olursa olsun bir transfer döneminde rahat geçirdiğini hatırlamıyorum. Diken üstünde hep.
1: Ama hep şampiyonluk var mı? Başarı var mı? Belki de başarıya götüren nokta
0: transfer
1: bu.
0: İnsanlar mutlu ediyor.
1: Abi de bir şey söyleyeceğim. Yani. Aydın bak şimdi. Hep diken üstünde diyor ya.
0: Evet.
1: Abi Galatasaray geçen yıl Haziran'ın 10'unda Leroy Sané'yi Türkiye'ye indirdi. Almanya milli takımının 10 numarası. Bayern'in 10 numarası. Bayern'in devam etmek istediği oyuncuyu Galatasaray İstanbul'a indirdi. Free oyuncu pozisyondayken kontrat imzalattı. Hatırla Bayern Münih'in futbolcuları ne alakası hani Türkiye falan açıklamalar yaptı. Abi her sene diken üstünde.
0: Bir de Fenerbahçe'nin Fenerbahçe'ye gelme durumu da vardı bu arada. Yani onlar da masadaydı. Onu da söyleyeyim.
1: Ya onu da bu yönetim yaptı. Yani lütfen bunları peki unutmayalım arkadaşlar. Bu arada ya, Leroy Sané de çok motive, çok konsantre. Aynı Osimhen gibi. Sürekli olarak iletişim halinde. Leroy Sané de bana göre bu sezon çok farklı işler yapacak. Ben peki kısa kısa kalanları söyleyeyim mi? Bilgili, var mı daha Süper Chat?
2: Bayağı var.
0: Var var. Onları hızlı hızlı okuyayım.
1: Tamam.
0: Onları başka pakette değerlendirebilirim yani. Başkan divanda, başkan divanda eşik atamaz.
2: Atlamanın senesindeyiz.
0: Başkan divanda eşik atlamanın divanda eşik atlamanın senesindeyiz. Herkes büyük düşünsün ve destek olsun derken bugün transferde vites küçültmesi insanlara isyan ettiriyor.
1: Bir şey soracağım sadece. Şimdi Sayın Başkan'ın transferde elini küçülttüğü, vites küçülttüğüne dair resmi bir açıklaması var mı? Bunu soruyorum önce.
0: Yok da işte abi, oraya gitmiş Naci.
1: Arkadaşlar lütfen.
0: Peki devam edelim. Daha Kaan Günay kalıyor mu da belli değil. Aral için 40 milyon dendi. 12'ye mis gibi kanat kaçırdık. Bitik oyunculara ısrarlı sözleşme yenileniyor. Ne gelen var ne giden. O halde cimbom için yangın vakti. Acayip ya.
1: Yangın
0: tayfı. Şey söyleyeyim mi? Şaşkınım ben de Naci. Hı? Şaşkınım ben de. Abi çok fena yürüyorlar Galatasaray Başkanı'na. Kaan Ayhan ve Ahmet Kutucu'yu gönderip yerine Salih Özcan ve Raşim Şir'i almayı bile akıl edemeyen insanların taraftarın gücü ve desteği üzerinden saltanat sürmeye devam ediyorlar.
1: Şimdi Salih Özcan güzel mesaj. Salih Özcan Galatasaray'a da teklif edildi ama o bölgede Galatasaray'ın çok fazla oyuncu opsiyonu olması sebebiyle düşünülmedi. Onu da söyleyeyim.
0: Kazanalım. Aslında Galatasaray diyoruz tamamen. Tamam seviyoruz. Sevdik Icardi'yi ama Brezilya dizisinde çevirmek nedir? Ya bir yönetici de çıkıp bir şey desin noktayı koysun. Bu doğru yalnız.
1: Katılıyorum %100. Yani. Sayın Başkan Dursun Özbey'in gerekirse yarın sezonun çalışında bence bu konuyla alakalı
0: Icardi'yle
1: masayı yumruya vurması ve dominant bir tavır sergilemesi gerektiği kanaatindeyim.
0: Belki. Mertens gitmeden önce ne zaman gideceği belliydi. Galatasaray'ın ilk 11'de Mertens sonrası 10 numara oynar dediğimiz oyuncusu yok. Hala o mu olsun bu mu olsun yok eldekiler mi olsun bıktık artık.
1: Doğuz Berk'e teşekkür ediyorum. Her yayınımıza ilgi gösteriyor 3-4-3'te de.
0: Osimhen'e kim
1: İlkay'ı hayal ederek geçen demiş sene almıştı aslında. Mertens'in yerine İlkay'ı eklemek istemişti Galatasaray ama olmadı.
0: Bazen de olmaz.
1: Osimhen'e ne son mesaj?
0: Kim diyor?
1: Atletico
0: Madrid.
1: Yalan
0: diyor. Bu diyor doğru değil.
1: Peki.
0: 120 mi veriyor?
1: Teşekkür ederiz evet.
0: Vay. Orada bir durum daha yok herhalde.
1: Yok Osimhen.
0: Peki. Bir baltaya sap olamayan, futboldan anlamayan troller yorum atmasın. Bırakın futbolu bilenler yönetsin, transfer yapsın. Siz de sadece izleyin ve ilerleyin. Abi bu anlattıkları iyi ulaşamayan taraftarın beklentisi ve transfer konusunda Leslie çok iyi transfer olur.
1: İşte bunun için de uğraşıyor Galatasaray. Teşekkür ederiz.
0: Destini yollamış bir başka izleyenimiz.
1: Teşekkür
0: bu arada
1: ederim.
0: İsimleri bazen ekran küçük çünkü göremiyorum kusura bakmayın. Hani Naci Bey ciddi ciddi sormak istiyorum. Kulüp kiralayalım beğenirsem alalım diyorsa aynısını ben niye kombine yerleme zamanı

0: Anı yapmadım. Ben de kiralayıp sonra performansına göre yenilesem olmaz mı?
1: Çünkü profesyonel bir sözleşme yapıyor Galatasaray kulüplerle ve futbolcularla. Bu futbolcular armaya, renklere aşık olduğu için gelmiyor. Sen renklere aşık değilsen zaten kombine alma kardeşim, öyle söyleyeyim sana.
0: Peki, devam. Dursun Özbek yönetimine transfer konusunda bu kadar tepki varken bir de taraftan istemediği Icardi sürecini uzatmasını mantıklı buluyor musunuz? Kesinlikle. Bu arada bizim çocuklar da manket açtılar. Evet. Icardi kalsın mı gitsin mi diye. Evet. Söyleyeyim. %70 falan da.
1: Tabii.
0: Daha fazla olabilir, özür dilerim. Şey diye ama.
1: Gitsin diye.
0: Gitsin diyenler tabii, daha çoğunlukta ilk anda baktığımda, onu da söyleyeceğim.
1: Şaşırmam yani, çok açık ve net yani bu süreci. Eğer ki 18 Mayıs tarihinde, 19 Mayıs tarihinde Icardi Galatasaray'a evet deseydi, şimdi yine aşkın olayım Icardi'ydi. Ama aradan 50 gün geçti Aydın. 50 gün geçti.
0: %84 kesin diyormuş.
1: 50 gün geçti. Tatil yapıyorsun. Menajerin kontrat arıyor. Hala yanıt vermiyorsun. Kalacağım mı gideceğim mi belli değil. Sonra seni mahkemeye vereceğim bunları konuştuğun için. Ver sevgili Elio Pino ya.
0: Abi o
1: beni
0: çok enteresan.
1: Beni ne olur mahkemeye ver. Ne diyeyim abi?
0: Ya hedef gösterdin diyor işte. Hı. Falan. Sonraki süper chat. İzleyenlerimize çok teşekkürler bu arada. Geçen sene taraftar kadroyu yetersiz dedi. Genç oyuncu almadılar. Çeyrek final görecek Şampiyonlar Ligi deplasmanlarında rezil oldu takım. Hala aynı kafa. Belki biraz isten buna, biliyor musun? Haftalardır denilen baba orta saha nerede acaba? Diyerek süper chatleri tamamladık. İzleyenlerimize çok teşekkür ederiz. Anlıkta şu an 4000 civarında izleyenimiz bizimle birlikte. Yayınımızı beğenir ve DigiFootball'a abone olursanız çok memnun ve mutlu oluruz.
1: Kaç şey daha bilgi daha.
0: Söyle onları da aktar Naci, onlara geleceğim.
1: Ben de geç kaldım dişçiye. Bir, Galatasaray futbol takımına 2 aylık maaş ödemesini yaptı. 30 Haziran ve 2 Temmuz tarihlerinde. Oyuncuların içeride kiminin 1, kiminin 1,5 aylık alacağı kaldı. 15 Temmuz tarihinde Galatasaray UEFA'ya borçsuzluk kağıdı verecek ve bu tarihe kadar Galatasaray bütün futbolcularının alacaklarını sıfırlamış olacak. Diğer nokta, Singo ile alakalı Galatasaray taraftarının kafasında soru işaretleri var. Dünya Kupası'nda da sakatlandı, eyvah dediler. Ama rahatlatan bir gelişmeyi aktarayım. Singo'nun sakatlığının önceki sakatlığıyla hiçbir alakası yok. Yani nükseden başka bir durum yok. Başka bir noktadan sakatlanıyor ve 2 hafta içinde de saha çalışmalarına başlaması bekleniyor. Bunun dışında Bodrum'da bir Galatasaray'da şampiyonluk kutlaması oldu.
0: Fatih Hoca'yı da gördüm orada.
1: Sayın Dursun Özbek, Okan Hoca, futbolcular katıldı. Ama o pasaja Hoca ve Fatih Hoca kalamamıştı. Ya İsmail Kartal detayı çok rahatsızlık verici. İşte o kutlama esnasında hazırlanan video klipte işte İsmail Kartal'ın açıklaması vesaire falan. Abi biz Galatasaray büyük kulüp diyoruz abi. Galatasaray çok büyük bir kulüp. Eğer Galatasaray bu ligin, bu ülkenin futbol anlamında abisi ise, akili ise bu tip videolara hiç ama hiç gerek yok. Açık söyleyeyim. O zaman sen İsmail Kartal torununda yanıt vermiş oluyorsun. Sen rakibin torununda o zaman karşılık ve gönderme yapmış oluyorsun.
0: O videonun hikayesi ne?
1: Şampiyonu kutlaması abi. Videonun hikayesi işte telefon çalıyor. İsmail Kartal
0: hayır,
1: koşarak
0: gördüm onu, gördüm
1: gidiyor
0: de,
1: falan.
0: Yani kim akıl etmiş bunu?
1: Ya bilmiyorum. Yani Bodrum Galatasaray Derneği'nin şampiyonu kutlaması ama ben Galatasaray'a yakıştırmadım.
2: Reklam.
3: Performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrı
4: 0212 273 1010 WhatsApp hattımız. Buradan bizlere ulaşabilirsiniz. Artık bir değişiklik oldu. Bundan sonra salı günleri Atakan Kurt, perşembe günleri Yakup Çınar olacak. Böyle bir change, bir değişim gerçekleşti. Ama bugün Atakan Kurt'layız, perşembede Yakup Çınar'layız. Atakan abi hoş geldin, nasılsın? Duyabiliyor musun beni Atakan abi?
5: Cihacım yayınlar diliyorum kardeşim. Selamlar, sevgiler.
4: Teşekkür ediyoruz abi. Seni bulana aşk olsun. Bu sefer hangi ülkeli acaba bulunuyorsun? Detaylarını alabilir miyiz?
5: Slovakya'da Bratislava'dayız. Samolin'de 5 yaş kampındayız. 5 gündür buradayız. 5 yaş kampının nabzını yokluyoruz. İşte transferler, gelişmeler, haberler, analizler, yorum, sistem, hepsine burada

0: izliyoruz, analiz ediyoruz. Hocayla konuşuyoruz, sohbet ediyoruz. Hocanın söyledikleri, belirttikleri, oyunculara aktardıkları çok değerli, kıymetli. Bunları an be an zaten videolar çekiyoruz Ömer Fikreşen'le beraber. Sosyal medyada, işte Twitter'da, Instagram'da, YouTube'da da yayınlıyoruz. Bayağı da izlendi. 2 milyonlar analizlerimiz, haberlerimiz, yorumlarımız. Çok randımanlı bir kamp geçiyor.
1: Evet, bu sefer diyorsun iş için oradayım. Yani ben de çok seneler önce gitmiştim abi. Orada bir kale var. Oradan böyle Tuna'yı izlemesi çok keyifli. Zaten hani belki işten fırsat kalırsa onu da yaparsan gerçekten muazzam. Beşiktaş'la başlayalım
0: ya,
1: o zaman.
0: Yaptık, hepsini yaptık.
1: Yaptınız mı? Peki, tamam. Beşiktaş'la başlayalım abi o zaman. Doğan Alemdar'ı açıkladı Beşiktaş. Yine Semih Kılıçsoy'a bir şans daha verecek. Kampta son durum nasıl? Moraller yerinde mi? Hani klasik olacak ama bir kolej havası var mı kampta?
0: Şöyle, çok genç bir takım var. Genç ağırlıklı bir takım var. 18, 19, 20, 21, 22 yaş kategorisinde çok oyuncu var. Çünkü milli takımda olan futbolcular ve yeni transferler henüz katılmadı. Sadece Oğuz Dara geldi. Yeni sol bek Beşiktaş'ın. Ama dediğim gibi 8'inde Orkun Kökçü gelecek. Ondan sonra Salih Özcan gelecek. Nübel bugün İstanbul'da geliyor. O gelecek. Onun dışında İshak Mural'la anlaşıldı prensipte ama kulübüyle henüz bitmedi. Kulübüyle de anlaşılırsa İshak Mural da önümüzdeki günlerde gelebilir. Vlahovic'i bitirmeye çalışıyor Beşiktaş. Ama o Temmuz'un sonunu, Ağustos'un başına ya da Ağustos'un ortasını işaret ediyor. Çünkü 4 büyük 5 büyük ligle konuşuyor. Barcelona ile dirsek temasını ama İtalya'nın eski öğrencisi, hatta Serdar Dalı kendisine istediğin anda, şu anda bile istersen Lukaku'yu hemen imza attırabilirim dedi ama bekleyin ifadesini kullandı ki Beşiktaş'a Richarlison, Scamacca gibi oyuncular da önerildi. Hatta Meksika milli takımın santraforu, Arabistan Ligi'nde oynayan o da önerildi ama hocanın bir Vlahovic aşkı var. Oyuncu gelmedi. Dediğim gibi milli oyuncular gelmedi. O hocanın bir ön alan baskı isteği var takımdan. Onun dışında bekleri orta sahaya kaydırıyor, içeri kat ettiriyor. Kanat oyuncularını çizgiye bastırıyor. İki tane beki orta sahaya kaydırınca 2-6 gibi oynuyorlar. 2-6 gibi orta bunları çabuk kavruyor ama genç oyuncular henüz kavramakta zorluk çekiyorlar ve de heyecanlanıyorlar, tedirgin oluyorlar ve istediklerini de gerçekleştiremiyorlar. Hatta bunu da sordum hocaya. Oktrikot hocayla sohbet ederken hocaya 2-6'yı içeri kaydırıyorsun. Orta sahayı kalabalık tutup 8'leri öne doğru atıp daha kalabalık bir orta saha ve hücum hattı oluşturuyorsun. Çünkü bölgede daha etkili oluyorsun diye soru sorduğumda bu çok hoşuna gitti hocanın. Sonra yanıma geldi. Teşekkür ediyorum. Çok iyi analiz etmişsin. Bu soru için de çok sağ ol dedi. Bunu görmen beni hakikaten mutlu etti, gururlandırdı dedi. Ardından da o soruyu yönelttim. Genç oyuncuların korktuğunu ve çekindiğini, heyecanlandığını gördüm. Hiç önemli değil. Ben onların abisiyim, babasıyım. Kızarım ama ardından onlara sarılırım. Onlar da beni anlar ve böyle beraberce gelişiriz dedi. Bu çok güzel bir ifadeydi. Gelişmeler, haberler bu şekilde.
1: Evet Atakan abi, bir de Nübel gelişmesi var. Nübel Beşiktaş'ın bu akşam İstanbul'a gelmesini beklediğimiz bir kalecisi. İşte eleştirenler de var ya kardeşim, Almanya'nın 3. kalecisi Ersin'den daha mı iyi diyenler var. Ama tabii Alman milli takımının 3. kalecisi olmak da bence kolay iş değil. Hani biliyoruz kaleciyi, bazı maçlarda böyle Karius gibi goller yiyor. Yani yaşı 30'a da gelmiş. Hani biraz sadece maaşı ve bonservisi konuşuluyor Nübel'in. Ama Beşiktaş'ın kaleciye ihtiyacı var. Buyur.
0: Cihan, Beşiktaş mükemmel bir kaleci aldı. Yani iyi bir kaleci almadı. Kaleci aldı. Zaten bu kalecinin Bayern Münih'te oynamamasının tek sebebi Neuer'di. 2020'de ben Nübel'i istemiyorum dedi. Ve o sene 3 sene boyunca kiralık gönderildi. Hatta kiralık gönderildikten sonraki sezon Stuttgart'la Bayern Münih'e geçtiler. İnanılmaz bir performans gösterdi. Bayern Münih'te oynamamasının tek sebebi Neuer. Hatta bu sene de Alman milli takımı da istemiyordu ama inanılmaz bir performans gösterdiği için zaten hiçbir şey yapamadı. Onun lobisi de engel olamadı ve Alman milli takımına da alındı. Yani Alman milli takımında hatta böyle bir tepki var. Yani beni arıyorlar arkadaşlarım. Ola ki burada Alman halkı, Alman taraftarları çıldırdı. Nübel nasıl Türkiye'ye gider, nasıl Beşiktaş'a gider, nasıl kariyeriyle alakalı böyle kötü bir seçim yapar, inanılır gibi değil diye.

0: böyle ciddi beşli yapıyorlar. Yani burada adapte olursa, ayak uydurursa ve iyi bir takım oluşturursa, şöyle söyleyeyim, son senelerde bir Oscar Cordoba, Rüştü Reçmen, Fabri vardı. Onlardan daha büyük etki yapabilir. Yani Beşiktaş Muslera'dan daha iyi bir kaleci aldı.
1: Evet, yani yıllık maaşı 6,5 milyon euro civarlarında konuşuluyor. Çok fazla değil mi abi bir kaleci için? Evet, Fenerbahçe Ederson 11 milyon veriyor. Evet, başka mevkileri Galatasaray Sané'ye 9 milyon falan veriyor. Bunlar başka konular ama hani Nübel deyince şimdi Ederson City'den geldi. Evet, ama Nübel'e 6,5 bir tık fazla geldi gibi bana sanki, ama senin de yorumunu almak isterim. Hani sonuçta Orkun 5 alıyor değil mi yıllık? Yanlış mı biliyorum?
0: Şöyle, oyuncu zaten geçen sene 11 milyon euro brüt, 5 milyon euro net alıyordu. Oyuncu da bu paraların altına gelmez zaten. Getirirsen de bu paralara geliyor zaten. Bu şartlarda böyle iyi bir kaleci bulmak da zor. Artık o mali boyutu yönetimi ilgilendiren bir durum. İyi performans gösterirse kimse parasını konuşmaz. Uğurcan 36 milyon euro tam bir skandaldı, rezaletti. Yani 15-20 milyon eurodan fazla verilmez ama 36 milyon euro verdi Galatasaray.
1: Doğru.
0: Ama çok iyi bir performans gösterdi. Kimse konuşmadı. Yani bu onunla alakalı bir durum. İyi oynarsa kimse parasından bahsetmez. Kötü oynarsa parasından bahsedilir, performansından bahsedilir. Her şey sağlıkla alakalı.
1: Evet, yani bir 6 numara almayacak mı peki Beşiktaş? Hani Atiba sonrasında sürekli bir oraya alıp denedi ama bir türlü tutturamadı.
0: Salih Özcan'ı aldı. Salih Özcan, Orkun zaten iyi anlaşan oyuncular. Hem İspanya maçı hem ABD maçına çok iyi oynadılar. Zaten Orkun bu transferde çok başrolü oynadı oyuncuyu ikna etme konusunda. Salih geldi. Beşiktaş orta sahaya bir oyuncu da alacak. Hatta Endidi giderse iki oyuncu alacak. Orta sahada böyle dinamik bir orta saha hattı istiyor. İtalyano. İşte önde basan, kreatif olan, önde tamamlayan, işte atletizmiyle rakip takıma üstünlük sağlayan, düşen topları, ikinci topları alabilen bir orta saha hattı grubu istiyor. Bakalım. Ama şu ana kadar Serdal Adalı iyi transferler yapıyor. Yani Nübel alması, Salih Özcan alması, Trossard'ı bitirmesi. Yani bunlar önemli transferler. Tabii orada Doğan Alemdar da geldi, yedek kaleci. İshak'la prensipte anlaşıldı, kulübü pista bitirilmeye çalışılıyor. Hem potansiyelli oyuncular alınıyor hem de nokta oyuncular alınıyor. İşte İlhan Fakili geldi. O da verilerde, özellikle top sürme verilerinde, hücum verilerinde Davidaşvili'den aşağı kalır bir tarafı yok. Aynı ligden geliyor ve daha ucuz bir rakama, daha indirimli bir rakama geldi. Yani Beşiktaş iyi işler yapıyor Cihan.
1: Evet, Atakan Kurt'la birlikte elimiz devam ediyor. Vincenzo Italiano'nun abi yaklaşık 2 gün önce bir açıklaması oldu. Dedi ki benim oyunum zor bir oyun. Ben bunun farkındayım. Hani benim için zorsa rakipler için çok daha zor bir oyun olacak. Bu yüzden benim oyuncularım 60 dakika oynamalı. Kalan sürede rotasyona gitmeliyim dedi ki hocanın da böyle rotasyonu bir oyun oynadığını biliyor. Bunu seviyor. Bu tatta bir açıklaması var. Yani hal böyleyken daha da derin bir kadro istek değil, ihtiyaç mı oluyor tabii, bu saatten sonra?
0: Tabii onun için Beşiktaş çok transfer yapacak. Yani sol kanada iki tane oyuncu aldı. Trossard'la İlhan Fakili. Santafor'un o var, bir tane daha alacak. Semih üçüncü Santafor. Sağ tarafta Çerni var, bir tane daha gelecek. Orta sahaya Salih geldi, bir tane daha gelecek. Endidi giderse iki tane gelecek. Sol stoper alınacak. Sol beke Ottara geldi Rıdvan'la beraber. Sağ tarafta Murillo var. Taylan yedi ama orada belki ilerleyen süreçte bir yedek sağ bek alınabilir. Taylan kiralık gönderilebilir. Nübel geldi, Doğan Alemdar geldi. Jala Akbadov var, Emirhan var. Ya Beşiktaş geniş bir kadro oluşturuyor. Hocanın dediği doğru. Hoca diyor ki benim sistemimde hiçbir bek oyuncusu, kanat oyuncusu 90 dakikayı tamamlayamaz diyor. Zaten sakatlanır diyor. 60 dakika oynatacağım, son 30 dakika diğerlerini alacağım. Mesela Ottara ile başlıyorsam son 30 dakika Rıdvan oynayacak. İşte Murillo ile başlıyorsam diğer 30 dakika Taylan ya da diğer sağ bek. Önde Çerni ile başlıyorsam son 30 dakika başka. Diğer maçta da Rıdvan'la başlayacağım, son 30 dakika Ottara oynayacak. Değişe değişe oynatacağım ki benim bu yoğun baskılı oyunum, ön alan presi, doğaçlama olmayan, sadece tamamıyla planlı olan bu oyunum işe yarasın ve sakatlıklar olmasın diyor.
1: Bu arada dinleyenlerimiz de teşekkür ediyor. Hani diğer Beşiktaşlı yorumcular böyle bilgi vermiyor. Batakan Kurt net bilgiler veriyor. Ağzına sağlık mesajları var. Onlar da bende kalmasın. Diğer mesajlara da geleceğim arkadaşlar. Sorular var. Sana onları da soracağım. Biraz da Dünya Kupası diyelim mi abi? Amerika Birleşik Devletleri Belçika karşısında.
0: Hatta bir bilgi daha vereyim.
1: Olur,
0: dün
1: olur.
0: İspanya Portekiz'e karşı ilk yarıda Oyar Zabal'la bir pozisyona girdi hatırlıyorsam. Üçgen yaptılar. Tek top oynayıp. Orada offside'ı bırakmadan pozisyona girdi. Oyar Zabal kaçırdı. İdman başlangıcında hoca orta sahada böyle üçlüler kurup topu dürtmeyin. Topu aldığınız anda 2-3 oynamayın. Hemen tekte oynayın. Savunmanın arkasına, defansın arkasına, beklerin arkasına adamları kaçırın uyarısında bulundu. Hoca sürekli uyarıyor. Yani hoca sürekli anlatıyor bir öğretmen gibi. Bu da yönetimi, teknik heyeti, oyuncuları ciddi anlamda mutlu ediyor. Tabii genç oyuncuları biraz etkiliyor ama onlar da belli bir zaman sonra alışırlar. Zaten bunların kısa vadede %30'unu yaparlarsa büyük etki eder. Orta ve uzun vadede %70'lere çıkarlarsa iyi oyuncularla beraber Beşiktaş bu sene fark yaratabilir.
1: Evet, mesela dün Portekiz maçı dedin, madem oradan başlayayım, Amerika'dan girecektim ama mesela Portekiz'de bu Bruno, ne bileyim Vitinha, ya bu gibi oyuncular Portekizli olmasaydı, hani bizim oyuncuları eleştiriyoruz ya, yani her topu neredeyse yana ve geriye oynadılar ve kendilerini böyle büyük futbolcu sınıfındaymış gibi imajında oynuyorlar. Evet, isimleri büyük ama yani adının büyüklüklerine yakışır bir oyun oynamadılar. Atakan abi, ki Beşiktaş'ın eski futbolcusu Quaresma da itirafta bulundu ve Portekiz milli takımına da kızdı. Beceriksizdik dedi, başaramadık dedi.
0: Evet, aynı tarz, aynı tip oyuncular. Doğru, dikine oynamıyorlar, hep yana oynuyorlar. Ama burada en büyük sebeplerden bir tanesi de hem aynı tip oyuncular olması hem de Ronaldo'nun önünde çok statik olması, hareket etmemesi. Yani bir de takımı, Arjantin milli takımı da öyle, Fas milli takımı da öyle. Çok birbirine yakın oynuyorlar ve top rakipteyken işte bilmem kaç saniyede topu kazanıyorlar. Savunmayı önde kurup çok alanı daraltıp hemen ikinci müdahaleleri yaptıkları için. Şimdi Ronaldo zaten yaş itibariyle 41 yaşında, topu alması, dönmesi, işte rakip kaleye gitmesi, orada 40 metre 50 metrelik bir mesafe var. Yani zaten Ronaldo ile başlaması hata maça. Orada daha böyle hareketli bir oyuncuyla başlasaydı, işte Felix'e başlayıp sonra Leao alsaydı, Ronaldo'yu son 15-20 dakika alsaydı ya da hiç almasaydı, dün Portekiz'in İspanya karşısında şansı daha fazla olabilirdi. Çünkü Ronaldo atletizmini kaybetmiş bir oyuncu. Tamam, kariyerine, geçmişine, background'una, golcülüğüne, bitiricine elbette ki bir şey diyemeyiz. Çok büyük saygı duyuyoruz. Dün ağladı. Hakikaten ben de duygusallaştım. Çünkü önümüzden bir 20-25 sene geçti. Yani Ronaldo'nun çıktığı günden bu yana kadar hatırlıyorum adamın bütün gollerini, yaptıklarını. Ben de üzüldüm ama gerçekler var. Şimdi Luka Modric gibi bir playmaker özelliği, oyun zekası olsa ya da bir Messi gibi playmaker o özelliği, oyun zekası olsa sıkıntı yok. Ama ön tarafta tamamıyla atletizmiyle, patlama gücüyle, bitiriciliğiyle oynamış ama son 4-5 yıldır bu atletik özelliklerini kaybetmiş bir oyuncu ciddi anlamda zorlanıyor. Statik kaldığı için de, gezmediği için de, alan boşaltmadığı için de arkadan gelen oyuncuları da zorluyor. Zaten aynı tip oyuncular var orta sahada. İyi ama aynı tip oyuncular. Sen bu sefer çabuk, süratli oyuncuları da oynatmadığın zaman, Lao gibi, Felix gibi oyuncuları birlikte oynatmadığın zaman problem yaşıyorsun. Dün İspanya 25 dakika kötü başladı. Portekiz orada bir gol sıkıştırabilseydi farklı olabilirdi. Çünkü Portekiz İspanya ters yerler bir takım. Çünkü aynı coğrafyada oldukları için bir rekabetleri de var, bir de futbol tarzları da birbirine çok yakın. Ki son 7-8 senedir oynadıkları maçlarda iki tane galibiyetini hatırlıyorum Portekiz'in. Dün mesela Ronaldo değil de daha çabuk bir oyuncu olsaydı, ilk 30 dakika golü bulsalardı İspanya çıkaramazdı ona. Ama ilk 35 dakikayı atlattıktan sonra İspanya yavaş yavaş, ki İspanya da bence çok iyi oynamadı, oyun ağırlığını koydu. Oyar Zabal'la pozisyona girdi. İkinci yarıda bir iki tane daha girdi. Son 25 dakika tamamıyla oyunu eline aldı. Sonra gol geldi. Zaten gol olmasaydı bence uzatma dakikalarında da gol atarlardı.
1: Sana %100 katılıyorum yani. Portekiz bence iyi mücadele etti. İspanya'yla da bence başa baş bir oynadılar. Ama golü atacak oyuncu eksikliği vardı yani. Evet, Ronaldo gözümüzün önünde. Adam, muazzam katkıları var ama hiç takıma katkı veremedi yani.
0: Topa değmeden maç bitti. Topa değmeden maç bitti.
1: Yani orada dediğin gibi ya Leao ya da başka bir forvet başlasa Portekiz bence golü net bulacaktı ama Ronaldo ile o takımın enerjisi hiç birbirine uymadı. Hatta Leao girdikten sonra bile etkisini hissettirdi ama sanki bir tık geç kaldılar. Bir tık değil, bence geç kaldılar. Şimdi
0: düşünün, orta sahadan geliyorsun, çabuk oynuyorsun, orada 2-1 yapacaksınız. Etkilenirsin, normal yani.
1: Evet, Amerika Belçika maçına ne der Atakan Kurt? Maçın ardından maçın spikeri
0: yani hepimizi... Yani en sevindiğim maç oldu.
1: Maçın spikeri hepimizi güldürdü. Ben
0: Beşiktaşlıyım. Şimdi Belçika'nın elenmesi, Trossard'ın erken gelmesi benim işime gelir ama ABD o kadar itici bir takım oldu ve kırmızı kart iptal ettirdi ki yani benim en mutlu olduğum maç oldu. Yani 4-1 yenilmesine çok sevindim. Bu arada 2-1 falan bitseydi Trump devreye girip maçın tekrarını falan isteyebilirdi ama 4-1 olunca da artık bu da olacaktı bence.
1: Maçın sonunda spikeri yakaladın mı bilmiyorum. Hani son dakika bir değişiklik olmaz. Amerika elendi. Çok iyiydi. Çok iyiydi yani.
0: İnanılmaz, mükemmeldi.
1: Hani Belçika peki gidebilir mi, o eski jenerasyon gibi değil gibi yani, o hep evet 16'ya kalıyorlar yani, ama ardından gidemiyorlar ama hücum hattı çok güçlü.
0: Zor, kolay değil.
1: Evet, Atakan Kurt'la tabii. Evet. Yani Bratislava'da olduğun için bağlantıda zaman zaman kopuyor.
0: Yani maç. Şimdi maç değerlendirmek lazım. Bir de çok kötü oynarken bile tur atlayabiliyorsunuz. Penaltılarla eleyebiliyorsunuz. Biraz şansa lazım. Ama kolay değil tabii. Yani Norveç sürpriz favori. İspanya favori. Fransa favori. Arjantin, Fransa ve İspanya olmasa da yarı favori. Yani bu takımları kart etmek, yenmek, elemek çok kolay değil.
1: Evet yani bir de durduk yere hani turnuvanın adına da leke vurdular. Yani Belçika'nın attığı 3. golde bile yani tek başına Amerika Birleşik Devletleri adına kötü bir oyundu. Yani bunu gören bu takımı Dünya Kupası'nda ne işi var der. İnanılmaz komik bir goldü. Yani hiç bu toplara girmeselerdi, yani insanların kafasını karıştırıp midesini bulandırmasalardı, yoksa turnuvadaki maçlar inanılmaz zevkli ve keyifli geçiyor.
0: Evet, %100 katılıyorum. Yani benim şu ana kadar en keyif aldığım Dünya Kupası. Yani inanılmaz keyif aldım. Acayip güzel maçlar oluyor, çok gollü maçlar oluyor. Tek eksiği Amerika'da olması ve 23. dakikada Sumolos'u olması. Onun dışında hayatımda izlediğim en iyi Dünya Kupası.
1: Lukaku sorulmuş sana. Alınmalı mı? Birkaç maç oynar, 10 maç sakat yatar bence. Başka genç, sakat olmayan bir forvet adayı yok mu?
0: Lukaku çok riskli bir transfer. Yani her an sakatlanabilir ama sakatlanmasa da seni taşıyabilir. Ama tabii hoca orada daha diri, daha fit, önde basan... atletizmi olan, etkisi olan bir oyuncu istiyor. Çünkü bir maç oho oynatacak, bir maç diğerini oynatacak. Son 30 dakikalar oynamayını sahaya sürecek. Orada daha böyle etkili, sakatlık riski az olan oyuncu tercih etmek istiyor. Onun için Villalobos çok istiyor. Eski öğrencisine.
1: Sen istiyor musun peki? Yani iş yapar mı?
0: Villalobos bu ligde 25 gol atar ya. Yani Vilaviç sağ ayak sol ayak döndüğü anda falan yani mümkündür onu durduramazsın.
1: Evet ama programın başında da söylediğin gibi Trossard'da her maç Beşiktaş formasından adım adım uzaklaşıyor gibi gözüküyor. Herhalde Beşiktaş'tan önce kapacaklar gibi duruyor Trossard'ı da.
0: Yok, Trossard'la alakalı pürüz yok. %95 bitirdi gibi oyuncu da kabul etti. Sadece imzaya kaldı iş. Elendiği anda Beşiktaş imzaya atacak Trossard'la.
1: İşi bitirdi diyorsun yani. Ama hani şu an performans, üst düzey bir performans sergiliyor yani, acaba dedim başkaları
0: Beşiktaş
1: devreye giriyor.
0: Beşiktaş erken anlaştığı ve erken bitirdiği için şu anda bir pürüz gözükmüyor. Yani son dakika ben gelmiyorum diye bir şey yokuşa sürerse ayrı. Ama şu anda bir pürüz var gibi durmuyor.
1: Evet yani geçtiğimiz sezonda Premier Lig'de 50 maça çıkmış. Çıktığı 50 maçta da 19 gole doğrudan abi katkı vermiş.
0: Evet.
1: Beşiktaş'a gelirse işler bir hayli değişebilir. Şeyi de sorayım, evet, sana. Arjantin-Mısır mücadelesini de sorayım. Nasıl bir karşılaşma bekliyorsun orada?
0: Arjantin açısından bu turu geçebilirse bence Yeşil Boyun Adaları maçından daha az zorlanır. Ama Arjantin çok Messi üzerinden gittiği için, evet, çok takım oyunu oynuyorlar. Tek vücut gibiler ama çok Messi üzerinden gidiyorlar ve 39 yaşındaki bir oyuncudan bahsediyoruz. Yani geçtiğimiz turnuvalarda mutlaka bir tane daha oyuncu çıkarırdı. Mesela Nico Paz'dan hiç yararlanamadı. Geçen turnuvalarda Di Maria'dan mutlaka katkı alırdı. Mesela Copa Amerika'da, Dünya Kupası'nda, mesela geçen Dünya Kupası yarı finalde maçın adamı oldu, finalde gol attı. 2018'de golleri var. Yani Di Maria katkı veriyordu. Şimdi Messi dışında gol katkısı aldıkları oyuncu olmadığı için, Lautaro Martinez'den katkı alamadıkları için ve Messi üzerinden gittikleri için ve birçok oyuncu şut atma pozisyonunda olsa da hep Messi aradığı için bu sıkıntı, bu mesela

0: Hadi Mısır'ı da geçtin. Fransa'ya karşı, İspanya'ya karşı falan çok sıkıntı yaşarsın.
1: Evet, son olarak da Sergen hocamın Haaland'ı beğenmemesiyle ilgili senin yorumlarını alabiliriz istersen.
0: Yani Sergen Hoca sağ olsun Haaland'ı Norveç'e Dünya Kupası aldıracak. Yani ne diyorsa ters çıkıyor hocam. Ya da Haaland da artık Dünya Kupası'nı alırsa artık Norveç tarihini falan da değişecek Sergen Hoca. Ne dediyse zaten ters çıktı sağ olsun. Adam 7 gol. Adam Brezilya'yı tek başına yedi. Yani bende yok dedi herkes. Dünyada var olmaya başladı. Sağ olsun Sergen Hoca. Enteresan bir durum.
1: Evet, yani Haaland da çerçeveyi gördüğü anda hani amiyane tabirle o topu sokuveriyor. Hani ne olduğunu anlamıyorsun bile. Senin de söylediğin gibi Brezilya maçı tam bir örnekti diyelim. Seni de çok fazla yormak istemiyorum abi. Son olarak son dedik ama yani orada olan biten hani Beşiktaş'taki son durumu da alıp hani böyle bir toparlama çekip sana veda edebiliriz. Şu an kamptasın çünkü sen de. Zaman zaman kopukluklar da yaşıyorsun.
0: Beşiktaş evet bizim 5. günümüz 5'in 7. günü biz 3'ünde geldik yarın döneceğiz inşallah Ömer'le beraber çok güzel çok verimli bir kamp geçiyor biraz sıcak ama bu biraz zorluyor ama dediğim gibi Beşiktaş iyi yolda iyi transferler yapıyor bu sene ligde var olursa bu Fenerbahçe ile Galatasaray'ın işine gelecek artık keyifsiz bir ligdir keyifli bir lig olacak bunları bekliyoruz Cihan'cığım.
1: Teşekkür ediyorum abi. Dikkat edin kendinize. Kolaylıklar size.
0: Ben teşekkür ediyorum sana. Yayınlar diliyorum.
1: Görüşürüz, sağ olasın. Evet, çok zorlu şartlar altından Atakan Kurt bağlandı. Tabii işin esprisi, o da Beşiktaş kampında çalışıyor. Arkadaşlarıyla beraberler. Oradan da zaman zaman böyle ses biraz gidip geldi. Ben de çok tutmak istemedim kendisini. Biz devam ederiz böyle gidebildiğimiz yere kadar. Ben Galatasaray taraftarıyım demiş. Duran transferi konusunda çok ön yargısı olan bir taraftarım. Transferin olmasını açıkça istemiyorum. Yani bir transfer sürekli süslenip püsleniyorsa bir sebebi vardır. Fenerbahçe'den intikam almak için geliyor vesaire deniyor. Bence böyle bir transfere ihtiyaç var mı? Talişka'yı ister misiniz demiş. Yani ben de çok John Duran'ı beğenmeyen bir ismim. O intikam olayları farklı şeyler ya. O Galatasaraylı yorumcuların söylediği şeyler ki ben de Galatasaraylıyım. Öyle pazarlarsın ya. Bu işler genelde öyledir. Oyuncuyu bir şekilde pazarlaman lazım. Hem bu işte 10 artı 4 kuralı var ya. O olduğu için bir de böyle maaş bütçesi de düşük olduğu için bu noktada hani alınabilecek en iyi isim diye düşünülüyor. Ama işte ben de senin gibi düşünüyorum. Disiplinsizlik konusunda istikrar abidesi. Hani şey ya bu adam Şampiyonlar Ligi'ne tırnak içinde argo bir tabir takmamış bir adam hani Şampiyonlar Ligi için gelecek falan biraz zor hani bir yıllığına kiralanmış hayırlı olsun ben öyle duydum hani opsiyon detayları falan konuşuluyor hala bir resmi açıklama gelmedi değil mi John Duran'la alakalı ben kaçırdığımı bilmiyorum ama işte artı 4 kuralına uyması ligi tanıması hani yeteneği yapabilecekleri hani bunları üst üste koyduğunda Galatasaray açısından fırsata çevrilebilir gibi duruyor. Ama tek şartla mesela. Osimhen'in tek alternatifi olmamalı. Yani tut gibi yanda kafası attı, bir hatlar yedi ve kulüple tek taraflı sözleşmesini feshetti diyelim. Sonra Galatasaray sıkıntı yaşar. Yanına bir adet de bence yerli bir santrafor gelmeli diye düşünüyorum. Ama yani ilk günkünden uzak mıyım dersen ilk günkünden bir tık daha yakınım John Duran transferine. Çünkü anlatılanlar var işte konuşulanlar var herhangi bir disiplin problemi çıkardığında sözleşmesinde onunla ilgili maddeler konulacağı söylendi. O detaylar gerçekleşirse hani o ön yargılarımı bir tık yıkacağım. John Duran Galatasaray'da diğer takımlara göre daha iyi olan ciddiyet sorununu aşırı bozar. Bir iki maç bakmışsın kurtarmış. Üçüncü maç takımın yıldızı benim havasıyla Okan Buruk'a ters köşe yapar demiş Ahmet Bozok. Desene Sergen Hoca'dan bir şey olmaz şampiyon olur anca demiş

Bir yandan da şunu söylüyor. Lukaku tam benim oyuncum diyor. Yani bazen anlamak zor gerçekten. Hani bu oyunculara Haaland benim tarzım değil diyor. Lukaku tam benim tarzım diyor. Sergen Hoca'nın asıl tarzı bence Mbappe. Hani biraz daha kıvrak bilekleri olsa tam diyecek yani şey diyecek. Yani Mbappe bana alın diyecek ama o noktada tabii öyle bir ihtimal de olmadığı için ben çok takılmıyorum ya. Yapmış işte bir hata. Herkes çıkıyor bir yere yorum yapıyor. Bazen böyle sert yorumlar yapmamaları gerekiyor insanların. Hocanın sıkıntısı o. Yani o fikirleri tartışmasız gerçek sanıyor. Hani bir şeyi savununca da böyle ölümüne savunmaya devam ediyor. Bir kere de böyle hatasını kabul etse ben bir tık şaşıracağım. Hala geçtiğimiz günlerde Cengiz Ünder'i savunuyordu mesela. Bu eksikliği var hocanın, anladın mı? Takıldın mı takılıyor yani. Cihan Sanchez gider mi? Vallahi Sanchez giderse Galatasaray çok büyük bir hata yapar. Yani şu an şimdi bu söylediğimi komik bulacaksınız. Hani belki ya hadi kardeş radyo değiştire de bilirsiniz. Ama şu an yaşı gelmiş, refleksleri zayıflamış. Van Dijk'tan ben daha iyi olduğunu düşünüyorum. Dünya Kupası'nda şov yapıyor. Herkesin gözü üstünde. Hani bu adamın mesela şimdi hiç Galatasaray'da olmasın Davinson. Herkes derdi ki ya bu stoperi alalım, müthiş stoper falan derdi. Ya adam konsantre olduğunda tam bir elit stoper. Hani zaten konsantrasyon kayıplarıyla toplumda yaptığı hatalar sayesinde Galatasaray Davinson'u alabildi. Bu noktada yani gerçekten ben Galatasaray'ın bırakmaması gerektiğini düşünüyorum. Bazen böyle çok da isimlere takılmamak lazım. Evet, Van Dijk ütopik bir stoper. Müthiş işlere imza atmış. Liverpool'da yıllarca hizmetler etmiş. Milli takımda da güzel işlere imza atmış ama yani elinde böyle Sanchez gibi bir isim varken de hani Sanchez'den çıkıp da Van Dijk'ı almak, bilmiyorum. Yani belki benim gibi düşünenler de vardır. Yani müthiş yetenekli, atletik, anladın mı? Atletik stoper bulmak çok zor yani. Genelde stoperler biraz daha böyle kaskal, ağır kalıyorlar. Güçlü bir stoper. Hani bir o kadar da savruk. Tamam, ona bir şey demiyorum. Savrukluğu var. Hani mentalinde falan zaman zaman sıkıntı var. Bazen böyle riskli hareketler yapıyor. İşte Galatasaray önde olduğunda gereksiz özgüven yapıyor. Bu ona sıkıntı yaşatıyor ama milli takımda bunu yapmıyor mesela. Çok soğukkanlılığın verdiği hatalar sebebiyle bunlar olabiliyor. Sayın Federasyon Başkanı televizyonda bir programa çıkınca hep çanak sorular soruluyor. Neden doğru dürüst bir basın toplantısı yapmıyor? Montella Osmanoğlu ilişkisi de çok mide bulandırmaya başladı. 60 küsür şut çektik diye milleti enayi yerine koyuyorlar. FAS 2022'de yarı final, şimdi de çeyrek finalde. Biz hala 2002 masallarını dinliyoruz demiş. Ne diyeyim yani, imza. Adamlar üstüne koyarak gidiyor. Biz de üstüne koyarak gidiyoruz ya, öyle düşün. Yani biz de 2030'da gruplardan çıkarız, tamam mı? Ondan sonra 2034'te işte belki bir oradan son 32 falan yaparız. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş ha gayret. Bir ömür yetiyor bizim gelişmemize. Böyle bir 80 yıl falan lazım. Sergen Yalçın, benim Denizli'ye attığım golü Mbappe 50 kere denese atamaz demiş Mirza. O Denizli golünü zaten çok anlatıyor Sergen Hoca her fırsatta. Hüseyin Mecit selamlarını iletmiş. Kimleri alıyor, kimleri almıyor. Ya bu Dünya Kupası var ya, şu an oyuncular da kararsız. Kulüpler de çok fazla kıpırdamak istemiyor bu Dünya Kupası sürecinde. İşte kupada oynamayan oyunculara yönelenler var. Kupada oynayanları da zaten büyük takımlar tak diye transferini açıklıyor. Zaten adam büyük kardeşim, beni Madrid istemiş. Madrid'den ötesi mi var, ben kupayı niye bekleyeyim ki diyor. Gidiyor Madrid'e transfer oluyor. Diğer oyuncular da birazcık beklemedi şu an kupa için. Ne demiş? Can Mert Hakan'ı da alsa diyor. Vallahi Fenerbahçe Mert Hakan'la sözleşmeyi uzattı. Öyle söyleyeyim. Asgari ücret alacağı konuşuluyor Mert Hakan'ın. Bir yıllık yeni sözleşme imzalanmış Mert Hakan Yandaş'la. Şu an 31 yaşında. Mücadeleci kimliği ve çubuklu formaya duyduğu aidiyet bu kararın en önemli unsurlarından biri olmuştur şeklinde Fenerbahçe'nin açıklaması oldu. Fenerbahçe sevgisini bir kez daha ortaya koymak istediğini dile getirmiş Mert Hakan. Asgari ücret esasları doğrultusunda bir yıllık yeni sözleşmeye imza attığını duyurdu Fenerbahçe asgari ücret. Yani sonuçta bence de Mert Hakan'ın Fenerbahçe'ye borcu var. Hani Fenerbahçe'nin Mert Hakan'a ihtiyacı yok ama zarar mı verir artık? Bedava oynaması bir oyuncunun iyi bir şey midir bilmiyorum ama hani Fenerbahçe'ye borcu var Mert Hakan'ın. Çünkü hiçbir şey yapmadı. 5 yani yıl süre boyunca kurtardığı bir maç hatırlamıyorum. Zaman zaman iyi işlere imza attı oldu.
birkaç maç, o ilk geldiği

dönemleri iyi oynadı ama ondan sonra hiç yani kendini sahaya adayamadı. Biraz daha böyle şey tarafındaydı. Yani benim yetenekler var ama ben Fenerbahçe'ye gelmişim. Taraftara kendimi sevdirmem lazım. Ben Fenerbahçe'nin yeni Volkan Demirel'i olayım havasına girdi ama o iş öyle olmuyor. Volkan performans veriyordu. İyi kaleciydi. Hem performans veriyordu hem Fenerbahçe'nin sevgisini kazanıyordu. Mert Hakan performans vermeden bu işi yapmaya çalışınca işler biraz farklı noktalara gitti. Hani bu arada asgari ücret açıklandıysa asgari ücrettir yani bir sezon. Çünkü şöyle bir şey var, hani geçen sezon hiç oynamadım. Hani sözleşme verilmiştir asgariden. Hani bu sezon belki oynayayım demiştir baktığında. Hani mesela geldiği günden beri mesela Fenerbahçe böyle elimin 5 parmağı kadar bir katkı vermemiştir. Evet, kazandırdığı birkaç maç var, bakmıştım geçenlerde ya 9 puan mı ya 12 puan mı ne Fenerbahçe'ye kazandırıyor son dakikada attığı gollerle veya Fenerbahçe öne geçirdiği gollerle vesaire. Hayırlısı olsun. Ne diyeyim, çok fazla bir şey söyleyemeyeceğim. Onun da asgari ücretle oynaması ilginç. Emeklilik prim günü geliyor herhalde. Takılıyorum yani, takılıyorum. Çocuk da kötü günler geçirdi. Kim ne olursa olsun, evet yani ben böyle insanlara çok fazla kin tutmam. O da sonuçta hapis yattı falan, anladın mı? Zor günler geçirdi. O yüzden Fenerbahçe de asgari ücreti kabul etmiş. Oynasın bir yılda. Sergen Yeraltı dizisindeki Efraim gibi hisleri kuvvetli demiş Olgun. Vallahi bilmiyorum, çok izlemiyorum dizi falan ama herhalde bahsettiğin kişi böyle altıncı hissi kuvvetli olan birisi mi? Necati Ateş, bakalım ne zaman Haaland'ı izledim alacaktık diyecek. Yunus Balyer. Değil mi, Necati hocamın da öyle bir anısı var. Biz diyor gittik diyor, Haaland diye bir çocuk vardı diyor, işte izleyecektik bunu, alacaktık hatta getirecektik falan, herkes devreye girdi diyor. Herkesin bir anısı var ama hani bir de iş bitirip anlatsalar daha güzel olacaktı. Mesela Osimhen'i Türkiye'den bir takım bulsaydı, hani belki o zaman da şey diyenler olabilir ya Cihan, biz bulsaydık adam şu an Iğdır Spor'da falan oynuyordu diyeceksiniz. Bu arada yanlış anlamasın Iğdırlılar, Iğdır'da tebrik ediyorum oyuncuları da. Yeşilburun adalarında da güzel işlere imza attı. Hani afaki olarak aklıma o geldiği için söylüyorum. Ya başka bir takım da söyleyebilirsiniz. İşte Sivas Spor, Erzurum Spor falan, onları da söyleyebilirsiniz. Hani bir de biz şey yapalım ya. Bak biz bu oyuncuyu bulduk çıkardık da hani Avrupa'ya pazarlıyoruz diyelim. Hep bulunan oyuncuları, ya biz bu oyuncuya gitmiştik ama hani bizim kulüp bu oyuncuya bu kadar para vermedik deyip anlatıyoruz. Bizde hikaye çok ama icraat yok maalesef. Beşiktaş Trossard'ı alıyormuş sanırsam. Çok iyi oyuncu eyvallah ama 31 yaşında bu tarz oyunculara 4 yıllık sözleşme vermek ne kadar doğru? Oyuncu göndermede en çok sorun yaşayan kulüpken hala neden bu kadar uzun kontratlar? 25-26 yaşında olur eyvallah da hiç mi ders çıkartmıyorsunuz diyor. Vallahi bir şey değil mi? Ben de böyle yaşı gelmiş insanlara genelde karşı çıkarım Ali Cemal ama ya Trossard'a karşı çıkamıyorum ya. Bak bu çocuk iyi çocuk. Ne yapacak ki 31 yaşında şimdi? Diyelim ki Beşiktaş 1+1 sözleşme önerdi. 33-34 yaşına gelince bu oyuncu da biliyor bir daha kulüp bulamayacağını, bu maaşları kulüp bulamayacağını. Ben diyor Arsenal'ın topçusuyum. Sen de Türkiye'desin diyor. Sen bana 4 yıllık verirsen, istediğim parayı da verirsen gelirim oynarım. Sen de diyorsun ki hani bu sezon performans verdi, diğer sezon performans verdi. Sonra yatışa geçecek diyorsun ama ben zannetmiyorum ya. Beğeniyorum. Dediğim gibi Atakan Kurt'a da söyledim. Yani çok yaş muhabbetine takılmaması gerektiğini söyledim. Adam 31 yaşında, hani tüm ne derler kulvarlarda 50 maça çıkmış, yetmemiş, Dünya Kupası'nda koşturmuş. Mesela izle bir Trossard'ı, yani burnundan soluduğu tek bir görsel göremezsin yani. Hani bazen mesela bir de bizim milli takımı izle, biraz bizim çocuklara da vurayım yani. Yani bazen kamera yakın çekim yaptığında halı sahadaki hani olur ya böyle 3 aydır top oynamamış halı sahaya çıkmış. Ya bu adam 31 yaşında zımba gibi ya. Ha şu tempoyu kaldıracak kaç tane 25 yaşında topçu gösterebilirsin ki mesela sen bizim ligimizde? Hı? Ben o yüzden Trossard'a çok kızamıyorum. Vallahi kızamıyorum. Normalde takılırım yani. Yaşına göre pahalı derim, eleştiririm falan ama izlediğim bir oyuncu olduğu için hani direkt öyle olumsuz yorum yapmayacağım. Teşekkür ediyorum bu arada güzel insan. Kesinlikle size katılıyorum. Sanchez kalsın. Gider mi ya Sanchez? Ama muazzam adam ya. Bu kadar bence stoperi yani o alanı toplayan bir isim olduğunu düşünmüyorum. Bakma yani. Evet zaman zaman çok hata yapıyor. Orada da işte biraz böyle kafasına tokmakla vurmak lazım. Mecazi anlamda söylüyorum. Bak Davinci oyuncum
Sen şu lavabo

hareketleri bırak. Bildiğin normal oyununu oyna yeter diyeceksin. Bazen aşırı özgüvenli o hataları yaptırıp goller yedirebiliyor. Tadiş işine döner mi acaba? Fenerbahçe Trossard'ı yönelmesin demiş. Vallahi olabilir. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Aziz Yıldırım yapabilir. Ben hala mesela şey yani o zaman da söylemiştim. Trossard haberleri çıktığında da söylemiştim. Ben Beşiktaş'ın bu oyuncuyu alabileceğini çok inanmıyorum ya. Hani Atakan abi de dedi işte tak kulübüyle anlaşıldı oyuncu bekleniyor falan filan diye yani. Ha, evet ortada anlaştığına dair haberler dolanıyor ama ben çok gerçek olduğunu düşünmüyorum. Hani Arsenal bıraksa bile bence Türkiye'ye bırakmaz. Çünkü Dünya Kupası performansı oldukça iyi. Ki Trossard'ın oynayabileceği çok fazla üst düzey kulüp var Avrupa'da. Hani evet şey diyeceksiniz üst düzey kulüp var ama bu maliyetleri verecek kulüp var mı? Verirler. Hani ne paralar veriyorlar adamlar. Ya onlar için mesela 25'ler 30'lar çerez parası. Hani anladın mı? Saşa boya adam gidiyor 30 milyon veriyor. Ya veririm kardeş. Arda Güler'i ben diyor 20-25'e alıyorum diyor. Arda da ne ucuza gitmiş ya. Şu piyasaya bakınca değil mi? Ya işte şey vardı. Serbest kalma maddesi vardı. Bundan sonra da akıllanmak lazım. Altından çıkardığımız oyuncuları şu serbest kalma maddesi böyle 50 milyon 60 milyon falan yapalım. Ne demiş? Ahmet Konancı güneş çarpmış. Kerem'e 35 veriyorlar dedi. Sabah. Olabilir. Tatilde mi o yine? Didim'e gitmiştir. Orada bir tane Fenerbahçeli çok yakın bir dostu var. Onun böyle bungalovları var. Orada bedavadan tatil yapıyor olabilir. Bu Fenerbahçeli, Beşiktaşlı, Galatasaraylı yorumcular. Ya şey var değil mi herhalde? Şimdi sonuçta siz de radyodasınız, beni dinliyorsunuz. Sağ olun. Bana da çok yazan dostum var. İşte kafem var, kardeş gelir misin? Dükkanım var, çay içelim, sohbet edelim. Ya işte benim elektronikçim var bir gün, muhabbet edelim falan. Ama bu yorumcular bu insanlara yapışıyorlar anladın mı? Hani nezaket yok onlarda. Evet hani ben olursa belki yolum düşerse hani insanlar çağırıyor çünkü nezaketen. Yani gidersin bir çay kahve içersin. Adamlar o kadar ahbap oluyor ki hani dinleyicinin yazdığına falan çöküyor anladın mı? Veya izleyicinin. Baba sen git hatta ben biraz daha burada kalayım. Ligim sezonun başlamasında çok var. Böyle bu da yetenek işi ama ya. Bunu yapmak da kolay bir şey değil. Biraz böyle şey olacaksın tırnak içinde. Özür diliyorum. Yüzsüz olacaksın anladın mı? O yüzden herkes yapamaz yani. Asgari ücret nedir söyler misin diyor. Kerem için mi söylüyorsun? Valla asgari ücret oynayacağını söylüyor. Ben diyor asgari ücret oynayacağım demiş. O bütün ığdırlıları karşına altın cihan demiş. Miço haber. Yok be Miço beni biliyorlar öyle. Aklıma o geldi diye söyledim. Çünkü çok bahis oynuyorum Iğdır'a KG var. Beni ilk yarıda çok yatırmıştı da ikinci yarıda kendime getirmişti. Cihan'cığım bence Mert Hakan konusunda biraz kinaye yapıyorsun gibi geldi dedi. Evet. Yani biraz değil bayağı kinaye yapıyorum. Ya Fenerbahçe'nin Mert Hakan'la işi ne? Üzüldüm çocuğa. Ama yani artık olmaz ya. Zaten şey için kabul etmiş Fenerbahçe'de yüksek ihtimal. Yani kal yedek kulübesinde çok da sesini çıkarma. Hani yerli 10 artı 4 kuralı da çıktı ya şimdi. Yani ihtiyaç olabilir sonuçta yeteneksiz bir çocuk değil ya. Sivasspor'da yaptıklarını biliyoruz. Emre ile beraber hatta o dönem işte Emre de Mert Hakan da Galatasaray'a mı gelecek falan kim kapacak kim edecek falan. Öyle kötü yeteneksiz bir çocuk değil. Yani kafasını sahaya verse iş yapar. Hani belki o geçirdiği kötü dönemlerin ardından bir şeyler düşünmüştür. Belki başka bir Mert Hakan izleriz yani. Eurodur TL değildir. 25-26 bin euro. Atakan Kurt meşhur şort ve gözlükleriyle mi katılıyor yayına çok merak ediyorum demiş. Vallahi ben de merak ediyorum. Beşiktaşlı yorumcularla telefonla anlaşma yapmışlar herhalde. Kendilerini stüdyoda göremiyoruz. Hani Galatasaraylısı, Fenerbahçelisi geliyor ama Beşiktaşlı yorumcuları stüdyoya davet ediyoruz. Çok fenasın Cihan gerçekten. Senin gibi bir Beşiktaşlı moderatör olmasını çok isterdim ama yok demiş. Satılmış Çınar. Mert Hakan bankaya asgari ücret yatırılır elden 50 milyon alır demiş. Yok daha neler ya. Niye versinler ki öyle bir şey? Hani adamlar açık açık açıklamış anladın mı? Şey olsa anlarım. Yani iyi bir futbolcu olsa hani imaj hakkı falan yaparlar. Hani iyi bir futbolcu derken alınması gereken bir futbolcu olsa... Yani derler ki bunu yapalım imaj hakkından çözelim ama hani açıklamış açık açık biz diyor asgari ücret ödeyeceğiz Mert Hakan'a ya diyor. Yani bunu da Mert Hakan da kabul etti diyor. Neden 50 milyon versin ki Fenerbahçe? Mert Hakan anladığım kadarıyla kalmak için çok sarf etmiş. O yüzden. Bir de şey var.

bu... Ben mi yanlış biliyorum? 27 Nisan'a kadar resmi maç oynama yasağı yok mu Mert Hakan'ın? Hani neden böyle bir şey yaptılar? Herhalde bu yasağı kaldıracaklarını falan düşünüyorlar. Hani kaldı ki Mert Hakan hani kaptan olarak son 2 yılda... işte kaç 365, 320'den hesaplan, 640'te... Yani yarısında oynamamış. Ha, hafta içi. Ya öyle şey yaptım, hani dinlenme araları falan var ya, ligin bitmesi, geçiş araları falan. O yüzden 365'i biraz düşürdüm. Yani hatta bir bilgi daha vereyim. Yani 2024 yılı var ya, Haziran'ın 20'si. Yani o tarihten bu tarihe kadar, yani yaklaşık 2 yıl 1 aydır toplam sadece 700 dakika resmi maçta oynamış. Yaklaşık işte 7-8 maçı tekabül ediyor. Ve yıllık 25-30 milyon kazanmış. Ya tabii ki de asgari ücret oynayacak. Yani neye oynayacak? Daha almış alacağını. İstemiyorsa Kasımpaşa orada, Başakşehir orada. Biliyorsun bizimkiler İstanbul'u terk etmeyi sevmiyorlar. İşte kim vardı, Galatasaray'da dayı vardı, Eyüp'e geldi, oradan şeye gitti, Fatih Karagümrük'e falan gitti. Yine Emre Mor falan vardı, Arda falan var. Yani İstanbul, ya ben oynayayım, parayı da kazanayım, akşam ara sıra alemlere de akayım. Ben gitmeyeyim Trabzon'a, ben gitmeyeyim Sivas'a, ben gitmeyeyim Ankara'ya. Hani zaten oynuyorum son yıllarım, az bir şey performans versem de yeter kafasıyla. O yüzden buraları seviyorlar maalesef. Mert Hakan yeteneksiz değil ama bir şey eksik demiş Kral Totti. İşte diyorum ya, belki değişmiştir ya. İnsanoğlu beşer şaşar. Bir bakıyorsun şovu yapıyor yani. Ama yasağı var işte, cezası var, nasıl oynayacak? Oynayamıyor Nisan'a kadar. Kalkacak mı? Ona göre mi bir şey sözleşme imzaladılar bilmiyorum. Selamlar, iyi yayınlar. İstanbul'dan Agop Tekin, Dünya Kupası'ndan sonra bahis operasyonu olacaktı. Var mı bir gelişme demiş. Valla şu an için yok. Herhangi bir gelişme yok bahis operasyonu ile alakalı. Beklemedeler. Biz de beklemedeyiz. Herkes gibi bahis operasyonunu bekliyoruz. Bir saniye. Evet, bir yayınla ilgili bir şey sormuşlar. Ben de ona mesaj atıyordum. Aldınız umarım mesajı. Bence de Atakan da İbrahim Üzülmesin restoranından çıkmıyor. Ya onlar böyle. Yani böyle. Atakan abi için bir şey demiyorum canım. İsim vermedim. İsim vermedim. Orada para ödüyorlardır. Çünkü sürekli gidiyorlar. Beşiktaş yorumcular neden stüdyoya gelmiyor? Murat Özen, Serdal Başkan isim vermiyor demiş. Mert Hakan bir Galatasaraylı olarak umurumda değil. İstediği yerde oynayabilir. Bizim Metehan ne oldu ya? Sözleşmesi fes mi edildi? Yoksa Mert Hakan gibi bir formül bulundu mu diyor. Sözleşmesi devam ediyor ki onun zaten. Hani Mert Hakan'ın bittiği için böyle bir şey yaptılar. Sözleşmeyi indirdiler. Onun sözleşmesi devam ettiği için bir problem yok. Onun da yasağı vardı. Cihan abi, az önce sokakta hırsız yakaladık. Kadın bir sürü kıyafet çalmış, poşetleri doldurmuş diyor. Kıyafet mi? Şey mi, AVM'den falan mı çalmış? Ne bileyim vallahi, insanların Allah yardımcısı olsun. Bir şey söyleyemeyeceğim. Hırsızı da buradan güzelleyemeyeceğim. Da belki ihtiyacı vardır, bilmiyorum. Yayın canlı mı şu an? Canlı. Mr. Durancım canlı. Ne demiş? Bence Mert Hakan konusunda, ha onu söylüyorsun. Peki. Cihancım, Icardi Galatasaray'a ilk geldiğinde 750 bin euro maaş alıyordu demiş. İşte tam olarak o olay öyle değil. Yani Galatasaray transfer ettiğinde, hani kiralık katıldığında, bu kamuoyunu aydınlatma platformu var ya, KAP dediğimiz yer. Hani orada da resmi bildirimlere göre maaşı 6,5-6,750 falandı yani. Ama şöyle bir şey oldu. O maaşın büyük bir kısmını eski kulübü ödedi, yani Paris ödedi. Ya hemen de şeye geliyorsun yani. Hani asgari ücret dedim ya şimdi Mert Hakan olayına. Hemen ya Galatasaray'da Icardi'ye bunu yapma. Ben bir karşılaştırma yapmıyorum ki. Fenerbahçe açıklamış asgari ücret diye. Ki hani Icardi'yi de yanlış biliyorsun. Bak bazı sayfalar var, tamam mı? Çok holigan sayfalar. Böyle yanlış bilgi veren sayfalar var. Böyle sürekli bir şeyler yazıyorlar işte. Bu Beşiktaş'ta da var, Galatasaray'da da var, Fenerbahçe'de var. Çünkü kulübün çıkarları için, taraftarı kandırmak için veya etkileşim almak için. Sen de bunu bir yerde görmüşsün yüksek ihtimal. Gelip bana yazmışsın. Hani 750 bin euro ama 6 milyonu Galatasaray'a kapa bildirdi. 6 milyonu Paris ödedi. Ya Paris Saint Germain de bunu söyledi. Bonservisini aldıktan sonra zaten 10 milyon bir maaşı vardı. O da işte tamamen Galatasaray'a falan transfer olunca, o işte 3 yıllık süreç, kalıcı sözleşme falan. Ondan sonra sezonluk net işte dedi.

0: 6 milyon 10 milyon alacaksın dedi. 700 bini oynamadı yani Icardi. Kalan parayı Paris verdi, öyle düşün. 700 bini oynar mı Icardi, gözünü yediğim ya. Abi bugün benim doğum günüm, kutlar mısın? İyi ki doğdun Mirza. Sesim de kötü Mirza be. Mert Hakan şöyle gelsin. İyi ki doğdun bu arada, mutlu yıllar kardeşim. Orada aldığı asgari ücreti ben vereceğim ona, hem de haftalık. Ya işte aynı şey değil ya. Cihan bugün Arjantin Mısır. Vallahi bir şey söyleyeyim mi sana? Ya Mısır da fena takım değil, biliyor musun? Ya şu takımlara bakıyorsun işte, Mısır, Fas, Norveç, İsviçre, Kolombiya falan. Yani ya bizim kadar futbol ülkesi mesela bunlar. Hani Kolombiya'yı falan es geçiyorum ama mesela Mısır futbol ülkesi midir, çok sever mi ya Norveç falan, böyle İsviçre falan. Bilmiyorum. Hani bizle hiçbiri de maç yapmadı falan. Bilmiyorum yani. Bir şey var ya, bizle denk gelecekti, biz onlara günlerini gösterirdik. Yani gösterirdik. 5 tane yerdik. Yollarlardı bizi. Ben Mısır'ın yenebileceğini düşünüyorum Arjantin'i. Ya yani Mısır kapanırsa bir önceki maça dönebilir. Ama yani Yeşilburun bence fizik olarak çok sağlam kaldı. Mısır ne kadar dayanabilir bilmiyorum o noktada. Hani bir Arjantin'de de şey var şimdi. Kendini yıldız sanan bazı oyuncular var. Tamam mı? Onların biraz kendine çeki düzen vermesi lazım. Hani orada Alvarez'i 150 milyon euroya falan satmıyorlar. Hani Lautaro kendini bir şey falan zannediyor, tamam mı? Simeone'nin oğlu falan var orada da, Enzo'ya falan teklif götürsen. Ya diyecekler 70-80 milyon diyecekler. 70-80 derler yani. Ama bir bakıyorsun herkes 40 yaşındaki adamın ayağına bakıyor. Kime? 39 yaşındaki Messi'nin ayağına bakıyor. Ya Mısır sürpriz yaparsa çok şaşırmam. Ya Mısır... da böyle 2-3 oyuncu hariç işte çok üst düzey isim yok ama işte futbol bu, belli olmaz. Yeşilburun'da kim vardı ki? Orada da kimse yoktu. İster misin Fas kupayı alsın? Alsın valla. Ne almasın? Şşt, Cihan Dişli kırmızı çizgimizi demiş Harun. Sağ ol Haruncuğum. Mert Hakan'ı eleştiriyoruz ama adam zekiymiş. Eğer sağ dışı olaylara dalmamış olsa çoktan Anadolu takımında olurdu. Adamı tebrik etmek lazım, öngörülüymüş diyor. Bak bu da başka bir bakış açısı Ali Cemal. Hiç böyle düşünmemiştim. He diyorsun, biraz daha böyle Fenerbahçe'de şey gibi davrandı. Volkan gibi davrandı. Hani buraya kadardı denilecekti. Ama öyle olduğu için biraz daha böyle taraftarın sevgisini kazandı. Ve Fenerbahçe'de kendine yer mi buldu diyorsun. Buradan hiç düşünmemiştim. Ha böyle yapmasaydı bir iki yıl sonra Anadolu kulüplerine gidecekti. Güzel bakış açısı. Ne demiş ne demiş. 35 bin liraya şoför arıyoruz. Keşke Mert Hakan bize fazla gelseydi. Ya Sezgin yapmayın yapmayın arkadaşlar. Mert Hakan'ın takımın kaptanı olduğunu kim söyledi? Öyle yazıyordu Fenerbahçe'nin web sitesinde Mert Hakan oynarken. Teşekkürler arkadaşlar. Dikkat edin kendinize. Kimsenin de sizi üzmesine izin vermeyin. Atakan Kurt'u biraz kısa tuttuk bugün. Öyle 25-30 dakika tuttuk kendisine. Telefonu da çok fazla çekmeyen bir yerdeydi. Az sonra Çağatay Çıtlak 4 Büyük Gündem programında sizlerle birlikte olacak. Cihan Dişli sosyal medyadan takip edin. Ben de sizi takip ederim. Yarın saat 12'de İbrahim Yavuz'la 14'e kadar beraber olacağız. Böyle bir saat falan değil. Dolu dolu 2 saat yaparız. Perşembe günü yine Yakup Çınar'la 12-14 yapacağız. Belki radyosunu yeni açanlar vardır. Yakup Çınar artık Perşembe oldu, Atakan Kurt Salı oldu. Böyle ufak bir değişiklik gerçekleşti. Yayın saatlerinde herhangi bir değişiklik yok. Normalde bugün 12'de girecektik ama o değişiklik son dakika olduğu için 13'te yayına girmek durumunda kaldık. Görüşürüz, hoşça kalın. Cuma'da sokak futbolu, solo performans ve sizler.
1: Atakan Kurt'la birebir sona erdi.
2: Reklam.
3: Garanti BBVA.
2: Görüyorum. Bir ödemen var. Cuma günü saat 9.30'da gerçekleşecek. Görüyorum.
4: Görürsün tabii. Garantili ödemeyle ödemeler tam gününde yatar zaten. Değil mi dış ses?
5: Garanti BBVA garantili ödemeyle ileri tarihli ödemeleriniz vadesi geldiği gün otomatik olarak ödenir, sözünüz tutulur. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
2: Reklam bitti.

0: Reklam. TEB marifetli hesapla birikim yapmak ne kadar iyi?
1: %46 hoş geldin faiziyle birikim yapabileceğiniz kadar iyi. Üstelik vadesi bozulmadan para yatırıp çekebilirsiniz. Hemen siz de cepte TEB mobilden marifetli hesap açarak biriktirmeye başlayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
2: TEB o kadar iyi ki TEB.
3: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Binlerce üründen net %10 hepsi para kazan. Uygulamaya gel, alışverişe başla.
0: Reklam bitti.

0: Radyo Gold'e L1 üçgen zamanı.
1: Evet güzel insanlar, Ake denildiğinde akla gelen ilk unsur oyun kuruculuk. İşte temiz sol ayak, topla mesafe kat edebilen bir stoper yapısı. Bunları siz de biliyorsunuz. Zaten oyuncunun istatistiklerinde de pas isabet yüzdelerine baktığımızda yıldan yıla, yani geride kalan sezonda işte %89, ondan önce %94, ondan önce %93 gibi pas isabet oranları vardı ki rakip yarı sahaya geçince de pas isabet oranı çok yükseklerde bir oyuncu. Uzun pasa geldiğimizde geride bıraktığımız sezon %54 pas isabetiyle oynadığını görüyoruz uzun pas atışlarında. Bütün bunları bir de Fenerbahçe durumuyla ele alacak olursak, geçtiğimiz sezon Süper Lig'de %89 pas isabetiyle oynayan bir Osterwolde var. Baktığınız zaman oynadığı maç sayısı falan göz önüne alındıkça yüksek bir veri gibi duruyor. Ama uzun pas isabetine bak, %39. Şimdi bununla beraber tehlike anında verdiği kararlarda biliyorsunuz ki Fenerbahçe savunmasının sürekli sorun yaşamasına yol açtı Osterwolde. Skriniar hiçbir zaman oyunu kurmakla yükümlü birinci oyuncu olmamıştı daha önce, en iyi döneminde bile. Fenerbahçe'de ise beklerden bu destek gelemeyince takımda en geriden oyun kurmaktan sorumlu isim oldu. Buna savunma metrikleri de dahil olunca oyuncunun geçen sezon yaşadığı sakatlıklar ortada. Yani demek istediğim, orada bir enerji birikmesi var ve bunun dağıtılması lazım. İşte Skriniar kesicilik, birebir etkinliği, güç gibi etmenlerle sahadaki yerini alacak. Onun yanında yeni sezonda yer alacak olan Ake, oyun kurulumunda etkinlik, topla mesafe kat etme gibi sorumlulukları yerine getiren isim olacak. O yüzden biz buna ne diyoruz eski dilde? Tandem. Öyle bir şey izleyeceğiz. Ayrıca oyuncunun sol bekte de görev yapmış olduğunu biliyoruz. O yüzden maç içi bindirmeleri de önemli. Ama bir o kadar önemlisi, bunu yaptıktan sonra pozisyon bilgisi Osterwolde'ye göre çok daha yüksek. Bakın Osterwolde'ye. Bak Osterwolde'ye göre yüksek diyorum. Yani sonra ileri çıkıp kadem hatası yaptığında hani kabak da bize patlamasın. Onu da parantez içi de söyleyeyim. Şimdi Fenerbahçe'de biliyorsunuz Greenwood gündemi var. Savunma arkasına patlayıcı koşular atabilen, oraya sızmaları seven bir isim. İşte Ake o bölgelere o isabetleri, topları atabilecek bir oyuncu. Biz hep öyle izledik. Baskıya gerek kalmadan topu 3. bölgeye doğru oynayabilecek bir oyuncu. İşte Galatasaray'ın zaman zaman hızı dolayısıyla eleştirilse de oyununda fark yaratan etmenlerden olmadı mı bu geride kalan 4 sezonda? Ne o? Abdülkerim. Onun oyun kuruculuğu. Ama Fenerbahçe'de biz o bölgenin tam anlamıyla dolduğunu hiç görmedik. Bakın iyi santraforlar geldi bu süreç içerisinde. Ama ya tamam, bizim iyi bir sol ayaklı oyun kurucu stoperimiz var mevzusu olduğunu ben hatırlamıyorum, öyle olduğunu da düşünmüyorum. Peki el alem ne diyor? Oyuncuyla ilgili scouting raporlarına baktık. Yani onun bu hat kıran pasları, oyun kurulumundaki etkinliği, olumlu özellikler arasında sık sık dile getiriliyor. Total futbol analize baktık, coach voice'a baktık. Şu sözler çok ön plana çıkıyor. Ake birinci bölgeden oyun kurarken vücut oryantasyonunu sahayı en geniş açıyla görecek şekilde ayarlıyor. Rakip orta saha bloklarını delen pas açılarını bulma konusunda elit seviyede. Tabi bütün yorumlarda süt liman değil, buralar iyi yorumlardı. Zaten süt liman olsa City'de devam etmesi veyahut başka Avrupa takımına yolculuk etmesi kaçınılmaz olurdu bu oyun kuruculuk meziyetleriyle. Ama eleştirilen yanları var. Bir tanesi ikili mücadeleden biraz kaçınan yapısı veya etkisizliği diyelim. Mesela Atleti'ye göre 2025-26 sezonunda zaten ligde 18 maçı, bunların 6 tanesi 11. Çıkma sebeplerinden bir tanesi bu. Yani Atletik'te bayağı sert bir eleştiri var yani. Ake hem üçlü savunmanın solunda hem de dörtlü sistemin sol bek stoper rollerinde güvenilir bir parça. Ama diyor 2025-26 sezonunda fiziksel ikili mücadelelerdeki bazı dezavantajları ve artan stoper rekabeti nedeniyle bir rotasyon kurbanı haline geldi diyor. Baktığınızda çok da uzağa gitmemek lazım. Fas maçı da yeni oynandı. 70 dakika falan oyunda kaldı. 0 ikili mücadele kazanma oranıyla oynadı. 4 top kaybı yaptı. Sadece 2 pas arası yaptı. Ama yine en öne çıkan oyuncu

0: Deneydi, 17 kere top kazandı. %89 pas isabetiyle oynadı. Ha, şampiyonadaki bir oyuncunun performansı takımın genel performansından da azade değerlendirilmez, onu da söylemek lazım. Şimdi tabii oyuncunun özellikle son 2 senedeki olumsuz ikili mücadele performansları, işte savunma yönü çok mu zayıf gibi bir yorum da çıkartılmasın. Aynı Atletik'ten bahsettim. 2023 yılında şöyle diyorlardı. Sadece 1.80 olmasına rağmen olağanüstü düello başarısı var diyordu. O zaman zamanlaması övülüyordu. Hızlanması övülüyordu. Patlaması övülüyordu. Yani işte patlayıcı kanatlar, Bukayo Saka gibi, Vinicius Junior gibi, onları etkisiz hale getirmede çok etkili bir oyuncu deniliyordu. Buradan getirmemiz gereken yorum şu. Biliyorsunuz özellikle Süper Lig'de Galatasaray ve Fenerbahçe rakibi açabilmek adına savunmayı öne çıkartıp zaman zaman arkada boşluk verebiliyor. İşte geri koşular için donanımı olan bir oyuncu. Sadece bunu tekrar yapabileceği ortamın hazırlanması lazım. Pozisyon bilgisinden biraz olsun Osterwolde ile kıyaslarken bahsettim. Oyuncu uzun yıllarda Premier Lig'de oynuyor. Hollanda milli takımında oynuyor. Dolayısıyla nitelikli oyuncu abi, bilmediğiniz bir şey değil buralar. Yani adam Guardiola ile gözünüzün önünde oynadı. Gizli arka üçlü rolünde ustalaştı zaten. Savunma orta saha veya merkezi savunma pozisyonunda sorunsuz şekilde adım attı. Gelişmiş o takım arkadaşlarının arkasındaki alanı kapladı. Mükemmel o, bizim Recep mekansal farkındalık diyor ona. Onu gösteriyor. Yani bu durumun en önemli katkısı ne olur? Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de savunma ile orta saha arasındaki blokların genişlediği anlarda buralara dalan her takım avantaj elde etti. Biz bunu gördük. Bunun engellenmesi için Karagümrük maçında 4 defansif orta sahayla çıkıldı. Sorun daha da derinleşti. Çünkü problem orta saha hattında değil, takipten ve mesafe daraltmaktan sorumlu savunma hattındaydı. Kısacası Ake ismi heyecanlanmayı gerektiren bir. Tamam. Çünkü oyuncunun cebinde bulunan metrikler aslında Fenerbahçe'nin eksikliklerini kapatmak için değerli. Bununla beraber oyuncunun kullanabileceği bir sistem yaratmak tabii ki İsmail Kartal'ın elinde. Şikrinyar, Ake, bunların konumlanması, beklerin bu iki oyuncuya nasıl katkı sağlayacağı, orta saha hattında hangi oyuncunun iki stoper arasına yanaşıp oyun kurulumunda yardımcı olacağı, stoperle kaleci arasındaki mesafenin nasıl kurulacağı gibi konular var. Bunları zaman geçince hep birlikte değerlendireceğiz. Ama bir kez daha altını çizmek gerekirse, bir, geçen sezon gördüğümüz kadar savunmadan çıkarken hata görmeyeceğiz. İki, oyuncunun Osterwolde kadar pozisyonunu kaçırdığını veya topu bir yere indirmek, uzaklaştırmak istediğinde rakibe servis yaptığını kolay kolay görmeyeceğiz. Bunlar kağıt üstünde tabii. Yani en azından bize vaat ettiği, bu zamana kadar tanıdığımız birisi. Ha, performansı düştü, oynama süresi azaldı ama bizim tanıdığımız Ake bunları vaat eder. 3. İsmail Kartal'ın oyun sisteminde beklerin çizgilerden ileri devamlı olarak çıktığını biliyoruz, hatırlıyoruz. Bu olursa elit seviyede kendini daha önce kanıtlamış 2 tane stoper olacağı için psikolojik açıdan bile değerli bir durum yani. 4. Bana kalırsa geçen sezon çok tartışıldığı için söyleyeceğim. Ederson'a da bu hamle iyi gelecektir. Takımdaşlık açısından, kimya açısından, ki Ederson gibi bir kaleciyi geri kazanmak bence pek çok sorunu aşma konusunda da yardımcı olacaktır. Ama sakat mı? Yaşadı. Ama bir zahmet de Fenerbahçe'nin profesyonel yönetildiğini düşünüyor ve sakatlıkla ilgili bir analiz yapıldığını, sakatlık potansiyelinin hesaplandığını tahmin ediyor. Öyle inanıyoruz, öyle inanmak zorundayız. Yani bir daha sakatlanırsa olmayacak, bu kadar basit. Ama bu öngörüleri de yapmış olmalı ki bu transferler oldu. En azından ülkemizin güzide kulüplerine yakıştırdığımız profesyonel tavır bu. O yüzden bu konuyu çok uzun uzadıya geçmedim. Bilmediğiniz bir şey bence söylemedim. Ama oyun şekillendikçe, zaman arttıkça, biz İsmail Kartal ve formasyonuna biraz daha hakim oldukça gerek Ake'nin gerek diğer oyuncuların rolleriyle ilgili daha rahat fikir verebiliriz. Ben şu an için bu transferi olumlu görenlerdenim. Bakalım zaman ne gösterecek? Hep ne diyorum ben transferi konuşurken? Kağıt üstünde abi. Kağıt üstünde. Kalanı saha, takım olgusu, yaratılan ortam, bunlardan etkilenir. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.
1: Bu içeriğe ve daha fazlasına YouTube'da L1 Üçgen kanalından ulaşabilirsiniz.
2: Reklam.
3: Garanti BBVA.
4: Görüyorum. Bir ödemen var. Cuma günü saat 9.30'da gerçekleşecek. Görüyorum.
5: Görürsün tabii. Garantili ödeme ile ödemeler tam gününde yatar zaten. Değil mi dış ses?
6: Garanti BBVA garantili ödeme ile ileri tarihli ödemeleriniz vadesi geldiği gün otomatik olarak ödenir, sözünüz tutulur. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
2: Reklam bitti.
7: Radyo Gold'e kısa paslar zamanı. Fenerbahçe forvet hattında bu kez işini şansa bırakmak istemiyor. Sarı lacivertlerin gündemindeki isimse son yıllarda Avrupa futbolunun en dikkat çekici çıkış hikayelerinden birine imza atan Serhou Girassi. Yıllarca potansiyel vadeden ancak beklenen patlamayı yapamayan Gineli golcü kariyerinin ilerleyen dönemlerinde adeta küllerinden doğdu. Şimdi ise adı Fenerbahçe'yle anılıyor. Saadettin Saran ve yönetiminin tohumlarını attığı transferde Hakan Safi ve Aziz Yıldırım da oyuncuyla ilgilendikleri açıkladılar. Peki Serhou Girassi kimdir? Girassi'yi inceleyeceğimiz 100 saniye videosu hazırsanız kısa paslarda başlıyor. 12 Mart 1996'da Fransa'nın Arles kentinde dünyaya gelen Girassi futbola Laval altyapısında başladı. Henüz genç yaşlarda gösterdiği golcü kimliğiyle dikkat çeken oyuncu alt yaş kategorilerinde attığı gollerle kısa sürede A takıma yükseldi. İlk profesyonel sezonunda sergilediği performans onu Lille'e taşımıştı ancak kariyerinin ilk yılları beklendiği kadar kolay geçmedi. Lille, Auxerre, Köln, Amiens ve Rennes derken sürekli yeni bir başlangıç yapmak zorunda kaldı. Özellikle Köln döneminde yaşadığı sakatlıklar gelişimini büyük ölçüde yavaşlatmıştı. Buna rağmen pes etmedi. Amiens ve Rennes'le yeniden çıkış arayan Girassi, istikrarsız performansı nedeniyle Avrupa'nın elit golcüleri arasında gösterilemiyordu. Kariyerinin yönünü değiştiren hamle ise Stuttgart'a gitmesiyle oldu. Alman ekibinde adeta yeniden doğan Girassi, Bundesliga'nın en dikkat çeken golcülerinden biri haline geldi. Gösterdiği performans kısa sürede Avrupa'nın büyük kulüplerinin dikkatini çekti. Asıl patlamasını ise 23-24 sezonunda yaptı. Bundesliga'da Harry Kane gibi yıldızlarla gol yarışına giren Girassi 30 maçta 30 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. Bu çıkış Alman devi Borussia Dortmund'un da dikkatinden kaçmamıştı. Dortmund Girassi için yaklaşık 18 milyon euroluk serbest kalma maddesini ödeyerek transferi tamamladı. Birçok futbol otoritesine göre bu rakam son yılların en başarılı fiyat performans transferlerinden biri olarak değerlendiriliyordu. Dortmund'da transfer olduktan sonra beklentilerin altında kalacağı düşünülüyordu. Çünkü Stuttgart performansının tek sezonluk bir çıkış olduğu yorumları yapılıyordu. Ancak Girassi bunun tesadüf olmadığını kısa sürede göstermişti. İlk sezonunda 50 maçta 38 gol, 9 asist üreten Gineli santrafor Avrupa'nın en formda golcülerinden biri haline geldi. 24-25 sezonunda Devler Ligi'nde çıktığı 14 maçta 13 gol atan Girassi, Rafinha ile birlikte turnuvanın gol kralı oldu. Peki, Girassi nasıl bir oyuncu? Onu anlatan en doğru kelime güç. Ceza sahasında bulduğu en küçük fırsatı gole çevirebilen bir forvet. Güçlü fiziği sayesinde sırtı dönük oynayabiliyor, hava toplarında etkili olabiliyor ve rakip stoperlerle sürekli temas halinde olmasına rağmen kendine vuruş açısı yaratabiliyor. Özellikle ön direk ve arka direk koşularında oldukça etkili. Bunun yanında hava toplarında da ciddi bir tehdit oluşturuyor. Girassi yalnızca bir ceza sahası golcüsü değil, pres gücü yüksek, takım arkadaşlarına alan açan ve hücum hattının merkezinde oyunu taşıyabilen bir santrafor profiline sahip. Ancak tabii ki kusursuz bir oyuncu da değil. Kariyeri boyunca uzun süreli sakatlıklarla mücadele etti. Zaman zaman formsuzluk dönemleri yaşayabiliyor. Ayrıca yaklaşık 50 milyon euro seviyesindeki serbest kalma maddesi de transferin önündeki en büyük engellerden biri. Bazen oyunun içine girmekte zorlanabiliyor. Özellikle topun az geldiği maçlarda etkisi düşebiliyor. Hızlı geçiş hücumlarında elit seviyedeki bazı forvetler kadar patlayıcı olmaması da eksiklikleri arasında gösterilebilir. Sonuç olarak Fenerbahçe'nin gündemindeki isim sıradan bir golcü değil. Avrupa'nın en üst seviyesinde kendini kanıtlamış, kariyerinin en verimli dönemini yaşayan bir santrafor. Şampiyonlar Ligi'nde gol krallığı yaşayan, kulüpler Dünya Kupası'nda zirveye çıkan Girassi yalnızca gol atan değil, takım arkadaşlarını da oyuna dahil eden bir oyuncu. Peki sizce Girassi Fenerbahçe'nin santrafor sorununu çözebilecek mi? Yorumlarda buluşalım. Burası Kısa Paslar. Hoşçakalın.
8: Bu içeriğe ve daha fazlasına Kısa Paslar YouTube kanalından ulaşabilirsiniz. Radyo Gol.

Türkiye'nin spor radyosu Radyo Gol'den sporun kalbinin attığı yolu sevgiden ve futboldan geçen herkesin ortak buluşma noktası Çağataç Tlak'la Dört Büyük Günden programından ben Çağataç Tlak. Türkiye'nin ve Avrupa'nın dört bir yanındaki birbirinden değerli Radyo Gol'ün en güzel insanlarını

0: Saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Takvimlerin 7 Temmuz 2026 Salı'yı gösterdiği bir günde öncelikle sabah Habertürk ekranlarında HT Spor canlı yayınında beni yalnız bırakmayan insanlar var. Onlara çok teşekkür etmek istiyorum. Sevgili Hüseyin Mecit, Ahmet Ertaş, Mine İşi Sağlam, Akit Avix, Gökhan Tüfekçi, Furkan Arvas, Can Servet ve Barış Özün. Onların başımın üstünde yerleri var, sağ olsunlar. Baş tacı onlar benim için. Çok çok teşekkür ediyorum. Beni yalnız bırakmadıkları için. Yeni bir gün yine sporun nabzını birlikte tutacağımız harika bir yayın olması dileğiyle 0212 273 10 tekrar ediyorum. 0212 273 10'a ya da Instagram'da Çağatay Hoca adresine görüş, düşünce ve önerilerinizi, Dünya Kupası ile ilgili tahminlerinizi, her şeyi yazabilirsiniz. Önümüzde dop dolu 2 saat var. Transfer gelişmeleri, son dakika haberleri, 4 büyüklerin en taze bilgileri, Türkiye'nin en çok takip edilen spor yorumcuları ve gazetecileri, hepsi Çağatay Çıtlak'la 4 büyük günden programında sizlerle birlikte olacak. Yine dinleyicilerimiz tarafından, yani sizler tarafından istenilen isimler vardı. Onlardan biri de Murat Aşık'tı. Murat Aşık'la da konuştum. Murat da hocam yarın müsaitim dedi. Yarın girer girmez programa, seninle birlikte programa başlayalım dedi. Yarın da Murat Aşık'la, Çağatay Çıtlak'la 4 büyük günden programına başlayacağız. Bunun da bilgisini verelim. Zamanı da efektif anlamda kullanmaya çalışalım. 0212 273 10 10 yine Türkiye'nin en çok takip edilen isimlerinden bir tanesi. NTV Spor Müdürü ilk olarak sevgili Emin Çağlar'la başlamak istiyorum. Emin'cim hoş geldin Radyo Gol'e, yayınımıza.
1: Çağatay Çıtlak merhaba, hoş bulduk.
0: Nasılsın, her şey yolunda mıydı?
1: Teşekkür ederiz, gayet yolunda. Amerika macerasının ardından tekrardan ülkemize döndük.
0: Evet, biraz Amerika macerasından bahsedebilir misin? Yediğin içtin senin olsun sevgili Emin. En azından oradaki ortam, insanların futbola bakışı, kültür farklılıkları, kısa bir özetlersen çok sevinirim.
1: Amerika'nın birçok yerinde Dünya Kupası'na dair İnsanların bilgisi vardır, ilgisi vardır ama olmayan tek yer Phoenix, Arizona. Hı hı. Net bir şekilde bunu söyleyebilirim. Büyük marketlerden değil de küçük marketlerden, benzin istasyonlarına girdiğimde böyle Dünya Kupası'na dair küçük şeyler, hatıra olarak almak için baktığımda, hı hı, bulamamıştım. Sordum, dedim ki ben Türkiye'den geliyorum. İşte Türkiye-Amerika maçı için buradayım. Dünya Kupası'na dair bir şey satıyor musunuz dedim. Dünya Kupası ne dedi. Dalga mı geçiyorsun dedim. Bilmiyorum dedi. Ben de işte söylemiştim, hani Arizona'daki son kamp öncesinde oluyor bu. Dedim ki Cuma günü Türkiye ile Amerika'nın maçı olacak dedi. Bilmiyorum dostum dedi. Ya ben bunu yaşadım Arizona'da.
0: Çok enteresan bir şey.
1: Bu Arizona'da da amil takım kamp yaptı. Kamp yeriyle ilgili açıklamalar yapıldı. Federasyonun resmi açıklama yaptı. Yani iddia söylenti değil, her şey ortada. Orayı görmüş yaşamış biri olarak orası bir kamp yeri olamaz. Federasyonun elini değiştirme hakkı var mıydı? Vardı. Kullanmamayı tercih ettiler. Sonuçta bu elenmenin %100 sorumlusu olarak o Arizona'yı gösteremeyiz ama etkenlerden, önemli etkenlerden biri mi? Evet. Basın toplantısında Uğurcan Samet nefes alamıyoruz antrenmanda demişti. Yani akşam 19'da yapıyorlar ama hava sıcaklığı hala 40 derece.
0: Uyum sağlayamıyoruz dedi. Uykumuzu yani yine yüzden, oturttuk dedi.
1: Tabii ki o jet lag durumu, yani bir sporcu söylüyorsa bunu. Yani biz zaten çok uzun sürdü benim en azından kendi adıma bir 3-4 günü bulmuştu o jet lag'ı atlatmam. Yani sporcu söylüyor, Dünya Kupası'na katılan amil takımın kalecisi söylüyor bunu. Durum ortada, yani bunları düşündüğümüzde kamp yerinin mil takımın aldığı sonuçtaki etkisini de göz ardı edemeyiz. Yani bir numarada değil ama ilk 5'te üst sıralarda bence. Yani bunu söyleyebilirim kamp yeri Arizona dair. Onun dışında mil takım ilk maçtan sonra elenmişti. O ilk Avustralya maçından sonraki antrenmanı gördüğümüzde oyuncular neredeyse birbirinin yüzüne bakmıyordu. Gruplaşma vardı yoktu değil ama yani o antrenmanda biz o olumsuz havayı almıştık. Montella hatalarına devam etti ilk maçtan sonra. Sonrasında zaten hani Amerika maçı bin maça bedel demişti ama yani katılmıyorum o açıklamalarına. Hı hı. Ki ben Montella'ya saygı duyuyorum. Hala saygı duyuyorum. Hala milli takımına devam

0: gitmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani şu an devam ediyor. Bir karar alınırsa anlamında söylüyorum. İstediğimiz şu. Sonuç odaklı oyunu çok iyi oynatan bir teknik direktördü kupaya kadar. Aynı oyunu oynatması gerekiyor. Şimdi Dünya Kupası'nda görüyoruz maçları, yani favori olan olmayan değil. Topla oynama şut değil yani. Maçları her bölümü farklı oynamak gerekiyor. Biz bir Brezilya değiliz, bir Almanya, Arjantin değiliz. 90 dakika topa sahip olalım gibi değil, hayır. Bizim de belli bir gücümüz var. Bu gücü dengelemek gerekiyordu. Maalesef dediğim gibi ilk iki maçtaki yanlış tercihler, oyuncu, kadro, Montella'nın bakışı, ekiple uyumsuzluğu, herkes formsuzdu, o formsuzluk bugün bize hani... Çeyrek final yaparız demiyorum ama o gruptan yani çıkılırdı, çıkamadık. Mutlaka konuşulacaktır, konuşuluyordur, hesap vermek olarak demiyorum ama yani bunun başarısızlığının nedenleri net bir şekilde herkes tarafından paylaşılmalı, bilinmeli. Başarısızlıkta payı olan kim olduğunu düşünüyorsa sorumluluğu üzerine almayı, neyi yanlış yaptım, nelerim hatalıydı, doğrularım neden bu kadar azdı diye bir liste yapılmalı bir dahaki için olumsuzluk yaşanmaması adına. Dediğim gibi Montella o iki maçta maalesef milli takımı hani eledi. Kadro tercihi, oyun, bunlar etkendi. Yönetimin de aynı şekilde payı var mı? Var. Kamp yeri, organizasyon gibi gibi ve her dönem yani şunu anlamıyorum. Çok daha tecrübelisin benden Çağatay abi. Her şampiyonada, her dönemde yani jenerasyon değişiyor ama
1: milli takıma dair hep yapılmaya
0: hata tabii ki yani hata olacak. Yani hatasız yok ama böyle bir prim, vaat, beklenti ya bunlara gerek var mı? Milli takım şampiyon öncesi şunu açıklamanın anlamı var mı? Yani İspanya oyuncularına villa vermediğinizde şampiyon olamıyorlar mı?
1: Çok doğru bir yere temas ettin Emin.
0: Bu yani gibi ya, bu şu an villa olduğu için adını 2002'de Mercedes deyin, 16'da para deyin, ne derseniz deyin yani. Bir şampiyon öncesi neden saha dışı ile ilgili bir açıklamaya dahil ediliyoruz bunu bilmiyorum. Dediğim gibi yani 20-30 yıl gidiyor ama değişiyor ama nesne bir şekilde değişmiyor. Üzücü olan o.
1: Yani saha dışında yapılan açıklamalar saha içinde yapılması gerekenleri... nasıl söyleyelim?
0: Gölgeliyor.
1: Gölgeliyor. Yani sağ içinde yapmamız gerekenleri de sağ dışında yapıyoruz sevgili Emin Çağlar. Tabii burada en önemli maçlardan bir tanesi Belçika-Amerika maçıydı. Sevgili maçı anlatan Özkan Öztürk arkadaşımız da son dakika bir gelişme olmazsa Belçika Amerika'yı eledi dedi. İspanya-Portekiz maçı da vardı, onu da izledim. Bu iki karşılaşmaya göre senin de fikir ve düşüncelerini almak isterim Emin Çağlar.
0: İspanya-Portekiz maçında daha böyle bir Uluslar Ligi'ndeki finale yakışır bir karşılaşma, tempo bekliyordum. Yani oyun anlamında biraz o açıdan oyun beni tatmin etmedi. Evet, kazanan elin, kaybeden elenecekti ama biraz daha hani cesur olabilirdi. Teknik adamlar, oyuncular tabii ki plan dahilinde bunlar ama yani ben biraz daha Brezilya-Norveç maçındaki oyunu göremedim. Daha doğrusu öyle söyleyeyim. Brezilya-Norveç maçı çok daha bir iyi oyun vardı orada. İspanya-Portekiz onu karşılamadı ama 85'te oyuna girip 90+1'de Mikel Merino'nun golüyle İspanya adını çeyrek finale yazdırdı. Bir tarafta hani kazananlar mı kaybedenler mi? Kaybeden Ronaldo olunca kazananların önüne geçebiliyor. Altı Dünya Kupası 2006'da yarı final, o da hani onun daha ilk kupasıydı. O yarı finali Figo'lu kadro getirmişti. Onu belirtelim, hani o Ronaldo orada değil. Diğerlerinde yaptığı en fazla çeyrek final. Opta veya Caught Offside diye bir sitede görmüştüm, yanlış olmasın. Dünya Kupalarında en çok yenilgi alan oyuncuların başında Ronaldo geliyor. Eleme turlarında 8 mağlubiyet. Yani dünyanın en büyük futbolcususunuz ama Dünya Kupalarında aldığınız 8 tane mağlubiyet var. Bu Portekiz maçına dair, İspanya maçına dair yorumlarım Belçika-Amerika maçında. Belçika'nın yani gol yemesini bile beklemiyordum açıkçası. O da zaten çarpıp girdi frikikten. Net favoriydi. Bir de hani futbolun o... herkes saha dışı ayak oyunlarıyla bir yerlere gelmedi Amerika, ama ayak oyunlarıyla Balogun'un geldiği bu nokta, Amerika'nın geldiği nokta daha doğrusu, nefret objesi haline getirmişti o ev sahibi ülkeyi. Belçika hak ettiği bir galibiyeti aldı. 4-1 ile adını çeyreğe yazdırdı. Amerika rüyasına veda ediyor. Yani şunu da söyleyelim, hani Pochettino'nun gelişimi önemli, takım adına gelişimi, ama onlar da daha futbolun çok uzağında. Belki bir 10 yıl sonra Amerika'da bir Dünya Kupası'na dahi daha bir çeyrek final, yarı final görebiliriz, ama 2030'da da ben bir başarı beklemiyorum Amerika'dan. Hatta yayınlarımızda, TV yayınlarında söylemiştim maçtan sonra, Amerika'ya futbolu öğrettik diye hala o görüşümün arkasındayım.
1: Dünya Kupası'na final yoluna bakıyorum sevgili Emin Çağlar. Fransa, Fas var. İspanya, Belçika var. Norveç, İngiltere, buradan da herhalde Arjantin geliyor gibi gözüküyor. Senin bir favorin var mıdır, ya da final karşılaşmasını kimler oynar diye düşünüyorsun?
0: Fransa, İspanya yarı finali, İngiltere, Arjantin yarı finali, herkesin istediği yarı finaller. Ama tabii bu istekli olmuyor. Kolombiya'nın ne kadar sert bir takım olduğunu gördük.
1: Çok ters bir takım, evet.
0: Kesinlikle Arjantin-Kolombiya maçı, yani olursa, Kolombiya gelirse Yeşilburnu Adaları maçından daha zor geçer. Bir final havasında geçer. Ama beklenti bu dörtlünün yarı final yapması. Olabilir mi? Evet. Oradan finale artık hak eden çıkar. Benim gönlüm bir yani finalde İspanya-Arjantin izlemek. Yani keşke İngiltere-Arjantin finali olsaydı ama denk gelmiyor. Messi'nin değil, ben Arjantin'in kazanmasını isterim. Göreceğiz ama yani şu dört takım ya da orada farklı bir takımın olması, nasıl 2018'de Hırvatistan, 22'de Fas bunu başardıysa, Fas'ın yolu oradan açık. Yani Kolombiya'nın belki hiç hep turnuvalarda madalya alması beklenen Belçika başaramamıştı. Belki bu sefer başarabilir. Dediğim gibi yani Fas, Belçika, onlardan birisini de yarı finalde görürsek şaşırmamak gerekiyor. Ben bir İspanya Arjantin finali gönlümden geçen.
1: Emin Çağlar, dört büyüklere dair yapılan transferlerle ilgili kısa bir değerlendirme yapmak ister misin son olarak? Beşiktaş'ın transferleri var, Trabzonspor'un var, Galatasaray henüz yapmadı. Fenerbahçe'de de yavaş yavaş yapılacak gibi.
0: Beşiktaş'ın izlemesi gereken yol buydu. Sayın Önder Özen neden Beşiktaş'ı seçtiğini açıkladığı o voley yayınında Beşiktaş'ın iki yolu var demişti. Ya parayla bir yere gelecek ya da acı çekerek, tecrübeyle diye acı çekme yolunu seçiyor. Biraz da paralı gibiler ama sonuçta biraz daha o yola girmeleri gerekiyordu. Ben şu ana kadar transfer yapılanmasının, kadro yapılanmasının, teknik heyet yapılanmasının doğru olduğunu düşünüyorum. Şampiyonluk gelir mi? Bir yılda gelmeyebilir, gelebilir ama yapılanmanın bu olması gerekiyor. Bunun sonuçlar olumsuz gelse bile artık lütfen arkasında durması gerekiyor yönetimin. Yani Giovanni Van Bronckhorst kötü müydü? Hayır. Ole Solskjaer kötü müydü? Hayır. Ama sonuç olmayınca maalesef sonuç ülkesiyiz. Umarız bu sefer Vincenzo Italiano'da ısrar edilir. Sonuçlar da gelir. Yani Nübel, Trossard, Ottara transferler, ben isimlere bakmıyorum, yapılanmaya, sisteme bakıyorum. Beşiktaş doğru bir sistem üzerinde gidiyor gibi gözüküyor. En doğru sistemi Trabzonspor kurmuştu. Aynısına devam ediyor. Alkışlamak gerekiyor Sayın Ertuğrul Doğan yönetimini. Çok iyi işler yapıyorlar. Yani Cabral Dünya Kupası öncesi alınmıştı. Evet. Yani şu anda hiç Trabzon'a gelmeden satsalar geridir, kimse bir şey diyemez. Aynı şekilde diğer isimler, Malinovski çok önceden bitmişti. Geçen sezon ben hani Okan Buruk şampiyondu sevgili hocamız, ama ben yılın teknik direktörü benim için Fatih Tekke'ydi. Şimdi Fatih Tekke'nin elinde çok daha iyi bir kadro olacak. O da üzerine düşen sorumluluğun farkında, ama burada taraftara da bir iş düşüyor. Bu iş sadece takım ve teknik heyette olmuyor. Trabzonspor şampiyonluk başarı istiyorsa şehirde arkasında olacak maçlarda. Galatasaray şampiyon, acele etmiyor. Yani zaten iyi bir kadro vardı. Onu korudular. Mutlaka ekleme takviye olacaktır. Onu önümüzdeki günlerde daha net bir şekilde görebiliriz. Ve Fenerbahçe'de başkan değişikliğinin ardından temel hamleler bekleniyordu. Şu an herkes Greenwood'a yoğunlaşmış durumda. Vedat Muriç evet takımda transfer edildi. Teknik direktör

0: artık onunla yürüyecekler. Eleştirilerin geçmişte kalması gerekiyor. Greenwood veya başka bir isim, hani Fenerbahçe'de o Sayın Başkanımız Yıldırım bahsettiği sükseli transferler hamlelerini görmeye devam ediyoruz. Göreceğiz bir de gözüküyor.
1: Senin Greenwood'la alakalı fikirlerini merak eden dinleyicilerimiz var. Burada Ahmet Bey var, Koray Bey var, bir isim daha vardı. Onu da es geçmeyeyim.
0: Greenwood sadece Fenerbahçe değil, şu anda tüm takımların isteyebileceği bir oyuncu. Hı hı. Fenerbahçe'nin de yapısına çok daha uygun olduğunu düşünüyorum. Sadece bir veya iki bölgede oynamıyor. Hani orta sahanın her tarafına atıp hücum hattından da istediğiniz verim alabilirsiniz. Doğru bir kadro planlamasıyla birlikte, yani bu takımda Genduzi'nin, Asensio'nun olduğunu düşündüğümüzde, böyle bir takımla Mason Greenwood'un ben skor, yani gol anlamında, asist anlamında takımın liderlerinden biri olacağını düşünüyorum. Gelirse onu bir kez daha belirttim. Çünkü lider karakterli oyuncuların sayısı çok fazla olacak Fenerbahçe'de. Yani Nathan Ake, Skriniar, Genduzi, Asensio, hepsi milli takımlarının önemli isimleri. Böyle 11'de 6 tane, 5 tane as oyuncuya, her anlamda as oyuncuya sahip olabilmek büyük bir lüks, ama bu lüksü de kullanabilmek gerekiyor. Orada da iş İsmail Kartal'a düşecek.
1: NTV Spor Müdürü sevgili Emin Çağlar, çok teşekkür ediyoruz verdiğin güzel bilgiler için, fikirlerin için, düşüncelerin için. Ağzına sağlık diyorum.
0: Yayınlar.
1: Görüşmek üzere, hoşça kal. Evet, bir yandan da şöyle bir baktım da cep telefonumun şarjı %1, %2 kaldı. Sağ olsunlar, dinleyicilerimizle çok mesajlaştık. Bugünkü televizyon yayınlarından ben hepsine tek tek cevap yazdım. Çok yoğun bir gündü. Buraya kadar geldim, tam baktım yine şarjım azdı. O arada yayın öncesi telefon bağlantılarımızı, planlamalarımızı yaptık derken, yine bugün çok çok önemli isimler, Türkiye'nin en çok takip edilen spor yazarları, spor gazetecileri sizlerle birlikte olacak. Merak etmeyin, sorular var, soruların hepsini cevaplayacağım ama önce hoş geldin mesajlarıyla başlayalım. Selamlarımızı yollayalım sevgili Ramazan Eryiğit, çok çok teşekkür ediyorum. Yine İrfan 25'in bağlanmasını isteyen dinleyicilerimiz var. İsimlerinizi yazarsanız çok mutlu olurum. Ahmet Bey diyor ki Amerika elendi diye sevinmeyelim hocam. Trump reisin atadığı bağımsız hakem kurulu Belçika maçını hükmen Amerika kazandı diye açıklayabilir demiş. Evet, her an her şey olabilir. Yine bakıyorum, Ali Yağsan Bey'e çok teşekkür ediyorum. Atın üstünde Hasan İlbaş. Artık isme bakmıyorum, attan tanıdım. Orhan Özdemar çok teşekkürler. Yunus Bey'e çok teşekkürler. Hüseyin Mecid'e çok çok teşekkür ediyorum. Gelen sorulardan bir tanesi vardı ama bu arada telefonumu da şarja takayım. Çünkü kendi telefonumdan arayacağım değerli spor yazarı arkadaşlarımızı, dostlarımızı. Hem onlara da mahcup olmayalım, hem de yayınımızın sağlıklı bir şekilde devam etmesi için. Dün bir dinleyicimiz yazmıştı. Çağatay abi, bu Viking küreğinin hikayesi nedir, nasıl ortaya çıkmış diye. Ben de araştırdım. Norveç milli takımının klasikleşen ve dünyada viral olan sevinç gösterisinin acaba perde arkasındaki fikir babası kimdi diye araştırdık ve onun da hikayesi şöyleymiş. Norveç milli takımı bu turnuvada sadece futboluyla değil, viral olan biliyorsunuz Viking Row dedikleri Viking küreği kutlamasıyla dünya çapında beğeni kazandılar. En son maçta Ødegaard değil, bu sefer Haaland'a verdiler tokmakları ve Viking küreğini Haaland tüm dünyaya canlı yayınla birlikte sevinç gösterilerini beraber yaşadılar. Bu hareketin mimarı ise Norveçli bir ilkokul öğretmeniymiş. Adı da Ole Frostad. İnşallah yanlış söylememiştim. Ole Frostad, 2025 yılında tribünlerde herkesin katılabileceği Norveç kültürünü yansıtan bir fikir arıyormuş Frostad. Ve Viking boynuzu, davul ritmi ve senkronize kürek hareketinden oluşan koreografiyi o tasarlamış. Gol makinesi de Haaland ve takım kaptanı Ødegaard'ın da bu hareketi sahada takımla birlikte yapınca tabii işler bambaşka bir noktaya ulaştı. Vikingler kürekleri asıldıkça dünya çapındaki

popülerlikleri de daha da arttı. Yani bir ilkokul öğretmeni bu koreografiyi tasarlayabiliyor ve biz 90 milyonluk Türkiye tüm ülkelerden daha fazla zengin kültüre, tarihi esere, denizlere sahip bir ülke olarak bizim hala bir sevincimiz yok. Ama neden yok acaba? Batarya

0: İkisi de 32 yaş üstü. Takım yaş ortalaması oldukça arttı. Geçen sene 30 yaş üstü oyunculardan Ederson, Skriniar, Semedo, Fred, Asensio, Talisca, Çağlar gibi oyuncular maç temposuna dayanamamışken kadroya 30 yaş üstü oyuncu almak ne kadar doğru bir planlama. Talisca ve Muriç daha antrenmanlar başlamadan sakatlandı bile. Bu sene Fenerbahçe'de sakatlık sorunları çok gündem olacak gibi geliyor bana. Siz ne düşünüyorsunuz demiş. Ben hemen diğer taraftan Instagram mesajlarına da bakıyorum. Çağatay Hoca Instagram adresinde de direkt bana ulaşabilirsiniz. Valla Ali Cemal Bey, ben söylediklerinizin hepsine katılıyorum. Çünkü sabah Habertürk ekranlarında da ben aynı yoruma şöyle bir katkıda bulundum. Evet, hiçbir yerde konuşulmuyor, konusu bile geçmiyor. Bence de Fenerbahçe'nin böyle bir handikapı var. Yapılan transferlerin yaş ortalamalarına bence dikkat edilmesi gerekiyor. Çünkü sizin de söylediğiniz gibi, hani kaleden başlayalım. Ederson mesela 32 yaşında, tamam, kaleci belli bir yaşta olabilir, hiç problem değil. Ama defansa bakalım, Skriniar 31 yaşında, yeni alınan Ake 31 yaşında, Kante var 35 yaşında, Asensio var 30 yaşında. Transfer edilen Vedat Muriç var 32 yaşında, sağ bek Semedo 32 yaşında, Talisca 32 yaşında. O yüzden bunlara çok ama çok dikkat edilmesi lazım. Çünkü sakatlık dediğiniz gibi ve takımın kondisyonu anlamında da ileride bir problem yaratabilir. Selamlar, bilmem fark ettiniz mi, Belçikalıların 4. golün sonunda yaptığı sevinç bir göndermeydi demiş. Ben ona dikkat etmedim. Eğer bir açıklama yapabilirseniz bana da çok sevinirim. Hani biz de bilgilenmiş olalım. Çünkü her şeyi bilemeyiz. Bana sorsalar hani bu yaşına kadar ne öğrendin, ne bilirsin diye, ben haddimi bilirim derim. Zaman ilerlemeye devam ediyor. Kısa bir araya gideceğiz. Bir yandan evet, katılıyorum size. Emre Bey çok doğru bir cevap yazmış biraz önceki soruma. 0212 273 10 10 0212 273 10 10 0540 273 10 10 ya da WhatsApp kullanmak istemiyorum, Instagram'dan mesaj atmak istiyorum diyenler için de Çağatay Hoca Instagram adresinde hem beni ekleyebilirsiniz, hem buradan da bana mesajlarınızı yollayabilirsiniz. Radyo Gol'de Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem programı kısa bir aranın hemen ardından devam edecek. Lütfen bizlerden ayrılmayın.
1: Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem devam edecek.
2: Reklam.
3: Garanti BBVA.
2: Görüyorum, bir ödemen var. Cuma günü saat 9.30'da gerçekleşecek. Görüyorum.
4: Görürsün tabii. Garantili ödemeyle ödemeler tam gününde yatar zaten. Değil mi dış ses?
5: Garanti BBVA garantili ödemeyle ileri tarihli ödemeleriniz vadesi geldiği gün otomatik olarak ödenir, sözünüz tutulur. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
6: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Binlerce üründen net %10 hepsi para kazan. Uygulamaya gel, alışverişe başla.
7: Bankam Tombank kartıma bin.
2: Reklam bitti. Yarış başlıyor.
8: Bayrak kaldırıldı, start verildi ve ikinci koşu başladı Ankara'da. Evet, 6 numaralı Final Duty çıktıktan sonra adapte olmakta zorlandı koşuya, ama Mehmet Keskin safkını toparladı ve o da şimdi koşuya dahil oldu, ama 150 metre kadar bir gecikme var. 6 numaralı Final Duty de 5 numaralı Mahal koşunun başında liderliği alan safkan oldu. 3 boy kadar geride ikincilikte 3 numaralı Bullman var, 1 boy geride iç kulvarda 4 numaralı Thomas Shelby üçüncülükte, onun 2 boy gerisinde 2 numaralı Hawkins 4. sırada koşuyor. 4 boy kadar geride de 1 numaralı Mountain. Bu sırayla 1000 metre start yerine geride bıraktı atlar. 5 numaralı Mahal yarışın 2 boy farklı lideri dış kulvarda. 3 numaralı Bulman ikincilikte hemen içinde. 4 numaralı Thomas Shelby 3. sırada koşuyor 1 boy geride. 2 numaralı The Hawkins 3 boy geride de 1 numaralı Mountain şeklinde atlar son 800'e girdi. 5 numaralı mahalli

0: Ali Kuryor fark 1,5 boy. Dış kulvarda 3 numaralı Bulman ikincilikte. Yarım boy geride içinde 4 numaralı Thomas Shelby 3. sırada ilerlerken dıştan 2 numaralı The Hawkes öne gelmeye çalışıyor. 1 boy geride de 1 numaralı Mountain sırasıyla Safkanlar düzeye çıkıyor. 5 numaralı Mahal virajı da rakiplerin önünde lider döndü. Orta kulvardan 3 numaralı Bulman'in içten 4 numaralı Thomas Shelby'nin dışarıdan 1 numaralı Mountain'ın gayretleriyle son 200'e girilmek üzere. Farklar azalmaya başladı. 5 numaralı Mahal'i dıştan gelen 3 numaralı Bulman yakaladı. Son 200 geçildikten sonra rakibine hakim oldu. 4 numaralı Thomas Shelby de geliyor. 3 numaralı Bulman önde. 4 numaralı Thomas Shelby geliyor. 3 numaralı Bulman koşuyu kazanıyor. 4 numaralı Thomas Shelby ikinci olurken 1 numaralı Mantır üçüncü. 5 numaralı Mahal dördüncü. 2 numaralı The Hawkes da koşudan 5. olarak ayrıldı. 3 numaralı Bulman koşuyu kazanıyor. Jockey Mehmet Salih Çelik'le.
1: Reklam.
2: Bankam Tom Bank kartım hadi.
1: Reklam bitti.
3: Çağatay Çıtlak'la dört büyük gündem devam ediyor.
4: Türkiye'nin en genç spor radyosu Radyo Gol'de 92.2 frekanslarında Türkiye radyolarının en çok tercih edilen kendi saatinde spor programı Çağatay Çıtlak'la 4 büyük gündemde devam ediyoruz. Sizlerden gelen mesajlar 0212 273 10 10. Volkan Bey demiş ki yayınlar Çağatay Bey, Norveç'le Türkiye'yi karşılaştırmanız akıl tutulması olmuş demiş. Ayrıca Dünya Kupası'nda ağız tadıyla gol mü attık koreografi yapacak Karşıyaka'dan Volkan demiş. Kendisine de sevgilerimi saygılarımı yollayayım. Volkan Bey şöyle, ben sadece bu Dünya Kupası için söylemedim ama kendimize ait bizim bir sembol sevincimiz olabilir. Bu kadar zenginliğe sahipken en azından ufak da olsa bir şey yapıp nasıl ki tabanca atışlarındaki şeyin ismi aklıma gelmedi. Neydi? Atış yaptı dünyada viral oldu ya, hatırlayamadım tam şimdi, ismi aklıma gelmedi, neyse biraz sonra söylerim. Öyle bir sevincimiz bile olsa hani dünyada viral olabilirdi, o anlamda söyledim. Yusuf Tikeş, doğru söylüyorsun. Gelen mesajlarla devam edeceğiz. Çağatay Hoca Instagram'a bakalım. Mehmet Salih Şahin, Kubilay Kılınç, Gürol Bey ve Fatih Çal'a teşekkür ediyorum. Beni de takibe almışlar. Hakan Ogündür Bey'e çok teşekkürler. Bayram Olcay iyi yayınlar dileklerini iletmiş. Uğur Çalık, hoş geldin, hayırlı yayınların olsun. Ben radyoyu yeni açtım, Beşiktaş bölümünü kaçırdım mı acaba demiş. Hayır, kaçırmadınız. Bir de şöyle bir durum var. Çoğu arkadaşımız yurt dışında Dünya Kupası için, çoğu arkadaşımız tatilde, çoğu arkadaşımız çok yoğun, televizyonda yayınları var. O yüzden bazı arkadaşlarımız müsait olamıyor. Beşiktaşlı dinleyicilerimizden de biliyorum, görüyorum. Hatta biraz önce Bülent Uslu'yla da konuştuk. Sevgili Bülent de tatildeydi. Hocam haftaya bir araya geleceğiz, merak etme dedi. Onun da bilgisini vermiş olayım. Hasan Karakaya, hocam yine sizleri dinliyoruz. Keyifle, yüreğinize sağlık, iyi yayınlar diliyoruz demişler. Çok çok teşekkürler. Cihan Aslancan, iyi yayınlar hocam. Yok mu Galatasaray'dan transfer haberleri demiş. Galatasaray'dan transfer haberleri olacak, çok yakındır. Bir tane daha var ama isim yok. Yabancı bir isim ama gelmiş, peki. Onu da en azından görmüş olalım. Erhan Polat, çok teşekkür ediyorum. Abi Fener kadrosu hep 30 üstü oldu demiş. Evet, biraz önce bunu konuşmuştuk. Aydın Bey teşekkürler. Bunu okuyamayacağım mesajda. Bizde okçuluk var. Futbolcular ok atar gibi yapıp taraftar ıslık sesiyle okun havada çıkardığı sesi çıkarabilirler mesela demiş. Kaan Güres'in. Evet, bu da değişik bir fikir. 0212 273 10 10. Şimdi bir yandan da arkadaşlarımıza da söz verdik, saatleri de var, yayına bağlanma saatleri. Şimdi bir yandan da onları kontrol ediyorum ki bir yanlışlık olmasın diye. Evet, Şok gazetesinden sizlerin de yakından tanıdığı Erhan Alveroğlu'yla bir bağlantımız olacak. Şimdi şarjı da koyduk. Cep telefonumuzun şarjı da yeterli. Sevgili Erhan Alveroğlu. Erhan'cığım merhaba, nasılsın?
1: Merhaba Çağatay Hocam. İyiyim, sağ olun. Sizler nasılsınız?
4: Ben de iyiyim. Çok teşekkür ediyorum. Nasıl gidiyor günler? Bayağı uzun zaman oldu görüşmeyeli. Neler yapıyorsun?
1: Vallahi aynı haber peşinde koşmaya devam ediyoruz. Fenerbahçe izlenimlerini, gündemlerini yakalamaya çalışıyoruz. Sıcakla boğuşuyoruz. Her şey üst üste bir şekilde hayata devam etmeye çalışıyoruz.
4: Erhan'cığım, bana gelen yaklaşık bir 10-15 tane Watkins sorusu var. Lütfen cevaplayabilir misin?
1: Hemen şöyle kısaca Watkins konusunda bilgilendirme yapalım. Fenerbahçe Ole Watkins'le Dünya Kupası başlamadan bir iletişim haline geçmişti aslında. Oyuncunun ilgilileriyle görüşüp transfer olma durumunu soruşturmuştu. Ve oyuncunun ilgilileri transfer durumuna açık olduklarını belirttiler. Fenerbahçe'nin kendisine önerebileceği yıllık ücreti, sözleşme süresini olumlu karşıladılar. Ve Dünya Kupası'ndan sonra sizle anlaşabiliriz dediler. Tabii ki kulüple olan görüşmelerinizi hallettikten sonra cevabını aldılar. Fenerbahçe bu süreçte Aston Villa ile iletişime geçti. Hani onlarla iletişim kurduklarında Aston Villa'nın 35 milyon euro gibi bir beklentisi var Ole Watkins için. Ama Fenerbahçe bu rakamlara çıkmak istemiyor. Biliyorsunuz Servo Giresi konusunda da Borussia Dortmund 40 milyon euro gibi bir bonservis bekliyordu. Hatta 35'e kadar düştüler ama o transfer bekletiliyor. Bunun sebebi İsmail Kartal'ın Ole Watkins isminin Fenerbahçe'de oynatacağı futbola daha yakın ve daha dengeli olacağını düşünmesiydi. Burada da oyuncu Dünya Kupası'ndan elendikten sonra çok daha hızlı bir iletişim olabilir. Aynı Ake transferinde, Nathan Ake transferinde olduğu gibi. Hatırlayın, Hollanda elendi. Ertesi gün Nathan Ake açıklaması yapıldı. Burada da öyle bir şeyler bekliyorum. Watkins ile 3 yıllık bir sözleşme öneriyor Fenerbahçe. Bu 3 yıl için hani yaklaşık 7-8 milyon euro gibi bir yıllık maaş konusu var. Artı bonusları da var.
4: Genç
1: tabii.
4: De bir oyuncu.
1: Ya aslında çok genç bir oyuncu değil. Fakat Fenerbahçe'yi 3-4 yıl taşıyabilecek bir oyuncu. Yanılmıyorsam 30 yaşı. Yani yanılıyor da olabilir ama 30 olduğunu düşünüyorum.
4: Ben de bir yandan ona bakayım. Ben de merak ettim. Hani Ben Watkins'i 30 yaş altı diye biliyorum ama şimdi bakarız.
1: Ben bakarken ben de devam edeyim. Evet. Oyuncunun kulübüyle anlaşıldıktan sonra bu transfer yani oyuncu açısından tamam gibi gözüküyor. Aynı Greenwood transferinde olduğu gibi. Greenwood konusunda da Fenerbahçe. Hem ona da geçmiş olalım.
4: 30'muş Greenwood, bu arada Erhan'cığım.
1: 30 evet. 30 olarak biliyordum ben de. Yanılmayayım diye bakmanı istedim Çağatay Hocam. Greenwood transferinde de Fenerbahçe oyuncuyla anlaşıyor. Sayın Hakan Safi döneminden bir anlaşma var. Hakan Safi başkan seçilemeyince Aziz Yıldırım tarafına oyuncunun ilgilileri ulaştı. Biz Fenerbahçe'nin sunumundan etkilenmiştik. Taraftar, karşılama bunların hepsini üste koyunca biz Fenerbahçe'de oynamak isteriz. Ve yıllık ücretimizde de bazı indirimler yapabiliriz diye bir haber göndermişti. Aziz Yıldırım tarafı, yöneticileri, ilgilileri, oyuncunun temsilcileriyle görüştüler ve yıllık 8 milyon euro gibi bir ücrete, 8 milyon euro artı bonuslar gibi bir ücrete net olmamakla birlikte anlaşma sağladılar. Diğer taraftan işte işin ters tarafı Marsilya'nın tutumu oluyor. Çünkü Greenwood'un bonservisinde birkaç seçenek var. Mesela bonservisin %50'si Marsilya'nın, %30'u Manchester United'ın, %10'u Getafe'nin ve %10 kalan %10'u da oyuncunun kendisinin. O anlamda Fenerbahçe aynı zamanda indirim isterken Manchester United'la da görüşüyor. Hani Getafe'ninki daha düşük bir yüzde olduğu için onunla görüşülmüyor.
4: Bir de yorar insanı yani Erhan. Bu kadar.
1: Kesinlikle. Biraz da aslında sürmesinin sebebi bu. Oyuncuya ilgisi olan Atletico Madrid şu anda birinci planda değil dedi Greenwood için. Çünkü istenen bonservis ücreti 50-55 milyon euro bandındaydı. Roma ilgileniyordu ama Roma'nın oyuncuya teklif ettiği yıllık 4,5 milyon euro artı bonuslar oyuncuyu cezbetmiyor. Tabii ki oyuncu Fenerbahçe'yi isterken hani şey değil, arma için geldim, bu armayı istiyordum, para önemli değil diyecek değil. Tabii ki oyuncu da paraya bakıyor. Roma'nın teklifi de düşük kalıyor. Aynı zamanda Roma'da 40 milyon euronun üstüne çıkmak istemiyor Marsilya'ya. Marsilya'da kendisine %50 kalacağı için 20 beni kurtarmaz diyor. O anlamda orada Roma'da aslında bir adım geride kaldı. Şimdi masada tek Fenerbahçe var. Fenerbahçe'nin yaptığı teklif de en son işte son teklif. Yani ya yapıldı ya bugün yarın yapılacak son teklif. Fenerbahçe yönetimi de kendi arasında bugün yaptığı toplantıda artık bu transferi de nihayete ulaştırmak isteyecektir. Orada olabilecek durum belki de yöneticilerin hani bu transferi yapacağız. Nasıl bir likidite sağlarız? Kim ne kadar destek olacak gibi sponsorluk anlamında bir şeyler yapılıyordur. Ben bugün ya da artık en kısa zamanda son teklifin yapılacağını düşünüyorum. Son açmazı şu: Fenerbahçe finansal fair play sebebiyle bu bonservis ödemesini yıllara yaymak istiyor. Mesela bu sene 3 taksit, seneye 2 taksit, son kalanı da öbür sene ödemek gibi. Marsilya bunu istemiyor. Hı hı. Bunu da çözebilirse ödeme planını, Greenwood Fenerbahçe'ye gelir çok yakın olur diye düşünüyorum. Aslında beklenen şuydu: daha evvel yaptığımız istihbaratlarda Fenerbahçe Greenwood'u alırsa forvet için daha düşük profilli bir oyuncu, az forvet Vedat Muriç, arkasında daha düşük bir profilli bir oyuncu beklentisi vardı ama Aziz Yıldırım bu sene gerçekten Şampiyonlar Ligi'nde kalmak istiyor. Takımı Şampiyonlar Ligi'ne götürmek istiyor. O dönüşünü hissettirmek istiyor. Onun için Watkins içinde ciddi ilgi ve ciddi teklif boyutunda bir yaklaşımları var. Watkins olmazsa Oyarzabal'la ilgili aslında bir takım söylentiler de var ama bunu tam netleştiremedik. Ben şahsım adına tam netleştiremedim. Ama ben olursa Watkins'in Fenerbahçe'ye çok büyük katkı sağlayacağını, Fenerbahçe'nin hücum oyununa etki edeceğini düşünüyorum. Tabii bir de bu isimlerin Fenerbahçe'ye geldiğini düşündüğünüzde 11'i yabancıdan kurabilir Fenerbahçe, 11 yabancı olabilir. 11 yabancının hepsi worldwide denir, yani dünya çapında oyuncular olacak. Bir tarafta Portekiz'in sağbeki, bir tarafta Hollanda'nın stoperi, Slovakya'nın stoperi. Osterwolde'yi biliyoruz zaten, çok önemli bir oyuncu. Guendouzi, Kante, Asensio, Greenwood, Watkins, Vedat.
4: Kadro Erhan, yani Fenerbahçe'nin kadrosu gayet iyi bir kadro değil mi?
1: Çok iyi bir kadroya doğru gidiyor. Çağatay Hocam, Galatasaray'a geçmek istiyorsanız şunu kabul edelim: Galatasaray'ın yıllardır oturmuş bir kadrosu var ve bunun üzerine de ekleme yapacak Galatasaray. Bu Galatasaray'a geçmek istiyorsan geçen seneki kadrona mutlaka takviye yapman gerekiyor. Neydi o takviyeler? Stoper konusunda sıkıntı çektin, stoper alındı. Neydi o takviye? Forvet konusunda sıkıntı çektin, Vedat alındı, ikinci forvet de almak istiyor. Neydi o takviye? Oyunu bir adım yukarı çıkartabilecek, sıkışan maçı çözebilecek bir oyuncu daha gerekiyordu. Asensio vardı. Belli bir sürenin sonunda o da fiziksel olarak sakatlandı. İşte Greenwood. Bu tür transferleri yaptıktan sonra işte o zaman o Galatasaray'la kafa kafaya gitme, onları geçme iddiasını daha kuvvetli söyleyebilir Fenerbahçe.
4: Evet. Brahim Diaz ismi hiç gündeme geldi mi?
1: Brahim Diaz ismi gündeme geldi ama Fenerbahçe, Aziz Yıldırım'ın aslında Greenwood ya da Brahim Diaz dan birini alalım isteği vardı. Hmm. Daha evvelinde Brahim Diaz daha belki kafasına yatkındı ama şimdi Brahim Diaz'ın Fas'la yaptıklarını da görünce hani Real Madrid oyuncuyu elden çıkartmak istiyor ama mutlaka Dünya Kupası'nda başka takımların da ilgisini çekecektir. Hani orada sanki o opsiyon biraz daha zayıf bir opsiyon. Greenwood olursa da zaten o düşünülmeyecek ama çok ilginç bir şekilde çok fazla sosyal medya söylentisi diyelim. Hmm. Rashford ismi gündeme geliyor. İşte bir kanada Greenwood, diğer kanada Rashford deniyor ama yani çok zor bir ihtimal. Ama Rashford olursa belki Watkins yerine de forvette Rashford denenebilir, düşünülebilir. Çünkü oyuncu hem forvet oynayabiliyor hem kenar oyuncusu olarak olabiliyor. Yani bunlar daha böyle biraz daha Çağatay Hocam Ağustos sonu transferleri için öne çıkabilecek, fırsat transferi olabilecek isimler. Hmm. Yani Brahim de, Rashford da, ama Fenerbahçe'nin öncelikle o Fenerbahçe'nin elemesi var.
4: Yani Şampiyonlar Ligi playoff'a hazırlık gibi mi düşünmek lazım?
1: Evet, Şampiyonlar Ligi playoff'unda Fenerbahçe'nin isteği Greenwood'u, Watkins'i ya da Girassi'yi, artık kimseyi, o forvet diye düşünülen isim, bu iki isim çok önde, ondan saydım isimlerini, onları Şampiyonlar Ligi playoff'unda oynatmak. O olduktan sonra Ağustos sonu Avrupa'da transfer kapanıyor. Bizdir. Orada kadroya giremeyenleri buraya almayı, yüksek maaşlar vermeyi çok seviyorum. O 3-5 günlük kalan sürede de bir fırsat transferi yapılabilir. Yabana atmayalım, eleştiriyoruz ama Osimhen öyle geldi buraya. Icardi öyle geldi buraya. Hani Asensio belki çok evvelinden çalış

0: oluyordu ama o da bir şekilde öyle geldi. Önemli isimler böyle geliyor açıkçası. Kante öyle geldi. Bu arada Kante ile ilgili sosyal medyada çıkan Fenerbahçe Kante'yi istemiyor, maaşında indirim istiyor gibi şeyler var. Ben bunun çok gerçekçi olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Çünkü Kante dünya çapında bir oyuncu. 6 ay evvel yaptığı sözleşmeyi peki tamam hatırınıza indireyim biraz diyecek bir oyuncu değil. Çünkü oyuncu zaten geldiği takımdan aldığı ücretin hemen hemen %40 daha düşüğünü oynuyor Fenerbahçe'de. O sebeple o ihtimalleri de o söylentileri de buradan aslında doğru olmadığını söylemiş olalım.
1: Sevgili Erhan Alverioğlu, biraz önce dinleyicimiz de bir konu açtı. Fenerbahçe'nin işte transferleri ve takımda olan oyuncuların yaş ortalamasıyla alakalı. Ben de ona katıldım. Yani çünkü hani Ederson'u saymıyorum, 32 yaşında. İşte Skriniar var 31, Ake 31, Kante 35, Asensio 30. Sen söyledin Watkins 30 yaşında, Vedat Muriç geldi 32 yaşında, Semedo 32, Talisca 32. Yani Fenerbahçe'nin biraz burada dikkat etmesi gerekmiyor mu? Yani genç bir takım olması, sakatlığı var, yaşında çok büyük etkisi olacak. Kondisyon anlamında da bir dezavantaj teşkil etmiyor mu?
0: %100 teşkil ediyor. Bunun konuyla ilgili aslında programlarda dile de getiriyoruz ama burada ortaya çıkan başka bir husus var Çağatay Hocam. Sayın Aziz Yıldırım bu sene mutlak hedefe odaklanmak istiyor. Bu mutlak hedefi de tecrübeli oyuncuların yanına genç oyuncular koyarak sağlamak istiyor. İşte az evvel söylediğim sayacağımız 11 oyuncuda yaş ortalaması belki 30'un üstünde olacak. Ama arkada İsmail gibi, arkada Osterwolde gibi, arkada Tarık Çetin gibi, Mert Müldür gibi daha genç oyuncular olacaktır. Fakat bu sene biraz daha tecrübenin önde olmasını istediği bir sene olacak. Evet, mesela Greenwood alınırsa 24 yaşında yanılmıyorsam Greenwood. Çok genç ve çok önemli bir isim. Ama ondan, o isimden mesela 4 tane alamıyorsunuz. Ya şimdi 10 artı 4 diye bir kural var. Kulüpler buna niye itiraz ediyorlar? Şundan ediyorlar. 10 tane oyuncu 30 yaş üstü getirebiliyorsunuz. Bir şekilde paraya biraz daha verip yine getiriyorsun. Ama Avrupa'dan o kıstasa uygun 22 yaşından küçük, 21 yaşından küçük ya da 23 yaşından küçük oyuncuyu almak istediğinizde, selamünaleyküm dediğinizde 40 milyon diyorlar. O yüzden o kuralı istemiyor kulüpler. Biraz da aslında ellerini sıkıştıran da o. O anlamda genç olması önemli, değerli. Dinleyicimiz çok doğru bir tespitte bulmuş. Bizler de öyle diyoruz ama biraz da maddi imkanlara bakıyor bu işler.
1: Şimdi dinleyicilerimizden de bir sürü soru geliyor. Sevgili Erhan Alverioğlu, sen de yorum yaparken Mustafa Bey, Aksoy Bey. Fenerbahçe'de kalecilerden ayrılacak olan var mı diye Erhan Bey'e sorar mısınız diye iletmişler sorularına.
0: Var, kalecilerden Livakovic kesin ayrılacak Fenerbahçe'den. Zagreb'in Livakovic için teklif ettiği 2 milyon euroyu 3 milyon euroya çıkarttığını söyleyelim. Bir de 3 artı 1 milyon euro aslında. Fenerbahçe'nin de 1 milyon euro hala bonservis ödemesi var. Onu da sileceklerini söylüyorlar. Yani o parayı da almış gibi mahsuplaşacaklar. Livakovic ayrılacak Fenerbahçe'den. Mert Günok yeni geldi, kalacaktır. Üçüncü kaleci olarak da Tarık kalacaktır. Ben bu sene Ederson'un Fenerbahçe'nin kalesini koruyacağını düşünüyorum. Yani düşünüyorum değil, Ederson olacak kalecisi Fenerbahçe'nin. Arkasından Mert gibi tecrübeli, Tarık gibi genç ve iyi bir kaleci olacak. İrfan Can Eğribayat'ın Polonya Ligi takımlarının çok ilgisi var kendisine. Yunanistan Ligi'nden ilgi var. İrfan ve Livakovic ayrılacak Fenerbahçe'den. Kale üçlüsü Ederson, Mert ve Tarık olacak.
1: Sürpriz ayrılık var mı? Yani beklediğim bir isim ya da ayrılacak ya, olan futbolculardan.
0: Sürpriz ayrılık beklediğim Fred konusunda hala belirsiz bir durum var. Biraz da o belirsizlik aslında, Fred ayrılmak istiyor. İsmail Kartal'la acaba devam edeyim mi, kalayım mı? İdmanlardaki performansı da gayet iyi. Devam etmek de istiyor ama Fenerbahçe'nin 10 artı 4'te Fred'den çıkması gerekiyor. Görünen o yani. O anlamda biraz da bu ön elemelere en hazır oyunculardan biri Fred olacak. Çünkü sezon öncesi kampı yaptı. Milli oyuncuların hepsi, yabancı ve yerli hepsi, kampa daha yeni katıldı, hazır olmayacaklardır. O anlamda bu bir iki maçlık eleme periyodunda Fred olacaktır Fenerbahçe'de ama onun ayrılmasını ben bekliyorum açıkçası. Talisca konusunda bir ayrılık olur mu? Yani o bir sürpriz olabilir benim için yani. Şunu araştırdık. Hull City'nin Talisca'ya bir teklifi yok. Bir ilgisi de yok. Direkt Acun Bey'e sorduk bunu. Öyle bir teklif ve ilgi yok dedi kendisi. Ama oyuncunun Brezilya'ya belki bir transferi olabilir. Bu sürpriz olabilir yani. Çünkü dediğimiz gibi 10+4 sebebiyle Fenerbahçe'nin elden yabancı oyuncular çıkartması gerekiyor. Aynı şekilde Amrabat da ayrılacak. Kendisini Betis istiyor. Muhtemelen oraya gidecektir. Como'ya dönecek Diego Carlos'u göreceğiz. Bu arada Diego Carlos da idmanlara katılmaya başladı. O da sağlık kontrolünden geçti. Hı-hı. Ve Avusturya kampında çalışıyor. Yani olacak. Oyuncu ayrılığı çok olacak. 42 oyuncusu var Fenerbahçe'nin. Bunu 28'e düşürecek Fenerbahçe.
1: 28'e. Hı-hı. Dinleyicilerimizden Çağlar Bey, Erhan Bey'e sorar mısınız? Hazırlık maçında Tarık'ı görür müyüz? Sabri Bey, Özcan Bey ve Oğuz Bey de diyor ki Musaba'nın durumu ne? Nene sakat mı?
0: Tarık'ı hazırlık maçlarında mutlaka görürüz kalede. Onu söyleyeyim. Ben hazırlık maçlarında Alaaddin Ekici'yi de görürüz. Hakan Çağrıbalta'yı da görürüz. Tarık'ı da görürüz. Onlar çünkü bu sezon süre alacaklar. Gençler özellikle hazırlık maçlarında kendini göstermek isteyecek. Bir de ne vardı? Bir soru daha vardı
1: Nene
0: sanki.
1: Nene sakat mı? Bir de Musaba'nın durumu.
0: Musaba ile ilgilenen iki tane yerli kulüp var. Yerli kulüp dediğim Süper Lig kulübü var. Biri Çaykur Rizespor, diğeri de yine Konya Spor'un bir ilgisi var ama tabii tam netleştiremedik bunu. Bu iki takımın oyuncuya ilgisi var. Oyuncuda aslında hani bir spekülasyon da çıktık. Avusturya kampına götürülmeyecek. Oraya da götürüldü. Yine dediğim gibi Şampiyonlar Ligi elemeleri için ilk turda oynayabilecek ve hazır bir oyuncu olduğu için Dorgeles Nene sakatlığını atlattı. Oyuncuda sporcu fıtığı vardı. Hı-hı. Ameliyat edildi. Rehabilite süreci tamamlandı. Sonrasında da yapılan kontrollerle birlikte Avusturya kampına gitti. Ama oyuncuya ilgi de var. Oyuncu 10+4 kuralına uyuyor diye kadroda kalabilir. Fakat satılması da gündeme gelebilir. Çünkü Fenerbahçe'nin oyuncudan 20-25 milyon euro arasında bir beklentisi var. Zaten oyuncuya 15-16 milyon euroluk teklifler var. O teklifleri biraz daha artarsa Fenerbahçe Nene'yi gönderebilir yani.
1: Evet, bugün bana bir bilgi gelmişti, yönetim kurulu toplanacak diye 11'de. Doğru muydu o bilgi?
0: Doğru, az evvel söylemiştim anımsarsanız Çağatay Hocam. Fenerbahçe yönetim bugün toplanacak, toplandı ve bu transfer konularıyla ilgili hem Olev Atkins hem Greenwood konusunda ne yapacaklarını kararlaştıracak. Hatta bu toplantıda Sayın Aziz Yıldırım'ın yönetici arkadaşlarına, evet arkadaşlar sponsorlukları ayarlayalım, bu oyuncuları almak istiyoruz, ne kadar destek olacaksınız, nasıl bir sponsorluk sağlayabileceğiz diye konuşup Pamuk Eller cebe diyeceğini evet. Söylemiştim az evvel.
1: Bir açıklama tekrar yapılmadı değil mi, yani onu soruyorum, herhangi bir,
0: hayır, bir açıklama yok.
1: Toplantısında üyesi de bir herhangi bir açıklama yapmadı.
0: Yok, hayır yapmadı. Tamam. Fenerbahçe'de şimdi biraz daha böyle ketum gidiyor artık, işte Aziz Yıldırım'ın sevdiği bir yönetim şeklidir bu. Çok fazla dışarıya bilgi vermezler ama Fenerbahçe iletişimi Sayın Mustafa Sapmaz'ın gelmesiyle birlikte, aynı zamanda Oğuz Hüseyinoğulları var futbol takımı iletişimcisi. Onların da basın mensuplarına bilgilendirme mesajları oluyor. Basın mensuplarının olduğu gruba yazıyorlar bilgileri. Biz de oradan aslında öğreniyoruz toplantı olup olmayacağını ya da sakat oyuncu, gelecek oyuncu idmana katılacak ya da idmanda olmayan oyuncuların bilgisini oradan öğreniyoruz. O konuda da oradan bir bilgi verildiğinde biz de sosyal medya hesaplarımızdan ya da böyle bağlantılarımızda izleyenleri, dinleyenleri bilgilendiriyoruz.
1: Sevgili Erhan Alveroğlu, vermiş olduğun çok değerli bilgiler için teşekkür ediyorum. Sana, yayınımıza da bağlandın ve beni kırmadığın için.
0: Rica ederim. Her zaman Çağatay Hocam, ne demek.
1: Görüşmek üzere. Sevgiler, saygılar. Hoşça
0: kal. Görüşmek üzere. İyi yayınlar. Sağ olun. Hoşça kalın.
1: Evet, 0212 273 10 10'a mesajlar gelmeye devam ediyor. Çağatay Hoca Instagram adresinde de mesajlarınız yine gelmeye devam ediyor. Bakalım Instagram'a Hakan Bey takip almış. Teşekkürler. Necati Kul Beyefendi, hayırlı yayınlar Çağatay Hocam. Galatasaray transferlerinden haber yok. Siz ne diyorsunuz bu işe? Yani şöyle bir yorum yapabilirim. Şu ana paniğe veya endişeye mal bir durum yok. Çünkü Galatasaray sezonu geç açtığı için diğer takımlara nazaran hem oturmuş bir kadrosu var hem de yapacağı transferler de belli olduğu için zaten maksimum 4 ya da 5 transferle bence çıtayı birazcık daha yukarıya taşıyacak. Bir acelesi yok. Her şeyi yavaş yavaş yapmaktan yana Galatasaray ve bize Galatasaray'dan gelen bilgiler doğrultusunda da 10 numara ve orta sahaya şu an 2 tane oyuncu bakılıyor. Bu çalışmalar yapılıyor. Bu bilgiyi de verelim. Yine bakalım Instagram'da Çağatay Hoca adresinde Osman Bey yazmış, Bülent Bey yazmış. Hocam Aras Şimşir kendi takımıyla kampa götürülmüş diyorlar. Ne kadar doğru? Ben hep söylüyorum sosyal medyada yazılan birçok şeye bence dikkate almayın. Çünkü Trabzonspor Aras Şimşir'i kadrosuna kattı, resmi imzayı attırdı ve şunu da söyleyeyim, bu akşam saat 19.30'da da Trabzon'da olacak Aral Şimşir. Bu bilgiyi de vermiş olalım. Kısa bir araya gideceğiz. 0212 273 10 10, 0542 273 10 10 ya da Instagram Çağatay Hoca adresinde mesajlarınızı yollayabilirsiniz. Az sonra Nurgül Günaydın'la bir canlı bağlantımız olacak. Trabzonspor tarafındaki son gelişmeleri alacağız. Daha sonra Galatasaray'a ve Beşiktaş'a da bakacağız. Bakalım arkadaşlarımız tabii ne kadar müsaitler. Mesajlarımızı yazdık, telefonlarımızı ettik. O yüzden onlardan da cevap bekliyoruz. Şimdilik kısa bir ara. Radyo Gol'den lütfen ayrılmayın.

0: Kulakla dört büyük gündem devam edecek.
1: Reklam.
2: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Reklam bitti.
3: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
1: Yarış başlıyor.
4: Beyaz bayrak kaldırıldı, start verildi ve yarış başladı. İki tay geç başladı koşuya. Bunlardan 6 numaralı hep ileri 15-20 boy kadar gecikirken yine 2 numaralı Ayret bir şey de 6-7 boy kadar gecikti. Koşunun liderliğini 4 numaralı Tom Raider aldı. 1 boy fark yaptı. İkincilikte 1 numaralı Rattlesnake var. Daha sonra 1,5 boy geride 5 numaralı Crimson Power. Daha geride 2 numaralı Ayret bir şey. Daha sonra da 6 numaralı hep ileri sırasıyla son 600 metreye doğru ilerliyor taylar. 4 numaralı Tom Raider 1 boy farklı önde. Hemen dışında 1 numaralı Rattlesnake ikincilikte. Bu tayın yarım boy gerisinde 3. sırada 5 numaralı Crimson Power koşuyor. 2 boy geride 2 numaralı Hayret bir şey ve daha sonra 6 numaralı hep ileri şeklinde taylar virajı dönüyor. 4 numaralı Tom Raider virajı önde döndü ancak viraj dönülür dönülmez dıştan gelen 1 numaralı Rattlesnake rakibine hakim oldu ve son 400'e de 1 boy farklı önde girmesini bildi 1 numaralı Rattlesnake. 4 numaralı Tom Raider atak tazelemeye çalışıyor. Dıştan da 5 numaralı Crimson Power'ın ataklarıyla son 200 metreye girildi. İçte 4 numaralı Tom Raider, dışında 1 numaralı Rattlesnake başa baş mücadele içerisinde son metrelere giriyorlar. Bariyer dibinde 4 numaralı Tom Raider ve dışında 1 numaralı Rattlesnake var. 2 tane fotoyu birlikte geçiyor. 5 numaralı Crimson Power 3. 2 numaralı Hayret bir şey de koşuyu 4. sırada bitirdi değerli yarışseverler. Geciken bir tay vardı. 6 numaralı hep ileri, o da şu anda son 200'e yavaş adımlarla geliyor ve o da koşuyu 5. sırada noktalayacak. Yavaş yavaş adımlarını sürdürüyor. 6 numaralı hep ileri koşuya 15-20 boy kadar geç başlamıştı ve şimdi de fotoyu 5. sırada geçmek üzere 6 numaralı hep ileri. Evet, 6 numaralı hep ileri de koşuyu 5. sırada noktaladı. 4 numaralı Tom Raider ve 1 numaralı Rattlesnake birincilik için aynayı yakın geçen taylar oldular. Karar varış hakemleri.
1: Reklam. Reklam bitti.
0: Çağatay Çıtlak'la dört büyük gündem devam ediyor.

0: Türkiye'nin Spor Radyosu Radyo Gol'de Çağatay Çıtlak'la 4 büyük gündem devam ediyor. Son bir saate girdik. Yaşar Kut demiş ki Nurgül abla geliyorsa ben bir sakinleştirici içeyim, şimdiden korkmaya başladım demiş. Nurgül'ü aradım, şu anda bir otelde, çok da müsait değil. Beni dedi lütfen bir 10 dakika sonra arayabilir misin dedi. Yine sevilen isimlerden bir tanesiyle devam etmek istiyorum. Yine yayınımıza katılması açısından ona da söz vermiştik. Sizlerin de takip ettiği HT Spor yorumcularından sevgili Serdal Kalaycı, Anadolu Ajansı'nda çok da değerli bir isim. Çok çok önemli işler yapmıştı. Hala da yapmaya devam ediyor. Serdal Kalaycı, hoş geldin yayınımıza.
1: Hoş bulduk Çağatay Hocam. Nasılsınız? İyi yayınlar dilerim.
0: Çok teşekkür ediyorum. O güzel ses tonunla sana da iyi haftalar diliyoruz.
1: Şey, teşekkür ederim hocam, utandırıyorsun beni.
0: Estağfurullah. Ne oldu, Belçika Amerika maçı en son tescillendi mi?
1: Yani şu ana kadar bir ses çıkmadı.
0: Yok değil mi? Goller sayılıyor.
1: Yani evet hocam, ben de aslında hani bu mağlubiyetin de ertelenmesini bekliyordum ama olmadı, mümkün değil. Ya ne yaşattılar bize, ne yaşadık gerçekten evet. Şartı hocam. Yani futbol dünyasında bunu da mı görecektik dediğimiz bir boyuttu gerçekten de. Yani bu kadar, tamam Amerika'da Dünya Kupası süresince yani işte başlangıcında hala da devam ediyordu o insanlara yapılan farklı farklı muameleler, o değişik aramalar, insanları ülkeye sokmamalar, FIFA'nın sessiz kalması, her şeye eyvallah demesi, o eşitlik ilkesini tamamen unutması, kapalı kapılar ardında ve kitlemesi eşitlik ilkesini. Hadi onlar bir tarafaydı da bu o kadar abartı bir boyuttu ki ya UEFA bile nasıl bir tepki gösterdi hepimiz gördük. Olacak şey değildi yani, bu Dünya Kupası'nın ardından da FIFA'nın bu şekilde öngörülemezlik, tutarsızlık, bu adaletsizlik anlayışı daha da büyük sorgulanacaktır. Infantino cephesinde özellikle büyük tepkiler oluşmuş durumunda. Yani sadece Belçika tarafında değil. Yani hepimiz her şeyde adalete inandığımız gibi futbolun adaleti de o kadar önemli ki. O yüzden bu teknoloji gelişti. O yüzden var. O yüzden çipli top var. Neden? Bir tarafa eşit davran, adaletsiz olunmasın diye var. Ama gelin görün ki bunu işte siyasi bir müdahale, başka bir takım şeyler derken yok etmeye çalışıyorlar ve buna da göz yumuluyor. Çok ilginç yani, o cephede bir anda hepimizi taraf olmaya itti tabii bu karar. Böyle düşünselde biz elbette Dünya Kupası oynarken eğer bizim bir takımımız elenmişse hepimizin bir şeyi vardır. Favorisi bir takımımız vardır. Böyle hani bizim bir takımımızın olmadığı yerde tuttuğumuz bir takım elbette vardır. Hiç alakası olmayan iki takımdan bana göre bir tarafın tarafı oldu. Yani öyle söyleyeyim. Bir anda bir Belçika taraftarı olduk tabii ki hocam. Yani öteki taraftan futbolcunun da yapacağı bir şey yok, arada kalmış da ben Pochettino'nun açıklamalarına inanılmaz şaşırdım. Yani o kadar normalmiş gibi konuşmuştu ki basın toplantısında, gayet normal bir erteleme, her zaman yapılabilen bir ertelemeymiş gibi. Ki Ronaldo'nun Dünya Kupası elemeleri sürecinde o İrlanda maçında yaptığı hareketten sonra aldığı cezayla ilgili onu ilişkilendirip onu hatırlatıp geçmişte de yapılmış dediler ama hiç alakası yoktu. O konuyu da uzatmak da istemiyorum ve neticede hak ettiklerini gördüler. Yani belki de sempatik olan bir takım, hadi sempatik olmasa bile o kadar antipatikleştirildi ki yani Amerika'ya bir anda böyle şey gözüyle bakmaya başladık. Çünkü gayet modern, güzel de futbol oynuyorlardı. Yani ki bu Belçika karşısında da ya öyle bir şey, bilmiyorum benim hissiyatım mıydı hocam ama sanki bu kararın altında bütün takım böyle ezilmiş, bütün takım böyle altında kalmış gibi bir anlayış vardı. Belki Belçika'nın istek arzusu daha üst seviyeye çıkmıştı. Belki bu karar Belçika'nın performansını da etkiledi ama Amerika'nın üstünde çok garip bir ağırlık vardı. Oynayamadılar da doğru dürüst. Yani ben öyle hissettim. Belki olaya bakışım bana böyle hissettirdi, bilmiyorum. Layıklarını buldular, öyle söyleyeyim. Yani bu kadar bir takım antipatikleştirilmez bir kararla. Trump böyle bir kararı aldırırken ve yaptığı açıklamalar, söylemlerle çok çok daha fazla karşı tepki geliştirdiğini çok farkında değil herhalde. Yani çünkü sporda çok yanlış işler oluyor dünyada, sporda, futbolda, birçok konuda. Ama ya böyle siyasetin doğrudan parmağını dokunduğunda bütün tepkiyi ve üzerine çekeceğini de tahmin ediyor olmaları lazımdı. Bunu öngöremediler ama 4-1'lik acı bir skor aldılar. Bence de doğrusu oldu. O yüzden her ne kadar o karara kızdıysak bir o kadar da Belçika'nın oynadığı futbolla aldığı galibiyeti o kadar mutlu olduk, öyle söyleyeyim. Yani hani aslında Belçika adına ise normal, çok nötr karşılayacağım bir skordu. Nasıl bir skorla biterse bitsin hiç umursamayacağımız bir benim açımdan maçken bir anda sevindiğim bir maç oldu, öyle söyleyeyim.
0: Dünya Belçika'yı tuttu.
1: Gerçekten o boyuta geldi yani. Evet. Bu böyle bir şey olamaz hocam. Böyle bir karar arkasında duracak bir karar değil. Önemli bir gerekçesi olsa, önemli derken insanların vicdanını bir nebze olsun, ha bak ondan değiştirilmiş, öyle bir durum da yok ortada. Bu direkt 27. madde var. Tamam, FIFA bu mevzuatı uygulamakta eli açık yapabilir ama bir maç öncesi bir tarafa imtiyaz sağlıyorsa orada duracaksın. İşte durmadılar. Durmayınca da maalesef böyle oldu. Yani aslında Belçika karşısında Amerika turu geçmiş olsaydı neler olacaktı? Tartışmanın boyutu çok çok daha büyüyecekti belki de. Biraz da ortalık karışacaktı, öyle söyleyebilirim. Belki bu bundan da kurtulmuş oldu aslında Amerika. Böyle de bakabiliriz olaya. Bundan da kurtulmuş oldu ve en iyisi onlar için elenmekti de diyebiliriz.
0: Sevgili Serdar Kalaycı, yani FIFA içinde yönetim kurulunda da Infantino'nun istifasının istendiği konuşuluyormuş.
1: Böyle evet bir... hocam, bu da çok ciddiymiş. Bunu UEFA'dan yetkililer de bunu böyle zikrediyor. Yani orası karışacak, öyle görünüyor.
0: Yani şimdi biraz önce de Trump Ankara'ya indi, biliyorsun NATO'dan dolayı. Acaba
1: evet, NATO zirvesi.
0: NATO zirvesinde Trump'ı gördüklerinde acaba şöyle muhabbet oluyor mudur Serdar Kalaycı? Ne oldu? 4-4 falan yapıyorlar mıdır Trump'a?
1: Ya tabii önce kendi toplanmalarının ehemmiyeti üzerine bir şeyler oluyordur ama mutlaka aralarında geçiyordur hocam. Burada ne kadar dünya meseleleri çok ciddi olsa da ya, arada bir mutlaka geçiyordur, öyle tahmin ediyorum. Mutlaka ona o dokunduracak laflar gidecektir. O da çıkar zaten kokusu. O siyasi habercilerimizden görürüz mutlaka o detayları da.
0: Evet, Serdal, şimdi sen de Dünya Kupası'nı çok yakından takip ediyorsun. Bu arada yazan yaklaşık bir 20, 30 hatta 40'a doğru gidiyoruz. Sana da sorular geliyor. Bana da en çok sorulan sorular zaten ortaklaşa. Ben artık gösterim sana atarım pası. Dünya Kupası'nda final yolunda Fransa Fas'la karşılaşacak. Bu durumda İspanya Belçika ile oynayacak.
1: Evet.
0: Norveç İngiltere herhalde, Arjantin Mısır, İsviçre Kolombiya'dan da Kolombiya Arjantin eşleşmesi görebiliriz diye düşünüyorum.
1: Yani en muhtemelen görünen o gibi duruyor.
0: Ama Arjantin Kolombiya maçına ben bir garanti veremiyorum. Arjantin çıkar diyemiyorum. Kolombiya da çok ters bir takım. Bilmiyorum, sen ne düşünüyorsun?
1: Kesinlikle haklısın hocam. Zaten hani Kolombiya'nın gelişinden de belliydi. Orada bence Arjantin de sıkıntı yapmıştır o turu. Çok özel planla çıkabilirler o maça. Orada da ben bir garanti görmüyorum ama ya tabii her ne kadar favori olarak Arjantin'i yazsak da işte altına çekinceleri sıralayacağımız çok çekince var. Neden Kolombiya turu geçebilir diye sıralayacağımız çok şey var elbette, haklısın.
0: Peki favori olarak ya da finalde kimler karşılaşır diye düşünüyorsun?
1: Başlarken aslında
0: konuşmuştuk bunu seninle, evet.
1: Evet evet, grup aşamasında ya benim hep gördüğüm şöyle, hani işte o turnuva ağacını bir getirdiğimiz zaman bracket'ı aklımıza, orada böyle kim kimi yener, nasıl ilerler şeklinde baktığımızda tabii burada turnuva içindeki dengeleri de düşünmeden hep yaptığımız bir yorumdu bu. Çünkü hani o sürpriz sonuçlara da gebeydi. İşte o bu aradaki şu ana kadar gelen bu çeyrek final turuna kadar gelen olan süreçte tahmin etmediğimiz elenmeler de oldu mutlaka. Ha, bunu da göz ardı etmeyelim. Ha, ama kimi kafadan kimi yazarız üzerine baktığımız zaman bu taraftan Fransa, bu taraftan Arjantin gelir dedim ben açıkçası. Hı-hı. Ama şimdi Arjantin'in gelmesini garanti görmüyorum. Yine favori yazarım ama garanti değil. İşte yüzde o zaman 60'sa bana göre. Şimdi yani %50 civarında diye düşünüyorum. Onu da açıkça söyleyeyim. Ama diğer taraftan Fransa'ya hala garanti görüyorum. Onu da belirteyim. Çünkü Fransa yani inanılmaz bir performans. Yani sadece savunma anlamı da değil. Hocam hani hücumunu zaten anlatmaya gerek yok. Dünya Kupası'nın en etkileyici hücum performansını sergiliyor arkadaşlar. Savunmasında da aynı şekilde. Yani savunması da hani hep hücumunu anlatıyoruz ama savunması da inanılmaz. Bunda belki en önemli sebeplerden birisi gerçekten reaksiyon süresi çok kısa olan bir takım. Mesela Paraguay galibiyetlerini, Paraguay'ın o bizi de eledikleri, Almanya'yı eledikleri, savunmasını yok ettikleri için Paraguay'a geçmediler bana göre. Bence yani Paraguay'ın geçişini durdurdukları için, yani hücumunu yok ettikleri için geçti Fransa. Onlar da Paraguay savunmasını dağıtamadı. Ha ne yaptı? Öyle bir boğdu ki artık o boğulma altında Paraguay savunması mutlaka bir hata yapacaktı. İşte o hatada penaltı oldu. Öyle bir golle de olsa geçmiş oldular. Yani Paraguay'ın savunmasını yıkamadı ama Paraguay'ın asıl silahı savunmasının yanında o yaptığı çok az sayıda o kaliteli geçişlerdi. Onları yaptırmayınca, onlar da o kaliteye son verince Paraguay'ı elemiş oldular. Çünkü Paraguay gerçekten hücum için nefesi yetmedi. Yani kaliteli hücum edecek nefes kalmadı. Çünkü savunmasında sürekli bir yangın vardı. Çünkü Fransa sürekli bindiriyordu, sürekli bastırıyordu. Böyle bir hücum gücü var. Bu taraftan dolayısıyla Fransa'nın Fransa adına, yani Fransa gidemez de ne şans veriyorsam %80, %90 hala o şans bence devam ediyor Fransa adına. Diğer taraftan Arjantin'in durumu garanti değil. Biraz böyle %50 küsürlere, %50'lere falan filan gelmiş diyebilirim açıkçası hocam. Bu taraf biraz daha kuvvetli. Kolombiya çünkü çok daha kuvvetli geldi. Eğer Kolombiya'ya kalırsa Arjantin, tabii Arjantin sır maçı da çok şeye geçecek.
0: Evet, onu da hatırlatmasını yapalım. Bu akşam kesinlikle. Saat 19'da evet, Dünya Kupası son 16 turunda 2 maç var. Arjantin Mısır saat 23, İsviçre Kolombiya.
1: Yani hiç Arjantin hiç rahat bir maç oynamayacak çünkü Mısır da bu ana kadar gelene kadar çok planlı bir şekilde geldi. Yani Mısır da o kadar planlı, güzel planlamış ki kadrosunda tecrübeli oyunculara sahip zaten. Ya Avrupa seviyesinde oyuncular çok var biliyoruz ki. Dolayısıyla yani Mısır'ın Arjantin'i çok rahatsız edecek bir futbolu olacak. Öyle Arjantin zaten şimdiye kadar hep hani Messi üzerine kurgulanmış bir takım gördüğümüz için. Hı-hı. Tabii orada biraz hani Messi'yi durdurabilmek önemli olacak. Şu ana kadar öyle gördük gerçekten. Yani böyle çok fazla ön plana çıkmış bir isim daha fazlasıyla yok. Genelde Messi var her şeyin ucunda. Yani pasta da Messi var. İlerideki hücum şutta da Messi var. O yüzden Arjantin belki biraz daha kontrollü, daha yani hücuma çıkarken de daha kontrollü bir maç görebiliriz. Dolayısıyla hani belki uzamaya gidecek bir maç da olabilir Arjantin-Mısır maçı. Aynı kaliteyi Mısır da ortaya koyacak çünkü. Yani o bakımdan zaten hani futbol kalitesi olarak bu turlara geldiğimizde, hı-hı, özellikle son 16 turunda yani kötü maç dediğimiz maç olmadı hatırlayacak olursak. Biraz şeyler de çok devreye girdi bence. O teknik adam dokunuşları da çok devreye girdi. Bir de çok dikkatimi çeken bir şey var hocam. Şu ana kadar tüm maçlarda, son 16 tur maçlarında takımlar kendi futbollarını sahaya yansıtmak çok rakiplerinin etkili olduğu silahları yok ederek aslında başarıya ulaşıyorlar. Yani işte biraz önce anlattığım Fransa-Paraguay maçında Fransa-Paraguay'ın o geçiş hücumunu yok etti, bitirdi. İşte Kanada-Fas maçında ikinci yarıda yaptığı o stratejik değişiklikle Fas teknik direktörü Kanada'nın ikinci top üstünlüğüne son verdi ve ikili mücadeleleri kazandılar, Kanada'yı durdurdular. Bunun gibi örnekler diğer maçlarda da çok açıklayabiliriz. Biraz da böyle hani rakipler ne yapıyor, onları nasıl engelleriz başaran takımlar çeyrek finale kendilerini attılar. Dolayısıyla hani bu akşamki iki maçta da aynı şeyleri göreceğimizi tahmin ediyorum. Ya bakalım Arjantin mi çıkacak oradan, Kolombiya mı çıkacak? Farklı maçlarda olursa da şaşırmayalım çünkü hani işte bu tura son 16'ya gelmiş olmak da zaten önemli bir yeteneği gerektiriyor. Yani son 16 turları da kolay değildi. Evet, yani son 16 turu da kolay değildi. Gerçekten orada aslında başladı bu. Grup aşamalarında hani hep çok olmasa da bir telafisi vardır ya, işte son 32 turu eleme aşamasında yok. Eleme aşamasında oyun karakteriniz her şeyi belli ediyor. Doğru karakteri ortaya koyarsanız geçiyorsunuz zaten. Son 16'da daha da zorlaştı. Şimdi çeyrek finale kalmak için son iki maçı izleyeceğiz. Tahminlerimizde yanılır mıyız bilmiyorum ama yanılırsak da sürpriz olur. Sürprizleri de severiz zaten. Ama çok yanılacağımızı da sanmıyorum açıkçası. Evet. Bakıp göreceğiz hatırlayacağım.
0: Dinleyicilerimizden Erkan Bey bir ironi yapmış. Fransa ile oynayacak, Fas'la değil demiş. Norveç'i finalde görebilir miyiz diye Nevzat
1: Norveç
0: Bey yazmış.
1: Norveç konusu çok önemli. Ben onu
0: pardon Serdar, sözünü kestim. de
1: rica ederim
0: şu
1: hocam.
0: İki maç o kadar önemli ve o kadar değişik maçlar ki, bence Fransa Fas maçına kesin hani favori diyemeyeceğim, çünkü Fas milli takımı milli takımlar düzeyinde tam 40 maçtır yenilmiyor. Bir de Norveç İngiltere var. O evet, da çok çok evet. Değişik bir maç. Dinleyicilerimizden yine yazmışlar, sömürgeci Fransa kaybeder umarım diye çok çok mesaj var. Norveç'i finalde görebilir miyiz? Norveç şu ana kadar zaten Dünya Kupası hiç kazanmamış.
1: Evet, bir de 28 yıl sonra katılıyorlar. Büyük bir heyecanla kupadalar.
0: Ki o zaman Norveç'i, yani kürek çekmeyi o zaman eğer öyle.
1: Evet hocam, Norveç'i 2022'nin sürpriz yapan Fas'ına benzetiyorum biraz. Benzetmeye başladım. Evet. Yarı final oynamıştı Fas. Fas yani sürpriz yapmıştı yani. Çünkü 2018'de gruptan çıkamamış bir takımdı. 2018 Rusya'da Fas. 2022'de yarı final yaptılar ki hani yarı final yaparken yendikleri takımlar da inşallah hafızam beni yanıltmıyordur. Geçtikleri takımlar İspanya ve Portekiz'i geçtiler. Öyle yarı finale attılar. Yarı finalde Fransa'ya yenilmişlerdi. Belki o İspanya doğru. Evet, Fransa'ya yenilmişlerdi. Norveç de aynı şekilde inanılmaz kararlı bir şekilde inanılmaz dominant bir oyunla geliyor. Böyle çok hücum üreten, çok fazla deneyip de aradan bulan bir takım da değil. Kaliteli hücum üreten bir takım. Hı hı. Ya, son maçına baktığımızda bir ikinci yarıda Sheldorp hamlesi olayı tamamen değişti. Tabii kaleciden başladı. Yani Norveç zaferi aslında Nyland'dan başladı. O ilk kurtarılan penaltıyla beraber Brezilya karşısında o yürüyüş, 90 dakikalık yürüyüş bir başladı. İkinci yarıdaki Sheldorp hamlesi, zaten iki asistinde o yaptı Haaland'a. Haaland'ın da yani o tek vuruş kalitesi bu kadar mı olur? Hem kafayla hem de ayakla. Gerçekten de maçtan sonra böyle kısa videolar şeklinde sosyal medyada bir takım böyle espriler yaparak paylaşılan videolar vardı. Bir arkadaş şey yazmış böyle, sadece o kısa anı görüntüleyip Haaland öylesine gezinirken sahada bir anda gol attı. Gerçekten evet,
0: hareketleniyor, doğru söylemiş.
1: Evet evet, ben geniş baktığımız zaman hani o an onu hissetmiyorsunuz ama orada bir es vermiş, hafif yürüyor, topu takip ediyor. Şerdürüp topu götürüyor. Gerçekten de bir anda bir orta geliyor, bir yükleniyor, atıyor. Zaten bütün maç boyunca 4 hava topuna çıkmış Haaland, 4'ünü de kazanmış. Zaten bir tanesi de gol oldu. Yani kalitesi o kadar üst seviyede ki işte bir tek kuruş ustalığı bu olsa gerek.
0: Ben istatistiklerine yani baktım Serdal. Haaland'ın evet, şöyle bir özelliği var. Hangi takımda ne kadar gol hangi takımda ne kadar maça çıktıysa o kadar gol atmış. Bunu biliyor muydun?
1: Bunu geçen sene aslında aynı ona yakın bir istatistik vardı.
0: 58-56 falan gibi. 58 çok iyi. Maçta 56 evet, gol
1: çok
0: gibi.
1: İyi dikkat. Çok güzel bir detay hocam. İyi ki hatırlattın. Hatta hani şöyle söyledim yani mesela adam şey maçında, Brezilya maçında 13 pas yapmış, 12'si isabetli. Hı-hı. Yani boşa kullanmıyor topu. Böyle kaliteli bir adam. Hani hep Mbappe diyoruz ama mesela işte o Messi ve Ronaldo'nun ardından Dünya Kupası'na damga vurması beklenen kişi. İşte Haaland'da hiç onlardan aşağı kalır bir tarafı yok. Zaten hani bugün sıraladığımız zaman ilk kafadaki o zirvedeki ismin ardından Mbappe ve Haaland çok pek tabii ki oraya oturur bir şekilde. Ve yani Norveç'i finalde görür müyüz? Neden olmasın? Gerçekten görebiliriz. Evet. Dedim ya çok sayıda hücumu olup da hani Fransa gibi çok çeşitli bir hücum yok. Ama nasıl ne yapacağını o 90 dakika planlamayı çok iyi biliyor. O yüzden zaten hani futbolda göze hoş görünüyor. Zaten sahanın dışı bambaşka bir güzel. Yani Norveç'in maçlarından sonraki o kürek çekme bahsettiğin gibi o davulla beraber çok farklı bir ambiyans. İnanılmaz bir renk de kattılar. O sağ dışının enerjisi, sağ içinin enerjisi bütünleşmiş bir şekilde gidiyorlar. Yani çalışan için her zaman çalışana yolu açık olsun. Yani final neden olmasın? Olabilir pek tabii ki. Yani bu hep favori yazdıklarımız olmuyor işte. Zaten öyle olmaması daha güzel renk atıyor. İşte ben hep buradan o Formula 1 yarışlarına bir dönem şeyi hatırlatıyorum hep böyle. Bir dönem vardı. Bundan şöyle 10 yıl geriye gidelim. Aynı isimler. İzlemekten bıkmıştım. Yani böyle her yarışı bir isim alıyor. Yani o olmazsa öbürü alıyor falan filan gibi. Tabii Dünya Kupalarında böyle sürpriz takımların çıkması inanılmaz keyifli oluyor, keyif veriyor. Bu senin sürprizi de bence Norveç olacak. 28 yıl aradan sonra katılmış olmak sanki hiç o boşluğu yaşamamış bir takım gibi görünmesi de çok enteresan. Yani şey, o tecrübe. Tecrübeden çok daha tecrübeli gibi oynuyorlar. Yollar açık olsun. İyi oynayan yollar açık olsun, öyle diyeyim. Eğer biz yoksak tabii. Biz de yokuz. O yüzden iyi oynayan tarafındayız, öyle söyleyeyim.
0: Biz varız canım, en iyi dördüncüyüz yani, 48 takımda lütfen.
1: Evet.
0: Şimdi tabii ben şeyi de araştırdım, bu Viking küreğinin fikir babası kim diye. Ve bu hareketin mimarı Norveçli bir ilkokul öğretmeniymiş. Ole Frostad diye 2025 yılında tribünlerde herkesin katılabileceği, işte Norveç kültürünü yansıtan bir fikir arıyormuş. O da Viking boynuzu, davul ritmi ve senkronize kürek hareketinden böyle bir koreografi tasarlamış. Ve düşün yani, dünyada ne kadar bir hareket viral olabiliyor ve milyar dolar versen bile belki de şu reklamı yapamayacaksın. İşte Haaland'ı hep birlikte gördük.
1: Kesinlikle, kesinlikle.
0: Davula o tokmayla vurdu Ödegaard'ın yerine. Bu arada kesinlikle. Tabii hani İngiltere'den hiç konuşmadık. İngiltere'de de Harry Kane konuşuluyor ama bence en az Harry Kane kadar Bellingham da konuşulmalı. Çünkü hem attığı, attırdığı goller hem de yaptığı müdahaleler çok çok önemliydi.
1: Çok önemli. Yani milli takımın, gerçekten İngiltere milli takımın buraya gelmesinde çok çok önemi var. Aslında İngiltere milli takımındaki yani ismi çok bilinmedik oyuncular bile o kolektif oyunun öyle güzel parçası ki, ben hala İngiltere'nin maçını izlediğimde o hani işte takım oyun anlayışı dediğimiz tarzı hala böyle şey yapamıyorum. O kadar çok yönlüler ki, ondan herhalde diyorum. Hani kaliteli takım, çok farklı bir formasyonu var gerçekten İngiltere'nin. Yani onu da çok çok fazlasıyla hissettiriyorlar sahada. O kalite kazandırıyor. Yani hani işte Meksika karşısında izlediğimiz takımda Meksika'nın o kadar kaotik atakları vardı ki, birinde mutlaka teslim olacaklarını öncesinde düşünürken yani İngiltere Meksika'dan, Azteka'dan bence tabii ki hani zor maç oldu, kolay maç olmadı ama ya Azteka'dan hiç tahminimden çok çok daha rahat çıktı. İşte o kalite farkını ortaya koydu. Orada yani az iş yapıp çok şey elde etmek bu şeyin farkı. Gerçekten kaliteli takımların, büyük takımların ortaya koydukları performans. İngiltere şu anda onu gösteriyor. Hı hı. O yüzden çok güçlü. Yani Norveç karşısında da işte bu oyun anlayışı, aynı mantaliteyi zaten hani şey yapmayacak, üzerlerinde taşıyacaklardır sahada. O yüzden Norveç için de çok zor bir maç olacak o. Çünkü çok dominant bir takımla karşılaşacaklar. Kime, hangi oyunu nasıl oynayacağını da çok iyi, yani şey, bir 90 dakika süresi içerisinde çok evrilebilen bir takım, onu da çok başarabilen bir takım. O yüzden hani o maçta biraz İngiltere yazıyorum, hani favori olarak İngiltere yazıyoruz ama Norveç sürpriz yapsın isterim gerçekten de. Yani bu biraz şeyden de öte geliyor, Haaland'dan öte de geliyor. Haaland da çok sempatik bir insan, evet, olduğu için evet. Yani Norveç
0: devamlı gülüyordu.
1: Evet, onun üzerinden de bir şey kazanıyor. Bir sempati kazanan bir takım Norveç. Hı hı. Yani şu anda hani ben de o maç kim olsun, Norveç olsun diyorum çok. Evet.
0: Sevgili Serdal Kalaycı, şimdi ligimize dönmek istiyorum. Çünkü sana çok soru var.
1: Transferler hızlandı.
0: Evet, Zehra Hanım, bir kadın dinleyicimiz Trossard'ı soruyor. Lütfen Serdal Bey'e sorabilir misiniz? Trossard Beşiktaş'a ne kadar yararlı olur? Ne kadar gerçek haberler diye.
1: Trossard ilgisi Beşiktaş'ın çok ciddi boyutta. Çok yani doğru haberler, doğru. Tabii Trossard transferinde rakamlar biraz anlaşmak için uygun olması gerekiyor Beşiktaş için de. Ve Trossard için yani söylenecek çok fazla bir şey yok. Trossard çok yönlü bir oyuncu olduğu için Beşiktaş'a da faydası olur diye kesinlikle düşünüyorum. Sebebi de işte İtalyano'nun sürekli önde basan, agresif oynayan, hücumu kovalayan, oyun tarzı ileri çıkan bir takım. Zaten hani o geçmişte İtalya'da çalıştırdığı takımları düşündüğümüz zaman Trossard'da çok işine yarayacak bir futbolcu gibi görünüyor. Yani onu sol önde kullanabilir, gerektiğinde 10 numara gibi kullanabilir. Sağda oynadığında Trossard'ı gördük. Yani o hücumun çok yönlü oynayan, çok kaliteli profesyonellerinden birisi. Ya Beşiktaş eğer onu kadrosuna katabilirse, ki hani sol öne bir de İlhan Fakılı'yı aldı. Tabii o İlhan Fakılı biraz rotasyonda kullanmak için biraz o Fransa 2. liginde ortaya koyduğu performansı Süper Lig'e bir tık ileriye taşıyıp neler yapabileceği aslında merak konusu. Biraz hani hamuru, yeteneği, biraz gelişim potansiyeli olan bir oyuncu olarak alındı ama ya Trossard Beşiktaş'a çok büyük bir yemek atar, bir Avrupa kalitesi getirir. Trossard Beşiktaş'ı bana göre Direkt böyle yarışmacı yapar. Ya bu tarz futbolcular

0: Oraya orta sahayı kuvvetlendirmek için aldılar. Beşiktaş aslında genç isimleri de alıyor. Biraz tecrübeli isimler de geçiyor. Doğrusu da olan bu zaten. Yani hep gelişime açık, gelişim potansiyeli olan oyuncularla bir yere kadar gidersiniz. Aslında takımın yükünü taşıyacak oyunculardan birisi olur Trossard. Bence faydası olur. Bizim ligimiz için de güzel olur. Hatta öne adı çok geçen Vlahovic transferini de yapabilirse eğer Beşiktaş muazzam bir iş olur. %100 seviye atlar. Ama orada tabii daha rakamlar yüksek çünkü bonservisi elinde olan bir oyuncu. Avrupa'dan da çok talipleri var. Bakalım önümüzdeki süreç, Beşiktaş biraz hızlandı şu anda ama önümüzdeki süreç kısa vadede işte çok daha böyle oyuncu bize gösterecek gibi görünüyor. Özellikle tabii Beşiktaş'ın Avrupa elemesinde, Avrupa Ligi elemesinde Midland gibi çok önemli bir rakibi var. Oraya kadar bütün transferleri bitmemiş olsa bile ben hep Beşiktaş için düşündüğümde Avrupa Ligi'ni çok da umursamayabilir Beşiktaş. Yeniden yapılanan, yeniden inşa edilen bir takım. Yani Konferans Ligi'ni de düşünebilir bu sezon ligde daha iyi seviyeye gelebilmek için. Zaten planlama böyle yapılır. Yeniden inşa ederken her şeyi birinci hedefinize koyamazsınız. Gerçekçilik olmaz. Bu biraz gerçekçi bakmak gerekiyor. Son olarak o Trossard konusunda gerçekten Beşiktaş'a seviye atlatır. Elit seviye bir oyuncu. Profesyonelliğinden de ödün vermeyen bir oyuncu. Bunu vurgulamak yeterlidir diye düşünüyorum.
1: Erdinç Bey diyor ki Çağatay Hocam, Serdal Bey'e sorar mısınız? Greenwood mu, Watkins mi?
0: İkisi çok farklı karakterde oyuncular.
1: Ben de onu düşünüyordum şu anda. Evet.
0: Doğrudan Oli Watkins, doğrudan center forward. İçeriye koşu atan bir center forward. Greenwood'u da oynatabilirsiniz önde ama alternatif center forward. Ya Greenwood bir forvet oyuncusu. Greenwood bir sağda, sağ önde oynatıp forvet, ikinci forvet olarak oynatabileceğiniz bir oyuncu kesinlikle. Yani sağ iç oyuncusu. Şöyle yapabilir Fenerbahçe. Hani onu alıp o şekilde biraz daha öne yakın oynatırsa, bir santrafor almazsa, ama bu sefer sağ tarafa yine adam ihtiyacı olacak. Yani dolayısıyla ikisi de tabii maliyeti çok yüksek. Fenerbahçe bunun üstesinden nasıl gelir? O da ayrı bir konu. Kaynak yaratması gerekiyor ki bu da gerçekten hani bu harcama limitleri anlamında sıkıntılı görünüyor. Dolayısıyla hani Oli Watkins'i alırsa Greenwood'u da alma opsiyonu olmayabilir rakamlara baktığımızda. Başka türlü çözebilir mi? Bu biraz karmaşa gerçekten de. Bir de asıl kadro karmaşası da var Fenerbahçe'de. Bugün ismi geçen birkaç tane oyuncu var. Bunları dahil etmiş olmak kadrodan az kadroda düşünülen, o bir çırpıda saydığımız o geçen senenin A takım listesinde yer alan yabancılardan 3 oyuncunun gitmesi demek olacak. Şu anda zaten Fenerbahçe'nin elinde aldığı Muriç ve Nathan Ake'den sonra kadrodan çıkarması gereken oyuncular var ki hala çıkarmadı. Yani bu şeyleri de saymıyorum bile hocam. Yani bu geçen sezon kiralama yöntemiyle başka takımlara verilenleri saymıyorum bile. Geçen sezon A takım listesinde olup hala kadroda bulunan oyuncuları sayıyorum. Onların içinden çıkarılması gerekiyor. 10 artı 4 devam ettiği müddetçe ki öyle görünüyor. Kulüpler Birliği'nin bir talebi olacak deniliyor ama bu ne kadar gerçekçi bilemiyorum. Hep bu geliyor, gelen bilgiler bu. Tekrar bir deneme, tekrar bir yazıyla federasyona başvurulacağı söyleniyor. Ama bir taraftan da federasyon artık kesin kararını verdi deniliyor. Fenerbahçe bir eleme yapacak, sürpriz bazı isimleri kadrodan çıkaracak. Greenwood mu, Oli Watkins mi, ikisi farklı tipler, ikisi de olmak zorunda olacaksa sorunun cevabı net.
1: Serhat Bey diyor ki Serdal Kalaycı'ya göre Galatasaray neden kimseyi almadı daha, sizce geç mi kalındı diyor.
0: Galatasaray cephesinde sorduğunuz zaman kesinlikle çok net bir şekilde şunu söylüyor, onu ifade edelim. Süre anlamında elimiz rahat diye düşünüyorlar çünkü Süper Lig başlangıcı çok da Galatasaray için önemli değil. Elindeki kadroyla zaten Galatasaray kulübü, Galatasaray takımı Süper Lig'e çok rahat başlayabilir. Galatasaray takımının Eylül'ün ortasındaki Şampiyonlar Ligi mücadelesi başlangıcına kadar hazırlayacağı oyuncuyu düşünmesi de pek normal. Ama ben de şunu beklerdim, bunu da ifade edeyim. Şu ana kadar ihtiyacı gördüğü yerlerden en azından bir iki mevkiye böyle ağır isimler, gerçekten 11'e direkt katabileceği isimlerden bir iki isim duyabilirdik, almalıydı diye düşünüyorum. Tabii Dünya Kupası çok etken, onu da vurgulayalım. Avrupa Şampiyonaları, Dünya Kupaları'nın olduğu sezonlarda, yıllarda maalesef böyle oluyor. Buradan şu sonucu da çıkarabiliriz. Galatasaray'ın almak istediği oyuncular Dünya Kupası'nda mücadele ettiği sonucunu da pek tabii ki çıkarabiliriz. Çünkü menajerleri, işte o kulübün

0: falan forma giydiği kulüp, bütün bunlarla şu an kontakları çok sağlam sağlayamayabilirsiniz.
1: Senle bunu da televizyonda konuşmuştuk, defalarca da söylemiştik.
0: Evet. Ya bir de şey de var, hani rakamlar da çok fark eder. Ya şu anda çok gereksiz paralar verebilir. Bu da gözetiliyor mutlaka. Galatasaray'ın harcama limiti çok yüksek. 50 rahat diye sanmasın ki dinleyicilerimiz, futbol severler. İstediğini, hayır, onlar da hesap yapıyorlar. Niye? Önümüzdeki yılda düşünüyorlar. Bu sene bir transfer bütçesi olacak. Onlar da eğer hani onu aşabilirler. Çünkü da pahalı oyuncularla ilgileniyor Galatasaray. Ya bugün bir hani mesela bir Can Uzun ısrarı var. Can Uzun'u bana öyle geliyor ki Galatasaray mutlaka kadrosuna katacak. Okan Hoca'nın çok istediği bir oyuncu. Ama orada bile Eintracht Frankfurt'la para konusunu halletmesi lazım. Çünkü Can Uzun'un potansiyeline kulübü de çok farkında ve küçük rakamlara bırakmak istemiyor haliyle. Bir taraftan Galatasaray ısrarcı almak istiyor. Başka bir kulüp Frankfurt'un verdiği parayı vermediği müddetçe Galatasaray hep kendisine yakın görüyor futbolcuyu ve ısrarını da sürdürüyor. Bekleyişin tek sebebi birinci sırada biraz daha süre olduğunu düşünüyor Galatasaray. Dünya Kupası etkeni, bir de maliyetler çok yüksek, çünkü iyi oyuncular almak istiyor Galatasaray. Çok pahalı oyuncular, bugün Kamavinga, Kefren Turan isimleri geçti. Orta alan için, ya bunlar çok kuvvetli oyuncular ama bonservis bedelleri de çok kuvvetli oyuncular. Bunları da unutmamak lazım. Ha deyince alınmıyor. Yani büyük oyuncu kolay alınmıyor. Ha verir alırsınız ama çok gereksiz paralar ödemiş olursunuz. Biraz daha 10-15 milyon euro aşağı çekme şansınız da olabilir. Bu da biraz Dünya Kupası'ndan sonrasına kalıyor. Bu bekleyişin sebebi büyük ihtimalle bu, sadece birkaç gerekçe.
1: Nuri Bey de diyor ki, Serdal Hocam, Sanchez neden satılmaya çalışılıyor?
0: Sanchez aslında bence satılmaya çalışılmıyor. Çok talip var Sanchez'e.
1: Çok da iyi oynuyor çünkü.
0: Öyle düşünüyorum. Ben Galatasaray'ın Sanchez'i bırakmak istediğini sanmıyorum. Yani buna ilişkin herhangi bir şey kulüp cephesinden, kulübe yakın herhangi bir yerden duymadım mesela. Kendi adıma söyleyeyim. Sanchez'e çok talip var. Tabii talibi olunca bir futbolcunun sanki kulübün de böyle bir hamlesi varmış da bu talip. Bu teklifler geliyor gibi görünüyor. Galatasaray eğer Davinson Sanchez'i verecek olursa onun yerini çok zordur. Yani aynı kalitede bir adam bulursunuz ama sizin takımınızda onun kadar gösterebildiği ettiği gösterebilecek mi o kişi, o futbolcu? Bu çok önemli.
1: Gelen bakın, kişi de 50-60 milyon eurolardan aşağı gelmeyecektir Serdal Kolaycı.
0: Bravo hocam, onu da unutmamak lazım. Yani Sanchez'den daha iyi bir isim olsa bile takıma uyumu bir anda olmayabilir. Galatasaray bu sezon Şampiyonlar Ligi ana hedefi. Bunu Galatasaray kulübü bence çok inceleyip sık dokuyor. Sanchez konusunda bir şey yapacaklarını sanmıyorum. Ya çok uçuk bir rakam da teklif edeceğini de sanmıyorum açıkçası. Onu da söyledim. Yani tamam, yüksek bonservis bedel talep eden ama çok çok da uçuk, Galatasaray'ı da yok artık bu rakama verilir denilecek seviyede bir teklif geleceğini de sanmıyorum. Dediğin gibi hocam, çok önemli bir yere vurguladın. Ya onun yerini alacağın adam, onun kalitesindeki bir futbolcu 50-60 milyon eurolardan kapıyı açıyor. Hadi 30-60 milyon euro aralığında olacaktır. Ya dolayısıyla ben dediğim gibi Galatasaray'ın Sanchez'i vermek istediğini sanmıyorum. Sadece teklifler çok sayıda geldiği için Galatasaray kulübü de sanki o oyuncuyu vermek istiyor gibi bir algı oluşturduğunu düşünüyorum. Çünkü Galatasaray kulübünden böyle bir şey, böyle hani şey de olsa, imalı bir şey de olsa çıkmış değil.
1: Evet. Sevgili Serdal'cığım, seni yordum. Çok teşekkür ediyorum. Son olarak ben söylemek istediğin şeyler varsa onu da alayım.
0: Transfer hareketliliği bugünlerde çok daha hızlanacak gibi görünüyor. Ben Fenerbahçe'den de yani bu hafta sonuna kadar bir isim bekliyorum açıkçası. Çünkü orada da
1: bugün
0: sessiz ve derinden gidiyor.
1: Toplantısı vardı.
0: Evet, orada biraz sessiz ve derinden gidiyor. Aziz Bey yönetiminde o eskiye dönüş oldu. Artık böyle kolay kolay bilgi sızılmıyor. Nathan Ake'yi ismini artık zikretmediğimiz günlerde çat diye açıkladılar. Buradan örnek vereyim. Dolayısıyla biraz o sessizliklerinden gidiyor. Bu hafta sonuna kadar orada bir isim olabilir. Beşiktaş zaten çok ciddi hızlandırdı. Galatasaray'da bir süre bekleyeceğiz gibi, öyle görünüyor. Dünya Kupası'nda da umarım herkesin gönlündeki şampiyon olur. Öyle kapatayım hocam.
1: Peki, çok çok teşekkür ediyorum sevgili Serdal Kalaycı, HT Spor yorumcusu.
0: Ben teşekkür ederim sana ve dinleyicilerine.
1: Görüşmek üzere. İşin gücün rast gitsin inşallah.
0: İyi yayınlar hocam. Teşekkür ederim.
1: Çok, çok teşekkürler. Evet, Serdal Kalaycı'yı da konuk ettikten sonra yine bakıyorum Instagram üzerinden gelen mesajlara da, dinleyicilerimize de Mehmet Bey'e teşekkür ediyoruz. Hakan Bey'e teşekkür ediyorum. Salih Bey'e teşekkür ediyorum. Instagram'da Çağatay Hoca üzerinden takip ede almışlar. İbrahim Yavuz aramış. İbrahim Yavuz'a da döneriz. Ama sevgili Nurgül vardı. Nurgül şu anda müsait olmalı diye düşünüyorum. Çünkü Trabzonsporlu taraftarlar da, bekleyen dinleyicilerimiz de var.
2: Kişi, şu anda başka
1: evet,
2: bir
1: başka bir kişiyle görüşüyor. Nurgül bizi görüp eğer açarsa hemen yayını alacağım. Son bilgileri de alacağım. Çünkü Trabzonsporlu taraftarlardan bayağı bir mesaj geliyor. Özellikle Aral Şimşir konusu vardı. Biraz önce açıklamıştım ama radyolarınızda yeni açmış olabilirsiniz. Aral Şimşir bu akşam 19.30-20 gibi Trabzon Havalimanı'na inmiş olacak ve Aral Şimşir'e Trabzonspor imzayı attırdı. Artık resmen Trabzonspor'un oyuncusu diyoruz. Bir kere daha deneyeceğim. Daha sonrasında kısa bir belki araya gideriz. Sevgili Nurgül günaydın. Evet, bir iki dakika daha bekleriz. Nurgül ararsa yayını alırız. Ama şimdi kısa bir araya gidelim. Bu kısa aranın hemen ardından programı artık yavaş yavaş kapatacağız. Olursa Nurgül'le bağlantı yapacağız. Nurgül günaydınla Futbol Arena'dan. Yoksa son bir gazeteci arkadaşımıza da bağlanabiliriz. Kısa bir ara, Radyo Gol'desiniz. Lütfen bizlerden ayrılmayın.
3: Reklam. Reklam bitti. Yarış başlıyor.
4: Şimdi yerini alıyor. Kısraklar hazır. Beyaz bayrak kaldırıldı, start verildi ve başkentte günün dördüncü koşusu başladı. 2 numaralı Aller Gülü 1.5-2 boy kadar geç başladı yarışa. 8 numaralı Kuzguni Yeşil ilk metrelerle birlikte liderliği aldı. Dıştan 9 numaralı Göknaz Ece ikinciliğe sokuldu. 1.5-2 boy kadar geride. İç kulvarda 4 numaralı Ponçik Tay var. Hemen dışında 7 numaralı Taşpınar yer tuttu. 2 boy kadar geride 5 numaralı Eşayon'un 1 boy gerisinde 1 numaralı Altın Eken. 2.5-3 boy kadar geride 3 numaralı Perit Sırtı ilerliyor. 4-5 boy geride 6 numaralı Efsane Hanım, 2 boy geride de 2 numaralı Aller Gülü sırasıyla 1600 metre startlerine ulaşmak üzere kısraklar. Koşunun liderliğini sürdürüyor 8 numaralı Kuzguni Yeşil, fark 2 boy kadar. 9 numaralı Göknaz Ece ikincilikte. Daha sonra 2 boy kadar geride dış kulvarda 7 numaralı Taşpınar yarım boy gerisinde içinde dördüncülükte. 4 numaralı Ponçikta 2 boy geride dış kulvarda 1 numaralı Altın Eken içinde 5 numaralı Eşay. 2.5-3 boy kadar geride 3 numaralı Pelit Sırtı, daha sonra 2 boy geride 6 numaralı Efsane Hanım, yine 2 boy geride grubun son sırasında 2 numaralı Aller Gülü ilerliyor. Bu sırayla 1200 metre startlerine ulaşacak kısraklar. Koşunun lideri 8 numaralı Kuzguni Yeşil, fark 2 boy. 9 numaralı Göknaz Ece ikinci sırada. 2 boy kadar geride dış kulvarda 7 numaralı Taşpınar, içinde 4 numaralı Ponçik Tay 4. sırada kendine yer buldu. Daha sonra 1 boy geride dış kulvarda 1 numaralı Altın Eken, bu kısrağın 1 boy gerisinde 5 numaralı Eşay, dış kulvarda 3 numaralı Pelit Sırtı önlere gelmeye çalışıyor. 3 boy kadar geride 6 numaralı Efsane Hanım, yine 3 boy geride 2 numaralı Aller Gülü sırasıyla kısraklar son 800'e girmek üzere. 8 numaralı Kuzguni Yeşil yarışın başından beri liderliğini sürdürüyor. 2 boy gerisinde 9 numaralı Göknaz Ece ikincilikte, hemen dıştan 3.'lüğe 7 numaralı Taşpınar sokuldu. 1.5 boy kadar geride iç kulvarda 4 numaralı Ponçik Tay, dışında 5 numaralı Eşay, onun da yanında 1 numaralı Altın Eken, gerilerinde 6 numaralı Efsane Hanım ve 2 numaralı Aller Gülü ilerliyor. Bu sırayla kısraklar virajı dönüyor. 8 numaralı Kuzguni Yeşil düzeyde 2 boy farklı önde çıktı. Orta kulvardan 7 numaralı Taşpınar'ın, onun yanından 5 numaralı Eşay'ın, dış kulvardan 3 numaralı Pelit Sırtı'nın atakları var. 8 numaralı Kuzguni Yeşil önde, ancak farklar azaldı. Dıştan gelen 5 numaralı Eşay şimdi liderliği almaya çalışıyor. 8 numaralı Kuzguni Yeşil'den şimdi liderliği aldı 5 numaralı Eşay. İkincilikte kaldı 8 numaralı Kuzguni Yeşil. 5 numaralı Eşay son yüze de önde giriyor. Fark 2.5 boy kadar. 5 numaralı Eşay önde ve 5 numaralı Eşay koşuyu kazanıyor. 8 numaralı Kuzguni Yeşil ve 6 numaralı Efsane Hanım ikincilik için aynayı yakın geçtiler. 7 numaralı Taşpınar 4. 3 numaralı Pelis Sırtı da koşudan 5. olarak ayrıldı. 5 numaralı Eşay Nizamettin Demir'le kazandı 4. koşuyu. Müzik
5: Çağatay Çıtlak'la Dört Büyük Gündem devam ediyor.
1: Türkiye'nin spor radyosu Radyo Gol'de Çağatay Çıtlak'la Dört Büyük Gündem programını yavaş yavaş kapatıyoruz. Ama onun öncesinde Abdullah Keleş, Adnan Bayram, Coşkun Parlayan'a çok çok teşekkürler. Yine buradan Instagram Çağatay Hoca adresinde bana mesaj gönderen Ergün Kandemir, Ömer Sandal, Uğur Bey, Serhat, Uğur Çalık, Atakan Yıldız, İbrahim Altın, Nihat Şahin, Ferhat Ünsal, Sedat Aydın, yine bakıyorum Orhan Bey, Ayşe İnci, Yaşar Kut, Ahmet Uslu, Mehmet Gümüş, İltuğ Güler, Uğur Dalkıran, Hüseyin Topçuoğlu, Eyüp Bey, Mustafa Oruçoğlu, Muammer Altın, Emre Karaman, Yunus Balyer, Şerif Kantar, Hakan Bilen, Sedat Uzun, Onur Bey, hepsine çok çok teşekkürler. Yayın için çok teşekkür ederiz demiş Yunus Bey. Ben teşekkür ediyorum. Bizleri dinlediğiniz için, bizimle birlikte olduğunuz için ve her zaman destek verdiğiniz için yarın yine saatler 14'ü gösterdiğinde Türkiye'nin en genç spor radyosu Radyo Gol'de Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem programında görüşmek üzere. Hepinize mutlu, keyifli ve huzurlu bir gün diliyorum efendim. Hoşçakalın.

0: Büyük Gündem sona erdi.
1: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Okuyalım tekrardan.
3: FIFA'nın cezalı oyuncu Forveç
4: çok kolay gösterdi.
2: Penaltıyı gole çevirse Gimareş peki?
4: Farklı bir maç izlerdik bence o zaman. Bence de. Çünkü Norveç'in şöyle bir özelliği var. Baktığında geçiş takımı gibi algılanıyor ama Haaland'ın var olduğu bir takım aslında hiçbir zaman geçiş takımı olmaz. Hani öyle deniyor diğer oyuncularla, Nusa'yla falan filan, ama Norveç hiçbir zaman turnuvada geri düşmedi. Yani geriden gelme challenge'ıyla çok fazla yüzleşmedi.
2: Fransa maçını saymıyoruz zaten. Onu salmıştı.
4: Kategori dışı. Genelde öne geçti ve korudu. Evet. Benim izlediğim kadarıyla. O yüzden ya da elemelerde de öyle geldi. Dünya Kupası ön elemelerinde de öyle. Yani öne geçtiği maçı daha rahat korudu. O momentumu bak, yani Brezilya karşısında geri düşse acaba nasıl olurdu? O ciddi bir soru işareti.
2: Evet, Talant mutlu ama burada Ödegaard'a da omuz falan atmış Neymar.
4: Orada Ödegaard da bence fazla konuşulması gerekiyor.
2: Abi bir haber vardı dün çıkan. Şimdi
4: Haaland'ın tabii gölgesinde kalıyor bazı.
2: Sizin haberini yani değersizleştirmeye çalışmayalım ama abi Galatasaray'ın, yani şimdi haberi yapalım da herkes anlayacaktır şimdi. Galatasaray'ın Ödegaard Galatasaray'ın ikinci ve üçüncü tercih diye bir haber yapıldı Türkiye'de.
4: Güzel bir lüksmüş abi. İkinci, üçüncü tercih.
2: Ya maşallah. Yani.
4: Bizim yani şey Ödegaard, gibi. Brahim Diaz
2: Türkiye'ye geliyor ve ikinci tercih, üçüncü tercih.
4: Bizim Brahim Diaz olayı gibi.
2: Ya Brahim Diaz'dan öte bir şey bence bu.
4: Yani. Tabii. Ama hani orada da yani hani çöp ilan edilecek kadar bir oyuncu değil yani.
2: Ödegaard Türkiye'ye geliyor ama ilk tercih değil maşallah. Abi vallahi tebrik ederim.
4: Gerçekten ya inanılmaz seviyede.
2: İlk tercih abi. Messi falan o zaman. Yani.
4: Öyle öyle, zaten bir arada öyle haberler çıkıyordu biliyorsun.
2: Ya inanılmaz bir şey yani. Ödegaard bir takıma geliyor ve ilk tercih. Ödegaard Real Madrid'e gidiyorum nasıl ilk tercih olur?
4: Abi bazı şeyler, transferler dengeyi tamamen alt üst etti. İşte Osimhen muhabbeti gibi. Osimhen alınınca hani o bedellere çıkınca Alper. Hı-hı. Her transfer her oyuncuyu elde edebiliyor musun?
2: Tabii tabii.
4: İzlenimi alındı ama ben formda olan, Dünya Kupası'nı iyi geçiren, Premier Lig'de oynayan ya da farklı yerlere transfer yapma ihtimali olan vitrin oyuncuların Türkiye'ye gelmesini asla çok zor buluyorum.
2: Bence de. Bence de. Ben de düşündüm. Şimdi Neymar'a yavaş yavaş girelim abi. Denedim. Tam olarak bu statta başlamıştım. Burada da bırakıyorum. Bitti.
4: O da çok.
2: It's over demiş Neymar.
4: Şey oldu.
2: Ben
4: değişik oldu yani başladığı yerde bitirmesi.
2: Ya çok üzgünüm. Çünkü benim jenerasyonumun kahramanlarından biri Neymar. Hatta direkt kahramanı. Ben ortaokula giderken Dünya Kupası Rio 2014 turnuvası başlamıştı. Ve Neymar o dönem bizim için ciddi bir ikondu. Yani çok, yani Messi ve Ronaldo'nun önündeydi bizim için. O yaş grubu için işte 11 yani 11-16 yaş grubunu söyleyeyim o dönem 2014'teki. Bizim için Messi ve Ronaldo'nun önündeydi. Çünkü çok karizmatik. Çok böyle çalım var, bilek hareketleri, ayakkabı, stil, sağdaki stil falan, inanılmaz. O çorapları dizinin üstüne kadar çekmeler falan bizim için acayip bir ikondu Neymar. Hı hı. Onu böyle görmek
4: üzücü tabii.
2: Beni cidden çok üzdü. O golü attıktan sonra ciddi sevindim çünkü bu turnuvada gol atması gerektiğini düşünüyordum onun, veda etse bile.
4: Penaltıyı da çok güzel attı.
2: Ya da penaltıları
4: acayip. Kaleci yani sataştı orada, bir söz diyaloğuna girdi. Seni dedi ki hareket etti, sen istediğin kadar hareket et, ben istediğim yere penaltıyı atarım dedi.
2: Ya yani orada onu bayılttı kaleci evet. Orada yani.
4: Bir de şey, Neymar'la ilgili şu var bir de. Mesela Santos'ta parladığı dönemler Brezilya'da bu adam ne zaman transfer yapacak diye beklediğimiz bir adamdı. Evet. Hani bazı oyuncular olur şu an alınan gibi işte yarım dönem gösterir kendini. Yo,
2: bayağı bağıra bağıra.
4: Evet bu. Yani 2 yıl adam Santos'ta zaten hani herkesin hayran olduğu editleri çıkan bir oyuncuydu. Geç bile oldu transferi.
2: Ligini izleten bir adamdı.
4: Yani tabii ki yani.
2: 18 yaşında Brezilya ligini izletiyordu tüm dünyaya.
4: Ben 3.30'da falan oturup izliyordum Santos maçını.
2: Abi valla dediğim gibi Neymar, biz senden razıyız diye.
4: Evet evet.
2: Ben çocukluğum özel yetenek ve şu anki halim, seni hala çok seviyoruz. O yüzden
4: bir de şey
2: bence
4: gibi,
2: yine bir miras bıraktı futbola. Ama hı-hı, tabii ki Dünya Kupası kazanamamış en büyük Brezilya olarak anılacak.
4: Onun bir de travmalar yaşandı yani o Almanya tabii o turnuvadaki o fark Almanya'nın. Hani o takım içerisinde
2: ama
4: bulunmak.
2: Ama bence ben hala bunun söylediğim şeyin arkasındayım. Eğer Neymar 2004'te o bel sakatlığını Kolombiya maçında geçirmeseydi Almanya maçı ne olursa olsun daha farklı bir maç olacaktı. 7-1'lik maç asla olmayacaktı.
4: Ya, onu geçiyorum. Canım. Ama Almanların da o huyu var zaten. O şeyi yakaladı mı devam etme
2: huyu var. Çünkü o takımın yüzde hücum anlamında özellikle %60-70'i Neymar'dı. Çok acayip bir turnuva geçiriyordu. O maçta olsaydı bence Brezilya bırakın ezilmeyi belki turlamayı bile düşünebilirdi.
4: Ya bir de şey oldu biraz futbolun değişimi, Neymar'ın oyun stili. Yani o da evet. Sanki bir finali hani bu oyuncular artık tamam yaşı da geldi bırakacak zaten ama biraz daha bireysel yetenekler işte rakip eksilten o özel çalımları olan oyuncuların da artık yavaş yavaş dünya futbolundan göç etmeye başladığı dönemler
2: ne yazık
4: gibi.
2: Ki, ne yazık ki çocuklar futbolu nasıl sevecek ben merak ediyorum yani çünkü futbolu biz çocukken çalımlarla işte o bireysel yeteneklerle işte Yogo Bonito'yla şu an o devir bitti tabii tek Yogo Bonito diye bir şey kalmadı.
4: Tabii canım.
2: Ama biz onunla sevmiştik futbolu. İnsanüstü hareketlerle sevmiştik yani her insanın yapamayacağı hareketlerle. Yani ben şu an her insanın yapabileceği hareketleri yani her futbolcunun yapabileceği hareket ayak içi pas ve boş ona koşu. Ya vallahi yaparım ben yani. Şimdi evet. Çocuklar futbolu nasıl sevecek ben merak ediyorum mesela.
4: Çok fiziksel oldu. Mesela Haaland konuşuyoruz işte. Evet. En iyilerden.
2: Mbappe hızlı.
4: Evet o yani hız fizik bunun üzerine gidiyor. Orada da en iyisi olan konuşuluyor. Yani onun dışında da zaten her oyuncu birbirinin kopyası bir hale vardı belirli mevkilerde. O anlamda da futbolu gerçekten hani oturup da yani konsol oyunlarıyla oynayıp sevenler daha çok şu an izlemekten çok.
2: Evet. Ya maalesef.
4: O durum oraya gitti.
2: Yeni nesil yani. Futbolu nasıl sevdireceğiz? Büyük bir soru işareti bence.
4: Her şey tuhaflaştı. Evet. Şu an. Kavramlar değişti. Yani o devrimi net bir şekilde yaşıyoruz.
2: Kutsanuler demiş ki Berk hocam Greenwood için spoiler verdi dediler geldik. Hocam ne zaman iniyor? Dün verdiğin haberler.
4: Spoiler değil aslında da şu her an Fenerbahçe'nin ben bir oyuncu açıklayabileceğini düşünüyorum. Greenwood da olmayabilir bu arada yani şey anlamda. Santrafor transferi de birden açıklanabilir.
2: Ama ben kamuoyu yoklaması tamamen söyleyeceğim. Bunu Fenerbahçe bence Greenwood'u almaya inanılmaz yakın.
4: Ya bir de Atletico Madrid'in bugün Bilgi işte
2: değil tabii ki bu.
4: Kangli'yi
2: evet, iyice yavaş yavaş adım adım geliyor
4: o,
2: gibi.
4: O yani. Transferden çıkması Atletico en büyük rakibiydi. Roma'nın Fenerbahçe'nin verdiği paraları verme aynen. ihtimali yok. Başka bir takımın da ben araştırdığım kadarıyla Greenwood'la bir teması yok. Fenerbahçe maaş konusunda zaten öndeydi. Bir de bonservis bakımından da önde. Çünkü Roma'da benim duyduğum Roma'nın sıkıntısı Manchester United'ın istediği bedel konusu. Orada büyük bir anlaşmazlığı var Roma'nın.
2: Evet.
4: Fenerbahçe'de benim aldığım son bilgi o bedel bedeli vermeye okey. Marsilya'yla birazcık daha indirebilir miyiz pazarlığı var. Ben de bu hafta içerisinde artık transferin bence bitmesini de. Bekliyorum.
2: Çok kısa bir süre içinde bence Fenerbahçe grubumu da alabilir gibi duruyor.
4: Bu arada
2: yani. Kamuoyu yoklaması öyle bende şu
4: Güresi anda. Transferiyle ilgili de son aldığım bilgiler Fenerbahçe'nin o transferden tamamen çekildi uzaklaştığı mi? Yönünde.
2: Oli Watkins'i bire bayağı kaydı gibi sanki.
4: Oli Watkins var. Bir de sürpriz bir isim olacağı konuşuluyor. Henüz ismi çıkmamış. Ben de alamadım bilgi ama farklı bir oyuncuyla da temas olduğu söyleniyor. Oli Watkins'ten bile önde olduğu konuşuluyor hatta. Oli Watkins ikinci.
2: Meksika'nın forveti olabilir mi abi?
4: Kanat oyuncusu mu?
2: Evet.
4: Yok.
2: Yani değil mi?
4: Değil. Tamam. Onu çünkü onun biraz bir de şöyle bir durumu var. O transferde çok tuhaf bir şekilde Çorum FK'ya dayalı bir olay var. Şöyle Batshuayi istiyor evet. Çorum. Kimyones'te
2: Çorum Allah aşkına.
4: Kimyones'te o takım hani Batshuayi Kimyones'in oynadığı takım Batshuayi'ye teklif yapmış. orada şey Kimyones'in gidişini bekliyor Çorum mesela. Ha, orada da öyle bir denklem var. Hep bir transfer yapbozları var.
2: Ya Çorum şu an Meksika'nın
4: yani satılmasın Kimyones'i diye
2: bekliyorsa yok artık.
4: Çünkü yani. Kimyones giderse Batshuayi o takıma gitme ihtimali varmış. Kimyones'in yerine. Böyle bir denklem var orada da tuhaf bir şekilde.
2: İnanılmaz bir şey. Ya ben de bir çok kısa bir haber atmak istedim.
4: Tabii.
2: Bayağıdır bekletiyorum. Yani çok bayağıdır demeyeyim ama uzun zamandır bekliyor aslında. Abi Beşiktaş Dünya Kupası'ndan elenmiş bir ülkenin orta sahasıyla yani Dünya Kupası Beşiktaş.
4: Yeni elenen mi?
2: Yok yeni elenen değil. Beşiktaş ha. Dünya Kupası'nda elenmiş bir orta saha oyuncusunun durumunu sordu. Bu arada oyuncu kontenjan için düşünülüyor.
4: Genç yani.
2: Evet yani şöyle diyelim. Önümüzdeki günlerde girişim olabilir bu oyuncuyla alakalı. Şu an isim verme konusunda biraz tedirginim.
4: Tabii.
2: İsim vermeyeceğim.
4: Teyitle sen ondan sonra.
2: Aynen. Ya teyit değil de daha çok izinle alakalı bir sorun var şu an.
4: O zaman tamam.
2: Oyuncunun ismini biliyorum yani. Dedim ya, Beşiktaş şu anda Dünya Kupası'na elenmiş bir ülkenin
4: genç orta sahasıyla
2: dirsek temasını, yani durumunu sordu. Önümüzdeki günlerde bir girişim olabilir, ismini duyabiliriz.
4: Tarzı nasıl?
2: Tarzı yani şöyle.
4: Çift yönlü mü, defansif
2: biraz
4: mi?
2: Daha yani on numara değil.
4: Onu çift söyleyeyim. Yönlü orta saha.
2: Aynen. On numara değil.
4: Allah, Beşiktaş fena hamleler yapmıyor gibi gözüküyor şu anda. Bu konuşulan transferler tabii resmileşince daha net konuşacağız ama Beşiktaş'ın en azından bir takım bütünlüğünü tekrardan oluşturma, tekrardan o kaliteyi yükseltme anlamında güzel yolda olduğunu düşünüyorum.
2: Bence yerli konusunda da iyi işler çıkardı. Evet,
4: yani Önder Özen'in oraya demek ki etkisini kesinlikle görüyoruz. Abi, çünkü daha düzen içerisinde ilerliyormuş hissine kapılıyorum. En azından ne istendiği belli. Nasıl oyuncu profili bakıldığı belli. Bir oyun inşası var. Evet. Ve ona göre bir teknik direktör seçimi var.
2: Beşiktaş'ta uzun zamandır yaz dönemlerinde bir plan göremiyorduk.
4: Çok rastgele hareket ediyordu.
2: Yani şöyle söyleyeyim ben sana abi. Ağustos'ta başlıyordu. Temmuz ortasında başlıyordu. Ağustos'ta bitiyordu yani transfer Beşiktaş'ta. Para bitiyordu yani, öyle söyleyeyim size daha doğrusu.
4: Eksik kalıyordu sonra, biz içeriden hallederiz falan.
2: Aynen yani. Mesela ilk iki oyuncu şöyle işte, örnek benim attı direkt o transfer döneminden. İlk iki oyuncu Rafa Immobile oluyordu, böyle yüksek perde giriliyordu. Sonra Felix Udokay oluyordu. Tabii. Mesela. Para bitiyordu çünkü.
4: Yama yapılmaya başladı.
2: Hani şöyle söyleyeyim sana, iki transfer sonrası bile düşünülmüyordu. O kadar plansızdı Beşiktaş. Bence Önder Özen'in gelişiyle biraz daha o planla adım adım gitme durumu var şu anda. Yine şu anda hızlı girildi transfer dönemine ama devamı gelecek en azından, onu söyleyebiliriz.
4: Bu arada Alper, hani aslında tamam övülmesi gereken bir konu ama Beşiktaş'ın bunu da yapması gerekiyor zaten. Yani Fenerbahçe'ye ve Galatasaray'a nazaran zaten kadro kalitesini ivedilikle takviye yapması gereken, kalite yükseltmesi gereken takım zaten Beşiktaş. Evet. O yüzden ben Beşiktaş'tan açıkçası böyle hamleler bekliyordum. Önder Özen'le bunun daha düzenli yapılabilmesi, daha tarif edilebilen bir oyun inşası konusu falan daha tabii ki Beşiktaş adına pozitif gözüküyor.
2: Abi şunu söyleyeyim, şimdi yabancı sınırı kalkmalı diyoruz ya.
4: Anıl yazmış.
2: Anıl Aksoy çok değerli benim için. Çok değerli bir isim. Bir yıldız o, Alper Gümez abi, çok teşekkür ederim.
4: Alper maşallah için yani. Çok iyi gidiyor.
2: Sağ ol abi, çok teşekkür ederim. Utanıyorum böyle olunca bu arada. Anıl abiye de çok teşekkür ederim. Beni yani
4: yalnız bırakmadığı için.
2: Yalnız bırakmadığı için teşekkür ederim. Abi şöyle diyeceğim, şimdi yabancı sınırının kalkmasını istiyoruz. Evet, biz bu kuralın yanlış olduğunu söylüyoruz ama şimdi biraz da gerçekçi olmak lazım. Beşiktaş için yararlı bence.
4: Tabii.
2: Çünkü
4: canım.
2: Beşiktaş'ın şu anda 15 yabancı oyuncusu var. Bunların takribi 6'sıyla vedalaşacak. Yani 9'a %100 9'a düşecek.
4: O şeye uyuyor yani.
2: Ya 9'a %100 düşecek o yabancı sayısı.
4: Düşmek zorunda.
2: Evet, yani %100 düşecek bu arada. İşte Raşit Salar, Musruatiler, işte Onanalar falan gidecek. Udokaylar falan. Yani Beşiktaş kaliteli bir 10 yabancı kurma şansı var şu an elinde. Ve Galatasaray'ın da Fenerbahçe'nin de kaliteli 10 yabancıya düşmesi lazım. Çünkü sonuçta Galatasaray'ın bir 10 kişilik bir kemik kadrosu var yabancıda şu anda. Ve o yabancı kadrosu yaş alıyor. Yani geçen sene göre bir yaş daha fazla oluyor. Dediğim gibi Beşiktaş bence 10+4 Beşiktaş için bir şans. Ne olursa olsun, ister çok kötü bir kural olsa da bazı takımlar için şans yaratıyor bu kural. Beşiktaş'ın da makası kapatmak için elinde bir şans var bence şu anda.
4: Şöyle, Fenerbahçe Galatasaray bakımından baktım, zaten Galatasaray'la ilgili çok fazla
2: zaten şey... Bu arada kuralı bu yüzden kötülüyoruz.
4: Evet.
2: Çünkü başarısızlıkta indiriyor. Sen başarı yapsan TFF şunu yapmıyor, herkes yükselsin demiyor. O ben 10+4 yapayım, güçlü olan güçsüze yakınlaşsın diyor yani aslında.
4: Ya şöyle, Galatasaray'la ilgili bir şey konuşmaya gerek yok. Zaten kadro kalitesi belli. Onların ya çok tek tük nokta atış yapacak bence. Yapması gerekiyor. Elindeki yıldızları kaybetmediği sürece. Fenerbahçe'yle ilgili de ben insanların girdiği karamsarlığa biraz karşıyım. O kadar da değil. Fenerbahçe'nin de iyi bir kadrosu olduğunu düşünüyorum. Yani şu an en azından 8-9 tane oyuncu çıkıyor Fenerbahçe'de ilk 11'i yaptığında. İyi, evet. 8-9 oyuncu çıkıyor. Fenerbahçe'nin de eksik o 3 oyuncuyu en azından ilk etapta. İşte Vedat Muriç transferi geldi. Şimdi bir Greenwood artı bir santraforla. Daha sonra işte stoper de geldi, Ake. Zaten o eklemeleri yaptı. Burada aslında biraz Alper, bu kuralı bakış Fenerbahçe ve Galatasaray üzerinde benim anladığım kadarıyla kadroyu nitelikli geliştirme anlamında, evet, bir bakış var. Yoksa zaten bu kurala göre de olsa, olmasa da, bu kural olmasa da o yabancıların çoğundan çıkman lazım. Maaş konusunda seni rahatsız eden isimler var. Ve takım kimyasını da bozuyor bunlar. Yani şans bulamayınca ya da doğru değerlendirilemeyince sıkıntı yaratabilen isimler var. Fenerbahçe özellikle kadro derinliğini arttırması lazım Galatasaray'a göre. Galatasaray'ın da arttırması lazım. O anlamda aslında yabancının bu kuralın biraz daha serbest kalması bekleniyor. Yoksa ellerinde zaten ikisini çok daha, yine de şu an yani Beşiktaş'ın son takviyelerini de dahil et, yine de daha iyi bir kadroları var. Geniş anlamda baktığında, evet, Fenerbahçe'nin de takviye yapacağını falan düşündüğümüzde. O yüzden senin söylediğin mantıklı. Beşiktaş'ın ve Trabzon'un aslında bu kural daha çok işine geliyor. Özellikle Trabzon'un, Beşiktaş'ta o yolda gidiyor. Fenerbahçe ve Galatasaray artık işi biraz daha nitelikli
2: kalite katma
4: yani tarafındalar. Yani yoksa bir şekilde o 11 oyuncu işte o kurala göre olan yabancı sayısı kadar oynatıyorlar aslında. Zaten genel itibariyle.
2: Evet abi, yabancı.
4: Yani sonradan oyuna girme muhabbeti, işte kadroda bulundurma anlamı, rotasyon yapabilme. Bir de Avrupa var ya, yani Avrupa'da evet abi, da güçlü olabilme.
2: Ben Galatasaray Fenerbahçe'nin kaygısını anlayabiliyorum. Şampiyonlar Ligi ile alakalı bir kaygısı var bence o tarafta.
4: Abi bu şeyle, formatla hiçbir Türk takımı eşit yarışamaz.
2: Evet, kesinlikle.
4: Bence yani de. Eğer Şampiyonlar Ligi'nde özellikle diyorum, başarı isteyen, bence UEFA Avrupa Ligi için de geçerli. Bak, Nottingham Forest'ı hep ben örnek veriyorum. Fenerbahçe Nottingham Forest eşleşmesi öncesi Nottingham Forest'ın 3 tane oyuncusu sakatlandı. Herhangi bir statü, herhangi bir problem olmadığı için adamlar o gün, son gün 3 tane oyuncu aldılar. Biz evet, yanlış transfer politikası yaptı Fenerbahçe ama yine de bir santrafor, normal şartlarda sınırsız olsa İnerdi. Bir santrafor alabilirdi.
2: Evet.
4: Yani mesela bu statüler böyle eşit yarışmayı da engelliyor. Sen tabii ki yanlış yapınca bunlarla hiç baş edemiyorsun. Yanlış planlama yapınca. O ayrı tartışma konusu.
2: Evet abi. Bu arada Evra'nın ilginç bir kutlaması varmış. İngiltere ile alakalı galiba. Onu da izleyelim. Ona da değinmiş olalım. Arkadaşlar hazırladıysa. Evet ya, o, bu Evra. Belirtmemiz lazım, Evra bu.
4: Yani. İnanılmaz ya, hiç şey baksam tanımam yani.
2: Evet.
4: Ne hale gelmiş ya. Come on! The fish is alive! The fish is alive! Are you ready for that craziness? That happiness? Oh my god! Go England! Go England! Go England! Coming home! Coming home! Fish and chips! Fish and chips! I'm out!
2: Şey borçlu bayağı.
4: Ne tabii yani hayatı
2: bayağı
4: orada.
2: Bayağı hani arabadan çıkmadı.
4: Hayatı orada geçtiği için evet. Efsaneleştiği takım işte, da orada olduğu için.
2: Belgeselleri de biliyorsun işte bayağı inanılmaz tehlikeli bir mahalleden çıkmış.
4: Tabii.
2: Futbol sayesinde buralara gelmiş bir oyuncu tamamen. Ben Evra'yı severim ama çok şey bazen bazı konularda ya.
4: Keskin mi?
2: Çok keskin. Evet. Yani. O belgesellerden de şimdi referans oluyorum.
4: Evet, evet.
2: Bir tık keskinliği var.
4: Ya o karakteri aslında biraz. Hani bazı insanların da karakteri öyle olabiliyor. O da aslında.
2: Ya bence kaptan şekilde olacak biri değil. Şimdi Ryan Domene orada ama yanlış yapmış. Kaptan olacak biri değil.
4: Evet ya, biraz daha politik birinin, daha nasıl söyleyeyim, ortayı bulan evet birinin kaptan olması her zaman daha iyidir. Çünkü herkesle iletişime geçmesi gerekir. Bazen de bu tip karakterlerin kaptan olması böyle bir her şey kötü giderken aslında isyana da sebebiyet verir. Yani o kötü şeye de isyan etmek önemlidir ya, tepki vermek.
2: Evet.
4: Aslında o anlamda bazen işe yarar ama her zaman genel itibariyle rölantide giden bir şey için de çok işe yaramaz.
2: Bence de. Abi Luis Enrique'nin dileğini rica edeceğim arkadaşlardan. Bence çok doğru bir bakış açısı. Ben de böyle bakıyorum bu arada. Hiç. Evet, Luis Enrique'yi alacağız. Ben de biraz oyuncularla alakalı böyle bakarım.
4: Hı hı.
2: Eğer İspanya Portekiz yenerse 3 oyuncum tatilde olacak, mükemmel. Yani diyor ki Vitinha, João Neves,
4: hem Nuno kendi Mendes, ülkesini de şey yapmış oluyor.
2: Mendes, Neves ve Vitinha hızla dönsün diyor yani. Evet. Tabi İspanya olmasında burada bir payı vardır yani.
4: Tabi yani o onunla da destekliyor dediğim gibi. Mantıklı bir şey istiyor tabi. Kendi
2: ben de bu
4: da
2: kafadayım.
4: Ülkesi için de.
2: Şimdi yalan olmasın, Beşiktaşlıyım.
4: Hı hı.
2: Yani söylemeye gerek yok zaten.
4: Zaten ortada değil
2: ya,
4: mi?
2: Agbodu, oh. İşte ya yani dönün abi. Hızlıca elenelim biz oradan yani. Şimdi ben tabii şimdi Euro 2016 döneminde ben Quaresma'nın ilerlemesini çok istiyordum. Ki kupayı da aldılar zaten.
4: İzlemek büyük keyifti onda ya.
2: Quaresma ilerlesin işte falan çok istiyordum. Nitekim o kadrodan Pepe de geldi Kusanova'dan sonra Beşiktaş'a. Evet. Ne güzel dönem.
4: Güzel bir yazdı.
2: Çıkmışız ya. Ağlayacağım ya.
4: Güzel. Yara Fenerbahçe'de de Beşiktaş'ta da o Portekiz şeyi.
2: Beşiktaş'ta ikinci turda.
4: Sizde evet ikinci turda.
2: Bir turda hani Quaresma, Simao, Almeida, Fernandes dönemi var bizde. O çok yararlı olmadı.
4: O da vardı. Sidney falan vardı. Evet. Ekstra.
2: Bebe falan.
4: Bebe evet.
2: O doğru. Portekizce konuşan bütün herkesi topluyorduk biz.
4: Doğru doğru. Komisyon diyorlardı, ekstra şey gibi geldi. Fazladan.
2: Abi ben de bu kafadayım bu arada. Erken dönsüncüyüm.
4: Ya kulüp takımları tabii ki şu an aslında bütün izleyenlerin, bütün futbol severlerin ilk önceliği aslında baktığımızda. Şimdi kabul edelim ki yani milli takımlar tabii ki herkes kendi milli takımı destekliyor ama kulüp takımları daha bir ön plana çıkıyor. Ben de öyle bakarım. Yani bir an önce gelsin kampta, kampa katılsın. Bir görelim, eksiği var mı, gediği var mı? Evet. Takımın hazırlık maçlarında bir test edelim, rakiplerle oynasın.
2: Fenerbahçe Brahim Diaz'dan yola çıkalım hadi. Şimdi Brahim Diaz Fas'la ilerliyor diyelim. Hı hı. Fransa'yı da elediler. Hadi elemesinler Fransa'yı. Haftaya Fas elendi. Şimdi oyuncu tatile çıkacak.
4: Tabii. Dönmesi, sen elemen
2: kampa
4: var.
2: Kampa gidecek, Real Madrid kampına. Şimdi Mourinho, Mourinho onu beğenecek mi, beğenmeyecek mi, kutmak isteyecek mi, istemeyecek mi? O olay var. Fener'in Fenerbahçe'nin alamama ihtimali var. Yani çok uzun bir süreç var elenmediği takdirde mesela.
4: Ya şöyle Fas'a. Sadece Brahim Diaz'la ilgili net olan şey Real Madrid'den ayrılacağı. Evet. Mourinho istemiyor. Evet. O orası net.
0: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
5: Göksel'in çağrısı araçla ortaya karışık başlıyor.
6: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
7: Mutlu günler sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Ben Göksel'in çağrısı araç. Ortaya karışık programında sizlerle birlikteyiz ve birazdan Eral Pısı da hattımızda olacak. Hem Dünya Kupası'nda hem transfer gündemini konuşmaya devam edeceğiz. La Gazzetta dello Sport'un haberine göre Roma Greenwood'la anlaştı. Roma 45 milyon euro teklif edecek. Marsilya 50 milyon euro istiyor. Mason Greenwood için ligimizle de adı anılan bir isimdi. Özellikle Fenerbahçe ile ama Roma'ya yakın gözüküyor. Sıcak gelişmeyi sizlerle paylaşalım. Ve yavaş yavaş Dünya Kupası'na doğru dönelim. Dünya Kupası'nda dün Cristiano Ronaldo veda etti. 90+1'de gelen gol İspanya'da Mikel Merino sahneye çıktı ve tek golle İspanya yoluna devam eden taraf olurken Amerika Birleşik Devletleri Belçika mücadelesinde de Belçika 4-1 kazanan taraf oldu. Balogun kararı sonrasında gerçekten neredeyse tüm dünya Belçika'yı destekliyordu ve Belçika'da bir hayli daha istekliydi bu karşılaşmada. 9. dakikada Charles de Ketelaere'nin attığı gol Belçika'yı 1-0 öne geçirdi. 31. dakikada Malik Tilman frikikten attığı golle skoru eşitledi. Sonrasında 33. dakikada 2 dakika sonra yeniden Charles de Ketelaere sahneye çıktı ve 2-1'e getirdi skoru. Kaleci Matt Freese'in yaptığı hata sonucunda Fanaken 57. dakikada 3-1'e getirdi skoru ve son sözü ise Romelu Lukaku söyledi. 90+3'te attığı golle 4-1 kazanan taraf Belçika oldu Amerika Birleşik Devletleri karşısında ve bugün de artık son 16 turunun son 2 mücadelesi Arjantin Mısır'la karşı karşıya gelecek saat 19'da yaklaşık 2,5 saat sonra bu mücadele ve 23'te İsviçre Kolombiya ile karşı karşıya gelecek. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde birinci eleme turu mücadeleleri de başlıyor. Saat 19'da 4 karşılaşma var. Sabah The New Saints, Kauno Jalgiris Drita, Ararat Armenia, Riga ve Lincoln Red Imes Inter Club karşılaşmaları saat 19'da. Saat 20'de ise Vardar Kupskopyo ile karşı karşıya geliyor. 20.30'da Floriana Shamrock Rovers ile karşılaşırken 21.30'da iki mücadele bizleri bekliyor. Trefiori ve Larne karşılaşıyor. Banja Luka da Levski Sofia'yı ağırlıyor. 21.45'te Klaksvik Ater Bisen ile karşılaşıyor. 22'de ise Vikingur ve Yuri karşı karşıya gelecek. UEFA Konferans Ligi 1. eleme turu mücadelelerinde ise 20.15'te Strassen La Florita ile karşı karşıya gelirken Elba Sani Batya Borisov mücadelesi de saat 21'de gerçekleşecek sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Birazdan Eral Pısı hatımızda olacak. 0212-273-10'dan sizler de mesajlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri, Hüseyin Mecit bizimle birlikte yayınlar diyor. İspanya'nın Portekiz'i yendiği maçı izledin mi demiş. İzledim evet, yani iyi bir maç ama Portekiz'den pek beklediğimi alamadığım bir maç. Eral Pısı da hattımızda, kendisine de soracağız tabii ki. Eral, hoş geldin.
8: Merhaba Gökçen'in, tekrardan hoş bulduk.
7: Dünya Kupası'nda artık son 16 mücadelelerinin de yavaş yavaş sonuna geliyoruz ve dün Cristiano Ronaldo turnuvaya veda etti. Portekiz İspanya karşısında 90+1'de Merino'nun kaydettiği gol sonrasında turnuvadan elendi. İspanya yoluna devam ediyor. Nasıl değerlendiriyorsun karşılaşmayı? Yani bir yerde efektif başlayan bir Portekiz vardı ama sonrasında yani Portekiz'in o kadrosu şu oyuna döndü herhalde. Uzatmalara gitsin, hatta mümkünse penaltılara gitsin, bir şekilde İspanya'yı eleyelim. Bunu kabullenmişlik olunca da İspanya cezayı kesen taraf oldu. Nasıl değerlendiriyorsun karşılaşmayı?
8: Evet, senin de söylediğin gibi Portekiz karşılaşmaya aslında hızlı başlama çabasındaydı. Ancak o ilk dakikalarda golü bulamadıktan sonra ritmi bir nebze olsun düştü Portekiz'in. Ardından maçın özellikle ikinci yarısı çok rölantiye girdi. Yani çok, yani kağıt üzerine sıkıcı bir karşılaşmaydı bana kalırsa. Yani o yüzden de futbol anlamında da çok fazla bir şey konuşmamızın zor olduğu bir karşılaşma. Ben daha zevkli bir karşılaşma bekliyordum bu iki takımın çarpışmasından. Senin de söylediğin gibi Ronaldo'nun artık son Dünya Kupası karşılaşması oldu. Belki de milli takım kariyerinde noktalayacaktır. Yani önümüzde bir Euro turnuvası var. 2028 yılında Ronaldo'nun oraya gidip gitmeyeceği de şu an için belli olan bir durum değil. Ama baktığımız zaman Portekiz adına büyük bir başarısızlık bana kalırsa. Çünkü yani hiç şu bahanelerin arkasına sığınılmaması gerekiyor. Kadro kötüydü falan gibisinden. Ya burada 10 sene öncenin Portekiz'i de yok yani. Yani Euro 2016'yı alan Portekiz'le şimdiki Portekiz'i karşılaştıralım. Ya o takımda gerçekten bir tane yıldız, 10 tane asker vardı neredeyse. Burada savunma oyuncuları, Pepe'yi falan dışarıda bırakırsak. Ancak şimdiki Portekiz'e baktığımız zaman yani en iyi orta saha kurgusu belki de dünya genelinde Vitinha ve João Neves'e sahip olan takım. Ya bu takımda yedeklerden Rafael Leao, Bernardo Silva gibi isimler girdi. O yüzden de burada Portekiz adına büyük bir başarısızlıktan bahsedebiliriz bana kalırsa. Ki yani bu benim tabii ki de kendi yorumum. Fransa'dan sonra bana kalırsa Dünya Kupası'ndaki kağıt üzerindeki en güçlü, en kadro kalitesi iyi olan takım da Portekiz'de. Yani o yüzden de burada belli başlı bir başarısızlık var ki Roberto Martinez de maçın ardından zaten istifa etti ki olması gereken de budur bence. Çünkü ya bu Portekiz milli takımının en azından bir yarı final görmesi gerekirdi. Ha tabii ki de burada turnuvanın en büyük favorilerinden birisi İspanya ile karşılaştılar bu turda. Bu da bence kendileri adına büyük bir eksi yazdı. Ki karşılaşmadan da mağlup ayrılan taraf kendileri oldu. Ama dediğim gibi burada asla Portekiz'in kadrosunun yetersiz olduğunu düşünmüyorum. Çünkü yani hem yedekler hem de ilk 11 kalitesi olarak az önce de bahsettiğim gibi bu turnuvanın favorisi olmaya yetecek bir kadroya sahip bir takımda Portekiz. Özellikle bu da João Neves ve Vitinha'ya dikkat çekmiştir. Bence korkunç bir turnuva geçirdiler turnuvanın başından beri. Yani o PSG'deki uyumu bence burada sahaya yansıtamadılar. Benim de aklıma direkt olarak şu geldi. Yani demek ki bu oyuncular mı bu kadar iyi değildi de burada Luis Enrique'nin sistemi mi acaba bu oyuncuları değerli kılan etken oldu? Ya benim de bu karşılaşmadan sonra ilk aklıma gelen şey bu orta saha kurgusunun Paris Saint Germain'de bu kadar iyiyken milli takımlar düzeyinde neden bu kadar geriye gittiği?
7: Tabii yani Ronaldo'yu da bir parantez açmak lazım. O da takımdan farklı bir performans göstermedi. Yani her ne kadar Özbekistan maçında geri döndüğünü söylese de bence pek efektif bir turnuva geçiremedi. Özellikle en yakın rakibi Messi'ye karşı kıyasladığımızda. Yani Messi için ne kadar övgü dolu sözler söylüyorsak, takıma kattıklarından bahsediyorsak, tam tersini Ronaldo için söyleyebiliriz herhalde. Ki maç sonrasındaki açıklamaları da bence fiyaskoydu. Yine aynı şeye değindi. 3 kupa kazandırdım, ben yaptım. Ben Portekiz'e 3 kupa kazandırdım. İşte hatta Euro 2016 Dünya Kupası ile eşdeğer. Eşdeğer falan değil. Diğer 2 kupa da Uluslar Ligi kupası. Ya Uluslar Ligi'nin nasıl hayatımıza girdiğini hepimiz biliyoruz. Hazırlık maçları yerine bir şey koyalım diye geldi.
8: Evet ya, burada Uluslar Ligi'nin ya herhangi bir sportif gerçekliği olduğunu düşünmüyorum. Ki sen daha önce çok güzel bir noktaya değindin. Maçın sonrasında yaptığı açıklamalarda yine o Ronaldo egosunu bizlere gösterdi. Ya gerçekten çok kompleksli bir oyuncu Ronaldo. Bunu bence bir kez daha gördük ve belki de son kez gördük yani milli takımlar düzeyinde. Ya burada tamamen Messi kompleksinden dolayı zaten bu noktaya gelmiş bir isim Ronaldo. Yani maçlara baktığım zaman ya bu maçta 90 dakika oynaması falan ya fiyasko bir durum Göksel'in yani. Yani bana kalırsa 60-65'te normal bir oyuncu olsa çıkması gereken bir isim Ronaldo. Ama burada Messi bu kadar gol attı, ona yetişmem lazım kompleksinden sadece. Neredeyse bütün maçlarda sahada kalmaya çalışan bir Ronaldo gördük ve yani Ronaldo'nun normal şartlarda ilk 11 bile başlamaması lazımdı bana kalırsa. Yani sen de az önce bir noktaya değindin, Özbekistan karşısında geri döndüm gibisinden bir işarette bulunmuştu attığı golün ardından ama tekrar geri gittin o zaman abicim. Yani nerede geldin, yani biz niye görmedik seni? Yani korkunç bir turnuva geçirdi hem bireysel anlamında hem de Portekiz anlamında ve burada sorumluluğu da üstüne almıyor. Yani sen bu takımın kaptanısın, sen bu takımın bir numaralı yıldızısın, her ne kadar yaşın artık 40'a dayanmış olsa da, ama yani burada şapkanı önüne alman gerekirken bu takımı bu hale ben getirdim, benim sayemde işte Euro'yu kazandık, iki kere ulusları kazandık gibisinden açıklamalar yapmak ya tamamen bence kendi karakterini eksi yazan durumlar Göksel. Ya bu kadar komplekste artık kariyerinin sonundaki bir futbolcu için bana çok mantıklı gelmiyor. Tabii ki burada Ronaldo'cu dinleyicilerimiz bana kızabilirler bu açıklamadan dolayı. Ama dediğim gibi burada birazcık Messi kompleksi artık kendisini bitirmiş durumda. Yani Messi'nin başarıları yüzünden özellikle aldığı Dünya Kupası'nın ardından bunu kendisine bir takıntı haline getirmesi ve bu başarıya ulaşamadıktan sonra da tamamen umursamaz tavırlar sergilenmesi, ki yani şu anda herhalde bu turnuva öncesinde de herhalde hayatındaki en büyük beklenti bu kupayı kazanmaktır kendisinin. Ama gel görelim ki burada bir başarısızlık var ve kamuoyuna tamamen yani kendisiyle çelişen açıklamalar yapıyor.
7: İspanya tarafı için nasıl değerlendirirsin? Onlar da özellikle Lamine Yamal kanadında Nuno Mendes varken pek üretemediler ki Nuno Mendes'in sakatlığı İspanya'nın büyük bir şansı oldu gerçekten. 90+1'de gelen golle bir üst tura atlarını yazdırdılar.
8: Ya burada Nuno Mendes'e hakikaten bir ayrı parantez açmamız gerekiyor. İnanılmaz bir savunma performansı sergiledi sakatlanıp oyundan çıkana kadar, ki burada aslında İspanya adına da karşılaşmanın kırılma noktası Nuno Mendes'in sakatlığı oldu bana kalırsa. Özellikle onun sakatlığına kadarki süreçte etkisiz bir Lamine Yamal ve İspanya vardı. Ama burada Nuno Mendes çıktıktan sonra oraya Nelson Semedo'yu devşirdi. Fenerbahçe'den hatırladığımız bir isim Nelson Semedo. Sağ bekken burada sol bek oynadı karşılaşmanın son dakikalarında. Ama bana kalırsa burada yeterli performansı verdiğini söyleyemeyiz. Burada oyuna Semedo'nun girmesi birazcık İspanya adına işleri değiştiren hamle oldu diyebiliriz bana kalırsa. Burada Merino da oyuna sonradan giren bir isimdi ki aslında ilk yarıda Oyarzabal'la da benzer bir pozisyondan yararlanamamıştı İspanya, hatırlayacaksın sen de. Karşı karşıya pozisyondan yararlanamamıştı ki o pozisyonun offside olup olamayacağı konuşuluyor. Yani çok milimler vardı arada ama burada oyuna ikinci yarıda dahil olan Merino maça noktayı koymayı başardı. Ki burada uzatmaya gitse ya belki de burada Portekiz'in yararına olacaktı. Sen de konuşmamızın başında bahsetmiştin bu durumdan, ancak son dakikalarda gelen gol tabii ki de Portekiz'i moral motivasyon anlamında ciddi derecede düşürdü ki özellikle karşılaşmanın ikinci yarısına bakarsak da yani sönük bir Portekiz performansı vardı bana kalırsa. Yani üst tura çıkmayı hak eden bir performanstan uzak bir görüntü sergilemişlerdi. Bunun sonucunda da İspanya zaten tur atlamayı başaran ekip oldu.
7: Günün bir diğer karşılaşması da ABD ve Belçika arasındaydı. Yani ABD'de Balogun kararı sonrasında gerçekten neredeyse bütün dünya Belçika'yı destekledi. Belçika'nın da özel olarak bu karşılaşmaya daha bilenmiş çıktığını gördük. Özellikle Charles de Ketelare, hatta tüm oyuncular, Lukaku sonradan girdi, o da attı. 4-1'lik bir hezimet yaşattı Amerika Birleşik Devletleri karşısında Belçika.
8: Evet, aslında bu karşılaşma öncesinde FIFA'nın verdiği kararla zaten burada Amerika Birleşik Devletleri takımı da bütün dünyanın tepkisini çekmişti ki yani futbol tarihinde olmayan bir karar verildi burada Göksel'in. Yani kırmızı kart gören bir oyuncu bir sonraki karşılaşmaya 11 başladı. Ya bu bile aslında skandalın ne seviye olduğunu bizlere sergiliyor. O yüzden de yani burada bütün dünya aslında Amerika dışında Belçika'yı desteklemişti ki Belçika'da karşılaşmadan çok üstün bir skorla ayrılan taraf oldu. Burada tabiri caizse Amerika'yı kolay gösterdiler. Yani burada tabii ki de savunma hatalarından bahsedebiliriz Amerika'nın, özellikle yenilen 3. gol. Yani burada artık fişi çeken gol olmuştu Faneke'nin attığı gol. Kaleci Fritz'in büyük hatası vardı. Onun dışında Trossard'a bence ayrı bir parantez açmamız gerekiyor. Belki de bir sonraki konuşmamızda Beşiktaş'ın oyuncusu olarak bahsedeceğiz kendisinden. Hakikaten inanılmaz bir turnuva geçiriyor ki şimdiye kadar Turnuvanın bu safhalarına da 2 gol 3 asistle geldi. Ya hakikaten de turnuvada MVP olabilecek performanslardan birisini sergiliyor. Yani umarım bu transfer sonuçlanır bu arada. Yani Trossard'ın performansından sonra araya giren takımlar olmaz. Yani benim de en büyük korkum bu şu an için. Yani hakikaten Trossard'ı Beşiktaş formasıyla ligimizde izlemek istiyorum. Dün akşamki performansından sonra da ya bu adam 31 yaşında olsa da hala diri bir şekilde gelecek. Bunu net bir şekilde bizlere gösterdi. Yani onun dışında De Ketelaere inanılmaz bir performans sergiledi. Attığı 2 golle beraber burada galibiyeti getiren isimlerin başını çekti bana kalırsa Belçika'da. Ya Belçika iyi bir takım aslında Gökçen, ama Belçika'dan her zaman, yani bunu 2014'ten beri duyuyoruz, işte Belçika'nın altın jenerasyonu, Belçika'nın altın jenerasyonu, 14'te geliyoruz, 18'de geliyoruz. Ya bir türlü gelememişti ki aslında bu turnuvada da kendilerinden çok fazla bir beklenti yoktu. O altın jenerasyon olarak adlandırdığım jenerasyonu da az çok kaybetmeye başlamışlardı. Artık Lukaku yaşlandı, kaleci Courtois yaşlandı, Hazard bırakalı yıllar oldu. Ama alttan gelen isimlere baktığımız zaman şu an daha takım olmuş bir takım görüyoruz Belçika'dan. Yani turnuvanın favorisi midir? Kesinlikle değildir. Ama ilerleyebilecekleri yere kadar bence ilerlediler. Bundan sonraki turda artık İspanya ile karşılaşacaklar. İspanya'ya geçerler mi? Ben çok fazla ihtimal vermiyorum. Hayır, tabii bu ki bu arada... turnuvada her karşılaşmada gördük bunu. Sürprizlere açık bir turnuva. Yani burada Demokratik Kongo az kalsın İngiltere'ye gelecekti ilk 75 dakikaya bakarsak. Öte yandan Yeşilburun Adaları'na bakıyoruz. Karşılaşmayı neredeyse penaltılara taşıyacaklardı son şampiyon karşısında. O yüzden hiçbir şey için asla asla diyemiyorum. Ama baktığımız anda da Belçika adına yani turnuvanın burasına kadar gelmek de bir başarıdır bence.
7: Kesinlikle aynı fikirdeyim. Bir başka karşılaşma yine turnuvanın en keyifli mücadelelerinden birisi. Meksika-İngiltere karşılaşması. 3-2'lik İngiltere üstünlüğü. Meksika Azteca'da bir hayli zorladı İngiltere'yi ama bir türlü 3. golü bulamadı. Nasıl değerlendiriyorsun?
8: Evet, Meksika aslında turnuvanın bu safhasına kadar çok iyi bir şekilde ilerlemişti Göksel'in, ki İngiltere karşılaşmasına kadar da gol yememiş bir Meksika'dan bahsediyoruz. O da karşılaşmanın ardından teknik direktörler istifa etti. Ya ben buna çok fazla bir anlam veremedim. Yani Meksika'dan beklentiler neydi bu turnuvada? Yani turnuvayı kazanması mı bekleniyordu Meksika'nın ki bu adam istifa ediyor? Yani çok fazla anlam veremedim buna, ki Meksika'da İngiltere karşısına gelene kadar aslında iyi bir turnuva geçirmişlerdi. Az önce de belirttiğim gibi buraya kadar gol yemeden gelmişlerdi ki ya bu da bence kendileri adına büyük bir başarıdır. Meksika her zaman zaten ya grup aşamasında elenir ya da 1-2 tur attılar üst turlara. Yani kendilerinden ne gibi bir başarı bekleniyordu da hocaları istifa etti. Buna çok fazla anlam veremedim. Ya karşılaşmaya bakacak olursak Jude Bellingham'ı burada bence ayrı bir parantez açmamız gerekiyor. İlk yarıda attığı 2 golle beraber burada zaten skor üstünlüğünü sağlamıştı kendi milli takımı adına. Tabii ki burada Meksika'da cevaplar vermeye çalıştı özellikle Simeone'yle beraber, ancak Harry Kane'in attığı penaltı golüyle de artık karşılaşmaya nokta koydu diyebiliriz İngiltere. Tabii burada Raul Jimenez'in golüyle beraber yine bir karşılık verdiler, ama burada skor eşitliğini sağlayamayınca Meksika, ki İngiltere'nin çok dezavantajlı olduğu bir karşılaşmaydı. Azteca stadyumu, yani burada rakım olarak çok yüksek bir stadyum, o yüzden de burada o coğrafyada oynamaya alışık olmayan insanların, özellikle yani sahada futbol oynamayı bırak nefes alışverişinin bile çok fazla değiştiği, yani ciğerlere havanın çok ters bir şekilde geldiği bir stadyum. O yüzden de yani buraya alışık değilseniz bu tip koşullarda çok fazla zorlanırsınız. O yüzden de İngiltere çok fazla handikaplı bir şekilde gelmişti buraya. Ama karşılaşmadan galip ayrılmayı başardılar, ki İngiltere'de bence önceki turda çok fazla zorlanmıştı Demokratik Kongo karşısında, ama Meksika karşısında bu kadar zorlandıklarını söylememiz bence güç. Tabii ki de burada Meksika'da dişli bir rakipti, Demokratik Kongo'ya göre daha güçlü bir ekipti, ama İngiltere günün sonunda üst tura çıkmayı başaran taraf oldu Göksel'in.
7: Ve bir diğer mücadelede de Neymar'ın vedası vardı. Brezilya-Norveç mücadelesi, Haaland'ın yine yıldızlaştığı bir karşılaşma. Son dakikalarda gelen 3 gol ve 2-1'lik Norveç turu. Brezilya veda ediyor, Norveç devam ediyor.
8: Evet, aslında Brezilya'dan çok fazla bir beklenti yoktu bu turnuva nezdinde. Yani bundan 15-20 sene önce gördüğümüz Brezilya'dan çok uzak bir Brezilya var zaten şu anki konumları itibariyle, ki Burada Norveç'te kendilerine zaten diş getiren ekip oldu. Yani ilk 70-75 dakikaya bakarsak aslında iki takım adına da öne geçme fırsatları olan bir karşılaşmaydı ki yani benim çok fazla anlam veremediğim bir şey oldu. Ya penaltıyı neden Bruno Guimaraes attı? Yani buna çok fazla anlam verememiştim karşılaşma içerisinde. Bilmiyorum sen nasıl değerlendirirsin bu durumu ama yani bence Vinicius Junior atmalıydı ki Bruno Guimaraes de zaten penaltıdan yararlanamadı. Burada onun da etkisiyle bence oyuncular ciddi derecede demoralize oldu ve Norveç savunmasını geçmekte çok fazla zorlandı karşılaşma genelinde Brezilya. Ya burada tabii ki Brezilya adına Neymar'ın gol atarak veda etmesi bir etken. Yani en azından burada Neymar iyi bir şekilde anılarak milli takım kariyerini noktaladı. Ama ya Göksel Neymar karşılaşmanın yanlış hatırlamıyorsam 60-65. Dakikada civarında oyuna girdi. Yani bu adamı siz yani sahaya kurtarıcı olarak atıyorsunuz ama Neymar tamamen bitmiş bir vaziyetteydi bana kalırsa. Yani burada Norveç savunmasını geçmekte çok güçlük çekti artık. Yani ayakları, dizleri, yani 10 sene önceki Neymar'dan eser yok burada. O yüzden de bence burada Ancelotti'nin çok büyük bir hatası var. Ha baktığımız anda çok fazla hamle şansı var mıydı Ancelotti'nin? Yani farklı bir hamle yapabilir miydi? Onu da düşünüyorum. Yani değişik hamleler yapılabilirdi bana kalırsa ama yani bilmiyorum Neymar'ı burada sahaya kurtarıcı olarak atmanız ne kadar doğru bu tartışılır ki ya karşılaşmadan da zaten Norveç'in galip ayrılması burada bize az çok cevabı da veriyor. Ya öte yandan Haaland'ı konuşmamız lazım bana kalırsa. Hakikaten inanılmaz iki gol attı. Biri kafayla, diğeri de ceza sahası dışından çok düzgün bir vuruşla kalecinin ulaşamayacağı köşeye. Ya hakikaten ilk Dünya Kupası olmasına rağmen kendisine şapka çıkartmamız gerekiyor. Burada Mbappe ve Messi ile beraber turnuvanın gol krallığında zirveye oynayan bir ismi kendisi zaten. Ya hakikaten de çok iyi bir turnuva geçiriyor. Norveç'ten bu kadar beklenti var mıydı? Ya bana kalırsa yoktu. Bu evreye kadar gelmese de Norveç adına yine başarılı bir turnuva geçirmiş olurlardı. Şimdi çeyrek finalde İngiltere ile karşılaşacaklar. Evet, İngiltere az önce de bahsettiğimiz gibi kadro olarak güçlü bir ekip ama burada çok iyi bir sistem takımı var. Yani burada Norveç'te bir sürpriz yaparsa İngiltere karşısında benim için asla sürpriz olmaz.
7: Bir diğer tarafta da Fas yoluna devam etti. Kanada karşısında kazanan taraf oldu 3-0'la. Nasıl değerlendiriyorsun Fas'ın ilerleyişini?
8: Ya ben Fas'ın turu geçmesini bekliyordum aslında ama yani ev sahibi ülkelerden birisinin de bu kadar silik bir performans göstermesini beklemiyordum. Evet, burada Fas zaten bir önceki Dünya Kupası'nda sürpriz ekibiydi. Artık buraya sürpriz olarak gelmiyorlar. Yani oturmuş bir kadroları, oturmuş bir düzenleri var ki ya hakikaten de iyi oyunculara sahip bir milli takım burada. Yani Unai'nin performansına bakınca hakikaten de iyi bir transfer yapacağını düşünürüz ama baktığımızda 2022'de de bu oyuncu böyle oynuyordu ama kulüp performansı son 4 senedir silik olan bir isim. O yüzden de burada Fas'ın yani burada kendi kadro kalitesini çok iyi bir şekilde işlediğini söyleyebiliriz aslında. Onun dışında dediğim gibi yani Kanada benim için birazcık hayal kırıklığı oldu. Yani bu karşılaşma her ne kadar Fas galibiyeti beklesem de yani en azından birazcık diş geçirmelerini beklerdim. Yani 3-0 gibi net skorla sahadan ayrılmaları tabii ki de kendi evlerinde düzenlenen bir Dünya Kupası'nda hayal kırıklığı oldu benim adıma. Ama yani dediğim gibi Fas zaten buraya favori olarak gelmişti. Bir önceki turda da Hollanda'yı geçerek geldiler. Yani yollarına devam ediyorlar buradaki. Yani burada benim aklıma hep şu ihtimal geliyor. Yani Lamine Yamal bu milli takımı seçseydi ya hakikaten de belki de kupaya uzanabilecek düzeyde bir milli takım olabilirdi Fas.

0: Yani enteresan bir maç ortada bizi bekliyor ve bugünün karşılaşmaları, iki karşılaşma kaldı artık ve o karşılaşmalarla birlikte son 16'yı tamamlayacağız. İlk olarak Arjantin ve Mısır karşı karşıya, bir tarafta Messi, diğer tarafta Salah. Nasıl değerlendiriyorsun?
1: Evet, burada Arjantin son karşılaşmasında ciddi derecede zorlanarak geldi buraya. Yeşilburun Adaları karşısında uzatmalarda galip gelmeyi bilmişlerdi. Bir yorgunluk var takım içerisinde ama öte yandan Mısır'a da baktığımız zaman Mısır da yine uzatmaları oynadı ve penaltılar sonunda Avustralya'ya karşı üstünü kurmayı sağlamıştı. O yüzden burada iki takımın da bu karşılaşmaya yorgun olarak çıkacağını varsayabiliriz. Yani tabii ki de burada son dünya şampiyonu Arjantin'i ben bir adım önde görüyorum. Hatta bir değil, 2-3 adım bile diyebiliriz buna. Çünkü ondan dolayı yani Mısır'ın çok fazla hücum silahı yok. Burada Omar Marmuş ve Muhammed Salah'ın da son karşılaşma olan Avustralya karşısında da yani çok fazla etki gösterememesi, ki ya Omar Marmuş bana kalırsa son karşılaşmanın en kötü ismiydi Mısır adına. Yani burada kendi oyuncularının bu formsuzluğu bence Arjantin adına büyük bir avantaj olacaktır diye düşünüyorum. Ya ben burada Arjantin'in Mısır karşısında bir önceki eşleşme kadar zorlanacağını düşünmüyorum. Daha kolay bir karşılaşma geçecektir bugün. Ve ardından da çeyrek finale kalan tarafın Arjantin olacağını düşünüyorum Göksel'im.
0: Ve bir diğer karşılaşmada da Kolombiya İsviçre ile karşı karşıya gelecek. Keyifli bir mücadele olacak gibi orada da.
1: Kesinlikle keyifli bir mücadele olacak ki ya bu turnuvada benim izlemekten en keyif aldığım takımların başını çekiyor Kolombiya. Ya hakikaten de özellikle hücum anlamında çeşitliliği bol ve hakikaten izlerken çok keyif veren bir takım Kolombiya. Ama İsviçre'ye de baktığımız zaman buraya yenilgisiz geldiler. Yani evet, bir önceki turda Cezayir gibi nispeten kağıt üzerinde kolay bir rakibi eleyerek geldiler buraya. Kolombiya bence kendileri adına bu turnuvadaki en zorlu eşleşme olacaktır. Çünkü grup aşamalarına baktığımız zaman yine Kolombiya seviyesinde bir takım olmadığını görüyoruz İsviçre'nin. O yüzden de bence Murat Yakın ve öğrenciler adına da bu turnuvanın en büyük sınavı olacak bu karşılaşma. Yani savunma anlamında iyi bir takım İsviçre. Öte yandan baktığımız anda da Kolombiya hücum anlamında iyi bir takım. Ya burada bir savunma takımı ve hücum takımının karşılaşması, hakikaten ben merakla bekliyorum ama dediğim gibi bence bu turdan da Kolombiya tur atlayan ekip olacaktır.
0: Ve bir diğer yanda da tabii transfer süreci, sıcak bir gelişme var herhalde. Greenwood konusunda Roma bayağı bir ilerleme kat etmiş.
1: Evet, iki gün öncesine bakarsak Fenerbahçe medyasında bu transferin bittiği gözüyle bakılıyordu. Ancak burada daha sonrasında Fenerbahçe resmi hesabından da bir yalanlama geldi. Şu anda Fransa'da herhangi bir transfer komitemiz yok. Basında çıkan haberlere itibar etmeyin diye. Ya bence burada çıkan haberler bu transfer sürecine zarar verdi Göksel'in. Yani nasıl Nathan Ake'de olduğu gibi burada bence gizli bir şekilde bitirmek istiyordu Fenerbahçe yönetimi. Basına yansıyınca bence burada oyuncunun fiyatına da etki ettiğini düşünüyorum. Burada Hakan Safi'nin başkan seçilmeden önceki vaatlerinden birisiydi ki Aziz Yıldırım yönetimi de burada demek ki oyuncuyu beğeniyor ki kendileri de bir transfer tasarrufunda bulundular. Ama şu an itibariyle bakarsak yani Fenerbahçe'nin önde olan bir ekip var. Bu da Roma. Yani şu an itibariyle oyuncu Roma'ya gidecek gibi duruyor ama yani transfer durumlarında hemen her şey değişebilir. Yani Fenerbahçe'nin de özellikle medyada bu kadar ismi geçmişken ve Fenerbahçe taraftarı bu kadar istiyorken ya kolay vazgeçeceğini düşünmüyorum ama maliyetler çok yüksek olacak bence ya. Yani neredeyse bir Osimhen seviyesine çıkabilir burada maliyetler. Zaten oyuncuya verilecek maaşın çift hanelerde olacağı konuşuluyor. Burada Marsilya'nın beklentisi zaten 50 milyon euro. Burada Manchester United'a da bir %50 bonservis bedeli ödeyecek zaten Marsilya. O yüzden de burada indirim yapmak istemiyor oyuncu konusunda. Transferi de yokuşa süren en büyük etken şu anda zaten o %50 pay meselesi.
0: Peki bir diğer tarafta da bugün şaşırtan bir gelişme gerçekten. Çorum Futbol Kulübü ile alakalı. Aubameyang artık Çorum Futbol Kulübü ile anlaşmaya yakın.
1: Ya müthiş bir transfer yani. Tek kelimeyle müthiş bir transfer. Ya burada oyuncu yaşlıydı falan muhabbetine hiç girmek istemiyorum. Direkt olarak ligimize etki edebilecek seviyede bir oyuncu. Yani bence Çorum adına çok büyük bir iş. Aubameyang'ı Türkiye'ye getirebilmek. Ya burada Aubameyang'ı 3 büyükler ya da Trabzonspor alsaydı burada herkes övüyordu bütün kamuoyunda. Yani o Aubameyang Türkiye'ye geldi, en az 20 golü var diye. Ben Balotelli'nin Adana Demirspor'daki ilk dönemine

0: benzetiyorum aslında. Yani o tarzda bir transfer oldu bence ki yani sahaya vereceği katkı da bence yine benzer olacaktır Aubameyang'ın. Ya burada 15-20 gol arasında atarsa herhalde kimse şaşırmaz diye umut ediyorum. Ya umarım kafasında futbolu bitirmemiştir tam anlamıyla. Çünkü yani son Marsilya dönemine bakarsak yine Çorum'u taşıyabilecek istatistiklere sahip bir performans sergilemişti ki zaten ya isim olarak da Türkiye'ye gelmiş en büyük forvetlerden birisidir bana kalırsa Aubameyang ismi. Ya bence her türlü katkı sağlayacaktır Göksel'in. Bizim ligimizde her zaman iş yapabilecek türden bir isim.
1: Kesinlikle katılıyorum. Gerçekten heyecan verici bir transfer. Az önce Beşiktaş'ta Trossard konusundan bahsettik. Tabii Nübel de sıcak isimlerden birisi. Beşiktaş'taki süreci nasıl değerlendirirsin?
0: Evet, Nübel bu akşam itibariyle artık İstanbul'da olacak ve yarın sabah da sağlık kontrolünden geçecek. Kulüpte resmi açıklamayı yaptı, hatta yedeği olarak da Başakşehir Kulübü'nden Doğan Alemdar kadroya dahil edildi. Bu da demektir ki Ersin Destanoğlu yeni sezonda Beşiktaş forması giymeyecek. Ya Beşiktaş aynı gün içerisinde hem as kalecisini hem de yedek kalecisini açıkladı ki yani daha Temmuz'un ortasına gelmeden bu işleri bitirebilmek de bana kalırsa bir başarıdır. Burada oyuncu da zaten tatilin ardından Slovakya kampına katılacak Beşiktaş'ın. Midtjylland maçında da ben kadroda olmasını bekliyorum burada Nübel'in. Yani bana kalırsa büyük bir iş oldu çünkü Beşiktaş özellikle son yıllarda kaleci konusunda çok çekti. Burada kaleci hataları canını çok sıktı Beşiktaş'ın. Burada Nübel'in Stuttgart dönemine bakarsak son 3 sezondaki gösterdiği performansla beraber Beşiktaş'a ciddi derecede katkı sağlayacağını düşünüyorum. Nübel konusunda kafamdaki tek soru işareti oyuncunun ayakları. Yani ayak kalitesi çok yüksek olan bir isim değil. Özellikle geriden topla çıkma konusunda, geriden oyun kurma konusunda eksik bir kaleci. Ama şu an için Beşiktaş'ın en azından kalesini sağlama alması ya benim adıma bir transfer başarısıdır ki ya burada Nübel de bana kalırsa iyi bir isim. Son yıllarda Beşiktaş forması giyecek bana kalırsa en büyük isim kaleci olarak. O yüzden de ya Nübel gibi bir ismi Temmuz'un henüz ilk haftasında bitirmek ya bana kalırsa bir transfer başarısıdır.
1: Galatasaray'da bir sessizlik var transfer döneminde. Ne zaman bu sessizliğin bozulmasını bekliyorsun Eralp?
0: Ya Galatasaray'da çok büyük bir sessizlik var ki yani kamuoyuna baktığımız anda da özellikle sosyal medyada Galatasaray taraftarları artık ciddi derecede homurdanmaya başladı bu konuda. Çünkü rakipleri Fenerbahçe, Beşiktaş, hatta Trabzonspor birçok transfer yaptı ama Galatasaray'da yani tahta tamamen açılmamış vaziyette şu an itibariyle. Yani çok yüksek ihtimalle bence Dünya Kupası'nın bitmesini bekliyor Galatasaray yönetimi. Burada Galatasaray'da bir Can Uzun gündemi vardı ki yani 40 milyon eurolar konuşuluyordu Galatasaray'ın vereceği. Ama o da şu an için sonuçlanmadı henüz. Yani Galatasaray tabii ki burada Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'a göre daha hazır bir takım. Kadrosu geçtiğimiz sezondan daha hazır olan bir takım az önce de belirttiğim gibi. Ama tabii ki de burada belli başlı takviyeler yapması gerekiyor Galatasaray'ın. Özellikle orta sahaya ve savunmaya bence takviye yapmazsa önümüzdeki sezon ciddi derecede zorlanır Galatasaray. Ya tabii ki bir noktada transfer yapacaktır. Ama yani şu anki gündeme bakarsak ya bitmeye yakın transfer bile yok Galatasaray'da. Ha tabii burada Fenerbahçe'de Nathan Ake süreci gibi. Yani kimsenin beklemediği bir anda yine oyuncular açıklanabilir. Ama kamuoyuna bakarsak şu anda Galatasaray'ın ilerleme kaydettiği bir oyuncunun bile olmadığını görebiliyoruz.
1: Peki, Eral çok teşekkür ediyorum değerli yorumların için.
0: Ben teşekkür ederim Göksel'in yayınlar dilerim sana da.
1: Teşekkürler.
2: Şu an
1: Eral Pısı ile birlikteydik sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Ve bir diğer yanda Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı'na Hamit Altıntop aday mı olacak? Açıklamalarda bulundu. Hamit Altıntop dinleyelim neler söyledi.
3: Futboldan uzaklaşmadım. Futbol benim hayatım. Kendimi bildim bileli futbolun içindeyim. Oyuncu olarak, sonra yönetici olarak, bugün de bir futbol adamı olarak dışarıdan daha çok gözlemliyorum, analiz ediyorum. Ama aynı zamanda da geçmişi bir kendimce algılamaya çalışıyorum. Ve en önemlisi de gelecekte neler yapılabilir? Özellikle Türkiye'mizle beraber onun da çalışması içindeyim. Ana hedef yeni nesili bizim yaptığımız hataları onların yapmaması veya daha aza düşürmemiz. Çünkü özellikle milli takım konu olunca dönem dönem iyi sonuçlar olmuştu. Ama ve sürdürülebilirlik olmadığını, istikrar olmadığını gördük. Bunları nasıl elde edebiliriz? Bunu aslında kendimce tasarlamaya çalışıyorum. Çünkü inanıyorum ki yarın bir gün bu konuda da tekrar bir görev gelecektir. Bu yanlış algılanmaması gerekir. Ben aslında federasyonda 63 aylık sürecimde şunu çok net anladım. Tek başınıza siz çok fazla bir şey elde edemezsiniz. Doğru paydaşlarla, doğru ortamda, doğru yapıyla aslında istikrarı sağlayabilirsiniz. Bunun en iyi örneği şu an Hırvatistan'dır. 4 milyon nüfusu olmasına rağmen son 20 yıl her turnuvaya katılıp her turnuvaya renk katan ve oyuncuları bireysel anlamda da ileriye taşıması bu insanı motive ediyor. Biz sahada yer aldık, mücadele ettik ve en az onlar kadar da iyi olduğumuzu düşünüyorum ben. Görev almak illaki sistemin içinde olmanız gerekmiyor. Size bir başkan değer verdiğinde futbol bilginize, tecrübenize, o başkanla bazı projeleri ele almak, farklı bakış açılarını sunmak çok çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Biz de çok isimler üzerine ilerliyoruz. Özellikle ortak değerimiz Türkiye ise, milli takımımızda herkes bir araya gelip birikimlerini, tecrübelerini aynı keseye koyması. Bir olduğumuzda bu hayal ettiğimiz başarılar gelebilir. Bu şekilde maalesef bir adım ileri atarız, sonra tekrar iki adım geriye atarız. Emre olsun, Arda olsun, Nuri Şahin olsun, Burak Yılmaz, Selçuk İnan ve oyuncu grubunla veya Montella'yla, ya bunlarla kendimi sorumlu hissediyorum yani. İstişarelerimi, farklı bir bakış açısı onlara katabilirim. Onların yanında olduğumu, onlara destek olduğumu, bunu aslında her fırsatta ben belirtmeye çalışıyorum. Çünkü dediğim gibi biz el ele verirsek, kafa kafaya verirsek o zaman Türk futbolu, Türk insanı daha ileriye gidecektir. Maç maç değerlendirme yapmayı çok fazla sevmiyorum. Zihinsel anlamda bir eksiklik olduğunu da hissedebiliyordum. Özellikle bu bizim playoff maçlarımızda, Romanya ve Kosova maçlarında çok emin olmayarak bir maç seyrettik. Evet, sonunda çok sevindik. Çok mutlu olduk 24 yıl sonra Dünya Kupası'nın biletini alma anlamında. Bazı eksikler de tespit ettiğimi ben söylemem lazım. Çünkü bu geçmişe baktığımızda iyi bir takım oyunundan bireysel oyuna değişme meyilli bir karaktere müsaitiz biz. Bunun sadece oyuncuyla, karakteriyle alakalı değil, etrafındaki paydaşlarla da alakalı. Bu paydaşlar kimdir? Bu paydaşlar ebeveynleridir, menajerleridir, kendi kulüpleridir ve medya iletişim anlamında. Turnuvadan önce bunu İbrahim Başkan'la da paylaştım. Montella'yla da dönem dönem bunları paylaşma fırsatım oldu. Maalesef o kadar çaba sarf edip Dünya Kupası'na gelip bu şekilde turnuvadan ayrılmak hepimizi üzdü. Burada hiç kimse kendisini temsil etmiyor. Burada hepimiz Türkiye'yi temsil ediyoruz. Burada isimler önemli değil. Burada ülkemiz önemli. Burada da o egolar hiçbir şekilde yeri yok. Tabii ki top çizgiyi geçmediğinde farklı konular da çıkıyor. Ama ana sebep dediğim gibi odaklanma, neyi temsil ettiğini bilmek ve onun bilinciyle sahaya çıkmak. Su molaları da aslında takımlara iyi geldiğini düşünüyorum. Genel manada gayet keyifli, iyi bir organizasyon olduğunu düşünüyorum. FAS bana inanılmaz bir keyif veriyor. Çünkü hayal ettiğimiz o tutku, o birliktelik bizi de andırıyorlar diye düşünüyorum. Faslı grubunun çoğu Avrupa'da doğmuş, büyümüş. Kendi ülkesinin değerlerini o kadar benimsemiş bir yapıları var. Fransa'yı zaten konuşmamıza gerek yok. Turnuvanın favorisi o muhteşem dörtlüyle önde beraber. İspanya biraz beklentimizin altında gibi gözükmesine rağmen ilerliyor. İngiltere'de bir sürpriz yapabilir mi? Arjantinli Messi var. Ben de merakla finali bekliyorum. Onların da yönetimsel bir problemi olduğunu düşünebiliyorum. Onların problemleri ciddiydi. İletişim problemi vardı. Bizde kötü alışkanlıklarımız bir nevi nüksetti. Ben Dünya Kupası'nı oynamadım. Yönetici olarak oralarda bulunmak isterdim. Çünkü En ileriyle yarışmak istiyoruz. Ve bu sahnede o sahneydi. Maalesef olumsuz geçti ama gelecekte fırsatlar gelecektir. Kardeşlerimiz daha iyi sonuçlar elde edecektir, bundan eminim. Ben geçen bir arkadaşıma şunu söyledim ya. Dünya Kupası yarı finali, final oynama ihtimalini bilseydin şu elindeki telefonu 45 gün kapatır mıydın? Kapatırdım. Belki telefonlarını kapattırırdım. Konu isimler ve şahıslar olduğunu düşünmüyorum ben. Ya Montella şimdi bir Avrupa şampiyonası, dünya şampiyonasını gördü. Bunu çok başarılı buluyorum. Konunun Montella olduğunu düşünmüyorum. Çok iyi bir teknik direktöre sahip olduğumuza inanıyorum. Ya ben aslında oyuncular üzerine konuşmak istemiyorum. Yani Hakan da illaki eksiği hatası olmuştur. Ama sevdiklerinde bazen bu eleştiriler oluyordur. Burada önemli olan Hakan ne yapacak ve federasyon bu konuyu nasıl ele aldı? Yani Deniz Ündal'la aslında biz Kunt döneminde temas halindeydim ben. Farklı düşündüğünü, farklı hedeflerinin olduğunu, ona inandığını, o konuda ilerlemek istediğini bize ilk görüşmesinde, ilk cümlelerinde belirtti. Buna da saygı duymak lazım. Biz gayet ciddi, profesyonel, Deniz Gül'ü nasıl kazandırdığımız gibi, Can Uzun'u nasıl bizimle beraber olduğu gibi, Aral'ın bizimle nasıl beraber olduğu gibi, o konuda vicdanımız çok çok rahat. Heyecanlı, maçların çok ilgi çektiğini ben aslında tahmin ediyorum ama bunu daha kıymetli hale nasıl getirebiliriz? Kavga gürültüleri de biraz bırakmamız lazım yani. İçerik odaklı. Ürün ne kadar iyi olursa o kadar masada güçlü olursunuz ve sürdürülebilir hale gelebilirsiniz.
1: Hamit Altıntop'un sözleri bu şekildeydi sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Ben Nübel'le beraber şu Doğan transferine daha çok sevindim. Yedek olarak Ersin'e tahammülüm yoktu çünkü diyor Erkan Bey bize gönderdiği mesajda. Yavaş yavaş son bölüme geliyoruz sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Bu arada tabii günün programını yeniden hatırlatalım. Arjantin Mısır'la karşı karşıya gelecek. Diğer tarafta da Kolombiya ve İsviçre karşı karşıya gelecek. 19 ve 23 güzel saatler, maçlar izlenilebilir saatlerde. Neyse ki dün ABD maçının saati bir hayli sıkıntıydı yani gece 3. Tabii izleme oranını özellikle ülkemizde düşürmüştür. Şöyle bir Wimbledon'da neler oluyor oraya da bakalım tabii ki. Yannick Sinner ve Struff karşı karşıya geliyor. Struff şu anda ilk seti 7-5 kaybetti. İkinci sette de durum 6-5'lik. Sinner'in aleyhine ama toplamda 1-0. Yannick Sinner önde olan taraf. Saat 17.40'ta Aliashim Djokovic mücadelesi var. WTA tarafında Pegula Coco Gauff karşısında 1-0 önde, 6-4 ilk seti yendi ama Coco Gauff ikinci sette önde götürüyor. 1-1'e gelecek gibi orada skor ve saat 17'de Naomi Osaka Muchova ile karşı karşıya gelecek ki bugün dün yarıda kalan Lehechka Zverev mücadelesi de devam edecek. Orada da ilk seti 6-4 Zverev almıştı, ikinci seti 7-5 Zverev almıştı ve 3-3'lük eşitlik vardı. 3. sette yarıda kalmıştı. Wimbledon kuralları gereği hava karardığında gece 1'de Türkiye saatiyle tabii ki gece 1'de mücadele sona ermek zorunda kalıyor. Bir sonraki gün devam ediyor ve o kural işlemişti. Bugün o karşılaşmada devam edecek sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Yavaş yavaş artık son bölüme geliyoruz. Transfer süreci de tabii ki devam ediyor. Transfere yönelik yayınlarımız da ilerleyen günlerde daha çok artacak ama bu Dünya Kupası'nın olması biraz da transfer döneminin önüne geçiyor. Çünkü ne takımlar hamle yapmak istiyor ne de oyuncu satmak istiyorlar. Hem alma anlamında hem de satma anlamında. Çünkü oyuncular bir anda sürpriz şeyler yapabiliyorlar gerçekten ve Dünya Kupası bitince transfer dönemi de hızlanacak ama çok fazla vakti kalmayacak takımların. Bu arada 9 Temmuz'da yani 2 gün sonra da Süper Lig fikstürü çekilecek. Onun da hatırlatmasını yapmış olalım. Yine Radyo Gol frekanslarından anlayan Süper Lig fikstürünün çekimini de sizlere aktaracağız. 9 Temmuz gününde saat 14 civarında fikstür çekimi gerçekleşecek sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Ben Göksel'in Çağrı Saraç, Ortaya Karışık programında sizlerle birlikteydim. Birazdan Kazandıran Saatler'de Fehmi Kurtuluş sizinle olacak.
2: Göksel'in Çağrı Saraç'la Ortaya Karışık sona erdi.
4: Reklam.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Reklam bitti.

0: Radyo Gold'e L1 üçgen zamanı.
1: Evet güzel insanlar, Ake denildiğinde akla gelen ilk unsur oyun kuruculuk. İşte temiz sol ayak, topla mesafe kat edebilen bir stoper yapısı. Bunları siz de biliyorsunuz. Zaten oyuncunun istatistiklerinde de pas isabet yüzdelerine baktığımızda yıldan yıla, hani geride kalan sezonda işte %89, ondan önce %94, ondan önce %93 gibi pas isabet oranları vardı ki rakip yarı sahaya geçince de pas isabet oranı çok yükseklerde bir oyuncu. Uzun pasa geldiğimizde geride bıraktığımız sezon %54 pas isabetiyle oynadığını görüyoruz uzun pas atışlarında. Bütün bunları bir de Fenerbahçe durumuyla ele alacak olursak, geçtiğimiz sezon Süper Lig'de %89 pas isabetiyle oynayan bir Osterwolde var. Baktığınız zaman oynadığı maç sayısı falan göz önüne alındıkça yüksek bir veri gibi duruyor. Ama uzun pas isabetine bak, %39. Şimdi bununla beraber tehlike anında verdiği kararlarda biliyorsunuz ki Fenerbahçe savunmasının sürekli sorun yaşamasına yol açtı Osterwolde. Skriniar hiçbir zaman oyunu kurmakla yükümlü birinci oyuncu olmamıştı daha önce, en iyi döneminde bile. Fenerbahçe'de ise beklerden bu destek gelemeyince takımda en geriden oyun kurmaktan sorumlu isim oldu. Buna savunma metrikleri de dahil olunca oyuncunun geçen sezon yaşadığı sakatlıklar ortada. Yani demek istediğim, orada bir enerji birikmesi var ve bunun dağıtılması lazım. İşte Skriniar kesicilik, birebir etkinliği, güç gibi etmenlerle sahadaki yerini alacak. Onun yanında yeni sezonda yer alacak olan Ake, oyun kurulumunda etkinlik, topla mesafe kat etme gibi sorumlulukları yerine getiren isim olacak. O yüzden biz buna ne diyoruz eski dilde? Tandem. Öyle bir şey izleyeceğiz. Ayrıca oyuncunun sol bekte de görev yapmış olduğunu biliyoruz. O yüzden maç içi bindirmeleri de önemli. Ama bir o kadar önemlisi, bunu yaptıktan sonra pozisyon bilgisi Osterwolde'ye göre çok daha yüksek. Bakın Osterwolde'ye. Bak Osterwolde'ye göre yüksek diyorum. Yani sonra ileri çıkıp kademe hatası yaptığında hani kabak da bize patlamasın. Onu da parantez içi de söyleyeyim. Şimdi Fenerbahçe'de biliyorsunuz Greenwood gündemi var. Savunma arkasına patlayıcı koşular atabilen, oraya sızmaları seven bir isim. İşte Ake o bölgelere o isabetleri, topları atabilecek bir oyuncu. Biz hep öyle izledik. Baskıya gerek kalmadan topu 3. bölgeye doğru oynayabilecek bir oyuncu. İşte Galatasaray'ın zaman zaman hızı dolayısıyla eleştirilse de oyununda fark yaratan etmenlerden olmadı mı bu geride kalan 4 sezonda? Ne o? Abdülkerim. Onun oyun kuruculuğu. Ama Fenerbahçe'de biz o bölgenin tam anlamıyla dolduğunu hiç görmedik. Bakın iyi santraforlar geldi bu süreç içerisinde. Ama ya tamam, bizim iyi bir sol ayaklı oyun kurucu stoperimiz var mevzusu olduğunu ben hatırlamıyorum, öyle olduğunu da düşünmüyorum. Peki el alem ne diyor? Oyuncuyla ilgili scouting raporlarına baktık. Yani onun bu hat kıran pasları, oyun kurulumundaki etkinliği, olumlu özellikler arasında sık sık dile getiriliyor. Total futbol analize baktık, coach voice'a baktık. Şu sözler çok ön plana çıkıyor. Ake birinci bölgeden oyun kurarken vücut oryantasyonunu sahayı en geniş açıyla görecek şekilde ayarlıyor. Rakip orta saha bloklarını delen pas açılarını bulma konusunda elit seviyede. Tabi bütün yorumlarda süt liman değil, buralar iyi yorumlardı. Zaten süt liman olsa City'de devam etmesi veyahut başka Avrupa takımına yolculuk etmesi kaçınılmaz olurdu bu oyun kuruculuk meziyetleriyle. Ama eleştirilen yanları var. Bir tanesi ikili mücadeleden biraz kaçınan yapısı veya etkisizliği diyelim. Mesela Atleti'ye göre 2025-26 sezonunda zaten ligde 18 maçı, bunların 6 tanesi 11. Çıkma sebeplerinden bir tanesi bu. Yani Atletik'te bayağı sert bir eleştiri var yani. Ake hem üçlü savunmanın solunda hem de dörtlü sistemin sol bek stoper rollerinde güvenilir bir parça. Ama diyor 2025-26 sezonunda fiziksel ikili mücadelelerdeki bazı dezavantajları ve artan stoper rekabeti nedeniyle bir rotasyon kurbanı haline geldi diyor. Baktığınızda çok da uzağa gitmemek lazım. Fas maçı da yeni oynandı. 70 dakika falan oyunda kaldı. 0 ikili mücadele kazanma oranıyla oynadı. 4 top kaybı yaptı. Sadece 2 pas arası yaptı. Ama yine en öne çıkan oyun özelliği neydi? 17 kere top kazandı. %89 pas isabetiyle oynadı. Şampiyonadaki bir oyuncunun performansı takımın genel performansından da azade değerlendirilmez, onu da söylemek lazım. Şimdi tabii oyuncunun özellikle son 2 senedeki olumsuz ikili mücadele performansları, işte savunma yönü çok mu zayıf gibi bir yorum da çıkartılmasın. Aynı Atletik'ten bahsettim. 2023 yılında şöyle diyorlardı. Sadece 1.80 olmasına rağmen olağanüstü düello başarısı var diyordu. O zaman zamanlaması övülüyordu, hızlanması övülüyordu, patlaması övülüyordu. Yani işte patlayıcı kanatlar, Bukayo Saka gibi, Vinicius Junior gibi, onları etkisiz hale getirmede çok etkili bir oyuncu deniliyordu. Buradan getirmemiz gereken yorum şu. Biliyorsunuz özellikle Süper Lig'de Galatasaray ve Fenerbahçe rakibi açabilmek adına savunmayı öne çıkartıp zaman zaman arkada boşluk verebiliyor. İşte geri koşular için donanımı olan bir oyuncu. Sadece bunu tekrar yapabileceği ortamın hazırlanması lazım. Pozisyon bilgisinden biraz olsun Osterwolde ile kıyaslarken bahsettim. Oyuncu uzun yıllarda Premier Lig'de oynuyor. Hollanda milli takımında oynuyor. Dolayısıyla nitelikli oyuncu abi, bilmediğiniz bir şey değil buralar. Yani adam Guardiola ile gözünüzün önünde oynadı. Gizli arka üçlü rolünde ustalaştı zaten. Savunma orta saha veya merkezi savunma pozisyonunda sorunsuz şekilde adım attı. Gelişmiş o takım arkadaşlarının arkasındaki alanı kapladı. Mükemmel o, bizim Recep mekansal farkındalık diyor ona. Onu gösteriyor. Yani bu durumun en önemli katkısı ne olur? Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de savunma ile orta saha arasındaki blokların genişlediği anlarda buralara dalan her takım avantaj elde etti. Biz bunu gördük. Bunun engellenmesi için Karagümrük maçında 4 defansif orta sahayla çıkıldı. Sorun daha da derinleşti. Çünkü problem orta saha hattında değil, takipten ve mesafe daraltmaktan sorunu savunma hattındaydı. Kısacası Ake ismi heyecanlanmayı gerektiren bir. Tamam. Çünkü oyuncunun cebinde bulunan metrikler aslında Fenerbahçe'nin eksikliklerini kapatmak için değerli. Bununla beraber oyuncunun kullanabileceği bir sistem yaratmak tabii ki İsmail Kartal'ın elinde. Şikrinyar, Ake, bunların konumlanması, beklerin bu iki oyuncuya nasıl katkı sağlayacağı, orta saha hattında hangi oyuncunun iki stoper arasına yanaşıp oyun kurulumunda yardımcı olacağı, stoperle kaleci arasındaki mesafenin nasıl kurulacağı gibi konular var. Bunları zaman geçince hep birlikte değerlendireceğiz. Ama bir kez daha altını çizmek gerekirse, bir, geçen sezon gördüğümüz kadar savunmadan çıkarken hata görmeyeceğiz. İki, oyuncunun Osterwolde kadar pozisyonunu kaçırdığını veya topu bir yere indirmek, uzaklaştırmak istediğinde rakibe servis yaptığını kolay kolay görmeyeceğiz. Bunlar kağıt üstünde tabii. Yani en azından bize vaat ettiği, bu zamana kadar tanıdığımız birisi. Ha, performansı düştü, oynama süresi azaldı ama bizim tanıdığımız Ake bunları vaat eder. 3. İsmail Kartal'ın oyun sisteminde beklerin çizgilerden ileri devamlı olarak çıktığını biliyoruz, hatırlıyoruz. Bu olursa elit seviyede kendini daha önce kanıtlamış 2 tane stoper olacağı için psikolojik açıdan bile değerli bir durum yani. 4. Bana kalırsa geçen sezon çok tartışıldığı için söyleyeceğim. Ederson'a da bu hamle iyi gelecektir. Takımdaşlık açısından, kimya açısından, ki Ederson gibi bir kaleciyi geri kazanmak bence pek çok sorunu aşma konusunda da yardımcı olacaktır. Ama sakat mı? Yaşadı. Ama bir zahmet de Fenerbahçe'nin profesyonel yönetildiğini düşünüyor ve sakatlıkla ilgili bir analiz yapıldığını, sakatlık potansiyelinin hesaplandığını tahmin ediyor. Öyle inanıyoruz, öyle inanmak zorundayız. Yani bir daha sakatlanırsa olmayacak, bu kadar basit. Ama bu öngörüleri de yapmış olmalı ki bu transferler oldu. En azından ülkemizin güzide kulüplerine yakıştırdığımız profesyonel tavır bu. O yüzden bu konuyu çok uzun uzadıya geçmedim. Bilmediğiniz bir şey bence söylemedim. Ama oyun şekillendikçe, zaman arttıkça, biz İsmail Kartal ve formasyonuna biraz daha hakim oldukça gerek Ake'nin gerek diğer oyuncuların rolleriyle ilgili daha rahat fikir verebiliriz. Ben şu an için bu transferi olumlu görenlerdenim. Bakalım zaman ne gösterecek? Hep ne diyorum ben transfer konuşurken? Kağıt üstünde abi. Kağıt üstünde. Kalanı saha, takım olgusu, yaratılan ortam, bunlardan etkilenir. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.
2: Bu içeriğe ve daha fazlasına YouTube'da L1 Üçgen kanalından ulaşabilirsiniz.

0: Reklam bitti.
1: Fehmi Kurtuluş'la Kazandıran Saatler başlıyor.
2: Herkese merhabalar sevgili Radyo Gol dinleyenleri. 7 Temmuz 2026 Salı gününden umarım keyifli bir gün geçirmişsinizdir ve ofiste ya da eve yolculukta sizlere eşlik ederken umarım keyifli başları da aktarıyor olacağız. 17-18 saatleri arasında Kazandıran Saatler'de klasik sizlere eşlik edeceğiz. Günün öne çıkan maçları, yorum ve analizlerini sizlerle buluşturuyor olacağız. Sizlerin de varsa sormak istediğiniz maçlar, önermek istediğiniz kuponlar, yorum almak istediğiniz tahminler 0212 273 10 numaralı WhatsApp hattından bizlere yazabilirsiniz. Bugün sevgili Metin Atakan'la birlikteyiz. Metin Atakan hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk. Merhabalar Fehmi Kurtuluş. Sevgiler, saygılar, kolay gelsin.
2: Çok
3: sıcak yaz günleri.
2: Evet.
3: Umarım güzel futbol ve bahis şansı bizlerle olur.
2: Umarım. Yavaş yavaş son 16'ya geldik. Artık çeyrek final biletleri için son 2 biletimiz kaldı. Bugün Arjantin, Mısır, İsviçre, Kolombiya ile birlikte 2 bileti de dağıtıp ondan sonra çeyrek finallere geçeceğiz. Yarın Dünya Kupası maçı yok. Perşembe Fransa, Fas'la devam edecek bülten. Öte yandan yani Dünya Kupası'na çok güzel alıştık, adapte olduk. Böyle özel bahislerle, takım bahisleriyle, yok ülkelerle bir nevi yatıp kalkar vaziyetteyken o güzel tarihler de geldi, çattı. Şampiyonlar Ligi ön elemelere de geldik artık. Bu hafta Şampiyonlar Ligi ön eleme turları da başlıyor. Bugün birinci eleme turu kapsamında maçlar var. Onları da konuşacağız sevgili Radyo Gol dinleyenleri. Merak edenleriniz varsa eğer Şampiyonlar Ligi de bizlerle birlikte olacak. Ama önce bir Dünya Kupası futbolun zirvesi diyelim ve Arjantin Mısır'la dilerseniz başlayalım. Kalan son iki biletten bir tanesi Arjantin ya da Mısır'a gidecek. Kağıt üstünde Arjantin tabii ki favori. Messi önderliğinde güzel işler yapıyorlar ki Messi de turnuvaya damga vurmaya devam ediyor. Klasik bahisler anlamında gollü veya golsüz 1-0-2 anlamında nasıl bir maç bekliyorsunuz?
3: Tabii ki Arjantin turnuvanın doğal favorilerinden biri. Son şampiyon, 2022 Dünya Kupası'nın şampiyonu.
2: Evet.
3: Turnuvanın sürpriz ekibi Yeşilburnu Adaları karşısında ecel terleri döktüler. Uzatmalarda buldukları golle çeyrek finale yükselmeyi başardılar. Şimdi ise Afrika kıtasının güçlü ekibi Mısır'la zorlu bir müsabakaya çıkacaklar. Ağırlıklı olarak Messi'nin inisiyatif almalarına dayalı bir oyun anlayışları var. Bu yönde eleştirilerin dozu da artmakta. Kanatlarda orijinal kanat forvetler yerine Tevzel'den Messi'ye pası önceleyen Thiago Almeida, Rodrigo de Paul gibi aslen orta saha oyuncularının oynaması nedeniyle rakip sahada oyunu genişletmekte zorlanıyorlar. Sürekli merkezden zorlamalar, 2-1'ler üzerinden rakibi açmaya, her fırsatta defansın arkasına sarkma çabaları var. Tabii Messi'nin olağanüstü yeteneklerine dayanan hücum organizasyonları bunlar. Ama biraz fazla tahmin edilebilir bir ofansif kurgu söz konusu olduğuna dair otoritelerin eleştirileri var. Benim de düşüncelerim bu yönde. Genel itibariyle Arjantin-Mısır karşılaşması ile ilgili Mısır'da sert bir takım. Geçiş hücumunu çok iyi uyguluyorlar. Kaptıkları toplarla Salah, Marmuş ve Zico üzerinden artı orta saha oyuncusu Aşur'un da sızmaları var. Rakip kalede tehlikeler yakalayabilecek bir ofans hattına sahipler. Mısır'ın defansif açıdan da doğru yerleşen bir takım, savunması kuvvetli, ikili mücadele gücü yüksek, ne oynadığını bilen bir ekip olduğunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Tabii ki her şeye rağmen son şampiyon Arjantin'in kazanmaya yakın olduğunu belirtelim.
2: Evet.
3: Tabii ki Yeşilburnu Adaları maçından sonra bu maça daha konsantre bir şekilde çıkacaklardır. Mısır ciddi bir rakip.
2: Evet.
3: İlk devreden skor üstünlüğünü ele alabilirler diye düşünüyorum. Onun için iki gün önceden dergimizi 1-0-2 platformu olarak hazırladığımız için sınırlı sayıda seçeneklerden tercihte bulunduk. Benim ilk tercihim birden bir Arjantin'in Mısır karşısında ilk devre golü bulacağını düşünüyorum. Birden bir gibi ilk devre skoru, maç skoru 1.74 gibi bir oranı vardı. Şu aşamada nereye düştü, hangi seviyelere düştü?
2: 1.62 şu an.
3: 1.62'ye kadar düşmüş demek ki doğru mu menfezden bakmışız. İlk tercihim birden bir olmuştu Fehmi Kurtuluş.
2: Güzel. Ben de bu maç özelinde maç sonu 1 ve 1.5 üst. 1.54 civarındayken 1.46'ya kadar düşmüş. Evet, şu an bakıyorum 1.44'ten 1.41'e düşmüş. Arjantin'in düz 2 gol ev sahibi 1.5 üstün oranı. Ya biraz daha evet buralardayız. Ben de sizinle aynı fikirdeyim. Yani o yeşil burun korkusundan sonra Mısır'a biraz daha farklı bir gözle bakabilirler. Öte yandan baktığımız zaman burada özel ve takım bahisleri açısından
3: ön
2: ben
3: plana
2: kendi
3: çıkıyor.
2: adıma
3: Messi açısından evet.
2: Evet evet değerlendirdiğimde orada da sizde de muhtemelen çok kıymetli notlar vardır ama size pası şu şekilde atmak istiyorum. Takım bahislerine geldiğimde ya Mısır'ın şutlarını 7'den açmışlar. Yani Mısır'ın 7 şutu 1.57. Şimdi baktığımız zaman artık son 16. Yani her şeyin bittiği bir noktadayız. Artık yenilen evine doğru gidiyor. Ya böyle bir ortamda Mısır'ın ileri hattında da Marmuş gibi, Salah gibi önemli isimler de var. Bunları da biliyoruz. Ya Mısır 7 şut çekmez mi? 1.57'den kıymetli değil midir? Çünkü baktığımız zaman benim kafamda maçın ilk düdüğünden son düdüğüne Arjantin'in topa hakim olup %70'lere kadar, %65'lere kadar toplu oynama oranına erişeceğini çok böyle kafamda oturtamıyorum bir noktaya. Burada şut fırsatları Mısır'dan yana mıdır? Eğer özel bahislerden bakacak olursak ne dersiniz? Böyle bu soruyla birlikte size takım bahislerine yönelik de pası atmış olayım.
3: Tabii ki değerlendirmeleri yaptığımızda Mısır'ın mesela Salah'ın Avustralya karşısında iki toplam şutta bir isabet bulduğunu görüyoruz. Yeni Zelanda karşısında 5 tane şut çekmiş. Tabii Yeni Zelanda zayıf bir ekip. 2 isabet bulmuş. Salah'ın 2 şut 1 isabet gibi bir 2.69 gibi bir oranı var. Arjantin'in ilk golü bulacağını ve skor üstünlüğünü ele geçireceğini düşünerekten Salah'ın bu Dünya Kupası'nda ön plana çıkma fırsatı olmadı. Takım olarak son derece iyi bir performans sergilediler ama Salah için bu maçta eğer Arjantin öne geçerse takımını beraberliğe skor dezavantajından dönmek anlamında inisiyatif kullanabileceğini düşünüyorum. Salah'ın 2 şutu ve 1 isabeti 2.69 oranla değerlendirilebilir bir fırsat olarak Arjantin'in ilk golü atacağını, skor üstünlüğünü ele geçireceğini ön kabulüyle bu bahis benim dikkatimi çekti Fehmi Kurtuluş. Şut pası anlamında da Mısır'ın skor dezavantajına düştüğü takdirde risk alacağını, defans hattının ön bloğuna ön bloğa çıkartma ihtimalinin de olduğunu düşünerekten Mısır takım olarak da Marmuş'la da olsun, Zico'yla da olsun, Aşur'la olsun tabii ki en azından isabet oranına girmeden toplam şut anlamında 7'den bahsetmiştiniz. Evet. 7'nin mümkün olduğunu düşünüyorum.
2: Ya baktığımız zaman Arjantin'in geçmiş maçlardaki rakiplerine tanıdığı fırsatlar ki Yeşilburun'da zaten çok fazla şut attı Yeşilburun. Ama evet, onun öncesine de döndüğümüzde yani bir Avusturya'ya 6 olduğunu görüyorum. Biraz yani 7'nin altında kalmış Avusturya. Onun dışında Ürdün tabii doğal olarak. Cezayir maçları falan şöyle bir baktığımızda aslında yani 7 şut bir de biraz da böyle bir turnuvanın ruhuna ve tam turun da ruhuna uygun olduğunu düşünüyorum açıkçası. Yani son 16. Ya burada ne yapılacaksa yapılacak artık. Ve hani Mısır'da tamam muhtemelen elenecek ama hani 7 tane şut çekmeden de bu bahsettiğimiz isimler de az buz isimler değil. Şimdi tamam tabii ki bir Messi değil. Hani hiçbiri ama neticede Muhammed Salah'lar, Marmuş'lar bunlar da çok kıymetli ayaklar. Ve Mısır'ın da bu noktada ki ben Arjantin'in de öyle çok katı bir savunması olduğunu düşünmüyorum. Pozisyon veren bir Arjantin var bu noktada bilmiyorum katılır mısınız ama yani çok güven veren bir orta saha savunma hattı var mı? 7 şuta önüne geçebilir mi Arjantin bu noktadan baktığımızda?
3: Şöyle değerlendirelim. Arjantin son 5 resmi maçta hem Dünya Kupası grup aşaması sonrası 14 gol atıp 3 gol yemiş bir ekipten bahsediyoruz. Bu 3 golün ikisini de zaten Kapverde'den, Yeşilburnu adalarından yediler. Mısır'da son 5 resmi maçta her maçta gol atmış bir ekip, gol yemiş bir ekip. 13 gol olmuş maçlarında 7 gol yemiş 5. Evet 6 gol de kaydetmiş. Atan yiyen hüviyette bir ekip. Çok önemli ofans oyuncuları var, forvet oyuncuları var, yıldız kategorisinde oyuncular. Önemli takımlarla oynadıkları maçları değerlendirdiğimizde mesela İspanya karşısında hazırlık maçlarında kayda değer bir beraberlik almışlardı. Golsüz beraberlik almışlardı. Keza Brezilya'ya 2-1 yenildikleri maçta da pozisyonlar buldular, şut imkanları buldular. kalecinin kurtardığı pozisyonlar da var. Belçika gibi dişli bir takımla oynadıkları maç 1-1. Yani Mısır'ın Arjantin'den ilk golü, yani 0-0 nasıl oynadığı asıl önemli. Evet. İlk golü geç yiyip yemeyeceği veyahut da herkesi şaşırtarak ilk golü atan taraf olma ihtimali. İlk golü atan taraf olduğu takdirde o 7 golün gelme ihtimali çok düşük. Evet. Muhtemelen ondan sonra takım halinde savunma yapacaklardır. Pozisyonu koruyup geçiş hücumu arayacaklardır. Haliyle o zaman riske biner. Ama Arjantin'in ilk golü atacağını ve pason oyunuyla rakip sahaya yıkacağını, sete oturacağını düşünerekten hareket ediyoruz. Yani Arjantin'in Yeşilburnu Adaları sonrasında bu maçta daha konsantre bir şekilde çıkıp ilk golü bulma ihtimali. 1-0'dan sonra da Mısır riskleri alacağını tahmin etmiyorum. Aynı şekilde oyununa devam edip süre gelen 90 dakika içerisinde bir fırsatını bulup beraberliği yakalamayı düşünecektir. Çok fazla risk alıp defans hattını ön blona çıkarma ihtimalleri düşük diye tahmin ediyorum. Bu çerçevede

0: Mısır'ın önemli takımlara karşı da aldığı skorlar, İspanya'ya 0-0, Brezilya maçının 2-1 bitmesi, Belçika ile aldıkları beraberlik, bunların çerçevesinde değerlendirdiğimizde tabii ki 7 gol, 7 şut çekme ihtimallerinin hiç acımsanmayacak bir ihtimal olduğunu, eğer Arjantin öne geçtikten sonra da zaten bu ihtimal daha da artıyor. O 7 şut çekme ihtimalleri o bahis anlamında mümkün. 7 toplam şut mantık olarak çok da zor bir ihtimal değil.
1: Peki sizin özel ve takım bahislerinden, kendi perspektifinizden aktarmak istedikleriniz var mı? Böyle mutlaka değerlendirmemiz gerektiğini düşündüğünüz?
0: Tabii ki burada toplamlara gitmenin ben daha mantıklı olduğunu düşünüyorum Fehmi Bey. Toplam 9 isabetlinin 1.83 gibi bir oranı var. Arjantin 6 isabetlinin 1.68, Arjantin 7 isabetinin 2.30 gibi bir oranı var. Kaleci Şobev de iyi bir kaleci. Babası da kaleciydi onun. Oldukça iyi bir kaleci. Şenavi'den kaleci kazağını almayı başardı. Genç bir isim. Uzun yıllardır kalelerini koruyan kaleci. İyi bir kaleciydi Elşan abi. Şobev de iyi bir kaleci. El Ahli'de oynuyorlar. Sanırım El Ahli'den de alacaktır kadrodan. İlk golün kaleye gelecek ilk bir iki şutta eğer moral motivasyonu arttırıcı kurtarış yapabilirse Arjantin'in 6 isabetli şutu 1.68 ile mantıklı bir tercih. Toplamı 9'a gittiğimizde Mısır'ın da 2-3 ile katkıda bulunacağını düşünürsek ilk şutta ve ikinci şutta gol olmadığı takdirde bu toplam isabetli şut 9-1.83 oran, Arjantin 6 isabetli, Arjantin 7 isabetlinin 2.30 gibi bir oranı var. Kaleci performansı tabii ki isabetli şutlarda ön plana çıkıyor. Zayıf takımın kalecisinin göstereceği performans toplam isabetli şutlar ve güçlü takımın isabetli şutları için belirleyici oluyor. Toplam şut, isabetli şut anlamında, toplam isabetli şut anlamında 1.83, toplam 9'u kıymetli görüyorum. Arjantin'in 6 isabetli 1.68. 7 isabetli de riski seven bahis severler için 2.30 oranla değerlendirilebilir. Şobey'in performansı çerçevesinde imkan dahilinde olduğunu düşünüyorum. Onun dışında oyuncu bahisleri anlamında tabii ki turnuvanın süperstarı, dünya futbolunun en önemli oyuncusu Messi ile ilgili bahisler var, çeşitli alternatifler var. Messi 2 isabetli şut 1 gol 2.29 mantıklı bir tercih. Messi 2 isabetli şut Arjantin kazanır 1.77. Merkezden oynayacaklarını düşünüyorum. Zaten kanatlarda da kanat oyuncularından ziyade merkezden delmeye yönelik 2'ye 1'lerle araya Messi'nin birebir adam eksilterek veya 2'ye 1 yaparak verkaçlarla rakip savunmayı açma yönünde hücum aksiyonları geliştiriyorlar ağırlıklı olarak. Bu da haliyle Messi'nin oyuncu bahislerini ön plana çıkarıyor. Turnuva boyunca da kaydettiği 7 golle de bunu gösterdi zaten. Messi gol atar ve takımı kazanır. 1.85 gibi bir oranı var. Her yarıda 1 gol, 4 korner, 4.50 gibi bir oranı var. Bunlar değerlendirilebilecek bahisler olarak ön plana çıkıyor ama benim en kıymetli bulduğum Messi 2 isabetli şut Arjantin kazanır 1.77. Messi 2 isabetli şut 1 gol 2.29. Bunlar ön plana çıkan bahisler olarak kendi çerçevemden değerlendirmelerim sonucu çıkardığım bahisler. Messi 3 şut 2 isabet 1 gol 2.66 oranı var. Bu da değerlendirilebilir ama benim için daha geri planda. Messi 2 isabetli şut Arjantin kazanırın 1.77 gibi temiz bir oranı var. 2 isabetli şut Messi için bütün turnuva maçlarında olduğu üzere bu maçta da gerçekleşme ihtimalinin yüksek olduğunu düşünüyorum Fehmi Kurtuluş.
1: Evet, gerçekten bu noktada benzer düşünceler içerisindeyiz. Bir yandan mesajlar da geliyor. Akşamki iki maça da böyle kombin yapılmış bazı kuponlar var. Kolombiya'yı da İsviçre-Kolombiya maçında evet, değerlendirdikten sonra mesajlara biraz daha ele alırız mesajları. Benim sadece bu bir gol dört korner her yarıdaki soru işaretim. Aslında çok kıymetli.
0: Arjantin çok fazla korner kullanmıyor. Evet. Arjantin merkezden oynadığı için çok fazla korner kullanmıyor. Öyle bir ihtimal var ama eğer ilk gol için çok bastırırlarsa ve ilk gol gecikirse bir ihtimal oranın çok yüksek olduğu için değerlendirmeye aldım ama çok fazla merkezden hücum yapıyorlar. Kanat oyuncuları zaten orta saha orijinli oyuncular. Almeida olsun, eski Rodrigo de Paul 1.68, Thiago Almeida orijinalinde bir 10 numara. Kanatlarda bu oyuncuları değerlendiriyorlar. Sürekli içeri çıkıyor, giriyorlar ve Messi ile 2'ye 1 yapıyorlar. Messi'yi alan açmak anlamında bir oyun anlayışları var. Ya koşu gösteriyorlar ya stoperleri, evet, çekmek istiyorlar üzerlerine. Ama 4.50 gibi bir oranı var ama Arjantin'de çok fazla

0: fazla korner kullanmadığı gerçeğini de vurgulamak durumundaydı. Ama oran olarak da 4.50 gibi bir oranı var. Gecikirse gol, ilk yarıda gol olmama ihtimali de Mısır'da neticede iyi yerleşen, savunmaya yerleşen bir takım. Ne oynadığını bilen dişli bir ekip. Savunma oyuncuları da pozisyon alma anlamında iyiler. İspanya ile 0-0 berabere kaldılar. Belçika ile 1-1. Brezilya zorlukla 2-1 yendi. Ben bu maçla ilgili son olarak kart bahsini dile getirmek istiyorum. Fehmi Kurtuluş. 3.5 kart bahsinin 2.17 gibi bir oranı var. Evet. Zaten Mısır kart görmeye açık bir takım. Bazen tatlı sert oynayabiliyorlar. Arjantin'de durdurabilecekleri, başta Messi olmak üzere Lautaro Martinez, kanat oyuncuları keza topla ilişkileri çok iyi oyuncular. İkili mücadelelerde Mısırlıların faullerine maruz kalabilirler. 3.5 kart bahsiyle değerlendirilebilir bu maçla ilgili mümkün görünen bahislerden biri olarak benim için oyuncu bahisleri ve birden bir gibi ana bahisin çerçevesinde kart 3.5 üst kart da değerlendirilebilir diye düşünüyorum.
1: Çok güzel. Burada kart parantezinize ben de şöyle bir ilave yapayım. Benim de bu noktada gözüme çarpan en kıymetli oyuncu bahislerinden bir tanesi notlarım arasında Lionel Messi 3 foul alır. Burada oyunun ağırlıklı olarak Messi üzerinden oynanacağını düşündüğümüzde 3 foul 2 oranı var. Tam 2-0 oranı var. Baktığımız zaman geçmiş maçlarda da Messi'nin bir hayli faule maruz kaldığı ki biraz daha da böyle bazı pozisyonlarda da tabii tecrübeyle birlikte o faule almayı da bildiği anları gördük. Hakemler de bu noktalarda çok fazla zorluk çıkartmıyor. Çalıyorlar da. 3 foul Messi'nin 2 orandan hem oran hem de oyun akışı açısından ben çok kıymetli gördüm. Yine bunu da Radyo Gol dinleyenleriyle paylaşmış olalım. Sizin de sanırım hoşunuza giden bir bahis oldu.
0: Evet, kesinlikle Messi'nin 3 faul alırı son derece mantıklı bir bahis. Sete oturduğu zaman merkezden biraz Mısır takımı geriye blok halinde savunma yapmak isteyecektir. Haliyle ikili mücadeleler ön plana çıkacaktır. Dar alana sıkışacaktır oyun.
1: Evet.
0: Messi'nin de faulle durdurulma ihtimali, arka arkaya seri çalımlarla beraber hattı kırma ihtimalini gördükleri anda durdurmak isteyeceklerdir.
1: Tabii, güzel.
0: Faul olma ihtimali de yüksek.
1: Peki Arjantin Mısır'ı yavaş yavaş kapatacak olursak İsviçre Kolombiya diyeceğiz. Şöyle bir baktığımızda son 16'nın artık son bileti ya İsviçre'ye gidecek ya Kolombiya'ya. Ya ben açıkçası biraz daha tur şansı açısından Kolombiya'yı önde görüyorum. İsviçre kesinlikle yaban atılacak bir ekip değil ama Kolombiya'nın o Güney Amerika'nın sertliğini ve temposunu İçinde güzel harmanlayan bir ekip olduğu kanaatindeyim. Buradan başlayacak olursak siz temel bahislerden öncelikle kime önde görüyorsunuz? Nasıl bir maç bekliyorsunuz?
0: Bununla ilgili platformumuza ilk yazdığım yazı 2 gün öncesinde 2.5 üstü maçın gollü geçmesini beklediğim 2.5 üstün 2.17 gibi güzel bir oranı vardı.
1: Evet.
0: 2026 Dünya Kupası'nda iyi performanslar sergileyerek hakkıyla son 16'da yükselen iki takımdan bahsediyoruz. İsviçre ve Kolombiya. Çeyrek final için Vancouver'da oynayacaklar Kanada'da. İsviçre turnuva tecrübesi olan oturmuş oyun anlayışıyla oldukça iyi bir pas takımı, organizasyon takımı. Yaşlı oyuncular var ama beraber oynama alışkanlığı gelişmiş bir ekip. Uzun yıllardır bildiğimiz belli hatlarda oyuncular var. Rodrigo olsun, Xhaka olsun, Remo Freuler olsun. Brill Embolo olsun. Tabii genç oyuncular da katıldı. Eski isimler, Şakirler takımdan ayrıldılar. Farklı oyuncular da var. Genç oyuncular da var. Dan Engoy gibi.
1: Evet.
0: Genç Manzambi bu turnuvada sergilediği futbolda biraz da ön plana çıktı. Freiburg'da zaten dikkat çeken bir oyuncuydu. Bundesliga'da. İsviçre'nin en önemli olduğu özelliği bence oyununu rakibe dikte edebilen, momentumu elinde tutabilen, o konuda uzmanlaşmış bir ekip olduğunu söyleyebiliriz. Türk asıllı teknik adam Murat Yakın'da tam bir teknisyen olduğunu bence kanıtladı. Zeki bir insandı. Galatasaray'da çok kısa süren bir Galatasaray'da futbolcu geçmiş oldu. Pek adapte olamadı Türkiye'ye. Ama önemli bir teknik. Bundesliga'dan biliyoruz görev aldığında. Stuttgart'ta da ciddi bir kariyer yapmıştı. Çok teknik bir oyuncuydu. 6 numara bölgesinde oyun görüşü muazzamdı. Düşünce zenginliği olan bir zeki bir insan olduğu belli. Rakip Kolombiya'da Özbekistan karşısında karşılaşması dışında tüm maçlarda kalesini gole kapatmaya başardı. Davinson Sanchez ve Lukumi önemli stoperler. hem hücumda hem savunmada etkili, çabuk dikine oynayabilen, sahaya çok iyi yayılan, topu hızlı dolaştırabilen, oyun zekası gelişmiş oyunculardan kurulu, mücadele gücü de yüksek bir takım. Kolombiya'nın İsviçre'yi orta sahada bozabilecek bir takım olduğuna inanıyorum Femi Kurtuluş. Geçmiş maçlarda olduğu üzere İsviçre oyun üstünlüğünü kolayca ele geçiremeyebilir. Rakibe göre düşük fizik kaliteleri, kadrolarındaki yaşlı oyuncular, hepsi atlet dinen Kolombiyalı oyunculara karşı zorlanabilirler. Bu çerçevede gollü bir müsabaka olabilir diye düşünüyorum. Erken bir gol olma ihtimali yüksek. Hoca etti zaten 2.5-2.17 gibi oranıyla cezetti. Genel kanı tabii Kolombiya'nın kazanacağı yönde. Kolombiya'nın oynadığı hızlı oyun, seyir zevki veren oyun, Kolombiya'nın taraftarlarına ve tabii ki taraf olarak da beğeni toplayan bir ekip haline geldiler turnuva boyunca. Ancak tabii ki ilk golü İsviçre'nin atması halinde Kolombiya'nın tüm riskleri alacağı, oyunu daha da hızlandıracağı, her sonraya gebe bir maç haline de gelebilir. Kolombiya bir parça ön planda gözükmekle beraber aslında 3 ihtimalli bir maç olduğunu da söylemek lazım. Çünkü Endoy, Vargas gibi boş alanları değerlendirebilecek şutör oyuncular var. Yani ilk golü İsviçre atarsa Kolombiya beraberliği yakalamak anlamında riskleri aldığında buna ceza kesebilecek bir ülke. Amerika maçıyla ilgili yaptığım yorumda da keza aynı şeyi düşünmüştüm Belçika adına. Tecrübesiyle bunu değerlendirebilirler. Önemli bir takım İsviçre. Direkt taraf bahsi taraftarı değilim. Tercihim 2.5 üst ana bahis olarak 2.17 oranlı ama çeşitli alternatifli bahisler var. Bu maçla ilgili okumam genelde isabetli şutlar üzerinden olacak Femi Kurtuluş.
1: Evet, gerçekten ben de platforma yazı yazdığım dakikalarda özel ve takım bahisleri tabii açık olmadığı için klasik bahislerden yola çıktık. Ben de Kolombiya deplasman 1.5 üst tercihi üzerinde çok durdum. Evet. 2.5 üst tercihini kesinlikle yabana atmıyorum. Çok güzel bir tercih. Ancak böyle bir düşündüğüm zaman goller o an yazıyı yazarken Kolombiya'nın 2 golü bana biraz daha yakın gelmişti. Dediğiniz gibi İsviçre çok kaliteli ayaklara sahip olmakla birlikte fizik kalitesi biraz soru işareti. Yaşlı oyuncularla birlikte oluşturulan o fizik kalite biraz Kolombiya'ya yetecek mi? Çünkü Portekiz'i bile tabiri caizse dövdü. Yani Kolombiya baktığımız zaman grup aşamasının son maçında o tempoyla resmen dövdü. Gana maçında keza öyle. Erken öne geçtiler. Yani bir de çılgın gibi şut atıyor Kolombiya. Evet, bence bugün Kolombiya şutları da yine aynı şekilde değerli olacaktır. Ben bu temponun, bu oyun hızının İsviçre'ye pek iyi gelmeyeceği kanaatindeyim. Ama bir de sizle bir özel bahisleri, bir takım bahislerini dilerseniz konuşalım. Benim bu maçta kornerlerin de yanıltmayacağı yönünde bir beklentim var. Her yarıda mesela her takım korner atar gibi tercihler değerlendirilebilir ama sözü öncelikle size vereyim. Özel bahisler ve takım bahislerinden sizin öne çıkarttıklarınız neler?
0: Tabii İsviçre bir gol atar, 5 korner kullanının 4 oranı var. Çok yüksek bir oran. Ama bunun gerçekleşme ihtimali yüksek. Kolombiya'nın ilk golü atması haliyle 5 korneri kullanabilir. Zaten ortalaması 5'e yakın İsviçre'nin. İsviçre'nin gol atma ihtimali de yüksek. Çok şütör oyuncular var. Golü yediği takdirde tüm teknik kapasitesini kullanarak riskleri alacaktır. Bir gol atar 5 korner kullanır. 4 oranla değerlendirilebilir. Riski seven bahis severler için bu tarz bahisleri tercih edenler için kuponlarında tek maç olarak mantıklı bir tercih olarak görünüyor. İsveç'in şu özelliğinden belirtmek istiyorum. İsveç'in şut isabet oranı çok yüksek Fehmi Bey. Evet. Katar karşısında 6 şutta 3 isabeti ve golleri bulabiliyor. Yani 3 isabetli şutlarda da gol bulma yüzdesi. Yani çerçeveyi net görebilen oyuncular var. Evet. Cezayir karşısında 7 şut çekmiş 4 isabet. Bosna Hersek karşısında 11 şut çekmiş 5 isabet. Kanada karşısında 6 şut çekmiş 4 isabet. Yani %50'nin üzerinde. Kolombiya'da aksine çok fazla şut çeken ama isabet oranı düşük. Mesela Luis Suarez bekleneni veremedi. Zaten çok fazla deneyen bir oyuncuydu Suarez'de. Sporting Lisbon'da. Ama 5 şut çekip 0 isabet, 1 isabet. Bu gibi beklentiyi karşılayamadı forvet Melik. Diaz keza aynı şekilde çok fazla topla oynuyor ama üretkenlik anlamında o da beklentiyi karşılayamadı. İyi bir turnuva geçirmediğini düşünüyorum. Takım olarak Kolombiya oldukça iyi. Defans hattı anlamında, orta saha anlamında. Bilhassa beklerden hem Mojica'dan hem Crystal Palace'da oynayan Munoz'dan ciddi katkı alıyorlar. Arias iyi bir turnuva geçiriyor. Aslında orijinalinde bir 10 numara. Wolverhampton tabii Premier Lig ağır geldi. Başarılı olamadı Wolverhampton'da. Ama kanat oyun kurucu olarak oynandığında, sağ kanatta oynadığında oldukça etkili oluyor. Bu maçta İsviçre'nin ilk yarı 2 isabet düştüğünün 1.84 gibi bir oranı var. Bu kadar yüksek isabet oranıyla oynayan bir takımın ilk yarı 2 isabet bulma ihtimalinin yüksek olduğunu düşünüyorum Fehmi Koç'un kurtuluş. İsviçre ilk yarı 2 isabet 1.84 gibi temiz bir oranı var. Toplam 4 isabetin 2.04 oranı var İsviçre ile ilgili. İsviçre gibi takımlar rakibe göre oynayan takımlar olduğunu düşünüyorum. Şahsi fikrim o yönde. Takım güçlü olduğunda rakip güçlü olduğunda farklı bir moda geçebiliyorlar. Rakip zayıf olduğunda oyunu daha temkinli, hızlandırmadan, kendi kalitelerine güvenerek bir şekilde skoru bulup maçı kazanabileceklerini bilen bir ekip, ne yaptığını bilen bir ekip, oyun zekası yüksek oyunculardan, momentumu elinde tutabilen, Şaka gibi, Freuler gibi oyuncular var. Şimdi Manzambi'nin gençliği, dinamizi de onlara katıldı. Muazzam bir üçlü olduğunu düşünüyorum. Yani Kolombiya, Portekiz gibi topa çok fazla basan, topu hızlandıramayan bir ekibe karşı gerçekten momentumu eline aldı, üstünlüğünü kurdu. Portekiz'i zor durumlara düşürdü ama İsviçre topa Portekiz gibi basar ama Danendoy ve Vargas gibi oyuncularla beraber hızlandırabilirlerdi oyunu. Bernardo Silva da topa basıyor, Bruno Fernandes de basıyor. Portekiz'de çok fazla topa basan oyuncu var. Ama kanat oyuncularıyla veya forvette Briel Embolo ile beraber İsviçre Kolombiya'ya o istediği hızlı oyunu oynatmayabilir. Topa basarak oyun üstünlüğünü ele alabilir. Ama tam tersi de olabilir. Kolombiya'da fizik güçleriyle İsviçre'yi bozabilir. Bunu izleyip göreceğiz. Yani bu maçın gollü ve zevkli bir mücadele olacağını düşünüyorum. Yani kafamdaki senaryoların hepsi gerçekleşebilir. Bunu izlediğimizde göreceğiz. Benim düşüncem bu maçla ilgili taraf bahsinin dediğim gibi direkt taraf bahsi tarafında değilim. Sonucunu merakla beklediğim bir karşılaşma. Hangi ihtimal gerçekleşecek? Kolombiya İsviçre'yi hızıyla, dinamizmiyle, atlet oyuncularıyla bozabilecek mi? İsviçre yoksa vites yükseltip Kolombiya gibi tehlikeli, son derece fizik üstünlüğü olan bir takıma karşı olabilecek en iyi futbolunu sergileyip rakipten daha kaliteli ayaklara sahip olmasının semeresini alabilecek mi göreceğiz. Ben İsviçre'nin ilk yarı 2 isabetli 1.84, İsviçre'nin toplam 4 isabetinin 2.04 oranıyla İsviçre'nin toplam 4 isabet, İsviçre'nin ilk yarı 2 isabet, toplam 8 isabetlinin de Kolombiya'yı dahil ettiğimizdeki düşük oranlı 1.68 gibi bir oranı var. Ben bu iki takımın da isabetli şutlarla isabetli şut bahsine katkı verebileceğini düşünüyorum.
1: Çok güzel. İsviçre kısmının şut yorumunuza kesinlikle katılıyorum. Ben böyle takımları ekonomik oynayan takımlar kategorisinde değerlendiriyorum. Mesela Borussia Dortmund da yine aynı özellikte bir takım. Öyle bam gün vurmaz, gelir, arar, bulur, buluşturur. Bir şekilde o doğru vuruşu yapmaya çalışırlar ve hep böyle işte 6 şut, 4 isabet, 8 şut, 5 isabet gibi daha böyle yüksek şuttan uzak isabet oranı yüksek maçlar ortaya çıkartıyor ki
0: isabette de golü buluyorlar yani.
1: Evet,
0: isabette de yani, golü buluyorlar.
1: O noktada işte çok iyi arıyorlar gerçekten. Size katılıyorum. Yavaş yavaş şöyle mesajlara da bakıyorum. İlk mesaj Emrah Bey'den gelmiş. Fehmi Bey, Emrah ben böyle bir ikili denedim, yorumlar mısınız demiş. İsviçre maçında Kolombiya 1.51 XG üretir. Bir de Arjantin maçında Arjantin kazanır. Messi 2 isabetli şut ve 1 gol. 2.29 oran. Toplam evet. Oranda 5.54. 1.51 XG ve Messi şutlarını zaten aslında değerlendirdiniz az önce. Mantıklı evet. Olduğu konusunda altını çizmiştiniz. Bunu zaten yanıtlamış olduk ama XG açısından ne dersiniz? 1.51 Kolombiya XG biraz fazla mı?
0: Yani ortada gri bir bahis diyebiliriz. Ben bu maçla ilgili tam kanaata varamadım. Yani İsviçre'nin Orta saha üstünlüğünü ele geçirme ihtimali mi yüksek? Kolombiya'nın atlet oyuncularıyla İsviçre'yi bozma ihtimali mi? 50-50 ben de dengedeyim. 1.51 Kolombiya'nın XG'si de gollü bir maç olmasını bekliyorum. Kolombiya'nın da gol atma ihtimalinin yüksek. Yani 1.51'in gelme ihtimali.

ihtimali yüksek. Çok fazla şut çekiyorlar. 15-16 şut bulabilir. Buradaki isabet oranı çok önemli. Önemli. 0-10 gibi bir etkisi var. Gol bulduğu takdirde 0-50 gibi. Yani 1-51 gelebilir. Mantıksız bir bahis değil. Birinin üzerine Kolombiya'nın çıkma ihtimali yüksek. Formda bir ekip. Önemli ayakları var hücumda. Luis Diaz olsun. Suarez devreye girecektir bu maçta. Çok fazla şut deneyecek.

0: Kasım ayında, Aralık ayında da bunun meyvelerini görüyoruz. Bakın, görüyor musunuz, konuşursak dörtlü bir yarışın dahi olabileceğini düşünen taraftayım ama Beşiktaş böyle isimlerle anılmaya, bu şekilde ilerlemeye devam eder ve bunu başarabilirse, Önder Özen'li sistemde çok da zor değil bunu başarması, öyle tahmin ediyorum. Yine iyi bir yıldan, iyi bir sezondan ümidim var benim Fatih Demirkol. Bu soru güzel bir soru. Burada kalayım ve böyle devam edelim isterim.
1: Şimdi transferlere odaklandığımız zaman, transferle ismi güçlü oyuncularla kurulu takımlara odaklandığımız zaman, evet, bu makasın kapanması çok kolay değil. Fenerbahçe'nin ve Galatasaray'ın yaklaşık 300 milyon euroluk kadroları var. Bu iki takımın maaş skalaları şu anda, maaş limitleri 150 milyon euroları geçti. Bu rakamlara Trabzon'un ya da Beşiktaş'ın yaklaşması mümkün değil. Ya da bir Anadolu takımının yaklaşması mümkün değil. Eğer kağıt üstünde bu rakamların oluşturduğu takımları ve o rakamlara göre kaliteyi göz önünde bulundurursak, zaten diğer takımların yarışa girme ihtimali yok. Gene iki takımın dominasyonuyla gidecek bu iş demektir. Ama oyuna odaklanırsak, gelişime odaklanırsak, her şeyin olabileceğini de gördük biz. Bu ligde Bursa Spor şampiyon oldu. Başakşehir şampiyon oldu. Trabzon şampiyon oldu. O zaman ve Beşiktaş şampiyon olduğunda Galatasaray ve Beşiktaş'tan çok daha pahalı kadroları yoktu. Yani biz kağıt üstündeki rakamlara baktığımız zaman bu dominasyonun üstüne çıkma ihtimali görünmüyor. Ama eğer doğru transferler, doğru takım kurgusu, kadrosu, doğru teknik adam, doğru oyun, efendim camiaların sabrı, reaksiyonları, yönetimlerin bu anlamda ustaca işleri yapmaları, kulüplerde liyakat sahibi insanların görevlere, yetki sahibi pozisyonlara gelmeleri bir şeyleri değiştirebilir. Biz bunu çok sağlayamayan bir ülkeyiz. Bu nedenle biz hep transfer üstünden okuyoruz. Şampiyonluk yarışını, futbolu, sporu böyle okuyoruz. Yani ben falancayı transfer ettim, o zaman tamam şampiyonum zaten, yani konuşacak bir şey yok diye bakıyoruz. Olamayınca büyük reaksiyon oluyor, büyük tepki oluyor ve bunun üzerine çok ciddi tartışmalar çıkıyor. Veya beklenenin dışında birinin şampiyonluğu çok büyük bir başarı olarak gösteriliyor. Çünkü oyuna odaklı değiliz, kahramanlara odaklıyız, yıldızlara odaklıyız. İşte pelerinli kahramanlarımız gelsin, bize anormal goller atsın, işte maçlar alsın. Takımın ne oynadığı çok önemli değil. O yıldızları bulalım, kahramanları bulalım, bizi kurtarsın. Hep böyle bir doğu hikayelerine tutulmuş durumdayız. Yani yapı itibariyle sosyolojik olarak da ona çok şeyiz, yani biat kültürüne, ağalık kültürüne, kahramanlık kültürüne çok yatkın bir ülkeyiz. Yani bir kahraman gelsin, bütün savaşı bize kazandırsın kafasındayız ve bir kahraman gelip de gerçekten savaş kazandırdığında, mesela Galatasaray'da Osimhen geldi ve sıra dışı bir performans gösterdi ve şampiyon yaptı. Daha önce Icardi bunu yaptı. Biz bütün futbolu bunun üzerinden okuyup bütün sonucu buna bağlayabiliyoruz. Ama oyuna odaklanmak, kendi çocuklarımızı yetiştirmek zorundayız. Bir soru var orada, diyor ki Can Uzun'a 40 milyon euro verilir mi? Siz Can yetiştirmezseniz verilir, mecbur vereceksiniz. Yani sizin canlarınız nerede? Can Almanya'da yetişiyor da bizde Can yok mu? Bizim çocuklarımız orada sıra dışı performanslar sergiliyorlar. Nuri Şahinler, İlkay Gündoğanlar, Hakan Çalhanoğlular, Can Uzunlar oralarda var da bizde niye yok? Biz bunu sormak zorundayız. Bunun cevabını vermek zorundayız. Tabii bu benim söylediğim şeyler çok uzun konular ve çözümü yok. Ben sadece soruya cevap vermeye çalışıyorum.
0: Peki, hızlı hızlı soru cevap ilerliyoruz. Dinleyicilerimize bıraktım ben sözü. Ve makasın kapanması konusunu az önce konuştuk. Yani sorduk soruyu, daha doğrusu. Şimdi dinleyicilerimiz de soruyor, benim de aklımdaydı. Müjdat Yetkiner acaba bu süreçte görev alacak mı? Alması muhtemel gibi yaklaşımlarımız
1: alacak
0: oluyordu.
1: Evet, altyapı koordinatörü evet, olacak.
0: En güçlü aday o gibi duruyor. Radyo Gol frekanslarında Aziz Yıldırım'ın seçildiği gün yaptığımız röportajda da böyle bir teklif gelirse oturur ailemle konuşurum, buna hayır demek mümkün değil tarzında bir açıklaması olmuştu programımda. O gün işte başkanlık özel yayınında, seçim özel yayınında, hiç unutmuyorum. Ve galiba Ake'yi de, yanlış hatırlamıyorsam çünkü Hollandalı oyuncudan bahsediyordu, Ake'yi de Müjdat Hoca izledi ve hani haliyle bir ne kadar

0: tanınmış bir oyuncu olsa dahi, ne kadar bilinen bir oyuncu olsa dahi izlenir ya, böyle resmi anlamda da bir rapor çıkartılır kulüpte ya. Galiba o görevi de Müjdat Hoca'ya vermişti. Müjdat Yetkiner'e vermişti Aziz Yıldırım. Yanlış hatırlamıyor ve yanlış bağdaştırmıyorsam. Zira yayında başkan seçilir seçilmez işte Müjdat Yetkiner şu cümleleri Radyo Gol frekanslarında söylemişti. Kurmuştu. Geçtiğimiz günlerde bir işte toplantıda bir araya geldik. Aziz Başkan bir Hollandalı oyuncuyu izler misin diye bana sordu. Dedi ve hatta orada detay alamamıştım. Müjdat Hoca muhtemelen detay vermedi. İşte şu anlık daha konuşmadık, bakacağız. İşte bana oyuncunun adını vermediği gibi şeyler söyledi ama haliyle burada çok da detay verilmez. Saygı duydum. Bunun gibi birçok transferde de yine işte Müjdat Yetkiner gibi isimlerin ön planda olabileceğini düşünüyorum. Çünkü bir futbol aklı vurgusu vardı Sayın Yıldırım tarafında, Sayın Aziz Yıldırım tarafında aylarca. Sen Müjdat Yetkiner'in gelişini nasıl değerlendiriyorsun? Tüm bu söylediklerimden de yola çıkıp baktığımızda bu pencereden nasıl değerlendirirsin?
1: Mutlaka bir projenin parçasıdır. Hı hı. Sayın Aziz Yıldırım bu şekilde bir tasarrufta bulunduysa mutlaka bir proje geliştirilmiştir. Oturup konuşmuşlardır. Ekip olarak, tabii tek başına altyapı dediğiniz şey tek başına yapılacak bir iş değil. Ekip olarak yapılacak bir iş. Umarım İspanyolların hep söylediği ya da Hollandalıların ısrarla altını çizdiği yetiştiricilerin eğitimi ve konfor alanı konusu ciddiye alınır. Çünkü konu çocukların bulunması ya da antrene edilmesi değil. Konu yetiştiricilerin yetiştirilmesi. Yani siz 10 yaş grubuyla başlıyorsunuz. 10, 11, 12, 13, 14. Ben bir babayım. 14 yaşında bir çocuğum var. O da spor yapıyor. Yani 13 yaşındayken ona söylediklerimizle 14 yaşındayken söylediklerimiz o kadar farklı ki. İnanın arasında dağlar kadar fark var. 12 yaşındaki bir çocuğa söyledikleriniz bambaşka. 10 yaşına karışmıyorum bile. Yani orası apayrı.
0: Evet.
1: Bahsettiğim 4 yaş. Sadece 4 yaştan bahsediyorum.
0: Hı hı.
1: Zico'ya ben şeyi sormuştum. Ya siz nasıl bu kadar başarılısınız? Ya bu futbolcuları nasıl geliştiriyorsunuz diye sormuştum. Demişti ki bana, biz 16 yaşına kadar bırakırız eğlenirler. Onlara temel futbol bilgilerini veririz. Yani topla ilişkilerini anlatırız. Sonra deriz ki eğlen, tadını çıkar. 16'dan sonra şeye başlarız. Pozisyonlar, işin ciddiyeti, taktikler, görevlendirmeler. Sonra 30'a kadar böyle gider. 30'dan sonra bırakırız eğlenirler. Yani burada sizin o yaş gruplarındaki çocuklara ne anlattığınız o kadar önemli ki ve onun ne anladığı. Bunun için pediatri eğitimi almak zorunda bu eğitimciler. Siz çok iyi biliyor olabilirsiniz. Mesela dünya üzerinde de bu konu hep tartışma konusudur ya. İyi futbolcular iyi teknik direktör olamaz mı? Maradona olamadı, Hagi olamadı. Niye? Çok iyilerdi, çok biliyorlardı. Kitabını yazıyorlardı değil mi? Tarihe geçtiler ama öğretemiyorlardı. Yani siz bir zamanlar futbol oynamış ya da spor akademisinde eğitim görmüş ya da işte bir şekilde Fenerbahçe'nin altyapısında falan oynamış, milli takım görmüş birine al kardeşim 11 yaşındaki çocuğu sen yetiştireceksin, 16 yaşındaki çocuk sende dediğiniz zaman acaba o 16 yaşında bir çocuğa, gence, 14 yaşındaki bir çocuğa nasıl hitap edeceği konusunda ne biliyor? Topa böyle vuracaksın diyeceğim. Oluyor mu? Olmuyor işte. Bizim o yüzden altyapılarımızdan hiçbir şey yetişmiyor. Ve önce inşallah bu işlere eğilinir. İnşallah liyakat sahibi, altını çiziyorum ısrarla, bütün altyapılar, sadece Fenerbahçe için değil, bütün altyapılarda inşallah liyakat sahibi insanlar işin başındadır. İşin psikolojisi çok önemli. Çocukların mental gelişimi çok çok önemli. Neden? Çünkü biz yaş gruplarında çok ciddi başarılar elde ediyoruz. Hatta takımlara bakın. Yaş gruplarında sadece Türkiye'de değil, dünyada çok büyük başarılar elde edebiliyorlar. Trabzonspor en son dünya şampiyonasında liseler arası dünya şampiyonasında final oynadı. Hatırlayın. Pırlanta gibi çocuklarımız vardı. Final oynadı bu çocuklar. Sonuç, Trabzonspor'un yaş gruplarındaki başarısından bahsediyorum. O çocuklardan kaç tanesi sahada, kaç tanesini biz A takıma çıkarabildik, milli takıma çıkarabildik? Ne oldu çocuklara? Futbolu mu unuttular? Mental olarak gelişemediler. Mental olarak eşiği atlayamadılar. yaş gruplarında bizim bütün futbol takımlarımızda aynı şey oldu. Hiç unutmuyorum. Evet. Fenerbahçe'nin eski futbolcularıyla sohbet ederken bir gün, yanlış hatırlamıyorsam Kemal Hoca anlatmıştı, Kemal Aslan. Cristiano Ronaldo'nun olduğu Portekiz milli takımını yenmiştik
0: abi,
1: dedi.
0: Abi bu arada yani yaşlandığımızı hissettiriyorsun. Kemal Hoca deyince, Kemal Hoca kim dedim, Kemal Aslan dedin. Ya futbolcu abi, dünün futbolcusu deyince de kendi içimde. Ve anında böyle bir saniyede düşündüğüm şeyler bunlar bak. Seninle de paylaşayım dinleyicilerimizle.
1: Öyle ama bak, hiçbir şey değişmemiş. Yani evet. Kemal Hoca'ydı yanlış hatırlamıyorsam. Demişti ki yaş gruplarında Sapinto, Joapinto falan, Cristiano Ronaldo'nun olduğu yaş grubunu biz 3-1 yenmiştik diye anlattı. Oradan neler çıktı? Dünya çapında markalar çıktı. Ama biz oralara gidemedik. Yanlış hatırlamıyorsam Fernandez'di o takımda. Bruno Fernandez. Onları bizim çocuklar dümdüz etmişler. Sonra ne oldu? Bizim çocuklara ne oldu? Futbolu mu unuttular? O işi atlayamadılar. Yani altyapı konusu o kadar derin bir konu ki. Sen beni bırakırsan yarın sabaha kadar konuşurum ben. Bence burada keseyim. Dinleyicilerimiz zaten çok
0: bu arada altyapı için gelen mesajlar var. O zaman ben onlara girersem hiç çıkamayız Fatih Demirkol bu işten. Ama devam edeceğiz. Hemen hızlıca. Fatih abi, o zaman şu çok mesaj var sana. Özellikle sana gelen mesajlar. Sana büyük bir ilgi var. Büyük bir teveccüh var. Fatih Demirkol. Çağlar Yedik der ki, Çağlar Bey, sana gelen mesajları okuyayım. Çok kısa kısa yanıtlarla ilerleyelim o zaman son bölüme girerken. Fatih Bey yabancı kuralı için ne düşünüyor? Az önce konuştuk peki. İptal edileceğini düşünüyor mu demiş. En azından onu sorayım.
1: Bütün kulüpler hep beraber gidip 18 kulüpte federasyon başkanına biz iptal edilmesini istiyoruz derse iptal edilecek. Bu sağlanabilir mi? Olabilir.
0: Burada 1-2 kulüp varmış galiba karşı çıkan.
1: Karşı çıkan 1-2 kulüp var.
0: Kocaeli miydi? Edilirse, doğru mu duyduk?
1: Kocaeli. Bir tanesi Kocaeli.
0: Samsun mu?
1: Samsun o konuda muhalif diye biliyorum. Dolayısıyla ikna edilirse bu kulüpler edilebilir. 18'de 18 gidip federasyona yazı verirse iptal olur.
0: Yani Kocaeli Samsun kısmına da şöyle bir küçük bir parantezim olsun. Geçen hafta bir kulüp yöneticisiyle görüştüm. Süper Lig'de yıllardır olan bir kulübün yöneticilerinden biri, önemli yöneticilerden biri. O söyledi. Toplantıda açık ve net bir şekilde Kocaeli ve Samsun tarafında, özellikle Kocaeli tarafında açık ve net bir şekilde karşı görüş belirtildiğini söyledi. Direkt oradan, toplantıda olan yöneticilerden birinden aldığım detay bu. Onu aktarayım. Direkt kaynağından aktardığım bir bilgi olsun. Küçük radyo gol farkıyla bunu da en azından biz de teyit ettik şekliyle sizlerle paylaştığım bir haberimiz olsun. İyi akşamlar dilerim. Güngör Sayar ben demiş. Fenerbahçe'nin geçen seneki kadrosuna bakarak 3 eksiği olduğunu düşünüyorum. Bunun ikisi tamamlandı. Belki daha yeterli olur demiş Güngör Bey.
1: Stoper ve forvet diyor sevgili dinleyicimiz.
0: Evet.
1: Evet. Ama tabii geçen yıl bazı bölgelerde ciddi sorunlar yaşandı. Beklerle ilgili mesela. Sakatlıklar üst üste gelince orayı çözemedi Fenerbahçe. Oralarda sıkıntı, kanatlarla ilgili Kerem'in performansına bağlı bir sol kanat sıkıntısı vardı. Mesela onu değiştiremedi Fenerbahçe. Bunun gibi dokunuşlara da ihtiyaç var. Doğru söylüyor dinleyicimiz. Yani bir santrfor atan olsa, bir iyi bir sol stoper olsa geçen yıl çok farklı olabilirdi. Şu anda sol stoper geldi, bir santrfor geldi. Şimdi sağ kanata mutlaka bir gelsin isteniyor ve fark yaratacak isim Greenwood, onun da neredeyse biteceği iddia ediliyor. Hatta gelen haberlere göre sadece ödemelerle ilgili nasıl ödenecek konusunda bir anlaşmazlık var. Onu da çözdükleri zaman Greenwood'un biteceğini duyuyoruz. Bakalım nasıl olacak.
0: Abi bir Aykut Bey, daimi dinleyenlerimizden. Ben Radyo Gol'e 6 yıl önce girdiğimde de yazıyordu. Bugün de yazıyor. Ayrı tutarım. Onun yeri farklıdır. Bir espriyle yaklaşmış. Renk katar böyle mesajlarıyla. Hani Sergen Hoca'dan bahsettik ya, Haaland konusundan bir dinleyicimiz bahsetti. Onun üzerine biz de girdik oraya. Muçi ve Haaland konusundaki düşünceleri belli Sergen Hoca'nın. O da oradan yola çıkarak demiş ki Sergen Hoca Fatih Demirkol için iyi bir gazeteci ama duayen olmaz dese, iyi gazeteci de daha iyi gazeteci olmaz dese Fatih Bey çok güzel bir duayen olur ileride demiş. Muçi ve Haaland'dan yola çıkarak onu söylemiş.
1: Kendi evet. Adıma bir şey diyemem. Hele ki duayenlik dediğiniz şey çok çok ayrı bir şey. Yani hiç kendi adıma böyle bir iddiam olamaz. Ben bütün performans işlerinde, bizim işimiz de öyle, kararı kamuoyunun vermesi gerektiğini düşünüyorum. Başkaları verir kararı. Onlar ne derse odur. Çünkü

0: insanlar çoğu zaman bulundukları sosyal ortamda gerçekleri göremiyorlar. Dolayısıyla bazen çok fazla, kendimizi çok fazla yıpratıyoruz, çok eleştiriyoruz, aşırı oluyor. Bazen kendi adıma söyleyemem ama yani işte bulunduğu yeri yeterli gören insanlar olabiliyor. Dolayısıyla karar kamuoyunundur, karar dinleyicinindir, izleyicinindir.
1: Bu arada ben bunu bu aralar yayında çok yaparım Fatih Demirkol. Böyle sıkışıp kaldığımız yerlerde karar kamuoyunundur deyip yaparım ederim. Hani bazen bazı şeylerde çok anket bekleriz. Keşke bir anket olsa da bunu da desteklesek ya da yanlış mı söylüyoruz, yanlışı mı savunuyoruz, yanlışı mı daha çok öne çıkarıyoruz onu görsek deriz ya gazeteciler olarak bir tarafta. Esasında anketin tam da yerindeyiz, kalbindeyiz. Radyo Gol frekanslarında Hakan Safi ve Aziz Yıldırım tarafında dinleyicilerimizi tek tek telefonla bağlayıp görüş aldığımda %64 Aziz Yıldırım çıkmıştı ve çok az bir farkla yanıldık. Yani esasında doğruyu bildik ama hani 162-163 gibi bir şey diyebiliyorum ya da tam tersi söylediğimin. Aziz Yıldırım çıkmıştı ve bunun da hakikaten orada rakamlarını tutmuştum. Sadece Hakan Safi tarafı çok düşük kalmıştı. Kararsızlarla beraber, kararsızların Hakan Safi'ye eklendiğini burada işte ankete göre pay biçip konuşabiliriz. Bunu bu aralar çok sık yapıyoruz. O zaman bu 10+4 kuralına ilişkin sen bir soru sor. Dinleyicilerimizden gelen ilk 7 mesajı okuyayım. Belirleyici olsun. Fazlalık hangi tarafta? Ne düşünüyorlar? Merak ediyorum. Burada bir anket yapacak olsak doğru soru nedir? Doğru sorgulanması gereken merak ettiğimiz nokta nedir Fatih Demirkol? Sorunla beraber dinleyicilerimize bunu sormuş olayım.
0: 10+4 kuralı değişir mi diye soralım. Değişir değişmez gibi yapalım.
1: Değişmeli yoksa ya da aynı
0: yani
1: şekilde.
0: Değişmeli mi değişmemeli mi? Evet bunu soralım. Peki. En doğrusu bu bence.
1: 0212-273-1010 0212-273-1010 Haber Global Spor Yayınları Koordinatörü Fatih Demirkol soruyor. 10+4 kuralı değişmeli mi değişmemeli mi? Sizlerden gelen değişmeli ya da değişmemeli gibi kısa öz yanıtların ilk 7'siyle karar vereceğiz. Bir anket, anket değil tabii ama hani ne düşünüyorsunuz en azından onu öğrenmek adına. Bir belirleyiciliği olmayacak muhakkak burada ama yani en azından yarın öbür gün adına bunu görelim isterim. Fatih Demirkol'un sorusu, kıymetli sorusu, değişmeli mi değişmemeli mi? Sizlere gelen soru. İlk 7 mesajı okuyacağım. 10+4 kuralı değişmeli mi değişmemeli mi diye ilk 7 mesajı sormuş olayım. O sırada eski mesajları eriteyim. Oraya az sonra geleyim. Berk Bey, Fatih Bey'e sorar mısınız? Fenerbahçe bugün transfer açıklayabilir demişti. Bu konuda bilgisi var mı demiş.
0: Bekliyorduk ama bitmedi. Bu transfer süreçleri çok hareketlidir biliyorsunuz. Son anda bir şey çıkar, ekstra talepler olur. Futbolcuların özellikle son anda talepleri çok fazla olur. Menajerler bu bölümü çok iyi değerlendirmek isterler. Yani tam bitmek üzereyken ekstra menajer para ister. Efendim ikna parası diye bir para çıkar. Çok enteresandır. Ben birçok transferde buna şahit oldum. Yani her şey tamam. Berk sayar. Demirkol Spor'da oynar mısın? Oynarım. Ne kadar oynarsın? 1 milyon euro. Tamam. İşte efendim menajer parası tamam. Ne kadar? İşte 10 bin euro. Vergisi şunu bunu tamam. İşte araba istiyorum. Villa istiyorum. İşte bahçıvan istiyorum. Tamam. Hepsi tamam değil mi? Hadi imzaya geçelim. Bir anda şöyle bir şey çıkar. Çıkıyor yani. Çok fazla olur bu. Ama babaya bir ikna parası lazım. Ya annesi ikna parası istiyor. O ne ya? Nereden çıktı şimdi? Abi yoksa ikna olmayacak. Bak futbolcunun kafası çok karışık. Evet. Babası onu ikna edebilir. Yani bu babaya ikna parası meselesi enteresandır ve her seferinde çıkar. Ekstradan para talep edilir. Bu var. Bunun gibi yani şu an dinleyicilerimize çok tuhaf gelebilir. Ama var böyle şeyler. Son anda o transfer askıya alınır. Ya bir dakika şimdi bu nereden çıktı? Baba nereden çıktı falan. İşte ne kadar istiyor? 5 istiyor. Ya 2 olsa olmaz mı? Yok kardeşim olmaz. 3 yapalım. Hayır olmaz. Hadi biz 4'e inelim falan diye. Bir de onunla pazarlık yapılır. Bu bile yani bunu küçük bir örnek olarak veriyorum. Bu bile transferin 4-5 gün atmasına sebep olabilir. Efendim ödeme şekli olabilir. Bonuslar mesela. Futbolcular şöyle anlaşma yaparlar. Berk sayarsan ne kadar istiyorsun yıllık maaş olarak? Ben yıllık 1 milyon euro istiyorum dersin. Biz ona göre düşünürüz kulüp olarak. Sonra dersin ki tamam da şimdi benim maç başı ne kadar alacağımı da söyleyin. Alıyorsun ya hayır. Ben maç başımı bilmek isterim dersin. 10 bin, 15 bin, 20 bin euro oynadığın her maç başına istersin. Sonra dersin ki attığım gol başına isterim. Her 5 gole bir tane isterim. Derbilere özel isterim. Şampiyon olursak isterim. Avrupa'da tur atlarsak isterim.

0: böyle bir bonuslar koyarsın. Bir anda benim aklım karışır. Kulüp olarak derim ki abi bir dakika ya, biz maaştan daha çok bonus veriyoruz adama derim. Bir anda transfer yine durur. Bunun pazarlığı başlar. Yani şimdi biz genellikle kamuoyu olarak şeyi biliyoruz. Falanca kulüp filancayı almış. Mesela Fenerbahçe Greenwood'u almış. Ne kadar veriyormuş? Yıllık 15 milyon euro şey veriyormuş. Maaş veriyormuş. Tamam, iyi. Hayırlı uğurlu olsun. Kaç yıllık anlaşma? Diyelim ki 3 yıl. 45 milyon euro garanti parası var. Bak, garanti parası bu. Peki bonuslar ne olmuş? Orası muamma. Orada öyle bonuslar çıkıyor ki yani şey diyorsun, aman Allah'ım. Evet. Yani nereden çıktı diyorsun. Onlar ekstra pazarlıklara tabi olunca iş uzayabiliyor. Ben bugün öğleden sonra bir transfer açıklanmasını bekliyordum. Çok da güvendiğim, sevdiğim bir kaynaktan öğle saatlerinde açıklarız diye duymuştum ama açıklayamadılar. Demek ki iş sarpa sardı.
1: Biraz da Fatih Demirkol, sanki biz nerelerde açıklanacak eli kulağında dersek diyelim, kaynağımız ne kadar garanti olursa olsun, Aziz Yıldırım'ın, sen daha yakından çalıştın, bilirsin oradaki inatlarını, Aziz Başkan'ın ya da en azından sözünün arkasında durup sözünü gerçekleştirebileceğini göstermesini büyük ihtimalle Aziz Yıldırım yönetiminden de böyle gazetecilerden gelen bekliyorum olacak gibi. Önemli ve aynı zamanda taraftarı beklenti içine sokacak bu tarz açıklamalara bir karşı hareket, karşı atak gelecek gibi duruyor. Gelecek gibi duruyor, onu söyleyelim ve belki de biraz da onun meyvesi diyebiliriz buna. Yağız Sabuncuoğlu olayında yaşandığı gibi. Zira bunun da yanında işte İsmail Kartal olayında da yaşadık mesela, onun gelişinde. Bu tamamen basını haksız çıkartmak adına yapılmış bir şey değildi tabii ki. Farklı detaylar da vardı Aykut Kocaman, İsmail Kartal durumunda. Ama galiba bunları göreceğiz ki Fenerbahçe'de kaynağı konusunda benim çok güvendiğim isimlerden de bir futbol sever olarak birisin ki aynı şekilde benim Fenerbahçe'den aldığım bir haberi de ikinci kaynaktan yeri gelir teyit edersin ve aktarırsın ya Fatih Demirkol. Üçüncü kaynaktan, dördüncü kaynaktan, farklı yerlerden de öğrenip ikinci, üçüncü teyidi alasım geliyor. Öyle bir dönemdeyiz gazeteciler olarak Fatih Demirkol. Ona da böyle küçük bir parantez açmak gerekir sanki.
0: Orada şöyle bir şey var. Yani evet, onu da göz ardı etmeyelim. Şimdi Yağız da çok iyi bir habercidir. Hı-hı. Diğer arkadaşlar da çok iyi haberler veriyorlar. Onlar da boşuna söylemiyorlar bazı şeyleri. Bu olacak, İşte açıklanacak, bekliyoruz falan diyor ya da işte haftaya açıklanır diyor. Bunu bir sürü insanla konuşup söylüyor. O insanlar da gerçekten açıklanacağını düşünüyorlar bu arada. Oradaki yöneticiler, menajer, tamam bitti bu iş derken bozulabiliyor. Transfer çok hareketli bir süreç, o yüzden her şey olabilir.
1: Peki. Hızlıca Aral Şimşir'i sormuş dinleyicimiz ama ben onun öncesinde Aral Şimşir'e son olarak geçelim derim, reklama gidelim derim ama onun da öncesinde şöyle hızlıca, hani değişmeli mi değişmemeli mi sorduk ya, ilk 7 mesajı okuyacağız dedim. Yani ben ilk 7 mesajı okusam da saydım sen konuşurken, özellikle bir tarafta seni dinlerken 28-29 oldu şu an, 29 mesaj var bu konuda değişmeli değişmemeli kısmında, bir tane yok hani yanlış görmüyorsam değişmemeli diyen. Var bu arada, özür diliyorum. Bir tane var, Barış Kaya. O Barış Kaya'nın mesajı o da. Yani hızlıca ilk gelen 7 mesajı okuyacağız dediğimiz yerden ele alıp baktığımda 1, 2, 3, 4, hızlıca 5, 6. 6'sı Barış Kaya'nın mesajı hariç, o da ilk gelen 7 mesajdan biri. 6'sı değişmeli diyor, biri değişmemeli diyor. İlk gelen 7 mesaj dedik, böyle biraz daha belirleyici olsun dedik. En azından yarı yarıya olursa 4'e 3'lük bir fark olur vesaire gibisinden. Ama orada da 6'ya 1'lik bir çoğunluk değişmeli diyor mesela Fatih Demirkol. Onu aktarayım.
0: Evet, kulüplerin zor durumda olduğunu taraftarlar da biliyorlar. Değişmeli diye düşünüyorlar. Bu konuyla alakalı ben şöyle düşünüyorum. 10 artı 4 kuralı neden kondu? Hangi bilimsel çalışma yapıldı, hangi ARGE yapıldı, hangi çalıştayın sonucunda ortaya çıkan rapor doğrultusunda 10 artı 4 konuldu ve bu bize ne sağlayacak? Uzun vadede neyi getirecek? Bunu ben bilmiyorum. Dolayısıyla 10 artı 4 demek, 9 artı 3, 8 artı 2 falan, bunlar çok böyle o an akla gelmiş, ne yapalım ne yapalım ya sallayalım gitsin falan gibi kurallar. Bunun belli bir mantıkla, bir fizibiliteyle, bir altyapı çalışmasıyla, bir uzun vadeli programla kamuoyuna açıklanması durumunda kamuoyu buna destek verecektir. Ve biz ne yapmaya çalışıyoruz anlayalım. Ya işte altyapıdan çocuk yetiştirelim. 10 artı 4 deyince çocuk yetişiyor, öyle mi? Yani her şey aynı bozuklukta, her şey rezalet. Altyapıdan çocuk yetiştirmesi mucizelere kalmış. 10 artı 4 deyince çocuk mu yetişiyor? Ben buradayım. Ne? Yoksa 9 artı 3, 10 artı 15 ne yaparsanız yapın. Yani çocuklara neye yatırım yaptınız? Altyapıya ne yapıyorsunuz arkadaş? Hiçbir şey yapmıyorsunuz. Umurunuzda da değil. Ondan sonra 10 artı 4. Biz Türk futbolcuların gelişimini destekliyoruz falan deyince bana komik geliyor. İzahı olmayanın mizahı oluyor. O yüzden dinleyicilerimiz de diyorlar ki yani değiştirin, hiçbir mantığı yok. Hani dinleyicilerimizi ikna ettiler mi? Çıkıp da federasyon dedi mi? Kardeşim 16 artı 4'ü şu yüzden biz planladık, projelendirdik, kulüpleri buna zorluyoruz. Bakın önümüzdeki 3 yıl içinde şöyle şöyle çocuklar yetişecek dedi mi? Can Uzun niye Frankfurt'ta yetişiyor da bizde yetişmiyor? Bunu anlattı mı bize? Anlatma. 10 artı peki. 4. Rüyanızda mı gördünüz yani?
1: Peki. Ben bir araya gideceğim. Aranın ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz. Fatih Demirkol senin de uygunluğuna göre. Hızlıca bir farklı soru var ki o soruyla devam edeceğim. Aral Şimşir'i soruyor dinleyicimiz. Trabzonspor detayını soruyor. Belki Galatasaray kısmından da bakarız. Oradan da değerlendiririz diye düşünüyorum. Aranın ardından Fatih Demirkol'la kaldığımız yerden devam edeceğiz.

0: Berk Sayar'la Haber Masası devam edecek.
1: Reklam.
2: Garanti BBVA.
1: Görüyorum. Bir ödemen var. Cuma günü saat 9.30'da gerçekleşecek. Görüyorum.
3: Görürsün tabii. Garantili ödemeyle ödemeler tam gününde yatar zaten. Değil mi Dış Ses?
4: Garanti BBVA garantili ödemeyle ileri tarihli ödemeleriniz vadesi geldiği gün otomatik olarak ödenir, sözünüz tutulur. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
5: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
6: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
7: TED marifetli hesapla birikim yapmak ne kadar iyi?
8: %46 hoş geldin faiziyle birikim yapabileceğiniz kadar iyi. Üstelik vadesi bozulmadan para yatırıp çekebilirsiniz. Hemen siz de cepte TED mobilden marifetli hesap açarak biriktirmeye başlayın. Detaylı bilgi TED.com.tr'de.
2: TED o kadar iyi ki TED.
1: Reklam bitti.
9: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
1: Reklam.
10: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
11: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
12: Sıradaki şarkı Happy Jean'den Pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Reklam bitti.
3: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol. Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
4: Berk Sayar'da Haber Masası devam ediyor.

0: Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Fatih Demirkol bizlerle, Haber Global Spor Yayınları Koordinatörü Fatih Demirkol'la bağlantımızdayız. Bu arada Arjantin-Mısır karşılaşması başladı. Dünya Kupası'nda heyecan doruktaki çeyrek finali bekliyoruz artık. Çeyrek finalde de bilet alan takımların işte detaylarına da gireriz. Oraları da konuşuruz, detaylandırırız. İşte Fransa, Fas, İspanya, Belçika, Norveç, İngiltere hatırladıklarım. Her iki maçın, ilk Fransa maçının 23'te, İspanya, Belçika maçının 22'de başlayacağını biliyorum ama ben Norveç, İngiltere maçına ilişkin saat mi belli olmadı, saat mi hatırlamıyorum bilmiyorum. Onu saatini aktaramıyorum şu an itibariyle. Ama son 16 turunda da detaylar, son 16 turunda da heyecan dorukta, onu söyleyelim. Fatih Demirkol, son olarak bir soru vardı. Aral Şimşir sorusuydu. Kısa bir zamanımız kaldı. Senin de planlaman, senin de olduğun konum, yetişeceğin yer itibariyle son olarak Aral Şimşir Trabzonspor detayını sorarak tamamlayayım.
1: Bence çok güzel bir transfer oldu. Trabzonspor'da çok başarılı olacağını düşünüyorum. Midland altyapısında yetişti. Ve 64 maçta 15 gol ciddi bir rakam. Hem skorer hem kendisi sonuca giden, doğrudan kaleyi gören bir özelliğe sahip olduğu kadar asist özelliği de var. Beraber oynamayı biliyor, topu paylaşmayı biliyor. Onun Midland gibi daha ne diyelim, taraftar coşkusunun az olduğu bir takımdan Trabzon gibi taraftarla yaşayan bir takıma, futbolla yaşayan bir şehre gelmesi ona çok şey kazandıracak bence. Çünkü bu tür futbolcular biraz da o coşkuyla kendilerini daha çok ifade ederler. Temposu yüksek ve bu yıl Fatih Hoca'nın istediği Trabzonspor'un planlamasına çok uygun bir futbolcu. Fiziksel dayanıklılığı ve devamlılığı gayet iyi. Dediğim gibi 24 yaşında olması çok büyük bir avantaj. Her iki kanatta ve forvet arkasında da oynayabiliyor. Yani çok opsiyonu olan bir futbolcu. Fatih Hoca'nın kafasındaki takıma çok uygun. Hayırlı olsun hem Trabzonspor hem de Türk futboluna.
0: Peki. Çok teşekkür edeceğim. Eklemek istediğim farklı bir konu, farklı bir detay, başlık yoksa Fatih Demir.
1: Ben teşekkür ediyorum. Dinleyicilerimize saygılar.
0: Teşekkürler. Sağ ol, var ol. Haber Global Spor Yayınları Koordinatörü Fatih Demirkol bizlerle birlikteydi. Salı çarşamba günlerinden denk gelenine, hangi güne denk geliyorsa orada yaptığımız bağlantılardan bir diğerini gerçekleştirdik. Ama okuyamadığımız mesajlar var diye okumadan geçecek değiliz. Hepsini değerlendirelim, hepsini okuyalım. İsmail Bey ise der ki, Berk Bey selamlar, benim adım Mikail. Fatih Bey'e de selamlar. Dünya Kupası özelinde gördük ki sağlık ekipleri artık içeri girmiyor. Doğru düzgün girmiyorlar. Dediniz ama şimdi bir sakatlanma gördüm ya tam öyle derken. Bak, Arjantin Mısır maçında ama kuvvetle muhtemel oyuna devam ediyor. Değil mi? Evet, Mısır tarafında bir oyuncunun kenarda olduğunu gördük ki o da tabii tam da bu mesajı okuduğumuz ana denk gelince bir şaşırttı. Emam kenardaydı yanlış hatırlamıyorsam. Evet, doğru. Oysa doğru düzgün içeri girmiyorlar. Bu sene Süper Lig'de çok fazla yere yatmalar olmaz sanki. Bu durum daha iyi bir futbol vaat ediyor mu sizce demiş. Ya mutlaka ediyor ama tabii Süper Lig'i ayrı tutmak gerekiyor. Biz hatırlayın lütfen, yani Süper Lig'de de benzer şeyleri izlediğimiz ve çokça konuştuğumuz haftalarda ne oluyor? Hafta içi, hafta sonu onu yaşıyoruz. Çokça konuşuyoruz. İşte oyunun durmasını, sakatlığı, oyunda zaman geçirmeyi vesaire. Ne oluyor? Hafta içi bir hakem hatasını veya aynı şekilde konuşurken bir Şampiyonlar Ligi maçı denk geliyor. İşte hatırlayın lütfen, başlıklar hep aynı. Ya görüyor musun işte rakip takımın oynadığı oyunu, ya da görüyor musun Galatasaray'ın oynadığı kötü oyunu, görüyor musun Fenerbahçe'nin oynadığı kötü oyunu ya da iyi oyunu, fark etmez her iki takım içinde. Bunları konuşurken hani ara ara 60. 70. dakikada hatırladığımız yorumculardan gelen mesajlar ya da yorumculardan gelen yorumlarda biraz gün yüzüne çıkan bir detay oluyor. Ya hakem de bir o kadar iyi ama farkında mısın? Ya işte oyun da hiç durmadı ama farkında mısın? Anca oralarda hatırlıyoruz. O yüzden bizi çok da böyle Dünya Kupası şaşırtmasın, kandırmasın derim ben. Çok da Şampiyonlar Ligi kandırmasın, şaşırtmasın derim ben. Umarım bir nebze olsun orada gördüğümüz bu güzel, sizin söylediğiniz pozitif detayları burada da görürüz. Ama tabii biraz da aratıyor ya işte bazı noktada yaşananlar, hem Dünya Kupası hem de diğer tarafta. Ama şu bilgiyi de aktaralım, FIFA kuralları gereği sakatlananlar artık bir dakika kenarda bekliyor. UEFA aynı kuralı uygulamıyor. Bu hatta FIFA ve UEFA'nın karşı karşıya geldiği tek konu değil. Geçtiğimiz günlerde Amerikalı Balogun'un yine cezasının ertelenmesi konusunda FIFA'nın aldığı kararı UEFA'nın eleştirdiğini görmüştük geçtiğimiz geçtiğimiz hafta. Ve burada önemli, kıymetli bir detay ki UEFA aynı kuralı uygulamıyor. Yani Süper Lig'de pek de bir şey değişir diye konuşamayız. Oradan yola çıkarsak da onu da o şekilde sizlerle paylaşayım. Ama hadi bir nebze burada da olursayı konuşacak olursak belki farklı şeylere de gireriz o konuda. Aziz Yıldırım eskisinden çok daha durgun ve mülayim görüyorum. Masaya yumruğunu vuran Aziz Yıldırım yok gibi. Bunu neye bağlıyorsunuz demiş. Tamamen iletişim stratejisi. Yani Aziz Yıldırım'ın yakın çevresinde, Aziz Yıldırım'ın bir Fenerbahçe menfaati uğruna çözülmesi gereken bir konuda sizin söylediğiniz gibi durgun ve mülayim, sizin tırnak içerisinde tabiriniz bu, öyle olduğunu düşünmüyorum ama böyle görüldüğünü düşünmüyorum, onu söyleyeyim. Böyle olduğunu düşünmüyorum, onu söyleyeyim. Berk Bey, su molaları artık hep olacak mı demiş. Su molaları konusunda da buraya özgü diyebiliyorum. Yani orada da yine UEFA FIFA durumuna takılıyoruz sanki. Ya burayı bence çok fazla bu kural anlamında dikkate almamamız gerekiyor ya. Mesela bizim Mert Müldür'ün öne çıkardığı bir işte maçta, hangi maçtı? Galiba Avusturya maçıydı. Yok, Avusturya maçı değildi. Paraguay maçıydı. O maçta da bir kural vardı ki işte ağzını kapatma kuralı. O da mesela Süper Lig'de benim bildiğim olmayacak. Ve işte bu kural olursa burada ne canlar yanarlar vesaire konuşulmuştu. Ama bu kuralın olmayacağını bilmeyerek konuşan birçok maalesef işte futbol sever vardı. Merhaba, Özcan Alarcın ben. Altyapı için yatırım ve organizasyon yapılmadığı sürece Can Uzun, Muhammed Damar, Eren Dinkçi gibi oyunculara 40-50 milyon euro ödemeye mahkumuz. Altyapı seçmelerimiz bile rezil yayınlar demiş. Selam Berk, oğlumu futbola yazdırdım. Başarılar diliyorum oğlunuza ve size. Rıdvan Polat. Oğlumu futbola yazdırdım. Bir de ne göreyim, çocukların %70'i Galatasaraylı. Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın acil bir şeyler yapması lazım. Fatih Demirkol bu konuda ne düşünüyor demiş. Fatih Demirkol'a soramadık ama okumuş olduk mesajınızı. Evet, durum öyle. Yani buna şimdi ben maalesef ki öyle diyeceğim. Galatasaraylılar kızacak. Ama bunun böyle tek elde olması da çok iyi bir şey değil. Benim çocukluğumda tam tersiydi mesela. Sınıfımda Beşiktaşlar, Trabzonlular azdı. Ama Fenerbahçe, Galatasaraylılar yarı yarıyaydı. Beşiktaşlılar da aslında azdı diyemem. İyi derecede orada mesela bir sınıfı, bir okulda bir sınıfı bölüyorsak orada oranlarla %35'i Galatasaraylı, %35'i Fenerbahçeli ise ya da 35'i 30 Fener ya da Galatasaray, Fenerbahçe ya da Galatasaray'ın, bak çocukluk deyince hemen Fener dedim, bahçe gitti görüyor musunuz, sildik orayı, çocukken de öyle derdik ya hep. Her neyse, %35'i 30'luk fark etmeksizin iki taraftan birinin ağırlıkta olduğu bir şeyi konuşuyorsak orada %20'leri %25'leri de Beşiktaş oluştururdu. %30'u ya da en azından yine Beşiktaş oluştururdu. Bugün gelinen bu tablo hakikaten düşündürücü. Böyle şapkayı önüne koymak derler ya, biraz da oraya götürüyor insanı. Ama Türk futbolunun şapkasını önüne koyması gerekiyor. Kimler koyar? Orada da kim orada o sorumluluğu alır bilmiyorum. Ama Aziz Başkan mesela, az önce konuştuk ya, çocuklar için geliyorum diyen Aziz Başkan, o da farklı bir noktada tabii öne çıkıyor. Bu arada yani bu kısmıyla öne çıkıyor. Bu arada iyi geldi Arjantin. Offside ama galiba, evet. Sağ taraftan iyi geldiler. Ve iyi bir organizasyon. Net offside. Yani iki oyuncu fark var arada. Öyle söyleyeyim. Çok net offside. De Paul'le geldiler Arjantin. İçeride De Paul'ün de o bulunduğu noktada tam da offside'de olduğunu hatırlatayım. Onun çevirdiği topta Enzo Fernandez, yanlış görmüyorsam. Topu dışarıya gönderiyor. Çok da müsait bir pozisyonda bu arada. Kalede işte altı pasın içerisine girmek üzereyken ya da girdiği anda kaleyi de çaprazdan, hafif çaprazdan gören, tam karşısında da değil belki ama yani top çok müsait bir pozisyonda topu dışarıya gönderiyor. Peki, onu aktaralım. 0-0'lık eşitlik var. Hüseyin Mecit yine mesajını göndermiş. Demiş ki hoş geldin Berk. Fatih Demirkol, iyi ki varsınız. Rabbim işinize rast getirsin. Size iyi geceler, iyi akşamlar. Berk Sayar, iyi insanlarla karşılaştırsın Rabbim sizi. Hiç kimseye muhtaç etmesin demiş. Bizlere

0: Sizlere selamlar demiş. İyi ki varsın demiş. Hüseyin Mecit her daim böyle mesajlarını eksik etmez. Onun duasını almadan da geçmeyiz. Sağ olsun, var olsun. Fatih Bey gurbetçi oyuncuları sayıyor ama bizim ülkemize yetişip çok iyi yerlerde temsil etmiş bir sürü oyuncumuz oldu. Burada önemli olan bence doğru zamanda doğru kulüple devam etmek önemli. Trabzon değişmeli derse kural değişir demiş Yasir Bey. Trabzon tarafında bu işin belli olacağını söylemiş. Peki. Her Dünya Kupası futbolunda, Dünya Kupası futbolunda bir şeyleri değiştirdi. 26 Dünya Kupası bittikten sonra dünyada futbolda ilk ne değişecek demiş. Belki az önce konuştuğumuz o kurallar var ya, onları getirir bize. Belki burada bir kamuoyu baskısı oluşur. Onu da konuşmak, tartışmak isterdim. Yani o da farklı bir konu olabilir tabii, onu da söyleyelim. Ama hani bu Dünya Kupası 2026 neyi getirecek, neyi kazandıracak derseniz çok böyle... İç açıcı şeylerden belki bahsedemem ama bu kuralları değerlendirdik ya, o geldi aklıma. Belki onları getirecek. İşte ne kadar yararlı, ne kadar ihtiyacımız olan kurallar, ne kadar ya da öncelik olarak çözülmesi öncelikli olarak gördüğümüz şeyler, onların da takdirini sizlere bırakayım. Bir tane forvet bile çıkartamayıp Haaland'ı beğenmiyor Sergen Hoca. Vay be demiş dinleyicimiz Bülent Bey. Mikrofon bu kadar mı yakışır Berk? Allah sesini eksik etmesin kulaklarımdan. Seviliyorsun demiş. Estağfurullah. Sağ olun Ömer Özmen. Bize mesela. Ömer Özmen dediniz bak. Ömercan Özmen'i bir can ekleyelim oraya. Ömercan Özmen'i bağlayalım o zaman. Ömercan Özmen sizden hemen sonra, Fatih Demirkol'dan hemen sonra bizlerle buluşacaktı. Az sonra transfer gündeminde onunla değerlendireceğiz. Güzel mesajlarınız için teşekkürlerimi ileteyim. Estağfurullah diyelim. Mikrofonun yakıştığı çok çok daha güzel. Kıymetli kardeşlerim, meslektaşlarım Radyo Gol frekanslarında, aynı zamanda meslek büyüklerim, saygı duyduğum meslek büyüklerim Radyo Gol frekanslarında sizlerle buluşmaya devam ediyor diyelim. Ve şöyle hızlıca bir araya gideyim. Aranın ardından Ömer Özmen, Ömercan Özmen'i hatırlattı bana. Bir can ekleyelim oraya. Ömercan Özmen'e gidelim. Dinleyicimizin mesajıyla orayı hatırladık. Ömercan Özmen'le bağlantımızı biraz geciktirdik. 12. dakika Arjantin 0 Mısır 0. Karşılaşmada Arjantin'in biraz üstünlüğü olduğunu söyleyelim ki az önceki o aktardığım pozisyondan daha az çok anlayabileceksiniz. Topun sahibi olması gerektiği gibi, belki de beklendiği gibi Arjantin. Ama bu oyun nereye götürür? Bu oyun neler yaptırır? Onu detaylandırır, konuşur, sizlerle paylaşırız. Sizlerden gelen mesajlar 0212 273 1010 0212 273 1010'dan bizlere ulaştığı takdirde onları konuşacağız, değerlendireceğiz, detaylandıracağız diyerek araya gideyim. Yarışın ardından kısa bir reklam, buradayım.
1: Berk Sayar'la Haber Masası devam edecek.

0: Yarış başlıyor.
1: İki safkan geç çıktı. Üç numaralı Semendin Gücü ve bir numaralı Özkehri var. Dörder boy kadar geciktiler. Dış kulvardan gelen 4 numaralı Yerdeniz liderliği aldı. İkincilikte 6 numaralı Derya Dil. 1,5 boy geride 11 numaralı Değer Bilir. 2 boy kadar geride 13 numaralı Berivan Can. İçinde 12 numaralı Rahik. Bariyer dibinde 2 numaralı Uçan Hüma var. Onların 2 boy kadar gerisinde 9 numaralı İmser. Daha sonra 8 numaralı Beranche sırasıyla son 800'e girilmek üzere. İçerideki Derya Dil yarıştaki liderliği aldı. İkincilikte kaldı 4 numaralı Yerdeniz. Yine iç kulvarda 11 numaralı Değer Bilir. Dışarıda 12 numaralı Rahik. Ortalarında 13 numaralı Berivan Can, bariyer dibinde 2 numaralı Uçan Yuma, ortada 9 numaralı İmser, onun dışında 8 numaralı Beranche sırasıyla son 600'e doğru ilerliyor atlar. 6 numaralı Derya Dil önde, ortadan gelen 11 numaralı Değer Bilir ikinciye sokuldu. Dışında 4 numaralı Yerdiniz, 1,5 boy geride 13 numaralı Berivan Can, içinde de 2 numaralı Uçan Hüma sırasıyla Kısraklar virajı dönüyor. Viraj dönülürken 11 numaralı Değer Bilir geldi, liderliği aldı. İçeride 6 numaralı Derya Dil var, daha geriden 13 numaralı Berivan Can'ın iç kulvardan 9 numaralı İmser'in ataklarıyla son 400'e girildi. 11 numaralı Değer Bilir yarışın lideri, dış kulvardan Mevhide Hanım, 13 numaralı Berivan Can, içeriden de 9 numaralı İmser geliyor. 200'e doğru Değer Bilir yakalandı. İçeriden 9 numaralı İmser'in, dışarıdan Berivan Can'ın atakları var. Değer Bilir direniyor. Son 100 metre, 11 numaralı Değer Bilir önde, içeriden İmser, dışarıdan Berivan Can, Mevhide Hanım geliyor ama Değer Bilir kazanıyor. 9 numaralı İmser ikinci oldu. 10 numaralı Mevhide Hanım üçüncü. 13 numaralı Berivan Can dördüncü, beşincilik için. 5 numaralı Bendeme ile 8 numaralı Beranche de fotoyu beraber geçtiler. 11 numaralı Değer Bilir Onur Atmaca ile kazandı.

0: kulağınızdan gol sesi eksik olmasın.
1: Reklam.
2: Radyo Gol. Hepsi Burada premium günlerini kaçırma. Binlerce üründen net %10 hepsi para kazan. Uygulamaya gel, alışverişe başla.
1: Reklam bitti.
3: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
4: Berksay Erdoğan haber masası devam ediyor.
5: Haber masasında kaldığımız yerden devam ediyoruz. Golle geldik. Yaser İbrahim attı. El Ahli'de yıllardır, yani El Ahli'nin Tottesi diyebiliriz. Şimdi Göksel'in Çağrı Saraç kıymetli kardeşim o stüdyoda aynı zamanda maçı birlikte izliyoruz. Bir taraftan takip ediyoruz. Öyle de olacak son kısma kadar ama Arjantin-Mısır tarafında karşılaşmada yani biraz bir tık Arjantin'in üstünlüğü var diyerek gitmiştik. Hatta ikinci gole de çok yaklaştılar. Yine ceza yayında yerde kalan oyuncu topu uzaklaştırdı Arjantin savunması ki orada bir Salah yerde kalıyor ki faul olabilecek bir pozisyon. Yani o da gülüyor. Gülerek karşıladı. Bilmiyorum. Daha yakından izlemek de gerekir. Yaser İbrahim'le Al Ahli'nin Tottesi diyebiliriz belki, öyle yorumladık az önce. 8-9 yıldır Al Ahli'de, hatta oranın altyapısından yetişmiş midir bilemem ama oraya kadar da gidiyordur belki iş. Yok, Zamalek'ten çıkıyor. Zamalek'i de hatırlayalım. Nereden hatırlıyoruz? Mustafa Muhammed'den mi hatırlıyoruz? Galiba Galatasaray'a gelen bir isim Mısır'da. Mustafa Muhammed'den hatırlıyoruz. Zamalek'i, Zamalek takımından yetişmiş bir isim. Tabii böyle Dünya Kupası'nda kıymetli goller gelince oyuncunun baksan altyapısına kadar iniyoruz yani. Oralara kadar bakıyoruz. 33 yaşındaki defans oyuncusu Mısır'ı öne geçiren golü kaydetti. Ömercan Özmen'le konuşacağız, onunla değerlendireceğiz. Ömercan hoş geldin, selamlar.
6: Hoş bulduk Berk, selamlar, iyi yayınlar.
5: Teşekkür ediyorum. Ne diyorsun karşılaşmaya ilişkin, onun yorumuyla başlayalım.
6: Tabii karşılaşma biraz şaşırtıcı başladı. Yani dün Ronaldo'nun elenmesinden, Portekiz'in elenmesinden sonra Arjantin-Mısır karşılaşması daha bir farklı izlenecekti bütün futbol severler adına ve Arjantin'in de ağır favori göründüğü bir karşılaşma ama Mısır golle başlamış oldu yani. 19. dakikada 1-0 öndeler. Senin de dediğin gibi Yaser İbrahim topu ağlara gönderdi. Çok güzel bir hikaye. Çok uzun yıllar forma giymiş ülkesinde. İşte Dünya Kupalarında oynamış milli takımının tecrübeli isimlerinden bir tanesi ve maça da bence tat katacaktır bu durum. Mısır'ın turu atlama olasılığı yok mu gibi bir soru düşünüyorum kafamda. Bence turu atlayabilecek bir takım, yani çok kötü bir takım olduğunu zaten düşünmüyorum Mısır. Çünkü son yıllarda
5: klasik turnuva oyununa döner mi Mısır artık bu golden sonra?
6: Bence dönecektir biraz daha.
5: Abi korktuğumuz da o gelecek. Değil mi biraz böyle maçlarda ya? Korkulan da o değil mi?
6: Ya, tabii ki öyle ama bu turnuva mesela biraz önce de yayını da ufak dinleme şansım oldu. Hani Dünya Kupası'ndan sonra neler bize getirebilir futbolla ilgili hem ülkemizde hem dünyada neler.
5: Penaltıyı verdi diye. Bu arada Arjantin penaltı kazandı. Ceza sahası içerisine girer girmez Arjantinli oyuncuyla Mısırlı oyuncunun mücadelesinde yerde kaldı. Arjantin'de tam olarak göremedim kimin kaldığını, ona bir bakayım. Bir isim ve direkt hakem, karşılaşmanın hakemi. Letexer beyaz noktayı gösteriyor. Franchois, öyle söyleyelim. Diğer tarafta penaltı gibi de duruyor.
6: Evet, penaltı gibi görünüyor pozisyon.
5: Penaltı gibi duruyor.
6: Mısır golü bulduktan sonra tabii bu penaltı eşitliği kesecek. Golü bir maç izleme şansımız daha da arttı.
5: Ağır eserde kalmıştı. Evet.
6: Ama şunu düşünüyorum açıkçası, dediğim gibi sohbette biraz dinleme şansım olmuştu. Evet. Dünya Kupası'ndan sonra biraz daha güç dengelerinin aşağıda olduğu takımlar veya maddi olarak düşük profildeki takımlar savunma oyunlarında daha da üstüne düşünerek daha da gelişmiş şekilde karşımıza çıkabilir diye düşünüyorum. Çünkü evet, turnuvalarda tabii ki farklı, uzun soluklu liglere göre daha farklı bir sistem var ama ben savunma oyuncularının da savunma sistemlerinin de öne çıkacağını düşünüyorum Dünya Kupası sonrasında.
5: Bu arada Messi topun başında karşılaşmanın hakemi hiç tereddüt etmeden penaltıyı verdi. Net bir şekilde, başka bir yardıma da ihtiyacı olmadan Lötex'e vermişti penaltıyı. Beyaz noktayı göstermişti. Messi topun başında. Mısır kalecisinin uyarılarında bulundu karşılaşmanın hakemi. Ve Messi kaçırıyor. Kaleci kurtardı. Dönen topta Mısır savunması iyi uzaklaştırıyor topu. Hatta bir kontra atak şansı dahi doğdu ki faulle durduruyorlar. Orada sol tarafta Mısırlı oyuncuyu Emam yerde kaldı.
6: Messi'nin kaçırdığı ikinci penaltı yanlış hatırlamıyorsam bu turnuvada, değil mi? Doğru hatırlıyorum.
5: Evet, doğru.
6: Yani tabii çok ilginç. İlginçin yanı sıra çok büyük bir hikaye. Messi kötü bir yere vurmuş topu bu arada. Yani merkeze daha yakın, tam köşeye doğru çevirememiş. Ve zaten işte hep söyleriz, futbolda artık bir geyik haline gelmiştir bu. Sol ayaklı futbolcuların penaltı kullanma konusundaki sağ ayaklı oyunculara göre biraz daha zayıf oldu. Sol ayaklı sağa vurur diye de bir klişe vardır. Messi tam köşeye de vuramayınca ilginç bir duruma getirdi maçı. Ama tabii çok güzel başladı maç. Çok eğlenceli gidiyor şu ana kadar. Eminim ki bence ilerleyen dakikalarda goller izleyeceğiz gibi geliyor. Çünkü sahadaki görüntü, dağılımlar ve bunun dediğim gibi Dünya Kupası maçı olması, oradaki mental psikolojik hal maçı çok farklı yerlere taşıyabilir belki.
5: Peki. En çok Dünya Kupası kaçırılan dünya, en çok penaltı kaçırılan Dünya Kupası olabilir mi demiş dinleyicimiz.
6: Bakmak lazım tabii.
5: Bakmak lazım onlara da. Peki.
6: Hemen bakalım.
5: Sesinde huzur var demiş dinleyicimiz. Erhan Savaşoğlu. Sağ olun, var olun. Sizin de mesajınızda huzur var, öyle söyleyeyim. 1-0 oldu bu arada. Evet, çoktan konuştuk, detaylandırdık. Reklam dönüşü olunca tabii. Hemen dinleyicilerden mesajlar geliyor. Ben biraz transfer gündemiyle devam edelim isterim. Biraz oradan biraz buradan, ilk yarısına da eşlik edebileceğiz Arjantin-Mısır maçının radyo gol frekansında. Ömercan Özmen'le konuşuyoruz, detaylandırıyoruz dediğimiz anda biraz da Trabzonspor'da yarım kalan bölümle devam edelim isterim. Aral Şimşir transferi için neler söylersin? Trabzonspor'un genel planlaması için neler söyler Ömercan Özmen?
1: Trabzonspor'un Aral transferinden başlayalım bence. Ben iyi bir ekleme olduğunu düşünüyorum. Özellikle işte 2002 doğumlu 24 yaşında bir oyuncu, çıkış yakalamış. Geçtiğimiz sezon kendini oldukça göstermiş. Milli takıma kadar seçilmiş bir oyuncudan bahsediyoruz ve bence zaten bir kenar ihtiyacı da vardı Trabzonspor'da. Kenarda performans verebilecek, gol atabilecek, özellikle skor tabelasına katkı sağlayabilecek bir oyuncu ihtiyacı vardı. Aral orayı özellikle Türk vatandaşı olmasından da dolayı önemli bir ekleme oldu orada Trabzonspor adına. Ve ilerleyen dönemde de açıkçası hem milli takım, hem Trabzonspor, hem de Türk futbolu adına gelişime çok açık olduğunu düşündüğüm bir oyuncu. Ayakları yere sağlam basan, çalım repertuarı geniş olan, bence doğuştan gelen yeteneğini de oynadığı her an fark ettiren oyunculardan bir tanesi. Ve Trabzonspor'la da uyumlu olabileceğini düşünüyorum açıkçası. O nedenle değerli bir katkı Trabzonspor kadrosuna.
6: Açıkçası çok da değerli bir iş, çünkü Trabzonspor transfer döneminde hızlı hareket eden ekiplerden bir tanesi oldu ve eklemeleri yaptı. Aslında devre arası Trabzonspor'u bu nedenden eleştirmiştik, yani derinlikli bir kadro olmadığından, işte orada giden oyuncuların yerine eklemelerin geciktiğinden ve yapılmadığından bahsetmiştik. Ona rağmen de yukarılara oynamış, bence geçen sezonun en önemli takımlarından bir tanesi olmuş. Bir takım haline geldi Trabzonspor. Şimdi de eklemelerine devam ediyor. Aral'da hücum anlamında açıkçası çok değerli bir ekleme. Çünkü bir de kilit açabilen bir oyuncu Aral, yani gördüğümüz kadarıyla kapalı savunmalarda. Bunu Midland'da da gördük. Trabzonspor'da sık sık kapalı savunmalar karşısında kalacak bence. Bu sezon oyununu biraz daha güçlendireceğini düşünüyorum Trabzonspor'un. Hatta set oyununda daha fazla zaman geçirebilecek bir takım haline de gelebilir Trabzonspor. Çünkü geçtiğimiz sezon yakaladığı çıkış, rakiplerin de bunu aldığı önlemlerle beraber 3. bölgede kalabalık savunmalara daha fazla hücum edecektir. Hatta Dünya Kupası'nda da konuştuk yani. Acaba işte bu kapalı savunmalara karşı oynarken Aral'ı götürmek bizim için yararlı olabilir mi diye. Bence kesinlikle de yararlı olacaktı. Ama Trabzonspor'da bunu göreceğiz bence. Dar alandaki çalım becerisi, işte şut tehdidi mesela çok önemli. Bu hissiyatla da biraz işte doğuştan gelen yetenekle de ilgili. Tabii ki karar alma mekanizmasıyla da ilgili. Aral'ın şut atma konusunda bir sıkıntısı yok. Aksine yeteneklerinden bir tanesi bir iki adam eksiltip sonuçlandırabilme yeteneğine sahip isimlerden biri. O yüzden bence Trabzonspor'da iyi bir sezon geçirecek ve çıkışını sürdürecek. İlerleyen sezonlarda da dediğim gibi bu çıkışı çok daha yukarı götürmesi bence ihtimaller dahilinde. Hatta Trabzonspor para da kazanabilir bence bu Aral Şimşir transferinden. Sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor. 3 yıllık bir sözleşmeden bahsediyoruz.

0: hatırlamıyorsam, yanlış hatırlamıyorsam daha doğrusu. Ama dediğim gibi Aral bence orada rotasyona, Trabzonspor'un hücum hattına çok büyük artı katacak ve ekstra isim olacak diye düşünüyorum.
1: Peki. Aynı zamanda Trabzonspor'u böyle konuşuyorken Beşiktaş'ta da birçok önemli ismi andığımız bir transfer döneminden geçiyoruz ve bu önemli isimlerden yavaş yavaş kadroya katılmasını beklediğimiz isimler de var tabi arada. Beşiktaş'ta transfer gündemi nasıl değerlendirirsin? Neler söylersin Ömercan Özmen?
2: Öncelikle tabii kalecilerden başlayabiliriz. Nübel'de, Doğan Alemdar'da bugün İstanbul'a gelecek isimler. Nübel'den başlayalım dilersen. 96 doğumlu bir kaleci. Alexander Nübel'i hep şöyle hatırlıyorum açıkçası. İşte Neuer sonrasında Alman milli takımının, Bayern Münih'in çok büyük gelecek vadeden ve ondan eldivenleri devralacak olan kalecisi olarak karşımıza çıkmıştı. Nübel bence temel ve fundamental olarak çok iyi bir kaleci. Zaten şu ana kadar da önemli liglerde yüksek maç sayılarına ulaştı. 29 yaş bir kaleci için bence güzel bir yaş. Olgunluğa doğru ilerledi. Hatta olgunlaştığı yaşlardan bir tanesi ve önünde işte çok da uzun yıllar var kaleci olarak kaleyi koruyabileceği. Beşiktaş'ın oradaki kaleci sorununa bence net çözüm olabilecek isimlerden biri. Diğer taraftan Doğan Alemdar'dan bahsettik. O da 2002 doğumlu. Türk bir kaleci. Ülkemizin milli takımında mücadele eden isimlerden biri. Ve burada bu iki ihtimale baktığımızda, bu iki rotasyona
1: hemen küçük parantez, küçük parantez. Doğan Alemdar da İstanbul'da konu için.
0: Evet. Sanırım 18.45'te gelecekti, tam hatırlamıyorum, haberler o yöndeydi. Ama Doğan ve Nübel bence ikisi de çok güzel bir rotasyon oluşturacak Beşiktaş'ta. Yani kaleye baktığımızda kağıt üstünde işte geçtiğimiz dönem performansları ve oradaki potansiyel tavanları hatırladığımızda Beşiktaş uzun yıllar sonra iki kalecisinin birden direkt oynayabilecek seviyede olduğu bir kaleci rotasyonuna geçmiş oldu. Bu değerli olduğunu düşünüyorum Beşiktaş adına. Çünkü kaleci konusunda sıkıntılar yaşamış bu kulüp Beşiktaş. Evet, işte Mert Günok çok önemli bir kaleciydi. Ülkemizde uzun yıllar büyük takımların çok büyük işler yaparak kalesini korudu. Ama artık zaten onunla birlikteliği bitmişti Beşiktaş'ın ve zaten kötü bir performansla da ayrıldığını düşünüyorum açıkçası. Öte yandan Ersin Destanoğlu kulüpten yetişmiş, değerli bir isim olmuş, şampiyonlukta kaleyi korumuş, güvenilmiş bir isim ama çok yıpratıldığını da düşünmekle beraber artık onun da o hikayesi yavaş yavaş Beşiktaş'ta bitmişti. Şimdi bu iki isim Nübel ve Doğan bence orada kaleyi net şekilde belki de uzun yıllar beraber koruyabilecek potansiyelde ve kapasitede kaleciler. Dediğim gibi yani Nübel'in zaten beklenti çok üst düzeydi Alexander Nübel'le ilgili. Tabii o kadar yükseklere çıkamadı Nübel. O potansiyelini karşılayamadı şu ana kadar. Ama 29 yaşında olgun, üst seviyede birçok maç oynamış ve sonuç olarak Alman temellerini almış, fundamental'ı Alman olan bir kaleciden bahsediyoruz. O yüzden muhtemelen birinci kaleci Nübel olacaktır. Ama bu sanılmasın ki bütün sezon eldivenleri alıp bırakmayacak. Bence burada Doğan Alemdar'ın da şansı var. Nübel'in işte belki adaptasyon süreci, belki sezon içerisindeki yaşayacağı sakatlıklarda şans bulduğu anda o da potansiyelini ve birinci kaleci olabilecek kalitesini gösterip oradaki yarışa dahil olacaktır. Bu yarışta bence Beşiktaş'ın lehine olacak diye düşünüyorum.
1: Peki, aynı zamanda Ömercan Özmen, şunu da sorayım isterim. Galatasaray'daki sessizlik için ne söylüyorsun? Bu doğal bir sessizlik mi? Yani işin neticesinde bir Şampiyonlar Ligi'nin başlayacağı tarihin Eylül olması, diğer tarafta geçen yıl hatta üst üste 4 yıl boyunca şampiyon olunmuş olması ki Ağustos ayında başlayacak olan bir, Ağustos ortasında başlayacak olan bir Süper Lig'in çok da göz korkutmaması. Bu açıdan mı yorumlamak doğru, yoksa Galatasaray'da daha farklı bir yorumun mu olur?
0: Ya açıkçası şöyle, Galatasaray'daki sessizliği bugün ben de biraz kendi kendime gündeme bakarken düşündüm. Bence çok da hayra alamet bir sessizlik olduğunu düşünmüyorum. Yani evet, söylediğin gibi oturmuş bir kadro var, başarılar var. Dediğin gibi işte fikstür belli, takvim belli. Biraz daha belki zamanım var diye de düşünüyor olabilir Galatasaraylı yöneticiler veya Okan Buruk. Ama bence burada geçmişte de konuştuğumuz bazı sıkıntılar yönetimsel anlamda baş göstermiş olabilir. Yani işte Okan Buruk'un transfer konusunda üzerine çok yük binmesi, işte oradaki yöneticiler arasında transfer konusunda net bir görev dağılımının bir türlü yapılamamış olması ve bence kendi adıma orada bir Okan Buruk'un üstündeki bu fazla yükü de almak adına bir profesyonel eksikliği, özellikle transfer komitesi anlamında. Burada bazı

sorunlar doğurmuş olabilir. Başkanla olan iletişim. Bunlar mümkündür ama Dünya Kupası'nın da bunda etkisi olduğunu düşünüyorum. Çünkü evet, son günlerde biraz transfer haberleri hızlandı. Takımlar transferleri bitirmeye başladı ama Dünya Kupası da devam ettiği sürece biraz daha yavaşlamış bir transfer süreci görüyorduk bugüne kadar. Galatasaray'ın ihtiyaçları var mı? Bence kesinlikle Galatasaray'ın ihtiyacı var. Yani hep konuşuyoruz. Özellikle

0: direkt yine birinci stoper olarak sahada olup olmayacağı. Bunlar çok kritik ve bence planlanması gereken ve artık acele edilmesi gereken durumlardan biri. Çünkü Sanchez'e bir teklif gelip reddedebileceğiniz bir teklif olduğunda veya Sanchez gitmek istediğinde elinizdeki rotasyon çok daralmış olacak. Veya işte Abdülkerim sakatlık yaşaması durumu olabilir, düşünülmeme durumu. Bunun üzerine planlamanın hızlanması gerekiyor. Galatasaray'ın kabuk değişimine biraz ihtiyacı var. Yani başarı çok güzel bir şey. Üst üste şampiyonluklar müthiş bir şey ama işler iyi giderken de aksayabilecek noktaları, oradaki yanlışları veya daha da iyiye götürebileceğiniz noktaları bulmak ve bunları onarmak ustalık isteyen taraf. Yoksa öbür türlü biraz uyuşmuşluk olabilir, tırnak içinde söylüyorum. Oradaki süreci iyi yönetmeli Galatasaray ki elden çıkartılması gereken de birçok futbolcu var. Yani yanılmıyorsam Nelson döndü. İşte Metehan Baltıcı'nın ayrılığı konuşuluyor. Arda Ünyay'ın hala rotasyonda olup olmayacağı, kiralanmayacağı düşünülüyor. İşte Saray'a teklifler olduğu söyleniyordu. Torreira'ya yine aynı şekilde. Buradaki süreç ne olacak? Bunlar bence çok kritik işler ki bir de ikinci forvet durumu var. Yani evet, Osimhen birinci forvetiniz ama ikinci forvetle ilgili de hala pek bir net gelişme de kulağımıza gelmiyor veya haberlerde görmüyoruz. Bence o da çok kritik bir durum. Çünkü işte Osimhen evet bütün sezonu götürebilir mi? Belki biraz abartacağım ama götürebilecek fiziksel kapasitede olabilir. Ancak onun da düştüğü anlar olacak. Ya veya oyunun ikinci forvet çağırdığı veya oyunun Osimhen'den farklı bir profili çağırdığı maçlarda Galatasaray yaşayacak ki bunu geçtiğimiz sezon yaşadı. O yüzden orada kritik bir süreç var. Kimi kullanacak, nasıl bir profil isteyecek, oradaki ihtimaller nasıl devam ediyor, bununla ilgili pek bir şey bilmiyoruz. Şu olabilir mi? Bence olabilir. Belki de bu sezon Galatasaray transfer çalışmalarını basına pek de sızdırmadan onu başarabilmiş şekilde devam ettiriyorlar. Kesinlikle bu da olabilir. Bu da ihtimaller içerisinde. Ben ama düşük bir ihtimal olduğunu düşünüyorum. Çünkü bugüne kadar işte transferden sorumlu yöneticilerin iletişim biçiminin bu olmadığını gördük ama belki de böyle bir karar alınmıştır. Ama genel anlamda Galatasaray ne kadar geç kalırsa ben o kadar sıkıntı yaşayacağını düşünüyorum. Bu her takım için geçerli. Yani transfer sezonlarında planlamanızı erkenden yapmak size büyük yarar sağlayacaktır. İşte bunu Beşiktaş'ta mesela görüyoruz. Yani şu ana kadar kaç oyuncu kattı? 5 oyuncu olabilir sanırım kadrosuna kattı. Ünlüber, Doğan Alemdar, Avuttara, Solbek, Salih Özcan yine aynı şekilde ve İlhan Fakılı genç Türk oyuncu. Yani Galatasaray kazanıyorum ve iyi gidiyorum diye düşünerek transferi yavaştan alıyorsa bence pazarda biraz geride kalabilir transfer pazarında. Dünya Kupası'nı bekliyorum diyorsa hiç ummadığı oyuncular çok yüksek fiyatlara çıkabilir. Hani bu görüşmeler ne derece yapılıyor bilmiyorum. O yüzden şu fikirdeyim ki Galatasaray biraz geç kalmış durumda. Bundan belki 10 gün önce veya bir hafta önce bana bunu sormuş olsaydın aynı cevabı vermeyebilirdim ama şu an 7 Temmuz itibariyle ben Galatasaray'ın biraz geç kaldığını, hatta belki de transfer konusunda yönetimsel anlamda içeride bazı problemler olabileceğini düşünen taraftayım belki.
1: Peki. Fenerbahçe tarafı için Girassi adı hala geçerken Greenwood konuşuluyor ama diğer tarafta gelen bazı haberler var. Greenwood'un farklı takımlarla da anlaşma aşamasında olduğuna ilişkin. Tüm bunları tartışıyoruz Fenerbahçe gündeminde ama sen Fenerbahçe gündeminin transfer gündemini, Fenerbahçe'nin transfer gündemini nasıl değerlendiriyorsun Ömercan Özmen?
0: Tabii birçok uzun süre Greenwood meşgul etti Fenerbahçe gündemini ki hala meşgul etmeye devam ediyor. Bence çok çok değerli bir oyuncu Mason Greenwood. Yani zaten Marsilya'da geçirdiği sezonda biraz o çalkantılı dönemlerinin ardından tekrardan geri dönüşü ateşlemiş oldu bence Greenwood adına. Henüz 24 yaşında bir oyuncudan bahsediyoruz ve çok önemli bir altyapı. İşte Manchester United altyapısı, sonra oradaki düşüş yaşadığı mental durumlar ve özel hayatıyla ilgili yaşadıklarından sonra Getafe, sonrasında Marsilya'da tekrar yükseliş. Her iki ayağını da kullanabilen, adama eksiltebilen, kenardan veya merkezden gole çok yakın, özellikle dikine müthiş gidebilen bir oyuncu. Piyasa değeri de çok yüksek bir oyuncu. Ya böyle bir oyuncuyu zaten herkes kadrosunda net ister. Fenerbahçe'nin oyunu için iyi olur mu diye sorarsan bence kesinlikle. İster işte Talisca gibi 10 numara pozisyonunda kullan, ister sağ tarafta, ister sol tarafta. Hiç fark etmez. Zaten bence serbestlik tanınması gereken bir oyuncu. Evet. Biraz daha Fenerbahçe anlaşırsa. Orada yüksek bir katkı verecektir. Gisseri de yine çok konuştuğumuz oyunculardan bir tanesi. Yine maliyetli oyunculardan. Onun durumu ne olur? İnan kestiremiyorum ama şu anda Fenerbahçe'nin elinde

0: Forvet hattı çok dar yani. Sidiki Şerif dışında işte Vedat Muriç dahil olmuştu kadroya ki iyi bir eklem olduğunu düşünüyorum ama bir sakatlık yaşadı. Bir ekleme daha gerekiyor mu? Bence kesinlikle ki sakatlık yaşamasaydı da bence Vedat Muriç bir ekleme daha olmalı diye düşünürdüm genel anlamda. Onun dışında Fenerbahçe ile ilgili ne söyleyebiliriz? İşte Mert Hakan Yandaş'ın sözleşmesi uzadı. Onun durumu bence biraz daha kulübe, soyunma odası, kulüp içerisindeki dengeler, liderlik anlamında yapılmış bir bence artı birdi. Oyun anlamında çok katkı vereceğini düşünmüyorum açık konuşmak gerekirse. Ama dediğim gibi yani biraz Greenwood meselesi Fenerbahçe'yi çok belki de orada hem kafasını karıştırdı hem gündemini meşgul etti. Başka bek var mıydı? Benim aklıma
1: Evet.
0: gelmiyor şu an. Bir yandan da gündeme bakıyorum.
1: Diğer tarafta
0: Sana.
1: sormak istediğim farklı bir konu daha var. Ankara'dasın ve Gençler Birliği gündemini çok
0: Tabii.
1: yakından takip ediyorsun. İsmail Bey, Ali Osman Bey ve aynı şekilde mevcut başkan Arda Bey. Birçok aday var bu seçimde. Üç adaylı bir seçim. Oranın gündemini, Gençler Birliği'ndeki seçim gündemini nasıl değerlendiriyorsun diye sormak isterim. Tam da yerinde esasında kapattık transfer gündemini.
0: Tabii şöyle yani Gençler Birliği'nde artık
1: Son 5
0: zaten o kadar
1: dakikalık bölümümüz var.
0: Gençler Birliği'nde o kadar alıştırdık ki seçim gündemine ben artık pek fazla şaşırmıyorum ama Arda Çakmak yönetimindeki Gençler Birliği ve Arda Çakmak'ın kulüpte yanında görev verdiği Ali Osman Bey orada bir aralarındaki fikir ayrılıklarından dolayı Arda Çakmak Kulüpler Birliği'ndeyken bir toplantı gerçekleştirerek bazı kararlar aldı. Sonrasında tabii Arda Çakmak döndüğünde bu kararları iptal ederek bir basın toplantısı düzenledi ve Ali Osman Bey ile beraber hareket eden birçok yöneticiye serzenişte bulundu ve bununla beraber artık Gençler Birliği seçime gidiyor. Senin de dediğin gibi şu anda adaylarını açıklamış 3 isim var. İsmail Geliç, Ali Osman Avşar ve mevcut başkan Arda Çakmak olmak üzere. Tabii bu yine Gençler Birliği'nin saha içine etki edecektir diye düşünüyorum. Çünkü yaklaşık bir senedir artık 1,5 seneye doğru gidiyoruz. Gençler Birliği'nin saha içinden uzaklaştığından bahsediyoruz ama bu yönetimsel işler bir türlü çözülmüyor. Bu transfere de yansıyacak. Bu kadro planlamasına da yansıyacak. Ve bugün gördüğümüz durum Gençler Birliği ile ilgili birçok mali duruma da yansıyacak hale geldi. Çünkü işte transfer görüşmeleri yapıldığı söyleniyor Ali Osman Bey tarafından. Arda Çakmak da basın toplantısında sorduğumuza göre kampa gidene kadar 3 oyuncu getireceğim diyor. Ve bu kulüpler Anadolu kulüpleri özellikle dengeyi bulması gereken ve fırsatları çok iyi değerlendirmesi gereken kulüpler. O yüzden bu iki başkan da oyuncularla görüşüyor ve hangisinin daha iyi olabileceği konusunda istişare bence net olmalı. O yüzden buradaki sorun başka yerlere de doğru gidebilir diye düşünüyorum. Seçim gerçekleşecek.
1: Evet.
0: Yanılmıyorsam 25 Temmuz'da gerçekleşiyordu seçim. Orada da 3 adaylı bir seçime gidecek Gençler Birliği. Şu anda görüntü nasıl diye soracak olursan inan ben de biraz baktığımda kamuoyunu tartmaya çalıştığımda net bir yöne yönelen süreç göremiyorum. Ama tabii ki Gençler Birliği'nin içi biraz daha farklı diğer kulüplere göre. O yüzden ne bekliyoruz bilmiyorum ama bana sorarsan bu süreç Gençler Birliği'nin sezonunu kötü etkileyecek ve Gençler Birliği şu an mevcut kadrosuyla da ihtimal olan oyuncularıyla da düşündüğümde de küme düşmeye aday kulüplerden biri görünüyor maalesef belki.
1: Bu arada Arjantin yine Enzo ile kaçırdı. Gerçi ilkini de böyle bir ilk pozisyonda bir orada ne vardı? Bir offside vardı ama tabii şu anda diğer tarafta Arjantin'in gördüğüm kadarıyla Alvarez düzeltiyorum. Alvarez de kaçırdı. Kaleci Mustafa'nın, Mısır kalesi Mustafa'nın kurtarışı, penaltıdan sonraki bu kurtarışı da böyle biraz sanki Mozinho'yu da hatırlatmıyor değil bize böyle maçlarda, kritik maçlarda yaptıklarıyla Dünya Kupası'ndan. 1-0'lık Mısır üstünlüğü sürüyor. Bir köşe vuruşu kullanıyor Arjantin tarafında. Topun başına Messi var. İçeriye doğru yapılan orta kafalardan sekti. Arkadan top tekrar dışarıya çıkıyor. Bir köşe vuruşu daha mı? İtirazlar var ama değil. Out. Aktaralım. Tabii Gençler Birliği gündeminde, dört büyüklerin transfer gündeminde konuştuk. Konuşmaya devam ediyoruz. Ömercan Özmen, aktaracağın, ekleyeceğin farklı bir detay var mı diye sorayım ben son bölümde sana.
0: Çok teşekkür ederim Berk. Yine çok keyifli bir yayın oldu. Sana da keyifli yayınlar diyorum ve dinleyicilerimize de teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ediyorum. Sağ ol, var ol. Bu arada Ömercan Özmen'le gündemi değerlendirirken şunu da aktarayım, şunu da sizlerle paylaşayım. Yarın Gençler Birliği özelinde Ali Osman Avşar

0: Bizlerle birlikte olacak. Gençler Birliği Kulübü Başkan Adaylarından Sayın Avşar bizlerle birlikte olacak ki ona sorularımız olacak. Gençler Birliği tarafında 0212 273 1010 saatler 18.10'u gösterdiğinde yarın haber masasında 0212 273 1010'dan sizlerinde mesajlarınızı hem aklınıza geldikçe hem de yarın özelinde yayın öncesine dek yayın içinde hatta yayın anında aktarabileceğinizi söyleyebileceğinizi bizlerle paylaşabileceğinizi paylaşayım. Ali Osman Avşar yarın Gençler Birliği tarafını değerlendirmek üzere bizlerle birlikte olacak. Onu aktarayım sizlere. Kısa bir araya gidiyorum. Aranın ardından toparlamak üzere buradayım.
1: Berk Sayar'la Haber Masası devam edecek.
2: Reklam

0: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle T10F ya da 12 ay %0 faizli 600 bin TL krediyle T10X sahibi olabilirsiniz. Kampanya detayları ve sipariş vermek için TrueMore uygulamamızı indirin. Reklam bitti.
1: Radyo Go. Türkiye'nin en genç spor radyosu.

0: Berksay'la Haber Masası devam ediyor.
1: Haber masasında kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu arada Şampiyonlar Ligi'nde de eleme turları var, eleme maçları var. Birinci UEFA Şampiyonlar Ligi birinci eleme turundayız. Yani daha ya öyle bir takım mı varmış denilen noktalarda. Örneğin işte Zalgiris desem mesela onu biraz şeyden hatırlarsınız değil mi? Orada basketboldan ilerlersiniz, oradan yola çıkarsınız. Riga desem mesela Riga'yı duymamışsınızdır ama Letonya maçımızın oynandığı stat olması sebebiyle biraz oraya aklınız gider. Riga'ya öyle bir bakarsınız. Inter kulüp dediğimde ya da Kupuyo dediğimde şöyle bir İskandinavya tarafına, İskandinav ülkelerine gittiğimde Finlandiya'dan ya işte oynarken... Bahis oynarken hatırladığım bir maç, bir takım dersiniz. Bu takımlar, böyle takımların, böyle maçların olduğu bir gündeyiz, onu da söyleyeyim. Son bölümü biraz böyle farklı noktadan bağlayalım. İşte Sofya'yı, Levski Sofya'yı, çok Sofya vardır bu arada orada Bulgaristan'da da. Onlardan biri Levski Sofya'yı biraz da esasında yakın komşumuz olması sebebiyle hatırlarsınız. Gibi birçok takım saydım. Şimdi bu takımların maçları, başlayanlar var, başlayacak olanlar var. Onları sizlere aktarayım. 45. dakikası oynanıyor maçların. İlk yarısı biten maçlar da var aralarında. Azerbaycan takımı sabahla aynı şekilde Galler takımı. The New Saints takımı karşılaşıyor. 0-0'lık eşitlik var. Aynı şekilde yine devam eden Zalgiris. Litvanya takımı Zalgiris Drita ile karşılaşıyor. Drita Kosova'dan hatırlayabileceğimiz bir takım ki geçen yıldan rakip olma ihtimali mi vardı Başakşehir'le Beşiktaş'la, oradan mı hatırlıyorum bilmiyorum ama Drita bir yerlerden tanıdık geliyor. 1-0'lık Zalgiris'in üstünlüğü var. Aynı şekilde Lincoln Interclub'la karşılaşıyor. Tabi orada Andorra takımıyla diğer tarafta Cebeli Tarık takımlarının karşılaştığı bir maç, 2-1'lik ev sahibi ekibin üstünlüğü var. Ve bir Ermeni takımıyla bir Riga Letonya takımı karşılaşıyor ki Ararat Ermeniya Riga ile karşılaşıyor. 0-0'lık eşitlik var. Bu arada Ararat esasında Ağrı Dağı, Ağrı demektir. Ağrı Dağı'nı ifade eder. Ağrı Dağı'nın da hak ettiği topraklarda olduğunu, böyle Ararat demişken hani bir Ermeni takımı da dedik ya, hak ettiği topraklarda Türkiye'de olduğunu da hatırlatalım. Tabii öyle bir iddiaları olsa da bunu, hatta yanlış hatırlamıyorsam kulübün logosuna kadar taşımış olsalar da, burada hassas olsalar da bizim de hassas çizgimiz, ince çizgimiz, hatırlatırken Ararat deyip ya Ararat bana nereden çağrışım yapıyor diye sizlerde bir şey uyandırmak istemem ama uyandırmak istediğim nokta her daim yine yani nereyi temsil ettiği, nerede olduğuna ilişkindir. Onu da aktarayım. 20'de başlayacağız. Vardar Kupio karşılaşması var. Tabii Kuzey Makedonya takımıyla Finlandiya takımı karşılaşıyor. Aynı şekilde 20-30'a bir Malta takımı Floriana Shamrock Rovers'la karşılaşacak. O da İrlanda takımı. Aynı şekilde saatler 21-30'u gösterdiğinde bir saat sonrasında San Marino takımı

0: Kuzey İrlanda takımıyla, yani Tri Fiori takımı Larne FC ile karşılaşacak. Diğer tarafta bir Balkan ülkesi Bosna Hersek. Luka, Bosna Hersek'te Borac Banja Luka, Levski Sofia ile bir Balkanlara yakın, yine Balkan ülkesi Bulgaristan tarafında Levski Sofia ile karşılaşıyor olacak. 21.45 Klaksvik Atervisen ile karşılaşıyor. Tabi o maçta da Faroe Adaları ekibi, ev sahibi ekip. Diğer tarafta Atervisen takımı, Lüksemburg ekibi. Onu da hatırlatayım. 22'de Şampiyonlar Ligi 1. eleme turunda Vikingur Gyuri Eto ile karşılaşıyor. Eto Macaristan takımı iken ev sahibi ekip İzlanda'yı temsil ediyor. Diyelim İzlanda'yı temsilen yine aynı şekilde anabileceğimizi söyleyelim. UEFA Konferans Ligi 1. eleme turunda da maçlar oynanacak. Orada da ön plana çıkan karşılaşma 21'de başlayacak. Elbasani ve Bate Borisov arasında oynanacak karşılaşma ki Belarus'tan hatırladığımız Bate Borisov'u ya UEFA'da ya da Şampiyonlar Ligi'nde böyle konuştuğumuz bir dönemin olduğunu, yakın bir dönemin olduğunu da böyle hafızam hatırlar gibi, beni oralara bir götürür gibi sanki. 20.15'te Una Strassen La Fiorita ile karşılaşıyor. San Marino'da La Fiorita takımı, diğer tarafta da Lüksemburg ekibi var. Tabii tüm bunları aktardık. Arjantin-Mısır maçına ilişkin detayları aktardıktan sonra buraya geçtik. Gündemimiz haliyle bu değil. Dünya Kupası son 16 turundaki sonuçlara ve aynı zamanda oynanan maçtaki detayları şöyle hatırlatarak, belki de son dakikalarını öyle girerek sizlere aktarımda bulunayım. Kanada-Fas maçı. Fas'ın 3-0'lık üstünlüğüyle sonuçlanmıştı. Paraguay, Fransa'yı evinde 1-0 mağlup olmuştu. Brezilya, Norveç'e 2-1'le mağlup olmuştu ki maç en hatırladığımız maç olur herhalde 16 turunda. Meksika, İngiltere maçında İngiltere 10 kişi kalmasına rağmen 3-2 ile geçmişti. Portekiz, İspanya maçında İspanya 1-0'la galip gelen taraf olmuştu. ABD, Belçika maçında Belçika 4-1 ile geçmişti. Bugün Arjantin-Mısır maçında ilk yarı bitmek üzere ve 1-0'lık Mısır üstünlüğü var. Messi penaltı kaçırdı. Arjantin üst üste geldi ama olmadı. Saatler 23'ü gösterdiğinde bugün İsviçre-Kolombiya karşılaşması oynanacak. Onu da bekliyoruz. Merakla beklediğimiz bir diğer karşılaşma. Ve çeyrek finalde, çeyrek finalistlere baktığımızda Fransa-Fas maçı oynanacak. Hangi gün oynanacak? Cuma günüydü galiba. Teyit edeyim. Perşembe günü, düzeltiyorum. Perşembe günü 23'te oynanacak. Cuma günü 22'de İspanya-Belçika maçı oynanacak ve yanlış hatırlamıyorsam bir pazar günü ama saatini bilmiyorum. Bakın burada da göremiyorum. Az önce hatırlamıyorum demiştim. Demek ki ondanmış. Norveç-İngiltere karşılaşmasını izleyeceğiz. İlk etapta çeyrek finalde netleşen karşılaşmalar, fikstür böyle. Size onu da aktarmış. Bunları da paylaşmış olayım programın sonuna yaklaşmışken. 0212 273 10'dan gelen mesajlarınız için teşekkür edeyim. Sağ olun diyeyim ve artık yarın diğer programımıza görüşünceye dek, saatler 18.20 arasını gösterdiğinde görüşünceye dek hoşça kalın diyeceğim. Neyle tamamlıyoruz? Hamit Altıntop'un açıklamaları vardı. Hamit Altıntop'un açıklamalarıyla saatler 19.51 gösterdiği anda şöyle bir 5 dakika kadar aşağı yukarı oraya giderek sizlerle oradaki açıklamalarını paylaşarak tamamlayacağım. Zira bildiğiniz üzere Hamit Altıntop bir süredir Amerika'da, bir süredir Los Angeles'ta yaşıyor. Bir yıldır hatta desek yeridir. Eski milli futbolcu, Türkiye Futbol Federasyonu eski yönetim kurulu üyesi diyebiliriz Hamit Altıntop için ve Türk futboluna katkı sunmak adına kendini geliştirdiğini söyledi. Dahası da vardı. Neler söyledi? Nerelere değindi? Hamit Altıntop'u dinleyerek tamamlıyoruz haber masasını.
1: İnsanlar bana sorduğunda futboldan uzaklaştın vesaire gibi cümleler ortaya çıkıyor. Ben futboldan uzaklaşmadım. Futbol benim hayatım. Kendimi bildim bileli futbolun içindeyim. Oyuncu olarak, sonra yönetici olarak, bugün de bir futbol adamı olarak evet, dışarıdan daha çok gözlemliyorum, analiz ediyorum ama aynı zamanda da geçmişi bir kendimce algılamaya çalışıyorum ve en önemlisi de gelecekte neler yapılabilir, özellikle Türkiye'mizle beraber onun da çalışması içindeyim. Ana hedef yeni nesili bizim yaptığımız hataları onların yapmaması veya daha aza düşürmemiz. Çünkü özellikle milli takım konu olunca dönem dönem iyi sonuçlar olmuştu. Ama ve sürdürülebilirlik olmadığını, istikrar olmadığını gördük. Bunları nasıl elde edebiliriz? Bunu aslında kendimce tasarlamaya çalışıyorum. Çünkü inanıyorum ki yarın bir gün bu konuda da tekrar bir görev gelecektir. Bu yanlış algılanmaması gerekir. Ben aslında federasyonda 63 aylık sürecimde Şunu çok net anladım. Tek başınıza siz çok fazla bir şey elde edemezsiniz. Doğru paydaşlarla, doğru ortamda, doğru yapıyla aslında istikrarı sağlayabilirsiniz. Bunun en iyi örneği şu an Hırvatistan'dır. 4 milyon nüfusu olmasına rağmen son 20 yıl her turnuvaya katılıp her turnuvaya renk katan ve oyuncuları bireysel anlamda da ileriye taşıması bu insanı motive ediyor. Biz sahada yer aldık, mücadele ettik ve en az onlar kadar da iyi olduğumuzu düşünüyorum ben. Görev almak illaki sistemin içinde olmanız gerekmiyor. Size bir başkan değer verdiğinde futbol bilginize, tecrübenize, o başkanla bazı projeleri ele almak, farklı bakış açılarını sunmak çok çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Biz de çok isimler üzerine ilerliyoruz. Özellikle ortak değerimiz Türkiye ise, milli takımımızda herkes bir araya gelip birikimlerini, tecrübelerini aynı keseye koyması. Bir olduğumuzda bu hayal ettiğimiz başarılar gelebilir. Bu şekilde maalesef bir adım ileri atarız, sonra tekrar iki adım geriye atarız. Emre olsun, Arda olsun, Nuri Şahin olsun, Burak Yılmaz, Selçuk İnan ve oyuncu grubunla veya Montella'yla, ya bunlarla kendimi sorumlu hissediyorum yani. İstişarelerimi, farklı bir bakış açısı onlara katabilirim. Onların yanında olduğumu, onlara destek olduğumu, bunu aslında her fırsatta ben belirtmeye çalışıyorum. Çünkü dediğim gibi biz el ele verirsek, kafa kafaya verirsek o zaman Türk futbolu, Türk insanı daha ileriye gidecektir. Maç maç değerlendirme yapmayı çok fazla sevmiyorum. Zihinsel anlamda bir eksiklik olduğunu da hissedebiliyordum. Özellikle bu bizim playoff maçlarımızda, Romanya ve Kosova maçlarında çok emin olmayarak bir maç seyrettik. Evet, sonunda çok sevindik. Çok mutlu olduk 24 yıl sonra Dünya Kupası'nın biletini alma anlamında. Bazı eksikler de tespit ettiğimi ben söylemem lazım. Çünkü bu geçmişe baktığımızda iyi bir takım oyunundan bireysel oyuna değişme meyilli bir karaktere müsaitiz biz. Bunun sadece oyuncuyla, karakteriyle alakalı değil, etrafındaki paydaşlarla da alakalı. Bu paydaşlar kimdir? Bu paydaşlar ebeveynleridir, menajerleridir, kendi kulüpleridir ve medya iletişim anlamında. Turnuvadan önce bunu İbrahim Başkan'la da paylaştım. Montella'yla da dönem dönem bunları paylaşma fırsatım oldu. Maalesef o kadar çaba sarf edip Dünya Kupası'na gelip bu şekilde turnuvadan ayrılmak hepimizi üzdü. Burada hiç kimse kendisini temsil etmiyor. Ya burada hepimiz Türkiye'yi temsil ediyoruz. Burada isimler önemli değil. Burada ülkemiz önemli. Burada da o egolar hiçbir şekilde yeri yok. Tabii ki top çizgiyi geçmediğinde farklı konular da çıkıyor. Ama ana sebep dediğim gibi odaklanma, neyi temsil ettiğini bilmek ve onun bilinciyle sahaya çıkmak. Su molaları da aslında takımlara iyi geldiğini düşünüyorum. Genel manada gayet keyifli, iyi bir organizasyon olduğunu düşünüyorum. FAS bana inanılmaz bir keyif veriyor. Çünkü hayal ettiğimiz o tutku, o birliktelik bizi de andırıyorlar diye düşünüyorum. Faslı grubunun çoğu Avrupa'da doğmuş, büyümüş. Kendi ülkesinin değerlerini o kadar benimsemiş bir yapıları var. Fransa'yı zaten konuşmamıza gerek yok. Turnuvanın favorisi o muhteşem dörtlüyle önde beraber. İspanya biraz beklentimizin altında gibi gözükmesine rağmen ilerliyor. İngiltere'de bir sürpriz yapabilir mi? Arjantinli Messi var. Ben de merakla finali bekliyorum. Onların da yönetimsel bir problemi olduğunu düşünebiliyorum. Onların problemleri ciddiydi. İletişim problemi vardı. Bizde kötü alışkanlıklarımız bir nevi nüks etti. Ben Dünya Kupası'nı oynamadım. Yönetici olarak oralarda bulunmak isterdim. Çünkü en ileriyle yarışmak istiyoruz. Ve bu sahnede o sahneydi. Maalesef olumsuz geçti ama gelecekte fırsatlar gelecektir. Kardeşlerimiz daha iyi sonuçlar elde edecektir, bundan eminim. Ben geçen bir arkadaşıma şunu söyledim ya. Dünya Kupası yarı finali, final oynama ihtimalini bilseydin şu elindeki telefonu 45 gün kapatır mıydın?

0: Kapatırdım. Belki telefonlarını kapattırırdım. Konu isimler ve şahıslar olduğunu düşünmüyorum ben. Ya Montella şimdi bir Avrupa şampiyonası, dünya şampiyonasını gördü. Bunu çok başarılı buluyorum. Konunun Montella olduğunu düşünmüyorum. Çok iyi bir teknik direktöre sahip olduğumuza inanıyorum. Ya ben aslında oyuncular üzerine konuşmak istemiyorum. Yani Hakan da illaki eksiği hatası olmuştur. Ama sevdiklerinde bazen bu eleştiriler oluyordur. Burada önemli olan Hakan ne yapacak ve federasyon bu konuyu nasıl ele alacak? Yani Deniz Ündav'la aslında biz Kunt döneminde temas halindeydim ben. Farklı düşündüğünü, farklı hedeflerinin olduğunu, ona inandığını, o konuda ilerlemek istediğini bize ilk görüşmesinde, ilk cümlelerinde belirtti. Buna da saygı duymak lazım. Biz gayet ciddi, profesyonel, Deniz Gül'ü nasıl kazandırdığımız gibi, Can Uzun'un nasıl bizimle beraber olduğu gibi, Aral'ın bizimle nasıl beraber olduğu gibi, o konuda vicdanımız çok çok rahat. Heyecanlı, maçların çok ilgi çektiğini ben aslında de tahmin ediyorum ama bunu daha kıymetli hale nasıl getirebiliriz? Bu kavga gürültüleri de biraz bırakmamız lazım yani. İçerik odaklı. Ürün ne kadar iyi olursa o kadar masada güçlü olursunuz ve sürdürülebilir hale gelirsiniz.
1: Berksay'da haber masası sona erdi.
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Kim ne dedi?
4: Dici Futbol'a hoş geldiniz. Saydın Cin Gözmen, Ali Naci Küçük'le birlikteyiz. Galatasaray'ın oldukça yoğun bir gündem var. Bu gündemi konuşacağız. Naci hoş geldin.
5: Teşekkürler, hoş bulduk. Öncelikle izleyicilerimizden özür diliyorum. Ne yazık ki İstanbul trafiği sebebiyle 15 dakika gecikmeli
4: yine
5: başlıyoruz.
4: Iyi. Yine iyi ben sana
5: söyleyeyim. Yine de iyi, aynen öyle.
4: 15 dakika çok iyi. Geldin yolun itibariyle. Hoş geldin tekrar Naci.
5: Öncelikle ben yine teşekkür ediyorum desteğe ve ilgiye. Geçen haftada
4: biraz dinle diyorum beni ya.
5: Rekor kırmayı başardık. Aslında Aydın Cingöz sürekli beni canlıya çekmeye çalışıyor. Ben hep bant taraflısıyım ama canlı da gerçekten banttaki rakamları aşmayı, oralara ulaşmayı başardık.
4: Öncelikle
5: teşekkürler.
4: Geçen haftanın haberi sendendi zaten. John Duran'la Galatasaray anlaştığı haberi ki son dakika yayın olarak girmiştik. Dilersen onunla mı başlayalım? Ne dersin? John Duran.
5: Hiç
4: yani
5: yeni
4: tabii bir şey varsa istersen onu alarak
5: tabii
4: başlayalım
5: ki
4: senden.
5: Zaten futbolcu yaklaşık 6 aydır Galatasaray'a gelmek için deyim yerindeyse sarı kırmızı yöneticilerle sürekli olarak hem menajeri hem kendisi kontak halinde ve Galatasaray forması giymeyi, Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmeyi çok istiyor ve nitekim de Galatasaray'ın sunduğu şartları kabul etmiş pozisyonda. Tabii ki burada tabii ki Al Nassr kulübü 77 milyon euro gibi ciddi bir bonservis ödemesi yapmıştı John Duran için. Burada tamamıyla artık olay kulüpler arasındaki görüşmelere kilitlenmiş durumda. Bu noktada da Galatasaray 5 milyon euro gibi bir ödeme yapacak Al Nassr'a eğer ki anlaşırsa, okeyleşirse.
4: Ya orada öyle yeni bir görüş var.
5: Şu anda görüşmeler devam ediyor. Futbolcu da açıkçası Galatasaray ve kulübünün anlaşmasını bekliyor. John Duran Al Nassr kulübüyle de görüştü ve Galatasaray'da forma giymek istediğini ve transferine bir çözüm üretilmesini talep etti. Bir hafta 10 günlük dilimde ben bu olayın dediğim gibi çözülmesini bekliyorum. Çünkü futbolcunun özellikle çok ısrarla Galatasaray'a gelmek için kulübünü de baskılaması sonrasında Suudi kulübünün bir anlamda o direncinin kırılmasını bekliyorum. Neden, ne oldu peki? Tabii ki Galatasaray'ın ve John Duran'ın isteği sonrasında Suudiler bunu bir fırsata çevirip bonservisiyle bir anlamda zorunlu satın alma opsiyonuyla John Duran'ı Galatasaray'a vermek istedi ama Galatasaray bu noktada belli maddeler koyarak isteğe bağlı bir opsiyon maddesiyle John Duran'ı kadrosuna katmak adına Suudi kulübüne teklif sundu. Kiralık, yani bir yıl kiralık artı tamamıyla tercih hakkı Galatasaray'a bağlı olacak şekilde bir opsiyon maddesiyle bu işi çözmeye çalışıyor Galatasaray. Bir kez daha belirtelim, Galatasaray'ın Başkan Dursun Özbey'in, Okan Buruk'un bu transferi onay vermesinde 4 önemli kriter var. 1- uygun maliyeti, 2- 23 yaş altı kontenjanına girmesi, 3- John Duran'ın potansiyeli, 4- John Duran'ın geçmiş hatalarından ders çıkarıp Galatasaray'ı konfor alanına sokacak maddeleri de kabul etmiş olması. Şimdi

0: Türkiye'de 10 artı 4 kuralı gibi bir sınırlama var. Kulüpler buna göre planlama yapmak zorunda. Belki birçok taraftar bunu gözden kaçırıyor ama Galatasaray'ın şu anda mevcut oyuncu havuzunda 9 artı 1 yabancısı var.
1: Bir
0: yani
1: kim?
0: Naga, Renata Naga.
1: Ha,
0: sadece
1: tamam.
0: Galatasaray'da 23 yaş altı kategorisine girebilen tek futbolcu. Ha, Yelert'i falan saymıyorum. Nelson'u saymıyorum. Çünkü onları elden çıkaracak Galatasaray. Lemina'yla da kontrat uzatma kararı aldığı için Galatasaray şu anda mevcut. Icardi'yi kenara arıyorum. Biraz sonra geleceğiz o konuya. Şu an Galatasaray'ın kadrosunda 9 tane yabancı futbolcu var.
1: Yani
0: artı 1 var. Yani senin ne kadar kontenjanın var abi? 1 artı 3. John Duran da o artı 3'e giren çok potansiyelli bir santrafor olduğu için ve Okan Buruk da ben Lig Şampiyonlar Ligi Osimhen'e es verdirebilirim John Duran'la dediği için Icardi'den bağımsız olarak böyle bir hamle yapmak istiyor. Al Nassr'la Galatasaray el sıkıştığı an John Duran ilk fırsatta İstanbul'a gelir. Çünkü hani Hakan Altun'un şarkısı var ya, telefonun başında çaresiz bekliyorum.
1: Evet,
0: şu an John Duran aslında o şarkıyı dinliyordur muhtemelen. Galatasaray'da gelip antrenmana çıkmak için gerçekten de dört gözle bekliyor.
1: Peki burada olmaz da diyelim ki yabancı kuralında tamam kardeşim bu kurala gerek yok dediler. 14 tane oyuncu istediğiniz yaşta alabilirsiniz gibi bir şey çıktı diyelim.
0: Evet.
1: Yani Galatasaray en önemli unsur Duran'ın gelişinde bu artı 4'teki yaş meselesi mi? En önemli unsur bu mu yoksa diğer özellikler
0: mi? Yaş meselesi ve maliyeti artı potansiyeli. Yani bir anlamda John Duran kendi içinde riskler barındıran bir futbolcu mu? Evet, Fenerbahçe kariyeri bunu söylüyor. Ama artıların daha yüksek olduğunu düşünüyor. Yani o riskleri alabilecek düzeyde görüyor Galatasaray. John Duran'ın yaklaşımı, geçmişten çıkardığı dersler, potansiyeli ve biraz önce dediğim gibi maliyet ve 23 yaş altı kriteri.
1: Peki şimdi bu yabancı sınırında yeni bir gelişme var mı sende?
0: Vallahi bende yok. Şöyle bir şey var. Hatta onu bana galiba işte konuşuyorduk seninle de. Ben de birkaç telefon trafiği yaptım. 18 kulübün 18'de tamam derse Türkiye Futbol Federasyonu yabancı sınırlamasıyla alakalı bir geri adım atar. Ama bizde genellikle şöyle olur. Kulüpler birbirine herkes tamam diyor. Zaten sadece bir Kocaeli Spor'un bir ama fakat gibi bir yaklaşım varmış. Hani böyle biraz ön yargılı bir bakış açısı varmış. Yabancı sınırlamasıyla alakalı. Yani mevcut kuralın devam etmesini isteyen bir tavır sergilemiş ama. Ya bizde biliyorsun masada herkes tamam der. Perde arkasında çıkar. Söylemlerle eylemler değişir. Burada 18 kulüpte imza verir mi? 18 kulüpte federasyona gidip bu kural değişsin der mi? Orada büyük bir soru işareti var. Ve benim aldığım vibe sanki Galatasaray tarafından bu kural değişmeyecek. Biz de artık bu kurala göre oynamak zorundayız. Bu kurala göre planlama yapmak zorundayız.
1: Fenerbahçe tarafında da en yetkili isimlere sordum. Bayağı direniyormuş federasyon bu arada.
0: Evet.
1: Bu konuda onu söyleyeyim. Ama Fenerbahçe diyor ki bu konuyla alakalı olarak, kardeşim tamam yani 18'de 18 istiyorsunuz. Adamlar istemiyor. Yani şu anki tabloda rakamları veriyorum. 13 kulüp tamam diyor. 5 kulüpse hayır diyor. O zaman sen çoğunluğa bakacaksın. Yani oradan da bir bastırıyor Fenerbahçe tarafı. Bu oldukça kritik. Galatasaray'ın bir açıklama yapmasını bekliyor musun? Bu biraz da kamuoyu
0: meselesi. Yabancı kontenjanı.
1: Evet, evet.
0: Yok, zannetmiyorum artık daha bu saatten sonra. Yani belki Sayın Başkan bir açıklama yapar ama değiştirebilir mi bu kuralı, zannetmiyorum. Galatasaray'ın tek başına tavrı değil artık. 18 kulüp el ele gelecek, bir tavır sergilerse o zaman federasyon geri adım atar. Yoksa Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, belli ki federasyon bu noktalarda biraz inatçı. Çözüm üretmiyor.
1: Galiba şöyle olacak Naci. Bugün bu arada yayına girmeden önce konuştuğumda şu formül bayağı bir ısınıyor. Bunu daha önce Galatasaray mı o formülü götürmüştü? Yani bu artı dördün ikisi,
0: evet,
1: 2000 doğumlu ve üstü olsun. Diğeri 2000 kaçtı? 3.
0: Açılımı da şuydu işte, 10 artı 2 artı 2.
1: Evet. Sanki o olabilir. Biraz oraya iş dönmüş gibi değerlendirmeler de var.
0: Evet. Yani eğer olursa bunu yaklaşık 1,5-2 ay evvel Galatasaray resmi şekilde federasyona başvurarak talep etmişti ama bekleyip görmek lazım.
1: Peki şimdi bir başka mesele Galatasaray'da özellikle tabii transferlerde çok büyük bir hareketlilik olması bekleniyor daha doğrusu. Şimdi Galatasaray'ın eli biraz daha rahat. Sezon geç başlayacak ki geçen haftalarda da bunu konuştuk. Hatta ben geçen hangi yayındaydı hatırlayamadım. Mesela Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki en büyük fark Fenerbahçe'deki bu transfer baskısı meselesi. Bir, yönetim değişti. Erken başlayacak. Vaatler var. Dolayısıyla bu baskın çok normal. Yani yer değiş bu baskı Galatasaray olurdu. Ama yavaş yavaş benim gördüğüm Galatasaray'da da artık hadi hadi hadi demeler başladı.
0: Evet. Ya Galatasaray'da baskı değil, çok yoğun bir pres var, hatta protesto var. Ben son dönemde işte başkana ve yönetime karşı çok sayıda hashtag açıldığını görüyorum. Hatta
1: şimdi şunu sorayım o zaman. Galatasaray bu sezon bonservis harcamadan kiralık oyuncuya mı gidecek?
0: Hayır abi. Yani şimdi ben bunu da anlamıyorum. Galatasaray sadece kiralık oyunculara bakıyor. Bonservis harcamayacak. Abi Bruno Fernandes'in bonservisi var mı? Var. Can Uzun'un var mı? Var.
1: Hani sanki bunlardan mesela vazgeçilmiş gibi.
0: Hayır abi, vazgeçer mi? Ya Galatasaray doğruyu yapmanın peşinde. Şu anda yine birileri yangın çıkarıyor abi. Şimdi Galatasaray, Fenerbahçe ne zaman açıyor abi sezonu? 23 Temmuz. Yanlış hatırlamıyorum değil mi?
1: Resim açı mı söylüyorsun?
0: Aynen 22 ya da 23 Temmuz.
1: 22 mi? 21-22 yani.
0: Ya tamam. Temmuz'un 22'si.
1: 15-16.
0: Beşiktaş 22 Temmuz. Galatasaray sezon başı lig maçıyla başlıyor. İlk Avrupa maçı Eylül'de. Şimdi Galatasaray'ın transfer çalışmaları hiç mi yok? Abi var tabii ki, çalışıyor. A, B, C, D bütün formülleri üzerine çalışıyor Galatasaray. 10+4'e de bir göre de bir projeksiyon belirledi Galatasaray. Ama Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve yönetimin planlaması şu: doğru zamanda, doğru isme, doğru rakam. Şimdi sen kalkıp hep anlatıyorum abi, Lucas'ı 2 ay boyunca istedin. 15 milyon eurodan açtılar kapıyı. 6 milyon euroya aldın Lucas'ı. Transfer bir süreçtir. Sen şimdi gidip evet Can Uzun için 60 milyon euroyu masaya koyarsan Can Uzun'u bugün alırsın.
1: İstersen alırsın.
0: Bruno Fernandes için Manchester United masasına 50 milyon euro koyarsan alırsın. Ama Galatasaray başkanı transfer yaparken Galatasaray ve geleceğini düşünerek yapmak istiyor. Doğru rakamları vermek istiyor. Yüksek astronomik rakamlar ödeyip kulübü zarara sokmak istemiyor. Yani orada timing çok önemli. Bunların hepsi bir süreç. Galatasaray Bruno Fernandes'le de görüşüyor. Galatasaray Can Uzun'la da görüşüyor. Galatasaray Leslie'yle de görüşüyor. İşte Galatasaray şimdi John Duran'la da görüşüyor. Yani Galatasaray'ın birçok opsiyon noktaları var. Ama doğru rakamda olduğu an bu işi bitirmenin peşinde.
1: Bir de bu kural meselesi.
0: Yangın çıkarıp bonservis harcamayacak. Abi Galatasaray bonservis harcamadan Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final hayalini kurdurabilecek bir kadro kurabilir mi? Ha şu anda yaptığı ne Galatasaray'ın? Ha bir saniye. Kural yeni çıktı. Bir, Lemina'yı uzatıyorum. Icardi'den haber bekliyorum. Kontenjanım dolu mu boş mu? Bir saniye, bir Icardi'yi bekleyeyim. İki, Davinson'a çok fazla teklif var. Davinson Sanchez'in bir durumu netleşsin. İki, diğer konu, Saray'a teklif var. Acaba Gabriel Saray'la alakalı bir aksiyon alırsa ben orta sahaya bir değil iki tane üst düzey ekleme yapayım. 3. Can Uzun'la Bruno Fernandes'in maliyetini düşürüp hangi matematikte hangi oyuncu daha doğru, ona göre bir karar vereyim. Kısaca ben acele etmeyeyim ve yeni sezon başlamadan önce doğru kadroyu, doğru nitelikte oyuncuları doğru maliyetle kurayım. Şimdi ben burada Galatasaray'ın doğru matematik yaptığı görüşündeyim abi. Hani niye bugün yangın var abi? Niye köyü yangına vermeye çalışıyorsunuz?
1: Şu var mı
0: ya, gelirken Şahan Gökbakar'ın paylaşımını gördüm. Ya sevgili Şahan, sen çok iyi, hepimizi güldürüyorsun. Çok iyi bir Galatasaraylısın. Galatasaraylıların hepsi de zamanında o kadar tehlikeli noktalarda aynı bizim gibi Galatasaray'ın haklarını savunduğun için seni çok seviyor. Ama sen kalkıp Galatasaray başkanına, Galatasaray yöneticisine simitçi, kahveci, gazozcu, otelci falan filan diyemezsin abi. Dememelisin ya. Bu hakarete girer çünkü. Eleştirebilirsin bak. Eleştirebilirsin ama hakaret olmaz abi. Ki biz sana eğer ki Recep İvedik dersek hakaret olur bence ya. Recep İvedik çok büyük bir tiyatro, film, senaryo, sinemacılıkta karakter. Muhteşem bir olay. Ama sen kalkıp koca Galatasaray kulübüne 5 tane şampiyonluk kazandıran, 2 tane sayın rahmetli, bir kez daha analım, Mustafa Cengiz'in şampiyonluklarında Belhanda'sını, Fegoli'sini, Mariano'sunu, Fernando'sunu getiren, Gomis'i getiren, yani kısaca 7 şampiyonlukta direkt etkisi olan bir Galatasaray kulübü başkanına otelci diyerek bence aşağılamamalısın ya. Olmaz böyle bir şey. Ya da Sayın Abdullah Kavukçu, Osimhen rüyasını, hayalini kim inandırdı abi? Hangimiz inanıyorduk? Sayın Abdullah Kavukçu inandırdı. Sen şimdi biri otelci, biri simitçi. Ne bekliyoruz ki dersen, abi Galatasaray anlamadım, 13. mü oldu? Galatasaray şampiyon bitirdi ya. 4 yıl üst üste şampiyon oldu. Şampiyonlar Ligi'de 16'ya kaldı. Ve şimdi çeyrek final hayaline, hedefine ulaştıracak bir kadro planlaması içinde. Ama bir sakin abi. Ya Galatasaray Elbette ki bonservis harcaması yapacak. Elbette ki takviyeler yapacak. Ama daha Temmuz'un 6'sı

0: transfer döneminin bitimine tam 2 ay var. Hatta 2 aydan fazla zaman var. Abi transferler nerede? Dursun Özbek istifa, Abdullah Kavukçu istifa, Okan Buruk istifa, Eray Yazgan istifa. Abi ne oluyoruz ya? Evet, baskılama doğru zamanda Galatasaray'ı başarıya götürüyor. Ama bugün o gün değil. Evet, bugün tarih 15 Ağustos olsaydı, 20 Ağustos olsaydı, Galatasaray hiçbir transfer yapmasaydı kesinlikle katılırdım. Hakaretler dışında, eleştiri noktasına. Ama daha bir dakika abi. Bismillah ya. Ve bu kulüp şu anda orta saha transferi için net bir şekilde, sıcak bir şekilde masada. Biraz sonra anlatacağım. İnşallah da olur. İki, yedek golcüsü için masada. Santrafor'u için. Zaten senin önünde olsun. Ya senin bugün var ya bak. Yani yaptıkların, kadroda tuttukların, tutmadıkların, aldıkların, alamadıkların, bunların hepsi bir transfer başarısıdır. Bugün senin Osimhen'i huzur içinde kadroda tutabilmen bile başarıdır abi Galatasaray yönetimi için. Ya bunları es geçiyor insanlar. Yoksa ben kimsenin avukatı falan değilim kardeşim. Ben sadece gazeteci ve Galatasaraylıyım. Benim tarafım Galatasaray. Ne Sayın Dursun Özbek, ne Sayın Abdullah Kavukçu. Ben Adnan Polat'la da yedim, Ali Dürüst'le de yedim, Abdurrahim Albayrak'la da yedim, Haldun Üsner'le de yedim, Ergun Gürsoy'la da yedim, Fatih Gökşen'le de yedim, Murat Yalçındağ'la da yedim, İbrahim Atipoğlu'yla da yedim. Çünkü ben Galatasaray dostuyum kardeşim. Ben kimsenin avukatı falan değilim.
1: Şimdi burada özellikle bu transferler meselesinde şu konuyu anladığım kadarıyla Galatasaray'da irdeliyor. Ya şimdi bu kurala göre transfer yapmakla olası değişecek kurala göre transfer yapmak arasında bir fark var.
0: Tabii ki.
1: Bir maliyet farkı da var.
0: Ya kesinlikle.
1: Yani diyelim ki oyuncu olacaksın sen transfer yapmak için. Şimdi bu kurala göre masaya oturursan başka bir hikaye. Olası bir değişikliğe göre yaparsan başka bir hikaye. Aslında hani bu şımarıklığı niye bağlıyorsun peki? O şımarıklık bir taraftan yani. Orada öyle ya, hakikaten adama da haksızlık ediyorlar yani. Dursun Özbek özelinde söylüyorum yani.
0: Ya ne söyleyeyim şimdi, sen bu 10 artı 4 matematiğine göre bir projeksiyon belirliyorsun ve buna göre yürümek zorundasın. Buna göre bir transfer sayısı belirlemek zorundasın ve bunu yapıyor kulüp. Şimdi birçok oyuncu yazıyorlar genç. Abi gitti Galatasaray birçoğuna. Şampiyonlar Ligi'nde elit kategoride oynayabilecek düzeyde 23 yaş altı oyuncu ya sana çarpı 2 çarpı 3 çekiyor ya da Türkiye'ye gelmem diyor. Buna rağmen doğru matematikle Galatasaray oradan oyuncuyu ikna etmiş durumda. Kim bu isim? Burnley'de forma giyen Leslie. Ve geçen sezon Premier Lig'de çok fazla karşılaşma oynadı. Fransa U21 oyuncusu. Önünün açık olduğu dile getiriliyor. Ve Galatasaray ilmik ilmik bir aydır, bir buçuk aydır bu transfer için çalışmış.
1: Oldu mu?
0: Haluk Yürekli vermişti. Kendisine tebrik ediyorum ilk olarak bu haberi. Galatasaray masada teklifini de sunmuş durumda. Sayın Başkan da onaylamış durumda. Ama şimdi Burnley Leslie için daha bir sezon önce Chelsea kulübüne 28.7 milyon euro bonservis ödemiş. Şimdi bu oyuncuları almak kolay mı? Önemli olan abi sen kulüple temasa geçtin. Oyuncuyu ikna etme noktasına geldin. Oyuncuya projeksiyonuna inandırdın. Ve şimdi kendi matematiğinde o paketi, o ayırdığın 60-70 milyon euro doğru yönetmek için formüller üretiyorsun. Diyorsun ki bir sene kiralayayım, opsiyon maddesi koyayım ve oyuncuyu Türkiye'ye çekeyim. Ya şimdi bunlarla uğraşıyor Galatasaray. Ya Galatasaray sanki ne diyeyim, yan gelip yatıyor Sayın Başkan, Sayın Abdullah Kavukçu. Biz şampiyon olduk, böyle devam edelim mi dediğini düşünüyorsunuz siz. Ya böyle demiyorlar. Ya da Galatasaray işte Temmuz ayında şampiyonluğu kutluyor. Kutlayacak tabii ki abi Galatasaray şampiyonluğu. 10 ay şampiyonluk için mücadele ediyor. Bırak da 4 yıl üst üste Türkiye tarihinde ikinci kez şampiyon olmuş. Gitsin kutlasın abi başkanıyla. Ama şampiyonluk kutlamasından 3 gün önce ikinci kez transfer toplantısı yapıldı İstanbul'da. Ya ben bunu şımarıklık değil de haksızlık olarak görüyorum.
1: O transfer toplantısında nasıl kararlar çıktı? Var mı bir karar orada? Yoksa diğer maddelere yavaş yavaş geçeceğim.
0: Aynen, o Leslie konusunda daha geniş pencerede açacağım bilgilerle.
1: Yani başkanın onay vermesini anlatacaksın.
0: Evet, Sayın Başkan'ın onay verdiğini de belirtelim. Şimdi şöyle söyleyeyim. Tabii ki daha önce dile getirmiştim. Okan Hoca'nın öncelikli olarak belirlediği 3 tane mevki var. 1- 10 numara pozisyonu. 2, 6, 8, 3, yedek golcü. Yedek golcün John Duran. Al Nasır'la masadasın zaten. Futbolcuyla el sıkıştın.
1: Peki.
0: Orta saha transferi. O kontenjana uyan, yani artı 4'e uyan kontenjanda orta sahadaki hedefin Berlin'de forma giyen

0: Lesti.
1: Anlatayım mı Lesti'yi?
2: Birazdan geleceğim ona.
0: Ha, birazdan mı?
2: Birazdan geleceğim.
0: Aynı zamanda da Lemina ile alakalı bir karar çıkarıldı o gün. Çünkü soru işareti vardı kontenjanın değişmesiyle birlikte. Acaba Lemina ile devam edelim mi, etmeyelim mi? Daha nitelikli, daha iyi oyuncuyu acaba bir tık üstte maliyette bulabilir miyiz diye. Abi alternatifler geldi. Sayın Başkan Hoca, Sayın Abdullah Kavukçu değerlendirdiler. Abi Lemina'nın 2 yıllık maliyeti 7 milyon euro. Diğer alternatiflerin maliyeti ise bonservis ödeyeceği için ya da imza parası ödeyeceği için ya da daha nitelikli oyuncu alabilmen için, yani biraz daha genç Lemina.
2: Art kaç veriyorsun?
0: Geç. Abi biri 7, biri 20, 25 bandında. O yüzden de Sayın Başkan ve Hoca Lemina ile devam edelim kararını aldı. Okan Hoca'nın da Lemina ile devam etme matematiğindeki görüşü şu. Bir, üst düzey maçlarda çok iyi konsantre olur ve sana 20 karşılaşma en az üst düzey performans verir. İki, rotasyonda kullanırım. Yedek kaldığında sorun çıkarmaz ve gerekirse hamle oyuncusu yaparım. Üç, sol stoper rotasyonumuz dar. Abdülkerim Bardakçı sadece orada sürekli olarak forma giyiyor. Lemina sol stoperde de çok iyi performanslar sergiledi. Bunun en büyük kanıtı da geçen yıl oynadığı karşılaşmalar. Yani Lemina aynı zamanda sol stoper ihtiyacını da gideren ikinci oyuncu opsiyonu olacak Abdülkerim'in arkasında.
2: Bu Aral Şimşir.
0: Aral Şimşir.
2: Trabzon'a gitti galiba.
0: Çok güzel olay.
2: Ne oldu?
0: Şimdi abi bak, yani öyle bir yangın çıkarıyorlar.
2: Bu arada yayınımıza beğeni rica edeceğiz.
0: Tabii ki hem beğenileriyle.
2: Birazdan süper chatleri de hızlıca geçeceğim. Okuyacağım bazı genelleri.
0: Aral Şimşir olayının perde arkasını net bir şekilde aktarayım size. Olayın aktörleriyle farklı farklı, hem futbolcu temsilcileriyle hem kulüp yetkilileriyle görüştüm. Şimdi Aral Şimşir konusu daha Dünya Kupası. Bak daha Dünya Kupası başlamadan evvel,
2: evet,
0: Galatasaray'ın masasına geliyor. Maliyetleri de ortada. Şunu söyleyeyim, 15 milyon euro Midland kulübü bonservis talep ediyor. Galatasaray kendi içinde bir toplantı yapıyor. Ve nitekim de o toplantı sonrasında o bölgede Yunus var, Sane var, Barış var. Can Uzun'u almak istiyorsun. Ve nitekim de Galatasaray bitirebilecek noktadaydı ama nitekim de transfer zirvesinde karar şu çıkıyor. Zaten burada başrol diye niteleyebileceğimiz önemli karakterler var. Ve Can Uzun'u transfer etmek istiyoruz. O yüzden Aral Şimşir bizim için bu maliyetlere doğru bir yatırım olmayabilir deniliyor. Ve nitekim Galatasaray masada yok. Ama Midland kulübü ne yapıyor abi? Trabzonspor masadayken kurnaz bir şekilde bonservis rakamını arttırmak için Trabzonspor'a diyor ki Galatasaray masada. Galatasaray da istiyor bu oyuncuyu diyor. Ve nitekim de Trabzonspor unuttum değerli ikinci başkanın ismini. Zeynat mıydı?
2: Zeyyat Kafkas.
0: Zeyyat Kafkas Bey Galatasaray yöneticilerini arıyor. Sayın Abdullah Kavukçu. Sayın Ertuğrul Doğan başkan ve Abdullah Kavukçu'yu arıyor. Galatasaray diyor ki biz masada yokuz. Biz Aral Şimşir transferinde yokuz. İstediğiniz gibi pazarlık yapabilirsiniz. Belli ki Danimarkalılar fiyatı yukarı çekmek için bizim ismimizi kullanıyorlar. Galatasaray'ın ismini kullanıyorlar. Biz Aral Şimşir transferinde yokuz diyor Galatasaray. Yoksa Galatasaray Aral Şimşir'i bitirme noktasında olacak, isteyecek. Trabzonspor telefon ettiği için geri çekilecek. Ya bunun üzerinden bir senaryo üretiliyor. Bunun üzerinden Galatasaray başkanı ve yönetimi hedef alınıyor. Ve istifalar bilmem neler. Ya arkadaş, Galatasaray Trabzonspor masadayken potansiyelli görüp gelecekte katkı alabileceğine inandığı Naga'yı Trabzonspor'un elinden almadı mı
2: arkadaş?
0: Hatta
2: kriz oldu orada.
0: Evet. Aran açıldı. Ya şimdi Galatasaray Aral Şimşir'i net bir şekilde istiyor olsa, anlatsa, Trabzonspor telefon açtı diye teşekkürler buyurun sizin olsun der mi abi ya? Der mi? Transfer böyle bir rekabet abi. Böyle bir rekabet. Yani o yüzden Galatasaray'ın Aral Şimşir'le alakalı, bak hatta o transfer toplantısı dedin ya.
2: Evet.
0: Geçtiğimiz hafta, evet, çarşamba günü, evet, yapılan toplantı. Orada zaten Aral Şimşir'in de ismi konuşuluyor. Hayır, yokuz deniliyor abi.
2: Kapatıyorlar konuyu.
0: Masada yokuz deniliyor. Çarşamba günü Galatasaray Aral Şimşir defterini hop kapatıyor. Çöp kutusuna gönderiyor yani. Geri dönüşüm kutusuna gönderiyor abi. Yani Galatasaray masada olsa Trabzonspor'a buyurun alın ben yemedim siz yiyin der mi abi? Ya ama insanlar yani hani diyorlar ya, yanlış anlamayın yani, benzetme yapacağım. Bir deli bir kuyuya taş atıyor abi, 40 akıllı inanıyor. Tabii ki Trabzonspor medyası Trabzonspor'un bu başarısını güzelleme adına Galatasaray'ın elinden aldık. Ya da Galatasaray Trabzonspor'a öncelik verdi. Ha bak şu doğru, bir kez daha belirteyim. Dün akşam hem Zeyyat Bey hem Sayın Ertuğrul Doğan arıyor Galatasaray tarafını. Ama Galatasaray diyor ki...
1: Galatasaray yardımcı olmuş.
0: Ha belli ki Midland bonservis rakamını arttırmak, fiyatı yükseltmek için bizim ismimizi kullanıyor. Galatasaray ismini kullanıyor. Biz masada yokuz. Ona göre pazarlığınızı yapabilirsiniz diyor. Yok geri çekilme, yok Trabzonspor'a jest yapma. Abi jest yapacak olsa Galatasaray. Abi olayı verdi mi sana jest yaparak Trabzonspor kulüp başkanı? Ya da Uğurcan'ı verdi mi jest yaparak? 30 milyon euro verdin ya. Ki Trabzonspor başkanı o günkü toplantıda dedi ki aman beni camiamda topa tutarlar. 36 olarak açıklayayım bunu, stopacı KDV'yi de içine koyayım. Öyle açıklayayım bonservisini. Tamam dedi Galatasaray. Sen bir jest görmedin ki Trabzonspor'dan. Niye jest yapsın yani? Aral Şimşir'den Trabzonspor'un telefonu üzerine Galatasaray niye vazgeçsin abi? O yüzden söylüyorum yani, bunları da belirtmek lazım.
2: Dolayısıyla Aral'la ilgili bir durum mu?
0: Söz konusu değil.
2: Tamam.
0: Dediğim gibi Galatasaray teşekkür ediyor. Aral Şimşir'le ilgilenmiyor. O talep sonrasında ve Trabzonspor'u da söylüyor.
2: Peki. Şimdi en azından bunu tamamladık. Dursun Özbek'in onay sürecine geçelim.
0: Evet.
2: Dursun Özbek ya da birkaç süper chat'i bakayım istersen. Tabii, müsaadenle. Onları da okuyalım. Çünkü patron çok sayıda süper chat vardı. İzleyenlerimize de teşekkürler. Onları da Muzaffer şimdi hızlı hızlı ekrana getirecek. Ben de bunları okuyacağım. Bu arada eksik olmasın izleyenlerimiz. Sağ olun, var olun. Yayınımızı beğenir veya abone olursanız Digifutbol'a çok da memnun oluruz, mutlu oluruz. Şimdi Umut Aydemir.
0: Evet.
2: Bakalım taraftar tepkilerini bastırmak ve taraftarı konsolide etmek için bugün hangi transfer yapmışız? Yaşasın Dursun Özbek.
0: İşte.
2: Yani az önceki meseleden devam ediyor. Evet, devam edelim. Galatasaray'ın futbol aklı eşittir yabancıdır bilmediğini iki Türk menajerinin eline bakan yönetici Haziran'da 15 milyon euro almak varken ucuzlar diye bekleyip transferin son günü 30 milyona Uğurcan'ı alıp meteler düzülen başkan.
0: Ya bu süreç
2: bayağı tepki var ya.
0: Ya inanılmaz bir tepki. Yani bugün ayın 6 Temmuz. Abi sen geçen sezon şampiyon oldun. Osimhen senin elinde, Uğurcan senin elinde, Lucas'ı senin elinde. Ya Türkiye'nin en değerli kadrosuna sahipsin. Doğru matematiği gütmeye çalışıyorsun. O günkü konjektürde de Uğurcan'ı son gün Galatasaray kapıya dayanıp 15'e değil 30'a almadı. Galatasaray 1,5 ay gerçekleri konuşalım. Ederson'u bekledi arkadaş. Galatasaray Ederson'u bekledi. İstediği rakama düşürmeye çalıştı. Daha sonra düşüremeyince Sayın Başkan Dursun Özbey'in belirlediği maliyetlere, onun üstüne dedi ki başkan Uğurcan matematiği daha doğru, Uğurcan'a gidip alalım dedi. Bu kadar.
2: İş yaptı mı?
0: Ortada.
2: Peki devam. Dün yeni forma almak için Galatasaray Stora'ya gittim. Satın alma opsiyonu kiralama teklif edip 1000 TL önerdim. Garip garip baktılar. Sebebini anlayamadım.
0: Ya hep bir nazire işte.
2: Sayın Ali Naci Bey, Galatasaray Stora'dan kiralık opsiyonu forma alabiliyor muyuz? Galatasaray yönetimine sorabilir misiniz?
0: Bak bu da bak, kiralık satın alma opsiyonunu genç oyuncular için uygulamaya çalışıyor.
2: Sen bir şey söyleyeyim bak.
0: 30'ları 40'ları vermemiş.
2: Valla Dursun Özbek.
0: Çok zekice abi. Galatasaray liseden geliyor diyoruz ya. Lise kültürü var. Galatasaray tarafında, Galatasaray taraftarında da o zeka ve zekice hamleler var. Teşekkür ediyoruz.
2: Affetmem diyor. Yani sen diyor, ben de seviyorum.
0: Galatasaray bu da başarı yetiyor da ben sadece fazla dozaja anlam veremiyorum. Yani evet eleştiri çok güzel. Fakat doğruysa abi Galatasaray peki bonservis yatırımı yapıp Can Uzun'u, Bruno Fernandes'i
2: baskı
0: ya da
2: üst bir
0: oyuncuyu
2: baskı yaptı kaldı.
0: Değil mi? Kahraman biziz diyoruz.
2: Öyle olur, öyle olur. Baskı yaptı kaldılar derler bence.
0: Zaten
2: bu da bir taktik.
0: Katkısı çok ayrı.
2: Bu arada bu yazılanlar tamam da gönülden, yani insanlar sonuç böyle daha iyi gitsin diye.
0: Başarısını istiyor herkes.
2: Ve bir yandan ya biz bu kadar çalışıyoruz. Yani bu kadar başarı sağlıyoruz. Para kazanıyoruz. Hala biz niye kiralık bakıyoruz kardeşim? Biraz şeyde var bak, ben sana söyleyeyim. Şimdi Fenerbahçe neydi? Ake'yi getirdi. Şimdi Greenwood konusunda Fenerbahçe bence ciddi anlamda masada. Yani olursa kimse şaşırmasın. Bu haberler de yılıyor. Biraz aslında o karşılıklı bir şeyi de beraberinde getiriyor Naci. Baskıyı da beraberinde getiriyor.
0: Abi tamamdır. Senin rakibin elbette ki kadrosunu Galatasaray seviyesine, senin seviyene çekmeye çalışıyor. Tabii ki daha hızlı olacak. Çünkü maçı 20

0: 2 Temmuz'da. Ama senin aceleye ihtiyacın yok. Ya aceleye gerek yok. Niye milyon euroları sokağa atsın abi Galatasaray? Galatasaray mali disiplini oturtmaya çalışıyor ve aynı zamanda da dediğim gibi doğru takviyeleri yapacak. Bonservisli transfer yapmayacak dersen Galatasaray yanlış söylemiş olursun. Bonservisli transfer yapacak Galatasaray. İzleyip göreceğiz abi hepimiz. Kiralık satın alma opsiyonu, evet, belli oyuncular için bu paket daha uygun diye bakıyor Galatasaray. Şak diye 25-30 milyon euro genç oyuncuya vermeyeyim diye. Yani koltuktakiler Galatasaray'ın parasını harcamayı bilmiyor mu abi? Ama Galatasaray'ı düşünüyorlar, yapmayın ya.
1: Belki devam. Kışın çocuklarıma bilgisayar istediklerinde paramızı şimdi harcamayıp en güzelini yazın alırız demiştim. Şimdi para yok diyorum. Sayın Dursun Özbek, taktikleri için teşekkürler. Param cebimde yalnız. Acayip ya. Devam. Bir malın fiyatı bellidir. Gece pazarına sadece çürük mal kalır. Taraftar artık yemiyor. Plansızın en büyük özeti Lemine ve Icardi beklemektir. 10+4 varken Aral kaptırmak plansızlıktır.
0: Peki ben soruyorum şimdi. Galatasaray Osimhen'i ne zaman aldı? Hı? Transferin son günü.
1: Şey mi söylüyorsun? İlk
0: Galatasaray Icardi'yi ne zaman aldı?
1: Son günlerde.
0: Son günü. Icardi ile Osimhen çürük mal mıydı? Soruyorum. Mesajı evet. Soruyorum sadece.
1: Peki.
0: Ya olmaz yani.
1: İyi yerden geldin yalnız.
0: Hayır yani
1: Frankfurt, şu an aklıma Frankfurt'tan daha yeni 50 milyon euroya Brown'u sattı Bayern'e. Frankfurt daha yeni 50 milyon euroya Brown'u sattı Bayern'e. Para ihtiyaçları yok. Bence Can Uzun'un istediklerini para verilmezse satacaklarını sanmam demiş. Özbek.
0: Tabii ki tok satıcı.
1: Devam. Ali Naci, ben sırf Sayın Dursun Özbey'e yanılmak için video çektiğini düşünüyorum. Yapmayın etmeyin ya.
0: Ya Sayın Başkan'ı da eleştirdiğimiz...
1: İyi de adamın da bir
0: sezon
1: hakkı...
0: Sezon boyunca var. Bak İyi bir de. Şey söyleyeceğim. Ben Sayın
1: Başkan'ı... Ben Sayın Yardımcısı'nı böyle hiç demem. Adamın da bir savunması gereken noktalar var ya, bu kadar da değil ya.
0: Tabii ki Galatasaray değerleri, Galatasaray hakları, Galatasaray'ın parası ya. Galatasaray'ın asedini savunmaya çalışıyor adam.
1: Abi ve adam başarılı mı başarılı
0: mı? Senin şu anda eleştirdiğin adam...
1: Başarılı mı başarılı mı?
0: 7 şampiyonlukta payı var. 7 şampiyon.
1: Hadi o 7'yi sayma, boş ver. Onu deme. Çünkü bu sefer diyecekler ki abartı diyecekler. Ben seni anlıyorum tabii söylediğin şeyi. Mustafa Cengiz'in... Yani Fatih Terim'le gelen Tudor sonrası tabii şampiyonlukta kadroyu kuran oydu. Dursun Başkan orada bir cinlik yaptı. Dedi ben seçimde öne alayım. Baskın seçim yapayım. Baskın seçimine gitti. Eyvallah, tamam. Ama şu an başarısız diyemezsin abi adama.
0: Evet.
1: Yani bu da bu kadar da bence haksızlık olur. Peki devam ediyorum. Şimdi gelelim şu şey meselesine Naci. Icardi meselesi abi. Ölüm tehditleri alıyoruz. Çok acayip bir şey. Olay senden başladı galiba. Menajeriyle konuştun. Menajeri ne diyor? Ama en çok merak ettiğim şey şu. Menajeri sana biz kardeşim kalıyor muyuz, gidiyor muyuz bir şey dedi mi Icardi ile ilgili?
0: Yok, sıfır. Zaten menajeri ben yayındayken 3-4-3 yayınındaydım. Açamadım tabii ki doğal olarak. Orada bir Icardi konusunu konuşmuştuk. Herhalde onu göndermişler. Chat beni aradı. Yayında olduğum için açamadım. Onun üstüne mesaj. Sonra o mesajı yayında okuyup karşılık verdim. Tekrar bir mesaj, tekrar bir mesaj. Şimdi Elio Pino, biz konuşacağımızı ve yanıtımızı Sayın Dursun Özbey'e bildirdik diyor.
1: Öyle mi?
0: Evet.
1: Ha.
0: Şimdi Sayın Başkan'ın bir açıklaması var mı? Icardi ile Elio Pino'nun bir açıklaması var mı? Tamam mı, devam mı adına herhangi bir çıkarım var mı? Herhangi bir deklarasyon var mı? Yok. Niye yok? Hani Elio Pino açıklamasında diyor ya, biz Galatasaray kulübüne ve taraftarına olan saygımızdan dolayı sakinliğimizi ve sessizliğimizi koruyoruz. Galatasaray'da Icardi'ye olan saygısından dolayı Sayın Başkan şu an sessizliğini koruyor. Icardi'nin kontratı bitti değil mi? Sözleşmesi bitti. 30 Haziran itibariyle. Teşekkürler Icardi gibi bir paylaşım gördük mü? Demek ki Galatasaray'da Sayın Başkan Dursun Özbek de Icardi'ye aynı tavırla geliyor. Aynı yaklaşımla geliyor. Ama aynı samimiyette mi? Orası soru işareti. Neden bunu söylüyorum? Şimdi Galatasaray'ın aslında Icardi'ye önerdiği kontratın gerçek noktası şudur. 1 yıllık kontrattır o kontrat. 2 yıllık değil.
1: Çünkü opsiyon yok.
0: 1+1 yıllık kontrat.
1: Ha, 1+1.
0: +1 başarı opsiyonuna bağlı. Mesela Icardi neden oynama garantisi istediği haberleri çıktı? Çünkü o +1'i tamamlamak için. Mertens o +1'i kabul edip geldi. Neden kabul etmiyorsunuz Elio Pino? Mertens sıradan bir futbolcu muydu? Mertens Napoli efsanesi olarak Galatasaray'a geldi. 1+1 yılı kabul etti. İlk yıl oynadı ve ödülünü de sahada forma giyerek aldı ve kontratı uzadı. Sonra hatta +1 daha uzattı Galatasaray Mertens'e. Ama siz oynama garantisi isteyerek bir anlamda Galatasaray'ı baskılamaya çalıştınız. Sayın Başkan da dedi ki ben böyle bir garanti veremem. Aradan

0: kaç gün geçmiş Aydın? 50 gün geçti. 50 gün.
1: Öyle mi?
0: Ne evet var, ne hayır var. Aslında Mauro Icardi Elio Pino üzerinden 2 yıllık kontrat arayışında. Bir yerden 2 yıllık iyi maliyette, yani iyi sözleşmeyle bulsa imzayı atacak. Ama şu anda kenarda ve Galatasaray 1 yıllık kontratta garantide. E peki Galatasaray takımı 7 Temmuz'da

0: Dursun Özbey'in bence Icardi konusunda net bir tavır sergilemesi lazım. Arkadaş bugün 7 Temmuz. Ben sezonu açıyorum. Elio Pino var mısın yok musun? Bir hafta içinde. Burası Galatasaray. Önce Galatasaray demesi lazım bence Sayın Başkanım.
1: Bu Elio Pino'ya yani Icardi'ye bugüne kadar Inter'de oynadı. Paris Saint Germain'de oynadı. Esas kulüpler bunlar diye biliyorum.
0: Barcelona altyapısı çıkıştı.
1: Altyapısı ama yani yıldız olması Inter ve Paris Saint Germain. Mesela buralarda aynı hikayeyi yapabilmiş abi bu adam.
0: Yapabilir misin abi?
1: Ha buraya ne yapıyorsun yani? Burada şöyle bir şey yapıyorlar. Ben bence çok açık. Yani ben Elio Pino'nun yani menajerinin şeyini okudum geçen. Hatta story'yi okudum. Şimdi burada bir kamuoyu yaratmak.
0: Tabii ki abi. Galatasaray taraftarına saygımızdan. Ya arkadaş Galatasaray taraftarı için de önce Icardi değil. Önce Galatasaray ya. Icardi Galatasaray'ın çok büyük bir değeri. Bir kez daha söyleyelim. Efsanesi. Burada hiç kimse Icardi'nin imajını zedelemek için herhangi bir şey yapmıyor. Burada herkes Galatasaray'ı önce Galatasaray'ı düşünüyor, sonra Icardi'nin kararını bekliyor. Ve Elio Pino şöyle söylüyor bana. Mahkemede görüşürüz. Bütün yayınlarda söylediğim olay bu. Peki dedim görüşürüz.
1: Sana mı diyor?
0: Evet evet.
1: Dava
0: açacak sana. Görüşelim dedim. Aynen dava açsın. Mahkemede görüşürüz dedim. Buyurun. Çünkü benim yaptığım eleştirilerde ne var abi? Sadece eleştiri var. Yorum var. Gerçekler var. Tehdit yok. Hakaret yok. Saygısızlık yok. Ben soruyorum abi işte. Tek sorduğum bu. Var mısın yok musun abi? Bunun karşılığını ver. Tamam mı devam mı? Oynayacak mısın? Ve Elio Pino şöyle karşılık vermiş. Neden mi söyleyeyim demiş. Senin yaptığın yorumlardan dolayı Galatasaray taraftarı bizi ölümle tehdit ediyor. Ölümle tehdit ettiklerine dair mesajlar var. Bunu da mahkemeye sunacağım. Galatasaray taraftarı Icardi'yi ölümle mi tehdit edecek ya? Ya siz nereye oynamaya çalışıyorsunuz?
1: Bence karşı propagandanın önüne geçmeye çalışıyor.
0: Ya inanılmaz. Ya neye oynamaya çalışıyorsunuz? Yani 3 yıl boyunca aşkın olayımı çalan, hiçbir futbolcuya göstermediği saygıyı ve sabrı gösteren Galatasaray taraftarı Icardi'ye karar vermediği için henüz ölümle tehdit edecek. Ya yapmayın Elio Pino. Yani bizim yerli, yabancı, birçok yabancı işte oyuncu temsilcisi, menajer dostumuz var. Bu şekilde zaten sizin iletişim başarısızlığınızdır bu. Icardi'nin durumu. Eğer ki Mauro Icardi gibi bir marka 45 gündür Galatasaray'a dönmediyse, Galatasaray kulübünden daha iyi bir kontrat alamadıysa free oyuncu pozisyonundayken, bu sizin başarısızlığınızdır. Bunu kabul edin abi. Ben burada hakaret ediyor muyum abi?
1: Hayır canım.
0: Görüşümü dile getiriyorum.
1: Abi Icardi Galatasaray'a, git mahkemeye. Icardi Galatasaray'a bir yük mü değil mi? Bence yük.
0: Yük şu anda.
1: Bence yük.
0: Gerçek. Mesela orada eleştiririm Sayın Başkan'ı. Galatasaray'da eleştiri kültürü vardır. Bence Sayın Başkanım burada bir tavır koyması lazım. Icardi'ye bir deadline vermesi lazım. Arkadaş sen bana 17-15 Temmuz'a kadar artık geri dön. Cevabını ver.
1: Ya burada oyuncunun da iyi niyetli olması lazım. Kendi durumunun farkında olması lazım.
0: Zaten Icardi'nin Galatasaray taraftarı nezdinde tekrar aşkın olayımı doya doya gönülden söylemesi için Icardi'nin de o özveriyi, o disiplini, o mesajı vermesi gerekiyor. Nasıl olur o? Kemerburgaz'a gelirsin, bütün kampa katılırsın, hazırlık maçlarında oynarsın, çalışırsın, tatil yapmazsın ama çalışırsın kalacaksan, o zaman seni Galatasaray taraftarı iyi ki geldin Mauro Icardi diye karşılar.
1: Şu, belki aynı örnek olmayacak ama bir niyet göstergesi bakımından bir çok kısa bir olay ver aktarayım mı? Bu Mert Hakan meselesi. Dün biliyorsun Fenerbahçe açıkladı.
0: Evet.
1: Dedi ki biz oyuncuyla bu arada hani çalışıyorsa sen de bir paraya tabi olmalı. Sigorta primi ödüyorsun. Asgari ücrete anlaştı. Bu arada olay net öyle. Ben daha önce Fenerbahçe'nin oyuncuyla anlaşacağını söylemiştim kendi yayınlarımda. Hatta ben bunu Aziz Yıldırım'a sormuştum. Demiştim ki Sayın Başkan bu Mert Hakan'la ilgili ne yapacaksınız demiştim. O da şunu söyledi. Dedi ki ya bu adam tamam böyle bir badireler atlattı falan. Gelip dedi şunu söylüyor yöneticilere. Yani ben kalmak istiyorum Fenerbahçe'de. Para da istemiyorum. Yani zaten hani bir yük oldum buraya. Biz de diyor bu durumda. Evet. Adama hani sonuç itibariyle oynayamayacak bir süre. Tamam demiş yani bu durumda bize hani bir vefa gösterelim. Karşılıklı iyi niyet var. Kontrat uzatıldı. Bu arada para almayacak yani. Tamam mı? Icardi para almayacak demiyorum. Galatasaray iyi de bir sözleşme önermiş ama bu mesele biraz da iyi niyet meselesidir ya.
0: Tabii canım.
1: Sen söylüyorsun işte. Icardi'ye önerilen para bir başka kulüpten önerilseydi eğer. Icardi bana da bunu öneriyor. Şuradan bir artı bir daha verin der miydi demez miydi?
0: Tabii ki diyecekti. Tabii ki diyecek. Ya bak burada Elio Pino'yu da suçlamıyorum. Tabii ki oyuncu temsilcisi kendi futbolcusunun haklarını korumaya çalışacak.
1: Tamam bu karşılıklı iyi niyet meselesi. Ama aynen bahsediyorum.
0: Öyle. Karşındaki kulüp de Galatasaray. Yani şimdi Biraz önce dediğim gibi abi.

0: Eğer ki bu konu para değil bu arada. Ben ilk günlerde de söyledim. Icardi'nin olayı para değil. Para pazarlığı yapılmadı zaten Sayın Başkan'la yapılan görüşmede.
1: Ne istiyor Icardi?
0: Konu sadece artı birin kaldırılmasını istiyor. Ya da oynama garantisinin verilmesini istiyor. Ya da 2 yıllık direkt kontrat istiyor. Anladın mı? Olay bu.
1: Abi nasıl oynama garantisi vereceksin?
0: Olay bu. Ben de onu söylüyorum
1: ya
0: zaten.
1: Ya bir şey soracağım sana.
0: Mert Ersun'u
1: sorun.
0: Kabul edip geldi. Sen Galatasaray'ı çok seviyorsan abi kabul eder çıkar oynarsın.
1: Şeye oynama garantisi meselesi var ya Naci. Bir sorun var. Oynama garantisi Galatasaray Icardi'ye verirse Osimhen ne der?
0: Efendim?
1: Galatasaray Icardi'ye oynama garantisi verdi
0: abi,
1: mesela.
0: Verebilir mi?
1: Osimhen ne der mesela?
0: Ya zaten Galatasaray bunu vermez. Galatasaray bunu vermez. Osimhen yani Osimhen'in bir şey diyeceğini düşünmüyorum ben. Açık söyleyeyim. Hani burada karşı çıkacağını vesaire falan.
1: Tamam diğer oyuncular ne der?
0: Niye vermez biliyor musun?
1: Niye versin
0: bak,
1: ki?
0: Okan Buruk dahi bak sevgili Okan Buruk 3-4-3'te hocayla röportaj yaptık. Ne demişti orada? Icardi oynadıkça ısınan, oynadıkça motive olan ve oynadıkça daha iyisini yapan ve sadece de sahada kaldıkça mutlu olan bir oyuncu. Ancak bugünkü Galatasaray şartlarında bunu yapabilir mi? Dedi ve bıraktı. Soru işareti koydu oraya. Bu oynama garantisi Okan Buruk verebilir mi?
1: Vermez. Can Uzun.
0: Evet.
1: Nedir abi Can Uzun'u da sordum.
0: Abi Can Uzun. Galatasaray'ın.
1: Bu arada birazdan Leao.
0: Yok Leao değil. Leslie sonra Leao.
1: Ona da geleceğiz.
0: Evet. Evet. Şimdi Can Uzun konusu. Galatasaray çok uzun süredir Frankfurt kulübüyle de Can Uzun'un ailesi ve temsilcisiyle de görüşüyordu. Şimdi Frankfurt kulübü zaten tok satıcı rolünde. Son yıllarda çok yüksek bedelli satışlar yaptıkları için Galatasaray dedi ki hiç bize gelmeyin. Can Uzun'un kontratında serbest kalma bedeli var. Fesih bedeli 60 milyon euro. Onu ödeyin. Oyuncuyla anlaşın alın dedi. Şimdi Can Uzun'un ailesi çok hasta düzeyde çok iyi bir Galatasaraylılar. Ve bu Galatasaray için çok büyük bir artıydı. Ama Galatasaray Dünya Kupası sırasında milli futbolcunun daha önce de anlatmıştım ben bunu konsantrasyonunu motivasyonunu bozmamak için Can Uzun'la direkt olarak temasa hiç geçmedi Galatasaray. Hiç direkt iletişim kurmadı. Turnuva bittikten sonra da bu iletişimler ve girişimler yapıldı ve Can Uzun Galatasaray'a Frankfurt'la anlaşırsanız okeyim dedi. Ben gelirim Galatasaray'a dedi.
1: Tamam.
0: Şimdi süreç nereye gidecek? Galatasaray Frankfurt kulübüyle bonservis pazarlığına oturmaya çalışıyor. Ama dediğim gibi bu 2-3 haftadır söylüyorum ya Can'ın soyadı gibi uzun bir süreç. Bu direkt olacak o iş değil. Ha şimdi Galatasaraylar şuna mutlu mu olacak? Galatasaray gitsin Can Uzun'a masaya 60 milyon euro koysun. Oyuncu nasıl olsa gelmeye hazır. Ya da masaya 50 milyon euro koysun. İyi bir iş mi bu şimdi? Abi Galatasaray
1: 75'i Osimhen aldın. Baremi olacak yani 75'i Osimhen'i aldın sen.
0: Abi ama Osimhen'i aldın da Türk futbol tarihinde bir tane var. O da başarılı bir operasyon. Niye? Sen çünkü bugün 75'i aldığın Osimhen için 120 milyon euro teklif alıyorsun. Hayır diyorsun.
1: Mevzu da zaten o. O yüzden onu söylüyorum. Yani Osimhen'e 75 verildi ya. Bu en yüksek barem ya. Şimdi dolayısıyla bir oyuncuya 60 verildiğinde ya bu Osimhen mi ki bu kadar para veriliyor muhabbeti? Yarın döner. Olmaz demiyorum. Bunlar olur. Bu tartışmalar yaşanır. Seni desteklemek için söylüyorum.
0: Tabii ki Can Uzun içinde Galatasaray Frankfurt'la görüşecek. Hiç temaslarını koparmış durumda değil. Bir anlamda orada oyuncunun da Galatasaray'a olan ilgisi, oyuncunun da Galatasaray'a olan isteği sonrasında Galatasaray bu rakamları 40-45 bandına çekmeye çalışacak. O matematikte de Galatasaray doğru ödeme planıyla Can Uzun'u kadrosuna katmak istiyor. Futbolcu tarafında herhangi bir problem yok, onu söyleyeyim. Yani Can'ın Türkiye'ye gelmekle alakalı, Galatasaray'a gelmekle alakalı
1: evet.
0: Bir soru işareti taşımadığını özellikle belirtmek istedim. Yani Can Uzun'la Galatasaray Frankfurt'ta el sıkıştığı gün anında anlaşır.
1: Peki gelelim neydi? Leslie transfer.
0: Leslie.
1: Evet nedir abi bunu da sordum.
0: Evet Leslie.
1: Koşulları neye dursun olacak neye onay verdin evet,
0: abi. Galatasaray'ın çok uzun süredir takip ettiği, scout ekibinin sunduğu, raporladığı, Okan Hoca'nın beğendiği ve gizli yürütülen bir transfer operasyonu. Yaklaşık 1,5 aydır Galatasaray bu futbolcuyu bir anlamda Türkiye formülüne, Galatasaray'a, Şampiyonlar Ligi artısıyla birlikte ikna etmek için çok yoğun bir
1: evet.
0: Çaba harcamış durumda. Hatta oyuncuyu getiren de Şelay'ın menajeri görüşmeleri yürütüyor. Roland Çelay'ı Galatasaray'a getiren.

0: menajer.
1: Piyasada bu arada 22 milyon euro görünüyor.
0: Ya futbolcu geçen yıl Chelsea'den 28.7 milyon euro transfer yapmış. Fransa U21 oyuncusu, ön libero ve 1.90 boyunda. Size'ı da çok iyi. Ve Galatasaray'a gelirim demiş durumda Leslie. Şimdi sarı kırmızılı kulüp, Sayın Başkan Dursun Özbey'in de yapılan toplantılar sonrasında onay verdiği bir teklifle gitti Premier Lig ekibine. 2 milyon euro kiralama ücreti ve artı satın alma opsiyonu. İngilizler tabii ki bonservis yatırımı yaptıkları bu oyuncu için dediler ki eğer ki istiyorsanız 25 milyon euroya veririz. Galatasaray onun üzerine bak şimdi. Konudan konuya atlıyor gibi olacağım ama mesela Nolank'ı da doğru formülle aldı Galatasaray. Aspiria'yı da öyle aldı. Katkı da aldı Nolank'tan.
1: Özellikle
0: ama bugün aldı. İyi ki kiralık almışım diyor mesela. Hani taraftarlar T'yi alıyorlar ya bu kiralık satın alma opsiyonlarını. İyi ki kiralık almışım diyor. Nolank alsaydın bugün kontenjanın doluydu. Hareket edemiyordun. Icardi ile dahi devam edemiyordun mesela. Hani bir de buradan bakalım arkadaşlar. Şimdi tabii ki futbolcu da genç yaşta olduğu için Galatasaray potansiyeline inanıyor. İş yapacağına da inanıyor. Okan Hoca da onay vermiş durumda. Ama Galatasaray diyor ki kiralık satın alma opsiyonu gidelim. Pat diye 25 milyon euro bağlamayalım buraya diyor. Daha sonra da Burnley'nin bu dönüşü sonrasında Galatasaray orada aynı Nolank transferinde olduğu gibi kiralık artı satın alma opsiyonu koydu oraya. O da yaklaşık 20 milyon euronun biraz daha üstünde. 2 artı 20 diyelim. 2 artı 20'lik bir paketle gitti Galatasaray Burnley kulübüne. Totalde 22 milyon euroluk paket. Oraya da şunu söylüyor Galatasaray. Belli bir oynama baremi olsun. O oynama baremini futbolcu sağlarsa, tamam mı? Eğer futbolcu bunu sağlarsa oynamaya bağlı opsiyon maddesi koyalım. Futbolcu bunu sağlarsa ben zorunlu olarak alayım oyuncuyu. Yani atıyorum 25 maç oynadı Galatasaray 20 milyon euroyu sezon sonunda verir ve Leslie'yi kadrosuna katar. Şimdi bu formül üzerine Burnley kulübüyle Galatasaray görüşmelerini yürütüyor. Hedefi de futbolcuyu buraya çekebilmek. Çünkü Fransız oyuncunun Galatasaray potansiyeline çok inanıyor ve bu oyuncu için de temaslarını sürdürüyor. Dediğim gibi aynı Nolank'ta olduğu gibi kiralama artı oynamaya bağlı opsiyon maddesiyle, zorunlu değil. Oynamaya bağlı opsiyon maddesiyle Galatasaray'ın haklarını bir anlamda ön planda tutarak Galatasaray kiralık artı satın alma opsiyonu formülüyle Leslie'yi kadrosuna katmak istiyor. Aynı John Duran'da olduğu gibi. Ama bence bu Galatasaray'ı düşünen bir tavır. Sen git Leslie'ye 25 ver, John Duran'a git 15 ver. O zaman mı kahraman olacak Galatasaray yönetimi? Ama şimdi bu formülün T'ye alınması üzücü. Galatasaray bonservisli. Bak Galatasaray o marka, Galatasaray o çilek transferini yapacak. O bonservis bedelini harcayacak. Yani hemen bir köyü yangına vermeyelim arkadaşlar.
1: Peki. Leao.
0: Rafael Leao son dönemde çok fazla ismi Galatasaray'la anılıyor. Bir kere Galatasaray kanat takviyesi yapacak. Ama öncelikli olarak biraz önce anlattım ya, belirlediği mevkilerden biri değil. Galatasaray Nolan kaldı. Çok da güzel katkı aldı değil mi? Kiralama formülüyle aldı. Şimdi bazı oyuncular kulüplerinde düşünülmez. Özellikle top seviyedeki kulüplerden bahsediyorum. İstediği teklifleri alamaz ve Ağustos ayının son haftasında o pazara düşer, o havuza düşer. Icardi böyle olmadı mı? Osimhen farklı sebeplerden dolayı böyle olmadı mı? Rafael Leao da Galatasaray'ın o pazarda hayal ettiği, o pazara, o havuza düşerse hamle yapar, kiralık olarak getiririm. Risk de almam, kafam da rahat olur. Yıldız bir futbolcu çekmiş olurum diye düşündüğü bir isim. Icardi de kiralıkla başladı. Osimhen de kiralıkla başladı. Nolank da kiralık geldi. Bunları lütfen unutmayın.
1: Model bu.
0: Evet. Leao için model bu. Yani Galatasaray gidip Rafael Leao için masaya oturup bonservis pazarlığı vesaire falan yapmaz. Onu söyleyeyim.
1: Peki. Transferde gitmesini beklediğin bir oyuncu var mı Galatasaray'da?
0: Vallahi gitmesini beklediğim, yani zaten flash, yani ana planın parçası olan isimlerden sadece şu an Davinson Sanchez çok iyi teklif alıyor. Osimhen'in gitmek gibi bir düşüncesi yok, onu da söyleyeyim. Osimhen hatta bundan 3 gün evvel, tabii 4 gün evvel hocayla da konuşmuş, kulüp yetkilileriyle de konuşmuş. transferler hakkında bilgi almış, çalışma

0: planıyla alakalı, kamp programıyla alakalı bilgi almış.
1: Yarın başlıyor mu Osimhen?
0: Victor Osimhen biraz daha rötarlı gelecek. Zaten yarın sağlık kontrolleri başlayacak. Etap etap oyuncular sağlık kontrollerine girmeye başlayacak. Yani kısaca Victor Osimhen o projeksiyonun net içinde, her yerinde. Yani Galatasaray'a olan aidiyeti parayla, pulla ölçülecek düzeyde değil.
1: Planlamada var yani Osimhen.
0: Topa girer Osimhen.
2: Anlatacağız, konuşacağız bunları da.
1: Ne zaman?
0: Ama yani Victor Osimhen'in
1: ne zaman
0: ayrılmayı düşünmediğini ve Galatasaray'da kalacağını söyleyeyim. Peki. Doğru zaman gelince.
1: Tamam, şu süper chatlere bakalım.
2: Tabii ki.
0: Ha, buradan şunu da söyleyeyim.
1: Söyle abi.
0: Geçeyim mi? Yani daha Ödegaard'ı söyleyeyim istiyorsan.
1: Söyle tabii.
0: Şimdi Ödegaard çok konuşuluyor. ama Ödegaard Galatasaray'ın transfer listesinde yok. Yani o çok iyi bir futbolcu, Norveçli oyuncu. Ama Galatasaray'ın işte Arsenal kulübüyle görüştüğü, Ödegaard'la temasa geçtiği falan bunlar doğru değil. Galatasaray'ın hedefleri arasında Ödegaard yok, onu söyleyeyim.
1: Peki. Gelen çok sayıda süper chat geldi, onları da hızlıca okuyayım. Son dakikaya kadar bekleyip 36 milyon vermişlerdi. Tabii dümdüz şeye bakıyor. Uğurcan'la ilgili hikayesi var ya, onu söyleyeyim.
0: 27,5 artı 2,5 gerçeği 30 milyon euro. Ama bugün Uğurcan'ın performans sonrasında sezon boyunca bonservis bedelini konuşan bir kişi oldu mu?
1: Başarısı olsa konuşsun.
0: Keşke Ederson'u alsaydık diyen oldu mu? O zaman
1: olmadı
0: abi.
1: Aydın Bey, Ali Naci neden bu kadar sinirli olay ne?
0: Bir Ali Naci niye bu kadar sinirli? Ali Naci çünkü 4 yıl üst üste şampiyon olmuş.
1: Bir sinirli misin ya?
0: Kulübüm ya, sinirli değilim. Sadece
1: ayıp ediyorlar diyorsun.
0: Reaksiyon ya, ayıp da ya, olur mu öyle şey? Ayıp demiyorum da ya, biraz haksızlık edildiğini düşünüyorum. Peki. Ya. Şimdiden yangına vermenin bir manası yok.
1: Devam edelim. Direkt lig 11'de Okan Hoca'nın oynatmayacağı oyuncunun yıllık maliyeti 10 milyon euro olmamalı. Dursun Başkan haklı bu konuda. Şey konusu. Icardi konusu. Ne ilgili yazmış.
0: Ama Dursun Başkan haklı bu konuda diyor.
1: Dursun Başkan haklı bu konuda diyor.
0: İyi de direkt
1: yok, Okan hani Hoca'nın oynatmayacağı oyuncu. Bir daha gelsene.
0: Icardi'ye kontratı veren kim abi?
1: Direkt lig 11'de Okan Hoca'nın oynatmayacağı oyuncunun yıllık maliyeti 10 milyon euro olmamalı. Dursun, tamam.
0: Bence burada...
1: Yani bu parayı vermeyerek Dursun Özbek haklılık doğru yapıyor diyor bence.
0: Tamam, bence 5 milyon euro da çok iyi Mauro Icardi'ye.
1: Çok iyi ya, sen ne diyorsun? Ey Galatasaray renktaşlarım, yönetim bonservisli adam gibi transfer yapana kadar forma, ürün falan almayın. Bakın ne halleri varsa, bırakın ne halleri varsa görsünler.
0: Çok İyi günde yapıyor. Kötü günde diye bir kavram bilir misiniz? Yani ben o kıyısından köşesinden yetiştim Galatasaray'ın o dönemlerine, ama Galatasaray'ın uzun uzun yıllar şampiyon olamadığı sezonlar oldu.
1: Fenerbahçe taraftarı bayağı sabırlı yalnız.
0: Yani abi yapmayın, gözünüzü vallahi seveyim ya. Şu mesaj hiç sağlıklı değil ya. Yapmayın ya.
1: Peki, devam. Aral Şimşir hikaye, taraftarı kaliteli ve lider vasıflı bir 10 numara istiyorum. Bir sezon daha çakma 10 numara denemeleri istemiyoruz.
0: Yani şimdi bak. İşte Aral Şimşir'den dahi fırtına koparılıyor abi bir gündür Galatasaray'da. İşte doğruları anlatmaya çalışıyorum. Ama sonra kalkıp yönetimin adamı diyor. Ya arkadaş, siz benden doğruları duymak istemiyor musunuz? Konunun muhataplarıyla, konunun aktörleriyle, konunun başrolleriyle, Galatasaray başkanıyla, Galatasaray yöneticisiyle, oyuncunun temsilcisi, tabii konuşacaksın abi. Bunları söyleyeceksin. Aral Şimşir için Galatasaray masada değildi. Galatasaray o defteri günler öncesinden, haftalar öncesinden kapatmıştı. Trabzonspor'a hediye eder mi ya Galatasaray istediği şeyi? Galatasaray can uzun konusunda. Galatasaray Bruno Fernandes noktasında. Bunu istiyor Galatasaray.
1: Devam. 10 numara transfer durumu artık netleşti mi? Kim gelecek?
0: Ya zaten hep söylüyoruz ya, Bruno Fernandes de can uzun. Oranın en fazla istenilen
1: adamı.
0: Galatasaray'ın talepkar olduğu isimler bunlar. Ama Bruno Fernandes... Ne diyor abi Manchester United? Şu anda diyor 50 milyon euro. Bruno Fernandes, kupadan sonra konuşalım. Benim Manchester United'da kazandığım para 12 milyon pound diyor. Ona göre bana bir değerleme biç diyor.
1: Evet.
0: Şimdi o yüzden Galatasaray Genoz'un artısını eksisini alacak. Frankfurt'un en son düşürdüğü bonservis rakamını koyacak. Onun altına aynı Uğurcan Ederson kıyaslamasında olduğu gibi Genoz'un yıllık maliyetini koyacak. Diğer projeksiyona da Bruno Fernandes'in yıllık ücretini, Manchester'ın talebini koyacak.
1: Ona göre karar verecek.
0: Bakıp bir karar verecek. Ama süreç içinde, bugünden yarına değil, belki bir aylık süre zarfında rakamı aşağı çekebilmek adına elinden gelen mesaiyi harcayacak Galatasaray.
1: Peki, devam. Transfer Transfer gelecek bekleyeceğiz ama Mertens etkisi yapacak bir futbolcu alınması şart. Konuşulan isimlerin hiçbirinde bu etkiyi göremiyorum demiş.
0: Valla ben Bruno Fernandes'te bu etkiyi görüyorum. Ben Can Uzun'da bu etkiyi hayal edebiliyorum. Bak direkt görüyorum demem. Hayal edebiliyorum.
1: O Can Uzun hikayesi de şey işte yerli olması bakımından bu özellikle bu kuralda başka bir alanı da beraberinde getiriyor. Tabii. Onu da bu arada eklerim. Cevap veriyorum. Osimhen 100 yılda bir gelir. Maalesef o da yönetim şansıdır. Her sene Osimhen bulamazsın. Ekstradan 75 milyonluk topçuyu 80 almak marifetse Galatasaray'ın parasıyla onu ben de yaparım.
0: Keşke yapsaydın canım kardeşim. Galatasaray'a çok büyük bir katkı sağlamış olurdu.
1: Belki devam
0: edelim. Bak bu da ayrı. Yani Osimhen hayaline inandı Galatasaray. Arkasından gitti.
1: O fırsattı diyor.
0: Abi aldı geldi. Oyuncuyu ikna etti. Kulübü ikna etti. Ben de alırdım oldu. Allah Allah.
1: Devam. Acaba Osimhen satın alma opsiyonu kiralık teklif gelse ne tepki verirler? Günün sonunda Trabzonspor'a 40 milyon euroya bayılıp olay alacağız.
3: Devam.
1: Abicim istemiyor taraftar. Icardi'yi istemiyoruz demiş bir başka dinleyenimiz, izleyenimiz. Devam edelim. En büyük camia izliyoruz ama 35 yaşındayım. Hangi yönetim olursa olsun bir transfer döneminde rahat geçirdiğini hatırlamıyorum. Diken üstünde hep.
0: Ama hep şampiyonluk var mı? Başarı var mı? Belki de başarıya götüren nokta
1: transfer,
0: bu.
1: Transfer insanlar mutlu ediyor.
0: Abi bir de bir şey söyleyeceğim ya. Aydın bak şimdi. Hep diken üstünde diyor ya.
1: Evet.
0: Abi Galatasaray geçen yıl Haziran'ın 10'unda Leroy Sané'yi Türkiye'ye indirdi. Almanya milli takımının 10 numarası. Bayern'in 10 numarası. Bayern'in devam etmek istediği oyuncuyu Galatasaray İstanbul'a indirdi. Free oyuncu pozisyondayken kontrat imzalattı. Hatırla Bayern Münih'in futbolcuları ne alakası hani Türkiye falan açıklamalar yaptı. Abi her sene diken üstünde.
1: Bir de Fenerbahçe'nin Fenerbahçe'ye gelme durumu da vardı bu arada. Yani onlar da masadaydı. Onu da söyleyeyim.
0: Ya onu da bu yönetim yaptı. Yani lütfen bunları unutmayalım arkadaşlar. Bu arada Leroy Sané de çok motive, çok konsantre. Aynı Osimhen gibi. Sürekli olarak iletişim halinde. Leroy Sané de bana göre bu sezon çok farklı işler yapacak. Ben kısa kısa kalanları söyleyeyim mi? Bilgi var mı daha Süper Chat?
3: Bayağı var.
1: Var var. Onları hızlı hızlı okuyayım.
0: Tamam.
1: Onları başka pakette değerlendirebilirim yani. Başkan divanda eşik atamaz.
3: Atlamanın senesinde.
1: Başkan divanda eşik atlamanın senesindeyiz. Herkes büyük düşünsün ve destek olsun derken bugün transferde vites küçültmesi insanlara isyan ettiriyor.
0: Bir şey soracağım sadece. Şimdi Sayın Başkan'ın transferde elini küçülttüğü, vites küçülttüğüne dair resmi bir açıklaması var mı? Bunu soruyorum önce.
1: Yok da işte abi oraya gitmiş Naci.
0: Arkadaşlar lütfen.
1: Peki devam edelim. Daha Kaan Günay kalıyor mu da belli değil. Aral için 40 milyon dendi. 12'ye mis gibi kanat kaçırdık. Bitik oyunculara ısrarlı sözleşme yenileniyor. Ne gelen var ne giden. O halde cimbom için yangın vakti. Acayip ya.
0: Yangın
1: tayfı. Şey söyleyeyim mi şaşkınım ben de Naci. Hı? Şaşkınım ben de. Abi çok fena yürüyorlar Galatasaray Başkanı'na. Kaan Ayhan ve Ahmet Kutucu'yu gönderip yerine Salih Özcan ve Aral Şimşir'i almayı bile akıl edemeyen insanların taraftarın gücü ve desteği üzerinden saltanat sürmeye devam ediyorlar.
0: Şimdi Salih Özcan güzel mesaj. Salih Özcan Galatasaray'a da teklif edildi ama o bölgede Galatasaray'ın çok fazla oyuncu opsiyonu olması sebebiyle düşünülmedi. Onu da söyleyeyim.
1: Kazanalım. Aslında Galatasaray diyoruz tamamen. Tamam seviyoruz. Sevdik Icardi'yi ama Brezilya dizisinde çevirmek nedir? Ya bir yönetici de çıkıp bir şey desin noktayı koysun. Bu doğru yalnız.
0: Katılıyorum %100. Yani. Sayın Başkan Dursun Özbey'in gerekirse yarın sezonun çalışında bence bu konuyla alakalı masayı yumruya vurması ve dominant bir tavır sergilemesi gerektiği kanaatindeyim.
1: Belki. Mertens gitmeden önce ne zaman gideceği belliydi. Galatasaray'ın ilk 11'de Mertens sonrası 10 numara oynar dediğimiz oyuncusu yok. Hala o mu olsun bu mu olsun yok eldekiler mi olsun bıktık artık.
0: Doğuz Belk'e teşekkür ediyorum. Her yayınımıza ilgi gösteriyor 3-4-3'te de.
1: Osimhen'e kim
0: İlkay'ı hayal ederek geçen demiş. Sene almıştı aslında. Mertens yerine İlkay'ı eklemek istemişti Galatasaray ama olmadı.
1: Bazen de olmaz.
0: Osimhen'e ne son mesaj?
1: Kim diyor?
0: Atletico
1: Madrid.
0: Yalan
1: diyor. Bu diyor doğru değil.
0: Peki.
1: 120 mi veriyor?
0: Teşekkür ederiz evet.
1: Orada bir durum daha yok herhalde.
0: Yok Osimhen.
1: Peki. Bir baltaya sap olamayan futboldan anlamayan troller yorum atmasın. Bırakın futbolu bilenler yönetsin. Transfer yapsın. Siz de sadece izleyin ve ilerleyin. Abi bu anlattıkları iyi hoş ama taraftarın beklentisi ve transfer konusunda Leslie çok iyi transfer olur.
0: İşte bunun için de uğraşıyor Galatasaray. Teşekkür ederiz.
1: Destini yollamış bir başka izleyenimiz. Teşekkür bu arada ederim. İsimleri bazen ekran küçük çünkü göremiyorum, kusura bakmayın. Hani Naci Bey, ciddi ciddi sormak istiyorum. Kulüp kiralayalım beğenirsem alalım diyorsa

0: aynısını ben niye kombine yenileme zamanı yapmadım? Ben de kiralayıp sonra performansına göre yenilesem olmaz mı?
1: Çünkü profesyonel bir sözleşme yapıyor Galatasaray kulüplerle ve futbolcularla. Bu futbolcular armaya, renklere aşık olduğu için gelmiyor. Sen renklere aşık değilsen zaten kombine alma kardeşim, öyle söyleyeyim sana.
0: Belki devam. Dursun Özbek'in yönetimine transfer konusunda bu kadar tepki varken bir de taraftan istemediği Icardi sürecini uzatmasını mantıklı buluyor musunuz? Kesinlikle. Bu arada bizim çocuklar da manket açtılar. Evet. Icardi kalsın mı gitsin mi diye. Evet. Söyleyeyim. %70 falan da.
1: Tabii.
0: Daha fazla olabilir, özür dilerim. Şey diye ama.
1: Gitsin diye.
0: Gitsin diyenler tabii, daha çoğunlukta ilk anda baktığımda, onu da söyleyeceğim.
1: Şaşırmam yani, çok açık ve net yani bu süreci. Eğer ki 18 Mayıs tarihinde, 19 Mayıs tarihinde Icardi Galatasaray evet deseydi, şimdi yine aşkın olayım Icardi'ydi. Ama aradan 50 gün geçti Aydın. 50 gün geçti.
0: %84 kesin diyormuş.
1: 50 gün geçti. Tatil yapıyorsun. Menajerin kontrat arıyor. Hala yanıt vermiyorsun. Kalacağım mı gideceğim mi belli değil. Sonra seni mahkemeye vereceğim bunları konuştuğun için. Ver sevgili Elio Pino'ya.
0: Abi o
1: beni
0: çok enteresan.
1: Beni ne olur mahkemeye ver. Ne diyeyim abi?
0: Ya hedef gösterdin diyor işte. Falan. Sonraki süper chat. İzleyenlerimize çok teşekkürler bu arada. Geçen sene taraftar kadroyu yetersiz dedi. Genç oyuncu almadılar. Çeyrek final görecek Şampiyonlar Ligi deplasmanlarında rezil oldu takım. Hala aynı kafa. Belki biraz isyan buna, biliyor musun? Haftalardır denilen baba orta saha nerede acaba? Diyerek süper chatleri tamamladık. İzleyenlerimize çok teşekkür ederiz. Anlıkta şu an 4000 civarında izleyenimiz bizimle birlikte. Yayınımızı beğenir ve DigiFootball'a abone olursanız çok memnun ve mutlu oluruz.
1: Kaç şey daha, bilgi daha.
0: Söyle onları da aktar Naci, onlara geleceğim.
1: Ben de geç kaldım dişçiye. Bir, Galatasaray futbol takımına 2 aylık maaş ödemesini yaptı. 30 Haziran ve 2 Temmuz tarihlerinde. Oyuncuların içeride kiminin 1, kiminin 1,5 aylık alacağı kaldı. 15 Temmuz tarihinde Galatasaray UEFA'ya borçsuzluk kağıdı verecek ve bu tarihe kadar Galatasaray bütün futbolcularının alacaklarını sıfırlamış olacak. Diğer nokta, Singo ile alakalı Galatasaray taraftarının kafasında soru işaretleri var. Dünya Kupası'nda da sakatlandı. Eyvah dediler. Ama rahatlatan bir gelişmeyi aktarayım. Singo'nun sakatlığının önceki sakatlığıyla hiçbir alakası yok. Yani nükseden başka bir durum yok. Başka bir noktadan sakatlanıyor ve 2 hafta içinde de sağ çalışmalarına başlaması bekleniyor. Bunun dışında Bodrum'da bir Galatasaray'da şampiyonluk kutlaması oldu.
0: Fatih Hoca'yı da gördüm orada. Terim,
1: Sayın Dursun Özbek, Okan Hoca, futbolcular katıldı. Ama o pasaja Hoca ve Fatih Hoca kalamamıştı. Ya İsmail Kartal detayı çok rahatsızlık verici. İşte o kutlama esnasında hazırlanan video klipte işte İsmail Kartal'ın açıklaması vesaire falan. Abi biz Galatasaray büyük kulüp diyoruz abi. Galatasaray çok büyük bir kulüp. Eğer Galatasaray bu ligin, bu ülkenin futbol anlamında abisi ise, akili ise bu tip videolara hiç ama hiç gerek yok. Açık söyleyeyim. O zaman sen İsmail Kartal torununda yanıt vermiş oluyorsun. Sen rakibin torununda o zaman karşılık ve gönderme yapmış oluyorsun.
0: O videonun
1: işte
0: hikayesi ne?
1: Şampiyonu kutlaması abi. Videonun hikayesi işte telefon çalıyor. İsmail Kartal
0: hayır,
1: koşarak
0: gördüm onu, gördüm
1: gidiyor
0: de,
1: falan.
0: Yani kim akıl etmiş bunu?
1: Ya bilmiyorum. Yani Bodrum Galatasaray Derneği'nin şampiyonu kutlaması, ama ben Galatasaray'a yakıştırmadım abi. Galatasaray'ın şampiyonu kutlamasında İsmail Kartal'ın ne işi var? Alakasız. Ben hiç yakıştırmadım.
0: Peki. İzleyenlerimize tekrar teşekkürler.
1: Teşekkür ediyorum.
0: Naci, ağzına sağlık.
1: Sağ olun.
0: Teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Tekrar görüşeceğiz. Hoşçakalın.
1: Dilerim beğenmeniz dileğiyle bu arada. Sonradan izleyenlerin de teşekkürler. Sağ olun.
0: Evet, geçen hafta çok ciddi bir teveccüh vardı. Bu hafta da aynısını bekliyoruz. Çok teşekkürler. Görüşmek dileğiyle.
2: Kim ne dedi?
3: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
4: Çağatay Çıtlak'la Dört Büyük Gündem başlıyor.

0: Türkiye'nin spor radyosu Radyo Gol'den sporun kalbinin attığı yolu sevgiden ve futboldan geçen herkesin ortak buluşma noktası Çağatay Çıtlak'la Dört Büyük Günden programından ben Çağatay Çıtlak. Türkiye'nin ve Avrupa'nın dört bir yanındaki birbirinden değerli Radyo Gol'ün en güzel insanlarını saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Takvimlerin 7 Temmuz 2026 Salı'yı gösterdiği bir günde öncelikle sabah Habertürk ekranlarında HT Spor canlı yayınında beni yalnız bırakmayan insanlar var. Onlara çok teşekkür etmek istiyorum. Sevgili Hüseyin Mecit, Ahmet Ertaş, Mine İşi Sağlam, Akita Vix, Gökhan Tüfekçi, Furkan Arvas, Can Servet ve Barış Özün. Onların başımın üstünde yerleri var, sağ olsunlar. Baş tacı onlar benim için. Çok çok teşekkür ediyorum. Beni yalnız bırakmadıkları için. Yeni bir gün yine sporun nabzını birlikte tutacağımız harika bir yayın olması dileğiyle 0212-273-1010 tekrar ediyorum 0212-273-1010'a ya da Instagram'da Çağatay Hoca adresine görüş, düşünce ve önerilerinizi, Dünya Kupası ile ilgili tahminlerinizi, her şeyi yazabilirsiniz. Önümüzde dop dolu 2 saat var. Transfer gelişmeleri, son dakika haberleri, dört büyüklerin en taze bilgileri, Türkiye'nin en çok takip edilen spor yorumcuları ve gazetecileri hepsi Çağatay Çıtlak'la Dört Büyük Günden programında sizlerle birlikte olacak. Yine dinleyicilerimiz tarafından, yani sizler tarafından istenilen isimler vardı. Onlardan biri de Murat Aşık'tı. Murat Aşık'la da konuştum. Murat da hocam yarın müsaitim dedi. Yarın girer girmez programa senle birlikte programa başlayalım dedi. Yarın da Murat Aşık'la, Çağatay Çıtlak'la Dört Büyük Günden programına başlayacağız. Bunun da bilgisini verelim. Zamanı da efektif anlamda kullanmaya çalışalım. 0212-273-1010 yine Türkiye'nin en çok takip edilen isimlerinden bir tanesi. NTV Spor Müdürü ilk olarak sevgili Emin Çağlar'la başlamak istiyorum. Emin'cim hoş geldin Radyo Gol'e, yayınımıza.
1: Çağatay Çıtlak merhaba, hoş bulduk.
0: Nasılsın, her şey yolunda mıydı?
1: Teşekkür ederiz, gayet yolunda. Amerika macerasının ardından tekrardan ülkemize döndük.
0: Evet, biraz Amerika macerasından bahsedebilir misin? Yediğin içtin senin olsun sevgili Emin. En azından oradaki ortam, insanların futbola bakışı, kültür farklılıkları kısa bir özetlersen çok sevinirim.
1: Amerika'nın birçok yerinde Dünya Kupası'na dair İnsanların bilgisi vardır, ilgisi vardır ama olmayan tek yer Phoenix, Arizona. Hı hı. Net bir şekilde bunu söyleyebilirim. Büyük marketlerden değil de küçük marketlerden, benzin istasyonlarına girdiğimde böyle Dünya Kupası'na dair küçük şeyler, hatıra olarak almak için baktığımda, hı hı, bulamamıştım. Sordum, dedim ki ben Türkiye'den geliyorum. İşte Türkiye-Amerika maçı için buradayım. Dünya Kupası'na dair bir şey satıyor musunuz dedim. Dünya Kupası ne dedi. Dalga mı geçiyorsun dedim. Bilmiyorum dedi. Ben de işte söylemiştim. Hani Arizona'daki son kamp öncesinde oluyor bu. Çünkü Cuma günü Türkiye ile Amerika'nın maçı olacak dedi. Bilmiyorum dostum dedi. Ya ben bunu yaşadım Arizona'da.
0: Çok enteresan bir şey.
1: Bu Arizona'da da amil takım kamp yaptı. Kamp yeriyle ilgili açıklamalar yapıldı. Federasyon resmi açıklama yaptı. Yani iddia, söylenti değil, her şey ortada. Orayı görmüş, yaşamış biri olarak orası bir kamp yeri olamaz. Federasyonun elini değiştirme hakkı var mıydı? Vardı. Kullanmamayı tercih ettiler. Sonuçta bu elenmenin %100 sorumlusu olarak o Arizona'yı gösteremeyiz ama etkenlerden, önemli etkenlerden biri mi? Evet. Basın toplantısında Uğurcan Samet nefes alamıyoruz antrenmanda demişti. Yani akşam 19'da yapıyorlar ama hava sıcaklığı hala 40 derece.
0: Uyum sağlayamıyoruz dedi. Uykusuz yani yine oturttuk dedi.
1: Tabii ki o jet lag durumu, yani bir sporcu söylüyorsa bunu. Yani biz zaten çok uzun sürdü benim en azından kendi adıma bir 3-4 günü bulmuştu o jet lag'ı atlatmam. Yani sporcu söylüyor, Dünya Kupası'na katılan amil takımın kalecisi söylüyor bunu. Durum ortada yani, bunları düşündüğümüzde kamp yerinin mil takımın aldığı sonuçtaki etkisini de göz ardı edemeyiz. Bir numarada değil ama ilk 5'te üst sıralarda bence. Hı. Yani bunu söyleyebilirim kamp yeri Arizona dair. Onun dışında mil takım yani ilk maçtan sonra elenmişti. O ilk Avustralya maçından sonraki antrenmanı gördüğümüz oyuncular neredeyse birbirinin yüzüne bakmıyordu. gruplaşma vardı yoktu değil ama yani o antrenmanda biz o olumsuz havayı almıştık. Montella hatalarına devam etti ilk maçtan sonra. Sonrasında zaten hani Amerika maçı bin maça bedel demişti ama yani katılmıyorum o açıklamalarına. Hı hı. Ki ben Montella'ya saygı duyuyorum, hala saygı duyuyorum, hala bir takımla devam etmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani şu an devam ediyor. Bir karar alınırsa anlamında söylüyorum. İstediğimiz şu. Sonuç odaklı oyunu çok iyi oynatan bir teknik direktördü kupaya kadar. Aynı oyunu oynatması gerekiyor. Şimdi Dünya Kupası'nda görüyoruz maçları. Yani favori olan olmayan değil. Topla oynama şut değil yani. Maçları her bölüm farklı oynamak gerekiyor. Biz bir Brezilya değiliz, bir Almanya, Arjantin değiliz. 90 dakika topa sahip olalım gibi değil. Hayır, bizim de belli bir gücümüz var. Bu gücü dengelemek gerekiyordu. Maalesef dediğim gibi ilk iki maçtaki yanlış tercihler, oyuncu, kadro, Montella'nın bakışı, ekiple uyumsuzluğu, herkes formsuzdu. O formsuzluk bugün bize hani çeyrek final yaparız demiyorum ama o gruptan yani çıkılırdı, çıkamadık. Mutlaka konuşulacaktır, konuşuluyordur, hesap vermek olarak demiyorum ama yani bunun başarısızlığının nedenleri net bir şekilde herkes tarafından paylaşılmalı, bilinmeli. Başarısızlıkta payı olan kim olduğunu düşünüyorsa sorumluluğu üzerine almayı, neyi yanlış yaptım, nelerim hatalıydı, doğrularım neden bu kadar azdı diye bir liste yapılmalı. Bir dahaki için olumsuzluk yaşanmaması adına. Dediğim gibi Montella o iki maçta maalesef milli takımı hani eledi. Kadro tercihi, oyun, bunlar etkendi. Yönetimin de aynı şekilde payı var mı? Var. Kamp yeri, organizasyon gibi gibi ve her dönem yani şunu anlamıyorum. Çok daha tecrübelisin benden Çağatay abi. Her şampiyonada, her dönemde yani jenerasyon değişiyor ama
0: hatalar, milli takıma dair hata
1: tabii ki yani hata olacak. Yani hatasız yok ama böyle bir prim, vaat, beklenti ya bunlara gerek var mı? Milli takım şampiyon öncesi şunu açıklamanın anlamı var mı? Yani İspanya oyuncularına villa vermediğinizde şampiyon olamıyorlar mı?
0: Çok doğru bir yere temas ettin Emin.
1: Bu yani gibi ya bu şu an villa olduğu için adını 2002'de Mercedes deyin, 16'da para deyin, ne derseniz deyin yani. Bir şampiyon öncesi neden saha dışı ile ilgili bir açıklamaya dahil ediliyoruz bunu bilmiyorum. Dediğim gibi yani 20-30 yıl gidiyor ama değişiyor ama nesne bir şekilde değişmiyor. Üzücü olan o.
0: Yani saha dışında yapılan açıklamalar saha içinde yapılması gerekenleri nasıl söyleyelim?
1: Gölgeliyor.
0: Yani sağ içinde yapmamız gerekenleri de sağ dışında yapıyoruz sevgili Emin Çağlar. Tabii burada en önemli maçlardan bir tanesi Belçika-Amerika maçıydı. Sevgili maçı anlatan Özkan Öztürk arkadaşımız da son dakika bir gelişme olmazsa Belçika Amerika'yı eledi dedi. İspanya-Portekiz maçı da vardı, onu da izledim. Bu iki karşılaşmaya göre senin de fikir ve düşüncelerini almak isterim Emin Çağlar.
1: İspanya-Portekiz maçında daha böyle bir Uluslar Ligi'ndeki finale yakışır bir karşılaşma, tempo bekliyordum. Yani oyun anlamında biraz o açıdan oyun beni tatmin etmedi. Evet, kazanan elin, kaybeden elenecekti ama biraz daha hani cesur olabilirdi. Teknik adamlar, oyuncular tabii ki plan dahilinde bunlar ama yani ben biraz daha Brezilya-Norveç maçındaki oyunu göremedim. Daha doğrusu öyle söyleyeyim. Brezilya-Norveç maçı çok daha bir iyi oyun vardı orada. İspanya-Portekiz onu karşılamadı ama 85'te oyuna girip 90+1'de Mikel Merino'nun golüyle İspanya adını çeyrek finale yazdırdı. Bir tarafta hani kazananlar mı kaybedenler mi? Kaybeden Ronaldo olunca kazananların önüne geçebiliyor. 6 Dünya Kupası 2006'da yarı final, o da hani onun daha ilk kupasıydı. O yarı finali Figo'lu kadro getirmişti. Onu belirtelim hani, o Ronaldo orada değil. Diğerlerinde yaptığı en fazla çeyrek final. Opta veya Caught Offside diye bir sitede görmüştüm, yanlış olmasın. Dünya Kupalarında en çok yenilgi alan oyuncuların başında Ronaldo geliyor. Eleme turlarında 8 mağlubiyet. Yani dünyanın en büyük futbolcususunuz ama Dünya Kupalarında aldığınız 8 tane mağlubiyet var. Bu Portekiz maçına dair, İspanya maçına dair yorumlarım Belçika-Amerika maçında. Belçika'nın yani gol yemesini bile beklemiyordum açıkçası. O da zaten çarpıp girdi frikikten. Net favoriydi. Bir de hani futbolun o herkes saha dışı ayak oyunlarıyla bir yerlere gelmedi Amerika ama ayak oyunlarıyla Balogun'un geldiği bu nokta, Amerika'nın geldiği nokta daha doğrusu nefret objesi haline getirmişti o ev sahibi ülkeyi. Belçika hak ettiği bir galibiyeti aldı. 4-1 ile adını TR'ye yazdırdı. Amerika rüyasına veda ediyor. Yani şunu da söyleyelim, hani Pochettino'nun gelişimi önemli. Takım adına gelişimi ama onlar da daha futbolun çok uzağında, belki bir 10 yıl sonra Amerika'da bir Dünya Kupası'na dahi daha bir çeyrek final, yarı final görebiliriz ama 2030'da da ben bir başarı beklemiyorum Amerika'dan. Hatta yayınlarımızda, TV yayınlarında söylemiştim maçtan sonra, Amerika'ya futbolu öğrettik diye hala o görüşümün arkasındayım.
0: Dünya Kupası'na final yoluna bakıyorum sevgili Emin Çağlar. Fransa-Fas var. İspanya, Belçika var. Norveç, İngiltere, buradan da herhalde Arjantin geliyor gibi gözüküyor. Senin bir favorin var mıdır ya da final karşılaşmasına kimler oynar diye düşünüyorsun?
1: Fransa, İspanya yarı finali, İngiltere, Arjantin yarı finali, herkesin istediği yarı finaller. Ama tabii bu istekli olmuyor. Kolombiya'nın ne kadar sert bir takım olduğunu gördük.
0: Evet, çok tersli bir takım, evet.
1: Kesinlikle Arjantin-Kolombiya maçı, yani olursa, Kolombiya gelirse Yeşilburnu Adaları maçından daha zor geçer. Bir final havasında geçer. Ama beklenti bu 4-1 yarı final yapması. Olabilir mi? Evet. Oradan finale artık hak eden çıkar. Benim gönlüm bir yani finalde İspanya-Arjantin izlemek. Yani keşke İngiltere-Arjantin finali olsaydı ama denk gelmiyor. Messi'nin değil, ben Arjantin'in kazanmasını isterim. Göreceğiz ama yani şu dört takım ya da orada farklı bir takımın olması, nasıl 2018'de Hırvatistan, 22'de Fas bunu başardıysa, Fas'ın yolu oradan açık. Yani Kolombiya'nın belki hiç hep turnuvalarda madalya alması beklenen Belçika başaramamıştı. Belki bu sefer başarabilir. Dediğim gibi yani Fas, Belçika, onlardan birisini de yarı finalde görürsek şaşırmamak gerekiyor. Ben bir İspanya Arjantin finali gönlümden geçen.
0: Emin Çağlar, dört büyüklere dair yapılan transferlerle ilgili kısa bir değerlendirme yapmak ister misin son olarak? Beşiktaş'ın transferleri var, Trabzonspor'un var, Galatasaray henüz yapmadı. Fenerbahçe'de de yavaş yavaş yapılacak gibi.
1: Beşiktaş'ın izlemesi gereken yol buydu. Sayın Önder Özen neden Beşiktaş'ı seçtiğini açıkladığı o voley yayınında Beşiktaş'ın iki yolu var demişti. Ya parayla bir yere gelecek ya da acı çekerek, tecrübeyle diye acı çekme yolunu seçiyor. Biraz da paralı gibiler ama sonuçta biraz daha o yola girmeleri gerekiyordu. Ben şu ana kadar transfer yapılanmasının, kadro yapılanmasının, teknik heyet yapılanmasının doğru olduğunu düşünüyorum. Şampiyonluk gelir mi? Bir yılda gelmeyebilir, gelebilir ama yapılanmanın bu olması gerekiyor. Bunun sonuçlar olumsuz gelse bile artık lütfen arkasında durması gerekiyor yönetimin. Yani Giovanni Van Bronckhorst kötü müydü? Hayır. Ole Solskjaer kötü müydü? Hayır. Ama sonuç olmayınca maalesef sonuç ülkesiyiz. Umarız bu sefer Vincenzo Italiano'da ısrar edilir. Sonuçlar da gelir. Yani Nübel, Trossard, Ottara transferler, ben isimlere bakmıyorum, yapılanmaya, sisteme bakıyorum. Beşiktaş doğru bir sistem üzerinde gidiyor gibi gözüküyor. En doğru sistemi Trabzonspor kurmuştu. Aynısına devam ediyor. Alkışlamak gerekiyor Sayın Ertuğrul Doğan yönetimini. Çok iyi işler yapıyorlar. Yani Cabral Dünya Kupası öncesi alınmıştı.
0: Evet.
1: Yani şu anda hiç Trabzon'a gelmeden satsalar geridir. Kimse bir şey diyemez. Aynı şekilde diğer isimler. Malinovski çok önceden bitmişti. Geçen sezon ben hani Okan Buruk şampiyondu sevgili hocamız ama ben yılın teknik direktörü benim için Fatih Tekke'ydi. Şimdi Fatih Tekke'nin elinde çok daha iyi bir kadro olacak. O da üzerine düşen sorumluluğun farkında ama burada taraftara da bir iş düşüyor. Bu iş sadece takım ve teknik heyette olmuyor. Trabzonspor şampiyonluk başarı istiyorsa şehirde arkasında olacak maçlarda. Galatasaray şampiyon, acele etmiyor. Yani zaten iyi bir kadro vardı. onu korudular. Mutlaka ekleme takviye olacaktır. Onu önümüzdeki günlerde daha net bir şekilde görebiliriz. Ve Fenerbahçe'de başkan değişikliğinin ardından temel hamleler bekleniyordu. Şu an herkes Greenwood'a yoğunlaşmış durumda. Vedat Muriç evet takımda transfer edildi. Teknik direktör artık onunla yürüyecekler. Eleştirilerin geçmişte kalması gerekiyor. Greenwood veya başka bir isim. Hani Fenerbahçe'de o Sayın Başkanımız Yıldırım bahsettiği sükseli transferler hamlelerini görmeye devam ediyoruz. Göreceğiz gibi de gözüküyor.
0: Senin Greenwood'la alakalı fikirlerini merak eden dinleyicilerimiz var. Burada Ahmet Bey var. Koray Bey var. Bir isim daha vardı. Onu da es geçmeyeyim.
1: Greenwood sadece Fenerbahçe değil, şu anda tüm takımların isteyebileceği bir oyuncu. Fenerbahçe'nin de yapısına çok daha uygun olduğunu düşünüyorum. Sadece bir veya iki bölgede oynamıyor. Hani orta sahanın her tarafına atıp hücum hattından da istediğiniz verim alabilirsiniz. Doğru bir kadro planlamasıyla birlikte, yani bu takımda Genduzi'nin, Asensio'nun olduğunu düşündüğümüzde böyle bir takımla Mason Greenwood'un ben skor, yani gol anlamında, asist anlamında takımın liderlerinden biri olacağını düşünüyorum. Gelirse onu bir kez daha belirttim. Çünkü lider karakterli oyuncuların sayısı çok fazla olacak Fenerbahçe'de. Yani Nathan Ake, Skriniar, Genduzi, Asensio, hepsi milli takımlarının önemli isimleri. Böyle 11'de 6 tane 5 tane as oyuncuya, her anlamda as oyuncuya sahip olabilmek büyük bir lüks, ama bu lüksü de kullanabilmek gerekiyor. Orada da iş İsmail Kartal'a düşecek.
0: NTV Spor Müdürü sevgili Emin Çağlar, çok teşekkür ediyoruz verdiğin güzel bilgiler için, fikirlerin için, düşüncelerin için. Ağzına sağlık diyorum.
1: İyi yayınlar.
0: Görüşmek üzere, hoşça kal. Evet, bir yandan da şöyle bir baktım da cep telefonumun şarjı %1-2 kaldı. Sağ olsunlar, dinleyicilerimizle çok mesajlaştık. Bugünkü televizyon yayınlarından ben hepsine tek tek cevap yazdım. Çok yoğun bir gündü. Buraya kadar geldim, tam baktım yine şarjım azdı. O arada yayın öncesi telefon bağlantılarımızı, planlamalarımızı yaptık derken, yine bugün çok çok önemli isimler, Türkiye'nin en çok takip edilen spor yazarları, spor gazetecileri sizlerle birlikte olacak, merak etmeyin. Sorular var, soruların hepsini cevaplayacağım ama önce hoş geldin mesajlarıyla başlayalım. Selamlarımızı yollayalım sevgili Ramazan Eryiğit, çok çok teşekkür ediyorum. Yine İrfan 25'in bağlanmasını isteyen dinleyicilerimiz var. İsimlerinizi yazarsanız çok mutlu olurum. Ahmet Bey diyor ki Amerika elendi diye sevinmeyelim hocam. Trump reisin atadığı bağımsız hakem kurulu Belçika maçını hükmen Amerika kazandı diye açıklayabilir demiş. Evet, her an her şey olabilir. Yine bakıyorum, Ali Yağsan Bey'e çok teşekkür ediyorum. Atın üstünde Hasan İlbaş. Artık isme bakmıyorum, attan tanıdım. Orhan Özdamar çok teşekkürler. Yunus Bey'e çok teşekkürler. Hüseyin Meci'de çok çok teşekkür ediyorum. Gelen sorulardan bir tanesi vardı ama bu arada telefonumu da şarja takayım. Çünkü kendi telefonumdan arayacağım değerli spor yazarı arkadaşlarımızı, dostlarımızı. Hem onlara da mahcup olmayalım, hem de yayınımızın sağlıklı bir şekilde devam etmesi için. Dün bir dinleyicimiz yazmıştı. Çağatay abi, bu Viking küreğinin hikayesi nedir, nasıl ortaya çıkmış diye. Ben de araştırdım. Norveç milli takımının klasikleşen ve dünyada viral olan sevinç gösterisinin acaba perde arkasındaki fikir babası kimdi diye araştırdık ve onun da hikayesi şöyleymiş. Norveç milli takımı bu turnuvada sadece futboluyla değil, viral olan biliyorsunuz Viking Row dedikleri Viking küreği kutlamasıyla dünya çapında beğeni kazandılar. En son maçta Ødegaard değil, bu sefer Haaland'a verdiler tokmakları ve Viking küreğini Haaland tüm dünyaya canlı yayınla birlikte sevinç gösterilerini beraber yaşadılar. Bu hareketin mimarı ise Norveçli bir ilkokul öğretmeniymiş. Adı da Ole Frøstad. İnşallah yanlış söylememiştim. Ole Frøstad. 2025 yılında tribünlerde herkesin katılabileceği Norveç kültürünü yansıtan bir fikir arıyormuş Frøstad. Ve Viking boynuzu, davul ritmi ve senkronize kürek hareketinden oluşan koreografiyi o tasarlamış. Gol makinesi de Haaland ve takım kaptanı Odegaard'ın da bu hareketi sahada takımla birlikte yapınca tabii işler bambaşka bir noktaya ulaştı. Vikingler kürekleri asıldıkça dünya çapındaki popülerlikleri de daha da arttı. Yani bir ilkokul öğretmeni bu koreografiyi tasarlayabiliyor ve biz 90 milyonluk Türkiye tüm ülkelerden daha fazla zengin kültüre, tarihi esere, denizlere sahip bir ülke olarak bizim hala bir sevincimiz yok. Ama neden yok acaba? Bataryam eskimedi. Çok şükür. Çok çok teşekkürler. Uzun bir soru var. Ali Cemal Bey sormuş. Okuyalım. Merhaba demiş. Bilindiği gibi Sayın İsmail Kartal aynı 11'le oynamayı seven bir hoca. Hatta değişiklik dakikaları ve değiştirdiği oyuncular da aynı. Bu yüzden o sezon çok sakatlık yaşanmıştı. Bu sene Fenerbahçe 2 transfer yaptı. İkisi de 32 yaş üstü. Takım yaş ortalaması oldukça arttı. Geçen sene 30 yaş üstü oyunculardan Ederson, Skriniar, Semedo, Fred, Asensio, Talisca, Çağlar gibi oyuncular maç temposuna dayanamamışken kadroya 30 yaş üstü oyuncu almak ne kadar doğru bir planlama. Talisca ve Muriç daha antrenmanlar başlamadan sakatlandı bile. Bu sene Fenerbahçe'de sakatlık sorunları çok gündem olacak gibi geliyor bana. Siz ne düşünüyorsunuz demiş. Ben hemen şu diğer taraftan Instagram mesajlarına da bakıyorum. Çağatay Hoca Instagram adresinde de direkt bana ulaşabilirsiniz. Valla Ali Cemal Bey, ben söylediklerinizin hepsine katılıyorum. Çünkü sabah Habertürk ekranlarında da ben aynı yoruma şöyle bir katkıda bulundum. Evet, hiçbir yerde konuşulmuyor, konusu bile geçmiyor. Bence de Fenerbahçe'nin böyle bir handikapı var. Yapılan transferlerin yaş ortalamalarına bence dikkat edilmesi gerekiyor. Çünkü sizin de söylediğiniz gibi, hani kaleden başlayalım. Ederson mesela 32 yaşında, tamam, kaleci belli bir yaşta olabilir, hiç problem değil. Ama defansa bakalım, Skriniar 31 yaşında, yeni alınan Ake 31 yaşında, Kante var 35 yaşında, Asensio var 30 yaşında. Transfer edilen Vedat Muriç var 32 yaşında, sağ bek Semedo 32 yaşında, Talisca 32 yaşında. O yüzden bunlara çok ama çok dikkat edilmesi lazım. Çünkü sakatlık dediğiniz gibi ve takımın kondisyonu anlamında da ileride bir problem yaratabilir. Selamlar, bilmem fark ettiniz mi, Belçikalıların 4. golün sonunda yaptığı sevinç bir göndermeydi demiş. Ben ona dikkat etmedim. Eğer bir açıklama yapabilirseniz bana da çok sevinirim. Hani biz de bilgilenmiş olalım. Çünkü her şeyi bilemeyiz. Bana sorsalar hani bu yaşına kadar ne öğrendin, ne bilirsin diye, ben haddimi bilirim derim. Zaman ilerlemeye devam ediyor. Kısa bir araya gideceğiz. Bir yandan evet, katılıyorum size. Emre Bey çok doğru bir cevap yazmış biraz önceki soruma. 0212 273 10 10, 0212 273 10 10, 0540 273 10 10, ya da WhatsApp kullanmak istemiyorum, Instagram'dan mesaj atmak istiyorum diyenler için de Çağatay Hoca Instagram adresinde hem beni ekleyebilirsiniz, hem buradan da bana mesajlarınızı yollayabilirsiniz. Radyo Gol'de Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem programı kısa bir aranın hemen ardından devam edecek. Lütfen bizlerden ayrılmayın. Türkiye'nin en genç spor radyosu Radyo Gol'de 92.2 frekanslarında Türkiye radyolarının en çok tercih edilen kendi saatinde spor programı Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem'de devam ediyoruz. Sizlerden gelen mesajlar 0212 273 10 10. Volkan Bey demiş ki, yayınlar Çağatay Bey, Norveç'le Türkiye'yi karşılaştırmanız akıl tutulması olmuş demiş. Ayrıca Dünya Kupası'nda ağız tadıyla gol mü attık koreografi yapacak Karşıyaka'dan Volkan demiş. Kendisine de sevgilerimi, saygılarımı yollayayım. Volkan Bey şöyle, ben sadece bu Dünya Kupası için söylemedim ama kendimize ait bizim bir sembol sevincimiz olabilir. Bu kadar zenginliğe sahipken en azından ufak da olsa bir şey yapıp Nasıl ki tabanca atışlarındaki şeyin ismi aklıma gelmedi. Neydi? Atış yaptı dünyada. Viral oldu ya. Hatırlayamadım. Tam şimdi ismi aklıma gelmedi. Neyse, biraz sonra söylerim. Öyle bir sevincimiz bile olsa hani dünyada viral olabilirdi. O anlamda söyledim. Yusuf Tikeç, doğru söylüyorsun. Gelen mesajlarla devam edeceğiz. Çağatay Hoca Instagram'a bakalım. Mehmet Salih Şahin, Kubilay Kılınç, Gürol Bey ve Fatih Çala, teşekkür ediyorum. Beni de takibe almışlar. Hakan Ogündür Bey'e çok teşekkürler. Bayram Olcay iyi yayınlar dileklerini iletmiş. Uğur Çalık, hoş geldin, hayırlı yayınların olsun. Ben radyoyu yeni açtım, Beşiktaş bölümünü kaçırdım mı acaba demiş. Hayır, kaçırmadınız. Bir de şöyle bir durum var. Çoğu arkadaşımız yurt dışında Dünya Kupası için, çoğu arkadaşımız tatilde, çoğu arkadaşımız çok yoğun, televizyonda yayınları var. O yüzden bazı arkadaşlarımız müsait olamıyor. Beşiktaşlı dinleyicilerimizden de biliyorum, görüyorum. Hatta biraz önce Bülent Uslu'yla da konuştuk. Sevgili Bülent de tatildeydi. Hocam haftaya bir araya geleceğiz, merak etme dedi. Onun da bilgisini vermiş olayım. Hasan Karakaya, hocam yine sizleri dinliyoruz, keyifle, yüreğinize sağlık, iyi yayınlar diliyoruz demişler. Çok çok teşekkürler. Cihan Aslancan, iyi yayınlar hocam. Yok mu Galatasaray'dan transfer haberleri demiş. Galatasaray'dan transfer haberleri olacak, çok yakındır. Bir tane daha var ama isim yok. Yabancı bir isim ama gelmiş, peki. Onu da en azından görmüş olalım. Erhan Polat, çok teşekkür ediyorum. Abi Fener kadrosu hep 30 üstü olduğu demiş. Evet, biraz önce bunu konuşmuştuk. Aydın Bey, teşekkürler. Bunu okuyamayacağım mesajda. Bizde okçuluk var. Futbolcular ok atar gibi yapıp taraftar ıslık sesiyle okun havada çıkardığı sesi çıkarabilirler mesela demiş. Kaan Güres'in, evet, bu da değişik bir fikir. 0212 273 10 10 şimdi bir yandan da arkadaşlarımıza da söz verdik, saatleri de var, yayına bağlanma saatleri. Şimdi bir yandan da onları kontrol ediyorum ki bir yanlışlık olmasın diye. Evet, Şok gazetesinden sizlerin de yakından tanıdığı Erhan Alveroğlu'yla bir bağlantımız olacak. Şimdi şarjı da koyduk. Cep telefonumuzun şarjı da yeterli. Sevgili Erhan Alveroğlu. Erhan'cığım merhaba, nasılsın?
2: Merhaba Çağatay Hocam. İyiyim, sağ olun. Sizler nasılsınız?
0: Ben de iyiyim. Çok teşekkür ediyorum. Nasıl gidiyor günler? Bayağı uzun zaman oldu görüşmeyeli. Neler yapıyorsun?
2: Vallahi aynı haber peşinde koşmaya devam ediyoruz. Fenerbahçe izlenimlerini, gündemlerini yakalamaya çalışıyoruz. Sıcakla boğuşuyoruz. Her şey üst üste bir şekilde hayata devam etmeye çalışıyoruz.
0: Erhan'cığım, bana gelen yaklaşık bir 10-15 tane Watkins sorusu var. Lütfen cevaplayabilir misin?
2: Hemen şöyle kısaca Watkins konusunda bilgilendirme yapalım. Fenerbahçe Ole Watkins'le Dünya Kupası başlamadan bir iletişim haline geçmişti aslında. Hı hı. Oyuncunun ilgilileriyle görüşüp transfer olma durumunu soruşturmuştu. Ve oyuncunun ilgilileri transfer durumuna açık olduklarını belirttiler. Fenerbahçe'nin kendisine önerebileceği yıllık ücreti, sözleşme süresini olumlu karşıladılar. Ve Dünya Kupası'ndan sonra sizle anlaşabiliriz dediler. Tabii ki kulüple olan görüşmelerinizi hallettikten sonra cevabını aldılar. Fenerbahçe bu süreçte Aston Villa ile iletişime geçti. Hani onlarla iletişim kurduklarında Aston Villa'nın 35 milyon euro gibi bir beklentisi var Ole Watkins için. Ama Fenerbahçe bu rakamlara çıkmak istemiyor. Biliyorsunuz Servo Giresi konusunda da Borussia Dortmund 40 milyon euro gibi bir bonservis bekliyordu. Hatta 35'e kadar düştüler ama o transfer bekletiliyor. Bunun sebebi İsmail Kartal'ın Ole Watkins isminin Fenerbahçe'de oynatacağı futbola daha yakın ve daha dengeli olacağını düşünmesiydi. Burada da oyuncu Dünya Kupası'ndan elendikten sonra çok daha hızlı bir iletişim olabilir. Aynı Ake transferinde, Nathan Ake transferinde olduğu gibi. Hatırlayın, Hollanda elendi. Ertesi gün Nathan Ake açıklaması yapıldı. Burada da öyle bir şeyler bekliyorum. Watkins ile 3 yıllık bir sözleşme öneriyor Fenerbahçe. Bu 3 yıl için hani yaklaşık 7-8 milyon euro gibi bir yıllık maaş konusu var. Artı bonusları da var.
0: Genç
2: tabii.
0: De bir oyuncu.
2: Ya aslında çok genç bir oyuncu değil. Fakat Fenerbahçe'yi 3-4 yıl taşıyabilecek bir oyuncu. Yanılmıyorsam 30 yaşı. Yani yanılıyor da olabilir ama 30 olduğunu düşünüyorum.
0: Ben de bir yandan ona bakayım. Ben de merak ettim. Hani ben Watkins'i 30 yaş altı diye biliyorum ama şimdi

0: Umut transferinde de Fenerbahçe oyuncuyla anlaşıyor. Sayın Hakan Safi döneminden bir anlaşma var. Hakan Safi başkan seçilemeyince Aziz Yıldırım tarafına oyuncunun ilgilileri ulaştı. Biz Fenerbahçe'nin sunumundan etkilenmiştik. Taraftar, karşılama, bunların hepsini üste koyunca biz Fenerbahçe'de oynamak isteriz. Ve yıllık ücretimizde de bazı indirimler yapabiliriz diye bir haber göndermişti. Aziz Yıldırım tarafı, yöneticileri, ilgilileri oyuncunun temsilcileriyle görüştüler ve yıllık 8 milyon euro gibi bir ücrete, 8 milyon euro artı bonuslar gibi bir ücrete net olmamakla birlikte anlaşma sağladılar. Diğer taraftan işte işin ters tarafı Marsilya'nın tutumu oluyor. Çünkü Greenwood'un bonservisinde birkaç seçenek var. Mesela bonservisin %50'si Marsilya'nın, %30'u Manchester United'ın, %10'u Getafe'nin ve %10, kalan %10'u da oyuncunun kendisinin. O anlamda Fenerbahçe aynı zamanda indirim isterken Manchester United'la da görüşüyor. Hani Getafe'ninki daha düşük bir yüzde olduğu için onunla görüşülmüyor.
1: Bir de yorar insanı yani Erhan. Bu kadar.
0: Kesinlikle. Biraz da aslında sürmesinin sebebi bu. Oyuncuya ilgisi olan Atletico Madrid şu anda birinci planda değil dedi Greenwood için. Çünkü istenen bonservis ücreti 50-55 milyon euro bandındaydı. Roma ilgileniyordu ama Roma'nın oyuncuya teklif ettiği yıllık 4,5 milyon euro artı bonuslar oyuncuyu cezbetmiyor. Tabii ki oyuncu Fenerbahçe'yi isterken hani şey değil, arma için geldim, bu armayı istiyordum, para önemli değil diyecek değil. Tabii ki oyuncu da paraya bakıyor. Roma'nın teklifi de düşük kalıyor. Aynı zamanda Roma'da 40 milyon euronun üstüne çıkmak istemiyor Marsilya'ya. Marsilya da kendisine %50 kalacağı için 20 beni kurtarmaz diyor. O anlamda orada Roma'da aslında bir adım geride kaldı. Şimdi masada tek Fenerbahçe var. Fenerbahçe'nin yaptığı teklif de en son işte son teklif. Yani ya yapıldı ya bugün yarın yapılacak son teklif. Fenerbahçe yönetimi de kendi arasında bugün yaptığı toplantıda artık bu transferi de nihayete ulaştırmak isteyecektir. Orada olabilecek durum belki de yöneticilerin hani bu transferi yapacağız, nasıl bir likidite sağlarız, kim ne kadar destek olacak gibi sponsorluk anlamında bir şeyler yapılıyordur. Ben bugün ya da artık en kısa zamanda son teklifin yapılacağını düşünüyorum. Son açmazı şu: Fenerbahçe finansal fair play sebebiyle bu bonservis ödemesini yıllara yaymak istiyor. Mesela bu sene 3 taksit, seneye 2 taksit, son kalanı da öbür sene ödemek gibi. Marsilya bunu istemiyor. Bunu da çözebilirse ödeme planını, Greenwood Fenerbahçe'ye geliri çok yakın olur diye düşünüyorum. Aslında beklenen şuydu: daha evvel yaptığımız istihbaratlarda Fenerbahçe Greenwood'u alırsa forvet için daha düşük profilli bir oyuncu, az forvet Vedat Muriç, arkasında daha düşük bir profilli bir oyuncu beklentisi vardı ama Aziz Yıldırım bu sene gerçekten Şampiyonlar Ligi'nde kalmak istiyor. Takımı Şampiyonlar Ligi'ne götürmek istiyor. O dönüşünü hissettirmek istiyor. Onun için Watkins içinde ciddi ilgi ve ciddi teklif boyutunda bir yaklaşımları var. Watkins olmazsa Oyarzabal'la ilgili aslında bir takım söylentiler de var ama bunu tam netleştiremedik. Ben şahsım adına tam netleştiremedim. Ama ben olursa Watkins'in Fenerbahçe'ye çok büyük katkı sağlayacağını, Fenerbahçe'nin hücum oyununa etki edeceğini düşünüyorum. Tabii bir de bu isimlerin Fenerbahçe'ye geldiğini düşündüğünüzde 11'i yabancıdan kurabilir Fenerbahçe, 11 yabancı olabilir. 11 yabancının hepsi worldwide denir, yani dünya çapında oyuncular olacak. Bir tarafta Portekiz'in sağbeki, bir tarafta Hollanda'nın stoperi, Slovakya'nın stoperi, Osterwolde'yi biliyoruz zaten, çok önemli bir oyuncu. Guendouzi, Kante, Asensio, Greenwood, Watkins, Vedat.
1: Kadro Erhan, yani Fenerbahçe'nin kadrosu gayet iyi bir kadro değil mi?
0: Çok iyi bir kadroya doğru gidiyor. Çağatay Hocam, Galatasaray'a geçmek istiyorsanız şunu kabul edelim: Galatasaray'ın yıllardır oturmuş bir kadrosu var ve bunun üzerine de ekleme yapacak Galatasaray. Bu Galatasaray'a geçmek istiyorsan geçen seneki kadrona mutlaka takviye yapman gerekiyor. Neydi o takviyeler? Stoper konusunda sıkıntı çektin, stoper alındı. Neydi o takviye? Forvet konusunda sıkıntı çektin, Vedat alındı, ikinci forvet de almak istiyor. Neydi o takviye? Oyunu bir adım yukarı çıkartabilecek, sıkışan maçı çözebilecek bir oyuncu daha gerekiyordu. Asensio vardı. Belli bir sürenin sonunda o da fiziksel olarak sakatlandı. İşte Greenwood. Bu tür transferleri yaptıktan sonra işte o zaman o Galatasaray'la kafa kafaya gitme, onları geçme iddiasını daha kuvvetli söyleyebilir Fenerbahçe.
1: Evet. Brahim Diaz ismi

0: hiç gündeme geldi mi?
1: Brahim Diaz ismi gündeme geldi ama Fenerbahçe Aziz Yıldırım'ın aslında Greenwood ya da Brahim Diaz'dan birini alalım isteği vardı. Hmm. Daha evvelinde Brahim Diaz daha belki kafasına yatkındı ama şimdi Brahim Diaz'ın Fas'la yaptıklarını da görünce hani Real Madrid oyuncuyu elden çıkartmak istiyor ama mutlaka Dünya Kupası'nda başka takımların da ilgisini çekecektir. Hani orada sanki o opsiyon biraz daha zayıf bir opsiyon. Greenwood olursa da zaten o düşünülmeyecek ama çok ilginç bir şekilde çok fazla sosyal medya söylentisi diyelim. Hı hı. Rashford ismi gündeme geliyor işte. Bir kanada Greenwood, diğer kanada Rashford deniyor ama yani çok zor bir ihtimal. Ama Rashford olursa belki Watkins yerine de forvette Rashford denenebilir, düşünülebilir. Hı hı. Çünkü oyuncu hem forvet oynayabiliyor hem kenar oyuncusu olarak olabiliyor. Yani bunlar daha böyle biraz daha Çağatay Hocam Ağustos sonu transferleri için öne çıkabilecek, fırsat transferi olabilecek isimler. Yani Brahim de, Rashford da ama Fenerbahçe'nin öncelikle o Fenerbahçe'nin elemesi var.
0: Yani Şampiyonlar Ligi playoff'a hazırlık gibi mi düşünmek lazım?
1: Evet, Şampiyonlar Ligi playoff'unda Fenerbahçe'nin isteği Greenwood'u, Watkins'i ya da Grossi'yi artık kimseyi o forvet diye düşünülen isim. O iki isim çok önde. Ondan saydım isimlerini. Onları Şampiyonlar Ligi playoff'unda oynatmak. O olduktan sonra Ağustos sonu Avrupa'da transfer kapanıyor. Orada kadroya giremeyenleri buraya almayı, yüksek maaşlar vermeyi çok seviyorum. O 3-5 günlük kalan sürede de bir fırsat transferi yapılabilir. Yabana atmayalım, eleştiriyoruz ama Osimhen öyle geldi buraya. Icardi öyle geldi buraya. Hani Asensio belki çok evvelinden çalışılıyordu ama o da bir şekilde öyle geldi. Önemli isimler böyle geliyor açıkçası. Kante öyle geldi. Bu arada Kante ile ilgili sosyal medyada çıkan Fenerbahçe Kante'yi istemiyor, maaşında indirim istiyor gibi şeyler var. Ben bunun çok gerçekçi olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Çünkü Kante dünya çapında bir oyuncu. 6 ay evvel yaptığı sözleşmeyi peki tamam hatırınıza indireyim biraz diyecek bir oyuncu değil. Çünkü oyuncu zaten geldiği takımdan aldığı ücretin hemen hemen %40 daha düşüğünü oynuyor Fenerbahçe'de. O sebeple o ihtimalleri de o söylentileri de buradan aslında doğru olmadığını söylemiş olalım.
0: Sevgili Erhan Alveroğlu, biraz önce dinleyicimiz de bir konu açtı. Fenerbahçe'nin işte transferleri ve takımda olan oyuncuların yaş ortalamasıyla alakalı. Ben de ona katıldım. Yani çünkü hani Ederson'u saymıyorum, 32 yaşında. İşte Skriniar var 31, Ake 31, Kante 35, Asensio 30. Sen söyledin Watkins 30 yaşında, Vedat Muriç geldi 32 yaşında, Semedo 32, Talisca 32. Yani Fenerbahçe'nin biraz burada dikkat etmesi gerekmiyor mu? Yani genç bir takım olması, sakatlığı var, yaşında çok büyük etkisi olacak. Kondisyon anlamında da bir dezavantaj teşkil etmiyor mu?
1: %100 teşkil ediyor. Bunun konuyla ilgili aslında programlarda dile de getiriyoruz ama burada ortaya çıkan başka bir husus var Çağatay Hocam. Sayın Aziz Yıldırım bu sene mutlak hedefe odaklanmak istiyor. Bu mutlak hedefi de tecrübeli oyuncuların yanına genç oyuncular koyarak sağlamak istiyor. İşte az evvel söylediğim o sayacağımız 11 oyuncuda yaş ortalaması belki 30'un üstünde olacak. Ama arkada İsmail gibi, arkada Osterwolde gibi, arkada Tarık Çetin gibi, Mert Müldür gibi daha genç oyuncular olacaktır. Fakat bu sene biraz daha tecrübenin önde olmasını istediği bir sene olacak. Evet, mesela Greenwood alınırsa 24 yaşında yanılmıyorsam Greenwood. Çok genç ve çok önemli bir isim. Ama ondan, o isimden mesela 4 tane alamıyorsunuz. Ya şimdi 10+4 diye bir kural var. Kulüpler buna niye itiraz ediyorlar? Şundan ediyorlar. 10 tane oyuncu 30 yaş üstü getirebiliyorsunuz. Bir şekilde paraya biraz daha verip yine getiriyorsun. Ama Avrupa'dan o kıssasa uygun 22 yaşından küçük, 21 yaşından küçük ya da 23 yaşından küçük oyuncuyu almak istediğinizde, selamünaleyküm dediğinizde 40 milyon diyorlar. O yüzden o kuralı istemiyor kulüpler. Biraz da aslında ellerini sıkıştıran da o. O anlamda genç olması önemli, değerli. İnleyicimiz çok doğru bir tespitte bulmuş. Bizler de öyle diyoruz ama biraz da maddi imkanlara bakıyor bu işler.
0: Şimdi dinleyicilerimizden de bir sürü soru geliyor. Sevgili Erhan Alveroğlu, sen de yorum yaparken Mustafa Bey, Aksoy Bey, Fenerbahçe'de kalecilerden ayrılacak olan var mı diye Erhan Bey'e sorar mısınız diye iletmişler sorularına.
1: Var, kalecilerden Livakovic kesin ayrılacak Fenerbahçe'den. Zagreb'in Livakovic için teklif ettiği 2 milyon euroyu 3 milyon euroya çıkarttığını söyleyelim. Bir de 3 artı 1 milyon euro aslında. Fenerbahçe'nin de 1 milyon euro hala bonservis ödemesi var. Onu da sileceklerini söylüyorlar. Yani o parayı da almış gibi mahsuplaşacaklar. Livakovic ayrılacak Fenerbahçe'den. Mert Günok yeni geldi. Kalacaktır. Üçüncü kaleci olarak da Tarık kalacaktır. Ben bu sene Ederson'un Fenerbahçe'nin kalesini koruyacağını düşünüyorum. Yani düşünüyorum diye Ederson olacak kalecisi Fenerbahçe'nin. Arkasından Mert gibi tecrübeli, Tarık gibi genç ve iyi bir kaleci olacak. İrfan Can Eğribayat'ın Polonya Ligi takımlarının çok ilgisi var kendisine. Yunanistan Ligi'nden ilgi var. İrfan ve Livakovic ayrılacak Fenerbahçe'den. Kale üçlüsü Ederson, Mert ve Tarık olacak.
0: Sürpriz ayrılık var mı? Yani beklediğim bir isim ya da ayrılacak ya, olan futbolculardan.
1: Sürpriz ayrılık beklediğim Fred konusunda hala belirsiz bir durum var. Biraz da o belirsizlik aslında Fred ayrılmak istiyor. İsmail Kartal'la acaba devam edeyim mi, kalayım mı? İdmanlardaki performansı da gayet iyi. Devam etmek de istiyor ama Fenerbahçe'nin 10 artı 4'te Fred'den çıkması gerekiyor. Görünen o yani. O anlamda biraz da bu ön elemelere en hazır oyunculardan biri Fred olacak. Çünkü sezon öncesi kampı yaptı. Milli oyuncuların hepsi, yabancı ve yerli hepsi kampa daha yeni katıldı. Hazır olmayacaklardır. O anlamda bu bir iki maçlık eleme periyodunda Fred olacaktır Fenerbahçe'de ama onun ayrılmasını ben bekliyorum açıkçası. Talişka konusunda bir ayrılık olur mu? Yani o bir sürpriz olabilir benim için yani. Şunu araştırdık. Hull City'nin Talişka'ya bir teklifi yok. Bir ilgisi de yok. Direkt Acun Bey'e sorduk bunu. Öyle bir teklif ve ilgi yok dedi kendisi. Ama oyuncunun Brezilya'ya belki bir transferi olabilir. Bu sürpriz olabilir yani. Çünkü dediğimiz gibi 10 artı 4 sebebiyle Fenerbahçe'nin elden yabancı oyuncular çıkartması gerekiyor. Aynı şekilde Amrabat da ayrılacak. Kendisine Betis istiyor. Muhtemelen oraya gidecektir. Como'ya dönecek Diego Carlos'u göreceğiz. Bu arada Diego Carlos da idmanlara katılmaya başladı. O da sağlık kontrolünden geçti. Ve Avusturya kampında çalışıyor. Yani olacak. Oyuncu ayrılığı çok olacak. 42 oyuncusu var Fenerbahçe'nin. Bunu 28'e düşürecek Fenerbahçe.
0: 28'e. Dinleyicilerimizden Çağlar Bey, Erhan Bey'e sorar mısınız? Hazırlık maçında Tarık'ı görür müyüz? Sabri Bey, Özcan Bey ve Oğuz Bey de diyor ki Musaba'nın durumu ne? Nene sakat mı?
1: Tarık'ı hazırlık maçlarında mutlaka görürüz kalede. Onu söyleyeyim. Ben hazırlık maçlarında Alaaddin Ekici'yi de, Alaaddin diyelim biz, Alaaddin Ekici'yi de görürüz. Hakan Çağrıbalta'yı da görürüz. Tarık'ı da görürüz. Onlar çünkü bu sezon süre alacaklar. Gençler özellikle hazırlık maçlarında kendini göstermek isteyecek. Bir de ne vardı? Bir soru daha vardı
0: Nene
1: sanki.
0: Nene sakat mı? Bir de Musaba'nın durumu.
1: Musaba ile ilgilenen iki tane yerli kulüp var. Yerli kulüp dediğim Süper Lig kulübü var. Biri Çaykur Rizespor, diğeri de yine Konya Spor'un bir ilgisi var ama tabii tam netleştiremedik bunu. Bu iki takımın oyuncuya ilgisi var. Oyuncu da aslında hani bir spekülasyon da çıktık. Avusturya kampına götürülmeyecek. Oraya da götürüldü. Yine dediğim gibi Şampiyonlar Ligi elemeleri için ilk turda oynayabilecek ve hazır bir oyuncu olduğu için Dorgeles Nene sakatlığını atlattı. Oyuncuda sporcu fıtığı vardı. Ameliyat edildi. Rehabilite süreci tamamlandı. Sonrasında da yapılan kontrollerle birlikte Avusturya kampına gitti. Ama oyuncuya ilgi de var. Oyuncu 10 artı 4 kuralına uyuyor diye kadroda kalabilir. Fakat satılması da gündeme gelebilir. Çünkü Fenerbahçe'nin oyuncudan 20-25 milyon euro arasında bir beklentisi var. Zaten oyuncuya 15-16 milyon euroluk teklifler var. O teklifleri biraz daha artarsa Fenerbahçe Nene'yi gönderebilir yani.
0: Evet, bugün bana bir bilgi gelmişti, yönetim kurulu toplanacak diye 11'de. Doğru muydu o bilgi?
1: Doğru, az evvel söylemiştim anımsarsanız Çağatay Hocam. Fenerbahçe yönetim bugün toplanacak, toplandı ve bu transfer konularıyla ilgili hem Olev Atkins hem Greenwood konusunda ne yapacaklarını kararlaştıracak. Hatta bu toplantıda Sayın Aziz Yıldırım'ın yönetici arkadaşlarına, evet arkadaşlar sponsorlukları ayarlayalım, bu oyuncuları almak istiyoruz, ne kadar destek olacaksınız, nasıl bir sponsorluk sağlayabileceğiz diye konuşup Pamuk Eller cephe diyeceğini söylemiştim az evvel.
0: Bir açıklama tekrar yapılmadı değil mi, yani onu soruyorum, herhangi bir,
1: hayır, bir açıklama yok.
0: Toplantısında üyesi de bir herhangi bir açıklama yapmadı.
1: Yok, hayır yapmadı. Tamam. Fenerbahçe'de şimdi biraz daha böyle ketum gidiyor artık. İşte Aziz Yıldırım'ın sevdiği bir yönetim şeklidir bu. Çok fazla dışarıya bilgi vermezler. Ama Fenerbahçe iletişime Sayın Mustafa Sapmaz'ın gelmesiyle birlikte, aynı zamanda Oğuz Hüseyinoğulları var futbol takımı iletişimcisi. Onların da basın mensuplarına bilgilendirme mesajları oluyor. Basın mensuplarının olduğu gruba yazıyorlar bilgileri. Biz de oradan aslında öğreniyoruz toplantı olup olmayacağını, ya da sakat oyuncu, gelecek oyuncu idmana katılacak ya da idmanda olmayan oyuncuların bilgisini oradan öğreniyoruz. O konuda da oradan bir bilgi verildiğinde biz de sosyal medya hesaplarımızdan ya da böyle bağlantılarımızda izleyenleri, dinleyenleri bilgilendiriyoruz.
0: Sevgili Erhan Alveroğlu, vermiş olduğun çok değerli bilgiler için teşekkür ediyorum. Sana, yayınımıza da bağlandın ve beni kırmadığın için.
1: Rica ederim. Her zaman Çağatay Hocam, ne demek.
0: Görüşmek üzere. Sevgiler, saygılar.
1: Görüşmek
0: hoşça kal.
1: Görüşmek üzere. İyi yayınlar. Sağ olun. Hoşça kalın.
0: Evet, 0212 273 10 10'a mesajlar gelmeye devam ediyor. Çağatay Hoca Instagram adresinde de mesajlarınız yine gelmeye devam ediyor. Bakalım Instagram'a Hakan Bey takibi almış. Teşekkürler. Necati Kul Beyefendi, hayırlı yayınlar Çağatay Hocam. Galatasaray transferlerinden haber yok. Siz ne diyorsunuz bu işe? Yani şöyle bir yorum yapabilirim. Şu ana paniğe veya endişeye mal bir durum yok. Çünkü Galatasaray sezonu geç açtığı için diğer takımlara nazaran hem oturmuş bir kadrosu var, hem de yapacağı transferler de belli olduğu için zaten maksimum 4 ya da 5 transferle bence çıtayı birazcık daha yukarıya taşıyacak. Bir acelesi yok, her şeyi yavaş yavaş yapmaktan yana Galatasaray ve bize Galatasaray'dan gelen bilgiler doğrultusunda da 10 numara ve orta sahaya şu an 2 tane oyuncu bakılıyor. Bu çalışmalar yapılıyor, bu bilgiyi de verelim. Yine bakalım Instagram'da Çağatay Hoca adresinde Osman Bey yazmış, Bülent Bey yazmış. Hocam, Aras Şimşir kendi takımıyla kampa götürülmüş diyorlar. Ne kadar doğru? Ben hep söylüyorum, sosyal medyada yazılan birçok şeye bence dikkate almayın. Çünkü Trabzonspor Aras Şimşir'i kadrosuna kattı, resmi imzayı attırdı ve şunu da söyleyeyim, bu akşam saat 19.30'da da Trabzon'da olacak Aral Şimşir. Bu bilgiyi de vermiş olalım. Kısa bir araya gideceğiz. 0212 273 10 10 0540 273 10 10 ya da Instagram Çağatay Hoca adresinde mesajlarınızı yollayabilirsiniz. Az sonra Nurgül Günaydın'la bir canlı bağlantımız olacak. Trabzonspor tarafındaki son gelişmeleri alacağız. Daha sonra Galatasaray'a ve Beşiktaş'a da bakacağız. Bakalım arkadaşlarımız tabii ne kadar müsaitler. Mesajlarımızı yazdık, telefonlarımızı ettik. O yüzden onlardan da cevap bekliyoruz. Şimdilik kısa bir ara. Radyo Gol'den lütfen ayrılmayın. Türkiye'nin spor radyosu Radyo Gol'de Çağatay Çıtlak'la dört büyük gündem devam ediyor. Son bir saate girdik. Yaşar Kut demiş ki, Nurgül abla geliyorsa ben bir sakinleştirici içeyim, şimdiden korkmaya başladım demiş. Nurgül'ü aradım, şu anda bir otelde, çok da müsait değil. Beni dedi lütfen bir 10 dakika sonra arayabilir misin dedi. Yine sevilen isimlerden bir tanesiyle devam etmek istiyorum. Yine yayınımıza katılması açısından ona da söz vermiştik. Sizlerin de takip ettiği HT Spor yorumcularından sevgili Serdal Kalaycı, Anadolu Ajansı'nda çok da değerli bir isim, çok çok önemli işler yapmıştı, hala da yapmaya devam ediyor. Serdal Kalaycı, hoş geldin yayınımıza.
2: Hoş bulduk Çağatay Hocam, nasılsınız? İyi yayınlar dilerim.
0: Çok teşekkür ediyorum, o güzel ses tonunla sana da iyi haftalar diliyoruz.
2: Şey, teşekkür ederim hocam, utandırıyorsun beni.
0: Estağfurullah. Ne oldu, Belçika Amerika maçı en son tescillendi mi?
2: Yani şu ana kadar bir ses çıkmadı.
0: Goller sayılıyor.
2: Yani evet hocam, ben de aslında hani bu mağlubiyetin de ertelenmesini bekliyordum ama olmadı, mümkün değil. Ya ne yaşattılar bize, ne yaşadık gerçekten evet. Fırat hocam. Yani futbol dünyasında bunu da mı görecektik dediğimiz bir boyuttu gerçekten de. Yani bu kadar, tamam Amerika'da Dünya Kupası süresince yani işte başlangıcında hala da devam ediyordu o insanlara yapılan farklı muamele.

0: Bu değişik aramalar, insanları ülkeye sokmamalar, FIFA'nın sessiz kalması, her şeye eyvallah demesi, o eşitlik ilkesini tamamen unutması, kapalı kapılar ardında ve kitlemesi eşitlik ilkesini. Hadi onlar bir tarafaydı da bu o kadar abartı bir boyuttu ki ya UEFA bile nasıl bir tepki gösterdi hepimiz gördük. Olacak iş değildi yani bu Dünya Kupası'nın ardından da FIFA'nın bu şekilde öngörülemezlik, tutarsızlık, bu adaletsizlik anlayışı daha da büyük sorgulanacaktır. Infantino cephesinde özellikle büyük tepkiler oluşmuş durumunda. Yani sadece Belçika tarafında değil. Ya hepimiz her şeyde adalete inandığımız gibi futbolun adaleti de o kadar önemli ki. O yüzden bu teknoloji gelişti. O yüzden var, o yüzden çipli top var. Neden? Bir tarafa eşit davranın, adaletsiz olunmasın diye var. Ama gelin görün ki bunu işte siyasi bir müdahale, başka bir takım şeyler derken yok etmeye çalışıyorlar ve buna da göz yumuluyor. Çok ilginç. Yani o cephede bir anda hepimizi taraf olmaya itti tabii bu karar. Böyle düşünselde biz elbette Dünya Kupası oynarken eğer bizim bir takımımız elenmişse hepimizin bir şeyi vardır. Favorisi bir takımımız vardır. Böyle hani bizim bir takımımızın olmadığı yerde tuttuğumuz bir takım elbette vardır. Hiç alakası olmayan iki takımdan bana göre bir tarafın tarafı oldu. Yani öyle söyleyeyim. Bir anda bir Belçika taraftarı olduk tabii ki hocam. Yani öteki taraftarın futbolcunun da yapacağı bir şey yok. Arada kalmış da ben Pochettino'nun açıklamalarına inanılmaz şaşırdım. Yani o kadar normalmiş gibi konuşmuştu ki basın toplantısında. Gayet normal bir erteleme, her zaman yapılabilen bir ertelemeymiş gibi. Ki Ronaldo'nun Dünya Kupası elemeleri sürecinde o İrlanda maçında yaptığı hareketten sonra aldığı cezayla ilgili ona ilişkilendirip onu hatırlatıp geçmişte de yapılmış dediler ama hiç alakası yok. Doğru konuyu da uzatmak da istemiyorum ve neticede hak ettiklerini gördüler. Yani belki de sempatik olan bir takım, hadi sempatik olmasa bile o kadar antipatikleştirildi ki yani Amerika'ya bir anda böyle şey gözüyle bakmaya başladık. Çünkü gayet modern, güzel de futbol oynuyorlardı. Yani ki bu Belçika karşısında da ya öyle bir şey, bilmiyorum benim hissiyatım mıydı hocam ama sanki bu kararın altında bütün takım böyle ezilmiş, bütün takım böyle altında kalmış gibi bir anlayış vardı. Belki Belçika'nın istek arzusu daha üst seviyeye çıkmıştı. Belki bu karar Belçika'nın performansını da etkiledi ama Amerika'nın üstünde çok garip bir ağırlık vardı. Oynayamadılar da doğru dürüst. Yani ben de öyle hissettim. Belki olaya bakışım bana böyle hissettirdi, bilmiyorum. Layıklarını buldular, öyle söyleyeyim. Yani bu kadar bir takım antipatikleştirilmez bir kararla Trump böyle bir kararı aldırırken ve yaptığı açıklamalar, söylemlerle çok çok daha fazla karşı tepki geliştirdiğini çok farkında değil herhalde. Yani çünkü sporda çok yanlış işler oluyor dünyada, sporda, futbolda, birçok konuda. Ama ya böyle siyasetin doğrudan parmağını dokunduğunda bütün tepkiyi ve üzerine çekeceğini de tahmin ediyor olmaları lazımdı. Bunu öngöremediler ama 4-1'lik acı bir skor aldılar. Bence de doğrusu oldu. O yüzden her ne kadar o karara kızdıysak bir o kadar da Belçika'nın oynadığı futbolla aldığı galibiyeti o kadar mutlu olduk, öyle söyleyeyim. Yani hani aslında Belçika adına ise normal, çok nötr karşılayacağım bir skordu. Nasıl bir skorla biterse bitsin hiç umursamayacağımız bir benim açımdan maçken bir anda sevindiğim bir maç oldu, öyle
1: Dünya
0: söyleyebilirim.
1: Belçika'yı tuttu.
0: Gerçekten o boyuta geldi yani.
1: Evet.
0: Bu böyle bir şey olamaz hocam. Böyle bir karar arkasında duracak bir karar değil. Önemli bir gerekçesi olsa, önemli derken insanların vicdanını bir nebze olsun, ha bak ondan değiştirilmiş, öyle bir durum da yok ortada. Bu direkt 27. madde var. Tamam, FIFA bu mevzuatı uygulamakta eli açık yapabilir ama bir maç öncesi bir tarafa imtiyaz sağlıyorsa orada duracaksın. İşte durmadılar, durmayınca da maalesef böyle oldu. Yani aslında Belçika karşısında Amerika turu geçmiş olsaydı neler olacaktı? Tartışmanın boyutu çok çok daha büyüyecekti belki de. Biraz da ortalık karışacaktı, öyle söyleyebilirim. Belki bundan da kurtulmuş oldu aslında Amerika. Böyle de bakabiliriz olaya. Bundan da kurtulmuş oldu ve en iyisi onlar için elenmekti de diyebiliriz.
1: Sevgili Serdar Kalaycı, yani FIFA içinde yönetim kurulunda da Infantino'nun istifasının istendiği konuşuluyormuş.
0: Böyle evet bir... hocam, bu da çok ciddi ciddi ciddiymiş. Bunu UEFA'dan yetkililer de bunu böyle ediliyor. Yani orası karışacak, öyle görünüyor.
1: Yani şimdi biraz önce de Trump Ankara'ya indi biliyorsun NATO'dan dolayı. Acaba
0: evet, NATO zirvesi.
1: NATO zirvesinde Trump'ı gördüklerinde acaba şöyle muhabbet oluyor mudur Serdar Kalaycı? Ne oldu? 4-4 falan yapıyorlar mıdır Trump'a?
0: Ya tabii önce kendi toplanmalarının ehemmiyeti üzerine bir şeyler oluyordur ama mutlaka aralarında geçiyordur hocam. Burada evet. Ne kadar dünya meseleleri çok ciddi olsa da ya, arada bir mutlaka geçiyordur. Öyle tahmin ediyorum. Mutlaka ona dokunduracak laflar gidecektir. O da çıkar zaten kokusu. O siyasi habercilerimizden görürüz mutlaka o detayları da.
1: Evet, Serdal, şimdi sen de Dünya Kupası'nı çok yakından takip ediyorsun. Bu arada yazan yaklaşık bir 20-30 hatta 40'a doğru gidiyoruz. Sana da sorular geliyor. Bana da en çok
0: tabii
1: sorulan
0: hocam,
1: sorular
0: karşılarız.
1: Zaten ortaklaşa. Ben artık gösterim sana atarım pası. Dünya Kupası'nda final yolunda Fransa Fas'la karşılaşacak. Bu durumda İspanya Belçika ile oynayacak.
0: Evet.
1: Norveç İngiltere herhalde Arjantin Mısır İsviçre Kolombiya'dan da Kolombiya Arjantin eşleşmesi görebiliriz diye düşünüyorum.
0: Yani en muhtemel en görünen o gibi duruyor.
1: Ama Arjantin Kolombiya maçına ben bir garanti veremiyorum. Arjantin çıkar diyemiyorum. Kolombiya da çok ters bir takım. Bilmiyorum sen ne düşünüyorsun?
0: Kesinlikle haklısın hocam. Zaten hani Kolombiya'nın gelişinden de belliydi. Orada bence Arjantin de sıkıntı yapmıştır o turu. Çok özel planla çıkabilirler o maça. Orada da ben bir garanti görmüyorum ama ya tabii ne kadar favori olarak Arjantin'i yazsak da işte altına çekinceleri sıralayacağımız çok çekince var. Neden Kolombiya turu geçebilir diye sıralayacağımız çok şey var elbette, haklısın.
1: Peki favori olarak ya da finalde kimler karşılaşır diye düşünüyorsun?
0: Başlarken aslında
1: konuşmuştuk bunu seninle, evet.
0: Evet evet, grup aşamasında benim hep gördüğüm şöyle hani işte o turnuva ağacını bir getirdiğimiz an bracket'ı aklımıza, orada böyle kim kimi yener nasıl ilerler şeklinde baktığımızda tabii burada turnuva içindeki dengeleri de düşünmeden hep yaptığımız bir yorumdu bu. Çünkü hani o sürpriz sonuçlara da gebeydi. İşte o bu aradaki şu ana kadar gelen bu çeyrek final turuna kadar gelen süreçte tahmin etmediğimiz elenmeler de oldu mutlaka. Ha, bunu da göz ardı etmeyelim. Ama kimi kafadan kimi yazarız üzerine baktığımız zaman bu taraftan Fransa, bu taraftan Arjantin gelir dedim ben açıkçası. Hı hı. Ama şimdi Arjantin'in gelmesini garanti görmüyorum. Yine favori yazarım ama garanti değil. İşte %, o zaman 60'sa bana göre. Şimdi yani %50 civarında diye düşünüyorum. Onu da açıkça söyleyeyim. Ama diğer taraftan Fransa'ya hala garanti görüyorum. Onu da belirteyim. Çünkü Fransa yani inanılmaz bir performans. Yani sadece savunma anlamı da değil. Hani hücumunu zaten anlatmaya gerek yok. Dünya Kupası'nın en etkileyici hücum performansını sergiliyor arkadaşlar. Savunmasında da aynı şekilde. Yani savunmasında hani hep hücumunu anlatıyoruz ama savunması da inanılmaz. Bunda belki en önemli sebeplerden birisi gerçekten reaksiyon süresi çok kısa olan bir takım. Mesela Paraguay galibiyetlerini, Paraguay'ın o bizi de eledikleri, Almanya'yı eledikleri, savunmasını yok ettikleri için Paraguay'a geçmediler bana göre. Bence yani Paraguay'ın geçişini durdurdukları için, yani hücumunu yok ettikleri için geçti Fransa. Onlar da Paraguay savunmasını dağıtamadı. Ha ne yaptı? Öyle bir boğdu ki artık o boğulma altında Paraguay savunması mutlaka bir hata yapacaktı. İşte o hatada penaltı oldu. Öyle bir golle de olsa geçmiş oldular. Yani Paraguay'ın savunmasını yıkamadı ama Paraguay'ın asıl silahı savunmasının yanında o yaptığı çok az sayıda o kaliteli geçişlerdi. Onları yaptırmayınca, onlar da o kaliteye son verince Paraguay'ı elemiş oldular. Çünkü Paraguay gerçekten hücum için nefesi yetmedi. Yani kaliteli hücum edecek nefes kalmadı. Çünkü savunmasında sürekli bir yangın vardı. Çünkü Fransa sürekli bindiriyordu, sürekli bastırıyordu. Böyle bir hücum gücü var. Bu taraftan dolayısıyla Fransa'nın Fransa adına yani Fransa gidemez de ne şans veriyorsam %80 %90 hala o şans bence devam ediyor Fransa adına. Diğer taraftan Arjantin'in durumu garanti değil. Biraz böyle %50 küsürlere, %50'lere falan filan gelmiş diyebilirim açıkçası hocam. Bu taraf biraz daha kuvvetli. Kolombiya çünkü çok daha kuvvetli geldi. Eğer Kolombiya'ya kalırsa Arjantin, tabii Arjantin Mısır maçı da çok şey geçecek.
1: Evet, onu da hatırlatmasını yapalım. Bu akşam kesinlikle. Saat 19'da. Dünya Kupası son 16 turunda 2 maç var. Arjantin Mısır Manchester, saat 23 İsviçre, Kolombiya.
0: Yani hiç Arjantin hiç rahat bir maç oynamayacak. Çünkü Mısır da bu ana kadar gelene kadar çok planlı bir şekilde geldi. Yani Mısır da o kadar planlı, güzel planlamış ki kadrosunda tecrübeli oyunculara sahip. Zaten ya Avrupa seviyesinde oyuncular çok var biliyoruz ki. Dolayısıyla yani Mısır'ın Arjantin'i çok rahatsız edecek bir futbol olacak. Öyle Arjantin zaten şimdiye kadar hep hani Messi üzerine kurgulanmış bir takım gördüğümüz için. Tabii bu orada biraz hani Messi'yi durdurabilmek önemli olacak. Şu ana kadar öyle gördük gerçekten. Yani böyle çok fazla ön plana çıkmış bir isim daha fazlasıyla yok. Genelde Messi var her şeyin ucunda. Yani pasta da Messi var. İlerideki hücum şutta da Messi var. O yüzden Arjantin belki biraz daha kontrollü, daha yani hücuma çıkarken de daha kontrollü bir maç görebiliriz. Dolayısıyla hani belki uzamaya gidecek bir maç da olabilir Arjantin-Mısır maçı. Aynı kaliteyi Mısır da ortaya koyacak çünkü. Yani o bakımdan zaten hani futbol kalitesi olarak bu turlara geldiğimizde özellikle son 16 turunda yani kötü maç dediğimiz maç olmadı hatırlayacak olursak. Biraz şeyler de çok devreye girdi bence. O teknik adam dokunuşları da çok devreye girdi. Bir de çok dikkatimi çeken bir şey var hocam. Şu ana kadar tüm maçlarda işte son 16 tur maçlarında takımlar kendi futbollarını sahaya yansıtmaktan çok rakiplerinin etkili olduğu silahları yok ederek aslında başarıya ulaşıyorlar. Yani işte biraz önce anlattığım Fransa-Paraguay maçında Fransa-Paraguay'ın o geçiş hücumunu yok etti, bitirdi. İşte Kanada-Fas maçında İkinci yarıda yaptığı stratejik değişiklikle Fas teknik direktörü Kanada'nın ikinci top üstünlüğüne son verdi ve ikili mücadeleleri kazandılar, Kanada'yı durdurdular. Bunun gibi örnekler diğer maçlarda da çok açıklayabiliriz. Biraz da böyle hani rakipler ne yapıyor, onları nasıl engelleriz başaran takımlar çeyrek finale kendilerini attılar. Dolayısıyla hani bu akşamki iki maçta da aynı şeyleri göreceğimizi tahmin ediyorum. Ya bakalım Arjantin mi çıkacak oradan, Kolombiya mı çıkacak? Farklı maçlarda olursa da şaşırmayalım çünkü yani işte bu tura son 16'ya gelmiş olmak da zaten önemli bir yeteneği gerektiriyor. Yani son 16 turları da kolay değildi. Evet, yani son 16 turu da kolay değildi. Gerçekten orada aslında başladı bu. Grup aşamalarında hani çok olmasa da bir telafisi vardır ya, işte son 16 turu eleme aşamasında yok. Eleme aşamasında oyun karakteriniz her şeyi belli ediyor. Doğru karakteri ortaya koyarsanız geçiyorsunuz zaten. Son 16'da daha da zorlaştı. Şimdi çeyrek finale kalmak için son iki maçı izleyeceğiz. Tahminlerinizde yanılır mıyız bilmiyorum ama yanılırsak da sürpriz olur. Sürprizleri de severiz zaten. Ama çok yanılacağımızı da sanmıyorum açıkçası. Evet. Bakıp göreceğiz hatırlayacağım.
1: Dinleyicilerimizden Erkan Bey bir ironi yapmış. Fransa ile oynayacak, Fas'la değil demiş. Norveç'i finalde görebilir miyiz diye Nevzat Bey
0: Norveç yazmış. Konusu. Ya, Norveç konusu çok önemli.
1: Pardon Serdar, sözünü kestim de.
0: Rica ederim. Rica ederim
1: şu
0: hocam.
1: İki maç o kadar önemli ve o kadar değişik maçlar ki bence Fransa Fas maçına kesin hani favori diyemeyeceğim çünkü Fas milli takımı milli takımlar düzeyinde tam 40 maçtır yenilmiyor. Bir de Norveç İngiltere var. O evet, da çok değişik bir maç. Dinleyicilerimizden yine yazmışlar, sömürgeci Fransa kaybeder umarım diye çok mesaj ver. Norveç'i finalde görebilir miyiz? Norveç şu ana kadar zaten Dünya Kupası hiç kazanmamış.
0: Evet, 28 yıl sonra katılıyorlar. Büyük bir heyecanla kupadalar.
1: Ki o zaman Norveç'i yani kürek çekmeyi o zaman eğer...
0: Evet
1: düşünün.
0: Hocam Norveç'i 2022'nin sürpriz yapan Fas'ına benzetiyorum biraz. Benzetmeye başladım. Yani, yarı final oynamıştı Fas. Fas yani sürpriz yapmıştı yani. Çünkü 2018'de gruptan çıkamamış bir takımdı. 2018 Rusya'da Fas. 2022'de yarı final yaptılar ki hani yarı final yaparken yendikleri takımlar da inşallah hafızam beni yanıltmıyordur. Geçtikleri takımlar İspanya ve Portekiz'i geçtiler. Öyle yarı finale attılar. Yarı finalde Fransa'ya yenilmişlerdi. Belki o İspanya doğru, evet, Fransa'ya yenilmişlerdi. Norveç de aynı şekilde inanılmaz kararlı bir şekilde, inanılmaz dominant bir oyunla geliyor. Böyle çok hücum üreten, çok fazla deneyip de aradan bulan bir takım da değil. Kaliteli hücum üreten bir takım. Hı-hı. Ya son maçına baktığımızda bir ikinci yarıda Sheldorp hamlesi, evet, olayı tamamen desti. Tabii kaleciden başladı. Yani Norveç zaferi aslında Nyland'dan başladı. O ilk kurtarılan penaltıyla beraber Brezilya karşısında o yürüyüş, 90 dakikalık yürüyüş bir başladı. İkinci yarıdaki Sheldorp hamlesi, zaten iki asistinde o yaptı Haaland'a. Haaland'ın da yani o tek vuruş kalitesi bu kadar mı olur? Hem kafayla hem de ayakla. Gerçekten de maçtan sonra böyle kısa videolar şeklinde sosyal medyada bir takım böyle espriler yaparak paylaşılan videolar vardı. Bir arkadaş şey yazmış, böyle sadece o kısa anı görüntüleyip Haaland öylesine gezinirken sahada bir anda gol attı. Gerçekten
1: evet, hareketleniyor, doğru söylemiş.
0: Evet, ben geniş baktığımız zaman hani o an onu hissetmiyorsunuz ama orada bir es vermiş, hafif yürüyor, topu takip ediyor. Şerif topu getiriyor. Gerçekten de bir anda bir orta geliyor, bir yükleniyor, atıyor. Zaten bütün maç boyunca 4 hava topuna çıkmış Haaland, 4'ünü de kazanmış. Zaten bir tanesi de gol oldu. Yani kalitesi o kadar üst seviyede ki işte bir tek vuruş ustalığı bu olsa gerek.
1: Ben istatistiklerine baktım Serdal. Haaland'ın evet, şöyle bir özelliği var. Hangi takımda ne kadar gol hangi takımda ne kadar maça çıktıysa o kadar gol atmış. Bunu biliyor muydun?
0: Bunun geçen sene aslında aynı ona yakın bir istatistik vardı.
1: 58-56 falan gibi. 58 maçta 56 gol.
0: Çok iyi dikkat. Çok güzel bir detay hocam. İyi ki hatırlattın. Hatta hani şöyle söyleyeyim, yani mesela adam maçında, Brezilya maçında 13 pas yapmış, 12'si isabetli. Hı-hı. Yani boşa kullanmıyor topu. Böyle kaliteli bir adam. Hani hep Mbappe diyoruz ama mesela işte o Messi ve Ronaldo'nun ardından Dünya Kupası'na damga vurması beklenen kişi. İşte Haaland'da hiç onlardan aşağı kalır bir tarafı yok. Zaten hani bugün sıraladığımız zaman ilk kafadaki o zirvedeki ismin ardından Mbappe ve Haaland çok pek tabii ki oraya oturur bir şekilde. Ve yani Norveç'i finalde görür müyüz? Neden olmasın? Gerçekten görebiliriz. Evet. Dedim ya, çok sayıda hücumu olup da bir Fransa gibi çok çeşitli bir hücum yok. Ama nasıl ne yapacağını o 90 dakika planlamayı çok iyi biliyor. O yüzden zaten hani futbolda göze hoş görünüyor. Zaten sahanın dışı bambaşka bir güzel. Yani Norveç'in maçlarından sonraki o kürek çekme bahsettiğin gibi o davulla beraber çok farklı bir ambiyans. İnanılmaz bir renk de kattılar. O sağ dışının enerjisi, sağ içinin enerjisi bütünleşmiş bir şekilde gidiyorlar. Yani çalışan için her zaman çalışana yolu açık olsun. Yani final neden olmasın? Olabilir pek tabii ki. Yani bu hep favori yazdıklarımız olmuyor işte. Zaten öyle olmaması daha güzel renk katıyor. İşte ben hep buradan o Formula 1 yarışlarına bir dönem şeyi hatırlatıyorum hep böyle. Bir dönem vardı. Bundan şöyle 10 yıl geriye gidelim. Aynı isimler. İzlemekten bıkmıştım. Yani böyle her yarışı bir isim alıyor. Yani o olmazsa öbürü alıyor falan filan gibi. Tabii Dünya Kupalarında böyle sürpriz takımların çıkması inanılmaz keyifli oluyor, keyif veriyor. Bu senenin sürprizi de bence Norveç olacak. 28 yıl aradan sonra katılmış olmak. Sanki hiç o boşluğu yaşamamış bir takım gibi görünmesi de çok enteresan. Yani o tecrübe. Tecrübesi, tecrübeden çok daha tecrübeli gibi oynuyorlar. Yolları açık olsun. İyi oynayanın yolları açık olsun, öyle diyeyim. Eğer biz yoksak tabii. Biz de yokuz. Bizden iyi oynayan tarafındayız, öyle söyleyeyim.
1: Biz varız canım. En iyi dördüncüyüz yani. 48 takımda lütfen.
0: Evet.
1: Şimdi tabii ben şeyi de araştırdım, bu Viking küreğinin fikir babası kim diye, ve bu hareketin mimarı Norveç'i bir ilkokul öğretmeniymiş, Ole Frostad diye. 2025 yılında tribünlerde herkesin katılabileceği, işte Norveç kültürünü yansıtan bir fikir arıyormuş. O da Viking boynuzu, davul ritmi ve senkronize kürek hareketinden böyle bir koreografi tasarlamış ve düşün yani dünyada ne kadar bir hareket viral olabiliyor ve milyar dolar versen bile belki de şu reklamı yapamayacaksın. İşte Haaland'ı hep birlikte gördük.
0: Kesinlikle, kesinlikle.
1: Davula o tokmayla vurdu Ödegaard'ın yerine. Bu arada kesinlikle. Tabii hani İngiltere'den hiç konuşmadık. İngiltere'de de Harry Kane konuşuluyor ama bence en az Harry Kane kadar Bellingham da konuşulmalı. Çünkü hem attırdığı goller hem de yaptığı müdahaleler çok çok önemliydi.
0: Çok önemli. Yani milli takımın gerçekten İngiltere milli takımı buraya gelmesinde çok çok önemi var. Aslında İngiltere milli takımındaki yani ismi çok bilinmedik oyuncular bile o kolektif oyunun öyle güzel parçası ki ben hala İngiltere'nin maçını izlediğimde o hani işte takım oyun anlayışı dediğimiz tarzı hala böyle şey yapamıyorum. O kadar çok yönlüler ki ondan herhalde diyorum. Hani kaliteli takım çok farklı bir formasyonu var gerçekten İngiltere'nin. Yani onu da çok çok fazlasıyla hissettiriyorlar sahada. O kalite kazandırıyor. Yani hani işte Meksika karşısında izlediğimiz takımda Meksika'nın o kadar kaotik atakları vardı ki birinde mutlaka teslim olacaklarını öncesinde düşünürken yani İngiltere Meksika'dan, Azteka'dan bence tabii ki hani zor maç oldu, kolay maç olmadı ama Azteka'dan hiç tahminimden çok çok daha rahat çıktı. İşte o kalite farkını ortaya koydu. Orada yani az iş yapıp çok şey elde etmek bu şeyin farkı. Gerçekten kaliteli takımların, büyük takımların ortaya koydukları performans. İngiltere şu anda onu gösteriyor. Hı hı. O yüzden çok güçlü yani Norveç karşısında da işte bu oyun anlayışı aynı mantaliteyi zaten hani şey yapmayacak, üzerlerinde taşıyacaklardır sahada. O yüzden Norveç için de çok zor bir maç olacak o. Çünkü çok dominant bir takımla karşılaşacaklar. Kime hangi oyunu nasıl oynayacağını da çok iyi yani şey bir 90 dakika süresi içerisinde çok evrilebilen bir takım. Onu da çok başarabilen bir takım. O yüzden hani o maçta biraz İngiltere yazıyorum hani favori olarak. İngiltere yazıyoruz ama Norveç sürpriz yapsın isterim. Gerçekten de. Yani bu biraz şeyden de öte geliyor. Haaland'dan öte de geliyor. Haaland da çok sempatik bir insan olduğu için. Evet. Yani.
1: Norveç devamlı gülüyordu.
0: Evet, onun üzerinden de bir şey kazanıyor. Bir sempati kazanan bir takım Norveç. Hı hı. Yani şu anda hani ben de o maç kim olsun Norveç olsun diyorum çok. Evet.
1: Sevgili Serdal Kalaycı, şimdi ligimize dönmek istiyorum. Çünkü sana çok soru var. Evet, Zehra Hanım, bir kadın dinleyicimiz Trossard'ı soruyor. Lütfen Serdal Bey'e sorabilir misiniz? Trossard Beşiktaş'a ne kadar yararlı olur? Ne kadar gerçek haberler diye.
0: Trossard ilgisi Beşiktaş'ın çok ciddi boyutta. Çok yani doğru haberler doğru. Tabii Trossard transferinde rakamlar biraz anlaşmak için uygun olması gerekiyor hem Beşiktaş için de. Ve Trossard için yani söylenecek çok fazla bir şey yok. Trossard çok yönlü bir oyuncu olduğu için Beşiktaş'a da faydası olur diye kesinlikle düşünüyorum. Sebebi de işte İtalyan'ın o sürekli önde basan, agresif oynayan, hücumu kovalayan oyun tarzı ileri çıkan bir takım. Zaten hani o geçmişte İtalya'da çalıştırdığı takımları düşündüğümüz zaman Trossard da çok işine yarayacak bir futbolcu gibi görünüyor. Yani onu sol önde kullanabilir, gerektiğinde 10 numara gibi kullanabilir. Sağda oynadığında Trossard'ı gördük. Yani o hücumun çok yönlü oynayan, çok kaliteli profesyonellerinden birisi. Ya Beşiktaş eğer onu kadrosuna katabilirse ki hani sol öne bir de İlhan Fakıl'ı aldı. Tabii o İlhan Fakıl'ı biraz rotasyonda kullanmak için biraz o Fransa 2. liginde ortaya koyduğu performansı Süper Lig'e bir tık ileriye taşıyıp neler yapabileceği aslında merak konusu. Biraz hani hamuru, yeteneği, biraz gelişim potansiyeli olan bir oyuncu olarak alındı ama yani Trossard Beşiktaş'a çok büyük bir yemek atar, bir Avrupa kalitesi getirir. Trossard Beşiktaş'ı bana göre direkt böyle yarışmacı yapar. Ya bu tarz futbolcular zaten sürekli takıma dahil edildiği müddetçe o takımın hem oyunu da hem havası da çok büyür. Yani bunu bence tartışmaya bile gerek yok. Yani İtalyano'da
1: ben şey düşünüyorum, evet.
0: Hocam İtalyano'da hani onu zaten Trossard oradan 11'in oyuncusu olacağı için ki hani Orkun Kökçü gibi bir oyuncu var ki bence Orkun Kökçü artık milli takımdaki performansları sembol olmuş bir oyuncu. Bugün Salih Özcan'ı oraya orta sahayı kuvvetlendirmek için aldılar. Beşiktaş aslında genç isimleri de alıyor. Biraz tecrübeli isimler de geçiyor. Doğrusu da olan bu zaten. Yani hep gelişime açık, gelişim potansiyeli olan oyuncularla bir yere kadar gidersiniz. Aslında takımın yükünü taşıyacak oyunculardan birisi olur Trossard. Bence faydası olur. Bizim ligimiz için de güzel olur. Hatta öne adı çok geçen Vlahovic transferini de yapabilirse Beşiktaş muazzam bir iş olur.
1: Seviye atlar.
0: %100 seviye attılar. Ama orada tabii daha rakamlar yüksek çünkü bonservisi elinde olan bir oyuncu. Avrupa'dan da çok talipleri var. Bakalım önümüzdeki süreç, Beşiktaş biraz hızlandı şu anda ama önümüzdeki süreç kısa vadede işte çok daha böyle oyuncu bize gösterecek gibi görünüyor. Özellikle tabii Beşiktaş'ın Avrupa elemesinde, Avrupa Ligi elemesinde Midland gibi çok önemli bir rakibi var. Oraya kadar bütün transferleri bitmemiş olsa bile ben hep Beşiktaş için düşündüğümde Avrupa Ligi'ni çok da umursamayabilir Beşiktaş. Yeniden yapılan, yeniden inşa edilen bir takım. Yani Konferans Ligi'ni de düşünebilir bu sezon ligde daha iyi seviyeye gelebilmek için. Zaten planlama böyle yapılır. Yeniden inşa ederken her şeyi birinci hedefinize koyamazsınız. Gerçekçilik olmaz bu. Biraz gerçekçi bakmak gerekiyor. Son olarak o Trossard konusunda gerçekten Beşiktaş'a seviye atlatır. Elit seviye bir oyuncu. Profesyonelliğinden de ödün vermeyen bir oyuncu. Bunu vurgulamak yeterlidir diye düşünüyorum.
1: Erdinç Bey diyor ki, Çağatay Hocam, Serdal Bey'e sorar mısınız? Greenwood mu, Watkins mi?
0: İkisi çok farklı karakterde oyuncular.
1: Ben de onu düşünüyordum şu anda. Evet.
0: Doğrudan Oli Watkins, doğrudan center forward. İçeriye koşu atan bir center forward. Greenwood'u da oynatabilirsiniz önde ama alternatif center forward. Yani Greenwood bir forward oyuncusu. Greenwood bir sağda, sağ önde oynatıp forward, ikinci forward olarak oynatabileceğiniz bir oyuncu kesinlikle. Yani sağ iç oyuncusu. Şöyle yapabilir Fenerbahçe. Hani onu alıp o şekilde biraz daha öne yakın oynatırsa, bir santrafor almazsa, ama bu sefer sağ tarafa yine adam ihtiyacı olacak. Yani dolayısıyla ikisi de tabii maliyeti çok yüksek. Fenerbahçe bunun üstesinden nasıl gelir? O da ayrı bir konu. Kaynak yaratması gerekiyor ki bu da gerçekten hani bu harcama limitleri anlamında sıkıntılı görünüyor. Dolayısıyla hani Oli Watkins'i alırsa Greenwood'u da alma opsiyonu olmayabilir. Rakamlara baktığımızda başka türlü çözebilir mi? Bu biraz karmaşa gerçekten de. Bir de asıl kadro karmaşası da var Fenerbahçe'de. Bugün ismi geçen birkaç tane oyuncu var. Bunları dahil etmiş olmak kadrodan az kadroda düşünülen, o bir çırpıda saydığımız o geçen senenin A takım listesinde yer alan yabancılardan 3 oyuncunun gitmesi demek olacak. Şu anda zaten Fenerbahçe'nin elinde aldığı Muriç ve Nathan Ake'den sonra kadrodan çıkarması gereken oyuncular var ki hala çıkarmadı. Yani bu şeyleri de saymıyorum bile hocam. Yani bu geçen sezon kiralama yöntemiyle başka takımlara verilenleri saymıyorum bile. Geçen sezon A takım listesinde olup hala kadroda bulunan oyuncuları sayıyorum. Onların içinden çıkarılması gerekiyor. 10 artı 4 devam ettiği müddetçe ki öyle görünüyor. Kulüpler Birliği'nin bir talebi olacak deniliyor ama buna kadar gerçekçi bilemiyorum. Hep bu geliyor, gelen bilgiler bu. Tekrar bir deneme, tekrar bir yazıyla federasyona başvurulacağı söyleniyor. Ama bir taraftan da federasyon artık kesin kararını verdi deniliyor. Fenerbahçe bir eleme yapacak, sürpriz bazı isimleri kadrodan çıkaracak. Greenwood mu, Oli Watkins mi, ikisi farklı tipler, ikisi de olmak zorunda olacaksa sorunun cevabı net.
1: Serhat Bey diyor ki, Serdal Kalaycı'ya göre Galatasaray neden kimseyi almadı daha, sizce geç mi kalındı diyor.
0: Galatasaray cephesine sorduğunuz zaman kesinlikle çok net bir şekilde şunu söylüyor, onu ifade edelim. Süre anlamında elimiz rahat diye düşünüyorlar. Çünkü Süper Lig başlangıcı çok da Galatasaray için önemli değil. Elindeki kadroyla zaten Galatasaray kulübü, Galatasaray takımı Süper Lig'e çok rahat başlayabilir. Galatasaray takımının Eylül'ün ortasındaki Şampiyonlar Ligi mücadelesi başlangıcına kadar hazırlayacağı oyuncuyu düşünmesi de pek normal. Ama ben de şunu beklerdim, bunu da ifade edeyim. Şu ana kadar ihtiyacı gördüğü yerlerden en azından bir iki mevkiye böyle ağır isimler, gerçekten 11'e direkt katabileceği isimlerden bir iki isim duyabilirdik, almalıydı diye düşünüyorum. Tabii Dünya Kupası çok etken, onu da vurgulayalım. Avrupa Şampiyonaları, Dünya Kupaları'nın olduğu sezonlarda, yıllarda maalesef böyle oluyor. Buradan şu sonucu da çıkarabiliriz. Galatasaray'ın almak istediği oyuncular Dünya Kupası'nda mücadele ettiği sonucunda pek tabii ki çıkarabiliriz. Çünkü menajerleri, işte o kulübün şu an forma giydiği kulüp, bütün bunlarla şu an kontakları çok sağlam sağlayamayabilirsiniz.
1: Senle bunu da televizyonda konuşmuştuk, defalarca da söylemiştik.
0: Evet. Ya bir de şey de var, hani rakamlar da çok fark eder. Ya şu anda çok gereksiz paralar verebilir. Bu da gözetiliyor mutlaka. Galatasaray'ın harcama limiti çok yüksek. 50 rahat diye sanmasın ki dinleyicilerimiz, futbol severler. İstediğini, hayır, onlar da hesap yapıyorlar. Niye? Önümüzdeki yılda düşünüyorlar. Bu sene bir transfer bütçesi olacak. Onlar da eğer hani onu aşabilirler. Çünkü da pahalı oyuncularla ilgileniyor Galatasaray. Ya bugün bir hani mesela bir Can Uzun ısrarı var. Can Uzun'u bana öyle geliyor ki Galatasaray mutlaka kadrosuna katacak. Okan Hoca'nın çok istediği bir oyuncu. Ama orada bile Eintracht Frankfurt'la para konusunu halletmesi lazım. Çünkü Can Uzun'un potansiyeline kulübün de çok farkında ve küçük rakamlara bırakmak istemiyor haliyle. Bir taraftan Galatasaray ısrarcı almak istiyor. Başka bir kulüp Frankfurt'un verdiği parayı vermedi müddetçe Galatasaray hep kendisine yakın görüyor futbolcuyu ve ısrarını da sürdürüyor. Bekleyişin tek sebebi birinci sırada biraz daha süre olduğunu düşünüyor Galatasaray. Dünya Kupası ettiğini bile maliyetler çok yüksek, çünkü iyi oyuncular almak istiyor Galatasaray. Çok pahalı oyuncular, bugün Kamavinga

0: KFM Turan isimleri geçti. Orta alan için ya bunlar çok kuvvetli oyuncular ama bonservis bedelleri de çok kuvvetli oyuncular. Bunları da unutmamak lazım. Ha deyince alınmıyor. Yani büyük oyuncu kolay alınmıyor. Ha verir alırsınız ama çok gereksiz paralar ödemiş olursunuz. Biraz da 10-15 milyon euro aşağı çekme şansınız da olabilir. Bu da biraz Dünya Kupası'ndan sonrasına kalıyor. Bu bekleyişin sebebi büyük ihtimalle bu, sadece birkaç gerekçe.
1: Nuri Bey de diyor ki Serdal Hocam, Sanchez neden satılmaya çalışılıyor?
0: Sanchez aslında bence satılmaya çalışılmıyor. Çok talip var Sanchez'e.
1: Çok da iyi oynuyor çünkü.
0: Öyle düşünüyorum. Ben Galatasaray'ın Sanchez'i bırakmak istediğini sanmıyorum. Yani buna ilişkin herhangi bir şey kulüp cephesinden, kulübe yakın herhangi bir yerden duymadım mesela. Kendi adıma söyleyeyim. Sanchez'e çok talip var. Tabii talibi olunca bir futbolcunun sanki kulübün de böyle bir hamlesi varmış da bu talip. Bu teklifler geliyor gibi görünüyor. Galatasaray eğer Davinson Sanchez'i verecek olursa onun yerini çok zordur. Yani aynı kalitede bir adam bulursunuz ama sizin takımınızda onun kadar gösterebildiği ettiği gösterebilecek mi o kişi, o futbolcu? Bu çok önemli.
1: Gelen bakın, kişi de 50-60 milyon eurolardan aşağı gelmeyecektir Serdal Saraycı.
0: Bravo hocam, onu da unutmamak lazım. Yani Sanchez'den daha iyi bir isim olsa bile takıma uyumu bir anda olmayabilir. Galatasaray'ın bu sezon Şampiyonlar Ligi ana hedefi. Bunu Galatasaray Kulübü bence çok inceleyip sık dokuyor. Sanchez konusunda bir şey yapacaklarını sanmıyorum. Ya çok uçuk bir rakam da teklif edeceğini de sanmıyorum açıkçası. Onu da söyledim. Yani tamam, yüksek bonservis bedel bir talep eden ama çok çok da uçuk, Galatasaray'ı da yok artık bu rakama verilir denilecek seviyede bir teklif geleceğini de sanmıyorum. Dediğin gibi hocam, çok önemli bir yere vurguladın. Ya onun yerini alacağın adam, onun kalitesindeki bir futbolcu 50-60 milyon eurolardan kapıyı açıyor. Hadi 30-60 milyon euro aralığında olacaktır. Yani dolayısıyla ben dediğim gibi Galatasaray'ın Sanchez'i vermek istediğini sanmıyorum. Sadece teklifler çok sayıda geldiği için Galatasaray kulübü de sanki o oyuncuyu vermek istiyor gibi bir algı oluşturduğunu düşünüyorum. Çünkü Galatasaray Kulübü'nden böyle bir şey böyle hani şey de olsa, imalı bir şey de olsa çıkmış değil.
1: Evet. Sevgili Serdal'cığım, seni yordum. Çok teşekkür ediyorum. Son olarak ben söylemek istediğim şeyler varsa onu da alayım.
0: Transfer hareketliliği bugünlerde çok daha hızlanacak gibi görünüyor. Ben Fenerbahçe'den de yani bu hafta sonuna kadar bir isim bekliyorum açıkçası. Çünkü orada da sessiz ve derinden
1: toplantısı vardı.
0: Evet evet, orada biraz sessiz ve derinden gidiyor. Aziz Bey yönetiminde o eskiye dönüş oldu. Artık böyle kolay kolay bilgi sızılmıyor. Nathan Ake'yi ismini artık zikretmediğimiz günlerde çat diye açıkladılar. Buradan örnek vereyim. Dolayısıyla biraz zor sessizlerinden gidiyor. Bu hafta sonuna kadar orada bir isim olabilir. Beşiktaş zaten çok ciddi hızlandırdı. Galatasaray'da bir süre bekleyeceğiz gibi, öyle görünüyor. Dünya Kupası'nda da umarım herkesin gönlündeki şampiyon olur. Öyle kapatayım hocam.
1: Peki, çok çok teşekkür ediyorum sevgili Serdal Kalaycı, HT Spor
0: yorumcusu.
1: Görüşmek üzere. İşin gücün rast gitsin inşallah.
0: İyi yayınlar hocam. Teşekkür ederim.
1: Çok
0: sizinle.
1: Teşekkürler. Evet, Serdal Kalaycı'yı da konuk ettikten sonra yine bakıyorum Instagram üzerinden gelen mesajlara da dinleyicilerimize de Mehmet Bey'e teşekkür ediyoruz. Hakan Bey'e teşekkür ediyorum. Salih Bey'e teşekkür ediyorum. Instagram'da Çağatay Hoca üzerinden takibe de almışlar. İbrahim Yavuz aramış. İbrahim Yavuz'a da döneriz. Ama sevgili Nurgül vardı. Nurgül şu anda müsait olmalı diye düşünüyorum. Çünkü Trabzonsporlu taraftarlar da, bekleyen dinleyicilerimiz de var. Evet, başka bir kişiyle görüşüyor. Nurgül bizi görüp eğer açarsa hemen yayını alacağım. Son bilgileri de alacağım. Çünkü Trabzonsporlu taraftarlardan bayağı bir mesaj geliyor. Özellikle Aral Şimşir konusu vardı. Biraz önce açıklamıştım ama radyolarınızı da yeni açmış olabilirsiniz. Aral Şimşir bu akşam 19.30-20 gibi Trabzon Havalimanı'na inmiş olacak ve Aral Şimşir'e Trabzonspor imzayı attırdı. Artık resmen Trabzonspor'un oyuncusu diyoruz. Bir kere daha deneyeceğim. Daha sonrasında kısa bir belki araya gideriz. Sevgili Nurgül günaydın. Evet, bir iki dakika daha bekleriz. Nurgül ararsa yayını alırız. Ama şimdi kısa bir araya gidelim. Bu kısa aranın hemen ardından programı artık yavaş yavaş kapatacağız. Olursa Nurgül

Bağlantı yapacağız Nurgül Günaydın'la futbol arenadan, yoksa son bir gazeteci arkadaşımıza da bağlanabiliriz. Kısa bir ara, Radyo Gol'desiniz, lütfen bizlerden ayrılmayın. Türkiye'nin spor radyosu Radyo Gol'de Çağatay Çıtlak'la 4 büyük gündem programını yavaş yavaş kapatıyoruz. Ama onun öncesinde Abdullah Keleş, Adnan Bayram, Coşkun Parlayan'a çok çok teşekkürler. Yine buradan Instagram Çağatay Hoca adresinde bana mesaj gönderen Ergün Kandemir, Ömer Sandalt, Uğur Bey, Serhat, Uğur Çalık, Atakan Yıldız, İbrahim Altın, Nihat Şahin, Ferhat Ünsal, Sedat Aydın, yine bakıyorum Orhan Bey, Ayşe İnci, Yaşar Kut, Ahmet Uslu, Mehmet Gümüş, İltuğ Güler, Uğur Dalkıran, Hüseyin Topçuoğlu, Eyüp Bey, Mustafa Oruçoğlu, Muammer Altın, Emre Karaman, Yunus Balyer, Şerif Kantar, Hakan Bilen, Sedat Uzun, Onur Bey, hepsine çok çok teşekkürler. Yayın için çok teşekkür ederiz demiş Yunus Bey. Ben teşekkür ediyorum. Bizleri dinlediğiniz için, bizimle birlikte olduğunuz için ve her zaman destek verdiğiniz için. Yarın yine saatler 14'ü gösterdiğinde Türkiye'nin en genç spor radyosu Radyo Gol'de Çağatay Çıtlak'la 4 büyük gündem programında görüşmek üzere. Hepinize mutlu, keyifli ve huzurlu bir gün diliyorum efendim. Hoşça kalın.

0: Dört büyük gündem sona erdi.
1: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Mutlu sabahlar, günaydın, sevgiler, saygılar. Emre Tilev ve ardından Ufuk Kankaracan bir AKE analizi sonrasında birlikteyiz. Yeni bir günün sabahındayız. 7 Temmuz bugün, günlerden salı. Normalde Ahmet Konanç'la başlayacaktık. Ne oldu? Ahmet Konanç'la başlayacaktık. Olmadı mı? Olmadı. Şundan dolayı olmadı. Biliyorsunuz bir zirve yapılıyor Türkiye'de. 32 devlet başkanı, 100'e yakın bakan ve çok sayıda diplomat katılıyor NATO zirvesine. Bugünkü program dolayısıyla belli noktalarda Ankara'da idari izinli sayılan isimler bile var. Biz de Ahmet Konanç'ı NATO zirvesi dolayısıyla bu bölgelerden uzaklaştırdık ve tatile yolladık. O yüzden güvenlik gerekçesiyle. Etrafı gerginleştirmesin, olay çıkmasın falan diye değil tabii. Dur bir dakika, bunu ona söylemek istiyorum. Ahmet Konanç'la bir bağlantı kurmak istiyorum. O da abi dedi, biz şimdi tam dedi şey yapıyoruz dedi, kahvaltıya iniyoruz dedi ailece. Onun sonrasında beni dedi 11-11-20 gibi 10-10-20 gibi arayabilir misin dedi. Ben de hay hay dedim.
2: Alo.
1: Yani evet. onun sonrasında ben öyle dedim ki 10-20 gibi ararım ben seni dedim, kahvaltıya gidiyorum dedi ama kahvaltısı 5 dakika sürdü. Büyük ihtimalle beğenmedi, büyük ihtimalle kahvaltı alanından da uzaklaştırıldı NATO zirvesi kapsamında. Orada hani Ahmet Bey size özel bir kahvaltı vereceğiz, şu an sizi alamıyoruz. Büyük ihtimalle sizin daha tostunuz olmadı, sizin için daha yeni yeni yumurtaları poşeliyoruz falan dediler. Ahmet günaydın, iyi tatiller.
2: Günaydın Doğan abi, nasılsın? Herkese selamlar, sevgiler.
1: Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Güzel yerlerde olan sensin.
2: Ya buralar hakikaten çok güzel. Memleket hakikaten çok güzel. Yalnız çok sıcak be abi.
1: Dön o zaman. Yani o zaman madem bu kadar şikayetçiysen dön o zaman. Ben sana ne bileyim ben Norveç'ten, Danimarka'dan, soğuk yerlerden bir yer ayarlayayım yani.
2: Dönmeyeceğim. Keyfim benim değil mi? Dönmeyeceğim.
1: Abi insan tatile gidip çok sıcak diye şikayet edebilir mi ya? Normal bir insan bunu yapabilir mi Allah aşkına, lütfen ya.
2: Abi normal bir insan olmadığımız için anormal konuşuyoruz. Tabii çok güzel buralar. Havası, suyu. Biraz Akyaka'da kaldım. Akyaka'da cumartesi pazara denk geldi. Yoğunluk ama

0: 4 koya uğrayacak olan tekne Ahmet sayesinde 7 koy birden nasıl geziyordu? Evet, koy koy gezmeye devam ediyor Ahmet. Buyurun.
1: Yok yok. Tabii ki paramızı verdik canım. Ziya Kaptan'a selam olsun ve Akyaka çok güzel bir yer. Ben Akyaka'ya ilk 2007'nin Haziran'ında gitmiştim. Bundan kaç yıl olmuş abi? 19 yıl önce. Akyaka küçük bir yerdi. Daha az insan vardı. Şimdi tabii Akyaka, sen bilirsin buraları, Sakar geçidinden aşağıya inerken geçidi, o virajları tam bitirmeden sağdan tık diye girebildiğim bir yer. Hı hı. Tek bir girişi çıkışı olduğu için de haliyle çok yoğun oluyor ama kolay girilebiliyor. Dolayısıyla büyümüş. O kordon boyunu Ottoman Otel'e doğru büyütmüşler. Hı hı. İşte insanlar, her bütçeden insanlar kendi bütçelerine uygun konaklama yapabiliyorlar. Doğa, cennet, tekneyi biliyorsun. İşte gezdiriyor seni. Su altı mağaraları diyor. İşte lacivert koy. Lacivert koy demesi, derinlikten ötürü lacivert. Muazzam bir yer. Gidiyorsun Sedir Adası'na, Kleopatra Adası. Hikayesini biliyorsunuz. Mısır'dan sevgilisi Kleopatra için getiriyor işte o zamanın komutanı. Kumları. Tabii o kumlar korumak.
0: Onun kim olduğunu biliyor musun? Kim aşık ona?
1: Kim aşık onu bilmiyor. Orası da bilmiyor. Orası çok umurumda değildi. Ben sadece oraya gitmek istedim.
0: Allah razı olsun. Kumları getirmiş diyorsun yani. Daha Nil Nehri'nden gelen kumlardan bahsediyorsun. Onu bak, Kıbrıs sahillerine getirmiş. Onu Dikili Kalem Adası o taraflara getirmiş. Kleopatra yerinde duramamış. Oradan oraya gittiğinde arkasından kumla devam etmiş. Toprağı bol olsun, kumu da bize kalsın Kleopatra'nın. Öyle bir kadınmış yani. Hani o kadar enteresan ki, Büyük İskender döneminde yaşanıyor bunların hepsi.
1: Bir de biz şimdi gidiyoruz oraya. Arkamda bir hanımefendi konuşuyor. Ya işte Kleopatra, Sedir Adası falan. İnsanlar diyor, herhalde tarihe aşina. İnsanlar diyor böyle Kleopatra falan deyince diyor çok güzel bir kadın hayal ediyorlar diyor. Halbuki Kleopatra diyor çirkin bir kadınmış diyor, tamam mı?
0: Evet, klasik bir kadın yorumu. Kadınların kadınlar karşısında yapmış olduğu yorum.
1: Ben öyle düşünmedim ama acaba dedim gerçekten çirkin mi diye. Yani güzel hikayesi olan bir yer. Gittik tabii, orası da çok kalabalık. Pazar günü abi. Orası Marmaris'e bağlı. Bizim olduğumuz yer Ula'ya bağlı sanırım Akyaka. Hı hı. Ondan sonra çok güzel, yoğun, müze kartla giriyorsun. Yani uygulamadan indiriyorsun bir tane müze kart. Müze kart satın alıyorsun işte, hangisi uygunsa onunla giriyorsun. Ücretini bir an onunla diyorsun falan, düşük bir ücret oluyor onu müze kartı yapınca. Oradan da bir Datça'ya geldik. Burada bizim her zaman kaldığımız bir yer var. Handanlı Işkan'ın yeri. Hı hı. Küçük bir butik, bir işletme. Hikayelerinden de görebilirsiniz. Kapıda tavşanlarımız var, kaplumbağalarımız var. Ben abi esasen memleketimin her tarafını çok seviyorum yani, ama Datça'yı başka seviyorum. Çünkü Datça iki şekilde gelebiliyorsun. Ya Marmaris'ten o zorlu ama manzarası güzel, virajı bol yolu aşman lazım. Bunu herkes tercih etmiyor. Ya da Bodrum'dan Datça'ya feribotla geliyorsun. Bu da 2 saat falan sürüyor. O da çok kolay bir yolculuk değil. Yani sonuçta küçük bir feribot, alt arabalar sıkış sıkış. Ama bu benim hoşuma gidiyor. Neden? Yolu zor, deniz yolu zor. Dolayısıyla her an atıyorum Marmaris kadar dolmuyor. Ben şimdi Akyaka'dan Marmaris'e geçiyorum abi. Oradan Datça'ya geçeceğim.
0: Güzel.
1: O Çetlikbeli geçidi var ya. Hı hı. Orada bir yerde Marmaris'i görmeye başlıyorsun. Abi Marmaris ne olmuş biliyor musun sana? Hatta gelirken konuştuk onu. O sahil şeridi evlerle dolmuş. Böyle yukarıdan gördüğüm manzarayı anlatıyorum sana. Arkadaki ovaya doğru gidebileceği son noktaya, son santime kadar ev olmuş. Yetmemiş, dağlara, tepenin bir tanesine mahalle yapmışlar. Böyle hani eskiden insanlar kaya mezarları falan yaparmış ya, böyle dağlara ev yaparmış ya da falan filan. Ay yetmemiş, böyle Marmaris dolmuş taşmış. Tepelere falan böyle yani kuş yuvası gibi evler yapmışlar, mahalleler yapmışlar. Bunlar benim tercihim.
0: Zaten onlar da işte kuşlar gibi göç yollarındaki yerlere öyle yapmışlar. Büyük ihtimalle orada sadece belli bir dönem geçirdikleri için hani hafif burada kalacağız, çok da büyük bir şey yapmanın anlamı yok. Burada gelip konaklayacağımız bir yer olsun, zaten yatmadan yatmaya diye düşünmüşler. Öyle küçük evler yapmışlar. Fazla masrafa da gerek yok demiş büyük bir ihtimalle yapan kişi.
1: Yani izlenimler biraz hani böyle izlenim gibi yapmaya çalışıyorum girişi. İzlenimler bu. Datça'ya gelelim abi. Datça benim number one'ım abi. Kesinlikle daha salaş, daha güzel, her bütçeye uygun yerler var. Yani buradaki koylar

0: İşte Bük diyorlar, Kızıldük. Hemen yanında Hayıt Bükü, biraz ötede Ova Bükü, biraz ötesinde Palamut Bükü ve dünyanın bence en güzel noktası Knidos. Knidos. Keşke İngilizler buradan çalıp götürdükleri aslanımızı da geri verseler. Biliyorsun değil mi? Oradan aslanı çıkarıyorlar. Aslanı Londra'da sergiliyorlar. Muhteşem bir yer tarihiyle. Bir tarafı Knidos'un Ege ve Akdeniz'i ayırdığı söyleniyor. Sağ taraf, yani denize doğru baktığında, arkana Datça'yı aldığında sağ tarafı Ege kabul ediyorsun, sol tarafı Akdeniz kabul ediyorsun. Böyle muazzam bir yer. Çok seviyorum burayı. Kargı koyu çok güzel, merkezi çok güzel. Eski Datça mutlaka gidilmesi gereken bir yer. Allah herkese görmeyi nasip etsin abi.
1: Oradan imkanın varsa ya Girdap koyuna doğru ya da Knidos'un ilerisinde Deve boyunu fenerine doğru gidersen orası çok keyiflidir.
0: Girdap mı diyorsun, kırdap mı? Ne diyorsun?
1: Gıyrap koyu diye geçer aslında. Ama orada halk da Girdap koyu diye şey yaparlar. Sanki böyle bir akıntı varmış gibi ama Gıyrap koyu diye geçer. Orası da çok iyidir.
0: Yalnız gazozlar çok pahalı. Buradan Datça esnafına sesleniyorum. Bir tane abi bal bademli Datça gazozu 53 lira. O da böyle...
1: Ya bir tane gazoz firması var. Bütün radyo şeycilerin, spor yorumcuların önüne koyuyor zaten 5-6 tane. Onlardan alsaydın ya, bir koli götürseydin ya oraya.
0: Abi şimdi olur mu? Buraya gelince Datça gazoz içeceksin. O 52-53 lira da ne biliyor musun? Büyük bir marketten 30'lu koli aldığında tanesi 53 liraya geliyor. Merkeze git bir tane tek al mesela 70 lira falan, mesela 70-80 lira bir gazoz. Küçücük bir gazoz. Lütfen bize geçirmeyin gazozdan. Gazoz çok pahalı abi.
1: Peki, şimdi pahalı olanlara gelelim. Greenwood da
0: Hadi
1: pahalı
0: bakalım.
1: diyorlar. Oluyor mu?
0: Doğan abi, şimdi Greenwood konusunda çok iddialıyım. Biz Greenwood'u anlatırken, konuşurken, abi biz biraz işi böyle şey yapıyoruz ya, böyle magazine vuruyoruz, espriye vuruyoruz ya. Bazıları ciddiye almıyor, tamam mı beni?
1: Neden acaba? Beni de şaşırttın şu an.
0: Neyse. Ben dedim ki kardeşim, Greenwood'la Aziz Yıldırım da ilgileniyor. İşte görüşüldü. İşte o gün isim vermedim, artık verebilirim. Ömer Topbaş, Özgür Özaktaş, Aziz Yıldırım tarafına bilgi verdi. Çünkü onlar görüştü, etti. Yok dediler, Aziz Yıldırım tarafında Greenwood yok. Dedim ki var, var. Neyse sonra Greenwood, inandılar artık. Herkes Greenwood'u yazmaya başladı. Bu sefer dediler ki para yok. Bu yönetimde para yok. Ya kardeşim, ben yönetimin koruyucusu değilim. Benim öyle bir gücüm de yok, öyle bir misyonum da yok. Ama para var. Bu yönetimde para var. Daha gelir gelmez 50 milyon ödediler. Ödeyecekler. Bir yıllığına geldiklerini bilmiyor mu bu adamlar? Bilmeden mi geldiler? Kendilerini niye ateşe atsınlar? Şimdi herkes para yokudan da vazgeçti. Farkında mısın, artık para yok muhabbeti bitti. Tamamen artık Greenwood oluyor. Greenwood'la ilgili işte ödeme takvimi üzerinde görüşülüyor kısmına geldi
1: Greenwood'la
0: herkes.
1: ilgili çok enteresan bir bilgi paylaşayım mı sana?
0: Lütfen.
1: Greenwood Marsilya yönetimine diyor ki, ya artık çok kastınız, yeter artık, bir cevap verecekseniz verin, biz her şeyi anlaştık kulüple. Aynı zamanda artık ayrılmamı gerçekten ciddiye almıyorsanız ben size bir şey daha yapayım, belki anlarsınız deyip evinin anahtarını Marsilya kulübüne bırakıyor. Diyor ki alın
0: Ya.
1: anahtarı, buyurun anahtar sizde kalsın diyor. Herhalde buradan net bir şekilde anlamışsınızdır ne demek istediğimi diyor. Ben diyor Marsilya'da kalmak istemiyorum artık diyor.
0: Yani çok şeyli adammış, cesaretli adammış. Benjamin Toşak'ı anladığımız anlardan geçiyoruz abi.
1: Evet.
0: Helal olsun. Bunun aynısını biliyorsun Kerem Aktürkoğlu yapmıştı. Uçak bileti alıyor İstanbul'a. Diyor ki Rui Costa'ya gidiyor. Ben sıkıldım diyor. Bak, uçak biletimi aldım diyor. Ne yapacağınız, ne ceza vereceğiniz umurumda değil diyor. Ben gidiyorum diyor. Anlaşın diyor. Öyle geliyor. Greenwood'un bu evin anahtarını bırakması da büyük bir hareket. Ya şöyle bir şey Doğan abi. Tamam, Fenerbahçe'de alacağı para 10 milyon 11 milyon euro seviyesinde olacak. Tamam, Roma 5,5 milyon euro veriyor. Arada fark var, eyvallah. Ama kardeşim, adam para için hareket ediyor olsa Arabistan'a gider 20 alır. Anlatabiliyor muyum? Bu çocuğun Fenerbahçe'yi bu kadar istemesi, bence Fenerbahçe ile arasında bir bağ kurdu çocuk. Olur bazen. Hani bazı adamı ilk anda görürsün, hiç sevmezsin. itici gelir ön yargından ötürü veya başka bir şeyden ötürü. Bazen bir adamla bir konuşursun, aa dersin ne iyi adam mesela, ilk seni o şey Eşref iyi saatine denk gelir. Hı hı. Beraber yol yürürsün yıllarca, değil mi? Olur böyle şeyler. Bir şekilde bir yerde Allah, tamam mı, Fenerbahçe ile Greenwood'un enerjisini denk getirdi. Üstelik anlaştığı Hakan Safi seçimi kazanamamasına rağmen çocuk arıyor, diyor ki ben diyor mevcut yönetimle de çalışırım, Fenerbahçe beni yine almayı düşünmez mi? Yani Greenwood'un bu hareketi çok büyük. Bir de insanlara yani gerekirse yalvarmak gerekirse yalvarıyorum. Diyorum ki bakın şunu iyi düşün, iyi tartın. Bu çocuk İngiltere'de bu adli olayları yaşamasa şu anda 150 milyon euroya alamazdım. Bugün İngiltere milli takımıyla Dünya Kupası'ndaydı, çatır çatır oynardı ve bu çocuğu almaya para yetmezdi. Bu bir fırsat, bu bir kısmet. Bence Aziz Yıldırım da çok kısmetli bir adam. Şansı yaver gidiyor. 50 milyon euro gibi bir bedelle Greenwood'u alacaklar ve gelmek isteyen bir dünya yıldızı. Yani şöyle düşün, bir tane yıldız topçu alıyorsun Avrupa'dan, Roma da istiyor, Atletico da istiyor, sen çok para verdiğin için, para verdiğin için sana geliyor sadece, ama kafası burada değil. Var böyle örnekler, ama bu çocuk kafasıyla yüreğiyle geliyor abi. Fenerbahçe'nin tarihine geçecek bir transfer olacak. Allah sakatlık vermesin. Dün burada bak çok güzel bir hikaye anlatayım sana. Burada şey var abi. Kızılbük var. Gabak koyu diye geçiyor adı bir de burada. Gabaklar koyunda bir tane garson çocuk var 15 yaşında. Yanıma geldi. Ahmet abi hoş geldin. Şey hoş bulduk falan. Dedi ne yapıyorsun burada? Çalışıyorum abi dedi. Okuyorum dedi. Burada dedi 3 ay çalışacağım dedi. Sonra Menteşe'ye döneceğim dedi. Muğla Menteşe'den 2-3 arkadaş gelmişler. Fenerbahçeli çocuk. Dedim ki o bana tabii soruyor, Greenwood'u soruyor. Ben de ona sordum. Ben insanları dinlemeyi çok severim. Önce dedim ki Greenwood'u izledin mi? Düzenli izledin mi? İzledim abi dedi. Ben dedim Marsilya'da onu izliyordum dedi. Getafe'yi bilmiyorum ama dedim Marsilya'da izliyordum dedi. Hah dedim yakaladım. Ne diyorsun dedim. Abi o kadar güzel bir tabir kullandı ki çocuk. Dedi ki bizim dedi abi yıllardır dedi. Bak bu da 15 yaşında bir çocuk ha, yıllardır diyor. Artık ne çektiyse çocuk şampiyonluk özlemi içinde, tamam mı? Yıllardır diyor, yıllardır. Yargı dağıtan bir kanat oyuncumuz yoktu dedi. Allah'ım tanıma bak, ifadeye bak. Yani bunu bir spor yorumcusu söylese kesitlere, editlere düşer. Dedi ki yargı dağıtan bir kanat oyuncumuz yok. Bu o dedi. Greenwood dedi yargı dağıtacak. Bir de dedi çok bencil diyorlar dedi. Alveri çok yapıyor bu adam dedi. Bencil falan değil. Hani topu iyi kullandığı, topla kendisi bir iki adamı geçip içe doğru böyle delerek koşu attığı için topu aldı vermiyor diyorlar, bencil diyorlar dedi, ama da o bencillikten değil yetenekten geliyor dedi. Şimdi bunlar hep güzel doneler, olumlu doneler. Bakıyorsun abi bu çocuk eğer Marsilya'da tesadüfen başarılı bir sezon yaşadıysa 30 gole mi etki etmiş, bir önceki sezon Getafe'de hem de Manchester'dan, İngiltere'den istenmeyen adam ilan edilerek kovulduğu günlerden sonra Getafe'de de çok iyi sezon geçirdi, hatırlıyorsun değil mi? Hı hı. Getafe'den sonra Marsilya'ya verildi. Bir de bu çocuğun tabii bonservisinin hemen hemen yarısı Manchester United'da Doğan abi. Şimdi bu adamı 26 milyon euro almış Marsilya. Sana satacak bonusta 55'e. Şimdi buradan 26'yı çıkardığın zaman adamın elinde kalacak yaklaşık 30 milyon. Bu 30 milyonun 25 milyonunu da kardan değil, total satıştan yarısı diye Manchester anlaştığı için bir daha verecek onlara. Adamın elinde kalacak 5 milyon. O 5 milyonu da şeye sayacak. Yani buraya kadar saydığım bütün paralar Manchester'a gidiyor. O 5 milyonu da kalan 5 milyonu da Marsilya geçen sene bu adama verdiği maaşa sayacak. Yani Marsilya diyor ki kardeşim ben bu adamı vereyim. Bu adam normalde benim tutmam gereken çok önemli bir adam. Ama diyor Manchester'a verdiğim ve vereceğim bütün parayı çıkarayım, geçen seneki maaşını da çıkarayım, sıfıra sıfır elde var, sıfır olsun bari, eksi yazmasın diyor. Kendi açılarından mantıklı. Fenerbahçe'de burada çok iyi bir pazarlık yaptı. Burada yalnız abi bir yerden top direkten döndü, onu söyleyeyim. Roma buralara çıkamazdı ama Atletico çıkardı. Anlatabiliyor muyum? Atletico daha zengin, daha rahat, eli rahat bir kulüp. Allah'tan Paris Saint Germain'den Lee Kang-in'i tercih ettiler ve onunla işi bitirdiler. Yoksa Lukman'da olduğu gibi Atletico bu işi de bozabilirdi, oyuncunun aklını çelebilirdi. Burada da bizim için olumlu anlamda top direkten döndü.
1: Ya şöyle söyleyebilirim. Sen deminden beri anlatıyorsun. Ben de hiç araya girmeden seni dinledim dikkatlice. Greenwood'da öyle öyle bilgiler verdin ki sanki Kadıköy, Acıbadem, Bostancı, Kazasker o taraflarda doğumluymuş gibi. Fenerbahçe içi oraya geri dönmek için her şeyini verecekmiş gibi böyle bir konuşma olduğunu iddia ediyor bütün dinleyicilerimiz. Hani sor
0: bütün
1: bakayım
0: deme,
1: işte.
0: Bütün deme. Bak, Galatasaraylılar yazıyordur onu.
1: Yani yazıyorlar işte sonuçta yani. Hani sor bakayım arkadaş Göztepe Kütük orada mıymış? İşte ne yani Kızıl Toprak'ta mı falan mı filan mı diye yazıyorlar ama ben anahtarı bıraktı dediğimde Fenerbahçe'ye gelmek için diye bir şey söylemedim. Yani Marsilya'dan ayrılmak istediğini söylüyor. Bu Roma da olabilir, bu Fenerbahçe de olabilir, bu Napoli de olabilir. Neyse artık hangi kulüp çok fazla talep gösteriyorsa oraya, ama Marsilya'dan gitmek istediğini söylüyorum ben. Bir kere o bilgiyi vereyim. Ama diğer taraftan da şöyle bir şey var. Bu bilgiler paylaşılıyor. Sistemle ilgili İsmail Hoca'nın da İngiliz basının da yazdığı bir Watkins olayına dönmüş durumda. Bu Greenwood olup da mı Watkins üzerine olacak, Watkins olmazsa mı Greenwood olacak kısmına dönebilirim. Biraz o açıdan bakmak lazım. Bu arada hayır, şöyle de bir şey söyleniyor.
0: İkisi birden birbirinin ikamesi değil, ikisi de hedef.
1: Hayır, sistemi ona göre belirlemek. Yani Vedat Muriç, Watkins ikilisini kullanmak, forvet hattında elindeki kanatlar üzerinden onları beslemek mi? Yoksa Vedat Muriç'in yanında bir forvet bulamayıp Greenwood üzerinden yalancı bir forvet gibi iyi bir kanat oyuncusu mu almak? Anlatabildim mi?
0: Abi şöyle, Vedat Muriç'le oynadığın zaman biraz daha pivot santrfor özellikleri olan, geride bağlantı da yapan ama bağlantıyı yaptığında koşuyu hızlı atmayan, bağlantıyı sağlıklı yapıp sağına soluna verip ağır ağır ileri giden bir forvet modeli yaparsın. Kanatları çalıştırırsın. Oli Watkins olduğunda İşte Premier Lig temposu, geçiş oyunu konusunda başarılı, arkaya sarkan oyuncu. Böyle olduğunda Fenerbahçe geriden daha hızlı çıkar. Orta sahada bağlantı yapmasına gerek kalmaz. Hatta Oli Watkins de Greenwood kadar olmasa da topu taşıyabilen, bağlantı yapmaya gerek olmadan kendi o derin koşusunu sırtını kaleye döndükten yüzünü kaleye döndükten sonra yapabilen bir oyuncu. Yani ikisi de sana bir taktik zenginlik getirecek forvet olur. O yüzden Grassi değil Oli Watkins olursa Fenerbahçe açısından bir taktik zenginlik olur. Zaten şu anda Oli Watkins Fenerbahçe'de Grassi'nin önüne geçmiş durumda. Hı hı. İsmail Hoca'nın da birinci tercihi o. Biraz daha hani taktik zenginlik olsun anlamında. Zaten Vedat Muriç var anlamında konuşuyor. Bir de Oli Watkins olursa iki tane İngiliz olmuş olacak. Yani İki İngiliz, hani yapar takımlar bunları. İki tane aynı ülkeden oyuncu alır ki arkadaş olsunlar, kendini yalnız hissetmesin vesaire diye. Fakat ben şimdi sana bir şey söyleyeyim. Günün sonunda transfer dönemi kapandığında Fenerbahçe'nin kadrosunda iki değil üç İngiliz bile olabilir. Rashford'la alakalı konuşmak için çok erken ama Rashford eğer Dünya Kupası sonrasını bekliyor oyuncu, Barcelona'ya geri dönemez, İngiltere'den de beklediği teklifleri alamazsa zaten menajeri bu ihtimali değerlendirerek Türkiye piyasasına girmiş ve buralarda biraz büyük kulüpleri yoklamış. Hani buralara biz düşebiliriz. Hani İngiltere, Barcelona olmazsa United'dan kesin ayrılacağız. Haberiniz olsun diye kulüplerin kulağına kar suyunu kaçırmış. Ha, Galatasaray'da Rashford adını çok duyuyorum. Mesela Galatasaray taraftarları da şu anda Greenwood konusunda bir şaşkınlık yaşıyorlar. Hani Fenerbahçe nasıl yapabiliyor böyle transferler diye. Bu tartışmayı, bu şoku atlattıktan sonra kulüplerine sosyal medyada sizde Rashford alın baskısı yapıyorlar. Şimdi Rashford nasıl olur biliyor musun abi? Fenerbahçe açısından konuşalım. Fenerbahçe Greenwood'u alır, Oli Watkins'i alır. Bu arada oyuncu satışları yapmıştır ki oyuncu satılacak oyuncu sayısı Fenerbahçe'de paraya dönecek oyuncu sayısı Galatasaray'dan daha çok. Sorun görünen yer aslında zenginlik. Parayı koyar, limitini açar. Öte yandan bir ek bilgi veriyorum. Kereme teklifler var. Arabistan'dan da değil, Avrupa'dan bu beğenilmeyen kereme var ya. Hı hı. Bu tekliflerde tam o sırada atıyorum Ağustos'un 8'i 10'u gibi 35'i bulmuştur. Öbür satışlarda olmuştur. Para, bütçe, limit rahatlamıştır. Kerem'i 35'e çakarsın abi. Rashford da o arada İngiltere olmamıştır. Tamam demiştir. Biz önden yoklama yaptık. Karşıyı kaçırdık zaten Fenerbahçe ile Galatasaray'ın kulağına bir ay önce. Geliyoruz demişlerdir. İşler böyle. Tabii bunlar bütün olasılıkların gerçekleşmesi çok zor ama yürürse Fenerbahçe o gün Rashford'a girer. Ama bugün hiçbir şey yok. Sadece menajerinin Galatasaray ile Fenerbahçe'nin kulağına karşıyı kaçırdığını ve bakın buralarda böyle böyle hedeflerimiz var, olmazsa burayı da düşüneceğiz, ha haberiniz olsun dediğini biliyorum.
1: Ben de şöyle söylüyorum, yani bu yaşananlarla ilgili olarak öncelikle transfer başarısının satmaktan geçtiğini düşünüyorum Fenerbahçe'de. Onun için Ake geldi, büyük bir ihtimalle o zaman Osterwold'e gidiyor. İşte o gelirse onun mevkisindeki gidiyor. Böyle isimler düşününce Talişka gidiyor gibi hissediyorum. Katılıyor musun?
0: Abi şöyle, eğer Talişka'ya güzel bir teklif gelirse yollarlar. Çünkü Greenwood geliyor zaten. Anlatabiliyor muyum? Asensio'yu yollamazlar. Asensio'yu yolladığın anda buralar karışır. Zaten şu anda Asensio'yu yollamaya dönük bir ihtiyaç yok. Ama Greenwood olduktan sonra Talisca'yı yollayabilirsin. Harcama limitinde yer açmak, sol kanata da Rashford gibi bir adam çekmek için. Ayrıca Talisca'nın süresi de azalır. Ama bir şey söyleyeceğim. Eğer yabancı kontenjanını güzel organize edersen, Greenwood'lu kadroda Talisca'da kalırsa, niye gönderemedim diye de üzmez seni. Talisca'nın gol, asist, skor yükü çok fazla zaten. Taşıması çok fazla. Kalsa da bir değer. Greenwood geldikten sonra gitse de kazandırdığıyla bir değer. Fakat ben Talisca'nın gideceğini düşünmüyorum abi. Hem aldığı maaş iyi bir maaş, hem de bu adamı tutup da öyle 10 milyon euroya falan vermezler abi. Talisca'yı alacağı teklif.
1: Kerem'e 35 veren Talisca'ya da en azından bir 20-30 arası bir şey verir diye tahmin ediyorum.
0: Vermeli. Beklenti öyle olmalı ama bu teklifte Talisca'nın şu anda pazarı Brezilya'da abi. Bak ben sana bir şey söyleyeyim abi. Fenerbahçe Greenwood'u aldığında ben Beşiktaş'ın yerinde olsam bir 30 milyon euro denkleştiririm, Talisca'yı alırım abi. Bak alırım abi.
1: Bir şey söyleyeceğim. Elinde oyuncu çıkartmak için birilerini kullanmaya çalışmazsan Türkiye'de, yurt dışına pazarlayacaksan pazarla. Kerem'e bile 35 verdin. Hani bir ürün yaptın, bir piyasayı alt üst ettin zaten. Beni benden aldın sabah sabah.
0: Bir şey söyleyeyim abi. Beşiktaşlı arkadaşlarla konuşuyoruz burada.
1: İstiyorlar değil mi?
0: Bir tanesi dedi.
1: Onlar sadece veteranlar bir gün toplandığında Quaresma, Talisca, Simao falan, onlar geldiğinde istemişlerdir. Şu an istememişlerdir.
0: Şimdi bak,
1: şu an Beşiktaşlılar çok mutlu. Patır patır geliyor abi. Nübel geliyor. Öbür taraftan bak. Kim arka geliyor? Taraftan geliyor. Nübel geliyor. Alex Nübel.
0: Dubel mi?
1: Öyle. Güzel işte, sağlam kaleci. Dubel diye
0: sağlam
1: geçiyor.
0: Dubel. Tamam.
1: İyi sıktığında çok güzel oluyor yani. Değil mi? Sıkıldın mı sen de? Bir Dubel daha ister misin? Diye böyle de.
0: Kim var orada? Başkası mı var?
1: Yok, kimse yok.
0: Yalnız mısın bütün radyoda?
1: Biz bizeyiz, kimse yoksa. Dinleyen de yok zaten, ikimiziz.
0: Yağmur dinle.
1: İkimiziz oğlum, kimse yok yani. Bunu bant yapıyorum ben, sonra yayınlarız diye.
0: Haftaya da yayını şey yaparız ha. Ben çarşamba ya da perşembe İstanbul'da olacağım. Benim yayını muhtemelen perşembeye koyarız. Stüdyoda yaparız.
1: Olur.
0: Bu hafta böyle. Bu hafta böyle
1: olur. Olur. 30, sen kaça yani geliyorsun İstanbul'a? 30-35 ne kadar
0: verdin? Bonservisin pahalı abi. Bonservisin pahalı abi. Evet. Bu arada bir haber vereyim. Fenerbahçe ile ilgili fikstür çekimine dair bazı ithamlarda, imalarda bulunanlar oldu medyada. Hı-hı. Şöyle yapacaklar, böyle yapacaklar, bu maçı buraya denk getirtecekler falan diye.
1: Hangi maçı nereye denk getirecekler?
0: Ya işte bu sefer Galatasaray derbisi önce Samiyen'de oynanacak, sonra Kadıköy'de oynanacak. Fenerbahçe bunu halledecek falan diyenler var.
1: Şimdi
0: saçma saçma.
1: Şimdiden.
0: Dün, işte, dün yaşandı. Hani Fenerbahçe şampiyon olacak demeye başladılar. Onun bir versiyonu bu. Tamam mı? Fenerbahçe yönetimi bununla ilgili hukuki inceleme başlattı. Gerek fikstür konusunda, gerek diğer konularda Fenerbahçe şöyle olacak, Fenerbahçe böyle yapacak diye Fenerbahçe'yi başka bir yere koymaya çalışıp kitleleri Fenerbahçe'ye karşı agresifleştirmeye çalışanlara karşı Fenerbahçe hukuki inceleme başlattı. Dün itibariyle bu konular gerekirse suç duyurusuna dönecek. Yeni dönemde Fenerbahçe'nin mevcut yeni yönetimi kulüp ve yöneticiler hakkında bu tür ima, itham ve iddialarda bulunanlarla ilgili hukuk yolunu daha fazla kullanacak. Bunu da haber olarak vereyim abi.
1: Onu da söyleyelim. Perşembe günü fikstür çekimi yapılacak. 14 Ağustos'ta başlayacak olan Süper Lig'le ilgili olarak onu hemen söyleyelim. Aynı şekilde 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig fikstür çekimleri de 14 Temmuz Salı günü yapılacak arkadaşlar. Hı. O bilgiyi de paylaşmış olalım sizlerle.
0: Şimdi bir şey söyleyeceğim abi. dün şimdi bak fikstürün nasıl çekildiğini biliyoruz. Geçen sene fikstür çekimine Fenerbahçe'den kimdi ya? Unuttum adını şimdi bir anda ya. Hani bu son zamanlarda
1: yöneticilerden mesela, mi Barış Bey mi?
0: Yok. Geçen seneki yöneticilerden kim vardı?
1: Murat Bey. Salar. Ne oldu?
0: Yok. Bir önceki yönetim çekti seçimi. Fikstürü. Ali Koç döneminde. Hatta polemiklere çok giriyor bu aralar. Onun tweetini okudum da. Saadettin Bey'le falan hani kürsüde konuştu, konuşması engellenecekti falan filan, sonra tekrar izin verildi. Ya adını unuttum ya. Neyse, onun tweetini okudum. Dedi ki geçen sene ben dedi gittim dedi kura çekimine dedi. Tamam mı? Hulusi abi, Hulusi Belgü.
1: Hulusi Belgü, evet.
0: Ha, ben dedi gittim dedi. Şöyle oluyor dedi çekim dedi. Sisteme dedi bir sürü dedi kriter koyuyorlar. İşte bu takım Avrupa'da oynuyor şu tarihler arasında. Bu tarihler arasında dönecek. Ona göre maçı işte şöyle olsun, böyle olsun. İşte büyük takımlar ilk 5 hafta mesela karşılaşmasın. Anlatabiliyor muyum? Hı hı. Bir sürü kriter yüklüyorlar dedi. Fakat dedi bu kriterlerin tam olarak ne şekilde yüklendiğini bilmiyoruz. Biz bir dedi bağımsız uluslararası bir denetim şirketinin bu yazılımı dedi. Bu yazılıma yaptıkları kriterler var ya. İncelemesini istedikleri. Tamam dediler dedi. Halen bir şey çıkmadı dedi. Bak. Olay burada. Yani biz fikstür çekiliyor diye izliyoruz ya. Hı hı. Halbuki senin o yapay zekaya, yazılıma ne eklediysen o çekiliyor. Tamam mı? Ben de diyorum ki şimdi Galatasaray'da bazı arkadaşlar çıkıp diyor ya, bunu da söyleyen bir Galatasaray'la medya mensubu. İşte Fenerbahçe fikstür konusunda bu sefer derbiyi ikinci yarı evinde oynayacak şekilde halledecek bilmem ne falan filan söylüyorlar ya kardeşim. O zaman 4 yıldır üst üste Fenerbahçe Galatasaray maçlarının ikincisi neden Ali Sami'ye denk geliyor? 4 yıldır burada bir sıkıntı mı var o zaman? Madem ya kişi kendinden bilir işi mi diyelim biz de şimdi? Burada benim anlatmak istediğim asıl nokta şu. Hani bu VAR hakem mesela, hakemler çekiliyor mesela kurayla bir şeyle, sistem belirliyor, yapay zeka belirliyor diyorlar ya hakeme. Ya sen kutuya 2 tane hakem atarsan bir tanesini de atıyorum Galatasaray istemiyor diye yazılıma yüklersen diğeri çıkar. Hani atıyorum, anlatmak için örnek veriyorum, tamam mı? Bu fikstür de böyle. Fikstür çekilmiyor abi. Fikstür için bir sürü yazılıma kriter yüklüyorsun. Şöyle olmasın, böyle olmasın abi. Bir bakıyorsun abi, bir şey çıkıyor abi. Galatasaray Avrupa'dan dönüyor İstanbul'da. Fenerbahçe, Beşiktaş Avrupa'dan dönüyor Anadolu'da. Galatasaray Avrupa'dan dönüyor İstanbul'da. Fenerbahçe yine Anadolu'da. Anlatabiliyor muyum sana? Ya bu kriterleri kim yüklüyor? Bunlar neyin kriterleri? Bu kriterleri kim belirliyor? Bu kriterleri kim denetliyor? Ya da neden denetlenmiyor hala? Fenerbahçe bunlar üzerine şüphe duyduğu için açıklama yaptı Barış Göktürk. Arkasından da ne yaptı? Geçen hafta federasyon kulüpleri çağırdı, bilgilendirme yaptı yumuşatmak için. Ne yumuşatıyorsunuz kardeşim? Yazılımı ortaya çıkarın. Bu yazılım mesela, ben Fenerbahçe'nin yerinde olsam, Beşiktaş'ın yerinde olsam çok yazılım konusunda uzman kişilerle anlaşırım ve bu kişileri Fenerbahçeli ve Beşiktaşlı seçerim. Bak, bu başka bir şeydir, tamam mı?
1: Ama geçen sene şöyle bir şey söyleniyordu. 3 tane top vardı. Galatasaray'ın bu topu ben çekmek istemiyorum. Siz çekin istiyorsanız, hani ilk ben çekersem abi, hangi top olduğunu biliyorum diye bir şey olmasın, sıkıntı yaşanmasın bak, diye çekim haklarını Fenerbahçe ve Beşiktaş'a vermişti. O yüzden Beşiktaş en zorlu kurayı çekmişti fikstürü. Öbür taraftan
0: bir tanesi öyle denk geldi diyelim. Hadi onu da daha tartışırız da, bir tanesi öyle denk geldi diyelim. Bu Galatasaraylı arkadaşların genel olayı da bu zaten.
1: Anladım.
0: Bir sürü olur. Bir tane olayı yakalarlar, 100 yıl boyunca konuşurlar. Galatasaray hangi konuda mesela çok eleştiriliyordu? Aleyhine penaltı verilmemesi. Galatasaray Adana Demirspor maç yapıyor Adana'da.
1: Fikstürden penaltıya çok hızlı geçtik.
0: Örnek veriyorum, örneklendiriyorum. Şimdi sen ama sen oraya geçtiğin için ben de orada örnek anlatıyorum. Şimdi Adana Demirspor Galatasaray maçı 5. dakika, çok iyi hatırlıyorsun Doğan Öncel. Torreira'nın eline çarptı. VAR'da kim var? Okan Buruk'un genelde hakkında çok olumlu konuştu Halil Umut Meler. Değil mi? Verdi mi penaltıyı, vermedi. Verse Adana Demirspor 1-0 önde. Ne zaman Galatasaray aleyhine penaltı verdi? Galatasaray 3-0 öne geçtikten sonra, 4-0 öne geçtikten sonra Galatasaray'ın aleyhine 3 tane penaltı verdi. Sonra Okan Buruk çıktı, ne dedi? Malzemeyi yakaladı çünkü. Bizim dedi bir maçta aleyhimize 3 penaltı verildi. Artık konuşmayın bizimle ilgili dedi. Mevzu bu zaten. Eyyam. 100 yıl boyunca şimdi bunu konuşacaklar, konuşuyorlar. Aleyhimize 3 penaltı verildi. Ne zaman verildi? 5. dakikadakini vermedin ki. Kritik anlarda olanı vermedin ki. Ki bu fikstürdeki bu son top olayı da buna benziyor. Bir tane olmuştur, denk gelmiştir. Onu 100 yıl boyunca konuşurlar. Ben kardeşim, şeffaflık istemiyor musunuz? Adalet istemiyor musunuz? Ben olayı yakaladım. Diyorum ki kardeşim, bu yazılım neyin yazılımı? Bu yazılımı kim yazdı? bu yazılımdaki kodları Fenerbahçe ve Beşiktaş kulübü, buradan sesleniyorum, Fenerbahçeli ve Beşiktaşlı işinde uzman yazılımcılar bulsunlar. Biz inceletmek istiyoruz diye kulüp üzerinden incelesinler. Bu kriterler neyin kriterleri? Neye göre veriyorsun? Belki adam diyecek ki Beşiktaş'ın yazılımcısı, aa diyecek. Geçen sene diyecek yazılıma diyecek. Galatasaray Avrupa'dan döndüğünde mutlaka İstanbul'da oynasın diye, ona göre rakip çıkar diye kod yüklemişler diyecek. Bu kodları açın kardeşim. Bu kodlar kimin kodu? Bu kodları buraya kim koydu? Anlatabiliyor muyum? Bak olay bu abi. Fikstür falan çekilmiyor ya. Kriter koyuyorlar, ona göre bir şey çıkıyor. Mesele kod. Bu kodları kim kodu abi? Daha verdim abi malzeme işte. Millet tartışsın artık orada.
1: Tabii doğru söylüyorsun. Tartışma gereği duymadılar. Beni az önce Amazon Prime'dan, Netflix'ten ve şeyden aradılar. Hani bu senaryoları ne zaman şey yapabiliriz diye. Yeni dizi için.
0: Dur, güzel malzeme. Ben bunu akşam yayında da konuşayım.
1: Tabii
0: ya.
1: Tabii. Bunu ya, bunu hatta iki sezona böl ki ilk sezon, ikinci sezon falan reytingin bol olsun ya. Oyuncu olarak dur, kimi seçtin? Başrolde kim var?
0: Abi bir şey söyleyeyim, işin esprisi bir yana. Sence mantıklı değil mi dediğin?
1: Yani güzel dizi.
0: Abi bak öyle yapma.
1: Ben seyrederim.
0: Abi Doğan abi öyle deme. Fikstür çekimi belli bir yazılımla yapılıyor. Yazılım ne demek? Kod demek. Bu kodlara mesela hangi emirler verildi? Bu kodlarda hangi talimatlar gizli? Diyor ya, o maç şöyle olsun, bu maç böyle olsun. Bir çekiyorsun abi, 4 senedir Galatasaray Fenerbahçe ikinci maç Samiyen'de. Tesadüf mü abi? Ya da Fenerbahçe neden Avrupa dönüşleri Galatasaray'dan daha çok deplasmana gidiyor bir de?
1: Bu Dünya Kupası sonrasında FIFA ve UEFA ile ilgili olarak Şampiyonlar Ligi fikstürünün de ayarlandığını söyler misin? Ekler misin ona?
0: Hayır, öyle bir şey söylemiyorum. Benim öyle bir iddiam da yok. Şüphelerim var. Bununla ilgili araştırma yapılmalı diyor.
1: Yok, senden sonra yok. Infantino'ya bağlanacağım da o yüzden bu konuyu
0: olmadı. Tamam, ben şimdi sana bağlayayım bak. Dünyada 200 yıllık futbol tarihinde, modern futbol tarihinde yaklaşık 200 yıllık iki tane oyuncunun kırmızı kartı ertelenip bir sonraki maça çıkmaları sağlanmış. Birisi Amerikalı oyuncunun, birisi de 2012'de Galatasaraylı Gökhan Zan'ın. Şimdi o gün ne olmuş? Gökhan Zan'ın iki maçlık cezası, kırmızı kart cezası bire indirilmiş. Sonra da o da ertelenmiş tahkim tarafından ve Fenerbahçe maçında oynatılmış. Bu dünyada bir ilkti. Dünya futbolunda, modern futbolda. Tamam mı? İkincisi de Amerika'da oldu. Ben tam FIFA'ya ağzıma geleni söyleyecektim Twitter'da yayında. Utandım. Aslında utanması gereken biz değiliz de utandım. Dedim ki aynısı bizde de oldu. Galatasaraylı arkadaşlar diyor ki hemen bak, hemen. Doğru olmadığını bildikleri halde. Semih'in de cezası kaldırıldı, ertelendi, maça çıkarıldı. Kardeşim, Semih'in olayı kırmızı kart değildi. Oyundan çıkarken tribünlere yaptığı hareket, kenarda yaptığı kavgadan aldığı bir cezaydı. Bununla ilgili indirim ve erteleme oldu. Kırmızı kart değildi oradaki mevzu. Onu bile hemen buna sokmaya çalıştılar ama o tabii yemedi. Dolayısıyla bir Amerika için yapıldı bu iş, bir de Galatasaray için bu kırmızı kart rezaleti. Tesadüf mü?
1: Hiç böyle düşünmemiştim.
0: Haksız mıyım?
1: Yani bir sonraki bölüme bakacağım.
0: Yani Ahmet Konanç haklısın diyemiyorsun mahalle baskısından ötürü, mesaj baskısından ötürü de.
1: Ya isterse patates, isterse baskının ismi patates olsun fark etmez, patates baskısı da olsa değişmez benim fikrim de. Yani hani Bologun'u oradan oraya bağlaman, oradaki Trump gücünün Türkiye'de başka güçlerle kıyaslaman falan çok enteresan.
0: Öyle bir kıyaslama yapmadım. Sadece dedim ki bir
1: hatta Amerika, NATO için Türkiye'ye gelecek olan Donald Trump'ın fikstür çekimine katılıp katılmayacağını da senden dolayı merak eder hale geldim bir anda şu an. Perşembe günü de.
0: Milli takıma çok kızdık ettik ama son dileğimizi yerine getirdi. O Amerika'yı yendi ya. Yok eksik çıkmışlar, yok bilmem ne. Bana ne kardeşim? Ben Amerika'yı yendim geldim abi. O da benim çok hoşuma gitti ya. Yani eğer kalemizde düzgün bir kaleci olsaydı Dünya Kupası'nda, her geleni, ilk geleni yemeseydi belki bizim çocukların özgüveni bu kadar yıkılmazdı. Kalemizde bizim kaleci problemi vardı. Bizim son yıllarda bütün turnuvalarda kalemizde kaleci problemi var. Yani Uğurcan Çakır milli takımda ikinci ya da üçüncü kaleci olabilecek bir kaleci. Yazık oldu. Yazık oldu. Yani Uğurcan Çakır takıntısı nedeniyle Dünya Kupası'ndan erken elendik.
1: Girdin Dünya Kupası'na, gidişatı nasıl buluyorsun? Dün geceki aynı maçlar sonrasında Belçika'nın kazanması, Amerika'yı yenmesi, Trump'tan Amerika'dan ayrıldı. Belçika öyle mi kazandı?
0: Ya Belçika zaten kazanacaktı, daha favoriydi, ama bu kırmızı kart olayı Amerika'ya bir tepkiye dönüştü. O kırmızı kart iptal edilen çocuk sıfır istatistikle oynadı. Psikolojik baskıya döndü. Ve dünya futbolunun onuru Amerika Birleşik Devletleri'nin adaletsizliğini kustu. Infantino'yu midesinden kustu, dışarı çıkardı dünya futbolu. Biliyorsun UEFA Avrupa futbolu da açıklama yaptı FIFA için. Ne yapıyorsunuz siz reziller, rüsvalar diye açıklama yaptı. Bundan sonra ya ben bir şey söyleyeyim abi. Amerika'da futbol olmasın ya. Amerikan futbolu oynasınlar, rugby oynasınlar, basketbol oynasınlar. Yani gerek orada takımlara güvenlik adı altında yaptıkları ekstra baskı, rezalet görüntüler, gerek işte ortamın, atmosferin, Arizona sıcaklığının bilmem neyin uygun olmaması, gerek bu futbola baskıları vesaire, ne kadar çok Amerika'nın futboldan uzak olması gerektiğini gösteriyor. Amerika iyi ki Amerika'da ya. İyi ki uzak, biliyor musun, Avrupa'ya? Amerika iyi ki Amerika kıtasında. Rezalet ya. Basket oynasınlar abi. Golf oynasınlar. Futbolla işleri olmasın yani. Biz Avrupa'ya kızıyoruz, ediyoruz, ama Avrupa'da bu kadar bu derece adaletsizlik yok ki. Amerika başka bir ülke ya. No brand abi. Aç abi, doymuyor abi. Her şeyi yutmak istiyor. Her şey benim olsun diyor.
1: Pac-Man gibi. He.
0: Ya hiç sorma abi. Herkes için adalet diyorlar. Her şeyi yapıyorlar, yapıyorlar millete. Ondan sonra hiçbir şey olmamış gibi ellerini uzatıyorlar. Allah Allah ya. Ne oldu? Niye gülüyorsun?
1: Senin gülüşüne gülüyorum ya. Gülmek biliyorsun bulaşıcı bir hastalık ya.
0: Babacım benim ya. Baba beni Dacia koylarına bırak artık ya. Beni sağda indir ya.
1: Hadi sal beni diyorsun.
0: 40 yani. 40 dakika oldu abi. Daha ne abi? Ben sana bütün malzemeyi 40 dakikada verdim abi.
1: Vallahi.
0: Konsantre.
1: Bütün bilmediklerinizi anlattın Ahmet, sağ olasın.
0: Sulandır o şeyleri kullan abi işte. Tamam mı? Orada mesajlar falan filan. Yıkılıyordur zaten şimdi ortalık.
1: Vallahi iyi oldu ya. Yani şişeye benzedi. Ne derler? Neydi o, alıyorsun da onun sonrasında içine su katarak devam ediyorsun ya.
0: Değil mi?
1: Konsantre gibi düşün yani. Ahmet'ten konsantre malzemeler, içine su katıp, yani Ahmet yeterince sulandırmadığı için, o sulandırma kısmını da bize bıraktığı için çok teşekkür ediyorum Ahmet'e, sağ olasın.
0: Abi çok teşekkür ederim.
1: Evet, Ahmet Konaş'la su koy verme programının bugün de sonuna geldik diyerek devam edelim. Seni Datça'nın serin sularına, kızgın kumlarına emanet ediyoruz kardeşim. Eksik olma.
0: Çok teşekkür ederim.
1: İyi tatiller diliyorum. Bizim haftaya dinleyen da kısmet olursa İrfan da zaten yok. O da memlekete gitti. Giresun'a mı?
0: Giresun'da o da.
1: Giresun'a gitti. O da bağlantı yapacak, sağ olsun. Gezin. Ondan sonra Bay Doğan abi, sen çalışın. Sen geziyorsun da. Neyse. Öpüyorum seni, iyi tatiller
0: abi,
1: diliyorum kardeşim.
0: Çok teşekkür ediyorum.
1: Güzel dinle.
0: Bizi güzel dinleyenlere, Fenerbahçelilere, Beşiktaşlılara, herkese selam olsun. Tekrar evet, görüşmek üzere.
1: Teşekkür ederiz. Ahmet Konaş'la beraberdik. Datça'dan bağlandı. Onun sonrasında bakayım. Abi o kadar çok mesaj var ki inanamazsınız yani. Hani benim Ahmet'le olan diyaloglarda yapmış olduklarım da Ahmet'le ilgili olarak, tabii burada benim fikstür olayıyla ilgili yaptığım yorumlarda da haydi senin de Fenerbahçeli olmadığın zaten belli gibi yaklaşımların aslında ne kadar gereksiz olduğunu söyleyebilirim. Sebebi şu: bunun bir karşılığı iyi polis kötü polis mantığıyla yaklaşıyoruz. Buradan bir şeyin tadını çıkartmaya çalışıyoruz ama senaryolar üzerinden zaten gidilecek. Bunu ilk defa sadece Ahmet ve Doğan yaptı diye işte beni bundan federasyon ya da bundan kulüpler etkilenecektir. Sadece biz bizimle ilgili olarak benim yaptığım yorumla, sen senin yaptığın yorumla ben bir şekilde bir etkileşim alıyoruz. Bunun karşılığıyla ilgili olarak da iyi takımlar kuruldukça, İyi futbol oynandıkça istediğiniz gibi hakemin de etkisi bu dönem içerisinde bu teknolojiyle öyle gözüne soka soka bir yapılır, iki yapılamayabilir, üç yapılamama ihtimali vardır ki Aziz Yıldırım Fenerbahçeliler için işte bu yüzden gelmiştir. İşte Okan Buruk ve Dursun Özbek sistemi buna göre oturmuştur. İşte lobi faaliyetleri buna göre şekillenmiştir. Federasyon zaten gerektiği hamleleri gerektiği yerde gerektiği zaman yapacaktır. Zaman zaman Anadolu kulüpleri 3-5 tane galibiyet alarak lige renk katacaktır. Her seneki değişmeyen temcit pilavı tadındaki 2026-27 temcit pilavı sezonumuz hayırlı uğurlu olsun kısmına gelecektir arkadaşlar. İlk haftalarda alınacak mağlubiyetler sonrasında acaba hangi teknik adam ilk görevini bırakacak? Sence ligden kim düşecek? Tahminlerini yapmaya başlayacağımız sürece doğru emin adımlarla ilerliyoruz ama bir taraftan da artık şey var. Dünya Kupası'nda şimdi istenilenler oluyor mu olmuyor mu? Portekiz işte İspanya'ya 90 artıda elendi. Bununla birlikte oynayan değil atan kazandı dediğim bir İngiltere-Meksika mücadelesi var. İşte Viking'in küreğinin yetebildiği yere kadar işte Viking'in küreği yeterse yüreği gidebildiği yere kadar kısmına dönüyor. Bir taraftan Fransa kendiyle oynuyor. Fas mücadelesi var ve bu maç Afrika futbolunun bütün kaderini belirleyecekmiş gibi gözüküyor. Karşılaşmanın ilk bölümlerinde, ikinci bölümlerinde neler olur, nereye doğru evrilebilir? Tabii Afrika'da öyle elmaslar çıkıyor ki bunu Avrupa'da zaten net bir şekilde görebiliyorsun. Bir de kendi ülkelerinde oynayanların da parıltılarını zaten sonuna kadar hissedebiliyorsun. Bunlar güzel şeyler. Bize yansımaları ne olacak? Bunu hep beraber göreceğiz. Sadece gazetelere yansıyanları, bugünkü ayrıntıları, birkaç tane konu var. Ben tam bilmiyorum. Bana da paylaşırsanız sevinirim. Yağız'la Fenerbahçe kulübü arasında bir gerginlik olduğunu söylüyorlar Yağız Sabuncuoğlu'yla. Bu konu hakkında bilgin var mı diye. Ben çok takip edemedim, görmedim. Ama paylaşımlarla ilgili bir sonuç varsa, özet geçebilecek bir arkadaş varsa sevinirim. Ahmet Konaç'ın anlattıklarından en doğru kelime Kerem'i 35'e çakmaktır. Benim aklımda sadece bu kaldı diyor. O kadar çok mesaj olmasından niye şikayet ediyorsun? Malın satıyor, şükret kabul görüyorsun ya diye yazmış. Keşke Giresun'da Amerika'da olsaydı. Radyo Gol Ahmet Konaç'a gerçekten para ödüyor mu? Abi Ahmet'i sen yayından alamıyorsun diye Allah alsın diye dua ettiğin oluyor mu demiş. Özkan Sümer ve Lemi olayına dönmesin konu. Fenerbahçeliler Beşiktaşlılara dedi de Galatasaraylılara demedi galiba. Fark ettin mi demiş. Her şeyi fark ediyorsunuz arkadaşlar. Emre Tilev Seferihisar'da canlı yayın aracıyla gitmiş. Oradan canlı yayın yapıyor diye yazmış bir arkadaş. Ahmet Türkiye'nin Amerikası Fenerbahçe'dir diye yazmış. Galatasaraylı olarak Kerem 5 milyon vermem ben. Ne anlatıyor bu arkadaş diye yazmış. Nereden bağlandı bu anti Galatasaraylı arkadaş diye yazmış. Datça'dan bağlandı. Ahmet Konanç yayında yok ya. Bilmiyorum, kahvaltı yapmadan gelmiş. Keşke etseydi de öyle gelseydi. Doğan abi senin yerinde olmak isterdim şu an. Ahmet Konanç gelen mesajları okumayı çok isterdim biliyor musun? Okuyamıyorsun sen de diye yazmış. Onu da okuduk. Yapamadığımız bir şey yok arkadaşlar çok şükür ya. Senin işin gücün Galatasaray olmuş ya, ayıp, başka bir şey konuşamıyorsun Ahmet diye yazmış. Ben Hüseyin Doğan Öncel abim hoş gelmişsin, hayırlı yayınlar. Bu arada ameliyat olacakmış Yunus kardeşimiz, ona buradan sevgiler saygılar ve geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. Rabbim işini gücünü rast kesirsin abim, selamlar saygılar sana da demiş. Üzeyir İpek bir mesaj yollamış. Fenerbahçeli değilim. Fenerbahçeli değilim, Galatasaraylı. Birbirimizden hiç farkımız yok. Karşı taraftan eleştirdiğimiz her şeyi iki tarafta yapıyor bence demiş Üzeyir. Bu sabah aldığım en güzel haberdi. Trump'ın talimatıyla Belçika maçına 15 kişi çıkan Amerika maçı 4-1 kaybetti. En güzel şey buydu demiş. Doğan abi iyi yayınlar. Uğur Dal Galkıran ben. Yayın konuğuna şunu sorar mısın? Uğurcan Çakır'a eleştiri gelmeden önce eleştirilmesi gereken Kerem Aktürkoğlu ve diğer oyuncular olması lazım değil miydi diye yazmış. Ahmet'in içtiğinden istiyorum diyenler var. Doğan Bey biliyorum okuyamıyorsun ama Beşiktaş üst üste 11 sene falan Galatasaray deplasmanlarına gitti ikinci yarı. Bunun tesadüf olduğunu düşünüyorsan eline elinde satılık köprü var demektir demiş. Kendisi çok düzgün yorumcuya, düzgün kaleci arayışlarını ne zaman geçildi acaba demiş. Abi önce Rams Park'ta oynayınca ne değişiyor onu bir anlatabilir mi bana demiş. NATO birlik yemeği 19.03'te mi başlayacak, 19.05'te mi, 19.07'de mi? Bence bir şampiyon o zaman belli olacaktır diye devam etmiş. Ona bir bakalım diyor. Öyle de bir devam etmiş. Fatih Terim'in de cezasının ertelendiğini. Bak bu erteleme olayı bir Amerika'da bir Dünya Kupası'nda yaşanılan bir olayın bizi artık çok fazla ilgilendirmemesi ama ilgilendirecek bir şey bulup da olayı hemen eskiden bir lige bağlamak lazım. Dur şuradan beslenelim kültürüyle beraber, o kültürle beraber neler yapabiliriz? Hemen bir bakalım diye eklenmiş, yazılmış. Burada da bir mesaj vardı, ona da bir cevap yazdık. Sonracığıma neler neler neler neler neler neler. Bugün de şöyle bir ekleyelim. Hemen gelen haberlere ve aynı zamanda önümüzdeki düşenlere şöyle bir bakalım. Bir milletin gözyaşlarıyla alakalı bilgiler paylaşılıyor. Tabii Ronaldo'dan sonraki süreçte Brezilya'nın en büyük yıldızı olarak gösterilen Neymar'ın milli takım kariyeri tamamen hüsranla sonuçlanıyor. 5 kez de Dünya Kupası'nı en çok kazanan ülke olan Brezilya üst üste 6. kez turnuvaya erken veda etmekten kurtulamıyor. Ve bu bir son değil, Brezilya'da yeni bir dönemin başlangıcıdır diyor Ancelotti. Ama sanki ilerleyen dönemlerde de olmayacakmış gibi gözüküyor. Sahada futbolcular, tribünde ve ekran başında maçı izleyen taraftarların Dünya Kupası'na vedası sonrasında yaşadığı büyük üzüntü sosyal medyada büyük yankı uyandırıyor. Gözyaşları sel oldu şeklindeki 23 kez de herhalde Dünya Kupası'na en çok katılan ülke olan Brezilya'dan bahsediyoruz. Amerika'da son 16 turundaki Norveç yenilgisiyle beraber 6. kez evine erken dönmekten de kurtulamıyor. Ki Brezilya basınında Globo Esporte New Jersey'deki kabus şeklinde bir manşet kullanmış. 1990'dan beri en erken veda derken E Globo gazetesi milyarder yıldızların erken çöküşü başlığını atıyor. Fransa'daki spor gazetelerinin manşeti Brezilya'nın 2006'dan bu yana Dünya Kupası eleme turlarındaki tüm Avrupa takımlarına elenme serisinin devamıdır bu diye devam etmiş. Rüya aslında söndü. Tamamen kabusa dönmüş bir gerçek bu. Bakayım başka nedir ne değildir diye. Sporcular aşırı sıcak ve susuzlukla nasıl mücadele edecekler? Doğanın hazır içecekleriyle ilgili olarak bazı tavsiyelerde bulunmuşlar. Hindistan cevizi ve karpuzun tamamen Dünya Kupası'nda bütün kulüplere dağıtılması ve oyuncuların bu besinleri alması gerektiğini söyleyen diyetisyenler bile ön plana çıkmış. Dünya Kupası'nın çözümü karpuzdan ve Hindistan cevizinden geçiyor diye yazılmış. Burada sevinirken sakatlanıp turnuvayı kapatan bir İngiliz oyuncu Jordan Henderson'ın biraz sıkıntısı var. Meksika'yı 3-2 yenen İngiltere'deki sevinç talihsiz bir olayla yarıda kaldı. Maç sonrası takım arkadaşlarıyla birlikte kale arkası tribüne giderek taraftarlarla galibiyet kutlayan Jordan sahaya dönüş yolunda reklam panosunun üstünden atlarken dengesiz biçimde düştü. Sol el bileğinden ciddi şekilde sakatlanan ve ameliyat edilecek olan Henderson turnuvayı kapattığı açıklandı. Büyük büyük talihsizlik. Bugün Arjantin-Mısır maçı ne olur Doğan abi? Sanki daha önce hepsini bilmişim de bugün bu ne olur peki deyip ekstra bir bilgi beklemek de enteresan. İsviçre-Kolombiya maçının reytingi herhalde en düşüklerinden bir tanesi olacaktır ama Arjantin-Mısır maçı Messi kollanır mı kollanmaz mıya döner Ahmet üzerinden bakarsak. Ama diğer taraftan Merino gol yememe serisini 6 maça çıkaran ekibini son 8'e taşırken Ronaldo'nun Dünya Kupası umutlarını söndürmüş olması üzücüydü. Portekiz son anlarda önemli bir fırsat yakalasa da Bernardo Silva'nın kafasında top az farkla out'a gidiyor. Maçı 1-0 kazanan İspanya adını çeyrek finale yazdırırken Portekiz'de Ronaldo'nun Dünya Kupası kaldırma hayalleri de sona ermiş oluyor. Ama bir taraftan da Ronaldo'nun şöyle bir açıklaması var. Vicdanım ve gönlüm çok rahat şeklinde bir açıklama. Cristiano Ronaldo futbolda kazanmanın ve kaybetmenin olduğunu, kendisinin vicdanının çok rahat olduğunu söylüyor. Dallas stadında oynanan müsabakanın ardından basın mensuplarına yapmış olduğu açıklama bu. Kaybettiği için çok üzgünüm ama vicdanım çok rahat. Kimse bir turnuvadan elenmeyi sevmez. Dünkü gibi bir duygu yaşıyorum aslında ama bir futbolcunun hayatı bu. Bazen kazanırsın, bazen kaybedersin. Vicdanım rahat, gönlüm ferah ifadesi tamamen bugünkü manşetlere taşınmış durumda. Geleceğine dair olarak tahminleri hep beraber yürütürsek bu son Dünya Kupası'ydı. Ama bundan sonrası için evet Ronaldo'nun tekniğini konuşabiliriz ama gücünü artık ne kadar çalışsa da kaybedeceği dönemlere geldi. Futbol artık onun istediği gibi ya da onun oynayabileceği bir sisteme evrilmesi çok zor. Portekiz milli takımındaki kariyerini noktalayıp noktalamadığı yönündeki sorulara da anlık kararlar almadığının altını çiziyor. Bunu düşüneceğim, ailemle konuşacağım. Portekiz'in elenmesini kişisel durumumu analiz etmek için biraz zamana ihtiyacım var diyor. Ben teknik direktörün ayrılmasını bekliyorum. Zaten bunu kendisi de duyurdu. Sonrasına bakarız diyor. Bir istifa daha mı geliyor Portekiz'den mi acaba? O da sinyallerini vermiş durumda. Bakalım bakalım bakalım detaylara, ayrıntılara, gelişmelere, yaşananlara nedir ne değildir diye. Biraz Ali Naci dinleteceğim size. Fenerbahçe'deki yaşananları, gelişmeleri aktarmıştık. Üzerinden küçük bir geçiş yapayım. Bir milletin gözyaşları derken Fenerbahçe üzerinden de bahsettiğimiz konu Galatasaray'a Zaniolo piyangosu vurabilir. Juventus'un istediği İtalyan yıldız kulübe ekstra para kazandırabilir. Bu bilgiyi aktaralım, cepte dursun. Udinese'nin Galatasaray'dan bonservisini aldığı Zaniolo sarı kırmızılara ekstra para kazandırabilir bilme durumuyla karşı karşıya. Tutto Sport'ta Brahim Diaz transfer etmeyi düşünen Juventus'un alternatiflerinden birinin de Zaniolo olduğunu yazmış olması camiayı biraz sevindirdi. Ne kadar kazandırabilir? Bana göre benim tahminim bir ihtimal, çünkü bu en az 15 milyon eurodan pazarlıklara başlayacağı söyleniyor. Ama satış gerçekleşirse Galatasaray'ın buradan 7-7,5 milyon euro civarında bir gelir elde edeceği de konuşuluyor. Diğer taraftan Greenwood Marsilya kampında diye haberler çıktı. Az önce size de aktarmıştım Greenwood'un takıma yapmış olduğuyla ilgili bir hamlesi vardı. Mason Greenwood transferinin tamamlanması için Marsilya cephesine baskı yapan bir Fenerbahçe gerçeği var. Ve Fransız kulübüyle yoğun temaslar kuruyor İngiliz Yıldız'ın menajerleri. Greenwood'da evinin anahtarlarını teslim ederek Marsilya'da kalmak istemediğini net bir şekilde ortaya koymuş. Sarı lacivertler de Fransız ekibine en yüksek teklifi sunan takım konumunda hala ilk sırada yer alıyor. Nathan Ake geldi. Osterwold'e gidiyor mu? Ya da başka gidecek olan oyuncularla ilgili net bilgi var mı? Gelecekleri zaten konuşuruz şeklinde. Giresi ve Watkins arasında İsmail Hoca'nın hücum planına en uygun isim olan 30 yaşındaki oyuncuyu ısrarla istemesi, yönetiminde bu konuda Aston Villa ile zorunlu satın alma opsiyonlu kiralama formülü üzerinden pazarlıklarını sürdürdüğünü ekliyor, belirtiyor. Bu konuşmaları, ayrıntıları da paylaşmış olalım sizlerle. Ve saat başı yapalım, reklam yapalım. Bir Ali Naci ile ilgili Galatasaray cephesinden gelişmeleri dinleyelim. Sonrasında tekrar birlikteyiz. Yani Naci'nin söylediği gibi aslında eli biraz daha rahat olan Galatasaray cephesi var ki, çünkü hem sezonun açılışını hem de sonrasında ilk Avrupa maçını Eylül'de yapacak olmasından kaynaklanıyor. Temmuz'da ilk resmi sınavına çıkacak olan takımlarımızın elindeki mevcut kadrolarla ya bir iki ismi katarak yoluna devam etmesi ve sonrasında gidişata göre de hem Dünya Kupası'nın bitmesiyle beraber transfer harekatının da hızlanması. Tabii bunları konuşuyoruz, bunlarla detayları anlatıyoruz ama istiyor ki dinleyicilerimiz de hani buradan bir 5 dakikalığına bile sapıp şey konuşsak, tatille ilgili, havayla ilgili, işte Ankara'da yaşanan NATO zirvesiyle alakalı, vay be Ankara'nın son halini gördünüz mü, yollar ne güzel asfaltlanabiliyormuş ya, çevre ne güzel düzenlenebiliyormuş, aslında her şey istenildiği gibi harika olabiliyormuş gibi gibi şeyler var. İdari izinli sayılan insan sayıları, sokağa çıkma yasağı gibi neredeyse bir uygulama, her yolun kapatılması ve bununla ilgili olarak işte özel korumaların gelmesi.

Bugün F-35'lerin, F-16'ların, F-20'lerin neyse artık böyle F'ten püften her şeyin gündeme geleceğini bunu söyleyebilirim. Çünkü dünyanın gözü burada. Ankara'da tarihi bir NATO zirvesi yaşanıyor. Başkent Ankara'nın en ince ayrıntısına kadar hazırlandığı bir NATO zirvesi var. Ve son yıllarda gerçekleştirilecek en kritik zirvelerden biri oluyor. Başka Amerika Başkanı Trump olmak üzere tam 32 devlet başkanı dış İşleri ve Savunma Bakanları ile beraber Ankara'da bir araya geliyor ve bugün başlayacak ve dünyanın ilk iki gün boyunca da takip edeceği zirvenin detayları ile alakalı bir konu bu aslında. Bunu konuşmak lazım. Başka NATO 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi ile ilgili olarak biz de hani bazı yollar kapatıldı, bazı şeyler yapıldı, bunlar diye yazdık ama şimdi bunlardan da bahsedince adam diyor ki abi Ankara'da NATO zirvesinden bana ne, Fenerbahçe'de transfer yok mu? Galatasaray'da hiç mi haber yok? Öyle yok mu, böyle yok mu falan diye devam ediyor. Oradan bile şey yapıyor yani. Abi beni ilgilen ya. Tabii İstanbul'da oturuyorsun, ediyorsun, sıkıntı yok. Ama şunu söyleyebilirim. Mesela Macaristan Başbakanı'nı, bilmiyorum gördünüz mü? Hasta oldum kendisine. NATO zirvesi için Türkiye'ye geliyor. Hani kim takar Macaristan Başbakanı'nı gibi olmuş. Diğerleri işte korumalardı, bilmem nelerdi. Adamın arkasında iki tane takım elbiseli biri var. Zaten normalde bir... Ağır abilerden biri de yürürken arkasından dört kişi geziyor. Anlatabiliyor muyum? Yani böyle gömleği, bildiğim bej bir pantolon, üzerine lacivert bir gömlek, güneş gözlükleri, genç de bir abi. İsmi Peter'di galiba, Peter Magyar, Macaristan Başbakanı. Sultanahmet'te geziyor, Yedikule Hisarı'nı ziyaret ediyor. Oradan Eminönü'ne iniyor, Mısır Çarşısı'ydı, öbür taraftan Kapalı Çarşı'ydı, şuydu buydu. Öyle bir şeyler var yani. Ay ay. Vallahi ilginç, yemin ediyorum ya. Bak burada neler neler yazılıyor. Nasıl hakaretler var, neler var arkadaşlar yani. Hani bir dinleyicinin yazdığı bir mesaj sonrasında öyle değil aslında şöyle diye. Fas'ın bu başarısı 2018 Dünya Kupası'ndan sonra başladı. Nasıl oldu? Futbol federasyonları tesisleşmeye ve yenilenmeye çok önem verdi. Eğer araştırırsanız görürsünüz. U20 milli takımını Arjantin'i yenip dünya şampiyonu oldular. FIFA turnuvalarına ev sahipliği de yaptılar. Kadroda bulunan oyuncuların 7 tanesi Fas 19 futbolcu gurbetçilerden oluşuyor. Fas Federasyonu bu konuda çalışma yaparak hepsini bir çatı altında millileştirme programını izleme ağ altyapısı programlarıyla tesisleşmeye de arşa çıkarak başarının aslında tesadüf olmadığını bizlere net bir şekilde göstermiş oldu diye yazmış. Abi Viking'in küreği dediğinde o küreği işte Ahmet ayol konanca bağlamış. Abi Ahmet Konanca ara ara yerleştirmiş olduğun kelimelerin almış olduğu vermiş olduğu keyif paha biçilemezdi diye. Ahmet Konanca laf atanlar taş olur arkadaşlar diye yazmış. Ahmet Konanca sadece bir gazoz tavsiye edebilirim, içer mi acaba diye yazmışlar. Kaç gündür ameliyat tamamlanmış Delfin'le ilgili arkadaşlar, eşiyle ilgili. Acil şifalar dileyelim biz de. Verilen penaltılar, verilmeyenler, bu kadar düşmanlık olmaz ya. Geçmişi bu kadar inceleyenler acaba Dandana Kan Savaşı'na bakabiliyorlar mı demişler. Bu arada Nübel akşama geliyormuş, hayırlı olsun diye yazıldı ama Nübel tatile gidiyor arkadaşlar önce ya. Bildiğim kadarıyla yetişme durumu tam anlamıyla öyle hızlı bir şekilde değil ama Nübel'in transferiyle alakalı hemen gelen bir bilgi şöyle söyleyebilirim. İmza için geliyor olabilir. Sonrasında bir
tatil durumu söz konusu diye biliyordum. Bakayım ne yazıyor bütün detaylarıyla. Yarın geliyor deniliyor 29 yaşındaki Alman file bekçisi için. Sağlık kontrollerinden geçtikten sonra 4 yıllık sözleşme imzalayacak. Yönetim Nübel'i Avrupa Ligi 2. ön eleme turundaki Midtjylland maçında oynatmayı hedefliyor. Beşiktaş kaleye bir takviye daha yapacak. Ersin Destanoğlu'yla yola devam etmeyen Beşiktaş, Başakşehir'den Doğan Alemdar için nabız

söyleniyor gelen bilgiler arasında. Bunu da paylaşalım. Bir reklama gidelim. Reklamlardan sonra biraz milli takım üzerinden konuşmak gerekiyor ama tabii ki basketbol üzerinden konuşmak gerekiyor. Dün milliler ne yaptı öyle? Gerçekten kim girdiyse, kim çıktıysa oynadığı oyunun hakkını tam anlamıyla verdiler. Sonuna kadar verdiler. Bilmem bu kadar uzun zaman sonra bir mücadele izlerken o kadar rahat rahat ayakları uzatıp oh oh diye diye klimayı da pervaneyi de fanı da açıp üzerine vurdura vurdura vallahi izlememiştim, onu da söyleyeyim size. Bu kadar güzel, bu kadar keyif alınan bir oyun. Zaten kazanacağınızı ikinci periyodun sonunda, ilk yarının sonlarına doğru, üçün başlangıçlarında çok net bir şekilde gördük. Hani bir ara 6 sayıya, 8 sayıya, 10 sayıya, 15 sayıya, 20'ye, 24'e falan çıkınca artık falan diyorsun. Biraz tabii bu aradaki farkın açılması hem oyuncuların kendi kariyer rekorlarını kırma durumu hem de diğer taraftan şeye biraz sıkıntı yaratıyor tabii. Rakibi de hırslandırıyor ve oyun daha da sertleşebiliyor. Orada da bir gurur meselesi söz konusu olabiliyor. O yüzden ben hani 4-0, 5'ten sonra 6, 7, 8, 10 bilmem ne falan gibi kısımlarda biraz böyle mazlumu düşünen tarafa geçiyorum. Hani evet, benim tuttuğum takım da çok fazla mağlubiyetler almış ama ligde hala da en fazla galibiyeti atarken de ben mesela Adana Demirspor Beşiktaş maçındaki 10-0'lık galibiyette çocukken bile şey demiştim, 10-0 mu? Hadi ya, 5'te devre 10'da mı bitmiş falan gibi bakmamıştım. 10-0 mu? Hani Adana'da kimse mi yokmuş? Kaç kişi kalmış? 3 kişi mi? Kaleci mi yokmuş? Kale daha mı büyükmüş gibi böyle şeyler düşünüyordum yani. 8 tane Liverpool'dan yediğimizde de gözyaşını tutamayan, öyle bir damla tık diye indiğini hatırlıyorum mesela, yok artık falan derken ama oradan teknik direktörün hala daha kenardan bastır bastır at at at dediğini, ya onları da unutamıyorum yani. Ama bu spor tabii, hani lisanslı da oynamış biri olarak söylüyorum, onun farklı bir durumu var. Hani acınacak hale gelebilirsin kısmına da dönebiliyor. Bilmiyorum, yaklaşımlar garantiye aldıktan sonra zaten bunu da rakip hissettiğinde o da yani ne yapsak yenemeyeceğiz diye düşündüğün zaman farklı yollara başvurması da olabiliyor. Orada kişilik devreye giriyor.

edelim bakalım bakalım bakalım bakalım detaylara, ayrıntılara dedik. Bugüne yansıyanlara şöyle bir göz atalım diye düşünürken kalan zamanda da hem telefon attığımızda da açtık. Şunu da teknik anlamda çözdüm. Öbür taraftan mesajlara da bakıyorum. Gelen mesajları da bir şekilde okumaya çalışıyorum. Nübel Yozgat üstünden İbiza'ya geçecekmiş diye duydum abi. Doğru mu acaba diye yazmışlar. Biraz yenilmez armada demek gerekiyor. Tabii Ömer, Alperen, Cedi, Adem gerçekten skorer oyunlarıyla rahat kazanmamıza sebebiyet verdiler. Bir taraftan namağlup olarak başladığımız ikinci turda İtalya, İzlanda ve Litvanya ile oynayacak olmamız bundan sonraki rakipler anlamında. Şimdi bakalım bir de bu rakiplere karşı nasıl bir performans sergileyeceğiz, ama dünkü oyun üzerinden gidersek Adem'in gerçekten üzerine koyarak devam etmesi, Nijerya asıllı bir oyuncunun Türkiye'de bu kadar güzel işlere imza atıyor olması çok sevindirici. Alperen'in üzerinden tamamen rakip, onu biraz kontrol altına almaya çalışırken bir taraftan Cedi'nin, bir taraftan Ömer'in, bir taraftan Adem'in rahat kalışı, Şehmuz dışarıdan, öbür taraftan Furkan bile oyuna girdiğinde geçenlerde bahsettik. Furkan'ın Beşiktaş'a gelişiyle beraber abi basketbolda Furkan futboldaki Salih'le, Uçan'la eşdeğerdir. Yani hiç ne var ne alakası falan diye düşünmeyin. Oyuna ne kadar katkı sağlayabildiğini, dış şutlarının ne kadar etkili olabildiğini, içeri kat edişlerde neler yapabileceğini, kalite, evet belki biraz yaş üzerinden de incelersek olabilir ama yetiştirilen en iyi değerlerden bir tanesi, bunu da söyleyelim. Bu arada tabii Fenerbahçe'de de bu seneye damgasını vurmuş özel isimlerden bir tanesi şüphesiz Biberovic'ti.

Fenerbahçe ve A Milli takımın yıldızı Tarık Biberovic NBA'in yolunu tutuyor. Ve milli forvet Dallas Mavericks'le bir anlaşma sağladı. Fenerbahçe transfer için 2 milyon dolar buyout ücreti alacak ve bu paranın 900 bin dolarlık kısmı da Dallas tarafından ödenecek. Bu bilgiyi de aktarmış olalım. Biberovic, artık Tarık Biberovic NBA'in yolunda. Onu orada izlemek ayrı bir keyif verecektir. Bunu da aktarmış olalım. Süper Lig'de 2026-27 sezonunun fikstür çekimi Perşembe günü gerçekleştirilecek. Tabii fikstür çekimleriyle alakalı olarak hemen herkesin yorumları var. Bakalım gene göreceğiz. İlk maçlar, deplasmanlar, Avrupa dönüşleri neye göre ayarlanacak? Hangi takıma göre ayarlanacak? Nasıl olacak? Kura çekimlerine kim katılacak? Sıcak toplar, soğuk toplar, onlar, şunlar, bunlar falan, bir sürü şey. Yine aynıları. Ama bak, değişmeyen bir şey var. 11 sene 12 sene boyunca ilk maçların onların sahasında, ikinci maçların bizim sahamızda gibi yorumlar da yapılacak. İlk maçı neden biz deplasmanda oynuyoruz da onlar ev, hani bunları değiştirmek mümkün mü? Bunun için acaba kura çekimleriyle alakalı herkesin kafasındaki soru işaretleri kalksın diye başka bir sistem üzerinden yorumlanabilir mi? Biraz da öyle bakmak lazım. 14 Ağustos'ta başlayacak olan ligin Perşembe günkü fikstür çekimleri sonuçları bizim yepyeni bir tartışma konumuna gelir. Diğer taraftan birincilik 2026-27 sezonu fikstür çekimi Cuma, İkinci ligin 13 Temmuz pazartesi ve üçüncü ligin fikstür çekimi de 14 Temmuz salı günü yapılacakmış. Onu da aktaralım. Perşembe günü Süper Lig var. Cuma günü birinci lig var. Pazartesi ikinci lig var. Önümüzdeki hafta salı da, 14 Temmuz Salı'da 3. ligin fikstür çekimi yapılacakmış arkadaşlar. Sevgili Doğan Öncel, Fatih Demirkol Fenerbahçe'nin öğlen saatlerinde transfer bildireceğini söyledi. Kim olduğunu söyleme imkanı var mı acaba diye yazılmış. Bu büyük bir ihtimalle tabii ki giden oyuncularla da alakalı bir karardı. Fenerbahçe için sadece forvet transferi şu an daha ön plandamış gibi gözüküyor. Çünkü bunun sebebi Vedat Muriç'in sakatlığıyla ilişkilendirilmesi lazım. Beraberinde bir Watkins ismi olabilir. Sistemin adamı gibi gözüküyor. Bunun sebebi çünkü İsmail Kartal'ın belki de kendi oyun planına en uygun olarak gördüğü oyuncu olmasından kaynaklanıyor. İsmail Kartal 30 yaşındaki oyuncu Vedat Muriç ile birlikte kullanarak hücum hattında daha dinamik ve baskılı bir yapı oluşturmayı planladığı söyleniyor. Ve Fenerbahçe yönetimi de 35 milyon euro bonservis talep eden Aston Villa ile pazarlıklarını sürdürdü. Limit sorununu satın alma opsiyonlu kiralama modeliyle aşmayı hedefliyor ve taraftarlar arasında görüşmelerin kısa sürede sonuçlanması bekleniyordu ki büyük bir ihtimalle Watkins olabilir, ama bir Greenwood gelişmesi yaşanırsa o tadından yenmeze dönebilir camia için. Bunu aktarmak lazım. Sonra aslında performanslar incelendiğinde ve gidişata bakıldığında ya bu transfer nasıl olur diye düşünülen bir isme gelirsek, o isim de Trossard transferi. Beşiktaş taraftarının dört gözle beklediği bir isim Leandro Trossard ve o transferde geri sayıma geçildiği bilgileri sürekli paylaşılıyor ya, hele hele Belçika'nın Amerika maçı sonrasında
yıldız oyuncuyla son görüşmeler yapılacak deniliyordu. Yönetim teklife sıcak bakan 31 yaşındaki oyuncuyla sözleşmedeki o ufak detaylar için bir araya gelecekti. Ve transfer tamamlanırsa Belçikalı yıldızın Ağustos ayının ilk haftasında İstanbul'a gelmesinin planlandığı da söyleniyor. Nübel yarın değil bugün gelecek abi denmiş. Gazetelerde yarın diye yazıyor. Bugün gelecek bilgisi paylaşıldıysa onu da sizler vasıtasıyla aktarmış olalım. Twitter'da Fenerbahçe üzerinden etkileşim için ne kasıyorlar Doğan abi? Greenwood haberini kelimeleri değiştirip değiştirip paylaşıyorlar. Her gün bir Greenwood alıyoruz. Kaç tane Greenwood alacağız onu bir türlü çözemedim demiş. Serdar Adalı da 100 milyon euro istemiş. Doğan abi El Ahli kulübünün Orkun Kökçü için 70 milyon artı bonuslarla birlikte resmi teklif yaptığı söyleniyor. Doğru mu? Serdar Adalı 100 verirseniz veririm demiş. Günaydın sıcak bilgi. diye okumadım. Doğan Bey ben Kayseri sporluyum ve Kapalı Kale mensubuyum. Galatasaraylı diye yanlış okudun beni. Tekrar tekzip yapar mısın lütfen demiş. Kayseri sporluyum diye yazmamışsın. Onu söyleyeyim. Mesajı silmişsin. Sevgili Üzeyir diye hatırlıyorum. Üzeyir İpek doğru. Ahmet Konanç Fenerbahçeli de diyelim Galatasaraylı. Ha oraya yazmış. Fenerbahçeli diyelim Galatasaraylı. Fenerbahçeli diyelim Galatasaraylı diye okudum ben de onu. Serdar Adalı kendi başarısızlığının suçu Beşiktaş taraftarına atmasına ne diyorsun acaba demiş. Ya bir başkanın taraftarla bu kadar diyaloğa girmemesi gerekir. Bununla ilgili olarak bir açıklama yapılır. Taraftarın verdiği tepkiden sonrasında da eğer iyi bir şeyler bekleniyorsa, transfer olması gerekiyorsa falan derken ama işte en büyük hatası ve sıkıntısı şundan kaynaklanıyor. Eğer sezon başlangıcında yapmış olduğun konuşmalarla ilgili olarak o zaman planlayıp programlanmadan, düşünmeden yapılıyorsa o konuşmalar ileride büyük sıkıntı yaratıyor. Ben bu kadar kalabalık olup da işte az insan gelip çok para kazanacağıma az para gelsin çok insan gelsin gücümüzü türbünde bulalım mantığı o konuşmalar hatırlıyorum daha dün gibi hatırlıyorum bunlar kombineye yansır mı yansımaz mı falan diye düşünürken ondan sonra yok yok yansımayacak diye cevap verilmemesi gerekirdi. O yüzden iletişim kazalarının ilerleyen dönemlerdeki sıkıntılarının o cenemelerini çekme durumudur yani. Galatasaray transferde yavaş hareket ediyor. Bunu bazı yorumcu abilerimiz acelemiz yok modundalar. Dünya kupası var vesaire vesaire söylemler güzel ama geçen seneden bunun acısını yedik diye düşünüyorum. Oğulcan'a 36 milyon euro para verdik. Bunun sebebi de son günlere kalmasıydı. Belki Uğurcan performansıyla bu rakamları konuşturmadı Galatasaray taraftarını ama yönetimin geçmişten bir ders alması lazım diye düşünüyorum. Doğan abi senin düşüncen nedir acaba demiş. Yani onlar da bekliyorlar yani menajerlerin de Dünya Kupası bahanesiyle ellerinin güçlü olduğunu düşünmek lazım arkadaşlar. Yani şu an verirsin istediği parayı alırsın serbest kalış maddeleriyle alakalı ama biraz da kontrollü gitmek gerekmiyor mu? Hani bu bir oyuncu için hani bir Osimhen daha bulacaksan bunun garantisi varsa gözünü kırpmadan yapacağın hamleler evet akıllarda ama diğer taraftan olmaz yani. O kadar kolay değil yani. Senin paran olmadığı için şey yapıyorsun yani hemen. Fenerbahçe alıyor biz niye almıyoruz? Galatasaray alıyor biz niye almıyoruz? Beşiktaş'ı gördün mü? Bak toparlanıyor. Bak ben sana söyleyeyim. Bu Beşiktaş çok kötü geliyor ha falan gibi. Yani erkenden konuşmaların hastasıyım zaten yani. Abi ben yapay zekaya fikstür çektirdim. İlk maçımız Beşiktaş Çorum maçıyla başlıyor. Eyüp deplasmanına gidiyoruz ardından Samsun geliyor. Göztepe'ye gidiyoruz Gençlerbirliği geliyor. Sonra evimizde 6. haftada ilk derbimiz Galatasaray'ı ağırlıyoruz. 2 maç üst üste Beşiktaş İnönü'de vay. Konya deplasmanı yapıyoruz Başakşehir geliyor. Fenerbahçe'ye gidiyoruz Alanya geliyor. Antep'e gidiyoruz Çaykur Rize geliyor Trabzon geliyor. 12. 13. haftada yine üst üste. Abi en son maçımız Erzurum mu? Kocaeli deplasmanına gidiyoruz. Kasımpaşa geliyor. Ahmet deplasmanına gidiyor ilk haftalarda Beşiktaş. Yapay zeka bana bunu çıkarmış diyor.
herhalde diye tahmin ediyorum. Fotoğraflarda öyle yazmıştı da yapay zeka mı acaba? Mustafa Pandır. Kendim zekam mı, yapay zeka mı? Murat Özen bugün geliyor dedi abi demiş. Yönetim söyle demiştir. Murat Özen kendi söylemez çünkü öyle bir şey. Eskiden Best FM'de çalıştığınız zamanlarda Gazoz Ağacı diye bir arkadaşınız vardı. Gazor. Sen de doğanın kanunlarını yapıyordun. Vay ne günlerdi be abi demiş. Gazor. Kafa Radyo'da Cem Arslan. Ben bitiyorum o başlıyor bildiğim kadarıyla 12-14 saatleri arasında. Yani bizim bakidir zaten dostluğumuz, kardeşliğimiz. Her zaman her konuda görüşüyoruz da. Gazor evet ya. Radyo bir radyo kahramanı Gazor diye öyle. Kura Katakullesi'ni en iyi yaşayarak gördük. Bir sezon önceki Türkiye Kupası'nda Kadıköy'de oynanan Galatasaray Fenerbahçe maçını biliyoruz zaten diye yazmış. Murat Özen'den haber var mı ya? Kaç haftadır yok diye yazmış. Bağlanıyor arkadaşlar yönetim izin verdikçe. Doğan Konancı o köylere gitsin, bu köylere gitsin. Aman dönmesin demişler. Doğan Bey lige isim koyacak mıyız acaba diye yazmışlar bu sezon. Dur da erken. Daha erken. Ne sezonu diye hani biz bir şey bulalım istiyorsanız hay hay önümüzdeki haftalarda her gelen aklına bir şeyler yazsın. Bu sezon şu sezonu diye. Yeni kurallarla alakalı, hakemlerle ilgili mi olur? Acaba yönetimsel mi olur? Bilmiyorum artık. Sakın Ağa sezonu muydu? Mesela bir önceki sezonda öyle bir isimler konuldu yani böyle arka arkaya. En iyisi zorlu sezonu mesela hani oradan esinlenmiştik, orada kalmıştı. Sonra buna benzer bir sürü şey de çıkmaya başlamıştı yani. Bizim niye aklımıza gelmedi ya? Bu Bolu'nun imamına dua için milli takıma getiremedik. Kalecimizin bir panter edasıyla 90'dan çıkarmayı nasip edecek dualarını edememesi enteresan değil. Hatırlıyorum ya Bolu bir gün bir deplasmana giderken hocanın ettiği dualarla bir uğurlanışı vardı. Oyuncular tutamadılar kendilerini, arkada kakır kakır gülüyorlardı falan diye. Hani böyle neler neler söylüyordu. Rabbim örümcek ağlarının kapladığı 90'lardan bizim toplar falan oralara buralara. Ertem Şener maç anlatışı gibi. Dodo Yençek, bugün biraz daha iyi yayın olması için sana doping olsun diye tatil yaptığım yerden fotoğraf yolluyorum demiş. Doping mi? Bunlar beni gaza getirecek şeyler olmasın sakın. Ben niye orada değilim diye düşünmeye başladığım anlar olmasın. Doğan abi, ben bir Galatasaray taraftarıyım. Bu sene Beşiktaş'ın şampiyonluğu şansını daha fazla görüyorum diyeceksin ki neden? Yani Beşiktaş'taki yorumcular, muhabirler, yönetim Fenerbahçe'ye nazardan geçmişti. O kadar takılı kalmıyor önümüzde ne var, ne yapabiliriz diye, nasıl halledebiliriz diye düşünme hissi içerisindeler. Allah razı olsun. Fenerbahçeli yorumcular, Ahmet Konanç gibi isimler sürekli geçmişte bir sorun arıyorlar ve sürekli bunu konuşarak Fenerbahçe camiasını ve futbolcularını bence etki altına alıyorlar. Yani futbolcu Gaga, Ahmet Konanç gibi bir yerden duymuyor. Ya biz ne yapsak zaten boş abi, bizi engelleyecekler, o yüzden çok da yırtılmanın anlamı yok modundalar demiş. Evet ya, bunu baya baya isteye isteye yazmış. Nasip sezonu olabilir mi acaba? Güzel başlangıç Erol, takdir ediyorum ya. Bunu tabii ki ilk olarak 14 Ağustos gününün sabahında, bugün de akşam yatsı namazına mütakiben Allah nasip etti diyerek futbolumuzu başlayacağız. 2026-27 nasip sezonumuz hayırlı uğurlu olsun diyen bir federasyon başkanımız olabilir. Her sezon olduğu gibi bu sezonda Fenerbahçe'yi şampiyon yapacaklar, sezonu 14 Ağustos'ta başlayacak Doğan abi demiş. Tencit mutlak pilavı sezonu olabilir demiş. Fenerbahçe'yi artık şampiyon yapma sezonu nasıl peki diye sorarım demiş. İsimler geliyor. Herkes bir şeyler yazıyor. Yapay zeka sezonu demiş. İsim koyacaksanız gerçek bir şey söylüyorum. Sabri Ugan sezonu niye yapılmadı demiş. Rahmetli anarım.
Abi Doğan, senin ismini diziye vermişler, Doğan'ın kanunları diye yazmışlar. Doğan'ın o. Ne yok, Doğa kanunları. Doğan'ın değil ya. Yoksa patenti bende falan değil. Geçenlerde Serdar da aradı. Serdar yayında, bizim radyocu arkadaşımız Alem Efendi. Oğlum bu ne? Sende mi patenti falan? Dedim ki oğlum, bu kadar kolay yoldan para bulma çabaları nereye kadar devam edecek Allah aşkına ya? Hani senin programın ismini diziye vermişler. Açalım mahkemeyi, alalım parayı, süründürelim falan diyeyim. Donuna kadar alalım falan. Öyle dedim ki, ne istiyor, ne bekliyorsunuz abi? Hani adam patent, Doğan'ın kanununun patenti mi olur ya? Radyoda bilmem ne de kullanılma durumu dersen tamam, ayrı bir konu da. Yani genel anlamda zaten doğa kanunları diye bir şey var yani. Selamlar, Beşiktaş Trostart alıyormuş sanırım. Çok iyi oyuncu eyvallah, ama 31 yaşında. Bu tarz oyunculara 4 yıllık sözleşme vermek ne kadar doğrudur? Oyuncu göndermede en çok sorun yaşanan kulüpten hala neden bu uzun kontratlar? Oyuncu 2025-26 yaşında, hani oyuncu 25-26 yaşında olur neyse hadi şeklinde gidiyor, ama haklı olarak tabii. Yapay abi diye yazmış. İyi yayınlar, ben Ankara'dan Mehmet. Bildiğim kadarıyla geçen seneki fikstürde Galatasaray top çekmedi. En sona kaldı, yine Galatasaray kullanıyor dedi. Millet bu kadar psikolojik sorunla nasıl yaşayabiliyor onu bilemedim demiş. Daha az para harcansın, daha verimli olur. Gecekondu sezonu nasıl olur acaba demiş. Kentsel dönüşüm sezonuna gelebilir. Villa sezonu olabilir yani. O yüzden o Allah nasip ederse bu seneki yayın haklarımızı villa olarak ödemeyi düşünüyoruz şeklinde yorumlanabilir. Utanmazlarsa belki Süper Lig'e Yusuf Tekin sezonu olabilir demiş. O bende yok sezonu. O sene bu sene sezonu olabilir. Ya da usludur sezonu olabilir. Seni gömerim sezonu açılmadı mı? Artık Galatasaray Helal Kupa kazansın sezonu. Yıldırım sezonu olacak. Azizim sezonu olsun bu sene denmiş. Dünya Kupası'ndaki istifa rüzgarı, ben 9 oldu falan dedim de 13 olmuş ya. 13 teknik adamla yollar ayrılmış. Ama bizdeki ilişkiler daha da sağlamlaştırıldı. Gitmesin diye beton döküldü falan, hani oralara döndü yani bu. Baspas paraları sezonu olacaktır. Yapı sezonu şimdiden hayırlı uğurlu olsun demiş. O herkes yorum yapmaya, onları konuşmaya devam ediyor. Kısmetse bilmiyorum, bağlantı mı yapılır yoksa burada mıdır? Yakup Çınar gelecek zaten Cihan'la beraber. Galatasaray'daki detayları, ayrıntıları, gelişmeleri aktaracak. Son raddede neler var, bunu göreceğiz. Hep beraber inceleme altına alacağız. Teşekkür ediyorum. Bu sene siyah beyaz sezonudur. Montella'ya beton yetmez abi. Sinan abiye ara, anlatsın sana denmiş. Güzel şeyler. Vallahi tebrik ediyorum. Başka ne var? Ciresi transferi. Sonra da burada da bu reklamı girmişiz. 12 reklamı varmış öncesinde. Ferhat Gündoğdu sezonu olsun. Koltuğa yapıştı kalkmıyor abi. Zaten öyle olacaktır. Hakemlerle ilgili konuşmaları hazırsak eğer, beyazlı, beyaz boğazlı Kazak sezonu diye yazsam demiş. Nasip sezonu şu ana kadar cezbedenler arasında yani. Bir Kolombiya maçı var neredeyse 23'te. Oraya dönüyor. Arjantin, Mısır, İsviçre, Kolombiya maçları. Sonrasında çeyrek finalistler de belli oluyor tabii. Fransa, Fas maçı perşembe günü saat 23'te. Cuma günü İspanya, Belçika mücadelesi saat 22'de. Güzel saatlerde. Norveç, İngiltere maçı pazar gününe denk geliyor. Bildiğim kadarıyla çeyrek finalistler Norveç, İngiltere ve artık bugün oynanacak olan Arjantin, İsviçre mi, Mısır, Kolombiya mı, Mısır,
İsviçre mi, Kolombiya, Arjantin mi falan bugün belli olur. Onun sonrasında, ondan sonra yarı finallerle ilgili olarak da zaten ayın 14'ünde 15'inde oynanacak yarı finaller. Ayın 19'unda da önce üçüncülük karşılaşması yapılacak. Ardından yok,

önce 22'de galiba final maçı var. Gece pazar günü ilk saatlerde de çift sıfırda da 12'de de üçüncülük karşılaşması oynanacak. Program böyleydi. Onu da aktarmış olalım yani. Teşekkür ediyoruz. Yarın kısmetse tekrar saat 10'da buluşmak ümidiyle. Esen kalın, mutlu kalın. Hoşça kalın efendim.

0: kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
1: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
2: Atakan Kurt'la birebir başlıyor.
3: Hanımlar, beyler, herkese merhabalar. Birebir başladı. Atakan Kurt'la birlikte olacağız. Saatler 14'ü gösterene kadar. 0212 273 1010 WhatsApp hattımız. Buradan bizlere ulaşabilirsiniz. Artık bir değişiklik oldu. Bundan sonra salı günleri Atakan Kurt, perşembe günleri Yakup Çınar olacak. Böyle bir change, bir değişim gerçekleşti. Ama bugün Atakan Kurt'layız, perşembe de Yakup Çınar'layız. Atakan abi, hoş geldin. Nasılsın? Duyabiliyor musun beni Atakan abi?
4: Cihacım, yayınlar diliyorum kardeşim. Selamlar, sevgiler.
3: Teşekkür ediyoruz abi. Seni bulana aşk olsun. Bu sefer hangi ülkede acaba bulunuyorsun? Detaylarını alabilir miyim?
4: Slovakya'da, Bratislava'dayız. Samorin'de 5 yaş kampındayız. 5 gündür buradayız. 5 yaş kampının nabzını yokluyoruz. İşte transferler, gelişmeler, haberler, analizler, sistem... hepsine burada izliyoruz, analiz ediyoruz, hocayla konuşuyoruz, sohbet ediyoruz. Hocanın söyledikleri, belirttikleri, oyunculara aktardıkları çok değerli, kıymetli. Bunları an be an zaten videolar çekiyoruz Ömer Tükeşen'le beraber. Sosyal medyada, işte Twitter'da, Instagram'da, YouTube'da da yayınlıyoruz. Bayağı da izlendi, yaptık. 2 milyon analizlerimiz, haberlerimiz, yorumlarımız. Çok randımanlı bir kamp geçiyor.
3: Evet, bu sefer diyorsun iş için oradayım. Yani ben de çok seneler önce gitmiştim abi. Orada bir kale var. Oradan böyle Tuna'yı izlemesi çok keyifli. Zaten hani belki işten fırsat kalırsa onu da yaparsan gerçekten muazzam. Beşiktaş'la başlayalım
4: o zaman. Yaptık, hepsini yaptık.
3: Yaptınız mı? Peki, tamam. Beşiktaş'la başlayalım abi o zaman. Doğan Alemdar'ı açıkladı Beşiktaş. Yine Semih Kılıçsoy'a bir şans daha verecek. Kampta son durum nasıl? Moraller yerinde mi? Hani klasik olacak ama bir kolej havası var mı kampta?
4: Şöyle, çok genç bir takım var. Genç ağırlıklı bir takım var. 18-19, 20-21, 22 yaş kategorisinde çok oyuncu var. Çünkü milli takımda olan futbolcular yeni transferler henüz katılmadı. Sadece o Attara geldi. Yeni sol bek Beşiktaş'ın. Ama dediğim gibi 8'inde Orkun Kökçü gelecek. Ondan sonra Salih Özcan gelecek. Nübel bugün İstanbul'da geliyor. O gelecek. Onun dışında İshak Mural'la anlaşıldı prensipte ama kulübüyle henüz bitmedi. Kulübüyle de anlaşılırsa İshak Mural da önümüzdeki günlerde gelebilir. Vlahovic'i bitirmeye çalışıyor Beşiktaş. Ama o Temmuz'un sonunu, Ağustos'un başını ya da Ağustos'un ortasını işaret ediyor. Çünkü 4 büyük 5 büyük ligle konuşuyor. Barcelona ile dirsek temasını ama İtalya'nın eski öğrencisi, hatta Serdar Dalı kendisine istediğin anda, şu anda bile istersen Lukaku'yu hemen imza attırabilirim dedi ama bekleyin ifadesini kullandı ki Beşiktaş'a Richarlison, Scamacca gibi oyuncular da önerildi. Hatta Meksika milli takımı Santafor'u Arabistan Ligi'nde oynayan o da önerildi ama hocanın bir Vlahovic aşkı var. Oyuncu gelmedi. Dediğim gibi milli oyuncular gelmedi. O hocanın bir ön alan baskı isteği var takımdan. Onun dışında bekleri orta sahaya kaydırıyor. İçeri kat ettiriyor. Kanat oyuncularını çizgiye bastırıyor. İki tane beki orta sahaya kaydırınca 2-6 gibi oynuyorlar. 2-6 gibi orta sahayı kapattıkları anda öndeki 8'leri öne doğru kaydırıp önde kalabalık oluyor. Hem ön alan baskısına katkı sağlıyor hem de Beşiktaş rakip ceza sahasına daha çok adam sokabiliyor. Bunlardan memnun. Oyuncular da tabii biraz şaşkın ve bunları yapmakta biraz zorlanıyor tabii. Bu zamanla olabilecek, oluşabilecek bir şey. Tecrübeli oyuncular bunları çabuk kavruyor ama genç oyuncular henüz kavramakta zorluk çekiyorlar ve de heyecanlanıyorlar, tedirgin oluyorlar ve istediklerini de gerçekleştiremiyorlar. Hatta bunu da sordum hocaya. Oturuyor hocayla sohbet ederken, hocaya 2-6'yı içeri kaydırıyorsun orta sahayı kalabalık tutup 8'leri öne doğru atıp daha kalabalık bir orta saha ve hücum hattı oluşturuyorsun, çünkü bölgede daha etkili oluyorsun diye soru sorduğumda bu çok hoşuna gitti hocanın. Sonra yanıma geldi. Teşekkür ediyorum, çok iyi analiz etmişsin. Bu soru için de çok sağ ol dedi. Bunu görmen beni hakikaten mutlu etti, gururlandırdı dedi. Ardından da o soruyu yönelttim. Genç oyuncuların korktuğunu ve çekindiğini, heyecanlandığını gördüm. Hiç önemli değil. Ben onların abisiyim, babasıyım. Kızarım ama ardından onlara sarılırım. Onlar da beni anlar ve böyle beraberce gelişiriz dedi. Bu çok güzel bir ifadeydi. Gelişmeler, haberler bu şekilde.
3: Evet Atakan abi, bir de Nubal gelişmesi var. Nubal Beşiktaş'ın bu akşam İstanbul'a gelmesini beklediğimiz bir kalecisi. İşte eleştirenler de var ya kardeşim, Almanya'nın 3. kalecisi Ersin'den daha mı iyi diyenler var. Ama tabii Alman milli takımının 3. kalecisi olmak da bence kolay iş değil. Hani biliyoruz kaleciyi, bazı maçlarda böyle Karius gibi goller yiyor. Yani yaşı 30'a da gelmiş. Hani biraz sadece maaşı ve bonservisi konuşuluyor Nubal'in. Ama Beşiktaş'ın kaleciye ihtiyacı var. Buyur.
4: Cihan, Beşiktaş mükemmel bir kaleci aldı. Yani iyi bir kaleci almadı. Mükemmel aldı. Zaten bu kalecinin Bayern Münih'te oynamamasının tek sebebi Neuer'di. 2020'de ben Nübel'i istemiyorum dedi. Ve o sene 3 sene boyunca kiralık gönderildi. Hatta kiralık gönderildikten sonraki sezon Stuttgart'la Bayern Münih'i geçtiler. İnanılmaz bir performans gösterdi. Bayern Münih'te oynamamasının tek sebebi Neuer. Hatta bu sene de Alman milli takımı da istemiyordu ama inanılmaz bir performans gösterdiği için zaten hiçbir şey yapamadı. Onun lobisi de engel olamadı ve Alman milli takımına da alındı. Yani Alman milli takımında hatta böyle bir tepki var. Yani beni arıyorlar arkadaşlarım. Diyorlar ki burada Alman halkı, Alman taraftarları çıldırdı. Nübel nasıl Türkiye'ye gider, nasıl Beşiktaş'a gider, nasıl kariyeriyle alakalı böyle kötü bir seçim yapar, inanılır gibi değil diye. Öyle ciddi bir eşliği yapıyorlar. Yani burada adapte olursa, ayak uydurursa ve iyi bir takım oluşturursa şöyle söyleyeyim, son senelerde bir Oscar Cordoba, Rüştü Reşmen, Fabri vardı. Onlardan daha büyük etki yapabilir. Yani Beşiktaş Muslera'dan daha iyi bir kaleci aldı.
3: Evet, yani yıllık maaşı 6,5 milyon euro civarlarında konuşuluyor. Çok fazla değil mi abi bir kaleci için? Evet, Fenerbahçe Ederson'a 11 milyon veriyor. Evet, başka mevkilere Galatasaray Sané'ye 9 milyon falan veriyor. Bunlar başka konular ama hani Nübel deyince şimdi Ederson City'den geldi. Evet, ama Nübel'e 6,5 bir tık fazla geldi gibi bana sanki, ama senin de yorumunu almak isterim. Hani sonuçta Orkun 5 alıyor değil mi yıllık? Yanlış mı biliyorum?
4: Şöyle, oyuncu zaten geçen sene 11 milyon euro brüt, 5 milyon euro net alıyordu. Oyuncu da bu paraların altına gelmez zaten. Getirirsen de bu paralara geliyor zaten. Bu şartlarda böyle iyi bir kaleci bulmak da zor. Artık o mali boyutu yönetime ilgilendiren bir durum. İyi performans gösterirse kimse parasını konuşmaz. Uğurcan 36 milyon euro tam bir skandaldı, rezaletti. Yani 15 milyon eurodan fazla verilmez ama 36 milyon euro verdi Galatasaray. Doğru. Ama çok iyi bir performans gösterdi. Kimse konuşmadı. Yani bu onunla alakalı bir durum. İyi oynarsa kimse parasından bahsetmez. Kötü oynarsa parasından bahsedilir, performansından bahsedilir. Her şey sağlıkla alakalı.
3: Evet, yani bir 6 numara almayacak mı peki Beşiktaş? Hani Atiba sonrasında sürekli bir oraya alıp denedi ama bir türlü tutturamadı.
4: Salih Özcan'ı aldı. Salih Özcan, Orkun zaten iyi anlaşan oyuncular. Hem İspanya maçı hem ABD maçına çok iyi oynadılar. Zaten Orkun bu transferde çok başrolü oynadı oyuncuyu ikna etme konusunda. Salih geldi. Beşiktaş orta sahaya bir oyuncu da alacak. Hatta Endidi giderse iki oyuncu alacak. Orta sahada böyle dinamik bir orta saha hattı istiyor. İtalyano. İşte önde basan, kreatif olan, önde tamamlayan, işte atletizmiyle rakip takıma üstünlük sağlayan, düşen topları, ikinci topları alabilen bir orta saha hattı grubu istiyor. Bakalım. Ama şu ana kadar Serdal Adalı iyi transferler yapıyor. Yani Nübel alması, Salih Özcan alması, Trossard'ı bitirmesi. Yani bunlar önemli transferler. Tabii orada Doğan Alemdar da geldi yedek kaleci. İshak'la prensipte anlaşıldı. Kulübü pista bitirilmeye çalışılıyor. Hem potansiyelli oyuncular alınıyor hem de nokta oyuncular alınıyor. İşte İlhan Fakili geldi. O da verilerde özellikle top sürme verilerinde Şu meyillerinde Davidaşvili'den aşağı kalır bir tarafı yok. Aynı ligden geliyor. Ve daha ucuz bir rakama, daha indirimli bir rakama geldi. Yani Beşiktaş iyi işler yapıyor Cihan.
3: Evet, Atakan Kurt'la birlikte elimiz devam ediyor. Vincenzo Italiano'nun abi yaklaşık 2 gün önce bir açıklaması oldu. Dedi ki benim oyunum zor bir oyun. Ben bunun farkındayım. Hani benim için zorsa rakipler için çok daha zor bir oyun olacak. Bu yüzden benim oyuncularım 60 dakika oynamalı. Kalan sürede rotasyona gitmeliyim dedi. Ki hocanın da böyle rotasyonu bir oyun oynadığını biliyor. Bunu seviyor. Bu tatta bir açıklaması var. Yani hal böyleyken daha da derin bir kadro istek değil ihtiyaç mı oluyor tabii, bu saatten sonra?
4: Tabii onun için Beşiktaş çok transfer yapacak. Yani sol kanada iki tane oyuncu aldı. Trossard'la İlhan Fakir'le. Santafor'u o var, bir tane daha alacak. Semih üçüncü Santafor. Sağ tarafta Çerni var, bir tane daha gelecek. Orta sahaya Salih geldi, bir tane daha gelecek. Endidi giderse iki tane gelecek. Sol stoper alınacak. Sol beke Ottara geldi Rıdvan'la beraber. Sağ tarafta Murillo var. Taylan yedi ama orada belki ilerleyen süreçte bir yedek sağ bek alınabilir. Taylan kiralık gönderilebilir. Nübel geldi, Doğan Alemdar geldi. İnşallah Akbadoğ var, Emirhan var. Ya Beşiktaş geniş bir kadro oluşturuyor. Hocanın dediği doğru. Hoca diyor ki benim sistemimde hiçbir bek oyuncusu, kanat oyuncusu 90 dakikayı tamamlayamaz diyor. Zaten sakatlanır diyor. 60 dakika oynatacağım, son 30 dakika diğerlerini alacağım. Mesela Ottan ile başlıyorsam son 30 dakika Don oynayacak. İşte Murillo ile başlıyorsam diğer 30 dakika Taylan ya da diğer sağ bek. Önde Çerni ile başlıyorsam son 30 dakika başka. Diğer maçta da Rıdvan'la başlayacağım, son 30 dakika Utlar'la oynayacak. Değişe değişe oynatacağım ki benim bu yoğun baskılı oyunum, ön alan presi, doğaçlama olmayan, sadece tamamıyla planlı olan bu oyunum işe yarasın ve sakatlıklar olmasın diyor.
3: Bu arada dinleyenlerimiz de teşekkür ediyor. Hani diğer Beşiktaşlı yorumcular böyle bilgi vermiyor. Batakan Kurt net bilgiler veriyor. Ağzına sağlık mesajları var. Onlar da bende kalmasın. Diğer mesajlara da geleceğim arkadaşlar. Sorular var. Sana onları da soracağım. Biraz da Dünya Kupası diyelim mi abi? Amerika Birleşik Devletleri Belçika karşısında.
4: Hatta bir bilgi daha vereyim.
3: Olur,
4: dün
3: olur.
4: İspanya Portekiz'e karşı ilk yarıda Oyarza ballı bir pozisyona girdi hatırlıyorsam. Üçgen yaptılar. Tek top oynayıp. Orada offside'ı bırakmadan pozisyona girdiler. Oyarza ballı kaçırdı. İdman başlangıcında hoca orta sahada böyle üçlüler kurup topu dürtmeyin, topu aldığınız anda 2-3 oynamayın, hemen tekte oynayın, savunmanın arkasına, defansın arkasına, peklerin arkasına adamları kaçırın uyarısında bulundu. Hoca sürekli uyarıyor, yani hoca sürekli anlatıyor bir öğretmen gibi. Bu da yönetimi, teknik heyeti, oyuncuları ciddi anlamda mutlu ediyor. Tabii genç oyuncuları biraz etkiliyor ama onlar da belli bir zaman sonra alışırlar. Zaten bunların kısa vadede %30'unu yaparlarsa büyük etki eder. Orta ve uzun vadede %70'lere çıkarlarsa iyi oyuncularla beraber Beşiktaş bu sene fark yaratabilir.
3: Evet, mesela dün Portekiz maçı dedin, madem oradan başlayayım, Amerika'dan girecekti ama mesela Portekiz'de bu Bruno, ne bileyim Vitinha, ya bu gibi oyuncular Portekiz'de olmasaydı, hani bizim oyuncuları eleştiriyoruz ya, yani her topu neredeyse yana ve geriye oynadılar ve kendilerini böyle büyük futbolcu sınıfındaymış gibi imajında oynuyorlar. Evet, isimleri büyük ama yani adının büyüklüklerine yakışır bir oyun oynamadılar. Atakan abi, ki Beşiktaş'ın eski futbolcusu Quaresma da itirafta bulundu ve Portekiz milli takımına da kızdı. Beceriksizdik dedi, başaramadık dedi.
4: Evet, aynı tarz, aynı tip oyuncular. Doğru, dikine oynamıyorlar, hep yana oynuyorlar. Ama burada en büyük sebeplerden bir tanesi de hem aynı tip oyuncular olması hem de Ronaldo'nun önünde çok statik olması, hareket etmemesi. Yani bir de takımı, Arjantin milli takımı da öyle, Fas milli takımı da öyle. Çok birbirine yakın oynuyorlar ve top rakipteyken işte bilmem kaç saniyede topu kazanıyorlar. Savunmayı önde kurup çok alanı daraltıp hemen ikinci müdahaleleri yaptıkları için. Şimdi Ronaldo zaten yaş itibariyle 41 yaşında, topu alması, dönmesi, işte rakip kaleye gitmesi, orada 40 metre 50 metrelik bir mesafe var. Yani zaten Ronaldo ile başlaması hata maça. Orada.

0: hareketli bir oyuncuyla başlasaydı, işte Felix'le başlayıp sonra Leao'yu alsaydı, Ronaldo'yu son 15-20 dakika alsaydı ya da hiç almasaydı, bugün Portekiz'in İspanya karşısında şansı daha fazla olabilirdi. Çünkü Ronaldo atletizmini kaybetmiş bir oyuncu. Tamam, kariyerine, geçmişine, background'una, golcülüğüne, bitiricine elbette ki bir şey diyemeyiz. Çok büyük saygı duyuyoruz. Dün ağladı. Hakikaten ben de duygusallaştım. Çünkü önümüzden bir 20-25 sene geçti. Yani Ronaldo'nun çıktığı günden bu yana kadar hatırlıyorum adamın bütün gollerini, yaptıklarını. Ben de üzüldüm ama gerçekler var. Şimdi Luka Modric gibi bir playmaker özelliği, oyun zekası olsa ya da bir Messi gibi playmaker o özelliği, oyun zekası olsa sıkıntı yok. Ama ön tarafta tamamıyla atletizmiyle, patlama gücüyle, bitiriciliğiyle oynamış ama son 4-5 yıldır bu atletik özelliklerini kaybetmiş bir oyuncu ciddi anlamda zorlanıyor. Statik kaldığı için de, gezmediği için de, alan boşaltmadığı için de arkadan gelen oyuncuları da zorluyor. Zaten aynı tip oyuncular var orta sahada. İyi ama aynı tip oyuncular. Sen bu sefer çabuk, süratli oyuncuları da oynatmadığın zaman, Lao gibi, Felix gibi oyuncuları birlikte oynatmadığın zaman problem yaşıyorsun. Dün İspanya 25 dakika kötü başladı. Portekiz orada bir gol sıkıştırabilseydi farklı olabilirdi. Çünkü Portekiz İspanya ters yerden bir takım. Çünkü aynı coğrafyada oldukları için bir rekabetleri de var, bir de futbol tarzları da birbirine çok yakın. Ki son 7-8 senedir oynadıkları maçlarda iki tane galibiyetini hatırlıyorum Portekiz'in. Dün mesela Ronaldo değil de daha çabuk bir oyuncu olsaydı, ilk 30 dakika golü bulsalardı İspanya çıkaramazdı ona. Ama ilk 35 dakikayı atlattıktan sonra İspanya yavaş yavaş, ki İspanya da bence çok iyi oynamadı, oyun ağırlığını koydu. Oyarzabal'la pozisyona girdi. İkinci yarı bir iki tane daha girdi. Son 25 dakika tamamıyla oyunu eline aldı. Sonra gol geldi. Zaten gol olmasaydı bence uzatma dakikalarında da gol atarlardı.
1: Sana %100 katılıyorum yani. Portekiz bence iyi mücadele etti. İspanya'yla da bence başa baş bir oynadılar. Ama golü atacak oyuncu eksikliği vardı yani. Evet, Ronaldo gözümüzün önünde. Adam muazzam katkıları var ama hiç takıma katkı veremedi yani.
0: Topa değmeden maç bitti. Topa değmeden maç bitti.
1: Yani orada dediğin gibi ya Leao ya da başka bir forvet başlasa Portekiz bence golü net bulacaktı ama Ronaldo ile o takımın enerjisi hiç birbirine uymadı. Hatta Leao girdikten sonra bile etkisini hissettirdi ama sanki bir tık geç kaldılar. Bir tık değil, bence geç kaldılar.
0: Şimdi düşünün, orta sahadan geliyorsun, çabuk oynuyorsun, orada 2'ye 1 yapacaksın. Etkilenirsin, normal yani.
1: Evet, Amerika Belçika maçına ne der Atakan Kurt? Maçın ardından maçın spikeri
0: yani hepimizi... Yani en sevindiğim maç oldu.
1: Maçın spikeri hepimizi güldürdü. Buyur.
0: Ben Beşiktaşlıyım. Şimdi Belçika'nın elenmesi, Trossard'ın erken gelmesi benim işime gelir ama ABD o kadar itici bir takım oldu ve kırmızı kartı iptal ettirdi ki yani benim en mutlu olduğum maç oldu. Yani 4-1 yenilmesine çok sevindim. Bu arada 2-1 falan bitseydi Trump devreye girip maçın tekrarını falan isteyebilirdi ama 4-1 olunca da artık bu da olmaktı bence.
1: Maçın sonunda spikeri yakaladın mı bilmiyorum. Hani son dakika bir değişiklik olmaz. Yani, Amerika elendi. Çok iyiydi. Çok iyiydi yani.
0: İnanılmaz, mükemmeldi.
1: Hani Belçika peki gidebilir mi? O eski jenerasyon gibi değil gibi yani. O hep evet 16'ya kalıyorlar yani, ama ardından gidemiyorlar ama hücum hattı çok güçlü.
0: Zor, kolay değil.
1: Hı-hı. Evet, Atakan Kurt'la tabii. Evet. Yani Bratislava'da olduğun için bağlantıda zaman zaman kopuyor.
0: Yani maç. Şimdi maç değerlendirmek lazım. Bir de çok kötü oynarken bile tur atlayabiliyorsunuz. Penaltılarla eleyebiliyorsunuz. Biraz şansa lazım. Ama kolay değil tabii. Yani Norveç sürpriz favori. İspanya favori. Fransa favori. Arjantin, Fransa ve İspanya olmasa da yarı favori. Yani bu takımları kart etmek, yenmek, elemek çok kolay değil.
1: Evet yani bir de durduk yere hani turnuvanın adına da leke vurdular yani. Belçika'nın attığı 3. golde bile yani tek başına Amerika Birleşik Devletleri adına kötü bir oyundu. Yani bunu gören bu takımı Dünya Kupası'nda ne işi var der. İnanılmaz komik bir goldü. Yani hiç bu toplara girmeselerdi, hani insanların kafasını karıştırıp midesini bulandırmasalardı, yoksa turnuvadaki maçlar inanılmaz zevkli ve keyifli geçiyor.
0: Evet, %100 katılıyorum. Yani benim şu ana kadar en keyif aldığım Dünya Kupası. Yani inanılmaz keyif aldım. Acayip güzel maçlar oluyor, çok gollü maçlar oluyor. Tek eksiği Amerika'da olması ve 23. dakikada su molası olması. Onun dışında hayatımda izlediğim en iyi Dünya Kupası.
1: Lukaku sorulmuş sana. Alınmalı mı? Birkaç maç oynar, 10 maç sakat yatar bence. Başka genç sakat olmayan bir forvet adayı yok mu?
0: Lukaku çok riskli bir transfer. Yani her an sakatlanabilir ama sakatlanmasa da seni taşıyabilir. Ama tabii hoca orada daha diri, daha fit, önde basan, atletizmi olan, etkisi olan bir oyuncu istiyor. Çünkü bir maç oho oynatacak, bir maç diğerini oynatacak. Son 30 dakikalar oynamayını sahaya sürecek. Orada daha böyle etkili, sakatlık riski az olan oyuncu tercih etmek istiyor. Onun için Vlahovic çok istiyor. Eski öğrencisine.
1: Sen istiyor musun peki? Yani iş yapar mı?
0: Vlahovic bu ligde 25 gol atar ya. Yani Vlahovic sağ ayak sol ayak döndüğü anda falan. Yani mümkündür onu durduramazsın.
1: Evet, ama programın başında da söylediğin gibi Trossard'da her maç Beşiktaş formasından adım adım uzaklaşıyor gibi gözüküyor. Herhalde Beşiktaş'tan önce kapacaklar gibi duruyor Trossard'ı da.
0: Yok, Trossard'la alakalı pürüz yok. %95 bitirdi gibi. Oyuncu da kabul etti. Sadece imzaya kaldı iş. Elendiği anda 5 yaşı imzaya atacak Trossard'la.
1: İşi bitirdi diyorsun yani. Ama hani şu an performans, üst düzey bir performans sergiliyor yani. Acaba dedim başkaları
0: Beşiktaş
1: devreye girer.
0: Beşiktaş erken anlaştığı ve erken bitirdiği için şu anda bir pürüz gözükmüyor. Yani son dakika ben gelmiyorum diye bir şey yokuşa söylese ayrı. Ama şu anda bir pürüz var gibi durmuyor.
1: Evet ya, yani geçtiğimiz sezonda Premier Lig'de 50 maça çıkmış. Çıktığı 50 maçta da 19 gole doğrudan abi katkı vermiş.
0: Evet.
1: Beşiktaş'a gelirse işler bir hayli değişebilir. Şey de sorayım, evet, sana Arjantin-Mısır mücadelesini de sorayım. Nasıl bir karşılaşma bekliyorsun orada?
0: Arjantin açısından bu turu geçebilirse bence Yeşilburnu Adaları maçından daha az zorlanır. Ama Arjantin çok Messi üzerinden gittiği için evet, çok takım oyunu oynuyorlar. Tek vücut gibiler ama çok Messi üzerinden gidiyorlar ve 39 yaşındaki bir oyuncudan bahsediyoruz. Yani geçtiğimiz turnuvalarda mutlaka bir tane daha oyuncu çıkarırdı. Mesela Nico Paz'dan hiç yararlanamadı. Geçen turnuvalarda Di Maria'dan mutlaka katkı alırdı. Mesela Copa America'da, Dünya Kupası'nda, mesela geçen Dünya Kupası yarı finalde maçın adamı oldu, finalde gol attı. 2018'de golleri var. Yani Di Maria katkı veriyordu. Şimdi Messi dışında gol katkısı aldıkları oyuncu olmadığı için, Lautaro Martinez'den katkı alamadıkları için ve Messi üzerinden gittikleri için ve birçok oyuncu şut atma pozisyonunda olsa da hep Messi aradığı için bu sıkıntı. Bu mesela hadi Mısır'ı da geçtin, Fransa'ya karşı, İspanya'ya karşı falan çok sıkıntı yaşarsın.
1: Evet, son olarak da Sergin hocamın Haaland'ı beğenmemesiyle ilgili senin yorumlarını alabiliriz istersen.
0: Yani Sergen Hoca sağ olsun Haaland'ı Norveç'e Dünya Kupası aldıracak. Yani ne diyorsa ters çıkıyor hocam. Ya da Haaland'ı artık Dünya Kupası'nı alırsa artık Norveç tarihini falan da değişecek Sergen Hoca. Ne dediyse zaten ters çıktı sağ olsun. Adam 7 gol. Adam Brezilya'yı tek başına yedi. Yani bende yok dedi herkes. Dünyada var olmaya başladı. Sağ olsun Sergen Hoca. Enteresan bir durum.
1: Evet, yani Haaland da çerçeveyi gördüğü anda hani amiyane tabirle o topu sokuveriyor. Hani ne olduğunu anlamıyorsun bile. Senin de söylediğin gibi Brezilya maçı tam bir örnekti diyelim. Seni de çok fazla yormak istemiyorum abi. Son olarak son dedik ama yani orada olan biten hani Beşiktaş'taki son durumu da alıp hani böyle bir toparlama çekip sana veda edebiliriz. Şu an kamptasın çünkü sen de. Zaman zaman kopukluklar değişiyor.
0: Evet, bizim 5. günümüz. 5. 7. günü. Biz 3'ünde geldik. Yarın döneceğiz inşallah Ömer'le beraber. Çok güzel, çok verimli bir kamp geçiyor. Biraz sıcak ama. Bu biraz zorluyor. Ama dediğim gibi Beşiktaş iyi yolda, iyi transferler yapıyor. Bu sene ligde var olursa bu Fenerbahçe ile Galatasaray'ın işine gelecek. Artık keyifsiz bir ligdir, keyifli bir lig olacak. Bunları bekliyoruz Cihan'cığım.
1: Teşekkür ediyorum abi. Dikkat edin kendinize. Kolaylıklar size.
0: Ben teşekkür ediyorum sana. Yayınlar.
1: Görüşürüz, sağ olasın. Evet, çok zorlu şartlar altından Atakan Kurt bağlandı. Tabii işin esprisi, o da Beşiktaş kampında çalışıyor. Arkadaşlarıyla beraberler. Oradan da zaman zaman böyle ses biraz gidip geldi. Ben de çok tutmak istemedim kendisini. Biz devam ederiz böyle gidebildiğimiz yere kadar. Ben Galatasaray taraftarıyım demiş. Duran transferi konusunda çok önyargısı olan bir taraftarım. Transferin olmasını açıkça istemiyorum. Yani bir transfer sürekli süslenip püsleniyorsa bir sebebi vardır. Fenerbahçe'den intikam almak için geliyor vesaire deniyor. Bence böyle bir transfere ihtiyaç var mı? Talişka'yı ister misiniz demiş. Yani ben de çok Jondoran'ı beğenmeyen bir isim.

o intikam olayları farklı şeyler ya, o Galatasaraylı yorumcuların söylediği şeyler, ki ben de Galatasaraylıyım, öyle pazarlarsın ya, bu işler genelde öyledir, oyuncuyu bir şekilde pazarlaman lazım. Hem bu işte 10 artı 4 kuralı var ya, o olduğu için, bir de böyle maaş bütçesi de düşük olduğu için bu noktada hani alınabilecek en iyi isim diye düşünülüyor. Ama işte ben de senin gibi düşünüyorum, disiplinsizlik konusunda İstikrar abidesi. Hani şey ya, bu adam Şampiyonlar Ligi'ne tırnak içinde, argo bir tabir, takmamış bir adam. Hani Şampiyonlar Ligi için gelecek falan biraz zor. Hani bir yıllığına kiralanmış. Hayırlı olsun, ben öyle duydum. Hani opsiyon detayları falan konuşuluyor. Hala bir resmi açıklama gelmedi değil mi John Duran'la alakalı? Ben kaçırdığımı bilmiyorum ama işte artı 4 kuralına uyması, ligi tanıması, hani yeteneği, yapabilecekleri. Hani bunları üst üste koyduğunda Galatasaray açısından fırsata çevrilebilir gibi duruyor. Ama tek şartla mesela. Osimhen'in tek alternatifi olmamalı. Hani tut gibi yanda kafası attı, bir hatlar yedi ve kulüple tek taraflı sözleşmesini feshetti diyelim. Sonra Galatasaray sıkıntı yaşar. Yanına bir adet de bence yerli bir santrafor gelmeli diye düşünüyorum. Ama yani ilk günkünden uzak mıyım dersen, ilk günkünden bir tık daha yakınım John Duran transferine. Çünkü anlatılanlar var, işte konuşulanlar var. Herhangi bir disiplin problemi çıkardığında sözleşmesinde onunla ilgili maddeler konulacağı söylendi. O detaylar gerçekleşirse hani o ön yargılarımı bir tık yıkacağım. John Duran Galatasaray'da diğer takımlara göre daha iyi olan ciddiyet sorununu aşırı bozar. Bir iki maç bakmışsın kurtarmış. Üçüncü maç takımın yıldızı benim havasıyla Okan Buruk'a ters köşe yapar demiş Ahmet Bozok. Desene Sergen Hoca'dan bir şey olmaz, şampiyon olur anca demiş. Ya işte şey oldu artık Sergen Hocam, ne derler hani, dile düşmek var ya, dile düşersin artık, şimdi adın çıkar 9'a inmez 8'e, öyle miydi artık? Öyle oldu. Yani Sergen Hocam bir yorum yaptığında artık iki kere düşünmesi gerekiyor gibi gözüküyor. Aslında yani Sergen Hoca'yı ben dün de söyledim ya, benim tarzım oyuncu değil demeye çalışıyor. Diğer yandan da şunu söylüyor, Lukaku tam benim oyuncum diyor. Yani bazen anlamak zor gerçekten. Hani bu oyunculara Haaland benim tarzım değil diyor, Lukaku tam benim tarzım diyor. Sergen Hoca'nın asıl tarzı bence Mbappe. Hani biraz daha kıvrak bilekleri olsa tam diyecek, yani şey diyecek, yani Mbappe bana alın diyecek, ama o noktada tabii öyle bir ihtimal de olmadığı için ben çok takılmıyorum ya. Yapmış işte bir hata, herkes çıkıyor bir yere yorum yapıyor. Bazen böyle sert yorumlar yapmamaları gerekiyor insanların. Hocanın sıkıntısı o. Yani o fikirleri tartışmasız gerçek sanıyor. Hani bir şeyi savununca da böyle ölümüne savunmaya devam ediyor. Bir kere de böyle hatasını kabul etse ben bir tık şaşıracağım. Hala geçtiğimiz günlerde Cengiz Ünder'i savunuyordu mesela. Bu eksikliği var hocanın, anladın mı? Takıldın mı takılıyor yani. Cihan Sanchez gider mi? Valla Sanchez giderse Galatasaray çok büyük bir hata yapar. Yani şu an şimdi bu söylediğimi komik bulacaksınız. Hani belki ya hadi kardeş radyo değiştirebilirsiniz. Ama şu an yaşı gelmiş, refleksleri zayıflamış Van Dijk'tan ben daha iyi olduğunu düşünüyorum. Dünya Kupası'nda şov yapıyor, herkesin gözü üstünde. Hay bu adamın mesela şimdi hiç Galatasaray'da olmasın Davinson, herkes derdi ki ya bu stoperi alalım, müthiş stoper falan derdi. Ya adam konsantre olduğunda tam bir elit stoper. Hani zaten konsantrasyon kayıplarıyla toplumda yaptığı hatalar sayesinde Galatasaray Davinson'u alabildi. Bu noktada yani gerçekten ben Galatasaray'ın bırakmaması gerektiğini düşünüyorum. Bazen böyle çok da isimlere takılmamak lazım. Evet, Van Dijk ütopik bir stoper. Müthiş işlere imza atmış. Liverpool'da yıllarca hizmetler etmiş, milli takımda da güzel işleri imza atmış, ama hani elinde böyle Sanchez gibi bir isim varken de hani Sanchez'den çıkıp da Van Dijk'ı almak, bilmiyorum yani, belki benim gibi düşünenler de vardı yani, müthiş yetenekli, atletik, anladın mı, atletik stoper bulmak çok zor yani, genelde stoperler biraz daha böyle kaskal, ağır kalıyorlar, güçlü bir stoper, hani bir o kadar da savruk, tamam, buna bir şey demiyorum, savrukluğu var. Hani mentalinde falan zaman zaman sıkıntı var. Bazen böyle riskli hareketler yapıyor. İşte Galatasaray önde olduğunda gereksiz özgüven yapıyor. Bu ona sıkıntı yaşatıyor ama milli takımda bunu yapmıyor mesela. Çok soğukkanlılığın verdiği hatalar sebebiyle bunlar olabiliyor. Sayın Federasyon Başkanı televizyonda bir programa çıkınca hep çanak sorular soruluyor. Neden doğru dürüst bir basın toplantısı yapmıyor? Montella'cı Osmanoğlu ilişkisi de çok mide bulandırmaya başladı. 60 küsür şut çektik diye milleti enayi yerine koyuyorlar.
FAS 2022'de yarı final, şimdi de çeyrek finalde. Biz hala 2002 masallarını dinliyoruz demiş. Ne diyeyim yani, imza. Adamlar üstüne koyarak gidiyor. Biz de üstüne koyarak gidiyoruz ya. Öyle düşün. Yani biz de 2030'da gruplardan çıkarız, tamam mı? Ondan sonra 2034'te işte belki bir oradan son 32 falan yaparız. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş ha gayret. Bir ömür yetiyor bizim gelişmemize. Böyle bir 80 yıl falan lazım. Sergen Yalçın, benim Denizli'ye attığım golü Mbappe 50 kere denese atamaz demiş Mirza. O Denizli golünü zaten çok anlatıyor Sergen Hoca her fırsatta. Hüseyin Mecit selamlarını iletmiş. Kimleri alıyor, kimleri almıyor. Ya bu Dünya Kupası var ya, şu an oyuncular da kararsız. Kulüpler de çok fazla kıpırdamak istemiyor bu Dünya Kupası sürecinde. İşte kupada oynamayan oyunculara yönelenler var. Kupada oynayanları da zaten büyük takımlar tak diye transferini açıklıyor. Zaten adam büyük kardeşim, beni Madrid istemiş. Madrid'den ötesi mi var, ben kupayı niye bekleyeyim ki diyor. Gidiyor Madrid'e transfer oluyor. Diğer oyuncular da birazcık beklemedi şu an kupa için. Ne demiş? Can Mert Hakan'ı da alsa diyor. Vallahi Fenerbahçe Mert Hakan'la sözleşmeyi uzattı. Öyle söyleyeyim. Asgari ücret alacağı konuşuluyor Mert Hakan'ın. Bir yıllık yeni sözleşme imzalanmış Mert Hakan. Yandaşlar şu an 31 yaşında. Mücadeleci kimliği ve çubuklu formaya duyduğu aidiyet bu kararın en önemli unsurlarından biri olmuştur şeklinde Fenerbahçe'nin açıklaması oldu. Fenerbahçe sevgisini bir kez daha ortaya koymak istediğini dile getirmiş Mert Hakan. Asgari ücret esasları doğrultusunda bir yıllık yeni sözleşmeye imza attığını duyurdu Fenerbahçe asgari ücret. Yani sonuçta bence de Mert Hakan'ın Fenerbahçe'ye borcu var. Hani Fenerbahçe'nin Mert Hakan'a ihtiyacı yok ama zarar mı verir artık? Bedava oynaması bir oyuncunun iyi bir şey midir bilmiyorum ama hani Fenerbahçe'ye borcu var Mert Hakan'ın. Çünkü hiçbir şey yapmadı. 5 yani yıl süre boyunca kurtardığı bir maç hatırlamıyorum. Zaman zaman iyi işlere imza attı oldu. Birkaç maç, o ilk geldiği dönemleri iyi oynadı ama ondan sonra hiç yani kendini sahaya adayamadı. Biraz daha böyle şey tarafındaydı. Yani benim yetenekler var ama ben Fenerbahçe'ye gelmişim. Taraftara kendimi sevdirmem lazım. Ben Fenerbahçe'nin yeni Volkan Demirel'i olayım havasına girdi ama o iş öyle olmuyor. Volkan performans veriyordu. İyi kaleciydi. Hem performans veriyordu hem Fenerbahçe'nin sevgisini kazanıyordu. Yani Mert Hakan performans vermeden bu işi yapmaya çalışınca işler biraz farklı noktalara gitti. Hani bu arada asgari ücret açıklandıysa asgari ücrettir yani bir sezon. Çünkü şöyle bir şey var, hani geçen sezon hiç oynamadım. Hani sözleşme verilmiştir asgariden. Hani bu sezon belki oynayayım demiştir baktığında. Hani mesela geldiği günden beri mesela Fenerbahçe böyle elimin 5 parmağı kadar bir katkı vermemiştir. Evet, kazandırdığı birkaç maç var, bakmıştım geçenlerde, ya 9 puan mı ya 12 puan mı ne Fenerbahçe'ye kazandırıyor son dakikada attığı gollerle veya Fenerbahçe öne geçirdiği gollerle vesaire. Hayırlısı olsun, ne diyeyim, çok fazla bir şey söyleyemeyeceğim. Onun da asgari ücretle oynaması ilginç. Emeklilik prim günü geliyor herhalde. Takılıyorum yani, takılıyorum. Çocuk da kötü günler geçirdi, kim ne olursa olsun. Evet yani ben böyle insanlara çok fazla kin tutmam. O da sonuçta hapis yattı falan, anladın mı? Zor günler geçirdi. O yüzden Fenerbahçe de asgari ücreti kabul etmiş. Oynasın bir yılda. Sergen Yeraltı dizisindeki Efraim gibi hisleri kuvvetli demiş Olgun. Vallahi bilmiyorum, çok izlemiyorum dizi falan ama herhalde bahsettiğin kişi böyle altıncı hissi kuvvetli olan birisi mi? Necat Ateş, bakalım ne zaman Haaland'ı izledim alacaktık diyecek. Yunus Balyer. Değil mi, Necati hocamın da öyle bir anısı var. Biz diyor gittik diyor, Haaland diye bir çocuk vardı diyor. İşte izleyecektik, bunu alacaktık, hatta getirecektik falan. Herkes devreye girdi diyor. Herkesin bir anısı var ama hani bir de iş bitirip anlatsalar daha güzel olacaktı. Mesela Osimhen'i Türkiye'den bir takım bulsaydı. Yani belki o zaman da şey diyenler olabilir, ya Cihan biz bulsaydık adam şu an Iğdır Spor'da falan oynuyordu diyeceksiniz. Bu arada yanlış

pazarlıyoruz diyelim. Hep bulunan oyuncular, ya biz bu oyuncuya gitmiştik ama hani bizim kulüp bu oyuncuya bu kadar para vermedik deyip anlatıyoruz. Bizde hikaye çok ama icraat yok maalesef. Beşiktaş Trossard'ı alıyormuş sanırsam. Çok iyi oyuncu eyvallah ama 31 yaşında bu tarz oyunculara 4 yıllık sözleşme vermek ne kadar doğru? Oyuncu göndermede en çok sorun yaşayan kulüpken hala neden bu kadar uzun kontratlar? 25-26 yaşında olur eyvallah da hiç mi ders çıkartmıyorsunuz diyor. Vallahi bir şey değil mi? Ben de böyle yaşı gelmiş insanlara genelde karşı çıkarım Ali Cemal ama ya Trossard'a karşı çıkamıyorum ya. Bak bu çocuk iyi çocuk. Ne yapacak ki 31 yaşında şimdi? Diyelim ki Beşiktaş 1+1 sözleşme önerdi. 33-34 yaşına gelince bu oyuncu da biliyor bir daha kulüp bulamayacağını, bu maaşları kulüp bulamayacağını. Ben diyor Arsenal'ın topçusuyum. Sen de Türkiye'desin diyor. Sen bana 4 yıllık verirsen, istediğim parayı da verirsen gelirim oynarım. Sen de diyorsun ki hani bu sezon performans verdi, diğer sezon performans verdi. Sonra yatışa geçecek diyorsun ama ben zannetmiyorum ya. Beğeniyorum. Dediğim gibi Atakan Kurt'a da söyledim. Yani çok yaş muhabbetine takılmaması gerektiğini söyledim. Adam 31 yaşında hani tüm ne derler kulvarlarda 50 maça çıkmış, yetmemiş, Dünya Kupası'nda koşturmuş. Mesela izle bir Trossard'ı, yani burnundan soluduğu tek bir görsel göremezsin yani. Hani bazen mesela bir de bizim milli takımı izle, biraz bizim çocuklara da vurayım yani. Yani bazen kamera yakın çekim yaptığında halı sahadaki hani olur ya böyle 3 aydır top oynamamış halı sahaya çıkmış. Ya bu adam 31 yaşında zımba gibi ya. Ha şu tempoyu kaldıracak kaç tane 25 yaşında topçu gösterebilirsin ki mesela sen bizim ligimizde? Hı? Yani o yüzden Trossard çok kızamıyorum. Vallahi kızamıyorum. Normalde takılırım yani. Yaşına göre pahalı derim, eleştiririm falan ama izlediğim bir oyuncu olduğu için hani direkt öyle olumsuz yorum yapmayacağım. Teşekkür ediyorum bu arada güzel insan. Kesinlikle size katılıyorum. Sanchez kalsın. Gider mi ya Sanchez? Lan muazzam adam ya. Bu kadar bence stoperi yani o alanı toplayan bir isim olduğunu düşünmüyorum. Bakma yani. Evet zaman zaman çok hata yapıyor. Orada da işte biraz böyle kafasına tokmakla vurmak lazım. Mecazi anlamda söylüyorum. Bak Da Vinci oyuncum sen şu labali hareketleri bırak. Bildiğin normal oyununu oyna yeter diyeceksin. Bazen aşırı özgüvenli o hataları yaptırıp goller yedirebiliyor. Tadiş işine döner mi acaba? Fenerbahçe Trossard'ı yönelmesin demiş. Vallahi olabilir. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Aziz Yıldırım yapabilir. Ben hala mesela şey yani o zaman da söylemiştim. Trossard haberleri çıktığında da söylemiştim. Ben Beşiktaş'ın bu oyuncuyu alabileceğine çok inanmıyorum ya. Hani Atakan abi de dedi işte tak kulübüyle anlaşıldı oyuncu bekleniyor falan filan diye yani. Evet ortada anlaştığına dair haberler dolanıyor ama ben çok gerçek olduğunu düşünmüyorum. Hani Arsenal bıraksa bile bence Türkiye'ye bırakmaz. Çünkü Dünya Kupası performansı oldukça iyi. Ki Trossard'ın oynayabileceği çok fazla üst düzey kulüp var Avrupa'da. Hani evet şey diyeceksiniz üst düzey kulüp var ama bu maliyetleri verecek kulüp var mı? Verirler. Hani ne paralar veriyorlar adamlar. Ya onlar için mesela 25'ler 30'lar çerez parası. Hani anladın mı? Saşa boya adam gidiyor 30 milyon veriyor. Veririm kardeş. Arda Güler'i beden diyor 20-25'e alıyorum diyor. Arda da ne ucuza gitmiş ya. Şu piyasaya bakınca değil mi? Ya işte şey vardı. Serbest kalma maddesi vardı. Bundan sonra da akıllanmak lazım. Alttan çıkardığımız oyuncuları şu serbest kalma maddesi böyle 50 milyon 60 milyon falan yapalım. Ne demiş? Ahmet Konancı güneş çarpmış. Kerim'e 35 veriyorlar dedi. Sabah. Olabilir. Tatilde mi o yine? Didim'e gitmiştir. Orada bir tane Fenerbahçeli çok yakın bir dostu var. Onun böyle bungalovları var. Orada bedavadan tatil yapıyor olabilir. O Fenerbahçeli, Beşiktaşlı, Galatasaraylı yorumcular. Ya şey var değil mi herhalde? Şimdi sonuçta siz de radyodasınız, beni dinliyorsunuz. Sağ olun. Bana da çok yazan dostum var. İşte kafem var. Kardeş gelir misin? Dükkanım var. Çay içelim, sohbet edelim. Ya işte benim elektronikçim var bir gün. Muhabbet edelim falan. Ama bu yorumcular bu insanlara yapışıyorlar anladın mı? Hani nezaket yok onlarda. Evet hani ben olursa belki yolum düşerse hani insanlar çağırıyor çünkü nezaketen. Ya yani gidersin bir çay kahve içersin. Adamlar o kadar ahbap oluyor ki hani dinleyicinin yazdığına falan çöküyor anladın mı? Veya izleyicinin. Baba sen git hatta ben biraz daha burada kalayım. Ligim sezonun başlamasında çok var. Böyle bu da yetenek işi ama ya. Bunu yapmak da kolay bir şey değil. Biraz böyle şey olacaksın tırnak içinde. Özür diliyorum. Yüzsüz olacaksın anladın mı? O yüzden herkes yapamaz yani.

0: Asgari ücret nedir söyler misin diyor. Kerem için mi söylüyorsun? Vallahi asgari ücret oynayacağını söylüyor. Ben diyor asgari ücret oynayacağım demiş. Oo, bütün Iğdırlıları karşına altıncı yan demiş. Miço haber. Yok be Miço, beni biliyorlar öyle. Aklıma o geldi diye söyledim. Çünkü çok bahis oynuyorum, Iğdır'a KG var. Beni ilk yarıda çok yatırmıştı da ikinci yarıda kendime getirmişti. Cihan'cığım bence Mert Hakan konusunda biraz kinayi yapıyorsun gibi geldi dedi. Evet yani biraz değil bayağı kinayi yapıyorum. Ya Fenerbahçe'nin Mert Hakan'la işi ne? Üzüldüm çocuğa. Ama yani artık olmaz ya. Zaten şey için kabul etmiş Fenerbahçe'de yüksek ihtimal. Yani kal yedek kulübesinde çok da sesini çıkarma. Hani yerli 10+4 kuralı da çıktı ya şimdi. Yani ihtiyaç olabilir sonuçta, yeteneksiz bir çocuk değil ya. Ha, Sivas Spor'da yaptıklarını biliyoruz. Emre ile beraber, hatta o dönem işte Emre de Mert Hakan da Galatasaray'a mı gelecek falan, kim kapacak kim edecek falan. Öyle kötü yeteneksiz bir çocuk değil. Yani kafasını sahaya verse iş yapar. Hani belki o geçirdiği kötü dönemlerin ardından bir şeyler düşünmüştür. Belki başka bir Mert Hakan izleriz yani. Eurodur TL değildir. 25-26 bin euro. Atakan Kurt meşhur şort ve gözlükleriyle mi katılıyor yayına, çok merak ediyorum demiş. Vallahi ben de merak ediyorum. Beşiktaşlı yorumcularla telefon anlaşma yapmışlar herhalde. Kendilerini stüdyoda göremiyoruz. Hani Galatasaraylısı, Fenerbahçelisi geliyor ama Beşiktaşlı yorumcuları stüdyoya davet ediyoruz. Çok fenasın Cihan gerçekten. Senin gibi bir Beşiktaşlı moderatör olmasını çok isterdim ama yok demiş. Satılmış Çınar. Mert Hakan bankaya asgari ücret yatırılır, elden 50 milyon alır demiş. Yok daha neler ya. Niye versinler ki öyle bir şey? Hani adamlar açık açıklamış, anladın mı? Şey olsa anlarım. Yani iyi bir futbolcu olsa hani imaj hakkı falan yaparlar. Hani iyi bir futbolcu derken alınması gereken bir futbolcu olsa yani derler ki bunu yapalım, imaj hakkından çözelim ama hani açıklamış açık açık, biz diyor asgari ücret ödeyeceğiz Mert Hakan'a ya diyor. Yani bunu da Mert Hakan da kabul etti diyor. Neden 50 milyon versin ki Fenerbahçe? Mert Hakan anladığım kadarıyla kalmak için çok sabah sarf etmiş. O yüzden. Bir de şey var. Ya bu ben mi yanlış biliyorum? 27 Nisan'a kadar resmi maç oynama yasağı yok mu Mert Hakan'ın? Hani neden böyle bir şey yaptılar? Herhalde bu yasağı kaldıracaklarını falan düşünüyorlar. Hani kaldı ki Mert Hakan hani kaptan olarak son 2 yılda işte kaç 320'den hesaplan yani 640'te yani yarısında oynamamış. Ha hafta içi ya öyle ki şey yaptım hani dinlenme araları falan var ya, ligin bitmesi geçiş araları falan, o yüzden 365'i biraz düşürdüm. Yani hatta bir bilgi daha vereyim. Yani 2024 yılı var ya, Haziran'ın 20'si. Yani o tarihten bu tarihe kadar yani yaklaşık 2 yıl 1 aydır toplam sadece 700 dakika resmi maçta oynamış. Yaklaşık işte 7-8 maçı tekabül ediyor. Ve yıllık 25-30 milyon kazanmış. Ya tabii ki de asgari ücret oynayacak. Yani neye oynayacak? Daha almış alacağını. İstemiyorsa Kasımpaşa orada, Başakşehir orada. Biliyorsun bizimkiler İstanbul'u terk etmeyi sevmiyorlar. İşte kim vardı Galatasaray'da? Dayı vardı. Eyüp'e geldi. Oradan şeye gitti. Fatih Karagümrü'ye falan gitti. Yine Emre Mor falan vardı. Arda falan var. Yani İstanbul. Ya ben oynayayım, parayı da kazanayım. Akşam ara sıra alemlere de akayım. Ben gitmeyeyim Trabzon'a, ben gitmeyeyim Sivas'a, ben gitmeyeyim Ankara'ya. Hani zaten oynuyorum son yıllarım. Az bir şey performans versem de yeter kafasıyla. O yüzden buraları seviyorlar maalesef. Mert Hakan yeteneksiz değil ama bir şey eksik demiş. Kral Totti. İşte diyorum ya, belki değişmiştir ya. İnsanoğlu beşer şaşar. Bir bakıyorsun şov yapıyor yani. Ama yasağı var işte, cezası var, nasıl oynayacak? Oynayamıyor Nisan'a kadar. Kalkacak mı? Ona göre mi bir şey sözleşme imzaladılar bilmiyorum. Selamlar, iyi yayınlar. İstanbul'dan Agop Tekin, Dünya Kupası'ndan sonra bahis operasyonu olacaktı. Var mı bir gelişme demiş. Valla şu an için yok. Herhangi bir gelişme yok bahis operasyonu ile alakalı. Beklemedeler. Biz de beklemediyiz. Herkes gibi bahis operasyonunu bekliyoruz. Bir saniye. Evet, bir yayınla ilgili bir şey sormuşlar. Ben de ona mesaj atıyordum. Aldınız umarım mesajı. Bence de Atakan da İbrahim Üzülmesin restoranından çıkmıyor. Ya onlar böyle. Yani böyle. Atakan abi için bir şey demiyorum canım. İsim vermedim. İsim vermedim. Orada para ödüyorlardır. Çünkü sürekli gidiyorlar. Beşiktaş yorumcular neden stüdyoya gelmiyor? Murat Özen, Serdal Başkan izin vermiyor demiş. Mert Hakan bir Galatasaraylı olarak umurumda değil. İstediği yerde oynayabilir. Bizim Metehan ne oldu ya? Sözleşmesi fes mi edildi yoksa Mert Hakan gibi bir formül bulundu mu diyor. Sözleşmesi devam ediyor ki onun zaten. Hani Mert Hakan'ın bittiği için böyle bir şey yaptılar. Sözleşmeyi yenilediler. Onun sözleşmesi devam ettiği için bir problem yok. Onun da yasağı vardı. Cihan abi az önce sokakta hırsız yakaladık. Kadın bir sürü kıyafet çalmış, poşetleri doldurmuş diyor. Kıyafet mi? Şey mi, AVM'den falan mı çalmış? Ne bileyim vallahi, insanların Allah yardımcısı olsun. Bir şey söyleyemeyeceğim. Hırsızı da buradan güzelleyemeyeceğim. Da belki ihtiyacı vardır, bilmiyorum. Yayın canlı mı şu an? Canlı. Mr. Durancım canlı. Ne demiş? Bence Mert Hakan konusunda onu söylüyorsun. Peki. Cihancım, Icardi Galatasaray ilk geldiğinde 750 bin euro maaş alıyordu demiş. İşte tam olarak o olay öyle değil. Yani Galatasaray transfer ettiğinde, hani kiralık katıldığında, bu kamuoyunu aydınlatma platformu var ya, KAP dediğimiz yer. Hani orada da resmi bildirimlere göre maaşı 6,5-6,750 falandı yani. Ama şöyle bir şey oldu. O maaşın büyük bir kısmını eski kulübü ödedi, yani Paris ödedi. Ya hemen de şeye geliyorsun yani. Yani asgari ücret dedim ya şimdi Mert Hakan olayına. Hemen ya Galatasaray'da Icardi'ye bunu yapma. Ben bir karşılaştırma yapmıyorum ki. Fenerbahçe açıklamış asgari ücret diye. Ki hani Icardi'yi de yanlış biliyorsun. Bak bazı sayfalar var, tamam mı? Çok holigan sayfalar, böyle yanlış bilgi veren sayfalar var. Böyle sürekli bir şeyler yazıyorlar işte. Bu Beşiktaş'ta da var, Galatasaray'da da var, Fenerbahçe'de var. Çünkü kulübün çıkarları için, taraftarı kandırmak için veya etkileşim almak için. Sen de bunu bir yerde görmüşsün yüksek ihtimal, gelip bana yazmışsın. Hani 750 bin euro ama 6 milyonu Galatasaray KAP'a bildirdi. 6 milyonu Paris ödedi. Ya Paris Saint Germain de bunu söyledi. Bonservisini aldıktan sonra zaten 10 milyon bir maaşı vardı. O da işte tamamen Galatasaray'a falan transfer olunca, o işte 3 yıllık süreç kalıcı sözleşme falan. Ondan sonra sezonluk net işte dedi, 6 milyon 10 milyon alacaksın dedi. 700 bini oynamadı yani Icardi. Kalan parayı Paris verdi, öyle düşün. 700 bini oynar mı Icardi, gözünü yediğim ya. Abi bugün benim doğum günüm, kutlar mısın? İyi ki doğdun Mirza. Sesim de kötü Mirza be. Mert Hakan şöyle gelsin. İyi ki doğdun bu arada, mutlu yıllar kardeşim. Orada aldığı asgari ücreti ben vereceğim ona, hem de haftalık. Ya işte aynı şey değil ya. Cihan bugün Arjantin Mısır. Vallahi bir şey söyleyeyim mi sana? Ya Mısır da fena takım değil, biliyor musun? Ya şu takımlara bakıyorsun işte, Mısır, Fas, Norveç, İsviçre, Kolombiya falan. Hani ya bizim kadar futbol ülkesi mesela bunlar. Hani Kolombiya'yı falan es geçiyorum ama mesela Mısır futbol ülkesi midir, çok sever mi ya yani? Norveç falan, böyle İsviçre falan. Bilmiyorum. Hani bizle hiçbiri de maç yapmadı falan. Bilmiyorum yani, bir şey var ya, bizle denk gelecekti, biz onları günlerini gösterirdik. Yani gösterirdik, 5 tane yerdik. Yollarlardı bizi. Ben Mısır'ın yenebileceğini düşünüyorum Arjantin'i. Ya yani Mısır kapanırsa bir önceki maça dönebilir. Ama yani Yeşil Burun bence fizik olarak çok sağlam kaldı. Mısır ne kadar dayanabilir bilmiyorum o noktada. Hani bir Arjantin'de de şey var şimdi, kendini yıldız sanan bazı oyuncular var. Tamam mı? Onların biraz kendine çeki düzen vermesi lazım. Hani orada Alvarez'i 150 milyon euroya falan satmıyorlar. Hani Lautaro kendini bir şey falan zannediyor, tamam mı? Simeone'nin oğlu falan var orada, da Enzo'ya falan teklif götürsen ya diyecekler 70-80 milyon diyecekler. 70-80 derler yani. Ama bir bakıyorsun herkes 40 yaşındaki adamın ayağına bakıyor. Kime? 39 yaşındaki Messi'nin ayağına bakıyor. Ya Mısır sürpriz yaparsa çok şaşırmam. Ya Mısır da böyle 2-3 oyuncu hariç işte çok üst düzey isim yok, ama işte futbol bu, belli olmaz. Yeşilburun'da kim vardı ki? Orada da kimse yoktu. İster misin Fas kupayı alsın? Alsın valla. Niye almasın? Şşt, can dişli kırmızı çizgimizi demiş Harun. Sağ ol Haruncuğum. Mert Hakan'ı eleştiriyoruz ama adam zekiymiş. Eğer sağ dışı olaylara dalmamış olsa çoktan Anadolu takımında olurdu. Adamı tebrik etmek lazım, öngörülüymüş diyor. Bak bu da başka bir bakış açısı Ali Cemal. Hiç böyle düşünmemiştim. Ha diyorsun biraz daha böyle Fenerbahçe'de şey gibi davrandı. Volkan gibi davrandı. Hani buraya kadardı denilecekti. Ama öyle olduğu için biraz daha böyle taraftarın sevgisini kazandı. Ve Fenerbahçe'de kendine yer mi buldu diyorsun. Buradan hiç düşünmemiştim. Ha böyle yapmasaydı bir iki yıl sonra Anadolu kulüplerine gidecekti. Güzel bakış açısı. Ne demiş ne demiş. 35 bin liraya şoför arıyoruz. Keşke Mert Hakan bize fazla gelseydi. Ya Sezgin yapmayın yapmayın arkadaşlar. Mert Hakan'ın takımın kaptanı olduğunu kim söyledi? Öyle yazıyordu Fenerbahçe'nin web sitesinde Mert Hakan oynarken. Teşekkürler arkadaşlar. Dikkat edin kendinize. Kimsenin de sizi üzmesine izin vermeyin. Atıkan Kurt'u biraz kısa tuttuk bugün. Öyle 25-30 dakika tuttuk kendisine. Telefonu da çok fazla çekmeyen bir yerdeydi. Az sonra Çağatay Çıtlak 4 Büyük Gündem programında sizlerle birlikte olacak. Cihan Dişli sosyal medyadan takip edin. Ben de sizi takip ederim. Yarın saat 12'de İbrahim Yavuz'la 14'e kadar beraber olacağız. Böyle bir saat falan değil. Dolu dolu 2 saat yaparız. Perşembe günü yine Yakup Çınar'la 12-14 yapacağız. Belki radyosunu yeni açanlar vardır. Yakup Çınar artık perşembe oldu. Atakan Kurt salı oldu. Böyle ufak bir değişiklik gerçekleşti. Yayın saatlerinde herhangi bir değişiklik yok. Normalde bugün 12'de girecektik ama o değişiklik son dakika olduğu için 13'te yayına girmek durumunda kaldık. Görüşürüz. Hoşça kalın. Cuma'da sokak futbolu. Solo performans ve sizler.
1: Atakan Kurt'la birebir sona erdi. Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol'de kısa paslar zamanı.
2: Fenerbahçe forvet hattında bu kez işini şansa bırakmak istemiyor. Sarı lacivertlerin gündemindeki isimse son yıllarda Avrupa futbolunun en dikkat çekici çıkış hikayelerinden birine imza atan Seru Girassi. Yıllarca potansiyel vadeden ancak beklenen patlamayı yapamayan Gineli golcü kariyerinin ilerleyen dönemlerinde adeta küllerinden doğdu. Şimdi ise adı Fenerbahçe'yle anılıyor. Saadettin Saran ve yönetiminin tohumlarını attığı transferde Hakan Safi ve Aziz Yıldırım da oyuncuyla ilgilendikleri açıkladılar. Peki Seru Girassi kimdir? Girassi'yi inceleyeceğimiz 100 saniye videosu hazırsanız kısa paslarda başlıyor. 12 Mart 1996'da Fransa'nın Arles kentinde dünyaya gelen Girassi futbola Laval altyapısında başladı. Henüz genç yaşlarda gösterdiği golcü kimliğiyle dikkat çeken oyuncu alt yaş kategorilerinde attığı gollerle kısa sürede A takıma yükseldi. İlk profesyonel sezonunda sergilediği performans onu Lille'e taşımıştı ancak kariyerinin ilk yılları beklendiği kadar kolay geçmedi. Lille, Auxerre, Köln, Amiens ve Rennes derken sürekli yeni bir başlangıç yapmak zorunda kaldı. Özellikle Köln döneminde yaşadığı sakatlıklar gelişimini büyük ölçüde yavaşlatmıştı. Buna rağmen pes etmedi. Amiens ve Rennes'le yeniden çıkış arayan Girassi, istikrarsız performansı nedeniyle Avrupa'nın elit golcüleri arasında gösterilemiyordu. Kariyerinin yönünü değiştiren hamle ise Stuttgart'a gitmesiyle oldu. Alman ekibinde adeta yeniden doğan Girassi, Bundesliga'nın en dikkat çeken golcülerinden biri haline geldi. Gösterdiği performans kısa sürede Avrupa'nın büyük kulüplerinin dikkatini çekti. Asıl patlamasını ise 23-24 sezonunda yaptı. Bundesliga'da Harry Kane gibi yıldızlarla gol yarışına giren Girassi 30 maçta 30 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. Bu çıkış Alman devi Borussia Dortmund'un da dikkatinden kaçmamıştı. Dortmund Girassi için yaklaşık 18 milyon euroluk serbest kalma maddesini ödeyerek transferi tamamladı. Birçok futbol otoritesine göre bu rakam son yılların en başarılı fiyat performans transferlerinden biri olarak değerlendiriliyordu. Dortmund'da transfer olduktan sonra beklentilerin altında kalacağı düşünülüyordu. Çünkü Stuttgart performansının tek sezonluk bir çıkış olduğu yorumları yapılıyordu. Ancak Girassi bunun tesadüf olmadığını kısa sürede göstermişti. İlk sezonunda 50 maçta 38 gol, 9 asist üreten Gineli santrafor Avrupa'nın en formda golcülerinden biri haline geldi. 24-25 sezonunda Devler Ligi'nde çıktığı 14 maçta 13 gol atan Girassi, Rafinha ile birlikte turnuvanın gol kralı oldu. Peki, Girassi nasıl bir oyuncu? Onu anlatan en doğru kelime güç. Ceza sahasında bulduğu en küçük fırsatı gole çevirebilen bir forvet. Güçlü fiziği sayesinde sırtı dönük oynayabiliyor. Hava toplarında etkili olabiliyor ve rakip stoperlerle sürekli temas halinde olmasına rağmen kendine vuruş açısı yaratabiliyor. Özellikle ön direk ve arka direk koşularında oldukça etkili. Bunun yanında hava toplarında da ciddi bir tehdit oluşturuyor. Giresi yalnızca bir ceza sahası golcüsü değil. Pres gücü yüksek, takım arkadaşlarına alan açan ve hücum hattının merkezinde oyunu taşıyabilen bir santrafor profiline sahip. Ancak tabii ki kusursuz bir oyuncu da değil. Kariyeri boyunca uzun süreli sakatlıklarla mücadele etti. Zaman zaman formsuzluk dönemleri yaşayabiliyor. Ayrıca yaklaşık 50 milyon euro seviyesindeki serbest kalma maddesi de transferin önündeki en büyük engellerden biri. Bazen oyunun içine girmekte zorlanabiliyor. Özellikle topun az geldiği maçlarda etkisi düşebiliyor. Hızlı geçiş hücumlarında elit seviyedeki bazı forvetler kadar patlayıcı olmaması da eksiklikleri arasında gösterilebilir. Sonuç olarak Fenerbahçe'nin gündemindeki isim sıradan bir golcü değil. Avrupa'nın en üst seviyesinde kendini kanıtlamış, kariyerinin en verimli dönemini yaşayan bir santrafor. Şampiyonlar Ligi'nde gol krallığı yaşayan, Kulüpler Dünya Kupası'nda zirveye çıkan Giresi yalnızca gol atan değil, takım arkadaşlarını da oyuna dahil eden bir oyuncu. Peki sizce Giresi Fenerbahçe'nin santrafor sorununu çözebilecek mi? Yorumlarda buluşalım. Burası Kısa Paslar. Hoşçakalın.
1: Bu içeriğe ve daha fazlasına Kısa Paslar YouTube kanalından ulaşabilirsiniz.
3: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
4: Kim ne dedi?
5: Dici Futbol'a hoş geldiniz. Saydın Cingöz ben, Ali Naci Küçük'le birlikteyiz. Galatasaray'ın oldukça yoğun bir gündemi var. Bu gündemi konuşacağız. Naci hoş geldin.
6: Teşekkürler, hoş bulduk. Öncelikle izleyicilerimizden özür diliyorum. Ne yazık ki İstanbul trafiği sebebiyle 15 dakika gecikmeli
5: yine
6: başlıyoruz.
5: Iyi. Yine iyi ben sana
6: yine söyleyeyim. De iyi, aynen öyle.
5: 15 dakika çok iyi. Geldin yolun itibariyle. Hoş geldin tekrar Naci.
6: Öncelikle ben yine teşekkür ediyorum desteğe ve ilgiye. Geçen haftada
5: biraz dinle diyorum beni ya.
6: Rekor kırmayı başardık. Aslında Aydın Cingöz sürekli beni canlıya çekmeye çalışıyor. Ben hep bant taraflısıyım ama canlı da gerçekten banttaki rakamları aşmayı, oralara ulaşmayı başardık.
5: Öncelikle teşekkürler. Geçen haftanın haberi sendendi zaten. John Duran'la Galatasaray anlaştı haberi ki son dakika yayın olarak girmiştik. Dilersen onunla mı başlayalım, ne dersin? John Duran, hiç yani yeni tabii bir şey varsa istersen onu alarak
6: tabii
5: başlayalım
6: ki
5: senden.
6: Zaten futbolcu yaklaşık 6 aydır Galatasaray'a gelmek için deyim yerindeyse sarı kırmızı yöneticilerle sürekli olarak hem menajeri hem kendisi kontak halinde ve Galatasaray forması giymeyi, Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmeyi çok istiyor ve nitekim de Galatasaray'ın sunduğu şartları kabul etmiş pozisyonda. Tabii ki burada tabii ki Al Nassr kulübü 77 milyon euro gibi ciddi bir bonservis ödemesi yapmıştı John Duran için. Burada tamamıyla artık olay kulüpler arasındaki görüşmelere kilitlenmiş durumda. Bu noktada da Galatasaray 5 milyon euro gibi bir ödeme yapacak Al Nassr'a eğer ki anlaşırsa, okeyleşirse.
5: Ya öyle yeni bir görüş var.
6: Şu anda görüşmeler devam ediyor. Futbolcu da açıkçası Galatasaray ve kulübünün anlaşmasını bekliyor. John Duran Al Nassr kulübüyle de görüştü ve Galatasaray'da forma giymek istediğini ve transferine bir çözüm üretilmesini talep etti. Bir hafta 10 günlük dilimde ben bu olayın dediğim gibi çözülmesini bekliyorum. Çünkü futbolcunun özellikle çok ısrarla Galatasaray'a gelmek için kulübünü de baskılaması sonrasında Suudi kulübünün bir anlamda o direncinin kırılmasını bekliyorum. Neden, ne oldu peki? Tabii ki Galatasaray'ın ve John Duran'ın isteği sonrasında Suudiler bunu bir fırsata çevirip bonservisiyle bir anlamda zorunlu satın alma opsiyonuyla John Duran'ı Galatasaray'a vermek istedi ama Galatasaray bu noktada belli maddeler koyarak isteğe bağlı bir opsiyon maddesiyle John Duran'ı kadrosuna katmak adına Suudi kulübüne teklif sundu. Kiralık, yani bir yıl kiralık artı tamamıyla tercih hakkı Galatasaray'a bağlı olacak şekilde bir opsiyon maddesiyle bu işi çözmeye çalışıyor Galatasaray. Bir kez daha belirtelim, Galatasaray'ın Başkan Dursun Özbey'in, Okan Buruk'un bu transferi onay vermesinde 4 önemli kriter var. 1- uygun maliyeti, 2- 23 yaş altı kontenjanına girmesi, 3- John Duran'ın potansiyeli, 4- John Duran'ın geçmiş hatalarından ders çıkarıp Galatasaray'ı konfor alanına sokacak maddeleri de kabul etmiş olması. Şimdi Türkiye'de 10+4 kuralı gibi bir sınırlama var. Kulüpler buna göre planlama yapmak zorunda. Belki birçok taraftar bunu gözden kaçırıyor ama Galatasaray'ın şu anda mevcut oyuncu havuzunda 9 artı 1 yabancısı var.
5: Bir yani kim?
6: Naga. Renata Naga. Ha, sadece tamam. Galatasaray'da 23 yaş altı kategorisine girebilen tek futbolcu. Ha, Yelert'i falan saymıyorum. Nelson'u saymıyorum. Çünkü onları elden çıkaracak Galatasaray. Lemina'yla da kontrat uzatma kararı aldığı için Galatasaray şu anda mevcut.

0: Icardi'yi kenara arıyorum. Biraz sonra geleceğiz o konuya. Şu an Galatasaray'ın kadrosunda 9 tane yabancı futbolcu var. Yani artı 1 var. Alıyor. Yani senin ne kadar kontenjanın var abi? 1 artı 3. John Duran da o artı 3'e giren çok potansiyelli bir santrafor olduğu için ve Okan Buruk da ben Lig Şampiyonlar Ligi Osimhen'e es verdirebilirim John Duran'la dediği için Icardi'den bağımsız olarak böyle bir hamle yapmak istiyor. Al Nassr'la Galatasaray el sıkıştığı an John Duran ilk fırsatta İstanbul'a gelir. Çünkü hani Hakan Altun'un şarkısı var ya, telefonun başında çaresiz bekliyorum. Evet, şu an John Duran aslında o şarkıyı dinliyordur muhtemelen. Galatasaray'da gelip antrenmana çıkmak için gerçekten de dört gözle bekliyor.
1: Peki burada olmaz da diyelim ki yabancı kuralında tamam kardeşim bu kurala gerek yok dediler. 14 tane oyuncu istediğiniz yaşta alabilirsiniz gibi bir şey çıktı diyelim.
0: Evet.
1: Yani Galatasaray en önemli unsur Duran'ın gelişinde bu artı 4'teki yaş meselesi mi? En önemli unsur bu mu yoksa diğer özellikler?
0: Yaş meselesi ve maliyeti artı potansiyeli. Yani bir anlamda John Duran kendi içinde riskler barındıran bir futbolcu mu? Evet, Fenerbahçe kariyeri bunu söylüyor. Ama artıların daha yüksek olduğunu düşünüyor. Yani o riskleri alabilecek düzeyde görüyor Galatasaray. John Duran'ın yaklaşımı, geçmişten çıkardığı dersler, potansiyeli ve biraz önce dediğim gibi maliyet ve 23 yaş altı kriteri.
1: Peki şimdi bu yabancı sınırında yeni bir gelişme var mı sende?
0: Vallahi bende yok. Şöyle bir şey var. Hatta onu bana galiba işte konuşuyorduk seninle de. Ben de birkaç telefon trafiği yaptım. 18 kulübün 18'de tamam derse Türkiye Futbol Federasyonu yabancı sınırlamasıyla alakalı bir geri adım atar. Ama bizde genellikle şöyle olur. Kulüpler birbirine herkes tamam diyor. Zaten sadece bir Kocaelispor'un bir ama fakat gibi bir yaklaşım varmış. Hani böyle biraz ön yargılı bir bakış açısı varmış. Yabancı sınırlamasıyla alakalı. Yani mevcut kuralın devam etmesini isteyen bir tavır sergilemiş ama ya bizde biliyorsun masada herkes tamam der, perde arkasında çıkar. Söylemlerle eylemler değişir. Burada 18 kulüpte imza verir mi? 18 kulüpte federasyona gidip bu kural değişsin der mi? Orada büyük bir soru işareti var. Ve benim aldığım vibe sanki Galatasaray tarafından bu kural değişmeyecek. Biz de artık bu kurala göre oynamak zorundayız. Bu kurala göre planlama yapmak zorundayız.
1: Fenerbahçe tarafında da en yetkili isimlere sordum. Bayağı direniyormuş federasyon bu arada.
0: Evet.
1: Bu konuda onu söyleyeyim. Ama Fenerbahçe diyor ki bu konuyla alakalı olarak, kardeşim tamam yani 18'de 18 istiyorsunuz. Adamlar istemiyor. Yani şu anki tabloda rakamları veriyorum. 13 kulüp tamam diyor. 5 kulüpse hayır diyor. O zaman sen çoğunluğa bakacaksın. Yani oradan da bir bastırıyor Fenerbahçe tarafı. Bu oldukça kritik. Galatasaray'ın bir açıklama yapmasını bekliyor musun? Bu biraz da kamuoyu
0: meselesi. Yabancı kontenjanı. Evet, evet. Yok, zannetmiyorum artık daha bu saatten sonra. Yani belki Sayın Başkan bir açıklama yapar ama değiştirebilir mi bu kuralı, zannetmiyorum. Galatasaray'ın tek başına tavrı değil artık. 18 kulüp el ele gelecek, bir tavır sergilerse o zaman federasyon geri adım atar. Yoksa Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, belli ki federasyon bu noktalarda biraz inatçı. Çözüm üretmiyor.
1: Galiba şöyle olacak Naci. Bugün bu arada yayına girmeden önce konuştuğumda şu formül bayağı bir ısınıyor. Bunu daha önce Galatasaray mı o formülü götürmüştü? Yani bu artı dördün ikisi 2000 evet, doğumlu ve üstü olsun. Diğeri 2000 kaçtı? 3.
0: Açılımı da şuydu işte 10 artı 2 artı 2.
1: Evet. Sanki o olabilir. Biraz oraya iş dönmüş gibi değerlendirmeler de var.
0: Evet. Yani eğer olursa bunu yaklaşık 1,5-2 ay evvel Galatasaray resmi şekilde federasyona başvurarak talep etmişti ama bekleyip görmek lazım.
1: Peki şimdi bir başka mesele Galatasaray'da özellikle tabii transferlerde çok büyük bir hareketlilik olması bekleniyor daha doğrusu. Şimdi Galatasaray'ın eli biraz daha rahat. Sezon geç başlayacak ki geçen haftalarda da bunu konuştuk. Hatta ben geçen hangi yayındaydı hatırlayamadım. Mesela Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki en büyük fark Fenerbahçe'deki bu transfer baskısı meselesi. Bir, yönetim değişti. Erken başlayacak. Vaatler var. Dolayısıyla bu baskın çok normal. Yani yer değiş, bu baskı Galatasaray olurdu. Ama yavaş yavaş benim gördüğüm Galatasaray'da da artık hadi hadi hadi demeler başladı.
0: Evet. Ya Galatasaray'da baskı değil. Çok yoğun bir pres var. Hatta protesto var. Ben son dönemde işte başkana ve yönetime karşı çok sayıda hashtag açıldığını görüyorum. Hatta
1: şimdi şunu sorayım o zaman. Galatasaray bu sezon bonservis harcamadan kiralık oyuncuya mı gidecek?
0: Hayır abi. Yani şimdi ben bunu da anlamıyorum. Galatasaray sadece kiralık oyunculara bakıyor. Bonservis harcamayacak. Abi Bruno Fernandes'in bonservisi var mı? Var. Can Uzun'un var mı? Var.
1: Hani sanki bunlardan mesela vazgeçilmiş gibi.
0: Hayır abi, vazgeçer mi? Ya Galatasaray doğruyu yapmanın peşinde. Şu anda yine birileri yangın çıkarıyor abi. Şimdi Galatasaray, Fenerbahçe ne zaman açıyor abi sezonu? 23 Temmuz. Yanlış hatırlamıyorum değil mi?
1: Resim maçı mı söylüyorsun?
0: Aynen 22 ya da 23 Temmuz.
1: 22 mi? 21 22 yani.
0: Ya tamam. Temmuz'un 22'si.
1: 15-16.
0: Beşiktaş 22 Temmuz. Galatasaray sezon başı lig maçıyla başlıyor. İlk Avrupa maçı Eylül'de. Şimdi Galatasaray'ın transfer çalışmaları hiç mi yok? Abi var tabii ki, çalışıyor. A, B, C, D. Bütün formülleri üzerine çalışıyor Galatasaray. 10+4'e de bir göre de bir projeksiyon belirledi Galatasaray. Ama Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve yönetimin planlaması şu: doğru zamanda, doğru isme, doğru rakam. Şimdi sen kalkıp hep anlatıyorum abi, Lucas'ı 2 ay boyunca istedin. 15 milyon eurodan açtılar kapıyı. 6 milyon euroya aldın Lucas'ı. Transfer bir süreçtir. Sen şimdi gidip evet Can Uzun için 60 milyon euroyu masaya koyarsan Can Uzun'u bugün alırsın.
1: İstersen alırsın.
0: Bruno Fernandes için Manchester United'ın masasına 50 milyon euro koyarsan alırsın. Ama Galatasaray başkanı transfer yaparken Galatasaray ve geleceğini düşünerek yapmak istiyor. Doğru rakamları vermek istiyor. Yüksek astronomik rakamlar ödeyip kulübü zarara sokmak istemiyor. Yani orada timing çok önemli. Bunların hepsi bir süreç. Galatasaray Bruno Fernandes'le de görüşüyor. Galatasaray Can Uzun'la da görüşüyor. Galatasaray Leslie'yle de görüşüyor. İşte Galatasaray şimdi John Duran'la da görüşüyor. Yani Galatasaray'ın birçok opsiyon noktaları var. Ama doğru rakamda olduğu an bu işi bitirmenin peşinde.
1: Bir de bu kural meselesi.
0: Yangın çıkarıp bonservis harcamayacak. Abi Galatasaray bonservis harcamadan Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final hayalini kurdurabilecek bir kadro kurabilir mi? Ha şu anda yaptığı ne Galatasaray'ın? Ha bir saniye. Kural yeni çıktı. Bir, Lemina'yı uzatıyorum. Icardi'den haber bekliyorum. Kontenjanım dolu mu boş mu? Bir saniye, bir Icardi'yi bekleyeyim. İki, Davinson'a çok fazla teklif var. Davinson Sanchez'in bir durumu netleşsin. İki, diğer konu, Saray'a teklif var. Acaba Gabriel Saray'la alakalı bir aksiyon alırsa ben orta sahaya bir değil iki tane üst düzey ekleme yapayım. 3. Can Uzun'la Bruno Fernandes'in maliyetini düşürüp hangi matematikte hangi oyuncu daha doğru, ona göre bir karar vereyim. Kısaca ben acele etmeyeyim ve yeni sezon başlamadan önce doğru kadroyu, doğru nitelikte oyuncuları doğru maliyetle kurayım. Şimdi ben burada Galatasaray'ın doğru matematik yaptığı görüşündeyim abi. Hani niye bugün yangın var abi? Niye köyü yangına vermeye çalışıyorsunuz?
1: Şu var mı
0: ya, gelirken Şahan Gökbakar'ın paylaşımını gördüm. Ya sevgili Şahan, sen çok iyi, hepimizi güldürüyorsun. Çok iyi bir Galatasaraylısın. Galatasaraylıların hepsi de zamanında o kadar tehlikeli noktalarda aynı bizim gibi Galatasaray'ın haklarını savunduğun için seni çok seviyor. Ama sen kalkıp Galatasaray başkanına, Galatasaray yöneticisine simitçi, kahveci, gazozcu, otelci falan filan diyemezsin abi. Dememelisin ya. Bu hakarete girer çünkü. Eleştirebilirsin bak. Eleştirebilirsin ama hakaret olmaz abi. Ki biz sana eğer ki Recep İvedik dersek hakaret olur bence ya. Recep İvedik çok büyük bir tiyatro, film, senaryo, sinemacılıkta karakter. Muhteşem bir olay. Ama sen kalkıp koca Galatasaray kulübüne 5 tane şampiyonluk kazandıran, 2 tane sayın rahmetli, bir kez daha analım, Mustafa Cengiz'in şampiyonluklarında Belhanda'sını, Fegoli'sini, Mariano'sunu, Fernando'sunu getiren, Gomis'i getiren, yani kısaca 7 şampiyonlukta direkt etkisi olan bir Galatasaray kulübü başkanına otelci diyerek bence aşağılamamalısın ya. Olmaz böyle bir şey. Ya da Sayın Abdullah Kavukçu, Osimhen rüyasını, hayaline kim inandırdı abi? Hangimiz inanıyorduk? Sayın Abdullah Kavukçu inandırdı. Sen şimdi biri otelci, biri simitçi. Ne bekliyoruz ki dersen, abi Galatasaray anlamadım, 13. mü oldu? Galatasaray şampiyon bitirdi ya. 4 yıl üst üste şampiyon oldu. Şampiyonlar Ligi'de 16'ya kaldı. Ve şimdi çeyrek final hayaline, hedefine ulaştıracak bir kadro planlaması içinde. Ama bir sakin abi. Ya Galatasaray elbette ki bonservis harcaması yapacak. Elbette ki takviyeler yapacak. Ama daha Temmuz'un 6'sı, transfer döneminin bitimine tam 2 ay var. Hatta 2 aydan fazla zaman var. Abi transferler nerede? Dursun Özbek istifa, Abdullah Kavukçu istifa, Okan Buruk istifa, Eray Yazgan istifa. Abi ne oluyoruz ya? Evet, baskılama doğru zamanda Galatasaray'ı başarıya götürüyor. Ama bugün o gün değil. Evet, bugün tarih 15 Ağustos olsaydı, 20 Ağustos olsaydı, Galatasaray hiçbir transfer yapmasaydı kesinlikle katılırdım. Hakaretler dışında, eleştiri noktasına. Ama daha bir dakika abi. Bismillah ya. Ve bu kulüp Şu anda orta saha transferi için net bir şekilde, sıcak bir şekilde masada, biraz sonra anlatacağım. İnşallah da olur. İki, yedek golcüsü için masada. Santrafor için. Zaten evet, senin önünde olsun. Ya senin bugün var ya bak.
1: Yani
0: yaptıkların, kadroda tuttukların, tutmadıkların, aldıkların, alamadıkların, bunların hepsi bir transfer başarısıdır. Bugün senin Osimhen'i huzur içinde kadroda tutabilmen bile başarıdır abi Galatasaray yönetimi için. Ya bunları es geçiyor insanlar. Yoksa ben kimsenin avukatı falan değilim kardeşim. Ben sadece gazeteci ve Galatasaraylıyım. Benim tarafım Galatasaray. Ne Sayın Dursun Özbek, ne Sayın Abdullah Kavukçu. Ben Adnan Polat'la değildim, Ali Dürüst'le değildim, Abdurrahim Albayrak'la değildim, Haldun Üsner'le değildim, Ergun Gürsoy'la değildim, Fatih Gökşen'le değildim, Murat Yalçındağ'la değildim, İbrahim Atipoğlu'yla değildim. Çünkü ben Galatasaray dostuyum kardeşim. Ben kimsenin avukatı falan değilim.
1: Şimdi burada özellikle bu transferler meselesinde şu konuyu anladığım kadar Galatasaray'da irdeliyor. Ya şimdi bu kurala göre transfer yapmakla olası değişecek kurala göre transfer yapmak arasında bir fark var.
0: Tabii ki.
1: Bir maliyet farkı da var.
0: Ya kesinlikle.
1: Yani diyelim ki oyuncu olacaksın sen transfer yapmak için. Şimdi bu kurala göre masaya oturursan başka bir hikaye. Olası bir değişikliğe göre yaparsan başka bir hikaye. Aslında hani bu şımarıklığı niye bağlıyorsun peki? O şımarıklık bir taraftan yani. Orada öyle ya, hakikaten adama da haksızlık ediyorlar yani. Dursun Özbek özelinde söylüyorum yani.
0: Ya ne söyleyeyim şimdi sen... Bu 10 artı 4 matematiğine göre bir projeksiyon belirliyorsun ve buna göre yürümek zorundasın. Buna göre bir transfer sayısı belirlemek zorundasın ve bunu yapıyor kulüp. Şimdi birçok oyuncu yazıyorlar genç. Abi gitti Galatasaray birçoğuna. Şampiyonlar Ligi'nde elit kategoride oynayabilecek düzeyde 23 yaş altı oyuncu ya sana çarpı 2 çarpı 3 çekiyor ya da Türkiye'ye gelmem diyor. Buna rağmen doğru matematikle Galatasaray oradan oyuncuyu ikna etmiş durumda. Kim bu isim? Burnley'de forma giyen Leslie. Ve geçen sezon Premier Lig'de çok fazla karşılaşma oynadı. Fransa U21 oyuncusu. Çok önünün açık olduğu dile getiriliyor. Ve Galatasaray ilmik ilmik bir aydır, bir buçuk aydır bu transfer için çalışmış.
1: Oldu mu?
0: Haluk Yürekli vermişti. Kendisine tebrik ediyorum ilk olarak bu haberi. Galatasaray masada teklifini de sunmuş durumda. Sayın Başkan da onaylamış durumda. Ama şimdi Burnley Leslie için daha bir sezon önce Chelsea kulübüne 28.7 milyon euro bonservis ödemiş. Şimdi bu oyuncuları almak kolay mı? Önemli olan abi sen kulüple temasa geçtin. Oyuncuyu ikna etme noktasına geldin. Oyuncuya projeksiyonuna inandırdın. Ve şimdi kendi matematiğinde o paketi, o ayırdığın 60-70 milyon euro doğru yönetmek için formüller üretiyorsun. Diyorsun ki bir sene kiralayayım, opsiyon maddesi koyayım ve oyuncuyu Türkiye'ye çekeyim. Ya şimdi bunlarla uğraşıyor Galatasaray. Ya Galatasaray sanki ne diyeyim, yan gelip yatıyor Sayın Başkan, Sayın Abdullah Kavukçu. Biz şampiyon olduk, böyle devam edelim mi dediğini düşünüyorsunuz siz. Ya böyle demiyorlar. Ya da Galatasaray işte Temmuz ayında şampiyonluğu kutluyor. Kutlayacak tabii ki abi Galatasaray şampiyonluğu. 10 ay şampiyonluk için mücadele ediyor. Bırak da 4 yıl üst üste Türkiye tarihinde ikinci kez şampiyon olmuş. Gitsin kutlasın abi başkanıyla. Ama şampiyonluk kutlamasından 3 gün önce ikinci kez transfer toplantısı yapıldı İstanbul'da. Ya ben bunu şımarıklık değil de haksızlık olarak görüyorum.
1: O transfer toplantısında nasıl kararlar çıktı? Var mı bir karar orada? Yoksa diğer maddelere yavaş yavaş geçeceğim.
0: Aynen, o Leslie konusunda daha geniş pencerede açacağım bilgilerle.
1: Yani başkanın onay vermesini anlatacaksın.
0: Evet, sayın başkanın onay verdiğini de belirtelim. Şimdi şöyle söyleyeyim. Tabii ki daha önce dile getirmiştim. Okan Hoca'nın öncelikli olarak belirlediği 3 tane mevki var. 1- 10 numara pozisyonu. 2, 6, 8, 3, yedek golcü. Yedek golcün John Duran. Al Nasır'la masadasın zaten. Futbolcuyla el sıkıştın.
1: Peki.
0: Orta saha transferi. O kontenjana uyan. Yani artı 4'e uyan kontenjanda orta sahadaki hedefin Berlin'de forma giyen Leslie. Anlatayım mı Leslie'yi?
1: Birazdan geleceğim ona.
0: Birazdan mı?
1: Birazdan geleceğim.
0: Aynı zamanda da Lemina ile alakalı bir karar çıkarıldı o gün. Çünkü soru işareti vardı kontenjanın değişmesiyle birlikte. Acaba Lemina ile devam edelim mi, etmeyelim mi? Daha nitelikli, daha iyi oyuncuyu acaba bir tık üstte maliyette bulabilir miyiz diye. Abi alternatifler geldi. Sayın Başkan, Hoca, Sayın Abdullah Kavukçu değerlendirdiler. Abi Lemina'nın 2 yıllık maliyeti 7 milyon.

0: milyon euro. Diğer alternatiflerin maliyeti ise bonservis ödeyeceği için ya da imza parası ödeyeceği için ya da daha nitelikli oyuncu alabilmen için, yani biraz daha genç demin.
1: Art kaç veriyorsun?
0: Geç. Abi biri 7, biri 20, 25 bandında. O yüzden de Sayın Başkan ve Hoca Lemina ile devam edelim kararını aldı. Okan Hoca'nın da Lemina ile devam etme matematiğindeki görüşü şu. Bir, üst düzey maçlarda çok iyi konsantre olur ve sana 20 karşılaşma en az üst düzey performans verir. İki, rotasyonda kullanırım. Yedek kaldığında sorun çıkarmaz ve gerekirse hamle oyuncusu yaparım. Üç, sol stoper rotasyonumuz dar. Abdülkerim Bardakçı sadece orada sürekli olarak forma giyiyor. Lemina sol stoperde de çok iyi performanslar sergiledi. Bunun en büyük kanıtı da geçen yıl oynadığı karşılaşmalar. Yani Lemina aynı zamanda sol stoper ihtiyacını da gideren ikinci oyuncu opsiyonu olacak Abdülkerim'in arkasında.
1: Bu Aral Şimşir.
0: Aral Şimşir.
1: Trabzon'a gitti galiba.
0: Çok güzel olay.
1: Ne oldu?
0: Şimdi abi bak, yani öyle bir yangın çıkarıyorlar.
1: Bu arada yayınımıza beğeni rica edeceğiz.
0: Tabii ki hem beğenileriyle.
1: Birazdan süper chatlere de hızlıca geçeceğim. Okuyacağım bazı genelleri.
0: Aral Şimşir olayının perde arkasını net bir şekilde aktarayım size. Olayın aktörleriyle farklı farklı, hem futbolcu temsilcileriyle hem kulüp yetkilileriyle görüştüm. Şimdi Aral Şimşir konusu daha Dünya Kupası. Bak, daha Dünya Kupası başlamadan evvel,
1: evet,
0: Galatasaray'ın masasına geliyor. Maliyetleri de ortada. Şunu söyleyeyim, 15 milyon euro Midland kulübü bonservis talep ediyor. Galatasaray kendi içinde bir toplantı yapıyor. Ve nitekim de o toplantı sonrasında o bölgede Yunus var, Sane var, Barış var. Can Uzun'u almak istiyorsun. Ve nitekim de Galatasaray bitirebilecek noktadaydı ama nitekim de transfer zirvesinde karar şu çıkıyor. Zaten burada başrol diye niteleyebileceğimiz önemli karakterler var ve Can Uzun'u transfer etmek istiyoruz. O yüzden Aral Şimşir bizim için bu maliyetlere doğru bir yatırım olmayabilir deniliyor. Ve nitekim Galatasaray masada yok. Ama Midland kulübü ne yapıyor abi? Trabzonspor masadayken kurnaz bir şekilde bonservis rakamını arttırmak için Trabzonspor'a diyor ki Galatasaray masada. Galatasaray da istiyor bu oyuncuyu diyor. Ve nitekim de Trabzonspor unuttum değerli ikinci başkanın ismini. Zeynat mıydı?
1: Zeyyat Kafkas.
0: Zeyyat Kafkas Bey Galatasaray yöneticilerini arıyor. Sayın Abdullah Kavukçu. Sayın Ertuğrul Doğan başkan ve Abdullah Kavukçu'yu arıyor. Galatasaray diyor ki biz masada yokuz. Biz Aral Şimşir transferinde yokuz. İstediğiniz gibi pazarlık yapabilirsiniz. Belli ki Danimarkalılar fiyatı yukarı çekmek için bizim ismimizi kullanıyorlar. Galatasaray'ın ismini kullanıyorlar. Biz Aral Şimşir transferinde yokuz diyor Galatasaray. Yoksa Galatasaray Aral Şimşir'i bitirme noktasında olacak. İsteyecek. Trabzonspor telefon ettiği için geri çekilecek. Ya bunun üzerinden bir senaryo üretiliyor. Bunun üzerinden Galatasaray başkanı ve yönetimi hedef alınıyor. Ve istifalar bilmem neler. Ya arkadaş, Galatasaray Trabzonspor masadayken potansiyelli görüp gelecekte katkı alabileceğine inandığı Naga'yı Trabzonspor'un elinden almadı mı
1: arkadaş?
0: Hatta
1: kriz oldu orada.
0: Evet. Aran açıldı. Ya şimdi Galatasaray Aral Şimşir'i net bir şekilde istiyor olsa, anlatsa, Trabzonspor telefon açtı diye teşekkürler buyurun sizin olsun der mi abi ya? Der mi? Transfer böyle bir rekabet abi. Böyle bir rekabet. Yani o yüzden Galatasaray'ın Aral Şimşir'le alakalı. Bak, hatta o transfer toplantısı dedin ya.
1: Evet.
0: Geçtiğimiz hafta, evet, çarşamba günü, evet, yapılan toplantı. Orada zaten Aral Şimşir'in de ismi konuşuluyor. Hayır, yokuz deniliyor abi.
1: Kapatıyorlar konuyu.
0: Masada yokuz deniliyor. Çarşamba günü Galatasaray Aral Şimşir defterini hop kapatıyor. Çöp kutusuna gönderiyor yani. Geri dönüşüm kutusuna gönderiyor abi. Yani Galatasaray masada olsa Trabzonspor'a buyurun alın ben yemedim siz yiyin der mi abi? Ya ama insanlar, yani hani diyorlar ya, yanlış anlamayın yani, benzetme yapacağım. Bir deli bir kuyuya taş atıyor abi, 40 akıllı inanıyor. Tabii ki Trabzonspor medyası Trabzonspor'un bu başarısını güzelleme adına Galatasaray'ın elinden aldık. Ya da Galatasaray Trabzonspor'a öncelik verdi. Ha bak, şu doğru, bir kez daha belirteyim. Dün akşam hem Zeyyat Bey hem Sayın Ertuğrul Doğan arıyor Galatasaray tarafını. Ama Galatasaray diyor ki...
1: Galatasaray yardımcı olmuş.
0: Ha, belli ki Midland bonservis rakamını arttırmak, fiyatı yükseltmek için bizim ismimizi kullanıyor. Galatasaray ismini kullanıyor. Biz masada yokuz. Ona göre pazarlığınızı yapabilirsiniz diyor. Yok geri çekilme, yok Trabzonspor'a jest yapma. Abi jest yapacak olsa Galatasaray. Abi olayı verdi mi sana jest yaparak Trabzonspor Kulübü Başkanı? Ya da Uğurcan'ı verdi mi jest yaparak? 30 milyon euro verdin ya. Ki Trabzonspor Başkanı o günkü toplantıda dedi ki aman beni camiamda topa tutarlar. 36 olarak açıklayayım bunu, stopacı KDV'yi de içine koyayım. Öyle açıklayayım bonservisini. Tamam dedi Galatasaray. Sen bir jest görmedin ki Trabzonspor'dan. Niye jest yapsın yani? Aral Şimşir'den Trabzonspor'un telefonu üzerine Galatasaray niye vazgeçsin abi? O yüzden söylüyorum yani, bunları da belirtmek lazım.
1: Dolayısıyla Aral'la ilgili bir durum mu?
0: Söz konusu değil.
1: Tamam.
0: Dediğim gibi Galatasaray teşekkür ediyor. Aral Şimşir'le ilgilenmiyor. O talep sonrasında ve Trabzonspor'u da söylüyor.
1: Peki. Şimdi en azından bunu tamamladık. Dursun Özbek'in onay sürecine geçelim.
0: Evet.
1: Dursun Özbek ya da birkaç süper chat'i bakayım istersen. Tabii, müsaadenle onları da okuyalım. Çünkü patron çok sayıda süper chat vardı. İzleyenlerimize de teşekkürler. Onları da Muzaffer şimdi hızlı hızlı ekrana getirecek. Ben de bunları okuyacağım. Bu arada eksik olmasın izleyenlerimiz. Sağ olun, var olun. Yayınımızı beğenir veya abone olursanız Digifutbol'a çok da memnun oluruz, mutlu oluruz. Şimdi Umut Aydemir.
0: Evet.
1: Bakalım taraftar tepkilerini bastırmak ve taraftarı konsolide etmek için bugün hangi transfer yapmışız? Yaşasın Dursun Özbek.
0: İşte.
1: Yani az önceki meseleden devam ediyor. Evet, devam edelim. Galatasaray'ın futbol aklı eşittir yabancıdır bilmediğini iki Türk menajerinin eline bakan yönetici Haziran'da 15 milyon euro almak varken ucuzlar diye bekleyip transferin son günü 30 milyona Uğurcan'ı alıp meteler düzülen başkan.
0: Ya bu süreçte
1: bayağı tepki var ya.
0: Ya inanılmaz bir tepki. Yani bugün dün, ayın 6 Temmuz. Abi sen geçen sezon şampiyon oldun. Osimhen senin elinde, Uğurcan senin elinde, Lucas'ı senin elinde. Ya Türkiye'nin en değerli kadrosuna sahipsin. Doğru matematiği gütmeye çalışıyorsun. O günkü konjektürde de Uğurcan'ı son gün Galatasaray kapıya dayanıp 15'e değil 30'a almadı. Galatasaray 1,5 ay gerçekleri konuşalım. Ederson'u bekledi arkadaş. Galatasaray Ederson'u bekledi. İstediği rakama düşürmeye çalıştı. Daha sonra düşüremeyince Sayın Başkan Dursun Özbey'in belirlediği maliyetlere, onun üstüne dedi ki başkan Uğurcan matematiği daha doğru, Uğurcan'a gidip alalım dedi. Bu kadar.
1: İş yaptı mı?
0: Ortada.
1: Peki devam. Dün yeni forma almak için Galatasaray Spor'a gittim. Satın alma opsiyonu kiralama teklif edip 1000 TL önerdim. Garip garip baktılar. Sebebini anlayamadım.
0: Ya hep bir nazire işte.
1: Sayın Ali Naci Bey, Galatasaray Spor'dan kiralık opsiyonu forma alamıyor muyuz? Galatasaray yönetimine sorabilir misiniz?
0: Bak bu da bak, kiralık satın alma opsiyonunu genç oyuncular için uygulamaya çalışıyor.
1: Sen bir şey söyleyeyim bak.
0: 30'ları 40'ları vermemiş.
1: Valla Dursun Özbek.
0: Çok zekice abi. Galatasaray liseden geliyor diyoruz ya. Lise kültürü var. Galatasaray tarafında, Galatasaray taraftarında da o zeka ve zekice hamleler var. Teşekkür ediyoruz.
1: Affetmem diyor. Yani sen diyor, ben de desteği veriyorum.
0: Galatasaray bu da başarıya yetiyor da ben sadece fazla dozaja anlam veremiyorum. Yani evet, eleştiri çok güzel. Fakat doğruysa abi Galatasaray peki bonservis yatırımı yapıp Can Uzun'u, Bruno Fernandes'i
1: baskı
0: ya da
1: yaptı,
0: iski oyuncuyu.
1: Baskı yaptı kaldı.
0: Değil mi? Kahraman biziz diyorsun.
1: Öyle olur, öyle olur. Baskı tabii yaptı kaldı derler bence.
0: Zaten
1: bu da bir taktik.
0: Katkısı çok ayrı.
1: Bu arada bu yazılanlar tamam da gönülden, yani insanlar sonuçta böyle daha iyi gitsin diye.
0: Başarısını istiyor herkes.
1: Ve bir yandan ya biz bu kadar çalışıyoruz. Yani bu kadar başarı sağlıyoruz. Para kazanıyoruz. Hala biz niye kiralık bakıyoruz kardeşim? Biraz şeyde var bak, ben sana söyleyeyim. Şimdi Fenerbahçe neydi? Ake'yi getirdi. Şimdi Greenwood konusunda Fenerbahçe bence ciddi anlamda masada. Yani olursa kimse şaşırmasın. Bu haberler de yılıyor. Biraz aslında o karşılıklı bir şeyi de beraberinde getiriyor Naci. Baskıyı da beraberinde getiriyor.
0: Abi benim tamamdır görüşüm. Senin rakibin elbette ki kadrosunu Galatasaray seviyesine, senin seviyene çekmeye çalışıyor. Tabii ki daha hızlı olacak. Çünkü maçı 22 Temmuz'da. Ama senin aceleye ihtiyacın yok. Ya aceleye gerek yok. Niye milyon euroları sokağa atsın abi Galatasaray? Galatasaray mali disiplini oturtmaya çalışıyor ve aynı zamanda da dediğim gibi doğru takviyeleri yapacak. Bonservisli transfer yapmayacak dersen Galatasaray yanlış söylemiş olursun. Bonservisli transfer yapacak Galatasaray. İzleyip göreceğiz abi hepimiz. Kiralık satın alma opsiyonu, evet belli oyuncular için bu paket daha uygun diye bakıyor Galatasaray. Şak diye 25-30 milyon euro genç oyuncuya vermeyeyim diye. Yani koltuktakiler Galatasaray'ın parasını harcamayı bilmiyor mu abi? Ama Galatasaray'ı düşünüyorlar, yapmayın ya.
1: Belki devam. Kışın çocuklarıma bilgisayar istediklerinde paramızı şimdi harcamayıp en güzelini yazın alırız demiştim. Şimdi de para yok diyorum. Sayın Dursun Özben, taktikleri için teşekkürler. Param cebimde yalnız. Acayip ya. Devam. Bir malın fiyatı bellidir. Gece pazarına sadece çürük mal kalır. Taraftar artık yemiyor. Plansızın en büyük özeti Lemine ve Icardi beklemektir. 10+4 varken Aral kaptırmak plansızlıktır.
0: Peki ben soruyorum şimdi. Galatasaray Osimhen'i ne zaman aldı? Hı? Transferin son günü.
1: Şey mi söylüyorsun? İlk
0: Galatasaray Icardi'yi ne zaman aldı?
1: Son günlerde. Son günü.
0: Icardi ile Osimhen çürük mal mıydı? Soruyorum. Mesaja güzel. Soruyorum sadece.
1: Peki.
0: Ya olmaz yani.
1: İyi yerden geldin yalnız.
0: Hayır yani.
1: Frankfurt, şu an aklıma. Frankfurt'tan daha yeni 50 milyon euroya Brown'u sattı Bayern'e. Para ihtiyaçları yok. Bence Can Uzun'un istediklerini para verilmezse satacaklarını sanmam demiş. Özbek.
0: Tabii ki tok satıcı.
1: Devam. Ali Naci, ben sırf Sayın Dursun Özbey'e yanılmak için video çektiğini düşünüyorum. Yapmayın etmeyin ya.
0: Ya Sayın Başkan'ı da eleştirdiğimiz...
1: İyi de adamın da bir
0: sezon
1: hakkı...
0: Sezon boyunca var. Bak İyi bir şey söyleyeceğim. Ben Sayın Başkan'ı
1: ben Sayın Yardımcısı eleştir... böyle bir hiç demem. Adamın da bir savunması gereken noktalar var ya, bu kadar da değil ya.
0: Tabii ki Galatasaray değerleri, Galatasaray hakları, Galatasaray'ın parası ya. Galatasaray'ın asedini savunmaya çalışıyor adam.
1: Abi ve adam başarılı mı başarısız
0: mı? Senin şu anda eleştirdiğin adam
1: başarılı mı,
0: 7 şampiyonlukta payı var. 7 şampiyon.
1: Hadi o 7'yi sayma, boş ver. Onu deme. Çünkü bu sefer diyecekler ki abartı diyecekler. Ben seni anlıyorum tabii söylediğin şeyi. Mustafa Cengiz'in, yani Fatih Terim'le gelen Tudor sonrası şampiyonlukta kadroyu kuran oydu. Dursun Başkan orada bir cinlik yaptı. Dedi ben seçimde öne alayım. Baskın seçime yapayım. Baskın seçimine gitti. Eyvallah, tamam. Ama şu an başarısız diyemezsin abi adama.
0: Evet.
1: Yani bu da, bu kadar da bence haksızlık olur. Peki devam ediyorum. Şimdi gelelim şu şey meselesine Naci. Icardi meselesi abi. Ölüm tehditleri alıyoruz. Çok acayip bir şey. Olay senden başladı galiba. Menajeriyle konuştun. Menajeri ne diyor? Ama en çok merak ettiğim şey şu. Menajeri sana biz kardeşim kalıyor muyuz, gidiyor muyuz bir şey dedi mi Icardi ile ilgili?
0: Yok, sıfır. Zaten menajeri ben yayındayken 3-4-3 yayınındaydım. Açamadım tabii ki doğal olarak. Orada bir Icardi konusunu konuşmuştuk. Herhalde onu göndermişler. Chat beni aradı. Yayında olduğum için açamadım. Onun üstüne mesaj. Sonra o mesajı yayında okuyup karşılık verdim. Tekrar bir mesaj. Şimdi Elio Pino, biz konuşacağımızı ve yanıtımızı Sayın Dursun Özbey'e bildirdik diyor.
1: Öyle mi?
0: Evet.
1: Ha.
0: Şimdi Sayın Başkan'ın bir açıklaması var mı? Icardi ile Elio Pino'nun bir açıklaması var mı? Tamam mı, devam mı adına herhangi bir çıkarım var mı? Herhangi bir deklarasyon var mı? Yok. Niye yok? Hani Elio Pino açıklamasında diyor ya, biz Galatasaray kulübüne ve taraftarına olan saygımızdan dolayı sakinliğimizi ve sessizliğimizi koruyoruz. Galatasaray'da Icardi'ye olan saygısından dolayı Sayın Başkan şu an sessizliğini koruyor. Icardi'nin kontratı bitti değil mi? Sözleşmesi bitti. 30 Haziran itibariyle. Teşekkürler Icardi gibi bir paylaşım gördük mü? Demek ki Galatasaray'da Sayın Başkan Dursun Özbek de Icardi'ye aynı tavırla geliyor. Aynı yaklaşımla geliyor. Ama aynı samimiyette mi? Orası soru işareti. Neden bunu söylüyorum? Şimdi Galatasaray'ın aslında Icardi'ye önerdiği kontratın gerçek noktası şudur. 1 yıllık kontrattır o kontrat. 2 yıllık değil.
1: Çünkü opsiyon yok.
0: 1+1 yıllık kontrat.
1: Ha, 1+1.
0: +1 başarı opsiyonuna bağlı. Mesela Icardi neden oynama garantisi istediği haberleri çıktı? Çünkü o +1'i tamamlamak için. Mertens o +1'i kabul edip geldi. Neden kabul etmiyorsunuz Elio Pino? Mertens sıradan bir futbolcu muydu? Mertens Napoli efsanesi olarak Galatasaray'a geldi. 1+1 yılı kabul etti. İlk yıl oynadı ve ödülünü de sahada forma giyerek aldı ve kontratı uzadı. Sonra hatta +1 daha uzattı Galatasaray Mertens'e. Ama siz oynama garantisi isteyerek bir anlamda Galatasaray'ı baskılamaya çalıştınız. Sayın Başkan da dedi ki ben böyle bir garanti veremem. Aradan kaç gün geçmiş Aydın? 50 gün geçti. 50 gün.
1: Öyle mi?
0: Ne evet var, ne hayır var. Aslında Mauro Icardi Elio Pino üzerinden 2 yıllık kontrat arayışında. Bir yerden 2 yıllık iyi maliyette, yani iyi sözleşmeyle bulsa imzayı atacak. Ama şu anda kenarda Galatasaray 1 yıllık kontratta garantide. Peki Galatasaray takımı 7 Temmuz'da sezonu açıyor yarın Kemerburgaz'da. Oyuncular gelecek, sağlık kontrollerine girecek. Mauro Icardi uçağa bindi mi? Eğer Galatasaray'da kalacaksa. Yok, hayır. Tatiline devam edip evet derse de mesela, bak burada Sayın Başkan'ı eleştireyim. Sayın Başkan Dursun Özbey'in bence Icardi konusunda net bir tavır sergilemesi lazım. Arkadaş bugün 7 Temmuz. Ben sezonu açıyorum. Elio Pino var mısın yok musun? Bir hafta içinde. Burası Galatasaray. Önce Galatasaray demesi lazım bence Sayın Başkan'ın.
1: Bu Elio Pino'ya, yani Icardi'ye bugüne kadar Inter'de oynadı. Paris Saint Germain'de oynadı. Esas kulüpler bunlar diyebiliyor.
0: Barcelona altyapısı çıkıştı.
1: Altyapısı ama yani yıldızı olması Inter ve Paris Saint Germain. Mesela buralarda aynı hikayeyi yapabilmiş abi bu adam.
0: Yapabilir misin abi?
1: Ha, buraya ne yapıyorsun yani? Burada şöyle bir şey yapıyorlar. Ben bence çok açık. Yani ben Elio Pino'nun, yani menajerinin şeyini okudum geçen. Hatta story'yi okudum. Şimdi burada bir kamuoyu yaratmak.
0: Tabii ki abi. Galatasaray taraftarına saygımızdan. Ya arkadaş, Galatasaray taraftarı için de önce Icardi değil. Önce Galatasaray ya. Icardi Galatasaray'ın çok büyük bir değeri. Bir kez daha söyleyelim. Efsanesi. Burada hiç kimse Icardi'nin imajını zedelemek için herhangi bir şey yapmıyor. Burada herkes Galatasaray'ı, önce Galatasaray'ı düşünüyor, sonra Icardi'nin kararını bekliyor. Ve Elio Pino şöyle söylüyor bana: mahkemede görüşürüz. Bütün yayınlarda söylediğim olay bu. Peki dedim, görüşürüz.
1: Sana mı diyor?
0: Evet evet. Dava açacak, görüşelim dedim. Aynen, dava açsın. Mahkemede görüşürüz dedim. Buyurun. Çünkü benim yaptığım eleştirilerde ne var abi? Sadece eleştiri var. Yorum var. Gerçekler var. Tehdit yok. Hakaret yok. Saygısızlık yok. Ben soruyorum abi işte. Tek sorduğum bu. Var mısın yok musun abi? Bunun karşılığını ver. Tamam mı, devam mı? Oynayacak mısın? Ve Elio Pino şöyle karşılık vermiş. Neden mi söyleyeyim demiş. Senin yaptığın yorumlardan dolayı Galatasaray taraftarı bizi ölümle tehdit ediyor. Ölümle tehdit ettiklerine dair mesajlar var. Bunu da mahkemeye sunacağım. Galatasaray taraftarı Icardi'yi ölümle mi tehdit edecek ya? Ya siz nereye oynamaya çalışıyorsunuz?
1: Bence karşı propagandanın önüne geçmeye çalışıyor.
0: Ya inanılmaz. Ya neye oynamaya çalışıyorsunuz? Yani 3 yıl boyunca aşkın olayımı çalan, hiçbir futbolcuya göstermediği saygıyı ve sabrı gösteren Galatasaray taraftarı Icardi'ye karar vermediği için henüz ölümle tehdit edecek. Ya yapmayın Elio Pino. Yani bizim yerli, yabancı, birçok yabancı işte oyuncu temsilcisi, menajer dostumuz var. Bu şekilde zaten sizin iletişim başarısızlığınızdır bu. Icardi'nin durumu. Eğer ki Mauro Icardi gibi bir marka 45 gündür Galatasaray'a dönmediyse, Galatasaray kulübünden daha iyi bir kontrat alamadıysa free oyuncu pozisyonundayken, bu sizin başarısızlığınızdır. Bunu kabul edin abi. Ben burada hakaret ediyor muyum abi?
1: Hayır canım.
0: Görüşümü dile getiriyorum.
1: Abi Icardi Galatasaray'a, git mahkemeye. Icardi Galatasaray'a bir yük mü değil mi? Bence yük.
0: Yük şu anda.
1: Bence yük.
0: Gerçek. Mesela orada eleştiririm Sayın Başkan'ı. Galatasaray'da eleştiri kültürü vardır. Bence Sayın Başkan'ın burada bir tavır koyması lazım. Icardi'ye bir deadline vermesi lazım. Arkadaş sen bana 17-15 Temmuz'a kadar artık geri dön. Cevabını ver.
1: Ya burada oyuncunun da iyi niyetli olması lazım. Kendi durumunun farkında olması lazım.
0: Zaten Icardi'nin Galatasaray taraftarı nezdinde tekrar aşkın olayımı doya doya gönülden söylemesi için Icardi'nin de o özveriyi, o disiplini, o mesajı vermesi gerekiyor. Nasıl olur o? Kemerburgaz'a gelirsin, bütün kampa katılırsın, hazırlık maçlarında oynarsın, çalışırsın, tatil yapmazsın ama çalışırsın kalacaksan, o zaman seni Galatasaray taraftarı iyi ki geldin Mauro Icardi diye karşılar.
1: Şu, belki aynı örnek olmayacak ama bir niyet göstergesi bakımından bir çok kısa bir olay ver, aktarayım mı? Bu Mert Hakan meselesi. Dün biliyorsun Fenerbahçe açıkladı.
0: Evet.
1: Dedi ki biz oyuncuyla, bu arada hani çalışıyorsa sen de bir paraya tabi olmalı. Sigorta primi ödüyorsun. Asgari ücrete anlaştı. Bu arada olay net öyle. Ben daha önce Fenerbahçe'nin oyuncuyla anlaşacağını söylemiştim kendi yayınlarımda. Hatta ben bunu Aziz Yıldırım'a sormuştum. Demiştim ki Sayın Başkan, bu Mert Hakan'la ilgili ne yapacaksınız demiştim. O da şunu söyledi. Dedi ki ya bu adam tamam böyle bir badireler atlattı falan. Gelip dedi şunu söylüyor yöneticilere. Yani ben kalmak istiyorum Fenerbahçe'de. Para da istemiyorum. Yani zaten hani bir yük oldum buraya. Biz de diyor bu durumda. Evet. Adama hani sonuç itibariyle oynayamayacak bir süre. Tamam demiş, yani bu durumda bize hani bir vefa gösterelim, karşılıklı iyi niyet var, kontrat uzatıldı. Bu arada para almayacak yani, tamam mı? Icardi para almayacak demiyorum. Galatasaray iyi de bir sözleşme önermiş ama bu mesele biraz da iyi niyet meselesidir ya.
0: Tabii canım.
1: Sen söylüyorsun işte, Icardi'ye önerilen para bir başka kulüpten önerilseydi eğer. Icardi bana da bunu öneriyor. Şuradan bir artı bir daha verin der miydi, demez miydi?
0: Tabii ki diyecekti. Tabii ki diyecek. Ya bak, burada Elopino'yu da suçlamıyorum. Tabii ki oyuncu temsilcisi kendi futbolcusunun haklarını korumaya çalışacak.
1: Tamam, bu karşılıklı iyi niyet meselesi. Ama aynen öyle.
0: Karşındaki kulüp de Galatasaray. Yani şimdi biraz önce dediğim gibi abi, eğer ki bu konu para değil bu arada. Ben ilk günlerde de söyledim. Icardi'nin olayı para değil. Para pazarlığı yapılmadı zaten Sayın Başkan'la yapılan görüşmede.
1: Ne istiyor Icardi?
0: Konu sadece artı birin kaldırılmasını istiyor. Ya da oynama garantisinin verilmesini istiyor. Ya da 2 yıllık direkt kontrat istiyor. Anladın mı? Olay bu.
1: Abi nasıl?

0: Ya zaten Galatasaray bunu vermez. Galatasaray bunu vermez. Osimhen, yani Osimhen bir şey diyeceğini düşünmüyorum ben. Açık söyleyeyim. Hani burada karşı çıkacağını vesaire falan. Tamam,
1: diğer oyuncular ne der?
0: Niye vermez biliyor musun?
1: Niye versin
0: ki? Okan Buruk dahi, bak sevgili Okan Buruk 3-4-3'te hocayla röportaj yaptık. Ne demişti orada? Icardi oynadıkça ısınan, oynadıkça motive olan ve oynadıkça daha iyisini yapan ve sadece de sahada kaldıkça mutlu olan bir oyuncu. Ancak bugünkü Galatasaray şartlarında bunu yapabilir mi? Dedi ve bıraktı, soru işareti koydu oraya. Bu oynama garantisi Okan Buruk verebilir mi?
1: Vermez. Can Uzun.
0: Evet.
1: Nedir abi Can Uzun'da son
0: abi
1: durum?
0: Can Uzun Galatasaray'ın.
1: Bu arada birazdan Leao.
0: Yok, Leao değil. Leslie sonra Leao.
1: Ona da geleceğiz.
0: Evet. Evet. Şimdi Can Uzun konusu Galatasaray çok uzun süredir Frankfurt kulübüyle de Can Uzun'un ailesi ve temsilcisiyle de görüşüyordu. Şimdi Frankfurt kulübü zaten tok satıcı rolünde. Son yıllarda çok yüksek bedelli satışlar yaptıkları için Galatasaray dedi ki hiç bize gelmeyin. Can Uzun'un kontratında serbest kalma bedeli var. Fesih bedeli 60 milyon euro. Onu ödeyin, oyuncuyla anlaşın, alın dedi. Şimdi Can Uzun'un ailesi çok hasta düzeyde çok iyi bir Galatasaraylılar. Ve bu Galatasaray için çok büyük bir artıydı. Ama Galatasaray Dünya Kupası sırasında milli futbolcunun, daha önce de anlatmıştım ben bunu, konsantrasyonunu, motivasyonunu bozmamak için Can Uzun'la direkt olarak temasa hiç geçmedi Galatasaray. Hiç direkt iletişim kurmadı. Turnuva bittikten sonra da bu iletişimler ve girişimler yapıldı ve Can Uzun Galatasaray'a Frankfurt'la anlaşırsanız okeyim dedi. Ben gelirim Galatasaray'a dedi.
1: Tamam.
0: Şimdi süreç nereye gidecek? Galatasaray Frankfurt kulübüyle bonservis pazarlığına oturmaya çalışıyor. Ama dediğim gibi bu 2-3 haftadır söylüyorum ya, Can'ın soyadı gibi uzun bir süreç. Bu direkt olacak o iş değil. Ha şimdi Galatasaraylar şuna mutlu mu olacak? Galatasaray gitsin Can Uzun'a, masaya 60 milyon euro koysun. Oyuncu nasıl olsa gelmeye hazır. Ya da masaya 50 milyon euro koysun. İyi bir iş mi bu şimdi? Abi Galatasaray
1: 75'i Osimhen aldın. Baremi olacak yani, 75'i Osimhen aldın sen.
0: Abi ama Osimhen'i aldın da Türk futbol tarihinde bir tane var. O da başarılı bir operasyon. Niye? Sen çünkü bugün 75'i aldığın Osimhen için 120 milyon euro teklif alıyorsun, hayır diyorsun.
1: Mevzu da zaten o yüzden onu söylüyorum. Yani Osimhen'e 75 verildi ya, bu en yüksek barem ya. Şimdi dolayısıyla bir oyuncuya 60 verildiğinde ya bu Osimhen mi ki bu kadar para veriliyor muhabbeti yarın döner. Olmaz demiyorum. Bunlar olur. Bu tartışmalar yaşanır. Seni desteklemek için söylüyorum.
0: Tabii ki Can Uzun içinde Galatasaray Frankfurt'la görüşecek. Hiç temaslarını koparmış durumda değil. Bir anlamda orada oyuncunun da Galatasaray'a olan ilgisi, oyuncunun da Galatasaray'a olan isteği sonrasında Galatasaray bu rakamları 40-45 bandına çekmeye çalışacak. O matematikte de Galatasaray doğru ödeme planıyla Can Uzun'u kadrosuna katmak istiyor. Futbolcu tarafında herhangi bir problem yok, onu söyleyeyim. Yani Can'ın Türkiye'ye gelmekle alakalı, Galatasaray'a gelmekle alakalı,
1: evet,
0: bir soru işareti taşımadığını özellikle belirtmek istedim. Yani Can Uzun'la Galatasaray Frankfurt'ta el sıkıştığı gün anında anlaşır.
1: Peki gelelim, neydi? Leslie transferi.
0: Leslie.
1: Evet, nedir abi? Bu da son
0: evet,
1: durum.
0: Evet, Leslie
1: koşulları neye dursun olacak, neye onay verdiğini açık.
0: Galatasaray'ın çok uzun süredir takip ettiği, scout ekibinin sunduğu, raporladığı, Okan Hoca'nın beğendiği ve gizli yürütülen bir transfer operasyonu. Yaklaşık 1,5 aydır Galatasaray bu futbolcuyu bir anlamda Türkiye formülüne, Galatasaray'a, Şampiyonlar Ligi artısıyla birlikte ikna etmek için çok yoğun bir
1: evet,
0: çaba harcamış durumda. Hatta oyuncuyu getiren de Şelay'ın menajeri görüşmeleri hı, yürütüyor. Roland Şelay'ı Galatasaray'a getiren menajer.
1: Piyasa değeri bu arada 22 milyon euro görünüyor.
0: Ya futbolcu geçen yıl Chelsea'den 28.7 milyon euro transfer yapmış. Fransa U21 oyuncusu, ön libero ve 1.90 boyunda. Size'ı da çok iyi. Ve Galatasaray'a gelirim demiş durumda Leslie. Şimdi Sarı Kırmızılı Kulüp, Sayın Başkan Dursun Özbey'in de yapılan toplantılar sonrasında onay verdiği bir teklifle gitti Premier Lig ekibine. 2 milyon euro kiralama ücreti ve artı satın alma opsiyonu. İngilizler tabii ki bonservis yatırımı yaptıkları bu oyuncu için dediler ki Eğer ki istiyorsanız 25 milyon euroya veririz. Galatasaray

0: Onun üzerine bak şimdi. Konudan konuya atlıyor gibi olacağım ama mesela Nolan'ı da doğru formülle aldı Galatasaray. Aspiria'yı da öyle aldı. Katkı da aldı Nolan'dan.
1: Özellikle
0: ama bugün aldı. İyi ki kiralık almışım diyor mesela. Hani taraftarlar T'yi alıyorlar ya bu kiralık satın alma opsiyonlarını. İyi ki kiralık almışım diyor. Nolan kalsaydın bugün kontenjanın doluydu. Hareket edemiyordun. Icardi ile dahi devam edemiyordun mesela. Hani bir de buradan bakalım arkadaşlar. Şimdi tabii ki futbolcu da genç yaşta olduğu için Galatasaray potansiyeline inanıyor. İş yapacağına da inanıyor. Okan Hoca da onay vermiş durumda ama Galatasaray diyor ki kiralık satın alma opsiyonu gidelim. Pat diye 25 milyon euro bağlamayalım buraya diyor. Daha sonra da Burnley'nin bu dönüşü sonrasında Galatasaray orada aynı Nolan transferinde olduğu gibi kiralık artı satın alma opsiyonu koydu oraya. O da yaklaşık 20 milyon euronun biraz daha üstünde. 2 artı 20 diyelim. 2 artı 20'lik bir paketle gitti Galatasaray Burnley kulübüne. Totalde 22 milyon euroluk paket. Oraya da şunu söylüyor Galatasaray. Belli bir oynama baremi olsun. O oynama baremini futbolcu sağlarsa, tamam mı? Eğer futbolcu bunu sağlarsa oynamaya bağlı opsiyon maddesi koyalım. Futbolcu bunu sağlarsa ben zorunlu olarak alayım oyuncuyu. Yani atıyorum 25 maç oynadı Galatasaray 22 milyon euroyu 20 milyon euroyu sezon sonunda verir ve Leicester'i kadrosuna katar. Şimdi bu formül üzerine Burnley kulübüyle Galatasaray görüşmelerini yürütüyor. Hedefi de futbolcuyu buraya çekebilmek. Çünkü Fransız oyuncunun Galatasaray potansiyeline çok inanıyor. Ve bu oyuncu için de temaslarını sürdürüyor. Dediğim gibi aynı Nolan'da olduğu gibi kiralama artı oynamaya bağlı opsiyon maddesiyle zorunlu değil. Oynamaya bağlı opsiyon maddesiyle Galatasaray'ın haklarını bir anlamda ön planda tutarak Galatasaray kiralık artı satın alma opsiyonu formülüyle Leicester'i kadrosuna katmak istiyor. Aynı John Duran'da olduğu gibi ama bence bu Galatasaray'ı düşünen bir tavır. Sen git Leicester'e 25 ver, John Duran'a git 15 ver. O zaman mı kahraman olacak Galatasaray yönetimi? Tabii ama şimdi değil. Bu formülün T'ye alınması üzücü. Galatasaray bonservisli. Bak Galatasaray o marka, Galatasaray o çilek transferini yapacak. O bonservis bedelini harcayacak. Yani hemen bir köy yangına vermeyelim arkadaşlar.
1: Peki. Leo.
0: Rafael Leao son dönemde çok fazla ismi Galatasaray'la anılıyor. Bir kere Galatasaray kanat takviyesi yapacak. Ama öncelikli olarak biraz önce anlattım ya belirlediği mevkilerden biri değil. Galatasaray Nolan kaldı. Çok da güzel katkı aldı değil mi? Kiralama formülüyle aldı. Şimdi bazı oyuncular kulüplerinde düşünülmez. Özellikle top seviyedeki kulüplerden bahsediyorum. İstediği teklifleri alamaz. Ve Ağustos ayının son haftasında o pazara düşer, o havuza düşer. Icardi böyle olmadı mı? Osimhen farklı sebeplerden dolayı böyle olmadı mı? Rafael Leao da Galatasaray'ın o pazarda hayal ettiği, o pazara, o havuza düşerse hamle yapar, kiralık olarak getiririm. Risk de almam, kafam da rahat olur. Yıldız bir futbolcu çekmiş olurum diye düşündüğü bir isim. Icardi de kiralıkla başladı. Osimhen de kiralıkla başladı. Nolan da kiralık geldi. Bunları lütfen unutmayın.
1: Model bu.
0: Evet. Leao için model bu. Yani Galatasaray gidip Rafael Leao için masaya oturup bonservis pazarlığı vesaire filan yapmaz. Onu söyleyeyim.
2: Peki. Transferde gitmesini beklediğin bir oyuncu var mı Galatasaray'da?
0: Vallahi gitmesini beklediğim yani zaten flash yani ana planın parçası olan isimlerden sadece şu an Davinson Sanchez çok iyi teklif alıyor. Osimhen'in gitmek gibi bir düşüncesi yok onu da söyleyeyim. Osimhen hatta bundan 3 gün evvel tabii 4 gün evvel hocayla da konuşmuş, kulüp yetkilileriyle de konuşmuş, transferler hakkında bilgi almış, çalışma planıyla alakalı, kamp programıyla alakalı bilgi almış.
2: Yarın başlıyor mu Osimhen?
0: Victor Osimhen biraz daha rötarlı gelecek. Zaten yarın sağlık kontrolleri başlayacak. Etap etap oyuncular sağlık kontrollerine girmeye başlayacak. Yani kısaca Victor Osimhen o projeksiyonun net içinde, her yerinde. Yani Galatasaray'a olan aidiyeti parayla, pulla ölçülecek düzeyde değil.
2: Planlamada var yani Osimhen.
0: Topa girer Osimhen. Anlatacağız, konuşacağız bunları da.
2: Ne zaman?
0: Ama yani Victor Osimhen'in
2: ne zaman
0: ayrılmayı düşünmediğini ve Galatasaray'da kalacağını söyleyeyim. Peki. Doğru zaman gelince.
2: Tamam, şu süper chatlere bakalım.
0: Tabii ki. Ha, buradan şunu da söyleyeyim.
2: Söyle abi.
0: Geçeyim mi? Yani daha Ödegaard'ı söyleyeyim istiyorsan.
2: Söyle tabii.
0: Şimdi Ödegaard çok konuşuluyor. ama Ödegaard Galatasaray'ın transfer listesinde yok. Yani o çok iyi bir futbolcu, Norveçli oyuncu ama Galatasaray'ın işte Arsenal kulübüyle görüştüğü, Ödegaard'la temasa geçtiği falan bunlar doğru değil. Galatasaray'ın hedefleri arasında Ödegaard yok, onu söyleyeyim.
2: Peki. Gelen çok sayıda süper chat geldi. Onları da hızlıca okuyayım. Son dakikaya kadar bekleyip 36 milyon vermişlerdi.
3: Tamam.
2: Tabii dümdüz şeye bakıyor. Uğurcan'la ilgili hikayesi var ya, onu söyleyeyim.
0: 27,5 artı 2,5 gerçeği 30 milyon euro. Ama bugün Uğurcan'ın performans sonrasında sezon boyunca bonservis bedelini konuşan bir kişi oldu mu?
2: Başarısı olsa konuşsun.
0: Keşke Ederson'u alsaydık diyen oldu mu? O zaman olmadı. Abi.
2: Aydın Bey, Ali Naci neden bu kadar sinirli? Olay ne?
0: Ali Naci niye bu kadar sinirli? Ali Naci çünkü 4 yıl üst üste şampiyon olmuş.
2: Bir sinirli misin ya?
0: Kulübüm, ya sinirli değilim. Sadece
2: ayıp ediyorlar diyorsun.
0: Reaksiyon, ya ayıp da, ya olur mu öyle şey? Ayıp demiyorum da, ya biraz haksızlık edildiğini düşünüyorum. Peki. Ya. Şimdiden yangına vermenin bir manası yok.
2: Devam edelim. Direkt Lig 11'de Okan Hoca'nın oynatmayacağı oyuncunun yıllık maliyeti 10 milyon euro olmamalı. Dursun Başkan haklı bu konuda. Şey konusu. Icardi konusu. Ile ilgili yazmış.
0: Ama Dursun Başkan haklı bu konuda diyor.
2: Dursun Başkan haklı bu konuda diyor.
0: İyi de direkt
2: Yo, Okan hani Hoca'nın oynatmayacağı oyuncu. Sen bir daha gelsene.
0: Icardi'ye kontratı bir veren kim abi?
2: Direkt Lig 11'de Okan Hoca'nın oynatmayacağı oyuncunun yıllık maliyeti 10 milyon euro olmamalı. Dursun tamam.
0: Bence burada.
2: Yani bu parayı vermeyerek Dursun Özbek haklılık doğru yapıyor diyor bence.
0: Tamam, bence 5 milyon euro da çok iyi Mauro Icardi'ye.
2: Çok iyi ya, sen ne diyorsun?
3: Tamam. Hacı.
2: Ey Galatasaray renktaşlarım, yönetim bonservisli adam gibi transfer yapana kadar forma, ürün falan almayın. Bakın ne halleri varsa, bırakın ne halleri varsa görsünler.
0: Çok İyi günde ya. Kötü günde diye bir kavram bilir misiniz? Yani ben o kıyısından köşesinden yetiştim Galatasaray'ın o dönemlerine, ama Galatasaray'ın uzun uzun yıllar şampiyon olamadığı sezonlar oldu.
2: Fenerbahçe taraftarı bayağı sabırlı yalnızca.
0: Yani abi yapmayın, gözünüzü vallahi seveyim ya. Şu mesaj hiç sağlıklı değil ya. Yapmayın ya.
2: Peki devam. Aral Şimşir hikaye, taraftarı kaliteli ve lider vasıflı bir 10 numara istiyorum. Bir sezon daha çakma 10 numara denemeleri istemiyoruz.
0: Yani şimdi bak. İşte Aral Şimşir'den dahi fırtına koparılıyor abi bir gündür Galatasaray'da. İşte doğruları anlatmaya çalışıyorum. Ama sonra kalkıp yönetimin adamı diyor. Ya arkadaş, siz benden doğruları duymak istemiyor musunuz? Konunun muhataplarıyla, konunun aktörleriyle, konunun başrolleriyle, Galatasaray başkanıyla, Galatasaray yöneticisiyle, oyuncunun temsilcisi tabii konuşacaksın abi. Bunları söyleyeceksin. Aral Şimşir için Galatasaray masada değildi. Galatasaray o defteri günler öncesinden, haftalar öncesinden kapatmıştı. Trabzonspor'a hediye eder mi ya Galatasaray istediği şeyi? Galatasaray can uzun konusunda. Galatasaray Bruno Fernandes noktasında. Bunu istiyor Galatasaray.
2: Devam. 10 numara transfer durumu artık netleşti mi, kim gelecek?
0: Ya zaten hep söylüyoruz ya, Bruno Fernandes de can uzun, oranın en fazla istenilen
2: adamı.
0: Galatasaray'ın talepkar olduğu isimler bunlar. Ama Bruno Fernandes ne diyor abi Manchester United? Şu anda diyor 50 milyon euro. Bruno Fernandes kupadan sonra konuşalım. Benim Manchester United'da kazandığım para 12 milyon pound diyor. Ona göre bana bir değerleme biç diyor.
2: Tamam. Evet.
0: O yüzden Galatasaray Genoz'un artısını eksisini alacak. Frankfurt'un en son düşürdüğü bonservis rakamını koyacak. Onun altına aynı Uğurcan Ederson kıyaslamasında olduğu gibi Genoz'un yıllık maliyetini koyacak. Diğer projeksiyona da Bruno Fernandes'in yıllık ücretini, Manchester'ın talebini koyacak.
2: Ona göre karar verecek.
0: Bakıp bir karar verecek. Ama süreç içinde, bugünden yarına değil, belki bir aylık süre zarfında rakamı aşağı çekebilmek adına elinden gelen mesaiyi harcayacak Galatasaray.
2: Peki devam. Transfer gelecek, bekleyeceğiz ama Mertens etkisi yapacak bir futbolcu alınması şart. Konuşulan isimlerin hiçbirinde bu etkiyi göremiyorum demiş.
0: Vallahi ben Bruno Fernandes'te bu etkiyi görüyorum. Ben Can Uzun'da bu etkiyi hayal edebiliyorum. Bak direkt görüyorum demem. Hayal edebiliyorum.
2: O Can Uzun hikayesi de şey işte, yerli olması bakımından bu büyük özellikle artı. Bu kuralda başka bir alanı da beraberinde getiriyor.
0: Tabii.
2: Onu da bu arada ekleyelim. Cevap veriyorum. Osimhen 100 yılda bir gelir. Maalesef o da yönetim şansıdır. Her sene Osimhen bulamazsın. Ekstradan 75 milyonluk topçuyu 80 almak marifetse, Galatasaray'ın parasıyla onu ben de yaparım.
0: Keşke yapsaydın canım kardeşim. Galatasaray'a çok büyük bir katkı sağlamış olurdu.
2: Belki devam
0: Bak
2: edelim.
0: Bu da ayrı. Yani Osimhen hayalini inandı Galatasaray.

0: arkasından
1: O
0: gitti.
1: fırsattı diyor.
0: Abi aldı geldi, oyuncuyu ikna etti, kulübü ikna etti. E ben de alırdım oldu.
1: Devam. Acaba Osman satın alma opsiyonu, kiralık teklif gelse ne tepki verirler? Günün sonunda Trabzonspor'a 40 milyon euroya bayılıp olay alacağız.
2: Devam.
1: Abicim istemiyor taraftar. Icardi'yi istemiyoruz demiş bir başka dinleyenimiz, izleyenimiz. Devam edelim. En büyük camia izliyoruz ama 35 yaşındayım. Hangi yönetim olursa olsun bir transfer döneminde rahat geçirdiğini hatırlamıyorum. Diken üstünde hep.
0: Ama hep şampiyonluk var mı? Başarı var mı?
1: Abi bu
0: Belki de başarıya götüren nokta
1: transfer
0: bu.
1: insanları mutlu ediyor
0: Abi bir
1: Naci,
0: de bir şey
1: öyle durumlar
0: söyleyeceğim. Aydın bak şimdi. Hep diken üstünde diyor ya.
1: Evet.
0: Abi Galatasaray geçen yıl Haziran'ın 10'unda Leroy Sané'yi Türkiye'ye indirdi. Almanya milli takımının 10 numarası, Bayern'in 10 numarası, Bayern'in devam etmek istediği oyuncuyu Galatasaray İstanbul'a indirdi. Free oyuncu pozisyondayken kontrat imzalattı. Hatırla Bayern Münih'in futbolcuları ne alakası hani Türkiye falan açıklamalar yaptı. Abi her sene diken üstünde
1: Bir de
0: diyorum işte.
1: Fenerbahçe'ye gelme durumu da vardı bu arada. Yani onlar da masadaydı. Onu da söyleyeyim.
0: Ya onu da bu yönetim yaptı. Yani lütfen bunları
1: Peki.
0: unutmayalım arkadaşlar. Bu arada Leroy Sané de çok motive, çok konsantre. Aynı Osimhen gibi. Sürekli olarak iletişim halinde. Leroy Sané de bana göre bu sezon çok farklı işler yapacak. Ben
1: Peki.
0: kısa kısa kalanları söyleyeyim mi? Bilgi var mı daha Süper Chat?
2: Bayağı var.
1: Var var. Onları hızlı hızlı okuyayım.
0: Tamam.
1: Onları başka pakette değerlendirebilirim yani. Başkan divanda eşik atamaz.
2: Atlamanın senesinde.
1: Başkan divanda eşik atlamanın senesindeyiz. Herkes büyük düşünsün ve destek olsun derken bugün transferde vites küçültmesi insanları isyan ettiriyor.
0: Bir şey soracağım sadece. Şimdi Sayın Başkan'ın transferde elini küçülttüğü, vites küçülttüğüne dair resmi bir açıklaması var mı? Bunu soruyorum önce.
1: Yok da işte abi, oraya gitmiş Naci.
0: Arkadaşlar lütfen.
1: Peki devam edelim. Daha Kaan Günay kalıyor mu da belli değil. Aral için 40 milyon dendi. 12'ye mis gibi kanat kaçırdık. Bitik oyunculara ısrarlı sözleşme yenileniyor. Ne gelen var ne giden. O halde cimbom için yangın vakti. Acayip ya.
0: Yangın tayfı.
1: Şey söyleyeyim mi? Şaşkınım ben de Naci. Şaşkınım ben de. Abi çok fena yürüyorlar Galatasaray Başkanı'na. Kaan Ayhan ve Ahmet Kutucu'yu gönderip yerine Salih Özcan ve Aral Şimşir'i almayı bile akıl edemeyen insanların taraftarın gücü ve desteği üzerinden saltanat sürmeye devam ediyorlar.
0: Şimdi Salih Özcan güzel mesaj. Salih Özcan Galatasaray'a da teklif edildi ama o bölgede Galatasaray'ın çok fazla oyuncu opsiyonu olması sebebiyle düşünülmedi. Onu da söyleyeyim.
1: Kazanalım. Aslında Galatasaray diyoruz tamamen. Tamam seviyoruz, sevdik Icardi'yi ama Brezilya dizisinde çevirmek nedir ya? Bir yönetici de çıkıp bir şey desin, noktayı koysun. Bu doğru yalnız.
0: Katılıyorum %100. Sayın Başkan Dursun Özbey'in gerekirse yarın sezonun çalışında bence bu konuyla alakalı masayı yumruya vurması ve dominant bir tavır sergilemesi gerektiği kanaatindeyim.
1: Belki Mertens gitmeden önce ne zaman gideceği belliydi. Galatasaray'ın ilk 11'de Mertens sonrası 10 numara oynar dediğimiz oyuncusu yok. Hala o mu olsun, bu mu olsun, yok eldekiler mi olsun, bıktık artık.
0: Doğuz Berk'e teşekkür ediyorum. Her yayınımıza ilgi gösteriyor 3-4-3'te de.
1: Osimhen'e kim
0: İlkay'ı hayal ederek geçen demiş. Sene almıştı aslında. Mertens yerine İlkay'ı eklemek istemişti Galatasaray ama olmadı.
1: Bazen de olmaz.
0: Osimhen'e ne son mesaj?
1: Kim diyor
0: Atletico
1: veriyor?
0: Madrid.
1: Yalan diyor. Bu diyor doğru değil.
0: Peki.
1: 120 mi veriyor?
0: Teşekkür ederiz evet.
1: Orada bir durum daha yok herhalde.
0: Yok Osimhen.
1: Peki. Bir baltaya sap olamayan, futboldan anlamayan troller yorum atmasın. Bırakın futbolu bilenler yönetsin. Transfer yapsın. Siz de sadece izleyin ve ilerleyin. Abi bu anlattıkları iyi ulaşamayan taraftarın beklentisi ve transfer konusunda Leslie çok iyi transfer olur.
0: İşte bunun için de uğraşıyor Galatasaray. Teşekkür ederiz.
1: Destini yollamış bir başka izleyenimiz.
0: Teşekkür
1: bu arada
0: ederim.
1: İsimleri bazen ekran küçük çünkü göremiyorum kusura bakmayın. Hani Naci Bey ciddi ciddi sormak istiyorum. Kulüp kiralayalım beğenirsem alalım diyorsa aynısını ben niye kombine yenileme zamanı yapmadım? Ben de kiralayıp sonra performansına göre yenilersem olmaz mı?
0: Çünkü profesyonel bir sözleşme yapıyor Galatasaray kulüplerle ve futbolcularla. Bu futbolcular armaya renklere aşık olduğu için gelmiyor. Sen renklere aşık değilsen zaten kombine alma kardeşim öyle söyleyeyim sana.
1: Belki devam. Dursun Özbek yönetimine transfer konusunda bu kadar tepki varken bir de taraftan istemediği Icardi sürecini uzatmasını mantıklı buluyor musunuz?
0: Kesinlikle
1: bu arada bizim çocuklar da manket açtılar.
0: Evet.
1: Icardi kalsın mı gitsin mi diye.
0: Evet.
1: Söyleyeyim %70 falan da.
0: Tabii.
1: Daha fazla olabilir özür dilerim. Şey diye ama.
0: Gitsin diye.
1: Gitsin diyenler tabii. Daha çoğunlukta ilk anda baktığımda onu da söyleyeceğim.

0: Şaşırmam yani, çok açık ve net yani bu süreci. Eğer ki 18 nereden Mayıs tarihinde, 19 Mayıs tarihinde Icardi Galatasaray'a evet deseydi, şimdi yine aşkın olayım Icardi'ydi. Ama aradan 50 gün geçti Aydın. 50 gün geçti.
1: %84 kesin diyormuş.
0: 50 gün geçti. Tatil yapıyorsun. Menajerin kontrat arıyor. Hala yanıt vermiyorsun. Kalacağım mı gideceğim mi belli değil. Sonra seni mahkemeye vereceğim bunları konuştuğun için. Ver sevgili Elio Pino'ya.
1: Abi o çok
0: beni enteresan. Beni ne olur mahkemeye şey. Ver. Ne diyeyim abi?
1: Ya hedef gösterdin diyor işte. Falan. Sonraki süper chat. İzleyenlerimize çok teşekkürler bu arada. Geçen sene taraftar kadroyu yetersiz dedi. Genç oyuncu almadılar. Çeyrek final görecek Şampiyonlar Ligi deplasmanlarında rezil oldu takım. Hala aynı kafa. Belki biraz isyan buna, biliyor musun? Haftalardır denilen baba orta saha nerede acaba? Diyerek süper chatleri tamamladık. İzleyenlerimize çok teşekkür ederiz. Teşekkür anlıkta ederim. Şu an 4000 civarında izleyenimiz bizimle birlikte. Yayınımızı beğenir ve Digifutbol abone olursanız çok memnun ve mutlu oluruz.
0: Kaç şey daha bilgi daha.
1: Söyle onları da aktar Naci. Onlara sonra geleceğim.
0: Ben de geç kaldım dişçiye. Bir Galatasaray futbol takımına 2 aylık maaş ödemesini yaptı. 30 Haziran ve 2 Temmuz tarihlerinde. Oyuncuların içeride kiminin 1, kiminin 1,5 aylık alacağı kaldı. 15 Temmuz tarihinde Galatasaray UEFA'ya borçsuzluk kağıdı verecek ve bu tarihe kadar Galatasaray bütün futbolcularının alacaklarını sıfırlamış olacak. Diğer nokta, Singo ile alakalı Galatasaray taraftarının kafasında soru işaretleri var. Dünya Kupası'nda da sakatlandı. Eyvah dediler. Ama rahatlatan bir gelişmeyi aktarayım. Singo'nun sakatlığının önceki sakatlığıyla hiçbir alakası yok. Yani nükseden başka bir durum yok. Başka bir noktadan sakatlanıyor. Ve 2 hafta içinde de sağ çalışmalarına başlaması bekleniyor. Bunun dışında Bodrum'da bir Galatasaray'da şampiyonluk kutlaması oldu.
1: Fatih Hoca'yı da gördüm orada. Terim,
0: Sayın Dursun Özbek, Okan Hoca, futbolcular katıldı. Ama o pasaja Hoca ve Fatih Hoca kalamamıştı. Ya İsmail Kartal detayı çok rahatsızlık verici. İşte o kutlama esnasında hazırlanan video klipte işte İsmail Kartal'ın açıklaması vesaire falan. Abi biz Galatasaray büyük kulüp diyoruz abi. Galatasaray çok büyük bir kulüp. Eğer Galatasaray bu ligin, bu ülkenin futbol anlamında abisi ise, akili ise bu tip videolara hiç ama hiç gerek yok. Açık söyleyeyim. O zaman sen İsmail Kartal torununda yanıt vermiş oluyorsun. Sen rakibin torununda o zaman karşılık ve gönderme yapmış oluyorsun.
1: O videonun
0: bu
1: hikayesi ne?
0: Şampiyonu kutlaması abi. Videonun hikayesi işte telefon çalıyor. İsmail Kartal
1: hayır, koşarak gördüm onu, gördüm gidiyor de, falan. Yani kim akıl etmiş bunu?
0: Ya bilmiyorum. Yani Bodrum Galatasaray Derneği'nin şampiyonu kutlaması ama ben Galatasaray'a yakıştırmadım abi. Galatasaray'ın şampiyonu kutlamasında İsmail Kartal'ın ne işi var? Alakasız. Ben hiç yakıştırmadım.
1: Peki. İzleyenlerimize tekrar teşekkürler.
0: Teşekkür ediyorum.
1: Naci, ağzına sağlık.
0: Sağ olun.
1: Teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Tekrar görüşeceğiz. Hoşça kalın.
0: Dilerim beğenmeniz dileğiyle bu arada. Sonradan izleyenlerin de teşekkürler. Sağ olun.
1: Evet, geçen hafta çok ciddi bir teveccüh vardı. Bu hafta da aynısını bekliyoruz. Çok teşekkürler. Görüşmek dileğiyle.
2: Kim ne dedi?
3: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
4: Bu bir tekrar yayındır.
5: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
6: Çağatay Çıtlak'la Dört Büyük Gündem başlıyor.

0: Türkiye'nin spor radyosu Radyo Gol'den sporun kalbinin attığı yolu sevgiden ve futboldan geçen herkesin ortak buluşma noktası Çağataş Tlak'la Dört Büyük Günden programından ben Çağataş Tlak. Türkiye'nin ve Avrupa'nın dört bir yanındaki birbirinden değerli Radyo Gol'ün en güzel insanlarını saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Takvimlerin 7 Temmuz 2026 Salı'yı gösterdiği bir günde öncelikle sabah Habertürk ekranlarında HT Spor canlı yayınında beni yalnız bırakmayan insanlar var. Onlara çok teşekkür etmek istiyorum. Sevgili Hüseyin Mecit, Ahmet Ertaş, Mine İşi Sağlam, Akit Avix, Gökhan Tüfekçi, Furkan Arvas, Can Servet ve Barış Özün. Onların başımın üstünde yerleri var, sağ olsunlar. Baş tacı onlar benim için. Çok çok teşekkür ediyorum. Beni yalnız bırakmadıkları için. Yeni bir gün yine sporun nabzını birlikte tutacağımız harika bir yayın olması dileğiyle 0212-273-1010 tekrar ediyorum 0212-273-1010'a ya da Instagram'da Çağatay Hoca adresine görüş, düşünce ve önerilerinizi, Dünya Kupası ile ilgili tahminlerinizi, her şeyi yazabilirsiniz. Önümüzde dop dolu 2 saat var. Transfer gelişmeleri, son dakika haberleri, 4 büyüklerin en taze bilgileri, Türkiye'nin en çok takip edilen spor yorumcuları ve gazetecileri hepsi Çağataş Tlak'la 4 Büyük Günden programında sizlerle birlikte olacak. Yine dinleyicilerimiz tarafından, yani sizler tarafından istenilen isimler vardı. Onlardan biri de Murat Aşık'tı. Murat Aşık'la da konuştum. Murat da hocam yarın müsaitim dedi. Yarın girer girmez programa senle birlikte programa başlayalım dedi. Yarın da Murat Aşık'la, Çağataş Tlak'la 4 Büyük Günden programına başlayacağız. Bunun da bilgisini verelim. Zamanı da efektif anlamda kullanmaya çalışalım. 0212-273-1010 yine Türkiye'nin en çok takip edilen isimlerinden bir tanesi. NTV Spor Müdürü ilk olarak sevgili Emin Çağlar'la başlamak istiyorum. Emin'cim hoş geldin Radyo Gol'e, yayınımıza.
1: Çağataş Tlak merhaba, hoş bulduk.
0: Nasılsın, her şey yolunda mıydı?
1: Teşekkür ederiz, gayet yolunda. Amerika macerasının ardından tekrardan ülkemize döndük.
0: Evet, biraz Amerika macerasından bahsedebilir misin? Yediğin içtin senin olsun sevgili Emin. En azından oradaki ortam, insanların futbola bakışı, kültür farklılıkları kısa bir özetlersen çok sevinirim.
1: Amerika'nın birçok yerinde Dünya Kupası'na dair İnsanların bilgisi vardır, ilgisi vardır ama olmayan tek yer Phoenix, Arizona. Hı hı. Net bir şekilde bunu söyleyebilirim. Büyük marketlerden değil de küçük marketlerden benzin istasyonlarına girdiğimde böyle Dünya Kupası'na dair küçük şeyler, hatıra olarak almak için baktığımda, hı hı, bulamamıştım. Sordum, dedim ki ben Türkiye'den geliyorum. İşte Türkiye-Amerika maçı için buradayım. Dünya Kupası'na dair bir şey satıyor musunuz dedim. Dünya Kupası ne dedi. Dalga mı geçiyorsun dedim. Bilmiyorum dedi. Ben de işte söylemiştim, hani Arizona'daki son kamp öncesinde oluyor bu. Çünkü Cuma günü Türkiye ile Amerika'nın maçı olacak dedi. Bilmiyorum dostum dedi. Ya ben bunu yaşadım Arizona'da.
0: Çok enteresan bir şey.
1: Bu Arizona'da da amil takım kamp yaptı. Kamp yeriyle ilgili açıklamalar yapıldı. Federasyonun resmi açıklama yaptı. Yani iddia, söylenti değil, her şey ortada. Orayı görmüş, yaşamış biri olarak orası bir kamp yeri olamaz. Federasyonun elini değiştirme hakkı var mıydı? Vardı. Kullanmamayı tercih ettiler. Sonuçta bu elenmenin %100 sorumlusu olarak o Arizona'yı gösteremeyiz ama etkenlerden, önemli etkenlerden biri mi? Evet. Basın toplantısında Uğurcan Samet nefes alamıyoruz antrenmanda demişti. Yani akşam 19'da yapıyorlar ama hava sıcaklığı hala 40 derece.
0: Uyum sağlayamıyoruz dedi. Uyku yani o yüzden oturttuk dedi.
1: Tabii ki o jet lag durumu, yani bir sporcu söylüyorsa bunu. Yani biz zaten çok uzun sürdü benim en azından kendi adıma bir 3-4 günü bulmuştu o jet lag'ı atlatmam. Yani sporcu söylüyor, Dünya Kupası'na katılan amil takımın kalecisi söylüyor bunu. Durum ortada yani, bunları düşündüğümüzde kamp yerinin milli takımın aldığı sonuçtaki etkisini de göz ardı edemeyiz. Bir numarada değil ama ilk 5'te üst sıralarda bence. Ya yani bunu söyleyebilirim kamp yeri Arizona dair. Onun dışında milli takım yani ilk maçtan sonra elenmişti. O ilk Avustralya maçından sonraki antrenmanı gördüğümüz oyuncular neredeyse birbirinin yüzüne bakmıyordu. gruplaşma vardı yoktu değil ama yani o antrenmanda biz o olumsuz havayı almıştık. Montella hatalarına devam etti ilk maçtan sonra. Sonrasında zaten hani Amerika maçı bin maça bedel demişti ama yani katılmıyorum o açıklamalarına. Hı hı. Ki ben Montella'ya saygı duyuyorum, hala saygı duyuyorum, hala bir takımla devam etmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani şu an devam ediyor. Bir karar alınırsa anlamında söylüyorum. İstediğimiz şu: sonuç odaklı oyunu çok iyi oynatan bir teknik

0: direktör de kupaya kadar aynı oyunu oynatması gerekiyor. Şimdi Dünya Kupası'nda görüyoruz maçları, yani favori olan olmayan değil. Topla oynama şut değil yani. Maçları her bölümü farklı oynamak gerekiyor. Biz bir Brezilya değiliz, bir Almanya, Arjantin değiliz. 90 dakika topa sahip olalım gibi değil. Hayır, bizim de belli bir gücümüz var. Bu gücü dengelemek gerekiyordu. Maalesef dediğim gibi ilk iki maçtaki yanlış tercihler, oyuncu, kadro, Montella'nın bakışı, ekiple uyumsuzluğu, herkes formsuzdu. O formsuzluk bugün bize hani... Çeyrek final yaparız demiyorum ama o gruptan yani çıkılırdı, çıkamadık. Mutlaka konuşulacaktır, konuşuluyordur, hesap vermek olarak demiyorum ama yani bunun başarısızlığın nedenleri net bir şekilde herkes tarafından paylaşılmalı, bilinmeli. Başarısızlıkta payı olan kim olduğunu düşünüyorsa sorumluluğu üzerine almayı, neyi yanlış yaptım, nelerim hatalıydı, doğrularım neden bu kadar azdı diye bir liste yapılmalı. Bir dahaki için olumsuzluk yaşanmaması adına. Dediğim gibi Montella o iki maçta maalesef milli takımı hani eledi. Kadro tercihi, oyun, bunlar etkendi. Yönetimin de aynı şekilde payı var mı? Var. Kamp yeri, organizasyon gibi gibi ve her dönem yani şunu anlamıyorum. Çok daha tecrübelisin benden Çağatay abi. Her şampiyonada, her dönemde yani jenerasyon değişiyor ama
1: hatalar, milli takıma dair hata
0: tabii ki yani hata olacak. Yani hatasız yok ama böyle bir prim, vaat, beklenti ya bunlara gerek var mı? Milli takım şampiyon öncesi şunu açıklamanın anlamı var mı? Yani İspanya oyuncularına villa vermediğinizde şampiyon olamıyorlar mı?
1: Çok doğru bir yere temas ettin Emin.
0: Bu yani gibi ya, bu şu an villa olduğu için adını 2002'de Mercedes deyin, 16'da para deyin, ne derseniz deyin yani. Bir şampiyon öncesi neden saha dışı ile ilgili bir açıklamaya dahil ediliyoruz bunu bilmiyorum. Dediğim gibi yani 20-30 yıl gidiyor ama değişiyor ama nesne bir şekilde değişmiyor. Üzücü olan o.
1: Yani saha dışında yapılan açıklamalar saha içinde yapılması gerekenleri nasıl söyleyelim?
0: Gölgeliyor.
1: Yani saha içinde yapmamız gerekenleri de saha dışında yapıyoruz sevgili Emin Çağlar. Tabii burada en önemli maçlardan bir tanesi Belçika Amerika maçıydı. Sevgili maçı anlatan Özkan Öztürk arkadaşımız da son dakika bir gelişme olmazsa Belçika Amerika'yı eledi dedi. İspanya Portekiz maçı da vardı, onu da izledim. Bu iki karşılaşmaya göre senin de fikir ve düşüncelerini almak isterim Emin Çağlar.
0: İspanya Portekiz maçında daha böyle bir Uluslar Ligi'ndeki finale yakışır bir karşılaşma, tempo bekliyordum. Yani oyun anlamında biraz o açıdan oyun beni tatmin etmedi. Evet, kazanan elin, kaybeden elenecekti ama biraz daha hani cesur olabilirdi. Teknik adamlar, oyuncular tabii ki plan dahilinde bunlar ama yani ben biraz daha Brezilya-Norveç maçındaki oyunu göremedim. Daha doğrusu öyle söyleyeyim. Brezilya-Norveç maçı çok daha bir iyi oyun vardı orada. İspanya-Portekiz onu karşılamadı ama 85'li oyuna girip 96-1'de Mikel Merino'nun golüyle İspanya adını çeyrek finale yazdırdı. Bir tarafta hani kazananlar mı, kaybedenler mi? Kaybeden Ronaldo olunca kazananların önüne geçebiliyor. 6 Dünya Kupası 2006'da yarı final, o da hani onun daha ilk kupasıydı. O yarı finali Figo'lu kadro getirmişti. Onu belirtelim, hani o Ronaldo orada değil. Diğerlerinde yaptığı en fazla çeyrek final. Opta veya Caught Offside diye bir sitede görmüştüm, yanlış olmasın. Dünya Kupalarında en çok yenilgi alan oyuncuların başında Ronaldo geliyor. Eleme turlarında 8 mağlubiyet. Yani dünyanın en büyük futbolcususunuz ama Dünya Kupalarında aldığınız 8 tane mağlubiyet var. Bu Portekiz maçına dair, İspanya maçına dair yorumlarım Belçika Amerika maçında, Belçika'nın yani gol yemesini bile beklemiyordum açıkçası. O da zaten çarpıp girdi frikikten. Net favoriydi. Bir de hani futbolun o herkes saha dışı ayak oyunlarıyla bir yerlere gelmedi Amerika ama ayak oyunlarıyla Balogun'un geldiği

0: nokta Amerika'nın geldiği nokta daha doğrusu nefret objesi haline getirmişti o ev sahibi ülkeyi. Belçika hak ettiği bir galibiyeti aldı. 4-1 ile adını TR'ye yazdırdı. Amerika rüyasına veda ediyor. Yani şunu da söyleyelim, hani Pochettino'nun gelişimi önemli. Takım adına gelişimi, ama onlar da daha futbolun çok uzağında, belki bir 10 yıl sonra Amerika'da bir dünya kupasına dahi daha bir çeyrek final, yarı final görebiliriz, ama 2030'da da ben bir başarı beklemiyorum Amerika'dan. Hatta yayınlarımızda, TV yayınlarında söylemiştim maçtan sonra, Amerika'ya futbolu öğrettik diye hala o görüşümün arkasındayım.
1: Dünya kupasına final yoluna bakıyorum sevgili Emin Çağlar. Fransa, Fas var. İspanya, Belçika var. Norveç, İngiltere, buradan da herhalde Arjantin geliyor gibi gözüküyor. Senin bir favorin var mıdır ya da final karşılaşmasına kimler oynar diye düşünüyorsun?
0: Fransa, İspanya yarı finali, İngiltere, Arjantin yarı finali, herkesin istediği yarı finaller. Ama tabii bu istekli olmuyor. Kolombiya'nın ne kadar sert bir takım olduğunu gördük.
1: Evet, çok tersli bir takım, evet.
0: Kesinlikle Arjantin-Kolombiya maçı, yani olursa, Kolombiya gelirse yeşil burun adaları maçından daha zor geçer. Bir final havasında geçer. Ama hani beklenti bu 4-1 yarı final yapması. Olabilir mi? Evet. Oradan finale artık hak eden çıkar. Benim gönlüm bir yani finalde İspanya-Arjantin izlemek. Yani keşke İngiltere-Arjantin finali olsaydı ama denk gelmiyor. Messi'nin değil, ben Arjantin'in kazanmasını isterim. Göreceğiz ama yani şu dört takım ya da orada farklı bir takımın olması, nasıl 2018'de Hırvatistan, 22'de Fas bunu başardıysa, Fas'ın yolu oradan açık. Yani Kolombiya'nın belki hiç hep turnuvalarda madalya alması beklenen Belçika başaramamıştı. Belki bu sefer başarabilir. Dediğim gibi yani Fas, Belçika, onlardan birisini de yarı finalde görürsek şaşırmamak gerekiyor. Ben bir İspanya Arjantin finali gönlümden geçen.
1: Emin Çağlar, dört büyüklere dair yapılan transferlerle ilgili kısa bir değerlendirme yapmak ister misin son olarak? Beşiktaş'ın transferleri var, Trabzonspor'un var, Galatasaray henüz yapmadı. Fenerbahçe'de de yavaş yavaş yapılacak gibi.
0: Beşiktaş'ın izlemesi gereken yol buydu. Sayın Önder Özen neden Beşiktaş'ı seçtiğini açıkladığı o voley yayınında Beşiktaş iki yolu var demişti. Ya parayla bir yere gelecek ya da acı çekerek, tecrübeyle diye acı çekme yolunu seçiyor. Biraz da paralı gibiler ama sonuçta biraz daha o yola girmeleri gerekiyordu. Ben şu ana kadar transfer yapılanmasının, kadro yapılanmasının, teknik heyet yapılanmasının doğru olduğunu düşünüyorum. Şampiyonluk gelir mi? Bir yılda gelmeyebilir, gelebilir ama yapılanmanın bu olması gerekiyor. Bunun sonuçlar olumsuz gelse bile artık lütfen arkasında durması gerekiyor yönetimin. Yani Giovanni van Bronckhorst kötü müydü? Hayır. Ole Solskjaer kötü müydü? Hayır. Ama sonuç olmayınca maalesef sonuç ülkesiyiz. Umarız bu sefer Vincenzo Italiano'da ısrar edilir. Sonuçlar da gelir. Yani Nübel, Trossard, Ottara transferler, ben isimlere bakmıyorum, yapılanmaya, sisteme bakıyorum. Beşiktaş doğru bir sistem üzerinde gidiyor gibi gözüküyor. En doğru sistemi Trabzonspor kurmuştu. Aynısına devam ediyor. Alkışlamak gerekiyor Sayın Ertuğrul Doğan yönetimini. Çok iyi işler yapıyorlar. Yani Cabral Dünya Kupası öncesi alınmıştı. Evet. Yani şu anda hiç Trabzon'a gelmeden satsalar geridir, kimse bir şey diyemez. Aynı şekilde diğer isimler. Malinovski çok önceden bitmişti. Geçen sezon ben hani Okan Buruk şampiyondu sevgili hocamız ama ben yılın teknik direktörü benim için Fatih Tekke'ydi. Şimdi Fatih Tekke'nin elinde çok daha iyi bir kadro olacak. O da üzerine düşen sorumluluğun farkında ama burada taraftara da bir iş düşüyor. Bu iş sadece takım ve teknik heyette olmuyor. Trabzonspor şampiyonluk başarı istiyorsa şehir de arkasında olacak maçlarda. Galatasaray şampiyon, acele etmiyor. Yani zaten iyi bir kadro vardı. Onu korudular. Mutlaka ekleme takviye olacaktır. Onu önümüzdeki günlerde daha net bir şekilde görebiliriz. Ve Fenerbahçe'de başkan değişikliğinin ardından temel hamleler bekleniyordu. Şu an herkes Greenwood'a yoğunlaşmış durumda. Vedat Muriç evet takımda transfer edildi. Teknik direktör artık onunla yürüyecekler. Eleştirilerin geçmişte kalması gerekiyor. Greenwood veya başka bir isim. Hani Fenerbahçe'de o Sayın Başkanımız Yıldırım bahsettiği sükseli transferler.

0: hamlelerini görmeye devam ediyoruz. Göreceğiz bir de gözüküyor.
1: Senin Greenwood'la alakalı fikirlerini merak eden dinleyicilerimiz var. Burada Ahmet Bey var. Koray Bey var. Bir isim daha vardı. Onu da es geçmeyeyim.
0: Greenwood sadece Fenerbahçe değil, şu anda tüm takımların isteyebileceği bir oyuncu. Hı hı. Fenerbahçe'nin de yapısına çok daha uygun olduğunu düşünüyorum. Sadece bir veya iki bölgede oynamıyor. Hani orta sahanın her tarafını atıp hücum hattından da istediğiniz verim alabilirsiniz. Doğru bir kadro planlamasıyla birlikte. Yani bu takımda Genduzi'nin, Asensio'nun olduğunu düşündüğümüzde böyle bir takımla Mason Greenwood'un ben skor, yani gol anlamında, asist anlamında takımın liderlerinden biri olacağını düşünüyorum. Gelirse onu bir kez daha belirttim. Çünkü lider karakterli oyuncuların sayısı çok fazla olacak Fenerbahçe'de. Yani Nathan Ake, Skriniar, Genduzi, Asensio, hepsi milli takımlarının önemli isimleri. Böyle 11'de 6 tane 5 tane as oyuncuya, her anlamda as oyuncuya sahip olabilmek büyük bir lüks, ama bu lüksü de kullanabilmek gerekiyor. Orada da iş İsmail Kartal'a düşecek.
1: NTV Spor Müdürü sevgili Emin Çağlar, çok teşekkür ediyoruz verdiğin güzel bilgiler için, fikirlerin için, düşüncelerin için. Ağzına sağlık diliyorum.
0: İyi yayınlar.
1: Görüşmek üzere, hoşça kal. Evet, bir yandan da şöyle bir baktım da cep telefonumun şarjı %1-2 kaldı. Sağ olsunlar, dinleyicilerimizle çok mesajlaştık. Bugünkü televizyon yayının ardından ben hepsine tek tek cevap yazdım. Çok yoğun bir gündü. Buraya kadar geldim, tam baktım yine şarjım azdı. O arada yayın öncesi telefon bağlantılarımızı, planlamalarımızı yaptık derken, yine bugün çok çok önemli isimler, Türkiye'nin en çok takip edilen spor yazarları, spor gazetecileri sizlerle birlikte olacak, merak etmeyin. Sorular var, soruların hepsini cevaplayacağım ama önce hoş geldin mesajlarıyla başlayalım. Selamlarımızı yollayalım sevgili Ramazan Eryiğit, çok çok teşekkür ediyorum. Yine İrfan 25'in bağlanmasını isteyen dinleyicilerimiz var. İsimlerinizi yazarsanız çok mutlu olurum. Ahmet Bey diyor ki Amerika elendi diye sevinmeyelim hocam. Trump reisin atadığı bağımsız hakem kurulu Belçika maçını hükmen Amerika kazandı diye açıklayabilir demiş. Evet, her an her şey olabilir. Yine bakıyorum, Ali Yağsan Bey'e çok teşekkür ediyorum. Atın üstünde Hasan İlbaş. Artık isme bakmıyorum, attan tanıdım. Orhan Özdemar çok teşekkürler. Yunus Bey'e çok teşekkürler. Hüseyin Mecid'e çok çok teşekkür ediyorum. Gelen sorulardan bir tanesi vardı ama bu arada telefonumu da şarja takayım. Çünkü kendi telefonumdan arayacağım değerli spor yazarı arkadaşlarımızı, dostlarımızı. Hem onlara da mahcup olmayalım, hem de yayınımızın sağlıklı bir şekilde devam etmesi için. Dün bir dinleyicimiz yazmıştı. Çağatay abi, bu Viking küreğinin hikayesi nedir, nasıl ortaya çıkmış diye. Ben de araştırdım. Norveç milli takımının klasikleşen ve dünyada viral olan sevinç gösterisinin acaba perde arkasındaki fikir babası kimdi diye araştırdık ve onun da hikayesi şöyleymiş. Norveç milli takımı bu turnuvada sadece futboluyla değil, viral olan biliyorsunuz Viking Row dedikleri Viking küreği kutlamasıyla dünya çapında beğeni kazandılar. En son maçta Ødegaard değil, bu sefer Haaland'a verdiler tokmakları ve Viking küreğini Haaland tüm dünyaya canlı yayınla birlikte sevinç gösterilerini beraber yaşadılar. Bu hareketin mimarı ise Norveçli bir ilkokul öğretmeniymiş. Adı da Ole Frostad. İnşallah yanlış söylememiştim. Ole Frostad 2025 yılında tribünlerde herkesin katılabileceği Norveç kültürünü yansıtan bir fikir arıyormuş Frostad. Ve Viking boynuzu, davul ritmi ve senkronize kürek hareketinden oluşan koreografiyi o tasarlamış. Gol makinesi de Haaland ve takım kaptanı Ødegaard'ın da bu hareketi sahada takımla birlikte yapınca tabii işler bambaşka bir noktaya ulaştı. Vikingler kürekleri asıldıkça dünya çapındaki popülerlikleri de daha da arttı. Yani bir ilkokul öğretmeni bu koreografiyi tasarlayabiliyor ve biz 90 milyonluk

0: Türkiye tüm ülkelerden daha fazla zengin kültüre, tarihi esere, denizlere sahip bir ülke olarak bizim hala bir sevincimiz yok. Ama neden yok acaba? Bataryam eskimedi. Çok şükür. Çok çok teşekkürler. Uzun bir soru var. Ali Cemal Bey sormuş. Okuyalım. Merhaba demiş. Bilindiği gibi Sayın İsmail Kartal aynı 11'le oynamayı seven bir hoca. Hatta değişiklik dakikaları ve değiştirdiği oyuncular da aynı. Bu yüzden o sezon çok sakatlık yaşanmıştı. Bu sene Fenerbahçe 2 transfer yaptı. İkisi de 32 yaş üstü. Takım yaş ortalaması oldukça arttı. Geçen sene 30 yaş üstü oyunculardan Ederson, Skriniar, Semedo, Fred, Asensio, Talisca, Çağlar gibi oyuncular maç temposuna dayanamamışken kadroya 30 yaş üstü oyuncu almak ne kadar doğru bir planlama. Talisca ve Muriç daha antrenmanlar başlamadan sakatlandı bile. Bu sene Fenerbahçe'de sakatlık sorunları çok gündem olacak gibi geliyor bana. Siz ne düşünüyorsunuz demiş. Ben hemen diğer taraftan Instagram mesajlarına da bakıyorum. Çağatay Hoca Instagram adresinde de direkt bana ulaşabilirsiniz. Valla Ali Cemal Bey, ben söylediklerinizin hepsine katılıyorum. Çünkü sabah Habertürk ekranlarında da ben aynı yoruma şöyle bir katkıda bulundum. Evet, hiçbir yerde konuşulmuyor, konusu bile geçmiyor. Bence de Fenerbahçe'nin böyle bir handikapı var. Yapılan transferlerin yaş ortalamalarına bence dikkat edilmesi gerekiyor. Çünkü sizin de söylediğiniz gibi, hani kaleden başlayalım. Ederson mesela 32 yaşında, tamam, kaleci belli bir yaşta olabilir, hiç problem değil. Ama defansa bakalım. Skriniar 31 yaşında. Yeni alınan Ake 31 yaşında. Kante var 35 yaşında. Asensio var 30 yaşında. Transfer edilen Vedat Muriç var 32 yaşında. Sağ bek Semedo 32 yaşında. Talisca 32 yaşında. O yüzden bunlara çok ama çok dikkat edilmesi lazım. Çünkü sakatlık dediğiniz gibi ve takımın kondisyonu anlamında da ileride bir problem yaratabilir. Selamlar, bilmem fark ettiniz mi, Belçikalıların 4. golün sonunda yaptığı sevinç bir göndermeydi demiş. Ben ona dikkat etmedim. Eğer bir açıklama yapabilirseniz bana da çok sevinirim. Hani biz de bilgilenmiş olalım. Çünkü her şeyi bilemeyiz. Bana sorsalar hani bu yaşına kadar ne öğrendin, ne bilirsin diye, ben haddimi bilirim derim. Zaman ilerlemeye devam ediyor. Kısa bir araya gideceğiz. Bir yandan evet, katılıyorum size. Emre Bey çok doğru bir cevap yazmış biraz önceki soruma. 0212 273 10 10, 0212 273 10 10, 0540 273 10 10, ya da WhatsApp kullanmak istemiyorum, Instagram'dan mesaj atmak istiyorum diyenler için de Çağatay Hoca Instagram adresinde hem beni ekleyebilirsiniz, hem buradan da bana mesajlarınızı yollayabilirsiniz. Radyo Gol'de Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem programı kısa bir aranın hemen ardından devam edecek. Lütfen bizlerden ayrılmayın. Türkiye'nin en genç spor radyosu Radyo Gol'de 92.2 frekanslarında Türkiye radyolarının en çok tercih edilen kendi saatinde spor programı Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem'de devam ediyoruz. Sizlerden gelen mesajlar 0212 273 10 10. Volkan Bey demiş ki, yayınlar Çağatay Bey, Norveç'le Türkiye'yi karşılaştırmanız akıl tutulması olmuş demiş. Ayrıca Dünya Kupası'nda ağız tadıyla gol mü attık koreografi yapacak Karşıyaka'dan Volkan demiş. Kendisine de sevgilerimi, saygılarımı yollayayım. Volkan Bey, şöyle, ben sadece bu Dünya Kupası için söylemedim ama kendimize ait bizim bir sembol sevincimiz olabilir. Bu kadar zenginliğe sahipken en azından ufak da olsa bir şey yapıp nasıl ki tabanca atışlarındaki şeyin ismi aklıma gelmedi. Neydi? Atış yaptı dünyada. Viral oldu ya. Hatırlayamadım, tam şimdi ismi aklıma gelmedi. Neyse, biraz sonra söylerim. Öyle bir sevincimiz bile olsa hani dünyada viral olabilirdi. O anlamda söyledim. Yusuf Tikeş, doğru söylüyorsun. Gelen mesajlarla devam edeceğiz. Çağatay Hoca Instagram'a bakalım. Mehmet Salih Şahin, Kubilay Kılınç, Gürol Bey ve Fatih Çalak'a teşekkür ediyorum. Beni de takibe almışlar. Hakan Ogündür Bey'e çok teşekkürler. Bayram Olcay iyi yayınlar dileklerini iletmiş. Uğur Çalık hoş geldin, hayırlı yayınların olsun. Ben radyoyu yeni açtım, Beşiktaş bölümünü kaçırdım mı acaba demiş. Hayır, kaçırmadınız. Bir de şöyle bir durum var. Çoğu arkadaşımız yurt dışında Dünya Kupası için, çoğu arkadaşımız tatilde, çoğu arkadaşımız çok yoğun, televizyonda yayınları var. O yüzden bazı arkadaşlarımız müsait olamıyor. Beşiktaşlı dinleyicilerimizden de biliyorum, görüyorum. Hatta biraz önce Bülent Uslu'yla da konuştuk. Sevgili Bülent de tatildeydi. Hocam haftaya bir araya geleceğiz, merak etme dedi. Onun da bilgisini vermiş olayım. Hasan Karakaya, hocam yine sizleri dinliyoruz. Keyifle, yüreğinize sağlık, iyi yayınlar diliyoruz demişler. Çok çok teşekkürler. Cihan Aslancan, iyi yayınlar hocam. Yok mu Galatasaray'dan transfer haberleri demiş. Galatasaray'dan transfer haberleri olacak, çok yakındır. Bir tane daha var. Ama isim yok. Yabancı bir isim ama gelmiş peki. Onu da en azından görmüş olalım. Erhan Polat çok teşekkür ediyorum. Abi Fener kadrosu hep 30 üstü olduğu demiş. Evet, biraz önce bunu konuşmuştuk. Aydın Bey teşekkürler. Bunu okuyamayacağım mesajda. Bizde okçuluk var. Futbolcular ok atar gibi yapıp taraftar ıslık sesiyle okun havada çıkardığı sesi çıkarabilirler mesela demiş. Kaan Güres'in. Evet, bu da değişik bir fikir. 0212 273 10 10. Şimdi bir yandan da arkadaşlarımıza da söz verdik, saatleri de var, yayına bağlanma saatleri. Şimdi bir yandan da onları kontrol ediyorum ki bir yanlışlık olmasın diye. Evet, Şok gazetesinden sizlerin de yakından tanıdığı Erhan Alveroğlu'yla bir bağlantımız olacak. Şimdi şarjı da koyduk, cep telefonumuzun şarjı da yeterli. Sevgili Erhan Alveroğlu. Erhan'cığım merhaba, nasılsın?
1: Merhaba Çağatay Hocam, iyiyim sağ olun, sizler nasılsınız?
0: Ben de iyiyim, çok teşekkür ediyorum. Nasıl gidiyor günler? Bayağı uzun zaman oldu görüşmeyeli. Neler yapıyorsun?
1: Vallahi aynı haber peşinde koşmaya devam ediyoruz. Fenerbahçe izlenimlerini, gündemlerini yakalamaya çalışıyoruz. Sıcakla boğuşuyoruz. Aha. Her şey üst üste bir şekilde hayata devam etmeye çalışıyoruz.
0: Erhan'cığım, bana gelen yaklaşık bir 10-15 tane Watkins sorusu var. Lütfen cevaplayabilir misin?
1: Hemen şöyle kısaca Watkins konusunda bilgilendirme yapalım. Fenerbahçe Ole Watkins'le Dünya Kupası başlamadan bir iletişim haline geçmişti aslında. Hı hı. Oyuncunun ilgilileriyle görüşüp transfer olma durumunu soruşturmuştu. Ve oyuncunun ilgilileri transfer durumuna açık olduklarını belirttiler. Fenerbahçe'nin kendisine önerebileceği yıllık ücreti, sözleşme süresini olumlu karşıladılar. Ve Dünya Kupası'ndan sonra sizle anlaşabiliriz dediler. Tabii ki kulüple olan görüşmelerinizi hallettikten sonra cevabını aldılar. Fenerbahçe bu süreçte Aston Villa ile iletişime geçti. Hani onlarla iletişim kurduklarında Aston Villa'nın 35 milyon euro gibi bir beklentisi var Ole Watkins için. Ama Fenerbahçe bu rakamlara çıkmak istemiyor. Biliyorsunuz Servo Giresi konusunda da Borussia Dortmund 40 milyon euro gibi bir bonservis bekliyordu. Hatta 35'e kadar düştüler ama o transfer bekletiliyor. Bunun sebebi İsmail Kartal'ın Ole Watkins isminin Fenerbahçe'de oynatacağı futbola daha yakın ve daha dengeli olacağını düşünmesiydi. Burada da oyuncu Dünya Kupası'ndan elendikten sonra çok daha hızlı bir iletişim olabilir. Aynı Ake transferinde, Nathan Ake transferinde olduğu gibi. Hatırlayın, Hollanda elendi. Ertesi gün Nathan Ake açıklaması yapıldı. Burada da öyle bir şeyler bekliyorum. Watkins ile 3 yıllık bir sözleşme öneriyor Fenerbahçe. Bu 3 yıl için hani yaklaşık 7-8 milyon euro gibi bir yıllık maaş konusu var. Artı bonusları da var.
0: Genç
1: tabii
0: de bir oyuncu.
1: Aslında çok genç bir oyuncu değil. Fakat Fenerbahçe'yi 3-4 yıl taşıyabilecek bir oyuncu. Yanılmıyorsam 30 yaşı. Yani yanılıyor da olabilir ama 30 olduğunu düşünüyorum.
0: Ben de bir yandan ona bakayım. Ben de merak ettim. Hani ben Watkins'i 30 yaş altı diye biliyorum ama şimdi bakarız.
1: Ben bakalırken ben de devam edeyim. Evet. Oyuncunun bu kulübüyle anlaşıldıktan sonra bu transfer yani oyuncu açısından tamam gibi gözüküyor. Aynı Greenwood transferinde olduğu gibi Greenwood konusunda da Fenerbahçe hem ona

0: da geçmiş olalım.
1: 30 bu arada Erhan'cığım.
0: 30 evet. Hı-hı. 30 olarak biliyordum ben de. Yanılmayayım diye bakmanı istedim Çağatay Hocam. Greenwood transferinde de Fenerbahçe oyuncuyla anlaşıyor. Sayın Hakan Safi döneminden bir anlaşma var. Hakan Safi başkan seçilemeyince Aziz Yıldırım tarafına oyuncunun ilgilileri ulaştı. Biz Fenerbahçe'nin sunumundan etkilenmiştik. Taraftar, karşılama bunların hepsini üste koyunca biz Fenerbahçe'de oynamak isteriz. Ve yıllık ücretimizde de bazı indirimler yapabiliriz diye bir haber göndermişti. Aziz Yıldırım tarafı yöneticileri, ilgilileri oyuncunun temsilcileriyle görüştüler ve yıllık 8 milyon euro gibi bir ücrete, 8 milyon euro artı bonuslar gibi bir ücrete net olmamakla birlikte anlaşma sağladılar. Diğer taraftan işte işin ters tarafı Marsilya'nın tutumu oluyor. Çünkü Greenwood'un bonservisinde birkaç seçenek var. Mesela bonservisin %50'si Marsilya'nın, %30'u Manchester United'ın, %10'u Getafe'nin ve kalan %10'u da oyuncunun kendisinin. O anlamda Fenerbahçe aynı zamanda indirim isterken Manchester United'la da görüşüyor. Hani Getafe'ninki daha düşük bir yüzde olduğu için onunla görüşülmüyor.
1: Bir de yorar insanı yani Erhan. Bu kadar.
0: Kesinlikle. Biraz da aslında sürmesinin sebebi bu. Oyuncu ilgisi olan Atletico Madrid şu anda birinci planda değil dedi Greenwood için. Çünkü istenen bonservis ücreti 50-55 milyon euro bandındaydı. Roma ilgileniyordu ama Roma'nın oyuncuya teklif ettiği yıllık 4,5 milyon euro artı bonuslar oyuncuyu cezbetmiyor. Tabii ki oyuncu Fenerbahçe'yi isterken hani şey değil, arma için geldim, bu armayı istiyordum, para önemli değil diyecek değil. Tabii ki oyuncu da paraya bakıyor. Roma'nın teklifi de düşük kalıyor. Aynı zamanda Roma'da 40 milyon euronun üstüne çıkmak istemiyor Marsilya'ya. Marsilya da kendisine %50 kalacağı için 20 beni kurtarmaz diyor. O anlamda orada Roma'da aslında bir adım geride kaldı. Şimdi masada tek Fenerbahçe var. Fenerbahçe'nin yaptığı teklif de en son işte son teklif. Yani ya yapıldı ya bugün yarın yapılacak son teklif. Fenerbahçe yönetimi de kendi arasında bugün yaptığı toplantıda artık bu transferi de nihayete ulaştırmak isteyecektir. Orada olabilecek durum belki de yöneticilerin hani bu transferi yapacağız, nasıl bir likidite sağlarız, kim ne kadar destek olacak gibi sponsorluk anlamında bir şeyler yapılıyordur. Ben bugün ya da artık en kısa zamanda son teklifin yapılacağını düşünüyorum. Son açmazı şu: Fenerbahçe finansal fair play sebebiyle bu bonservis ödemesini yıllara yaymak istiyor. Mesela bu sene 3 taksit, seneye 2 taksit, son kalanı da öbür sene ödemek gibi. Marsilya bunu istemiyor. Hı-hı. Bunu da çözebilirse ödeme planını, Greenwood Fenerbahçe'ye gelir, çok yakın olur diye düşünüyorum. Aslında beklenen şuydu: daha evvel yaptığımız istihbaratlarda Fenerbahçe Greenwood'u alırsa forvet için daha düşük profilli bir oyuncu, az forvet Vedat Muriç, arkasında daha düşük bir profilli bir oyuncu beklentisi vardı ama Aziz Yıldırım bu sene gerçekten Şampiyonlar Ligi'nde kalmak istiyor. Takımı Şampiyonlar Ligi'ne götürmek istiyor. O dönüşünü hissettirmek istiyor. Onun için Watkins içinde ciddi ilgi ve ciddi teklif boyutunda bir yaklaşımları var. Watkins olmazsa Oyarzabal'la ilgili aslında bir takım söylentiler de var ama bunu tam netleştiremedik. Ben şahsım adına tam netleştiremedim. Ama ben olursa Watkins'in Fenerbahçe'ye çok büyük katkı sağlayacağını, Fenerbahçe'nin hücum oyununa etki edeceğini düşünüyorum. Tabii bir de bu isimlerin Fenerbahçe'ye geldiğini düşündüğünüzde 11'i yabancıdan kurabilir Fenerbahçe, 11 yabancı olabilir. 11 yabancının hepsi worldwide denir, yani dünya çapında oyuncular olacak. Bir tarafta Portekiz'in sağ beki, bir tarafta Hollanda'nın stoperi, Slovakya'nın stoperi. Osterwolde'yi biliyoruz zaten, çok önemli bir oyuncu. Guendouzi, Kante, Asensio, Greenwood, Watkins, Vedat.
1: Kadro Erhan, yani Fenerbahçe'nin kadrosu gayet iyi bir kadro değil mi?
0: Çok iyi bir kadroya doğru gidiyor. Çağatay Hocam, Galatasaray'a geçmek istiyorsanız şunu kabul edelim: Galatasaray'ın yıllardır oturmuş bir kadrosu var ve bunun üzerine de ekleme yapacak Galatasaray. Bu Galatasaray'a geçmek istiyorsan geçen seneki kadrona mutlaka takviye yapman gerekiyor. Neydi o takviyeler? Stoper konusunda sıkıntı çektin, stoper alındı. Neydi o takviye? Forvet konusunda sıkıntı çektin, Vedat alındı, ikinci forvet de almak istiyor. Neydi o takviye? Oyunu bir adım yukarı çıkartabilecek, sıkışan maçı çözebilecek bir oyuncu daha gerekiyordu. Asensio vardı. Belli bir sürenin sonunda o da fiziksel olarak sakatlandı. İşte Greenwood. Bu tür transferleri yaptıktan sonra işte o zaman o Galatasaray'la kafa kafa

0: gitme, onları geçme iddiasını daha kuvvetli söyleyebilir
1: Fenerbahçe. Evet. Brahim Diaz ismi hiç gündeme geldi mi?
0: Brahim Diaz ismi gündeme geldi ama Fenerbahçe Aziz Yıldırım'ın aslında Greenwood ya da Brahim Diaz'dan birini alalım isteği vardı. Hmm. Daha evvelinde Brahim Diaz daha belki kafasına yatkındı ama şimdi Brahim Diaz'ın Fas

0: zayıf bir opsiyon. Greenwood olursa da zaten o düşünülecek. Ama çok ilginç bir şekilde çok fazla sosyal medya söylentisi diyelim. Rashford ismi gündeme geliyor. İşte bir kanada Greenwood, diğer kanada Rashford deniyor ama yani çok zor bir ihtimal. Ama Rashford olursa belki Watkins yerine de forvette Rashford denenebilir, düşünülebilir. Çünkü oyuncu hem forvet oynayabiliyor hem kenar oyuncusu olarak olabiliyor. Yani bunlar daha böyle biraz daha Çağatay Hocam Ağustos sonu transferleri için öne çıkabilecek, fırsat transferi olabilecek isimler. Yani Brahim de, Rashford da, ama Fenerbahçe'nin öncelikle o Fenerbahçe'nin elemesi var.
1: Yani Şampiyonlar Ligi playoff'a hazırlık gibi mi düşünmek lazım?
0: Evet. Şampiyonlar Ligi playoff'unda Fenerbahçe'nin isteği Greenwood'u, Watkins'i ya da Girassi'yi, artık kimseyi, o forvet diye düşünülen isim, o iki isim çok önde, ondan saydım isimlerini, onları Şampiyonlar Ligi playoff'unda oynatmak. O olduktan sonra Ağustos sonu Avrupa'da transfer kapanıyor. Orada kadroya giremeyenleri buraya almayı, yüksek maaşlar vermeyi çok seviyor. O 3-5 günlük kalan sürede de bir fırsat transferi yapılabilir. Yabana atmayalım, eleştiriyoruz ama Osimhen öyle geldi buraya. Icardi öyle geldi buraya. Hani Asensio belki çok evvelinden çalışılıyordu ama o da bir şekilde öyle geldi. Önemli isimler böyle geliyor açıkçası. Kante öyle geldi. Bu arada Kante ile ilgili sosyal medyada çıkan Fenerbahçe Kante'yi istemiyor, maaşında indirim istiyor gibi şeyler var. Ben bunun çok gerçekçi olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Çünkü Kante dünya çapında bir oyuncu. 6 ay evvel yaptığı sözleşmeyi peki tamam hatırınıza indireyim biraz diyecek bir oyuncu değil. Çünkü oyuncu zaten geldiği takımdan aldığı ücretin hemen hemen %40 daha düşüğünü oynuyor Fenerbahçe'de. O sebeple o ihtimalleri de, o söylentileri de buradan aslında doğru olmadığını söylemiş olalım.
1: Sevgili Erhan Alveroğlu, biraz önce dinicimiz de bir konu açtı. Fenerbahçe'nin işte transferleri ve takımda olan oyuncuların yaş ortalamasıyla alakalı. Ben de ona katıldım. Yani çünkü hani Ederson'u saymıyorum, 32 yaşında. İşte Skriniar var, 31, Ake 31, Kante 35, Asensio 30. Sen söyledin, Watkins 30 yaşında, Vedat Muriç geldi 32 yaşında, Semedo 32, Talisca 32. Yani Fenerbahçe'nin biraz burada dikkat etmesi gerekmiyor mu? Yani genç bir takım olması, sakatlığı var, yaşında çok büyük etkisi olacak. Kondisyon anlamında da bir dezavantaj teşkil etmiyor mu?
0: %100 teşkil ediyor. Bu konuyla ilgili aslında programlarda dile de getiriyoruz ama burada ortaya çıkan başka bir husus var Çağatay Hocam. Sayın Aziz Yıldırım bu sene mutlak hedefe odaklanmak istiyor. Bu mutlak hedefi de tecrübeli oyuncuların yanına genç oyuncular koyarak sağlamak istiyor. İşte az evvel söylediğim o sayacağımız 11 oyuncuda yaş ortalaması belki 30'un üstünde olacak. Ama arkada İsmail gibi, arkada Osterwolde gibi, arkada Tarık Çetin gibi, Mert Müldür gibi daha genç oyuncular olacaktır. Fakat bu sene biraz daha tecrübenin önde olmasını istediği bir sene olacak. Evet, mesela Greenwood alınırsa 24 yaşında yanılmıyorsam Greenwood. Çok genç ve çok önemli bir isim. Ama ondan, o isimden mesela 4 tane alamıyorsunuz. Ya şimdi 10 artı 4 diye bir kural var. Kulüpler buna niye itiraz ediyorlar? Şundan ediyorlar. 10 tane oyuncu 30 yaş üstü getirebiliyorsunuz. Bir şekilde paraya biraz daha verip yine getiriyorsun. Ama Avrupa'dan o kıstasa uygun 22 yaşından küçük, 21 yaşından küçük ya da 23 yaşından küçük oyuncuyu almak istediğinizde, selamünaleyküm dediğinizde 40 milyon diyorlar. O yüzden o kuralı istemiyor kulüpler. Biraz da aslında ellerini sıkıştıran da o. O anlamda genç olması önemli, değerli. İnleyicimiz çok doğru bir tespitte bulmuş. Bizler de öyle diyoruz ama biraz da maddi imkanlara bakıyor bu işler.
1: Şimdi dinleyicilerimizden de bir sürü soru geliyor. Sevgili Erhan Alveroğlu, sen de yorum yaparken Mustafa Bey, Aksoy Bey, Fenerbahçe'de kalecilerden ayrılacak olan var mı diye Erhan Bey'e sorar mısınız diye iletmişler sorularını.
0: Var, kalecilerden Livakovic kesin ayrılacak Fenerbahçe'den. Zagreb'in Livakovic için teklif ettiği 2 milyon euroyu 3 milyon euroya çıkarttığını, söyleyelim. Bir de 3 artı 1 milyon euro aslında. Fenerbahçe'nin de 1 milyon euro hala bonservis ödemesi var. Onu da sileceklerini söylüyorlar. Yani o parayı da almış gibi mahsuplaşacaklar. Livakovic ayrılacak Fenerbahçe'den. Mert Günok yeni geldi. Kalacaktır.

0: Üçüncü kaleci olarak da Tarık kalacaktır. Ben bu sene Ederson'un Fenerbahçe'nin kalesini koruyacağını düşünüyorum. Yani düşünüyorum diye Ederson olacak kalecisi Fenerbahçe'nin. Arkasından Mert gibi tecrübeli, Tarık gibi genç ve iyi bir kaleci olacak. İrfan Can Eğribayat'ın Polonya Ligi takımlarının çok ilgisi var kendisine. Yunanistan Ligi'nden ligi var. İrfan ve Livakovic ayrılacak Fenerbahçe'den. Kale üçlüsü Ederson, Mert ve Tarık olacak.
1: Sürpriz ayrılık var mı? Yani beklediğim bir isim ya da ayrılacak olan futbolculardan.
0: Sürpriz ayrılık beklediğim Fred konusunda hala belirsiz bir durum var. Biraz da o belirsizlik aslında Fred ayrılmak istiyor. İsmail Kartal'la acaba devam edeyim mi, kalayım mı? İdmanlardaki performansı da gayet iyi. Devam etmek de istiyor ama Fenerbahçe'nin 10+4'te Fred'den çıkması gerekiyor. Görünen o yani. O anlamda biraz da bu ön elemelere en hazır oyunculardan biri Fred olacak. Çünkü sezon öncesi kampı yaptı. Milli oyuncuların hepsi, yabancı ve yerli hepsi, kampa daha yeni katıldı, hazır olmayacaklardır. O anlamda bu bir iki maçlık eleme periyodunda Fred olacaktır Fenerbahçe'de ama onun ayrılmasını ben bekliyorum açıkçası. Talişka konusunda bir ayrılık olur mu? Yani o bir sürpriz olabilir benim için yani. Şunu araştırdık, Hull City'nin Talişka'ya bir teklifi yok. Bir ilgisi de yok. Direkt Acun Bey'e sorduk bunu. Öyle bir teklif ve ilgi yok dedi kendisi. Ama oyuncunun Brezilya'ya belki bir transferi olabilir. Bu sürpriz olabilir yani. Çünkü dediğimiz gibi 10+4 sebebiyle Fenerbahçe'nin elden yabancı oyuncular çıkartması gerekiyor. Aynı şekilde Amrabat da ayrılacak. Kendisine Betis istiyor. Muhtemelen oraya gidecektir. Como'ya dönecek Diego Carlos'u göreceğiz. Bu arada Diego Carlos da idmanlara katılmaya başladı. O da sağlık kontrolünden geçti. Ve Avusturya kampında çalışıyor. Yani olacak. Oyuncu ayrılığı çok olacak. 42 oyuncusu var Fenerbahçe'nin. Bunu 28'e düşürecek Fenerbahçe.
1: 28'e. Dinleyicilerimizden Çağlar Bey, Erhan Bey'i sorar mısınız? Hazırlık maçında Tarık'ı görür müyüz? Sabri Bey, Özcan Bey ve Oğuz Bey de diyor ki Musaba'nın durumu ne? Nene sakat mı?
0: Tarık'ı hazırlık maçlarında mutlaka görürüz kalede. Onu söyleyeyim. Ben hazırlık maçlarında Alaaddin Ekici'yi de, Alaaddin diyelim, Alaaddin Ekici'yi de görürüz. Hakan Çağrıbalta'yı da görürüz. Tarık'ı da görürüz. Onlar çünkü bu sezon süre alacaklar. Gençler özellikle hazırlık maçlarında kendini göstermek isteyecek. Bir de ne vardı? Bir soru daha vardı
1: Nene
0: sanki.
1: Nene sakat mı? Bir de Musaba'nın durumu.
0: Musaba ile ilgilenen iki tane yerli kulüp var. Yerli kulüp dediğim Süper Lig kulübü var. Biri Çaykur Rizespor, diğeri de yine Konya Spor'un bir ilgisi var ama tabii tam netleştiremedik bunu. Bu iki takımın oyuncuya ilgisi var. Oyuncu da aslında hani bir spekülasyon da çıktık, Avusturya kampına götürülmeyecek. Oraya da götürüldü. Yine dediğim gibi Şampiyonlar Ligi elemeleri için ilk turda oynayabilecek ve hazır bir oyuncu olduğu için Dorgeles Nene sakatlığını atlattı. Oyuncuda sporcu fıtığı vardı. Hı-hı. Ameliyat edildi. Rehabilite süreci tamamlandı. Sonrasında da yapılan kontrollerle birlikte Avusturya kampına gitti. Ama oyuncuya ilgi de var. Oyuncu 10+4 kuralına uyuyor diye kadroda kalabilir. Fakat satılması da gündeme gelebilir. Çünkü Fenerbahçe'nin oyuncudan 20-25 milyon euro arasında bir beklentisi var. Zaten oyuncuya 15-16 milyon euroluk teklifler var. O teklifleri biraz daha artarsa Fenerbahçe Nene'yi gönderebilir yani.
1: Evet, bugün bana bir bilgi gelmişti, yönetim kurulu toplanacak diye 11'de. Doğru muydu o bilgi?
0: Doğru, az evvel söylemiştim anımsarsanız Çağatay Hocam. Fenerbahçe yönetim bugün toplanacak, toplandı ve bu transfer konularıyla ilgili hem Olev Atkins hem Greenwood konusunda ne yapacaklarını kararlaştıracak. Hatta bu toplantıda Sayın Aziz Yıldırım'ın yönetici arkadaşlarına, evet arkadaşlar, sponsorlukları ayarlayalım, bu oyuncuları almak istiyoruz, ne kadar destek olacaksınız, nasıl bir sponsorluk sağlayabileceğiz diye konuşup Pamuk Eller cebe diyeceğini evet, söylemiştim az evvel.
1: Bir açıklama yapılmadı değil mi, yani onu soruyorum, herhangi bir
0: bir açıklama yok.
1: Toplantısında üyesi de bir herhangi bir açıklama yapmadı.
0: Yok, hayır yapmadı. Tamam. Fenerbahçe'de şimdi biraz daha böyle ketum gidiyor artık. İşte Aziz Yıldırım'ın sevdiği bir yönetim şeklidir bu. Çok fazla dışarıya bilgi vermezler. Ama Fenerbahçe iletişime Sayın Mustafa Sapmaz'ın gelmesiyle birlikte aynı zamanda Oğuz Hüseyinoğulları var. futbol takımı iletişimcisi. Onların da biz basın mensuplarına bilgilendirme mesajları oluyor. Basın mensuplarının olduğu gruba yazıyorlar bilgileri. Biz de oradan aslında öğreniyoruz toplantı olup olmayacağını ya da sakat oyuncu, gelecek oyuncu idmana katılacak ya da idmanda olmayan oyuncuların bilgisini oradan öğreniyoruz. O konuda da oradan bir bilgi verildiğinde biz de sosyal medya hesaplarımızdan ya da böyle bağlantılarımızda izleyenleri, dinleyenleri bilgilendiriyoruz.
1: Sevgili Erhan Alveroğlu, vermiş olduğun çok değerli bilgiler için teşekkür ediyorum sana. Yayınımıza da bağlandın ve beni kırmadığın için.
0: Rica ederim. Her zaman Çağatay Hocam ne demek.
1: Görüşmek üzere. Sevgiler, saygılar. Hoşçakal.
0: Görüşmek üzere. İyi yayınlar. Sağ olun. Hoşçakalın.
1: Evet, 0212 273 10 10'a mesajlar gelmeye devam ediyor. Çağatay Hoca Instagram adresinde de mesajlarınız yine gelmeye devam ediyor. Bakalım Instagram'a Hakan Bey takibi almış. Teşekkürler. Necati Kul Beyefendi, hayırlı yayınlar Çağatay Hocam. Galatasaray transferlerinden haber yok. Siz ne diyorsunuz bu işe? Yani şöyle bir yorum yapabilirim. Şu ana paniğe veya endişeye mal bir durum yok. Çünkü Galatasaray sezonu geç açtığı için diğer takımlara nazaran hem oturmuş bir kadrosu var hem de yapacağı transferler de belli olduğu için zaten maksimum 4 ya da 5 transferle bence çıtayı birazcık daha yukarıya taşıyacak. Bir acelesi yok, her şeyi yavaş yavaş yapmaktan yana Galatasaray ve bize Galatasaray'dan gelen bilgiler doğrultusunda da 10 numara ve orta sahaya şu an 2 tane oyuncu bakılıyor. Bu çalışmalar yapılıyor, bu bilgiyi de verelim. Yine bakalım Instagram'da Çağatay Hoca adresinde Osman Bey yazmış, Bülent Bey yazmış. Hocam Aras Şimşir kendi takımıyla kampa götürülmüş diyorlar. Ne kadar doğru? Ben hep söylüyorum, sosyal medyada yazılan birçok şeye bence dikkate almayın. Çünkü Trabzonspor Aras Şimşir'i kadrosuna kattı, resmi imzayı attırdı ve şunu da söyleyeyim, bu akşam saat 19.30'da da Trabzon'da olacak Aral Şimşir. Bu bilgiyi de vermiş olalım. Kısa bir araya gideceğiz. 0212 273 10 10, 0540 273 10 10 ya da Instagram Çağatay Hoca adresinde mesajlarınızı yollayabilirsiniz. Az sonra Nurgül Günaydın'la bir canlı bağlantımız olacak. Trabzonspor tarafındaki son gelişmeleri alacağız. Daha sonra Galatasaray'a ve Beşiktaş'a da bakacağız. Bakalım arkadaşlarımız tabii ne kadar müsaitler. Mesajlarımızı yazdık, telefonlarımızı ettik. O yüzden onlardan da cevap bekliyoruz. Şimdilik kısa bir ara. Radyo Gol'den lütfen ayrılmayın. Türkiye'nin spor radyosu Radyo Gol'de Çağatay Çıtlak'la 4 büyük gündem devam ediyor. Son bir saate girdik. Yaşar Kut demiş ki Nurgül abla geliyorsa ben bir sakinleştirici içeyim, şimdiden korkmaya başladım demiş. Nurgül'ü aradım, şu anda bir otelde, çok da müsait değil. Beni dedi lütfen bir 10 dakika sonra arayabilir misin dedi. Yine sevilen isimlerden bir tanesiyle devam etmek istiyorum. Yine yayınımıza katılması açısından ona da söz vermiştik. Sizlerin de takip ettiği HT Spor yorumcularından sevgili Serdal Kalaycı, Anadolu Ajansı'nda çok da değerli bir isim, çok çok önemli işler yapmıştı, hala da yapmaya devam ediyor. Serdal Kalaycı, hoş geldin yayınımıza.
2: Hoş bulduk Çağatay Hocam, nasılsınız? İyi yayınlar dilerim.
1: Çok teşekkür ediyorum, o güzel ses tonunla sana da iyi haftalar diliyoruz.
2: Şey, teşekkür ederim hocam, utandırıyorsun beni.
1: Estağfurullah. Ne oldu, Belçika Amerika maçı en son tescillendi mi?
2: Yani şu ana kadar bir ses çıkmadı. Yok değil mi?
1: Goller sayılıyor.
2: Ya evet hocam, ben de aslında hani bu mağlubiyetin de ertelenmesini bekliyordum ama olmadı, mümkün değil. Ya ne yaşattılar bize, ne yaşadık gerçekten Çağatay evet. Hocam. Yani futbol dünyasında bunu da mı görecektik dediğimiz bir boyuttu gerçekten de. Yani bu kadar, tamam Amerika'da Dünya Kupası süresince yani işte başlangıcında hala da devam ediyordu o insanlara yapılan farklı farklı muameleler, o değişik aramalar, hı hı, insanları ülkeye sokmamalar, FIFA'nın sessiz kalması, her şeye eyvallah demesi, o eşitlik ilkesini tamamen unutması, kapalı kapılar ardında ve kitlemesi eşitlik ilkesini. Hadi onlar bir tarafaydı da bu o kadar abartı bir boyuttu ki ya UEFA bile nasıl bir tepki gösterdi hepimiz gördük. olacak iş değildi. Yani bu Dünya Kupası'nın ardından da FIFA'nın bu şekilde öngörülemezlik, tutarsızlık

0: bu adaletsizlik anlayışı daha da büyük sorgulanacaktır. Infantino cephesinde özellikle büyük tepkiler oluşmuş durumunda. Yani sadece Belçika tarafında değil. Yani hepimiz her şeyde adalete inandığımız gibi futbolun adaleti de o kadar önemli ki. O yüzden bu teknoloji gelişti. O yüzden var. O yüzden çipli top var. Neden? Bir tarafa eşit adaletsiz olunmasın diye var. Ama gelin görünce bunu işte siyasi bir müdahale, başka bir takım şeyler derken yok etmeye çalışıyorlar ve buna da göz yumuluyor. Çok ilginç. Yani o cephede bir anda hepimizi taraf olmaya itti tabii bu karar. Böyle düşünsel de biz elbette Dünya Kupası oynarken eğer bizim bir takımımız elenmişse hepimizin bir şeyi vardır. Favorisi bir takımımız vardır. Yani bizim bir takımımızın olmadığı yerde tuttuğumuz bir takım elbette vardır. Hiç alakası olmayan iki takımdan bana göre bir tarafın tarafı oldu. Yani öyle söyleyeyim. Bir anda bir Belçika taraftarı olduk tabii ki hocam. Yani öteki taraftarın futbolcunun da yapacağı bir şey yok. Arada kalmış da ben Pochettino'nun açıklamalarına inanılmaz şaşırdım. Yani o kadar normalmiş gibi konuşmuştu ki basın toplantısında. Gayet normal bir erteleme, her zaman yapılabilen bir ertelemeymiş gibi. Ki Ronaldo'nun Dünya Kupası elemeleri sürecinde o İrlanda maçında yaptığı hareketten sonra aldığı cezayla ilgili ona ilişkilendirip onu hatırlatıp geçmişte de yapılmış dediler ama hiç alakası yok. Doğru konuyu da uzatmak da istemiyorum ve neticede hak ettiklerini gördüler. Yani belki de sempatik olan bir takım, hadi sempatik olmasa bile o kadar antipatikleştirildi ki yani Amerika'ya bir anda böyle şey gözüyle bakmaya başladık. Çünkü gayet modern, güzel de futbol oynuyorlardı. Yani ki bu Belçika karşısında da ya öyle bir şey, bilmiyorum benim hissiyatım mıydı hocam ama sanki bu kararın altında bütün takım böyle ezilmiş, bütün takım böyle altında kalmış gibi bir anlayış vardı. Belki Belçika'nın istek arzusu daha üst seviyeye çıkmıştı. Belki bu karar Belçika'nın performansını da etkiledi ama Amerika'nın üstünde çok garip bir ağırlık vardı. Oynayamadılar da doğru dürüst. Yani ben öyle hissettim. Belki olaya bakışım bana böyle hissettirdi, bilmiyorum. Layıklarını buldular, öyle söyleyeyim. Yani bu kadar bir takım antipatikleştirilmez bir kararla. Trump böyle bir kararı aldırırken ve yaptığı açıklamalar, söylemlerle çok çok daha fazla karşı tepki geliştirdiğini çok farkında değil herhalde. Yani çünkü sporda çok yanlış işler oluyor dünyada, sporda, futbolda, birçok konuda. Ama ya böyle siyasetin doğrudan parmağını dokunduğunda bütün tepkiyi ve üzerine çekeceğini de tahmin ediyor olmaları lazımdı. Bunu öngöremediler ama 4-1'lik acı bir skor aldılar. Bence de doğrusu oldu. O yüzden her ne kadar o karara kızdıysak bir o kadar da Belçika'nın oynadığı futbolla aldığı galibiyeti o kadar mutlu olduk, öyle söyleyeyim. Yani hani aslında Belçika adına ise normal, çok nötr karşılayacağım bir skordu. Nasıl bir skorla biterse bitsin hiç umursamayacağımız bir benim açımdan maçken bir anda sevindiğim bir maç oldu, öyle söyleyeyim.
1: Dünya Belçika'yı tuttu.
0: Gerçekten o boyuta geldi yani. Evet. Bu böyle bir şey olamaz hocam. Böyle bir karar arkasında duracak bir karar değil. Önemli bir gerekçesi olsa, önemli derken insanların vicdanını bir nebze olsun, ha bak ondan değiştirilmiş, öyle bir durum da yok ortada. Bu direkt 27. madde var, tamam FIFA bu mevzuatı uygulamakta eli açık yapabilir ama bir maç öncesi bir tarafa imtiyaz sağlıyorsa orada duracaksın. İşte durmadılar, durmayınca da maalesef böyle oldu. Yani aslında Belçika karşısında Amerika turu geçmiş olsaydı neler olacaktı? Tartışmanın boyutu çok çok daha büyüyecekti belki de. Biraz da ortalık karışacaktı, öyle söyleyebilirim. Belki bu bundan da kurtulmuş oldu aslında Amerika. Böyle de bakabiliriz olaya. Bundan da kurtulmuş oldu ve en iyisi onlar için elenmekti de diyebiliriz.
1: Sevgili Serdar Kalaycı, yani FIFA içinde yönetim kurulunda da Infantino'nun istifasının istendiği konuşuluyormuş.
0: Böyle evet hocam, bu da çok ciddiymiş. Bunu UEFA'dan yetkililer de bunu böyle zikrediyor, ediliyor. Yani orada orası karışacak, öyle görünüyor.
1: Yani şimdi biraz önce de Trump Ankara'ya indi, biliyorsun NATO'dan dolayı. Acaba
0: evet, NATO zirvesi.
1: NATO zirvesinde Trump'ı gördüklerinde acaba şöyle muhabbet oluyor mudur Serdar Kalaycı? Ne oldu? 4-4 falan yapıyorlar mıdır Trump'a?
0: Yani tabii önce kendi toplanmalarının ehemmiyeti üzerine bir şeyler oluyordur ama mutlaka aralarında geçiyordur hocam. Burada evet. Ne kadar dünya meseleleri çok ciddi olsa da ya, arada bir mutlaka geçiyordur, öyle tahmin ediyorum. Mutlaka ona o dokunduracak laflar gidecektir. O da çıkar zaten kokusu. O siyasi habercilerimizden görürüz mutlaka o detayları da.
1: Evet, Serdal, şimdi sen de Dünya Kupası'nı çok yakından takip ediyorsun. Bu arada yazan yaklaşık bir 20-30 hatta 40'a doğru gidiyoruz. Sana da sorular geliyor. Bana da en çok sorulan sorular zaten ortaklaşa. Ben artık gösterim sana atarım pası. Dünya Kupası'nda final yolunda Fransa Fas'la karşılaşacak. Bu durumda İspanya Belçika ile oynayacak.
0: Evet.
1: Norveç, İngiltere, herhalde Arjantin, Mısır, İsviçre, Kolombiya'dan da Kolombiya Arjantin eşleşmesi görebiliriz diye düşünüyorum.
0: Yani en muhtemel, en görünen o gibi duruyor.
1: Ama Arjantin Kolombiya maçına ben bir garanti veremiyorum. Arjantin çıkar diyemiyorum. Kolombiya da çok ters bir takım. Bilmiyorum, sen ne düşünüyorsun?
0: Kesinlikle haklısın hocam. Zaten hani Kolombiya'nın gelişinden de belliydi. Orada bence Arjantin de sıkıntı yapmıştır o turu. Çok özel planla çıkabilirler o maça. Orada da ben bir garanti görmüyorum ama ya tabii ne kadar favori olarak Arjantin'i yazsak da işte altın o çekinceleri sıralayacağımız çok çekince var. Neden Kolombiya turu geçebilir diye sıralayacağımız çok şey var elbette, haklısın.
1: Peki favori olarak ya da finalde kimler karşılaşır diye düşünüyorsun?
0: Başlarken aslında
1: konuşmuştuk bunu seninle, evet.
0: Evet, evet, grup aşamasında ya benim hep gördüğüm şöyle hani işte o turnuva ağacını bir getirdiğimiz zaman bracket'ı aklımıza, orada böyle kim kimi yener, nasıl ilerler şeklinde baktığımızda tabii burada turnuva içindeki dengeleri de düşünmeden hep yaptığımız bir yorumdu bu. Çünkü hani o sürpriz sonuçlara da gebeydi. İşte bu aradaki şu ana kadar gelen bu çeyrek final turuna kadar gelen olan süreçte tahmin etmediğimiz elenmeler de oldu mutlaka. Ha, bunu da göz ardı etmeyelim. Ha, ama kimi kafadan kimi yazarız üzerine baktığımız zaman bu taraftan Fransa, bu taraftan Arjantin gelir dedim ben açıkçası. Hı-hı. Ama şimdi Arjantin'in gelmesini garanti görmüyorum. Yine favori yazarım ama garanti değil. İşte yüzde o zaman 60'sa bana göre şimdi yani %50 50 civarında diye düşünüyorum, onu da açıkça söyleyeyim. Ama diğer taraftan Fransa'ya hala garanti görüyorum, onu da belirteyim. Çünkü Fransa yani inanılmaz bir performans, yani sadece savunma anlamı da değil hocam, hani hücumunu zaten anlatmaya gerek yok. Dünya Kupası'nın en etkileyici hücum performansını sergiliyor arkadaşlar. Savunmasında da aynı şekilde, yani savunmasında hani hep hücumunu anlatıyoruz ama savunması da inanılmaz. Bunda belki en önemli sebeplerden birisi gerçekten reaksiyon süresi çok kısa olan bir takım. Mesela Paraguay galibiyetlerini, Paraguay'ın o bizi de eledikleri, Almanya'yı eledikleri, savunmasını yok ettikleri için Paraguay'ı geçmediler bana göre. Bence yani Paraguay'ın geçişini durdurdukları için, yani hücumunu yok ettikleri için geçti Fransa. Onlar da Paraguay savunmasını dağıtamadı. Ha ne yaptı? Öyle bir boğdu ki artık o boğulma altında Paraguay savunması mutlaka bir hata yapacaktı. İşte o hatada penaltı oldu. Öyle bir golle de olsa geçmiş oldular. Yani Paraguay'ın savunmasını yıkamadı ama Paraguay'ın asıl silahı savunmasının yanında o yaptığı çok az sayıda o kaliteli geçişlerdi. Onları yaptırmayınca, onlar da o kaliteye son verince Paraguay'ı elemiş oldular. Çünkü Paraguay gerçekten hücum için nefesi yetmedi. Yani kaliteli hücum edecek nefes kalmadı. Çünkü savunmasında sürekli bir yangın vardı. Çünkü Fransa sürekli bindiriyordu, sürekli bastırıyordu. Böyle bir hücum gücü var. Bu taraftan dolayısıyla Fransa'nın Fransa adına, yani Fransa gidemez de ne şans veriyorsam %80 %90 hala o şans bence devam ediyor Fransa adına. Diğer taraftan Arjantin'in durumu garanti değil. Biraz böyle %50 küsürlere, %50'lere falan filan gelmiş diyebilirim açıkçası hocam. Bu taraf biraz daha kuvvetli. Kolombiya çünkü çok daha kuvvetli geldi. Eğer Kolombiya'ya kalırsa Arjantin, tabii Arjantin Mısır maçı da çok şey geçecek.
1: Evet, onu da hatırlatmasını yapalım. Bu akşam kesinlikle saat 19'da. Evet, Dünya Kupası son 16 turunda 2 maç var. Arjantin Mısır saat 23, İsviçre Kolombiya.
0: Yani hiç Arjantin için hiç rahat bir maç oynamayacak. Çünkü Mısır da bu ana kadar gelene kadar çok planlı bir şekilde geldi. Yani Mısır da o kadar planlı, güzel planlamış ki kadrosunda tecrübeli oyunculara sahip. Zaten ya Avrupa seviyesinde oyuncular çok var biliyoruz ki. Dolayısıyla yani Mısır'ın Arjantin'i çok rahatsız edecek bir futbol olacak. Öyle Arjantin zaten şimdiye kadar hep hani Messi üzerine kurgulanmış bir takım gördüğümüz için. Hı-hı. Tabii orada biraz hani Messi'yi durdurabilmek önemli olacak. Şu ana kadar öyle gördük gerçekten. Yani böyle çok fazla ön plana çıkmış bir isim daha